videoydu bu. Tam da referandumun arifesinde rezaletin rezaletlerin en büyüğüydü. Ama dahası vardı. Bu bir komploydu. Deniz Baykal'ı hedef alan ahlaksızlık 8 Mayıs gününün gazetelerinden işte böyle duyuruldu.

0: katili kan çeker. Ademoğlunun binlerce yıllık hafızası söylüyor bunu. Katili kan çeker. Bir kural. FETÖ'cülerin iki gazetesi Zaman ve Bugün, skandalın patladığı günün hemen ertesinde yaşananları tek bir satır, tek bir fotoğraf karesiyle dahi görmediler. Gazete niçindir? Bir olayı iyi ya da kötü manşetinde veya sayfalarında yazmayan gazeteye gazete denilebilir mi? Katilden kasıt bu işte. İtibar cinayetini işleyen onlardı. Kaset kumpasının arkasındaydılar ve en arkadaki derin gücün bir piyonu olarak büyük senaryoda kendilerine yazılan rolü eksiksiz oynadılar. Biz bu oyunda yokuz mesajı gönderdiler. Hele hele Fethullah hiç yok pozu verdiler.
1: Kaset cemaatin tasfiye için kullandığı bir şeydir.
0: Ve bir gün sonrası 9 Mayıs 2010. O gazeteler o sabah işte bu manşetlerle raflardaki yerini aldı.

0: CHP'nin kurmayları rezaleti örtmek için bir basın toplantısı düzenlemişti. Ve suçu hem iktidar partisine hem de o gün Baykal'ın büyük rakibi gibi görünen Mustafa Sarıgül'e atmayı tercih etmişlerdi. Çünkü işin kolayı buydu. Apar topar bir suikast senaryosu çizip kaset skandalının ardında Sarıgül'ün olduğunu söylemişlerdi. Ve bu belli ki alelacele bulunmuş ucuz bir formül. Ve belli ki kimse buna inanmayacak, ikna olmayacaktı. Deniz Baykal'la ve içine düşürüldüğü ahlaksızlıkla dalga geçenler bile oldu. Bir kararlılık işaretiydi o satırlar, o çizimler. Deniz Baykal artık o koltukta oturmayacak, oturamayacaktı. Ve üçüncü gün, 10 Mayıs 2010. Sonu belli olan senaryonun ara satırları okunuyordu artık. O çirkinliği kurgulayanların dışında kimse ne olacağını tam olarak kestiremiyordu. Bir düğmeye basılmıştı ama bir sonraki hamle ne olacak? İşte o henüz belli değildi. Deniz Baykal o sabah Türk siyasi tarihine damga vuracak tarihi açıklamasını yapmak üzere her zamanki takım elbisesi ve her zamanki tıraşıyla CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçti. Gülümsüyor. Ama vücut dili geldi.
1: Tamam.
0: Söze günlerdir beklenen değerlendirmemi ve kararımı açıklıyorum diyerek başladı.
1: Bu bir kaset olayı değildir. Bir komplodur. Ar, haya ve utanç bunu yapanlar için anlamını kaybeder. İnsanların şerefleri onların umurlarında değildir. Bu tablo karşısında bana da bir görev düştüğünün farkındayım. Bu kara kampanyaya teslim olmayacağım. Bu hukuksuz ve ahlaksız komplo nedeniyle kimsenin beni sorgulamasına izin vermeyeceğim. Eğer bunun bir bedeli varsa ve bu bedel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım. Bu anlayışla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyorum.
0: Beklenen olmuştu.

0: şok sadece Baykal'ın istifa kararı ve iktidar partisini delilsiz ispatsız suçlamasından dolayı değildi. Milleti kuşkulandıran, huylandıran asıl ayrıntı Deniz Baykal'ın konuşmasında satır aralarına gizlediği okyanus ötesi vurgusu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden, Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da söylemek isterim.
0: Nedeni o gün tam olarak anlaşılamadı. Baykal FETÖ'nün Pensilvanya'daki elebaşını korudu mu yoksa aklamak zorunda mı kaldı?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden, Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da söylemek isterim.

0: 11 Mayıs 2010 önemlidir. Çünkü o gün FETÖ'nün sadece CHP'yi sil baştan dizayn ettiği gün olarak geçmedi. 1960'lardan itibaren adım adım, sinsi sinsi, içten içe ve tilki kadar kurnazca devleti ele geçirmek için çalışan Fethullahçı teröristler resmi evraklara göre yine o gün ikinci bir düğmeye daha bastılar. İşte belgesi.
1: ...2010 yıldır aslında en önemli tarih. Türkiye, İran ve Brezilya, İran'ın o nükleer işte tesislerinin denetimi açılması noktasında biz kontrol edelim, biz o kontrolü sağlayalım diye bir anlaşma yaptılar. Ve bakın bu Selam Tevhid Kupas davasının başlama tarihine Türkiye, İran, Brezilya arasında anlaşma yapıldıktan bir hafta önce FETÖ'cüler Cumhurbaşkanımızı, Başbakanı, MİT Müsteşarını ve bürokratları dinleme kararı almışlardı.
0: Tarih 11 Mayıs 2010. Baykal'ın istifa ettiği gün. Başta Recep Tayyip Erdoğan, sonra Başbakanlık, Başbakanlık danışmanları, hatta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Müsteşarı, bazı büyükelçiler, hatta kritik görevlerdeki bürokratlar dahil tam 41 kurum ve kişi hakkında yasa dışı dinleme ve fiziki takip işte o gün başladı. Takvimlerin yaprakları doğru okunduğunda her şey çok ama çok net aslında. CHP lideri Baykal'a kurulan kaset komplosuyla 17 Aralık operasyonuna zemin hazırlayacak yasa dışı dinleme kumpası nasıl olduysa aynı güne denk gelmişti. Tesadüf mü? Elbette değil.
1: Cumhurbaşkanımızın, bakanların, MİT müsteşarının ya da o kurum temsilcilerinin dinlenme tarihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte genel başkan olduğu, kasetle genel başkan olduğu döneme denk geliyor. Yani 2010 yılının Mayıs ayı da Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. Recep Tayyip Erdoğan ve bürokratlar o tarihte dinlenmeye başlanıyor. Yani birbirinden bağımsız değil.
0: CHP'de Deniz Baykal'dan boşalan genel başkanlık koltuğuna eski SSK genel müdürü ve CHP'nin İstanbul milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu oturacaktı.
2: Ben niye iki tane genel başkan yardımcısını koltuğundan ettim? Sizin için. Sizin için ettim.
3: Olayları doğru analiz etmek, bütün unsurlarıyla doğru bakmak lazım. 17 Aralık'ı da yorumlarken Deniz Baykal, İlker Başbuğ ve Tayyip Erdoğan diye bir yol haritası olduğunu, bu haritaya fizikle uyulduğunu, disiplinle uyulduğunu anlamak lazım.
4: Ve kendisi Rahşan affıyla şu anda siyaset yapıyor. Kendisi bir kaset genel başkandır, kaset. Eğer o kaset olmasa bugün o partinin başında o olmayacaktı. Eski genel başkanı olacaktı.
0: Tarih yazdı o günleri. Takvim yapraklarında hepsi var. Büyük bir oyundu. Oynandı. Bir zamanların Sosyal Demokrat CHP'si o gün sil baştan değişti. Ve değişimi FETÖ'yle FETÖ'nün ardındaki sinsi akıl, hukuk

0: tanımadan, ahlak bilmeden hayata geçirdi.
1: Devşirme adamlar gelmeye başladı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. FETÖ'den adamlar gelmeye başladı. Şu andaki CHP organik CHP değil. Kirli ilişkiler içinde.
2: Karanlık dönemlerden Türkiye'yi kurtarmak zorundayız. Bunun için de güç birliği yapmak zorundayız. Küçük ayrıntılarda bölünmeyelim arkadaşlar. Küçük ayrıntılarda tartışmayalım. Karanlığa giden bir yönetim. Türkiye'yi karanlığa götürmek isteyen bir yönetim var.
1: Kim yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Hangi güçler yönetiyor? Pensilvanya'dan mı yönetiliyor?
3: Maalesef benim partim isim oldu.
4: FETÖ'ler söylüyorlar.
5: FETÖ'ler diyor açık açık.
3: Efendim?
5: Benim partim derken?
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahsediyor.
3: Halk Partisi'nin bahsediyor.
5: FETÖ teslim, evet. FETÖ'ye teslim oldu diyorsunuz.
6: Abi can.
7: Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
1: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
0: Peki ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekten de altın tepside mi sorumlu olacak? Yani gerçekten de komplo muydu bütün bunlar? Elbette onca belgeye ve takvim yapraklarında yer alan onca taze bilgiye rağmen akıllarda sorular olabilir. Ve elbette o kadar da değildir herhalde diyenler çıkabilir. Ama bu belge tüm o endişeli sorulara yanıt verecektir. İyi bakın. Bu 2008 tarihli bir rapor. Burası önemli. Yıl 2008. Yani Baykal'a kurulan ahlaksız kaset komplosundan 2 yıl önce. Raporun Türkçe adı Laik ve Üniter Gelecek için Parçalanmış Türkiye'ye Bir Bakış. Raporu hazırlayan Orta Asya ve Kafkasya Enstitüsü İpek Yolu Araştırma Programı. Amerika ve İsveç ortaklı bir kuruluş. Raporun kapak sayfasında iki de isim yazılı. Svante Cornell ve Halil Magnus Karaveli. Belge çarpıcı. Şimdi o rapora, raporun satır aralarına daha yakından bakalım. 3 senaryo yazılmış rapora. Parçalanmış Türkiye adı altında 3 senaryo var. Senaryolardan ilkinde AK Parti'nin adı geçiyor. AK Parti iktidarının devamı halinde Türkiye'nin daha muhafazakar bir hal alacağı anlatılıyor. Ve muhafazakar Türkiye'ye karşı alınacak tedbirler sıralanıyor. Buraya kadar her şey normal görünebilir. Yani birileri muhafazakar Türkiye'ye karşı tedbir alma arayışına girebilir. Tıpkı daha önce de olduğu gibi. Buraya kadarı kabul edilebilir. Ama bundan sonrası pek normal değil. İşte ikinci senaryo. Senaryonun Türkçesini tam olarak okuyalım. Ama okurken yılın henüz 2008 olduğunu, yani kaset komplosunun henüz hayata geçirilmediğini de aklımızdan çıkarmayalım. Senaryo 2 aynen şöyle. En sonunda Deniz Baykal CHP'nin liderliğinden istifa etmeye ikna edildiğinde yerine AK Parti erkanı içerisindeki artmış yolsuzluğun ortaya çıkarılmasına katkıda bulunarak kamuoyunun dikkatini çekmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiştir. CHP yeniden modern ve Avrupa tarzı sosyal demokrat bir partiye dönüşmüştür. İlginç değil mi? Yıl 2008. Yani henüz ortada bir kaset yok. Deniz Baykal hala CHP genel başkanı. Hatta genel başkanlığını tartışan bile yok. Ama nasıl oluyorsa Amerika merkezli bir düşünce kuruluşu Parçalanmış Türkiye'ye Bakış adı altında bir rapor yazıyor. Bir senaryo karar ve ne nasıl oluyorsa o düşünce kuruluşu

şu, o günden tam 2 yıl sonra olacakları açıkça görüyor. Peki bütün bu yaşananlar tesadüf olabilir mi? Soru burada belirsin. Biz o çarpıcı belgeye dönelim. 3 senaryo vardı raporda. İlki, AK Parti iktidarının devamı halinde Türkiye'nin daha muhafazakar bir hal alacağı ve muhafazakarlaşan Türkiye'ye karşı alınacak tedbirlerdi. İkinci senaryo, Deniz Baykal'ın istifaya zorlanmasından ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinden. Bu da 3. senaryo. Senaryoda Türkiye'de darbe olacak. Asker yönetime el koyacak deniliyor. Bir soru sormuştum. Bütün bu yaşananlar tesadüf olabilir mi demiştik. Buyurun cevabı siz verin şimdi. Bir 40 tilki öyküsüydü bu. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. Karmaşık bir öykü. Çok bilinmeyendi. Şimdi yine 2010'dayız. Bir BRICS hikayesi anlatarak başlamıştık öyküye. İşte şimdi 40 tilki öyküsü o noktadan devam edecek. Yine aynı günlerdeyiz. Türkiye'nin Deniz Baykal'a kurulan komployu konuştuğu, milletin vatan haini savcıların başrolünü oynadığı operasyon dalgalarıyla oyalandığı günlerdi. Tarih 2010. Aylardan Mayıs. Yer Brezilya, Rio. 10 Mayıs'ta dönemin Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim'in kurduğu bir cümle, yakın geleceğin sil baştan değişeceğinin işaretiydi. BRICS'in B'sinin Dışişleri Bakanı o gün İran'la Batı arasındaki kronik nükleer krizin çözülmesi için ilk adımı attı. Krizi çözeriz. Hatta bunun için Türkiye ile işbirliği yapabiliriz dedi. Kimse beklemiyordu bunu. Hele Batı hiç beklemiyordu. Ama Türkiye artık resmen bir küresel oyuncu. Ya da daha net ve daha açık bir dille, küresel oyunu bozanlar arasında artık büyüyen Türkiye de vardı. Ve bu dünyanın kalanı için başlı başına bir sorun. Türkiye 2002'de başlayan koalisyonsuz yıllar boyu büyümüştü. Büyüdükçe güçlenmişti. Ve işin Batı tarafından daha da kötü yanı, büyümeye devam ediyor. Özgüveni yükseliyor, yükseldikçe de kadim coğrafyanın, kadim halkının sesi bir zamanlar atalarının hükmettiği topraklarda daha da bir güç çıkıyor.

0: Bir deve kuşu hikayesi var, bilirsiniz. Deve kuşu tehditle karşılaşınca başını kuma sokar. Görünmediğini sanır. Kurtulmak için saklanır. İşte Türkiye 2002'ye kadar başını kuma sokmuştu hep. Kimse bana karışmasın, ben de kimselere karışmayayım demişti. Temel politikasını bu fikrin üstüne kurmuştu. 2002'de başlayan değişim işte tam olarak buydu. Türkiye büyüdükçe, büyüyüp özgüvenini geri kazandıkça artık yüzyıllardır ihmal ettiği Filistin'in derdiyle dertlenmeye başladı. Şam'ın Halep'in gözyaşına yeniden ortak olmuştu. Bosna'ya kardeş olduğunu hatırlamıştı. Tüm bunlar Batı için eski ama çok eski bir kabustu.
1: Biz bugün Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Artık bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır. Diğer ülkeleri de Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.
0: Müslüman Türkiye'nin özgüveninin geri gelmesi demek onarılmaz yaralar demekti. Kim bilir eskiden olsa, mesela 100 yıl önce olsa, yani Çanakkale olsa hedef, bir donanma yola çıkardı belki. Ya da daha da eskiden 200, 300, 400 sene önce olsa, mesela Kudüs olsa mesele, bir Haçlı ordusu

0: Kurulu verirdi bir anda. Ama devir değişmişti artık. 2000'lerin dünyası öyle pek de sıcak savaşlara hazırlıklı değildi. Yeni dünyada yeni savaşlar er meydanında yapılmıyordu. Batı işte o kirli savaş oyununu oynayacak piyonunu bulmuştu. Dönemin Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim'in kronik İran nükleer krizinin çözümü için Türkiye ile işbirliği yapabiliriz açıklamasından sadece 2 hafta sonra 11 Mayıs 2010'da 17 ve 25 Aralık süreçlerinin ilk tohumunun atılması tesadüf olamazdı. Takvim yaprakları doğru okunduğunda her şey çok net aslında. İpi sahibinin elindeki o kukla terörist örgüt Mayıs 2010'da yasa dışı dinlemelerin düğmesine basmıştı. Ama o düğmeye basıldığını henüz kimse bilmiyordu. 17 Mayıs 2010 günü Türkiye ve Brezilya Amerika'dan bağımsız olarak İran'daki nükleer krizin çözümü için inisiyatif aldıklarını cümle aleme duyurdu. İmzalar o gün Tahran'da işte bu törenle atıldı. Burada altı çizilmesi gereken cümle imzanın Amerika'dan bağımsız atılmış olması. Kendini dünyanın vasisi sanan Amerika'nın benden bağımsız bunu yapamazsınız demesi pek de uzun sürmedi zaten. 29 Mayıs 2010'da Beyaz Saray o imzayı kabul etmiyoruz dedi.
1: Biz duruşumuzu omurgalı sergilemek durumundayız dedik ve bu adımı attık. Niye yaptırım? Niye acele ediyorsunuz? Eğer İran sözünde durmazsa ondan sonra bu adımı atın.
2: İran'a yaklaşmak, ambargoyu dinlememek haklı olarak. Şimdi biz bakıyoruz 2012'de Türkiye gezi sürecini yaşadı. Brezilya'da aynısını yaşadı. Aralarında 2-3 gün fark var. Gezi kalkışmasını işte FETÖ'cü polisler desteklediler. Yani 10 tane insanımızın polisler de aralarında var. Ölmesine bir bakıma zemin hazırladılar. Brezilya'da da o kalkışma devam etti. Bakıyorsunuz orada Türkiye'de Türkiye'nin en önemli iş adamları gözaltına alınmak istedi. Brezilya'da Brezilya'nın en önemli iş adamları tutuklandı ve bakıyorsunuz Türkiye'de 15 Temmuz gerçekleşti. AK Parti hükümetini devirmek istediler. Brezilya'nın devlet başkanı gitti. Yani bunlar hep yani Amerika'nın tek taraflı ambargo kararını uygulamamak, dikkate almamak.
0: Kartlar açılmıştı. Brezilya ve Türkiye'nin İran krizini çözme çabası kabul edilebilir değildi. Kartlar açılmış, kıvılcım ateşlenmişti. Ertesi gün bu kez İsrailli bir profesör konuştu. Bu işte o profesör. Adı Efraim İnan, bir siyaset bilimci. Ve ilginçtir, Türkiye onun adını FETÖ'cülerin kapatılan Fatih Üniversitesi'nin konferansçıları listesinden biliyor. İnbar, Amerika'nın Türkiye ile Brezilya'nın attığı ortak İran adımını tanımıyoruz açıklamasından sadece 24 saat sonra konuştu. Türkiye batıdan koptu cümlesini ilk kez okudu. Bu aslında bir slogandı. Ve o günlerde böylesine kullanışlı işaret fişeklerine ihtiyaç vardı. Türkiye batıdan koptu. Süreç jet hızıyla gelişiyordu.
3: Şimdi geldiğimiz süreçte baktığımızda, yani buradan baktığımızda ABD'nin ve İsrail'in bu işin içinde, hatta göbeğinde olmadığını söylemek biraz saflık olur diye düşünüyorum ben.
0: Amerika'nın tehdidinden 10, İmbar'ın açıklamasından 9 gün sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran gündemiyle toplandı. Ve o toplantıda sadece Türkiye ve Brezilya'nın olumsuz oylarına karşı İran'a yaptırım kararı alındı. Lider Erdoğan karar çıktıktan hemen sonra kameraların karşısına çıktığında cümleleri yine çok netti. Mesajını doğudan batıya bütün dünyaya verdi.
1: Eğer biz hayır dememiş olsaydık kendimizi inkar etmiş olurduk. İmzalarımızı inkar etmiş olurduk. bu onursuzluk.

0: olumsuz bir davranış olur.
1: 2010'daki yolculuğumuz sürüyor. 40 tilki var. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. Yeniden Türkiye'deyiz. Ülke Eylül'e, Eylül'ün 12'sine yani kanlı darbenin 30. yıl dönümünde yapılacak anayasa referandumuna doğru yol alıyor. Eğer o referandumda anayasa değişikliğine evet çıkarsa darbenin mimarları için yargılama yolu açılacaktır. Ve daha önemlisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı sil baştan değişecektir. Aylardan Haziran 2010 yazı Hatay'dan gelen ve çok eskilerde kaldığı sanılan bir provokasyonla başladı. 3 Haziran günüydü. Hatay'da yaşayan Anadolu Piskoposu Peder Padovese evinde bıçaklanarak öldürüldü. Sıcak bir yaz başlıyor. 25 Temmuz'da bu kez Bursa İnegöl'de yine eskilerde kaldığı sanılan yeni bir provokasyon daha ateşlendi. Kim oldukları meçhul ama emri nereden aldıkları malum 3 kişi bıçak ve sopalarla bir kahvehaneye girdi, 5 kişiyi bıçakladı. Herhangi bir kavga haberi değildi. O kavganın ardından yaşananlar gündemi uzun süre meşgul etti. Ve günlerden 19 Ağustos 2010. Referanduma artık bir aydan daha az var. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın terör finansmanı ve mali suçlardan sorumlu müsteşar yardımcısı Daniel Glaser başkanlığındaki bir heyet İstanbul'a geldi o gün. Önce Bankalar Birliği'ni, ardından Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'ni, sonra da dev holdinglerin patronlarını ziyaret ettiler. Bir mesajları vardı Amerikalıların. O mesajı Amerika'nın Sesi Cumhuriyet gazetesi sürmanşetine taşıdı. 20 Ağustos 2010 Cuma gününün Cumhuriyetine kocaman harflerle ABD'den uyarı heyeti yazıldı. Utku Çakır Özer imzalı sürmanşetteki uyarı kadar cezalandırma kelimesi de dikkat çekiciydi. Takvim yaprakları her şeyi anlatıyor. Ama her şeyi. O gün o gazetede bir haber daha vardı. Henüz milli silah üretmeyen, üretemeyen, üretmesi istenmeyen Türkiye, Cumhuriyet'in deyimiyle uyarmaya ve gerekirse cezalandırmaya gelen o heyeti ağırladığı o gün, silah taşıyabilen insansız hava araçlarını almak için Amerika'ya gidiyordu. Takvim yaprakları doğru okunduğunda her şeyi anlatıyor. Ama her şeyi. Cumhuriyet gazetesini okumaya devam edin. Yine birinci sayfadayız. Irak'taki Amerikan askerleri o gün terk ettiler Irak'ı. Ne ilginç değil mi? Günlerden 20 Ağustos 2010. Amerika'dan Türkiye'ye bir heyet geliyor. Heyet bankaları, patronları tehdit ediyor. İran'la iş yapmayın diyor. Cumhuriyet bunun adını cezalandırmak koyuyor. Ve 3 yıl sonra 17 Aralık'ta Türkiye'nin Milli Bankası'na Halkbank'a operasyon yapıyor. Ne ilginç değil mi? Günlerden 20 Ağustos 2010. Amerika arkasına dahi bakmadan yaktığı, yıktığı, yok ettiği Irak'ı terk ediyor. Sonra terk edilen o Irak'ı da DEAŞ ele geçiriyor. Sonra aynı Amerika DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK'nın kan kardeşlerine ağır silah veriyor. Takvim yaprakları çok taze. Hafıza berrak. 40 tane tilki var. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor.

0: Hainlerin hikayesi bu. İhanetin öyküsü. Önce Gezi'ye, sonra 17 Aralık'a, sonra 25 Aralık'a. Ardından 16 yaşındaki genç bedeni Diyarbakır'ın karanlık ara sokaklarına düşen Yasin'in öyküsü. Judy de iki yakada şehadete erenlerin, unutursak hakkı geçer bizim uşağın, o güzel erenlerin öyküsü. En sonunda da 15 Temmuz 2016'ya varan o kirli yolun öyküsü. 40 tilkisi var öykünün. 40'ının da kuruğu değmiyor. Takvim yaprakları doğru okunduğunda her ayrıntı bir bir çıkıyor ortaya. 2010'da kalmıştık. Öykü kaldığı yerden devam ediyor. 12 Eylül 2010 Pazar günü kurulan referandum sandığında millete iki soru soruldu. 1. 12 Eylül darbesinin eli kanlı katilleri yargılansın. Ve 2. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, yani yargının yapısı sil baştan değişsin. Milletin %58'i sorulara o gün evet cevabını verdi. Erdoğan liderliğindeki AK Parti cephesi bir daha kazandı. Ama asıl seçim genel seçimdi. Ve genel seçim referandumu izleyen yıl 2011'de yapılacaktı. Ve Türkiye'de ne zaman seçim olsa birileri devreye girer, düğmeye basar. Bu bir gelenekti. Bozulmadı. FETÖ'nün bir huyu var. Katiller ve evet hainler, ama bir huyu var ki teröristlerin çok daha belirgin. FETÖ hırsız bir örgüt. Ama yan kesici, soyguncu ya da gaspçı gibi değil. FETÖ'nün hırsızlığı organize. Çalıyor, mal çalıyor, para çalıyor. Üniversiteye girenin sorusunu çalıyor. Memur olma hayalini kuranın geleceğini çalıyor. Can çalıyor. Doğmamış bebekleri çalıyor. Ne bulursa çalıyor. Hastalık derecesinde bir kleptoman. Günlerden 28 Kasım 2010 Pazar. FETÖ o pazar belki de bu gezegenin gördüğü en büyük organize hırsızlık operasyonuna imza attı. O pazar kamu personeli seçme sınavı vardı. Sınava 800 bin genç girdi. Her birinin bir hayali vardı. Günler, haftalar, aylar, kim bilir belki de yıllar boyu çalışmışlardı. Ve olur ya, eğer sınavı kazanırlarsa devlette iş sahibi olacak, geleceklerini kuracaklardı. Ama FETÖ'cüler sınav salonundaydı. O sabah o salonda hırsızlar vardı. FETÖ o pazar sadece KPSS sınavının sorularını çalmadı. Sorularla birlikte yüz binlerin geleceğini de çaldı. Hayat çaldı. Kul hakkı çaldı.
1: O insanlar bizim kadrolarımızı çaldılar. Yani geleceğimizi çaldılar. Umudumuzu çaldılar. Alın terimizi çaldılar.
2: Eğer soruları çalan hırsızlar olmasaydı, bizim yerimize kadrolara giren kişiler, ben yaklaşık 94-95 gibi bir puanım gelecekti ve ben şu an memur olacaktım.
0: 2010 zor. Her günü ihanetlerle, kumpaslarla, komplolarla örülüydü. Ama 2011 daha zor olacaktı. Çünkü artık bir çağ kapanıyordu. Hepsi 2011'e ait bu karelerin. Hadi gelin şimdi o günlere daha yakından bakalım. Bakalım ki 2013'ün 17 ve 25 Aralık günlerine giden yolun izini bulabiliriz. Listede ilk sırada 2 Şubat 2011 var.
3: Türkiye bugün şoke eden iki gelişmeyi konuştu. İlki, ekranların gülümseyen yüzü Daphne Joy Foster'ın sırlarla dolu gecenin ardından yaşama veda edişi. Diğeri, Mısır'da halkın birbiriyle çatışmaya başladığı anlar. Şu anda canlı olarak izliyorsunuz. Mısır'ın 30 yıllık lideri Hüsnü Mübarek gelecek seçimlerde yokum dedi ama halkın öfkesi dinmedi. Mısır'da sokak çatışması patlak verdi.
0: Türkiye ve dünya o çarşambaya işte bu şok haberle uyandı. Bir önceki gece Daphne Joy Foster ölmüştü. Ölüm nedeni kayıtlara astım krizi diye geçti. Ama bir sır hiç aydınlanmadı. Ardında 1,5 yaşındaki evladını bırakıp giden o genç kadınla ilgili sis perde.

0: hikayesi uzun süre aralanamadı. Daphne Joy Foster'ın öldüğü ev Kerem Altan'ın eviydi. Kerem Altan, FETÖ'nün gazetesi tarafın genel yayın yönetmeni Ahmet Altan'ın oğluydu. Ahmet Altan, FETÖ'nün uşağıydı. Kim bilir, belki de o ölümün üzerindeki sis perdesini satın alınan o hakimler ve o savcılar aralamadı. Kim bilir, belki de baba Altan o hakimlerden ve o savcılardan o perdenin aralanmasını istemedi. 2 Şubat 2011, Çarşamba. Türkiye, Daphne Joy Foster'ın ölümünü konuşurken dünya işte bu görüntüye odaklanmış. 1981'den beri Mısır'ın aralıksız liderliğini yapan Hüsnü Mübarek, Batı'nın verdiği isimle Arap Baharı'nın en yeni kurbanı oldu o gün. O gün Rabia Meydanı'nda işte bu vahşet kareleri kaydedildi. O atlar, o develer ve o kurşunlar o gün Mısır'ın kadim Müslümanlarını ezdi, öldürdü geçti. Mısır o gün yıkıldı. O gün şehit kanıyla sulanan o meydanda çok değil, birkaç yıl sonra yeni bir vahşet daha sahnelenecek. Rabiatül Adeviye, bu kez Esma'nın bembeyaz yüzünden akan kızıl kanla boyanacaktı. Çağ değişiyordu artık. Değişmeyen tek gerçek, eski çağlarda olduğu gibi yine ölüm ve yine Müslümanlar. Rabia katliamı başlangıçtı. Amerikan askerinin Irak'ı terk etmesiyle başlayan büyük savaş yavaş yavaş yeni bir hal alıyordu. Bir yıl önce Tunus'ta ateşlenen kıvılcım artık Mısır'daydı. Ama çok geçmeyecek, yangın büyüyecek, ateş sırasıyla Libya'yı, Suriye'yi, Irak'ı ve Yemen'i de kaplayacaktı. Yani yine Müslümanlara Müslümanlar kılacaktı.
1: İşte görüyorsunuz, Müslümanlar sustuğunda İslam dünyasının yöneticileri elleri kolları bağlı oturduğunda her mezhep kendi taraftarının arkasında durup diğerine yapılan zulme tepkisiz kaldığında işte o zaman devreye başkaları giriyor. İşte o zaman devreye fitneciler giriyor. Devreye teröristler giriyor. Devreye modern Lawrence'ler giriyor. Suriye'de her gün altını çizerek söylüyorum. Bizim öz be öz kardeşlerimiz öldürülüyor. Ama bunlarla ilgili kararları biz değil, başkaları alıyor, başkaları veriyor. İran'la, Irak'la, Filistin'le, özellikle de Suriye ile ilgili karar alınacağı zaman bu kararı İslam coğrafyası, İslam ülkeleri değil, 5 üye alıyor. Dünya 5'ten büyüktür. Kardeşlerim, bu 5'in içinde bir tane İslam ülkesi var mı? Yok. Peki tüm dünya bu 5 üyeye teslim mi? Böyle bir adalet olabilir mi?
0: Kulakları olup duyana, gözleri olup görene bir haykırıştı bu cümleler. Ama olmadı işte. Gözleri vardı, görmediler. Kulakları vardı, duymadılar. Ümmet hadi bir olalım dese de ipi kuklacının elindeki sözde liderler bir olmamayı seçtiler. Yan yana gelmediler. Aksine daha da kutuplaştılar. Daha da. 2013'ün 17 ve 25 Aralık günlerinde sadece 8 gün arayla yaşanacak o darbeler silsilesine giden yola döşenen parke taşlarına yakından bakmaya devam edelim. Aylardan Mayıs. Mayıs'ın ikisi. Dünya bir kez daha bir flash haberi, bir son dakikayı konuştu o gün. Usame Bin Laden. Bir görüşe göre Amerika'nın baş belasıydı. Bir görüşe göre Amerikan icadı bir piyon. O gün Afganistan'da öldürüldü. Ama kimse onun cesedini görmedi. Sözde bedeni betonla kaplandı, denize atıldı.

0: inanana masallar. El-Kaide'nin lideriydi Bin Laden. Amerika'nın dediğine göre 11 Eylül saldırılarının tek mimarıydı. Ya da 11 Eylül saldırılarını bahane edip önce Afganistan'ı, sonra Irak'ı işgal eden ve toplamda 3 milyon Müslümanı katleden Amerika'ya bütün bunları altın tepside sunan adam. Öldü. Ölünce de örgütü El-Kaide başsız kaldı. Ama dağılmadı. Sadece ismi değişti. DEAŞ oldu. Müslümanları katleden ne kadar katil varsa hepsi o örgüte üye oldu. Sonra o teröristler işgal ettikleri toprakları bir başka teröriste, PKK'ya teslim etti. Ve Amerika onlara böyle eskortluk etti.
1: Biz Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz? Senin dostun biz miyiz? Yoksa YPG mi, PYD mi? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Dostum YPG'ye silah yardımı yapıyorum de. Dostum PYD'ye silah yardımı yapıyorum de. Bunu da bilelim. Bilelim ki ondan sonra bu meseleleri sizinle konuşmamıza da gerek kalmasın. İyi terörist, kötü terörist yoktur. El-Nusra ile El-Kaide arasındaki ilişki neyse, PKK ile PYD arasındaki ilişki de odur. DAEŞ söz konusu olduğunda adeta dünyayı yıkmayı göze alanlar PYD, YPG terör örgütünün yanında yer alarak samimiyetsizliklerini gösteriyorlar.
0: 2011'deyiz, seçim yılında. Türkiye'de ne zaman seçim olsa bir şeyler olur. Bir gelenektir bu, bir kural. Türkiye işte o yılın Haziran'ında sandığa gitti.
2: Hayırlı olsun. Bugüne kadar biz konuştuk. Bugün ise milletimiz konuşacak. Milletimiz o saygın iradesini bugün sandığa yansıtacak.
0: Genel seçimin galibi yine tek başına AK Parti'ydi. O seçimde yine her iki kişiden biri AK Parti dedi. Recep Tayyip Erdoğan partisinin aldığı %50 oyla bir kez daha başbakan seçildi.
3: İşte büyük usta Recep Tayyip Erdoğan.
1: Bugün kazananın Türkiye olduğu bilinciyle sevinç ve coşkularında hiç kimseyi hüzünlendirmemelerini diliyorum. Üçüncü dönem AK Parti iktidarı ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Her şey Demokrasi Bayramı kutlu, mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. 74 milyonu bir ve beraber olarak kucaklıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
0: Millet son sözünü sandıkta söylüyordu. Ama derdi gücü millete kriz çıkarmak olanların sandığa saygısı hiç olmamıştı. Olmayacaktı da. Daha 2011'in en başında Daphne Joy Foster'ın ölümünün üzerindeki sis perdesinin aralanmasına müsaade etmeyenler, yani satın alınmış o hakim ve savcılar, o seçimin ertesinde bir kez daha sahneye çıktılar. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın gözaltına alındığı haberi yine bir flash haber olarak ajanslara düştüğünde takvimler 3 Temmuz 2011 gününü gösteriyordu. FETÖ'nün bir huyu var. Hırsız. Hırsızlığa hasta.

0: Sağlık derecesinde bağlı. Hayat çalıyor, soru çalıyor, gelecek çalıyor, yetimin hakkını çalıyor, itibar çalıyor. Ama bir huyu daha var. Çalmadan önce mutlaka kılıfını hazırlıyor. Örgüt nasıl ki 17 ve 25 Aralık'a yolsuzluk adını verdiyse, 3 Temmuz 2011 tarihli o davaya da Şike ismini koydu. Ama bu da bir kumpastı. Ve kumpasın açığa çıkması için yine o karanlık geceyi beklemek gerekecekti.
1: Türkiye büyük tehlike içerisinde. Bunu hepimiz görelim yani. Ve ona göre de çalışma yapalım. Bir tek burada inandırıcı olan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Başbakan da aynı yolda. Ama onun dışındakilerini zaman bize gösterecek.
0: Yıl 2011'di. Ve Türkiye'nin o yıllarda hala bitmeyen bir derdi daha vardı. Apayrı bir parantezi hak eden bir diğer baş belası. Vesayet. Vesayetin kelime kökü vasi. Vasi, sahip olan demek. Vesayetse sahip olanlar, sahip olduğunu sananlar. Görünürde demokratik olan, yani seçimle gelen ve giden iktidarların bulunduğu ama asıl iktidarın başka güç odaklarında olduğu rejimlere verilen isim vesayet. Hep var oldu Türkiye'de. Birileri kendini hep en üstte, en tepede gördü, sahip sandı. Mesela 60'ta vardı vesayet, milletin seçtiklerini astı. 70'te vardı, muhtıraya ülkenin sahibi benim yazdı. 80'de vardı, bir neslin üzerinden tank paletleriyle geçti. 90'da vardı, namaza, Kur'an'a, başörtüsüne karşı çıktı. Başörtülü okuyamaz, yaşayamaz cümlesini kurdu. Birileri kendilerini hep devletin de, milletin de, vatanın da, bayrağın da vasisi, sahibi sandı. Yıl 2011, Temmuz. Temmuz'un 29'u. Kendini millete sahip sananlar bir daha sahne aldı. Ordunun başı, yani Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koçaner, görev süresindeki birinci yılını doldurmadan istifa ettiğini o gün açıkladı. Yeni bir krizdi bu. Üstelik Orgeneral Koçaner yalnız değildi. Giderken yanında silahlı kuvvetlerin tüm kadrolarını, yani hem deniz hem kara ve hem de hava kuvvetleri komutanlarını da götürmüştü. Ve komutan depremiyle geçen 2 ay. 2 ayın sonunda gelen gün 19 Ekim 2011 saat 1 Hakkari Çukurca. Tam 26 vatan evladı, tam 26 Mehmetçik o sabah şehadete erdi.
2: Ateş düştüğü yer yakar dediler. Bu ateş düştüğü yerde kalmamalı.
0: Dağlar kadar büyük şehit acısını yaşıyordu Türkiye. Bir oyundu, büyük bir oyun. Oynayan belliydi, oynatan belli. Kukla belli, kuklacı belli. Kıran, kırdıran belli. Öldüren belli. Ölen Müslüman. 20 Ekim 2011. Daha dün Tunus'ta, ertesinde Mısır'da yanan o ateş Libya'yı da sarmıştı artık. Türkiye'nin dağlar kadar büyük şehit acısını yaşadığı günün hemen ertesiydi. Dünya işte bu vahşet görüntüsüne uyandı. 1969'dan 2011'e aralıksız 42 yıl Libya liderliğini yapan Muammer Kaddafi o gün işte böyle işkence edile edile öldü. Kırk tilkili bir öykü bu. Kırkının da kuyruğu birbirine değmiyor. Ve yıl bitiyor. 2011 sona geliyor. Ama ihanet bitmiyor. Günlerden 7 Şubat 2012'ydi. Perşembe. Saat 16.28. Recep Tayyip Erdoğan 6 ay önce bir ameliyat olmuştu. ikinci ameliyat için randevu o güne verilmişti.

0: Ama ameliyattan kimsenin haberi olmayacaktı. Millet dahil. Randevuyu hastane personeli dahil bir elin parmakları kadar kişi biliyordu. Bitene kadar ameliyat başka da kimse bilmeyecekti. Kısıklı'dan büyük bir konvoyla ayrılmadı Erdoğan. Onu ve aracını kimsenin izlemesi istenmiyordu çünkü. Randevu saat 17'ye verilmişti. Ama plan birden değişti. Erdoğan yolda korumasının omzuna dokundu. Bir ara sokağa işaret etti. Söz vermiştim dedi. Bir eve gideceğiz. Yarım saat kadar bekletelim doktorları. Zararı olmaz. Direksiyon sağa döndü. Erdoğan o eve sessiz sedasız girdi. Bu yeni kararı evdekiler ve otomobildekiler dışında kimse bilmiyordu. Ve aynı gün 7 Şubat 2012 saat 16.54. Erdoğan'ın ameliyatı için verilen randevu saatine 6 dakika kala. Telefonun ucunda bir savcı vardı. Sadrettin Sarıkaya. Aradığı yer Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. Savcı, "Sayın Müsteşar, sizi adliyeye ifadeye davet ediyorum," dedi. Müsteşar, "Konu nedir?" dedi. Ama yanıt alamadı. Telefon kapandı. Erdoğan hastaneye gidecekti. Müsteşar ona ulaşamayacağını düşündü. Hazırlandı. Savcıya gidecek, çağrının gerekçesini yerinde öğrenecekti. Ama yine de yola çıkmadan hemen önce başbakana bilgi vermeliydi. Erdoğan'ın korumasını aradı. "Beni çağırdılar," dedi. "Ameliyattan çıkar çıkmaz haber verin." Ve sadece 2 dakika sonrası. Müsteşarın telefonu bir kez daha çaldı. Bu kez arayan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ülkenin kaderini değiştiren o iki kelime dudaklarının arasından süzülüverdi. Sadece iki kelime. Sakın gitme. Feraset anlayış demek. Sezgi demek. Karanlığı sezmişti Erdoğan. Eğer son anda kararını değiştirip o eve girmeseydi ve eğer müsteşar o adliyeye gitseydi, Türkiye'nin üzerine daha o gün derin bir karanlık çökecekti. Bir 40 tilki öyküsü anlattığımız. 40 tilki dolaşıyor. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. 2009, 2010, 2011. Sandıkta bir türlü devrilmeyen AK Parti'yi ve AK Parti'yi AK Parti yapan en büyük değeri lider Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için hazırlanan darbe planları, komplolar, kumpaslar ardı ardına sahnelenmişti geride kalan 3 yılda.
1: Ne yazık ki Türkiye'de ihanet çukuruna düşmüş bazı çevre ve örgütler meseleyi çok farklı yansıtmak için buralarda kara propaganda yapıyorlar. Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışında bir paralel devlete, bir ananas devletine müsaade etmeyeceğiz.
0: Kılıçlar çekilmişti. Ama artık çekilen kılıçlar hedefe doğru sallanıyordu. Kuşkusuz içinde ihanet kelimesi geçen en büyük komplosuydu 7 Şubat tarihli MİT krizi. Hedef Erdoğan'dı. Onu ameliyat masasından kaldırmamaktı amaç. 6 Ocak 2012 günü eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla başlayan zor yıl böylece bir darbeyle son bulacaktı. Hedef tam olarak buydu. Ama Erdoğan oyunu gördü. Kılıcı çekenlere cevabı her zamanki tavrıyla aynı tondan dik durarak oldu.
1: Herhangi bir kurumu yıpratmak, kurumlar arasında uyumsuzluk varmış gibi lanse etmek, kaosa hizmet etmek, ülkeye de, millete de hayır getirmez. Biz bu ülkede gayrimeşruluğa izin vermeyiz. Hiçbir zaman seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz. Öleceksek adam gibi ölelim.
2: İnsanları vuruyorlar abi.
0: Anlamı çok saf, çok yalın, çok temiz, berrak bir gerçek. Hedef vatan, hedef millet. Vazgeçmemişlerdi. Vazgeçecek gibi de değillerdi. Tarih 25 Aralık 2013. Yani bir başka darbe girişimine uyandığımız günün adı. İstiklalimize hücum ettiler o gün. Türkiye'nin en saygın iş adamlarına, mega projelerine saldırdılar. Bugün üzerinden geçtiğimiz o köprü var ya, işte hedeflerden biri oydu. Bugün gelişmiş Batı ülkelerini dahi kıskandıran, Türkiye karşıtı ittifakı tir tir titreten o havalimanı var ya, yapılmasın, engel olun, yaptırmayın dedikleri hani. İşte onu yıkmak istediler. Gezi Parkı'nda, o ihanet kalkışmasında da açıkça söylemişlerdi zaten, yaptırmayız diye.
3: İstanbul'un tüm ormanlarını yok edecek, su kaynaklarını kurtaracak olan ve utanılmadan bugün törenle temel alanı, temeli atılan 3. köprü projesine karşıdır. 3. köprüye müşteri sağlayacak ve İstanbul'un kuzeyinin rant odaklı yapılaşmaya açılmasının önünü açacak 3. havalimanı projesine karşıdır.
0: O kuklalara ve o duvara o yazıyı yazdıran asıl karanlığın kim olduğu o gün belli oldu. Anlatacağız. Ama önce o karanlığın köklerine inmemiz gerek. Bir öykü bu. 40 tilkili bir hikaye. 40'ının da kuyruğu değmiyor birbirine.
4: Ya adam gibi gider veya gitmek zorunda kalırım.
1: Cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmez yürürüz.
0: Aramaya bir soruyla başlayalım. Neyle savaşıyoruz bugün biz? Neye karşı mücadele? Tanıyor muyuz? Ezber yok. Evet. 100 yıl önce yeni bir sayfa açıldı dünya sahnesinde. Ve evet, 100 yıl sonra yeni bir sayfa daha açıldı. Aktörler değişiyor gibi görünse de aynı. Senaryo değişiyor gibi görünse de roller değişmiyor. Neydi soru? Neyle savaşıyoruz? Neye karşı mücadelemiz? Düşmanımızı tanıyor muyuz gerçekten? FETÖ mü düşmanımız? Evet. Peki ama sadece FETÖ'yle mi mücadele? Hayır.
5: Cemaatle ittifak yapmış.
6: FETÖ vitrinde oynayanların olduğu ama arkadan birilerinin kara göz oynatır gibi onları oynattığı ve yönlendirdiği farklı bir örgüt. Arkasında istihbarat örgütlerinin, arkasında devletlerin olduğu bir örgüt.

Gelin tekrar soralım soruyu. Neyle savaşıyoruz biz bugün? Neyle mücadele ediyoruz? Tanıyor muyuz düşmanı? Kim dayadı namluyu

akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini

0: başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Az önce Binali Bey de söyledi. Biz ölümüne, ölümüne. Türkiye bu tür ayaklanmalarla ucuza satılacak bir ülke değil. Ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke de değildir.
1: Yukarı tek tek atış gerçekleştirecek zorlanan hedefli şu an Sırlan'ın iki hedef başarıyla vuruldu. Yol karşıya ve camdan...

0: var.
1: Birlikte hareket edilen içeriden ve dışarıdan bazı güçlerin 2010'dan bu tarafa Türkiye'yi dizayn etmeye çalışan, zapturapt altına alınmaya çalışan ama sonunda ele geçirmeye çalışan, işte 15 Temmuz darbe girişimi tam da buydu, ele geçirmeye çalışan bir küresel aklın farklı destekçileridir diye düşünüyorum.

0: 17 Aralık operasyonu sonucunda başbakan istifa etseydi, Cumhurbaşkanı olmaktan vazgeçseydi, Tayyip Erdoğan tasfiye edilebilseydi 15 Temmuz'u yapamayacaklardı.
1: Amaç Orta Doğu coğrafyasında güçlü bir Türkiye olmasının önüne geçmek. Amaç o güçlü Türkiye'yi şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Onun diz çökmesini biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan diz çökerse Türkiye diz çöker. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız da hiçbir zaman diz çökmedi. O dirayeti, o şeyi, cesareti gösterdi.
2: Kırk tilki dolaşıyordu anlattığımız öyküde. Kırkının da kuyruğu birbirine değmiyordu. İç içe girmiş gerçeklerle örülü bir hikayeydi. Hepsi takvimde yazılı, hepsi belgeli. Brezilya'da vardı öyküde, İran'da, Rusya'da, Suriye'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da. Sonra Amerika ve İsrail. Bir de namı diğer FETÖ, yani o terörist vardı. Öykünün başladığı yer belli, biteceği yer belli. Başladığı yer ihanet. Yürünen yol darbelerle dolu. Varacağı yer yine ihanet. Ve şimdi yeni aktörler girmek üzere o öyküye. Tarih ibret alınmadığında tekerrür ediyor. Türkiye 1960'da bir 27 Mayıs sabahında darbeyle sarsılmıştı. Tesadüf ya da değil. O darbenin tam 53 yıl sonrasında yine bir 27 Mayıs sabahında yeni bir darbe kalkışması daha patlak verdi. Yine bir 27 Mayıs'tı. Yıl 2013'tü. Pazartesiydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Taksim Meydanı'nın yayalaştırılması için hazırlanan projeye hem AK Parti hem de CHP'li üyeler

Derini duyururlarsa daha kalabalık olabilirdiler. Ve sandıkla gelenleri ancak kalabalık olurlarsa alaşağı edebilirdiler. Plan belliydi. Aceleye gerek yoktu. Ertesi günü beklediler. Ve 28 Mayıs 2013 Salı sabahı beklediklerini fazlasıyla buldular. Alevin harlanması gerekliydi. Provokasyona yol açacak kullanışlı araçlara ihtiyaç vardı. Mesela o kadın. Tesadüf ki sabah evinden çıkarken kırmızı uzun bir elbise giymeyi tercih etmişti. Tesadüf ki o an en önde o vardı. Ve tesadüf ki poz vermeyi iyi biliyordu. Alev işte o kareyle harlandı. Kırmızılı kadının başına gelenler ertesi gün gazeteler aracılığıyla Anadolu'ya servis edildiğinde artık önü alınamaz silsile hayata geçti.

0: Hedef belliydi. Belliydi ama birinin bunu açık açık söylemesi gerekiyordu. Ağzındaki baklayı ilk çıkaran Cumhuriyet gazetesi oldu. Erdoğan sona doğru gidiyor cümlesi bir haber değildi. O cümle bir temenniydi, bir niyet göstergesi. Ve FETÖ, hırsız ve yalancı örgüt. Yoktu bu, ama o da oldu. Olan bitene direniş ismini daha en başta o kanlı örgütün yurt dışına mesajlar veren gazetesi Today's Zaman. Hepsi oradaydı. Solcusu da oradaydı. Sözde din adamı. FETÖ'de, PKK'da, DHKPC'de. İngiliz BBC'de, Amerikan CNN'de. Daha bir gün önce tribünde karşısındakinin kutsalına küfreden holigan da oradaydı. Mesele sandıkla geleni devirmek olunca hepsi yan yanaydı. Gazdan gözü yanan ve bunu seyircisine yana yakıla anlatan spiker de var.
1: En sıkıntı yaşadığım şey ciddi bir göz rahatsızlığım var ve bu yayın için benim şu anda yaptığım şey biraz zor.
0: Oğluna kıyamayan ve ağlamaklı ses tonuyla Toma'nın önüne yatmayı düşünen ama bir süre sonra kıyamadığı oğlunu arkasında bırakıp kaçan haindi.
2: Ben de bir babayım, orada oğlum var ve gerekirse gidip o Tomaların önüne yatacağım, başka yolu yok yani.
0: CHP'li vekil de vardı, gitarlı çocuk da. Cumhuriyet'in kurucusuna ağza alınmayacak hakaretler sıralayanlar da vardı, Türk bayrağını yakanlar da, APO bayrağını sallayanlar da. Duran adam da vardı, piyanist de. Banka genel müdürü de oradaydı, çapulcu milyarder de. Park bindirilmiş ithal kıtalarla daha da kalabalık bir hal alıyordu an be an. Peki ama neydi istenen? Daha en başta mesele ağaç değil demişlerdi. Tamam ama tam olarak ne isteniyor?
3: İstanbul'un tüm ormanlarını yok edecek, su kaynaklarını kurutacak olan ve utanılmadan bugün törenle temel alanı, temeli atılan 3. köprü projesine karşıdır. 3. köprüye müşteri sağlayacak ve İstanbul'un kuzeyinin rant odaklı yapılaşmaya açılmasının önünü açacak 3. havalimanı projesine karşıdır. Karadeniz'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar ulaşan bir hatta tüm doğal kaynaklarımızı yok edecek yeni İstanbul projesine karşıdır.
0: Gün 29 Mayıs 2013. İstanbul'un iki yakasını 3. defa birbirine bağlayacak yeni köprünün temeli işte o sabah atıldı. O gün kutlu ve mübarek İstanbul'un fethinin

0: De 560. yıl dönümüydü. İhanet dolu bu yazılar işte o gün duvarlara kazındı. ...560 yıl önceydi. Bir 29 Mayıs sabahında Müslüman Osmanlı alperenleri İstanbul'u fethetmişti. 560 yıl sonra zulüm 1453'te başladı diyenler, işte o mübarek fethe kin duyuyordu. O cümle aslında 560 yıldır biriken bir kinin işaretiydi. O cümle aslında yaşasın Bizans demekti. Amaç belirliydi. Hedef 1000 yıllık vatanı cehenneme çevirmekti. O gün o duvarlara yazılan yazıları herkes gördü. Buna gazeteciler de dahil. Ama nedense milletin değerlerine küfredenlerden hiç söz edilmiyordu. Neredeyse tüm gazetelerde köprü haberi vardı. İşte Cumhuriyet. Gazete İstanbul'un iki yakasını birleştirecek yeni köprüye süper manşetinden katliam köprüsü dedi o gün. Aynı başlık Sözcü'de de vardı. O da Osmanlı'nın temeli atıldı demeyi tercih etmişti. Ve bütün bunların nedeni köprüye verilen Yavuz Sultan Selim ismiydi.
1: Vatandaş Taksim bizimdir diyor, Taksim'e sahip çıkıyor, ranta sahip çıkanlar polis gücüyle onları oradan kovmak istiyor. Taksim'de Gezi Parkı'na sahip çıkan bütün İstanbullulara yürekten şükranlarımızı sunuyoruz.
0: Sosyal medya 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinde de kullanışlı argüman olacaktı. Prova o günlerde yapıldı. Nasıl ki 17 ve 25 Aralık'ta yolsuzluk kelimesi anahtar olduysa, 6 ay öncesinde Gezi'de de anahtar kelime direnmekti. Hepsi ünlüydü o kirli mesajları atanların. Takipçileri vardı. O ünlülerden biri onur kurtarma yarışına girişirken, bir diğeri polis teşkilatına ağza alınmayacak küfürler savurdu. Biri kendini komik sanıyordu. Bir başkası kelime oyunuyla siyaset analizi yapıyordu. Büyük laf ede ede kısa süre sonra ünlenecek dönemin ünsüz tiyatrocuları. Taraftarı provoke etmeye çalışan ressamlar. Dizi setini Gezi setine çevirmeye yeltenenler. Tutunamayanlar. Tutulmayanlar. İsyana tutkuyla bağlananlar. Hepsi sosyal medyada kahramanlaştılar.
2: Ağaçlar katlediliyor yalanı karşısında CHP, BDP kol kola eylem yapıyor. Bu projede CHP'nin oyu varsa istifa ederim diyen siyasetçi istifa etmesi gerekirken, göstericileri tahrik etmek, oradan rant sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Varın bu eylemlerin samimiyetini hiç takdir edin. Şimdi günlerdir sosyal medyada asılsız iddialar, iftiralar, ithamlar, yalan haberler havada uçuşuyor. İnsanlar ölüyor. Panzerler göstericileri eziyor diye tweet atan densizlerin, bu tweetlere sahip çıkan onlarca yüzlerce faşistin dahi olduğunu görüyoruz.
0: Kirli koalisyonun ardında Türkiye'nin büyümesinden, ilerlemesinden rahatsız olanlar vardı. Ve bu netti. Ne olursa olsun, ülke ne kadar zarar görürse görsün, ekonomi ne kadar çökerse çöksün, ama yeter ki Erdoğan istifa etsin diyenlerin devri başlamıştı. Ateşe atılan aslında bir ülkenin geleceğiydi. Bu görüntü yine o günlerden.

0: Görüntünün kaydedildiği yer Gezi Parkı'na birkaç yüz metre uzaklıktaki Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nin önü. FETÖ orada. Hep yaptığını yapıyor. Memleketin hassas sinir uçlarını kaşıyor. Gazeteler ne o gün ne de sonraki günlerde o küfürlerin hiçbirini yazmadı. Provokasyonları sadece bir avuç sahnelerken makul çoğunluk olan biteni evinde, iş yerinde veya köyünde, tarlasında, yaylasında izliyordu. Millet sadece izliyor ve bekliyordu. Ama milyonlar milli değerlere yönelen onca küfre, onca hakarete, onca yağmaya ve şiddete daha ne kadar katlanabilirdi? Kimse bunun yanıtını bilmiyordu.
1: Bir Senal Saydı, Reuters Haber Ajansı. Sayın Başbakan, özellikle sizin bu grupları tanımlarken, yani bu muhalefeti, bu eylemleri tanımlarken bir ideolojik şey içine sokmanız ve toplumdaki bu hareketi biraz küçümser bir tavırda olmanızın da kitleleri daha fazla öfkelendirdiği ve onları daha fazla provoke ettiği şeklinde yorumlar var. Siz buna katılıyor musunuz birincisi? Yani bunlara ilişkin herhangi bir yumuşatıcı tavır içine girecek misiniz?
2: Yumuşatıcı ifadeler ne olabilir? Bana onu bir öğretirseniz ben ona göre konuşurum. Yani ne yapılmadı ki bu ülkede böyle bir adım atılıyor? Veya bunlar yapılıyor? Bakın arkadaşıma az önce sordum, size de soruyorum. Siz ne mesaj aldınız? Acaba ne yapılmıyor da bu ülkede böyle bir adımı attılar? Sizin aldığınız bir mesaj var mı?
1: Alanlarda gördüğümüz insanlar gerçekten hiçbir siyasi herhangi bir yere bağlı olmayan insanlar. Ayrıca bu alanlardaki insanların çoğu CHP'yi de desteklemiyor. Ana muhalefetle hiç ilgisi olmayan, hiçbir örgütü desteklemeyen insanlar.
2: Bir dakika ya, şimdi çok ilginç bir yere geldiniz. Burada şimdi hiç CHP yok. Peki kim var orada? Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı olun. Sakın bu oyunlara gelmeyin.
0: Günler hızla geçip gidiyordu. Ve artık eylemlere silah da karışmaya başlamıştı. Sonra sıra onlara geldi.
3: Can you imagine a situation where a group of people with sticks and Molotov cocktails, etc., marching towards the White House and allowing these people to attack public property?
4: On that note,
3: so the police.
4: On that note, Mr. Kelly.
3: Let me just finish. I finish. The police are trying,
4: Mr. Kelly, we've got to stop.
3: To
4: the show's over.

Gezi Parkı bir anda dünya meselesi olup çıktı. CNN, BBC, Reuters muhabirleri o meydanda haftalarca sabahladı. Bir koalisyon kurulmuştu Gezi Parkı'nda. 40 tilki orada buluştu. PKK oradaydı. Sol örgütler oradaydı. Sanatçılar, gazeteciler, muhalefet, sonra CNN, BBC, FETÖ, hepsi oradaydı. Türk bayrağını onlar yaktı. 40 tilkinin kuyruğu ilk kez orada birbirine değdi. Otpor, bir örgüt. Ama yer altında değil, yani gizli değil. Bosna katliamı günlerinde Sırbistan'da kuruldu. Ve kuruluş amacını hiç gizlemedi. Amacı kalabalıkları provoke etmek, kendi deyimiyle devrime giden yolu açmaktı. Dünya kendilerine devrim danışmaktı.

0: Batmanları adını veren o örgütü önce Kuzey Afrika'da duyduk. Tunus'ta. Hemen sonra Mısır'da. O büyük katliamın yaşandığı günde.
1: They mainly operate in countries in which the Western world has a clear interest. Hardly a coincidence, it seems.
0: Mısır'daki kanlı darbeyi o örgüt planlamıştı. İnternette yayınlanan bu kısa film, örgütün Mısır darbesine giden yolu ilmek ilmek nasıl ördüğünü ve kısa süre sonra aynı oyunu İstanbul'da da nasıl oynamak istediğini, hatta oynadığını çok net anlatıyor.
1: For organized workshops in the outskirts of Cairo. In these workshops we were trained in the art of peaceful resistance. We had to learn that the police are not our enemy and that we must try to get them on our side.
2: The trick is that you don't push, you pull. What you're actually doing is actually persuading these people from the police force, from military force, that there will be a place for them in the new age.
0: Kuyrukları birbirine değmeyen 40'tan çok tilkili öyküyü anlatmaya başlarken Brezilya'dan açmıştık sözü. Hatırladınız değil mi? 11 Mayıs 2010'du günlerden. FETÖ, başta Recep Tayyip Erdoğan, sonra Başbakanlık ve Başbakanlık danışmanları, hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'yla müsteşarı, bazı büyükelçiler, hatta kritik görevlerdeki bürokratlar da dahil tam 41 kurum ve kişi hakkında yasa dışı dinleme ve fiziki takibe o gün başlamıştı. Yani Brezilya ve Türkiye'nin kronik İran nükleer krizi için ara bulucu olmaya hazırlandığı gün başlamıştı dinlemeler. Hadi, şimdi bir daha gidelim Brezilya'ya.

0: burası Rio. Burası Taksim. Ne çok benziyor değil mi? Taksim'de panzerin karşısına çıkıp poz verenler vardı. Rio'da da neredeyse aynı. Taksim'de de yanmış polis araçları ve otobüslerden barikat kuruldu. Birkaç ay sonra Rio'da. İstanbul'da da banka şubeleri yakıldı. Brezilya'da da.
1: Şu anda bakın Brezilya'da da aynı oyun oynanıyor. Semboller aynı. Afişler aynı. Twitter, Facebook aynı. Uluslararası medya aynı. Aynı merkezden idare ediliyorlar. Türkiye'de başaramadıklarını şimdi Brezilya'da başarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Oyun aynı oyun. Tuzak aynı tuzak. Maksat aynı maksat. Bakın burada Türkiye'de gösteri yapan, ağaç için, çevre için, Gezi Parkı için gösteri yaptığını zanneden gençlere sesleniyorum. Yaptığınız her gösteri, her eylem Türkiye'ye kaybettirdi, faiz lobisine, Türkiye'nin rakiplerine, demokrasi düşmanlarına kazandırdı.
0: Otpor yetiştirmesi eylemciler Taksim'de de polise çiçek verdi, Brezilya'da da. Bire bir aynıydı senaryo. 2013 Mayıs'ında Taksim'de başlayan o eylemlerin sonunda Türkiye'de yeni darbe girişimleri yaşadı, Brezilya'da. Senaryo aynıydı. Tek farkla Türkiye o ardı ardına gelen darbe girişimleriyle yıkılmadı. Ama Brezilya yıkıldı. Şimdi tam buraya, yani 2013'e, 2013'ün Mayıs'ına bir virgül bırakalım. Öykü virgülden sonra Aralık ayında devam edecek. Ama önce daha geriye yeni bir yolculuk başlayacak.

0: İç içe girmiş gerçeklerle örülü bir öykü bu. Her biri takvimde yazılı, her biri belgeli. Bir 40 tilki hikayesi bu. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. Yıl yine 2013. Aralık, 17 Aralık.
1: Uzun yıllardır hiç görmediğimiz türde bu kadar büyük bir operasyon yapılıyor. Onu söylemesi gerekiyor insanların. Önemli bir olay. Gündeme damga gibi vuracak. Bundan sonra siyasi gelişmeleri dahi etkileyebilir. Çok uzun yıllar, uzun dönem konuşacak.
0: O günden sonra ne söylenecekse daha sabahtan itibaren söylenmeye başladı. Türkiye o sabahın devamında ihaneti gözleriyle gördü. Ama sadece manşetle, sözle, sesle ihaneti değil, en sonunda o geceyi de gördü. İşte o geceye ve o gecenin sonrasına kadar uzanan iç içe girmiş gerçeklerin belgeli tarihi anlattığımız. 17 Aralık 2013 günü sahnelenen darbe girişimi ertesi gün o kanlı terör örgütünün medyasında işte böyle yankı buldu.

0: terörist diyorlar. Yani kendi yazdıkları senaryoda oynamaları gereken rolü oynuyorlardı. Peki ya Gezi'nin ağlamaklı sesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet? Ve ağzında bakla tutmayan Sözcü. Daha ilk gün bu manşeti attı. Terör örgütünün terörist gazetecileri operasyonun devamında fikirlerini bu kez satır aralarına sığdırmanın derdindeydi. Bugünün vatansız kaçağı Tarık Toros, 19 Aralık 2013 günü Bugün gazetesindeki köşesine "Operasyonu cemaat yaptı diyemezsiniz" cümlesini koydu. İspatlayın başlıklı yazıda kalınlaştırılmış harflerle "Bu konuda en ufak deliliniz, belgeniz varsa koyun ortaya, değilse bu apaçık iftiradır" dedi. Aynı örgüt, aynı oyunu 15 Temmuz'un ertesinde de oynayacaktı. Millete ateş eden ve sonra mahkemelerde FETÖ'ye üye olduklarını kabul eden teröristler olmasına rağmen "biz yapmadık" diyecek kadar alçalacak, yalan söyleyeceklerdi. 17 Aralık operasyonunu FETÖ'cü savcıların emriyle FETÖ'cü polisler başlatmıştı. Ama örgüt algıyı değiştirmek istiyordu.
1: 2 ay boyunca Türkiye'nin 81 vilayetinde bu çetenin, bu hain örgütün kurduğu kumpasları önlemekle geçti bizim 2 ayımız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak. Çünkü her bir ilde her gece 7-8 ili dikkat 7-8 ili kapsayan bir ilden, bir bölgesel ilden organize edilmiş, yani 30 küsur ildi, 33 ilde organizasyonlar yapılmış. Her bir ilin etrafındaki 7-8 ilde ona dahil edilmiş ve oralarda her partiden her iş adamları, siyasi parti yöneticileri, bürokrasi tamamı savcılıkları aracılığıyla, kendi örgüte üye o savcılıklar aracılığıyla, savcılar aracılığıyla ve örgüte üye emniyet mensupları aracılığıyla toplanmak üzere, yani gözaltına alınmak üzere hazırlıklar yapılmıştı. Ve biz 2 ay boyunca her gece saat 4 civarlarında oralardan gelen şunları da toplayın talimatlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz.
0: O kirli operasyonun ertesi günü İçişleri Genelgesi ile

0: İstanbul'da 16, Ankara'da 18 sözde polis müdürü görevden alınmıştı. 20 kentte yine emniyet teşkilatında FETÖ temizliği yapılmıştı. Örgütün gazetesinde yer alan polislere operasyon, savcılara müdahale başlığı algı değiştirme operasyonu olarak tarihe geçti.
1: Yani böyle memurların iki savcılar, emniyetten komiserler bir araya gelsin. Orada bir kumpas kursun. Sonra da hükümeti alaşağı etsin. Yola açılırsa ki böyle yol, bu yol kapalıdır. Bu tamamen gayri hukuki, hukuk dışı bir darbe teşebbüsüdür. O zaman hiçbir hükümeti iş başında tutamazsın. O zaman millet seçer, hükümetlerin devam edip etmeyeceğine oradaki bürokrasi karar verir. Buna demokrasi denmez. Buna bürokratik oligarşiyle yönetilmek denir.
0: Takvim yaprakları doğru okunduğunda her ayrıntıyı veriyor. Tarih doğru okunduğunda hainin kim olduğunu gösteriyor. İşte 19 Aralık 2013 günü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Rezalet diz boyu. Kim der ki rezaletin alasını o gazete işleyecek? O gazete devlet sırlarını ifşa edecek. Sonra o gazetenin patronu kaçacak ve kaçtığı ülkesini tehdit edecek. Tarih yazıyor. Hem de her detayı, her ayrıntıyı. Devam edelim tarihi okumaya. Milleti hedef alan kirli operasyonu gün gün izlemeye devam edelim. İşte sözcü küstahlığı. Ve işte FETÖ'den taraf o gazete. Alışkanlık işte. Dün bavulla belge toplayan o gazete, bu kez sadece yine nasıl oluyorsa aynı savcının elinde olması gereken belgelerle raflarda. Baksanıza rezalete. FETÖ işte. Kelimeleri spor sayfasında bile özenle seçiyor. ...19 Aralık 2013 Perşembe. Gazeteler işte o başlıklarla milletin kafasını karıştırma görevini yerine getirirken ilginç bir haber duyuldu Ankara'dan. Haberin öznesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Sürpriz bir ziyaret yaptı. Öğle yemeğinde Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Ricardone ile buluştu. Neden buluştular? Ne konuştular? Neye karar verdiler? Uzayıp giden onca sorunun yanıtını öğrenmek için beklemek gerekiyordu. Ama çok da değil. Türkiye, Amerikan Büyükelçisi'nin Kılıçdaroğlu'ndan hemen evvel ağırladığı Avrupalı mevkidaşlarına "Hükümeti uyardık, bizi dinlemediler. Bugünden sonra imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz." dediğini ertesi gün öğrenecek. Ama o cümleyi Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı da söyledi mi söylemedi mi sorusunun yanıtını asla bilemeyecekti. Ve 20 Aralık 2013. Kirli operasyondan 72 saat sonra. Pensilvanya'ya yandaş gazeteciler sahnedeydi hala. Niyetlerini ortaya koymaya devam ettiler. O gün Cumhuriyet Gazetesi'nde Bekir Coşkun işte bu yazıyı kaleme aldı. Millete hakaret bir gelenekti. O geleneği sürdürdü. Sözlere bakar mısınız?
2: Cumhuriyetimizi yıkan dinci devrimin gerçek yüzü ortaya döküldü. Din, şaman, Allah, kitap derken Türkiye'yi çalmışlar. Orman, deniz, kıyı, park, kara para, altın, daha ne olsun? Soruşturmanın selameti için bakan çekilsin diyorsun da niçin soruşturmanın selameti için iktidar çekilsin demiyorsun? Kıpırda biraz, silkele, düşsün.
0: Açıkça isyana teşvikti bu. Açıkça millete tehdit ve açıkça bir darbe çağrısı. Ama bu çağrı bile basit kalır

0: ilgili öyküde 40 tilki vardı. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyordu. Tilkilerden biri hükümeti devirmek istiyordu. Biri Pensilvanya'yı koruma derdindeydi. Ama bir diğer tilki, belki de en tehlikelisi, bütün olup bitenin ardında daha büyük oyun olduğunu biliyor, bunu saklıyordu. Türkiye'de 17 Aralık operasyonunun gündemin ilk sırasına yerleştiği o günlerde ilginç bir haber duydum. Amerikalı bir bürokrat David Cohen Türkiye'deydi. Daha da ilginci, bu bilgiyi Türkiye'ye köşesinden duyuran o günkü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Utku Çakır Özer oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Müsteşarı David Cohen'in de büyük bir tesadüf eseri operasyonlar sırasında İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. ABD'li yetkilinin İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya gelerek İran'a yönelik yaptırımlar hakkında bilgi verdiği öğrenildi. ABD kaynakları, Cohen'in gelişinin bu soruşturmayla hiçbir ilgisi yok, gezi önceden planlanmıştı bilgisini verdiler.
0: Burası önemli. Hem de tüm sırları aydınlatacak, olup bitenin ardında kim var sorusuna yanıt verecek kadar önemli. Yine 2013 yılındayız. Anlattığımız 40 tilkili öykünün en başında 2010 Ağustos'unda yaşananlardan söz açmıştık. Türkiye ve Brezilya, kronik İran nükleer krizinin çözümü için Amerika'dan bağımsız inisiyatif almış, aynı günlerde bir Amerikalı heyet Türkiye'deki bankaları ve iş adamlarını ziyaret edip İran'la iş yapan herkese ceza veririz uyarısı yapmıştı. İlginçtir, o haber de yine Cumhuriyet'te yayınlanmıştı ve yine Utku Çakır Özer imzalıydı. İşte 3 yıl sonra o heyetin aktörleri bir kez daha sahne aldı. Gezi kalkışmasına 1,5 ay vardı. Günlerden 11 Nisan 2013'tü. Bu mektup işte o gün kaleme alındı. Mektubun adresi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Washington DC. Numara 20515. İki isme yazıldı o mektup. Dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry'e ve Hazine Bakanı Jack Lew'e. Mektupta Türkiye'nin ismi defalarca geçti. Halkbank'tan defalarca bahsedildi. Defalarca İran dendi. Yaptırım, cezalandırma, endişe kelimelerinin altı defalarca özellikle çizildi. Ve son söz, yani mektubun son cümlesi.
1: İran'la ilgili yaptırımları delmek ve uluslararası terör örgütlerine yardım etmenin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik menfaatlerine ciddi şekilde zarar vereceğine ve Türkiye ile tüm dünyadaki bizim müttefik ve ortaklarımız için ciddi bir tehlike oluşturacağına inanıyoruz.
0: Soru belli. Bu mektubu kim yazdı? Soru net. Yanıt da, bu işte o mektubu yazan kişi. İsmi Chuck Schumer, bir senatör. Bunlar da o senatörün albümünden kareler. Her yanı ve her anı FETÖ'cülerle dolu. Bu karede Amerikalı senatörün yanı başında FETÖ'cü Türk-Amerikan Birliği adlı derneğin başkanı Faruk Taban var. Yine FETÖ'cü Rumi Forum'un başkanı Emre Çelik de orada, Furkan Koşar da. Hatta 15 Temmuz gecesi lider Erdoğan'ın hala hayatta olduğunu öğrenince yüzü renkten renge giren Kerim Balcı da. Türkiye düşmanı Amerikalı senatörün albümündeki en çarpıcı kare ise işte bu. Senatör Schumer bu kez makamında. Çalışıyor. Tam karşısında danışmanı var. Tanıdık bir isim. Adı Pret Barara. FETÖ'nün Amerika'da açtığı ve yürüttüğü Türkiye karşıtı tüm davaların savcısı. Dikkat! Bu belgeler ve bu kareler gezi olaylarından sadece 1,5 ay öncesine ait. Hani ünlü bir soru vardı gezi günlerinden arda kalan. Mesele sadece ağaç mı yoksa değil mi diye sorulmuştu. İşte bu belgeler o soruya cevap veriyor. Mesele ne gezide ağaçtı ne de 17 ve 25 Aralık'ta yolsuz. Hatta mesele tek başına hükümeti devirmek de değildi. Mesele daha derinlerde, daha büyük bir örümcek ağının içinde gizliydi. Ve o mektuptan bir ay kadar sonra, geziden 11 gün önce, günlerden 16 Mayıs 2013. Yer yine Washington DC. Bugün 17 ve 25 Aralık operasyonlarının analizi yapılırken bilinçli ya da bilinçsiz göz ardı edilen belgelerden biri de işte o güne ait. 2010'da Türkiye'ye gelip bankacıları tehdit eden Amerikan heyetinde de bulunan Hazine Bakanlığı'nın terör ve mali istihbaratlardan sorumlu müsteşarı David Cohen işte o gün konuştu. Geziden 10 gün önceydi. Cohen yeni bir tehdit daha savurdu. Altın yasağını ihlal eden herkese karşı yaptırımlarımızı istisnasız uygulayacağız, dedi. David Cohen. Cumhuriyet yazarı Utku Çakır Özer'in 20 Aralık 2013 günkü köşe yazısında 17 Aralık operasyonları sırasında Türkiye'deydi dediği ama sırrını açık etmediği Amerikalı müsteşar. Evet. Cohen o günlerde Türkiye'deydi. Ama Türkiye'ye operasyon başlandığında değil, 17 Aralık'ın 48 saat sonrasında geldi. Ne yaptı, kimle görüştü bir sır. Ama bir iddia var ki hiç yabana atılacak gibi değil. O da para casusu olarak da adlandırılan Cohen'in polisten Halk Bankası ile ilgili dataları aldığı ve o dataları götürüp Amerika'ya teslim ettiği iddiası.
2: Bu uluslararası oyun, bu kökü dışarıda bir tezgah. Devlet içinde oluşmuş çeteler var. Bu tezgahta maşa olarak, taşeron olarak kullanıldılar. Bu oyunu bozuyoruz. Gezi'de bu oyunu nasıl bozduysak burada da bu oyunu bozacağız, bunu bilin.
0: Türkiye'nin lideri oyunun farkındaydı. Mesele belliydi. Bir küresel saldırıydı olup biten. Lider Erdoğan o kirli tezgahı o gün, yani 21 Aralık 2013 Cumartesi Ünye'den millete en net kelimelerle anlattı.
2: Son günlerde hükümetimize karşı başlatılan karalama kampanyası, yolsuzluk kılıfıyla sunulan son derece çirkin bir tuzaktır. Milletim bunu bilsin. Milletim bunu görsün. Bu kirli oyun büyük Türkiye'ye karşı oynanan bir oyun. Bu tezgah yeni Türkiye'ye karşı tertiplenen bir tezgahtır. Bu kirli oyun bizi olmaktan ziyade, AK Parti olmaktan ziyade bizzat milletime karşı, milli iradeye, milli egemenliğe karşı oynanan bir oyundur. Allah bes, baki heves. Allah bize yeter, millet bize yeter, siz bize yetersiniz.
0: Lider Ünye'nin ardından Çarşamba'ya geçti o gün. Bir mesajı daha vardı. Bu kez Amerika'ya seslendi.
2: Büyükelçiler bazı provokatif eylemlerin içerisine giriyorlar. Ben onlara da Samsun'dan sesleniyorum. İşinizi yapın. Eğer görev alanınızın dışına çıkarsanız bu hükümetlerimizin yetki alanında olan yere kadar gider. Biz sizleri ülkemizde tutmaya da mecbur değiliz.
0: Ve yine aynı gün, 21 Aralık 2013 Cumartesi, tarihe geçen o an.
2: Biz Müslümana lanetle emrolunmuş bir topluluk değiliz. Biz Müslümanın hidayetinin artması için dua ederiz.
3: laneti için değil. Lanet Müslümanlar arasında öyle berbat bir tezgahtır ki bumerang gibi döner, onu yapana gider.
0: Günler hızla geçiyordu. Türkiye'nin lideri ve liderin izindeki yerli milli medya kurulan kirli tezgahı açık açık anlatıyordu ama ötekiler, Türkiye'yi ötekileştirmek isteyenler yollarına emin adımlarla devam ediyor. O güne, yani 25 Aralık 2013 günü yaşanacak yeni darbe girişiminin arifesine dair Can Dündar imzalı "Piyonlar Devrildi, Sıra Şahlarda" başlıklı yazı. "25 Aralık operasyonunu bir gün önceden haber veren cümle. Yer Ankara, Esenboğa. Millet orada.
3: Burada bir tercih var. Bir tercih. Nedir o biliyor musunuz? Ya millet ya zillet. İnanıyorum ki millet diyenler kazanacak. Zillete talip olanlar yine kaybedecek.
0: 25 Aralık 2013 Çarşamba. Yer İstanbul, Vatan Caddesi, Emniyet Müdürlüğü binası. Sabahın erken saatleri. 8 gün önce yapılan kirli operasyon sonrası çok şey değişmişti Türkiye'de. Ama özellikle de İstanbul Emniyetinde. En başta Emniyet Müdürü gitmişti. 17 Aralık günü kimsenin telefonuna çıkmayıp sırra kadem basan Emniyet Müdürü'nün yerine Selami Altınok getirilmişti.
4: O zamanki FETÖ'cü hain başsavcı vekili Zekeriya Öz, ben Vatan Emniyetine girdiğimde benden 15 dakika önce girmiş, benim geldiğimi duyunca gitti. Çevrendeki bulunan polislerin de büyük bir kısmı FETÖ'cü olduğu için benim beni götürün talimatımı oraya varmadan ona iletmişlerdi. Ben tam o bloka geçtiğimde Zekeriya Öz benim geldiğimi duyunca arabaya binip apar topar kaçmıştı. 5-6 arkadaş. Emniyetin tabii toplam kadrosu 40 bine yakın. Onlarla beraber süreç devam ediyor. Bir taraftan ifadeler alınıyor, bir taraftan savcıların bilgilik geliyor. O sürece kumpası devlete ve hükümete karşı yapılan yargı ve polis işbirliğiyle yapılan kumpasın önüne geçebilmeye gayret ettik.
0: Deneyimli bürokratın ilk işi 17 Aralık komplosunu amirlerinden dahi gizleyen personeli o binalardan uzaklaştırmak oldu. Ama hala içeride olanlar vardı. Kriptolar. Gizleniyorlardı. Uyuyan hücreler o günü bekliyordu.
5: Hukuk fakültesine tesadüfen kazandım. Mesleğe girdim. İşte meslekte önemli görevlerde bulundum. Bazı görevleri talep etmememe rağmen işte büyüklerimiz bu konuda tensip buyurmuşlar. Bizi önemli görevlere getirdiler.
0: Yeni darbe talimatı bu kez bir başka savcıdan geldi. Emri veren savcı Muammer Akkaş'tı ve listesinde tam 96 isim vardı.
4: 25 Aralık dosyasını emniyetteki değişimden, benim ve arkadaşlarımın göreve başlamasından sonra bu polisler bizim kumpas dosyamızın gereğini yerine getirmezler diye önce jandarmaya yazmışlardı. Jandarma komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı 25 Aralık'ın gereğini yapsın, o gözaltına alınması lazım gelen insanları gözaltına alsınlar diye zannediyorum o zanna dayalı. O zamanki İl Jandarma Komutanlığı İstanbul'daki savcının gereğini, bu bizim işimiz değil, bizim bölgemiz değil, biz yapmıyoruz dediler.
0: Türkiye'nin dev projelerini sırtlayan iş adamları, bir de liderin oğlu Bilal Erdoğan. Plan netti. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Ama savcı bir ayrıntıyı göz ardı ediyor. Son emri Cumhuriyet Başsavcılığı verecekti. Komplo da zaten o basamakta çöktü. Başsavcı devreye girdi ve tarihi değiştiren cümleyi kurdu. Operasyona izin

0: vermiyorum.
1: Elindeki soruşturma bilgilerini medyaya aktaranlar, hukuka uygun soruşturmayı yürütemeyenlerin soruşturması başka savcılara verilir. Yani bu yıllar önce yazdığımız talimat da böyle.
2: Türkiye 25 Aralık gününün sabahından akşamına dek o haberlerle çalkalandı işte. Operasyon yarıda kalmıştı. Ve bu emri Pensilvanya'dan alan savcıyı çıldırtmaya yetmişti. Ne yapacağını bilmiyordu savcı Muammer Akkaş. 2 yıl boyunca gizli gizli yol almıştı. Hamleler yapmış, her adımı, her günü, hatta her saniyeyi planlamıştı. Öyle ki amirlerini bilgilendirmek bir yana dursun, elindeki sözde belgeleri yargı sistemine dahi girmemişti. Yani yeminine sadık kalmamıştı. Ama planı şimdi suya düşüyordu. İşte o ruh haliyle olsa gerek, savcı Muammer Akkaş eşi benzeri görülmemiş son bir hamleye daha kalkıştı. 26 Aralık 2013 sabahı adliyenin önüne çıktığında yüzündeki kaybetmiş olmanın verdiği eziklik tüm çıplaklığıyla okunabiliyordu. Elinde bir bildiri vardı. Onu dağıtmaya başladı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhuriyet savcısı böylesine büyük bir utanca imza atıyordu. Savcının hukuku yerle bir eden hamlesine sadece 15 dakika sonra yanıt geldi. Bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı devredeydi. Sakin konuştu. Ama cümleleri sertti.
1: Gizlice hemen emniyete intikal ettiriliyor. Bir üstten medyaya intikal ettiriliyor. Yani medyanın gücüyle savcı çalışır mı? Ya soruşturmalar böyle orta yerde yapılabilir mi? Soruşturmayı bu şekilde medyaya aktarmak suç değil mi?
2: Ve günün sonu. Tüm bu olan bitene son noktayı yine lider Recep Tayyip Erdoğan koydu. Millete neler olduğunu anlattı bir kez daha. Ama bir cümlesi özellikle dikkat çekiciydi.
3: Bu süreç yeni Türkiye'nin, unutmayın, istiklal mücadelesi süreci. Bu kadar önemli.
2: Türkiye bir istiklal mücadelesindeydi artık. Düne kadar hükümetleri üniformalılar yıkıyordu. Ama o gün o göreve yargı soyunmuştu. Oyunu millet bozdu. Millet 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerine önce 30 Mart seçiminde dur dedi. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 farklı partinin kurduğu çatıya karşı tek başına girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında.
4: İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.

0: hafta sonundan herkese merhabalar. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla. Haberlerimize başlayalım hemen. Sıcak gelişmeler var çünkü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından tekrar bir saldırı düzenlendi. Suudi yetkililer en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 309 kişinin yaralandığını açıkladı. Amerika'nın Riyad Büyükelçiliği saldırılara karşı Amerika vatandaşları dikkatli olmaları olması diyerek havalimanından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.
1: İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını bir kez daha vurdu. Husiler geçtiğimiz haftalarda Yemen'in kritik limanları ve küresel öneme sahip olan Babülmendeb Boğazı'nı ele geçirmişti. Yemen hükümet güçleri ise Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı ortak operasyon başlattı. Koalisyon güçleri Babülmendeb'de birçok kentin kontrolünü aldı. Husiler ise Suudi Arabistan'a karşı harekete geçti. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na bir kez daha saldırdı. Saldırı sonrası havalimanındakiler tahliye edildi. Suudi Sivil Havacılık Kurumu uçuşların askıya alındığını duyurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Suudi Arabistan'daki ABD, Kanada, Almanya ve İspanya Büyükelçilikleri saldırının ardından vatandaşlarını havalimanından uzak durmaları konusunda uyardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad'a uçuşların geçici olarak iptal edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da saldırıya ilişkin açıklama geldi.
2: Saldırıdan yeni haberim oldu. Bir karar alacağız. Biz hızlı hareket ediyoruz.
1: Yemen hükümet güçleri de Taiz kentinde Husilere karşı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
0: İsrail'in Gazze'deki soykırımında 3 yıl geride kaldı. Çarpıcı bilançoyu Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı. Tam 3 yılda 74.237 Filistinli katledildi. Bunlardan 22.000'e yakını ise çocuk. Katil İsrail saldırılar sırasında doğan 612 çocuğu da katletti.

0: Bitmeyen bombardıman, sonu gelmeyen bir işgal, katledilen binlerce masum can, enkazlar arasında yaşam mücadelesi veren bir halk. Burası Gazze. İsrail'in soykırımı 4. yılında da hız kesmeden devam ediyor.
1: 3 yıl geçti, sanki 300 yıl gibi. 3 yıl oldu ve biz ölüyoruz. Yıkım içindeyiz. Bu hayat daha ne kadar sürecek? Ne zamana kadar?
0: Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, soykırım savaşının 3 yılı başlıklı bir rapor yayınladı. Saldırıların yol açtığı can kayıpları, çocukların durumu ve sağlık sistemindeki yıkıma ilişkin veriler ortaya konuldu. Rapora göre Gazze'de katledilenlerin 21.976'sını çocuklar, 11.301'ini kadınlar, 5.405'ini yaşlılar ve 35.555'ini erkekler oluşturuyor. Çocukların toplam can kaybı içindeki payı ise %29,6. Yaralananlar arasında 45.569 çocuk, 24.537 kadın ve 12.269 yaşlı yer alıyor.

Gazze'de katledilen çocukların 1125'i 1 yaşından küçük. 5 yaşından küçük çocuklarda ise can kaybı 5444'e ulaşıyor. Saldırılar sırasında dünyaya gelen 612 çocuk öldürülürken çocuklarda 1134 uzuv kaybı vakası kaydedildi. Gazze'de 71.846 çocuk yetim kalırken 914.102 çocuk eğitimden, 1.204.102 çocuksa gıda güvenliğinden mahrum kaldı. Soykırımcıların diğer bir silahı da açlık. Gazze'de 157'si çocuk, 466 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

katliam ordusu 3 yılda Gazze'deki 38 hastanenin tamamını da hedef aldı. Hastanelerin 19'u hizmet dışı kalırken diğer 19'u kısmen faaliyet gösteriyor. Birinci derece sağlık hizmeti sunan 158 merkezinde yine tamamı vuruldu. Bunların 64'ü hizmet dışı kalırken 94'ü kısmen çalışıyor. Sağlık çalışanlarından 1723 kişi saldırılarda öldürüldü. 362'si de gözaltına alındı. Sağlık tesisleri 825 kez vurulurken ambulanslar 216 kez hedef alındı.

0: Gazze'de 21 bin hastaysa yurt dışında tedavi edilmeyi bekliyor. Bunların 5803'ü çocuk, 4800'ü de tümör vakası.
1: Ben böbrek hastasıyım, bilirsiniz böbrek yetmezliği olan birinin diyalize ihtiyacı vardır ve bu işlem tek bir gün bile aksatılamaz. Hayatım tehlike altında.
0: Gazze dışında tedavi olmayı beklerken hayatını kaybeden hasta sayısı da 264'ü çocuk olmak üzere 2027'ye ulaştı.

0: Bir yandan da Donald Trump'ı oldukça sinirlendiren bir durumla karşı karşıyayız. Peki o sinirlendiren durum nedir? Tabii ki Nobel Barış Ödülü. Bu yıl Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Gazze'deki soykırımı yazdığı raporla tescilleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi eski yargıcı Navi Pillay oldu. 2 yıldır bu ödülü isteyen Trump haberi alınca oldukça fazla bir şekilde sinirlendi. Nobel Komitesi'nin bu ironik kararı Washington'dan zehir zemberek açıklamalarla karşılık buldu.
1: Amerikan Başkanı bu senede umduğunu bulamadığı Nobel Barış Ödülü Gazze'deki soykırımı raporlayan Navi Pillay'a verildi.
2: Yaptığım son iş Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren raporu dünyaya sunmaktı. Cesaretimden dolayı beni takdir ettiler. İnsan gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duysun ki?
1: Birleşmiş Milletler'in eski insan hakları yüksek komiseri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski yargıcı Navi Pillay, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini Birleşmiş Milletler'e sunduğu raporla kanıtlamıştı. Nobel Barış Ödülü'nün müttefiki İsrail'i soykırımcı olarak tescilleyen hukukçuya verilmesi Trump'ı çok kızdırdı. Amerikan Başkanı deyim tam da yerinde açtı ağzını, yumdu gözünü.
3: Ben bugüne dek 8 savaşı bitirdim. Hatta 2 tanesini daha çözmek üzereyim. Tüm bunlara rağmen Nobel Barış Ödülü daha önce hiç duymadığım, kimsenin adını bilmediği bir liberale verildi. Ödül bana, yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmeliydi. Bu utanç verici, rezil karar Norveç için silinmez bir lekedir.
1: Nobelli hukukçuysa bu sözlere ince bir espriyle karşılık verdi.
2: Biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump'la paylaşabilirim.
1: Washington yönetimi ödülün Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'a verilmesinin üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik kapsamlı yaptırım kararı aldı.
4: Başkan Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecek. İşte bu yüzden Amerika yaptırım uyguluyor. Ya Uluslararası Ceza Mahkemesi tehditlerine son verecek ya da biz kaynaklarını kesip bize karşı faaliyet gösterme kabiliyetlerini felce uğratarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ortadan kaldıracağız.
1: Tehdit dolu açıklamanın dünyada nasıl karşılık bulacağı merak konusu.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasına katıldı. Mesajlarını gelecek nesiller üzerinden verdi Başkan Erdoğan ve yapay zeka ile birlikte tüm dünyada köklü değişimlerin yaşandığına dikkat çekti. Gençlerimizi hedef alan tehditlere karşı en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacak dedi Başkan Erdoğan. Sadece teknoloji üreten değil, kimliğini koruyan bir nesil olma çağrısı da yaptı.
5: Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar geleceğimize de yön vermek, biçimlendirmek istiyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan söze bu dikkat çeken cümlelerle başladı. Tehdide karşı cevabı ihsan etti.
5: Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yıl buluşmasında kürsüdeydi. Okullarda yaşananlara dikkat çekti.

0: imkanlarını kuşanmaktır. Hedefimiz de tam olarak budur. Sizler Teknofest kuşağına yeni fertler, yeni gençler kazandıracak bu milletin, bu ümmetin hayrına daha nice işler başaracaksınız.
1: İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık mücadelesine de değindi. Erdoğan gençlere engeller karşısında geri adım atmayın diye seslendi.
0: Ülkenin ve milletin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar bugün de yarın da olacaktır. Onlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz.
1: Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Genel Kurulu'na da video mesajla katıldı.
0: Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların, ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
2: İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında olduğu 9 zanlı ise tutuklandı. Soruşturma dosyasında müteahhitlerden hak edişi ödemeleri karşılığında %20 rüşvet istendiği, milyonlarca liranın makam odasında teslim edildiği iddiaları ise yer aldı.
3: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı. Para dolu zarflar, hak edişlerden istenen %20'lik pay ve hesaplardaki milyonlarca liralık para hareketi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Dosyadaki tanık ifadeleri rüşvet çarkının nasıl döndüğünü gözler önüne serdi. Tanık Halil Yılmaz belediyeden alacağını tahsil edebilmek için kendisinden istenen 9 milyon lirayı 2 ayrı tarihte belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'a makam odasında verdiğini öne sürdü. Bir başka ifadede ise rakam daha da büyüktü. Orhan Yıldırım 300 ila 400 bin doları yine makam odasında verdiğini, Eylül ayının sonunda ise 100 bin doları doğrudan Ulutaş'a teslim ettiğini iddia etti. Rüşvet iddialarının adresi sadece makam odası değildi. Dosyaya giren ses kaydında Esenyurt'taki bir pastanede 3 milyon liralık para teslimi yapıldığı anlatılıyordu. İddiaya göre para teslim edildi, ardından firmanın hak edişi hesabına yatırıldı. Mali incelemelerde de şüpheli para hareketleri belirlendi. Namık Çebi İnşaat'ın hesaplarına yatan hak edişlerin yaklaşık %20'sinin aynı gün ya da ertesi gün nakit çekildiği tespit edildi. Şüpheli Anıl Alioğlu ise ifadesinde firmalardan zarflar içinde aldığı paraları İbrahim Doğancıoğlu aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a teslim ettiğini anlattı. Soruşturmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri de MASAK raporuydu. Yusuf Ulutaş'ın 2017'de 601 bin lira olan banka para transfer hacmi 2025'te tam 231 milyon liraya yükselmişti. Kız kardeşi Tuğba Ulutaş Şenyürek'le arasındaki 212 milyon liralık para hareketi de mercek altına alındı. Ulutaş söz konusu paraların 24 yıllık avukatlık mesleğinden elde ettiği birikimler olduğunu savundu. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli tutuklandı. 10 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı.
2: İstanbul'un iki ilçesinde belediye meclis üyeleri yeni başkan vekilini belirlemek üzere sandık başına gitmişti. İlk seçim Ataşehir'de yapıldı. CHP grubunun salona gelmediği oylamaya AK Parti'nin adayı Serdar Orhan tek aday olarak girdi ve belediyeye AK Parti'ye geçti.
4: Dördüncü turda 20 arkadaşımızın katıldığı oylamada 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçildi. Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun.
1: Ataşehir'de koltuk ikinci kez el değiştirdi. Tutuklanmaların ardından başkan vekili de değişti. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Ataşehir'de belediye yönetiminde taşlar yerinden oynadı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ardından yerine seçilen Murat Güneş de rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Belediye Meclisi bir kez daha başkan vekili seçimi için toplandı.
5: Serdar Orhan.
1: CHP ve

0: Yeni parti grupları oylamaya katılmadı. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak girdiği seçimde 18 oyla başkan vekili oldu.
1: Adayın isminin şuraya yazılması gerekiyor.
0: Oylamada 4. turu CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı. Eyüp Sultan Belediyesi CHP'de kaldı. Gözler bir yandan da İBB davasında. Son duruşmada itirafçı olan müteahhit Ali Nuhoğlu'nun ifadeleri dikkat çekti. Nuhoğlu, Fatih Keliş'in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini iddia etti. Toplam 4 milyon 800 bin dolar rüşvet verdiğini öne sürdü. Nuhoğlu'nun iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. İmamoğlu inşaata değerinin çok altında 2 villa devrettiğini söyledi. İBB'den alacaklarımı tahsil edebilmek için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde devir işlemini yaptım dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay üzerinden Özgür Özel ve CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Tugay'ın aday gösterilmemesi gerektiği konusunda önceden uyarıda bulunduğunu öne sürdü. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den ise o açıklamalara yanıt gecikmedi.
3: Belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım. Benzer birkaç olayı daha gene Özgür Bey'e ifade ettim. Bunları belediye başkanı göstermeyin diye.
4: İnanamadım. Utanç verici bir durum. Gerçek dışı beyanlarla çok eleştirildi. Ama bu kadarı da olmaz.
0: CHP ile Yeni Parti arasında İzmir üzerinden başlayan tartışma alevlendi.
3: Bu partinin en temel özelliği çıkar üzerine siyaset kurulmaz. Bu kişiyi getirdiler, Büyükşehir Belediye Başkanı yaptılar. Ne oldu?
4: Devir teslimde bir belediye başkanının adı geçmemiştir, adını anmamıştır. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi üzerinden Özgür Özel ve CHP yönetimini hedef aldı. Tugay'ı aday yapmaması konusunda Özel'i uyardım diyen Kılıçdaroğlu, Özel'in Tugay'ı anket sonuçlarına göre belirledik sözlerini de yalanladı.
3: Anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok, partinin arşivinde hiçbir ankette yok. Baktık Cemil Bey'le ilgili bir şey var mı yok mu diye, öyle bir ankette söz konusu değil.
0: Kılıçdaroğlu'nun anket çıkışına Özel'den de yanıt gecikmedi.
4: Meşru bir genel başkan olmadığı için diyor ki ben partiye baktım anket yok. Anketler ortada. Partinin anket şirketlerine ödediği faturalar hesaplarda.
0: 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belediye başkan adaylarını yapay zeka ile belirlemesi de Kılıçdaroğlu'nun hedefindeydi.
5: Anketle mi belirlenir dediler. Yapay zeka diye dalga geçtiler ama her yerde en doğru adayları belirledik.
3: Siz kalkıp da belediye başkanlarını ben yapay zeka ile seçtik derseniz, yapay zekanın getirdiği bu. Sizin zekanız yok, yapay zekaya gidiyorsunuz.
0: Yeni partiyi yolsuzluk iddiaları üzerinden de eleştirdi.
3: Yolsuzluk işine bulaşan CHP'li belediye başkanı istemiyoruz. İstemiyoruz yani. Yolsuzluk yapanların kapısı belli. İstiyorlarsa Özgür Bey'in partisine gidiyorlar.
0: Ve yeni partiden CHP'ye dönüş iddiaları. Kılıçdaroğlu kapı açık mesajı verdi.
3: Kirliye bulaşanlarla bizim bir işimiz yok ama ahlaki kodları, bizim ahlaki kodlarımızı beğeniyorsa, gelmek istiyorsa herkesin başımızın üstünde yeri var.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulunun yeni dönem açılış programında soruları cevapladı. Bahçeli, fon soruşturması ile ilgili muhalefetin tutumunu eleştirirken iftira ve yalana fırsat tanıdılar dedi.
6: Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak batı zatında siyasete ihanettir. Bu yanlış bir yoldur.
0: Siyasette fon soruşturması polemiği gündemindeydi. Herkesi suçlamak yanlış dedi ve ekledi.
6: Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. İftira, yalan ve dolanaf çok büyük fırsat tanır. Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya

0: yapmak siyasete ihanettir. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur.
1: Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu yeni dönem açılış programında gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakta vurgusunda bulundu.
0: Televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanlarımız dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda iki konuya veya bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri de doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde son durumda sorulduğu Bahçeli'ye,
0: çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır.
1: Bahçeli'nin olası provokasyonlara karşı bir de uyarısı vardı.
0: Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Bunun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Yasanın öngörmüş olduğu kurumlar kurulmalı ve herkese de bu manada sorumluluk istiyorlarsa o sorumluluğu da vermek lazımdır.
2: İstanbul Kartal'daki Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi ve çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
3: Hastane çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Hastalar hızla tahliye edildi. Kartal Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yükseldi alevler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken hastane hızla boşaltıldı. Alevler çok geçmeden kontrol altına alındı. Yangında kimse zarar görmedi.
2: İstanbul Çekmeköy'de polis şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde daha sonrasında bir arama gerçekleştirdi polis ekipleri ve tam 127 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: Sürücü koltuğundan mandal var. Mandalı aşağı bastığımızda, şu mandala basılı tuttuğumuzda şöyle kademeli olarak açıldığını göreceksiniz.
3: Görünürde her şey temizdi. Kusursuz sanılan planı polisin dikkati bozdu. Otomobildeki gizli bölmeden 127 gram uyuşturucu çıktı.
4: Satışa hazır vaziyette.
3: Çekmeköy'de zehir ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde gerçekleştirdiği titiz ve dikkatli aramalar sonucunda otomobilin konsol kısmına özel olarak yapılmış gizli bir bölme tespit edildi.
4: Sürücü koltuğundan mandal var. Mandalı aşağı bastığımızda, şu mandala basılı tuttuğumuzda şöyle kademeli olarak açıldığını göreceksiniz.
3: Bölmeden tam 24 parça halinde paketlenmiş uyuşturucu çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.
2: İstanbul Maltepe'de 7 katlı çöken binada iki kardeş hayatını kaybetmişti. Maltepe'de düzenlenen cenaze namazının ardından o iki kardeş toprağa verildi.

0: yaşarken bina iki kardeşe mezar oldu. İnan kardeşler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Maltepe'de 20 yaşındaki Zeynep ve 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan kardeşler 7 katlı o binanın birinci katında yaşıyordu. Anne ve babaları memleketleri Trabzon'daydı. İki kardeş facia anında evde yalnızdı ve ateş düştüğü yeri yaktı. Enkaz altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti.
1: Dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. Helal edin.
0: İnan kardeşler için Maltepe Orhan Gazi Mimar Sinan Camii'nde tören düzenlendi. Törene çok sayıda aile yakını, arkadaşları ve sevenleri katıldı. İki kardeş öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ortada

0: mezarlığında toprağa verildi.
1: Şimdi Hatay'a gideceğiz. Zira Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için bir kız çocuğu, 15 yaşındaki bir kız çocuğu evden çıktı. Ancak evden çıktıktan belli bir süre sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve o noktadan kaçarken maalesef ki talihsiz çocuk bacağından yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Okul yolunda köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu dehşeti yaşadı. Görüntülerin adresi Hatay'ın İskenderun ilçesi. Sabah okula gitmek üzere evden çıkan 15 yaşındaki kız öğrenci sokak köpeklerinin hedefi oldu. Kız çocuğu köpeklerin arasından kaçarak canını kurtardı. Ancak bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bölgedeki sokak köpekleri ailenin talebi üzerine belediye tarafından toplatıldı.
1: Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul Küçükçekmece'de bir anne taksi çağırdı. Yanında bebeği ve bebek arabası da vardı. Taksici bebek arabasını bagaja koymak isteyen annenin yardım talebini geri çevirince aralarında ciddi bir şekilde tartışma çıktı. Hatta bir süre sonra araçtan da indirdi o anneyi. Görüntüsü de var o tartışmanın. Büyük de tepki çekti. Arkadaşlarım bunu haberleştirirken kendileri de sokağa bebek arabasıyla çıktı. Taksiye binmek istediler. Bakın nasıl bir tavırla karşılaştılar.
2: Benim oraya gelmeye bile...
3: Bebek arabasını bagaja koymaya yardım etmeme bahanesi buydu. Anne tepki gösterince daha da ileri gitti. O anne ve hamile arkadaşını araçtan indirdi.
2: Bize yardım etmeyen taksici, akşam haberlerde görürsünüz. Bizi indirdiniz, şöyle bir yerde indirdiniz. Teşekkürler.
3: Bu görüntü İstanbul Küçükçekmece'de çekildi.
2: Tamam, arkadaşım size neden yardım etmiyorsunuz diye sordu. Görevim değil diyebilirsiniz.
4: Arkaya bıraktığınız malzemeleri de çekin. Ben sonuçta nakliyim.
2: Benim oraya gelmeye bile...
3: Taksicinin bebekli anneye karşı olan tutumu büyük tepki çekti. ATV haber ekibi de bir bebek arabasıyla dışarı çıktı. O annenin gördüğü muamelenin sokaktaki karşılığını araştırdı.
5: Şu anda yanımda bir bebek arabası var. Tabii içi boş. Kameraman arkadaşım da biraz daha uzak bir bölgeden beni çekecek. Ve bakacağız bebek arabası varken taksi durdurma ihtimalim ne?
3: Taksilerde yolcu yoktu ama hiçbiri durmadı. Dakikalar sonra bir taksici muhabirimize yaklaştı. Ancak onun da bahanesi vardı.
5: Pardon. Ben Maltepe tarafına gideceğim ama. Maltepe biraz zor mu?
6: Çok kalabalık.
5: Trafik mi var? Ama neyle gideyim Maltepe'ye? Pardon.
3: İstanbul'da bebek arabasıyla kaldırımda yürümek de tıpkı taksi bulmak kadar zor.
5: Şimdi geldik bebek arabasıyla kaldırıma çıkıp kaldırımdan ilerlemeye çalışacağız. Zaten çıkmak zor ama kaldırım çok dar. Yani bebek arabası anca sığıyor tek başına. Buradan ikinci bir kişinin geçme ihtimali yok.

0: Burada da çöp konteynerleri var. Ya mecbur yola inmek zorundayım. Ebeveynlerin İstanbul'da bebek arabası kullanırken en zorlandığı konulardan biri de yaya geçitleri, görmüş olduğunuz gibi. Çünkü araçlardan yaya geçitlerinde bile yol almak oldukça zor.
1: Zorlanıyoruz ya, annelerimiz hep zorlanıyoruz bu sezonu. Her şey zor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Faili meçhul bir eylem kalmaz, devlet mutlaka bunu ortaya çıkartır ve hukuk önünde hesabını sorar dedi. Gürlek, faili meçhul cinayetlerle mücadelede kararlılık mesajı da verdi.

0: faili meçhul bir eylem kalmaz. Devlet mutlaka bunun ortaya çıkartır ve adalet çerçevesinde bu şahısların gün gelir hesabını hukuk önünde sorar.
1: Faili meçhul cinayetlere değindi, kararlılık mesajı verdi.
0: Biz faili meçhul cinayetler konusunda, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları eğitim kampında konuştu. Suç örgütlerine seslendi.
0: Artık suç örgütleri çocuklarımızı, gençlerimizi kandırıp kullanamayacaklar. Bu konuda hem azmettirenler, hem teşvik edenler, hem de bu eylemin içerisinde bulunan çocuklar hakkında cezalar yaklaşık 2 kat oranında artırıldı. Suç örgütleriyle, sokak çeteleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açtı.
0: Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir sayfa açtık. Sizler de 81 ilimize döndüğümüzde bu yeni sayfayı milli birlik ve kardeşliği büyüten sözlerinizle, çalışmalarınızla doldurun.
1: Bakan Gürlek iç cephe vurgusu yaptı, gençleri provokasyonlara karşı uyardı.
0: Özellikle iç cephemizi güçlendirecek söylem ve eylemlere yönelin. Provokasyonlara gelmeyin ve kabuk tutan yaralarımızı kanatacak tahriklere aldanmayın.
1: Gürlek gençleri korumayı birinci öncelik saydıklarını vurguladı.
2: Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara tepki olarak yaklaşık 3 haftadır ülke genelinde protestolar halen daha devam ediyor. Yaşanan olaylarda 6877 kişi gözaltına alındı. 1000'den fazla kişi de yaralandı.

0: Binalar harap durumda. Kışın prefabrik sınıflar aşırı soğuk. Yazın ise 40 dereceye çıkıyor. Bu koşullar altında ders çalışmamız mümkün değil.
1: Öğrencilerin talepleriyle başladığı protestolar ülke geneline yayıldı. Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liseliler sokağa çıktı. Ardından çığ gibi büyüyen eylemler tüm Fransa'yı sardı. Sokaklar yangın yerine döndü. Fransa'daki lise eylemlerinin bilançosu belli oldu. Eylemlerin başından bu yana 6877 kişi gözaltına alındı. 2376 kişi hakkında adli işlem başlatılırken bu kişilerin 1547'si hakim karşısına çıktı. Reşit olmayan 6 kişi dahil toplam 21 kişi tutuklandı. 1897 kişi hakkında ise kamuya açık bazı yerlerde bulunma yasağı veya ücretsiz kamu hizmeti gibi farklı tedbirler alındı. Eylül'de başlayan lise eylemleri toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle birçok kente yayılarak büyüdü. Ülkede bini aşkın kişinin yaralandığı eylemler kapsamında polis şiddeti vakalarına ilişkin en az 21 soruşturma başlatıldı.
2: Polis öğrencilere adeta savaş açmış durumda. Gençlere göz yaşartıcı gaz bombaları atılıyor, gençler darp ediliyor ve gözaltına alınıyor. Macron ve hükümeti hesap verecek.
1: Eğitim kurumlarında meydana gelen maddi hasarınsa en az 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Fransız hükümeti öğretmen açığını gidermek amacıyla 3024 yedek öğretmenle iletişime geçildiğini duyurdu.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünün halen kendisini iletişim danışmanlarından biri olarak görev yapan Katie Zakaria olacağını duyurdu. Trump, Zakaria'yı Beyaz Saray sözcüsü olarak görevlendirmek benim için büyük bir onurdur dedi.
4: Evet, Katie basın sözcüsü olacak, çoğunuzun arkadaşı.
1: Böyle duyurdu ABD Başkanı Trump. Yeni Beyaz Saray sözcüsü Katie Zakaria oldu. Eski Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt, aileme daha fazla vakit ayırmak istiyorum diyerek Ağustos ayında görevinden ayrılmıştı. Yeni sözcünün kim olacağı merak konusuydu. Sürpriz ismi ABD Başkanı Trump önce sosyal medya hesabından duyurdu. Benim için bir onur dedi. Trump daha sonra Beyaz Saray'da konuştu. Zakaria için o harika.

0: başka bir insan ifadesini kullandı.
1: Katie basın sözcüsü olacak. Çoğunuzun arkadaşı, insanları sevdiğini biliyorum. Aslında hepinizi seviyor. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum ama yeni bir basın sözcüsü işe aldık ve bence harika olacak.
0: Trump yeni sözcüğü yine benzer bir profilden seçti. Zachariah da Levitt gibi sarı saçlı ve renkli gözlü. Ayrıca Trump'ın yakın çalışma çevresinden. Yeni sözcü Trump'ın medya ve teknoloji grubunda kıdemli iletişim danışmanıydı. Zachariah'ın televizyon deneyimi de var. Fox News ve Newsmax gibi kanallarda siyasi yorumlar yaptı. Trump'ın seçim kampanyalarında da görev aldı. Kritik eyaletlerdeki çalışmalara katkı sağladı. Yeni sözcünün kamu yönetiminde de deneyimi bulunuyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda kamuoyu iletişiminden sorumlu birinde çalıştı. Kısa süreliğine bakanlık sözcülüğü görevini de üstlendi. Eski sözcü Levitt'in yeni adresi ise televizyon ekranları olacak. Fox News eski Beyaz Saray sözcüsünün 1 Kasım'dan itibaren kanalda yorumcu olarak yer alacağını duyurdu.
2: Şimdi dünyadan öne çıkan görüntüleri derlediğimiz bir haber turumuz var. Manşetinde ise Amerika, Asya ve Avrupa'da peş peşe meydana gelen afetlerle mücadele anları mevcut.
3: Şiddetli felaketiyle boğuşuyor, ortaya çıkan her yeni görüntü durumun vehametini bir kez daha gözler önüne seriyor. Nehre dönen caddeler sürüklenen araba yığınlarıyla doldu. Sel'in yan yatırdığı bir kamyonun sürücüsü suyla dolan kamyonun üzerine çıktı, ardından da bir ağaca tutunarak kurtuldu. Amerika'nın Florida, Georgia ve Alabama eyaletlerini Isaias kasırgası vurdu. Saatte 165 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, elektrik hatlarını söktü. Sokaklarda yürümek imkansız hale geldi. 800 bine yakın hane ve iş yeri elektriksiz kaldı. Yetkililer afet bölgesinde yaşayanlara evden çıkmayın uyarısı yaptı. Kasırganın en sert darbeyi indirdiği bölgelerde ise halka geçici acil tahliye emri verildi. Filipinlerin Cebu şehrini sel aldı. Suyla dolan bir caddede onlarca kişi otobüsün içinde mahsur kaldı. Sele yaya yakalananlarsa o otobüse binemeyince hayli öfkelendi. İtalya'nın Sicilya adasını hortum vurdu. Hortum önüne kattığı araçları dört bir yana savurunca bazı noktalar araba mezarlığına döndü.
2: Şimdi sizleri Abdülaye Yahya ile tanıştıracağız. 28 yaşındaki genç adam 8 sene önce ülkesi Gana'dan üniversite okumak için Türkiye'ye geldi. Okul adresi Rize'ydi. Tıp fakültesini bitirdi. Ama öyle bir değişti ki en az Rize doğumlu bir Karadenizli kadar gözükmeye başladı.

0: en has Rize'den daha Rize'li diyebilirim öyle dedi.
1: Harbiden çok samimi insanlar. Yerinden beri barlarına bastılar.
2: Kışın her akşam oturup da türkü söylediğimiz oluyor, horonlar oynadığımız oluyor.
3: Türküler söylüyor.
4: Las farkıyla, las tarzıyla. Anam ağlaydı kıyamet ile. Kapısına dayandım cemaat ile de. Açma dağla çiçek, sen de ağlatma beni.
3: Durdurak bilmeden horon oynuyor.
4: Abi horon arkadaşlar. Arkadaşlar baş çek, baş çek. Ama Allah çektirmesin.
3: Sempatik tavırlarıyla görenleri hayran bırakıyor.
4: Karadeniz'de barmayanlar deli derler. Burada bugün barmak serbest.
5: Doğdu, Rizeli oldu.
4: Varo, sunumcu varo.
1: Aynı derediriz biz de.
5: Sen de varo, sen de.
3: Galata doğdu, Rizeli oldu. Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi ve Rize'de tıp okudu, doktor oldu. 8 senesini burada harcadı.

0: aynı zamanda Rize'de kültürü de öğrendi. Horon tepmeye başladı. Tulumlar eşliğinde türküler söyledi. Abdullah Yahya şu anda Düzce'de doktorluk yapıyor ve Türk kültürünü doruklarda yaşamaya devam ediyor.
1: Ağacı besleyen irmak değil mi? Yaprağı besleyen Allah değil mi? Bu dünyanın sonu toprak değil mi? Açma dağla çiçek, sen de ağlatma beni.
2: 8 senedir Rize'de okudum. Etip etim Rize'de aldım.
0: Memleket neresi?
1: Memleket Rize, 53.
3: Hiç dil bilmeden tıp okumaya geldi Türkiye'ye. Ancak ilk başlarda bu hiç de kolay olmadı.
0: Türkiye'ye gelip Türkçe öğrenmek, sonra o dilde tıp okumak daha inanılmaz bir şey.
2: Sınıfta gördüğümüz Türkçe, dışarı çıkıyoruz bambaşka bir Türkçe var yani. Biz sanki hiçbir şey öğrenemedik ama Alişit'ten sonra güzel.
3: Mezun olup Düzce'de Kızılay Kan Merkezi'nde göreve başlayan Abdullah Yahya kültüre de tamamen ayak uydurdu.
2: Doğduğun yerde doyduğun yer. Bizimki de o mesele yani.
4: Bizim oynadığımız horonu geldi tekrar bize öğretti diyebiliriz yani. Bizim bilmediğimiz türküleri söylüyor.
5: Bir kanalı muhlama yapmayı öğrendiyse orijinal Rizeli olmuş demektir.
6: Artık Düzce'yle yapacak bir şey yok.
4: Bir pilav yapıyor.
0: Rize tereyağından mı?
1: Yayladan. Daha yaylardan getirttim yani.
0: Sürelerde ne oluyor? Diyor, akraba
1: diyor. Aynen, akraba ister onunla. Aşıklar köyünde yani.
7: Tulum çalmayı daha öğretemedik. Ama inşallah yok, çok yakında birkaç parçayla başlıyoruz.
1: Derelerden indir, nasıl geçeyim?
0: Bize niye kızıyorsun kardeşim?
1: Ey sevduğum, bir su böyle içeyim. 7 sene sevdim, vaz mı geçeyim? Allah sus.
0: Geçme.
1: 7 sene sevdim, vaz mı geçeyim?
0: Geçme.
1: Açma da Allah çiçek, sen de ağlatma.
8: Yargıtay'dan gelen bir haber kiracıları üzmüş, ev sahiplerini ise oldukça sevindirmişti. O karara göre ev sahipleri kira tespit davası açmak için 5 yıl beklemek zorunda olmayacaklardı. Ancak bu karar için bazı önemli noktalar alındı. Örneğin 5 yıldan eski kiracı olma şartı vardı. İşte bu ve buna benzer soru işaretlerini gidermek için Yüksek Mahkeme'nin kararını işin uzmanlarına sorduk. İzleyelim.
9: Eski kiracı olup kontrat yenileyene Yargıtay'dan gelen kötü haber.
10: Ev sahipleri için iyi bir haber.
9: Yüksek Mahkeme uzun süredir aynı konutta oturan ancak yakın zamanda sözleşme yenileyen kiracıları ve mülk sahibini ilgilendiren bir karara hükmetti. İstanbul'da bir dükkan sahibi 2005 yılından bu yana aynı kiracının kullandığı iş yeri için 2021 yılında dava açtı. Aylık 22 bin lira olan kiranın bölge emsallerinin çok altında kaldığını belirterek kiranın 39 bin liraya çıkarılmasını talep etti. Kiracı ise tespit davasına itiraz ederek henüz 5 yıllık sürenin geçmediğini vurguladı.
11: Aslında kira sözleşmesi 2005 yılında başlıyor. Akabinde 2018 yılında tekrar bir sözleşme yapıyorlar.
9: Yargıtay son olarak uzman bilirkişi aracılığıyla kiranın o dönemin piyasasına uygun olup olmadığını incelenmesi gerektiğine işaret edip eğer altındaysa güncel raiç bedellere ve hakkaniyete göre yeni bir kira tutarının belirlenmesi gerektiğine hükmetti.
11: Bunun sebebi de aslında temelde 5 yıl değil, aralarındaki sözleşmenin 5 yıldan daha uzun bir süre içinde olması.
12: Emsal niteliğindeki karar hem ev sahiplerinin hem de kiracıların akıllarında soru işaretleri bıraktı. Ancak eğer eski kiracı değilseniz, yani ilk sözleşmenizin üzerinden 5 yıl geçmediyse kira tespit davası açmanız da mümkün değil.
11: Gerçekten sözleşme ilk olarak 2018 yılında addedilseydi eğer böyle bir karar verilemeyecekti.
9: Yani 5 yılın öncesinde kira tespit davası açılamıyor. İlk sözleşme tarihinden itibaren 6. yılda dava açılabilir ve böylece ev sahibi raiç bedele göre kira ücreti talep edebilir.
13: Ev sahibi gelip de bana bu kadar kira yapıyor mu diyemez yani.
11: Kesinlikle söyleyemez çünkü 5 yıllık bir kira sözleşmesi olması gerekiyor. 6. yıla geçildiği zaman da bir ay öncesinden dava açılmak suretiyle o mevcut kira dönemi için, yani 6. yıldaki artık kira dönemi için dava açılabilecek.
8: Yargıtay'dan eşlerin gizli yazışmalarını takip etmesine ilişkin emsal bir karar geldi. Eşinin WhatsApp yazışmalarının bilgisi ve rızası dışında takip eden erkek boşanma davasında ağır kusurlu bulundu. Yargıtay, hukuka aykırı yollarla elde edilen yazışmaların delil olarak kullanılmayacağına hükmetti.
14: Eşler arasında özel olmak
15: bence delil sayılmalı.
14: şartları sayılmalı. Çünkü mahremiyet diye bir şey aile arasında söz konusu olmamalı.
15: Eşinin yazışmalarını gizlice takip eden yandı. Yargıtay bu konuda emsal nitelikte bir karara imza attı.
16: Eşinin WhatsApp yazışmalarını gizlice takip ettiği, haberi ve rızası olmadan mesajlarına ulaştı. Ancak bu takip boşanma davasında kendisinin aleyhine döndü. Yargıtay gizlice elde edilen yazışmaların hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu hükmetti.
15: Olayın adresi Kayseri. Karşılıklı boşanma davası açan çift bu kez mahkemede karşı karşıya geldi. Kadın eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını, kendisine ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evlilik birliğinin gerekenlerini yerine getirmediğini ileri sürdü. Bu iddialarla boşanma davası açtı.
14: Hayatınızı birleştirdiyseniz bir insanla onun her şeyine vakıf olmalısınız. Şifrelerine de, kredi kartı şifrelerine de, aile ilişkilerine de, tabii ki her şeye erişim olmalı.
15: Erkek de eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini öne sürerek karşı dava açtı. İddiasını ispatlamak isteyen erkek eşinin WhatsApp hesabını takibe aldı. Kadının iş bilgisayarından WhatsApp web üzerinden hesaba girdi. Eşinin bilgisi ve rızası olmadan yazışmalarını izlemeye başladı.
17: Hayır, eşimle okurum, telefonuna bakarım. Kendisi ister. Özel bir durum yok yani.
15: Ancak mahkeme bu yöntemle elde edilen yazışmaları hukuka uygun bulmadı. Kayseri 2. Aile Mahkemesi boşanmaya sebep olan olaylarda erkeği ağır, kadını ise hafif kusurlu saydı. Tarafların boşanmasına karar verdi. Erkeğin eşinin başka bir erkekle zina yaptığı iddiasına dayanan karşı davası ise ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.
18: İstediğimiz zaman istediğimiz telefonu her zaman ortadadır. İstediğimiz zaman birbirimize karşı güvenimiz sonsuzdur, yani sıkıntı yok onunla.
15: Dosya temyiz üzerinden Yargıtay'ın önüne geldi. Yüksek Mahkeme bir delilin hukuken geçerli sayılabilmesi için hukukun izin verdiği yöntemlerle elde edilmesi gerektiğini vurguladı. Eşin haberi ve rızası olmadan yazışmaların takip edilmesiyle elde edilen verilerin hukuka aykırı delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Erkek boşanma davasında ağır kusurlu bulundu. Ortak çocuğun velayeti anneye verildi. Kadın lehine 500 bin lira maddi, 800 bin lira manevi tazminata hükmedildi. Çocuk için de nafaka ödenmesine karar verildi.
8: ...2018-2020 ve şimdi ise 2026. Siyasi şartlar farklı olsa da adaylık mesajı aynı. MHP lideri Devlet Bahçeli kritik dönemlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda erkenden pozisyon alıyor. Peki ama neden? Bu sorunun yanıtı analiz haberimizde.
15: Siyasi cümleler kimi zaman söylendiği günün ötesine taşar. Çünkü ağızdan çıkan o sözler yalnızca bir aday tarif etmez. Bir dönemin şartlarını, bir ittifakın yönünü ve devletin geleceğine ilişkin siyasi tercihi de anlatır. Türkiye yakın tarihinde bunun dikkat çekici örneklerini MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin çıkışlarında gördü.
19: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır.
15: Yıllar farklıydı. Krizlerdi. Siyasi şartlarda. Ama aynı ismin etrafında tekrarlanan bir siyasi irade vardı. Sene 2018. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üzerinden henüz 2 yıl bile geçmemişti. Olağanüstü bir güvenlik döneminin izlerini taşıyordu Türkiye. FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürerken Suriye'deki savaş Türkiye'nin hemen yanı başında devam ediyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişse siyasetin en önemli tartışma başlıklarından biriydi. Tam bu dönemde 18 Nisan Nisan 2018'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi pozisyonunu açık biçimde koydu ortaya. Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan etti. Yalnızca bir seçim tercihi değildi bu. Yeni hükümet sisteminde hangi siyasi eksende durulacağını da gösteren stratejik bir karardı.
20: Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler kendi siyasi kimlikleriyle Cumhur İttifakı'nda yer almaktadırlar.
21: Türkiye'nin sistem değiştirmesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ve Cumhurbaşkanı olarak da yeniden Sayın Erdoğan'ın seçilmesinde öncülük yapmasının şöyle bir anlamı vardı. Türkiye çok önemli bir dönemeçten geçiyor ve bu süreç içerisinde Erdoğan'ın liderliği Türkiye açısından elzemdir diye düşünmüştü. Ben ondan sonra kurulan Cumhur İttifakı'nın da Türkiye'nin geleceğine ve bölgenin geleceğine de matuf çok önemli bir projeksiyon olduğunu düşünüyorum.
15: Aradan 2 yıl geçti. Türkiye bu kez başka bir baskı dönemindeydi. Doğu Akdeniz'de gerilim, ekonomik dalgalanmalar, pandeminin getirdiği belirsizlik ve 2023'e doğru şekillenmeye başlayan yeni siyasi denklemler. 7 Eylül 2020'de MHP lideri Bahçeli bir kez daha tartışmayı kapatan bir cümle kurdu. Cumhur İttifakı'nın 2023'teki adayının Erdoğan olduğunu açıkladı.
21: Türkiye'nin böylesi bir beka mücadelesi sergilediği bir süreçte özellikle terör tehdidinin, özellikle kuzeyinde ve güneyinde yaşanan savaş tehditlerinin, ciddi anlamda bir İsrail soykırımının da ortada olduğu bir ortamda Türkiye'nin çok ciddi bir çalkantıya müsait olmayacak, bir istikrar adası olacak bir tavır geliştirmesi gerekiyordu. Bu nedenle Sayın Bahçeli yine aynı şekilde hiçbir maceraya yer vermeden Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığını o zaman da zikretmiş ve bir anlamda Cumhur İttifakı'nın beraberliğinin de kendi ifadeleriyle söylüyorum. Yani pazara kadar değil mezara kadar bir beraberlik olduğunu ortaya koymuştu.
15: Ve 2026. Türkiye şimdi bir başka kavşakta. 2028 seçimlerine doğru ilerliyor. Bir tarafta Türkiye yüzyılı, bir tarafta terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri. Savunma sanayindeki yerlileşme, enerji güvenliği, teknolojik üretim ve çok kutuplu hale gelen uluslararası sistemde Türkiye'nin daha bağımsız hareket etme arayışı. Diğer taraftaysa Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye, Doğu Akdeniz, ekonomik belirsizlikler ve bölgede giderek ağırlaşan güvenlik sorunları. Ve yine tam da böyle bir dönemde, tarih 6 Ekim 2026, MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha çıktı öne. 2028'de adayımız Erdoğan'dır açıklamasını yaptı.
20: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatli seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
21: Çok ciddi tehditlerle mücadele ediyoruz. O tehditlerle mücadele ederken de bizim dilimizde yerleşmiş bir deyim vardır. Böyle azgın dalgalara karşı kaptanı değiştirmek çok büyük risktir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin başında çok önemli bir isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan 24-25 yıllık AK Parti iktidarında başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak çok önemli meydan okumalara karşı mücadele etmiş, çok ciddi bir deneyim kazanmış bir lider. Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasındaki ifadesi de esasen şundan bahsediyor. Sayın Erdoğan çok ciddi bir tecrübe kazanmış durumda. Böylesi bir dönemde, böylesi bir tecrübeyi heba etmemek lazım. Türkiye'nin de bu riski ve bu macerayı hiçbir zaman göz önüne almaması, bulundurmaması gerekiyor.
15: Siyasette zamanlama tesadüf değildir asla. Bir cümlenin ne zaman söylendiği, en az ne söylediği kadar önem taşır. 2018'de Türkiye darbe girişiminin yaralarını sararken, 2020'de bölgesel ve ekonomik baskılar artarken, 2026'daysa yeni bir seçim dönemine doğru ilerlerken Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın siyasi devamlılığı konusunda açık pozisyon aldı bir kez daha. Burada önemli olan nokta şu, Bahçeli'nin yaklaşımı yalnızca bir lider tercihinden ibaret değil sadece. Devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve lider ülke Türkiye anlayışı asıl mesele.
20: Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
15: Madalyonun öteki yüzü var bir de. O noktada da bir takım sonuçlar çıkıveriyor gün yüzüne. Peki Erdoğan'ın yeniden adaylığına karşı çıkış niye? Kim ya da kimler neden istemiyor Erdoğan'ın adaylığını?
21: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını istemeyenler arasında bugünkü İsrail'deki Netanyahu yönetimi, belki Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık makamı değil ama başka odaklar ya da Türkiye ile ilgili olarak farklı hesaplar yapan Orta Doğu'daki ve başka coğrafyalardaki aktörler diyebiliriz. Yani bunları açık açık ortaya koyabiliriz. Şimdi bunların içerideki uzantıları var mı? Var. Siz böylesi bir dönemde yabancı dergilere ve gazetelere Türkiye'yi şikayet edecek, Türkiye'yi zor durumda bırakacak demeçler verirseniz, Türkiye'nin genel politikalarından Filistin politikası, İsrail politikası, Orta Doğu ile ilgili politikalarının dışında farklı bir yere yelken açar ve dışarıdaki bazı kesimlere göz kırparsanız, seçmene de bunu farklı bir şekilde pazarlamaya çalışırsanız, kendi yaptığınız yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat, ahlaksızlık gibi davranış biçimlerini sanki burada da böyle varmış, gelermiş ve buna iltimas gösteriliyormuş, bununla ilgili bir tedbir alınmıyormuş gibi bir hava yayarsanız, bunun bu yıpratma gayretinin ben açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük bir oyun olduğunu, bir senaryo olduğunu değerlendiririm. Bunu da söylemek lazım.
15: Dünya sakin bir dönemden geçmiyor. Avrupa'nın ortasında savaş var. Orta Doğu yeniden şekilleniyor. Enerji yolları değişiyor. Savunma harcamaları artıyor. Devletler yeni ittifaklar kuruyor. Büyük güçler arasındaki rekabet sertleşiyor. Hal böyle olunca da güçlü liderlik kavramı yeniden önem kazanıyor siyasette. Çünkü mesele ciddi. Elde ettiği kazanımları küresel belirsizlik çağında asla kaybetmemeli Türkiye.
20: Bu yönde bir iradenin tezahürüyle, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir. Burada şunun da altını çizmek gerekir ki, bizim meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve en nihayetinde lider ülke Türkiye'nin inşa ve hiyasıdır.
2: Milletimize aşkla, tutkuyla, samimiyetle hizmet ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Merhum Namık Kemal ne diyor? Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten. Yani kendini bilen insan bilenler halka hizmetten usanmaz, mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez. İnşallah Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Hemen başlayalım haberlerimize. İstanbul'da siyaset hareketli bir günü geride bıraktı. Ataşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan kazandı. Bu sonuçla birlikte Ataşehir Belediyesi'nde yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Bir diğer seçim adresi ise Eyüp Sultan Belediyesi'ndeydi. Eyüp Sultan'da yeni başkan vekili CHP'nin adayı Cafer Parlak oldu.
1: Serdar Orhan.
2: Ataşehir Belediyesi'nde dengeler değişti. AK Partili Serdar Orhan başkan vekili seçildi.
3: Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak, yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkan vekili görevini üstlenmiş bulunmaktayız.
2: Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak Murat Güneş seçilmişti. Güneş de 5 Ekim'de suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak suçlamalarıyla tutuklandı. Ardından görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Ataşehir Belediye Meclisi başkan vekili seçimi için tekrar toplandı. CHP ve Yeni Parti grubunun

0: Katılmadığı oylamada Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak seçime girdi.
1: Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili seçimi saat 10 sıralarında başladı ve 4. turda sonuç çıktı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan başkan vekili olarak seçildi.
2: Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri bugünkü seçimle ilgili bir irade ortaya koymadı. 20 arkadaşımızın katıldığı oylamada 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçildi. Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun.
3: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
0: Sonuçla birlikte CHP yönetimindeki Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Yolsuzluk operasyonları kapsamında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklanmıştı. Meclis yeni başkan vekilini seçmek üzere sandık başına gitti.
4: Muhammed Çakır.
0: Seçimde CHP'nin adayı Cafer Parlak'la AK Parti'nin adayı Muhammed Çakır yarıştı. Cafer Parlak Eyüp Sultan Belediye Başkan Vekili seçildi.
2: AK Parti'mizin bir oyu, geçerli olması gereken bir oyu, maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. İnşallah biz hukuksal buradaki mücadelemizi yürüteceğiz.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiriyor. Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Önemli uyarılarda bulundu. Ülkenin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar bugün de yarın da var olacaktır dedi. Yapay zekanın dünyada köklü bir değişim başlattığına dikkati çekti Başkan Erdoğan ve tekno oligarklarının asıl hedefin gençler olduğunu vurguladı. Bu tehdide karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu söyledi.
6: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl etkinliğinde konuştu. Erdoğan, ilim yayma mücadelesinin nice engele rağmen büyüdüğünü ifade etti.
6: Bundan 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin halisane niyetlerle toprağa diktiği mütevazi fidan Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür. İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. Onun için de durmadan, yılmadan, usanmadan inşallah bu yola devam edeceğiz.
0: Yapay zekanın köklü değişime neden olduğunu belirten Erdoğan, teknooligarkların hedefinin gençler olduğunu söyledi.
6: Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
0: Erdoğan, gençlerin geleceğine yönelik tehditlere karşı en büyük güvencenin Teknofest gençliği olduğunu vurguladı.
6: Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş asılsız iddiaları sebebiyle yeni parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. İki milletvekiline inceleme başlatıldı.
4: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235-42-284.
0: Belgeler asılsız, sözler iftiraydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş suç duyurusunda bulundu. Haklarında inceleme başlatıldı.
7: Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
0: Muhalefet fon soruşturması üzerinden iftira siyasetine başladı. Asılsız iddialarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ailesi hedef gösterildi.
7: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum.
0: Bakan Göktaş, yeni partili Ümit Özdağ'la Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi Bakan Göktaş. Savcılıksa harekete geçti. Ümit Özdağ'la ve Cemal Enginyurt hakkında inceleme başlatıldı.
5: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli fon soruşturmasına ilişkin bakanları sonuç almadan suçlama yapmak siyasete ihanettir dedi ve sabırla beklenmesine yönelik tavsiyede bulundu Bahçeli. Terörsüz Türkiye ilişkinde önemli açıklamalar yaptı. İzleyelim.
8: Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır.
0: Fon soruşturması ile ilgili bakanların hedef alınmasını bu sözlerle değerlendirdi, sabırla beklenmesi tavsiyesinde bulundu.
8: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset okulunun açılışında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakanların hedef alınmasını eleştirdi, varsa bir suç gereği yapılmalı dedi.
8: Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır.
0: Bahçeli'ye yöneltilen bir diğer soru da terörsüz Türkiye ile ilgiliydi.
8: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Yasanın öngörmüş olduğu kurumlar kurulmalı ve herkese de bu manada sorumluluk istiyorlarsa o sorumluluğu da vermek lazımdır. Bunlardan bir tanesi de barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan 27 Şubat 2025'te 27 Şubat 2026 tarihinde yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamalarını kabul ederek toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır.
0: MHP lideri terörsüz Türkiye konusunda Başkan Erdoğan'ın kararlılık içinde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret etti.
8: Kardeşlik ruhuyla Türkiye'yi ayağa kaldırmak ve hedefe koşturmak için gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur.
5: Esenyurt Belediyesi'nde bir yandan da yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

0: para dolu zarplar, hak edişlerden istenen %20'lik pay ve hesaplardaki milyonlarca liralık para hareketi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Dosyadaki tanık ifadeleri rüşvet çarkının nasıl döndüğünü gözler önüne serdi. Tanık Halil Yılmaz belediyeden alacağını tahsil edebilmek için kendisinden istenen 9 milyon lirayı iki ayrı tarihte belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'a makam odasında verdiğini öne sürdü. Bir başka ifadede ise rakam daha da büyüktü. Orhan Yıldırım 300 ila 400 bin doları yine makam odasında verdiğini, Eylül ayının sonunda ise 100 bin doları doğrudan Ulutaş'a teslim ettiğini iddia etti. Rüşvet iddialarının adresi sadece makam odası değildi. Dosyaya giren ses kaydında Esenyurt'taki bir pastanede 3 milyon liralık para teslimi yapıldığı anlatılıyordu. İddiaya göre para teslim edildi, ardından firmanın hak edişi hesabına yatırıldı. Mali incelemelerde de şüpheli para hareketleri belirlendi. Namık Çebi İnşaat'ın hesaplarına yatan hak edişlerin yaklaşık %20'sinin aynı gün ya da ertesi gün nakit çekildiği tespit edildi. Şüpheli Anıl Alioğlu ise ifadesinde firmalardan zarflar içinde aldığı paraları İbrahim Doğancıoğlu aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a teslim ettiğini anlattı. Soruşturmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri de MASAK raporuydu. Yusuf Ulutaş'ın 2017'de 601 bin lira olan banka para transfer hacmi 2025'te tam 231 milyon liraya yükselmişti. Kız kardeşi Tuğba Ulutaş Şenyürek'le arasındaki 212 milyon liralık para hareketi de mercek altına alındı. Ulutaş söz konusu paraların 24 yıllık avukatlık mesleğinden elde ettiği birikimler olduğunu savundu. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli tutuklandı. 10 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: Şimdi bir yandan CHP cephesiyle yeni parti cephesi arasında Cemil Tugay tartışması artık iyice alevlenmeye başladı. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'i suçladı. Kendisini uyarmasına rağmen Özel'in Tugay'ı aday gösterdiğini iddia etti.
2: Özgür Bey'le kurultaydan sonra odada, genel başkanın odasında ona bazı, bir genel başkanın, sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. O konulardan birisi de bu kişiydi. Bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
3: CHP ile yeni parti arasındaki İzmir tartışması devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla tartışma daha da alevlendi. Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında Tugay ile ilgili yeni parti Genel Başkanı Özel'i uyardığını anlattı.
2: Beni üzen nokta şu: bir genel başkan olarak ben kendisine partinin sadece iki genel başkan arasında kalması gereken söylemleri ya da sır diyelim, sırları önce gidip bu belediye başkanına aktarması ve bu belediye başkanının daha sonra Özgür Bey'in yanında yer alması, ta Urfa'ya, Hakkari'ye kadar gidip kurultayda bir genel başkanın görevden alınması veya seçilmemesi için özel çaba harcaması ve onun bedeli olarak da kendisine Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın verilmesi, özel bir konuyu gidip Cemil Bey'e anlatması ve Cemil Bey'e anlattıktan sonra da onu ödüllendirerek Büyükşehir Belediye Başkanı yapması.
3: Kılıçdaroğlu eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in cezaevinde bulunmasına da Cemil Tugay'ın neden olduğunu savundu.
2: Utanıyorum ben şahsen yani.
1: Ve artık saatlerimiz 6'yı çeyrek geçiyor. Ajans hafta sonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bu saat diliminde gazetelere göz atalım. Hangi başlıklara ve haberlere yer vermiş? Önce Sabah gazetesinden başlayalım. Sabah gazetesinin manşetine bakalım. Manşette 15 yaş altına dijital kalkan uzun zamandır konuşulan en çok gündem maddelerinden biri de buydu. Bakalım Sabah nasıl haber vermiş buna. Çocuklarımızı dijital dünyanın tehditlerinden koruyacak tarihi adım atıldı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Devam edelim. Yeni dönemde dijital platformlarda e-devlet üzerinden kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması artık zorunlu olacak. 15 ila 18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak. Bu

Hesaplarda canlı yayın yapılmayacak, ekran görüntüsü alınamayacak. Sonsuz kaydırmaya sınır başlığı atılmış. Bu hesaplarda sonsuz kaydırma gibi gençlerde bağımlılığa yol açacak tasarımlara sınırlama getirilecek. Algoritma tuzağına karşı hesaplar özelleştirilmeyecek, kişiye özel reklam kullanılmayacak. Sosyal medya devleri zararlı içeriklere karşı koruyucu önlemler getirmekle yükümlü olacak. Rana Büyüktaş'ın haberi, devamını okumak isteyenler için sayfa 11'de. Burada bir ek var, önemli bir ek. Çocukları ekrandan nasıl uzak tutalım? Yeni dönemde çocukları ekrandan uzak tutmak için ücretsiz spor, sanat ve kültür etkinlikler sunulması şart. Platformların sorumluluk alması, yasağın delinmemesi için ailelerin desteklenmesi gerekiyor. Timur Sırt'ın haberi, sabahın pazar ekinde, devamını okumak isteyenler için bulunuyor, o noktada mevcut. Fon vurgununda 187 milyara bloke. Savcılık fonlardan 187 milyar fahiş kazanç elde eden 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarını bloke ve yurt dışına çıkış yasağı koydu. Fon soruşturmasında rekor kazanç elde edenlerin hesapları mercek altına alındı. TMSF hesaplarına bloke konulan ve yurt dışı yasağı getirilen kişilerin elde ettiği fahiş geliri iade etmeleri için bildirim yapmaya başladı. Masaka yazı yazan savcılık, yurt dışı bağlantılarının incelenmesini istedi. Halil Turan'ın haberi, devamı için sayfa 5'te, Sabah gazetesindeki yine haberlere ilerleyen dakikalarda devam edeceğiz. Şimdi Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi hangi haberleri manşetine taşımış? Dünyaya ters köşe yaptığı başlığı atılmış. Rus petrolüne daha sert yaptırım uygulanması beklenen Trump, ülkesindeki dizel sıkıntısını has safhaya ulaşınca Putin'le anlaşmak zorunda kaldı. Trump Rus diziline yaptırımı 6 aylığına askıya aldı. Devam edelim. Önce Avrupa'dan istedi başlığı atılmış. İran savaşından önce Amerika'da galonu 3.75 dolar olan dizel 6.28 dolara kadar çıktı. Dizelin sadece fiyatı arttırmakla kalmadı. Amerika ciddi biçimde tedarik sorunu da yaşıyor. 3 Kasım ara seçimlerine hazırlanan Amerika Başkanı bu tabloyu değiştirebilmek için çareler arıyor. Trump önce Avrupa ile temasa geçti. Avrupa'yı stoklarında bulunan 100 milyon varil dizeli piyasaya sürmeye ikna etti. Muhalifler çok öfkeli başlığı atılmış. Trump radikal bir adım daha attı. Yaptırım uyguladığı Rusya'yla önceki gün dizel anlaşması yaptı. Rusya 3 milyon ton dizeli etaplar halinde piyasaya sürecek. Putin'le yaptığı dizel anlaşmasını zafer gibi sunan Trump, sanırım duymuşsunuzdur, bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor dedi. Demokrat Parti ise Rusya'yla anlaşmak için ihanet ediyor dedi. Hürriyet gazetesindeki manşette bu şekildeydi. Tekno oligarklara karşı Teknofest gençliği Hürriyet'in haberlerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim yayma cemiyeti 75. yıl buluşmasında okul saldırıları tekno oligarklara bağladı, mücadele yollarını anlattı. Zehirli tohumlarını okullarımıza saçtılar başlığıyla yapay zeka köklü değişim yaşattı. Teknoloji oligarklarının hedef kitlesi de gençlerimiz. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır dedi. Hürriyet'in haberlerinden bir tanesi de buydu. Devam edelim. Bir diğer gazetemizde Akşam gazetesine göz atalım. Akşam gazetesinin manşetinde gençlerimizi tekno oligarklara bırakamayız. Yine aynı şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını manşete taşımış. Akşam gazetesindeki habere de bakalım. Başkan Erdoğan teknoloji üzerinden geleceğin şekillendirmek istendiğini belirterek bu zihniyete karşı güvencemiz Teknofest gençliğidir dedi. Akşam gazetesindeki haberde yine bu şekildeydi. Bir büyük şehir daha sırada, hemen alt başlığa bakalım. Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın AK Parti'ye yeni katılımların olacağını söyledi. Devam edelim habere. Yalçın, Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyük şehir var. En kısa sürede göreceğiz. Muhalefetin hizmet kültürü yok. AK Parti belediyeciliği diye bir şey var, herkes bilir dedi. En son AK Parti'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılmıştı. 31 Mart 2024'ten bu yana Aydın Büyükşehir ve Afyon Belediyesi de aralarında bulunduğu 108 belediye başkanlığı AK Parti'ye geçti.
Ataşehir'de Cumhur İttifakı başlığı atıldı. Yolsuzluk soruşturmasına tutuklanan Ataşehir Belediyesi

0: Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in yerine Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan Başkan Vekili seçildi. Akşam gazetesindeki haberler de bu şekildeydi. Şimdi Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi işte 15 yaş kuralları diyerek yine bu gençlere yasaklanmış olacak, sınır getirilecek olan sosyal medya kısıtlamasını manşete taşımış. Devam edelim. Sosyal medyanın kuralları 1 Kasım'da değişiyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için hazırladığı yönetmelik sıkı tedbirler öngörüyor. Kanundaki 15 yaş sınırının da ötesine geçen düzenlemeyle çocuk hesaplarında bağımlılığa yol açan sonsuz kaydırma ve art arda gösterim artık olmayacak. Bir yuvaya 7 günde 14 bebek bırakıldı. İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir yuvaya bir hafta içerisinde 14 bebek bırakıldı. Söz konusu yuvada anne babasından uzakta bakım altındaki bebek sayısı ise 100'ü aştı. Devamına bakalım. Bu vahim tablo nüfusu arttırmak için çareler ararken aileyi güçlendirmenin de çok gerekli olduğunu gösteriyor. Bebeklerin terk edilmesinde evlilik dışı ilişki, uyuşturucu madde bağımlılığı, şiddet ve ekonomik yetersizlik gibi etkenler de yer atıyor. Yeni Şafak'ın haberleri de işte bu şekildeydi. Yine ilerleyen saat dilimlerinde gazetelerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edelim şimdi haberimize. Biliyorsunuz ki uzun zamandır artık dünyanın pek çok noktasında İsrail'e karşı protestolar yapılıyor ve en son şu anda Londra'da bir protesto gerçekleştirildi. Eylemciler oldukça kalabalık bir protestoydu aynı zamanda Londra'daki. Eylemciler İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi. İzleyelim haberimizi.
1: Binlerce kişi sokaklara akın etti. İsrail'in Gazze soykırımı protesto edildi. Burası İngiltere'nin başkenti Londra. Gazze'de ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik planı kapsamında 10 Ekim 2025'te başlayan ateşkesin üzerinden bir yıl geçti. Ancak bu ateşkes sadece kağıt üstünde kaldı. İsrail o tarihten bu yana 5000'den fazla kez ateşkes ihlalinde bulundu. Londra'da ise İsrail'in Gazze soykırımını protesto etmek için on binlerce kişi sokaklara döküldü.
2: Soykırımcı İsrail'e dur demek için bir kez daha İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş Embankment istasyonunda başladı ve Westminster Köprüsü üzerinden Waterloo istasyonu ve ardından da İngiltere Parlamentosu önüne kadar devam etti.
1: Göstericiler İsrail'in saldırılarının durdurulmasını, silah satışlarının sona erdirilmesini ve yaptırım uygulanmasını talep etti.
2: Tabii ki Gazze'deki soykırımın sona ermesi için protestocular özellikle soykırımı durdur sloganlarını atıyor. İsrail'i silahlandırmayın, İsrail'le ilişkileri kesin sloganlarını duyuyoruz. Özellikle İngiliz siyasetçilere yönelik eleştirilerin bir hayli fazla olduğunun da altını çizelim.
3: Soykırımı hiçbir şekilde mazeret olarak gösteremezsiniz. Bu iki taraflı bir mesele değildir. Bir taraf diğer tarafa karşı soykırım işliyor ve bunun yapılmasına izin verilmemelidir.
1: Soykırımcı İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana 74 binden fazla sivili katletti. Yasa dışı ablukayı sürdüren İsrail aynı zamanda gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçların Gazze'ye girmesini de engelliyor.
0: Artık İsrail uluslararası arenada iyice yalnızlaştı ve İsrail'e bir şok da Norveç Nobel Komitesi'nden geldi. Tercihlerinden dolayı hep tartışma konusu olan bu komite sürpriz yaparak İsrail hedefindeki eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komitesi Nevi Pillay'ı Nobel Barış Ödülü'ne layık gördü. 85 yaşındaki Güney Afrikalı hukukçu Eylül 2025'te İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna varan Birleşmiş Milletler Soruşturma Komitesi'ne başkanlık etmişti. İzleyelim haberimizi.
4: İsrail'e bir darbede Nobel'den geldi. Barış ödülüne Gazze'de soykırım var diyen eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay layık görüldü.
5: En son yaptığım şey Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren raporu sunmaktı.
4: Norveç Nobel Komitesi barış ödülünün bu yılki sahibini açıkladı. Karar şaşırtıcıydı. Daha önce seçimleriyle eleştirilerin hedefi olan komite bu kez İsrail'i karşısına aldı.
5: Bu desteğe verilen başlıca tepkilerden biri

0: De cesaretimden dolayı bana övgüde bulunmak, gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyulsun ki?
1: Katliamcı Netanyahu yönetimi artık her kesim tarafından eleştiriliyor. Nobel Komitesi'nin tercihi de bu örneklerden biri. Ödülün sahibi Navi Pillay, Gazze'de soykırım var dediği için İsrail'in hedefindeydi. Ancak buna rağmen komite geri adım atmadı. Nobel Barış Ödülünü ona verdi.
0: Gazze'de soykırım yaşanıyor. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz 3 kişinin ismini verdik. Biri Başbakan Netanyahu, diğeri Cumhurbaşkanı Herzog ve üçüncüsü eski Savunma Bakanı Gallant. Bu kişiler devlet adına hareket ettiği için soykırımdan İsrail devleti sorumludur.
1: 85 yaşındaki Pillay, Güney Afrika'daki apartheid rejimine karşı mücadele etmiş, Nelson Mandela'nın avukatlığını da yapmıştı. Ayrıca Ruanda'daki soykırım davalarında da büyük rol oynamıştı.
2: Ankara'nın Polatlı ilçesinde icra edilen ateş serbest tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve milli sistemlerin boy gösterdiği tatbikatta Mehmetçik Seçkin Gözlemci gününe hazırlanıyor. Dosta güven, düşmana korşu veren bu büyük tatbikatı A Haber olarak sizler için görüntüledik. İşte ateş serbest tatbikatından özel anlar.
3: Bu sese kulak verin. Burası Ankara, Polatlı ve tatbikatın adı Atış Serbest ve karşınızda Panter Obüsü.
1: Obüs atışları nefesleri kesti. Yeni nesil silah sistemleri ilk kez görücüye çıktı. Ateş serbest tatbikatı her yıl olduğu gibi yine dosta güven, düşmana korku verdi.
3: Tatbikat kapsamında an itibariyle obüs atışlarına geçildi. Hemen arkamızda bulunan obüs 105 mm'lik Boran obüsü yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Dakikada 5 ile 8 atım gerçekleştirebiliyor ve kısa bir süre sonra o atışa şahitlik edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara gücünde obüsler oldukça önemli bir yere sahip. Hemen onlardan bir tanesinin yanındayız. Panter obüsü. Bu obüs Asfat tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildi. Hemen arka tarafta bulunan mühimmatı görmek mümkün. 155 milimetrelik mühimmat kullanıyor ve etkin menzili tam 40 kilometre. Savaş sahasının yeni nesil aktörleri dronlar. Onlar da artık bir vazgeçilmez haline geldi. Birçok ordu kullanıyor. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri de sürü dronları etkin bir şekilde kullanıyor ve an itibariyle atış testi tatbikatında görmüş olduğunuz gibi dronlar gökyüzünde. Bir grup burada, diğer grup ise hemen sağ tarafta. Onlar belirlenen hedeflere, belirlenen operasyon faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Kimi zaman bir noktaya mühimmat bırakıyorlar. Kimi zaman ise kamikaze şekilde dalış gerçekleştirerek görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştiriyorlar.
1: Seçkin Gözlemci Günü için çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, etkin ve caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yerli ve milli sistemlerin adeta birbiriyle yarıştığı tatbikatta dikkat çekici silah sistemleri vardı.
3: Atış serbest tatbikatında yerli ve milli sistemlerde etkin bir şekilde kullanılıyor. İşte onlardan bir tanesi Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karaok tank savar füze sistemi an itibariyle ateşlemeye hazır.
1: İnsansız sistemlerde tatbikatın önemli bir paydaşı olarak dikkat çekti. Birçok farklı görevde kullanılabilen insansız araçlar hem yaralı tahliyesi yaptı hem de atışlara eşlik etti.
3: Atış serbest tatbikat kapsamında an itibariyle yaralı tahliye operasyonu gerçekleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi bir tank ilerliyordu. O noktada mayına bastı. An itibariyle görmüş olduğunuz gibi önleme için sisleme gerçekleştiriyor ve kısa bir süre sonra da insansız kara aracı o noktaya ulaşacak ve o da hemen tahliyesini gerçekleştirecek. Görmüş olduğunuz gibi insansız kara aracı da an itibariyle burada o noktaya doğru ilerliyor. Orada bulunan tank sisteme gerçekleştirdi ve görüş alanını görmüş olduğunuz gibi tamamen kapattı. Tankın kapatmış olduğu görüş alanını görüyorsunuz. O görüş alanının kapanmasıyla birlikte de işte şu an itibariyle yaralı tankın içerisinden çıkarıldı ve insansız kara aracıyla birlikte bulunmuş olduğumuz alana doğru götürülecek ve burada yaralı kurtarma tatbikatı da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olacak. Tekatran tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Palem insansız kara aracı yalnızca yaralı tahliyesi gerçekleştirmiyor. Bunun yanı sıra üzerine entegre edilen silah sistemleriyle birlikte de atışlar yapabiliyor. An itibariyle karşıda bulunan hedeflere atış yapabiliyor.

0: yapacak. Palem, insansız kara aracı, tüm bunların yanı sıra üzerine yerleştirilen Karaok güdümlü antitank füzesini de kullanabiliyor. Bu açıdan oldukça önemli özelliklere sahip ve kısa bir süre sonra karşı tarafta bulunan araçlara atışlar gerçekleşecek.
1: Çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin birçok paydaşı da tatbikattaki yerini aldı. O sistemlerden biri de Aselsan tarafından üretilen alçak irtifa hava savunma sistemi Korkut oldu. Öte yandan sızma harekatını prova eden Mehmetçik, keskin nişancıların atışlarıyla harekatı başlattı. Mehmetçik'in başarılı atışları dikkat çekti.
0: Şu an itibariyle mevzideyiz. Keskin nişancılar an itibariyle sürünerek bulunmuş oldukları noktaya geldiler, yerini aldılar ve karşılarında 3 hedef var. Bunlardan biri 600 metre, bir diğeri 800 metre, bir diğeri ise tam 1000 metre ve kısa bir süre sonra sızma harekatında o noktalara atış yapılacak.
1: Mehmetçik 15 Ekim'de düzenlenecek seçkin gözlemci günüyle genel tatbikatı icra edecek.
2: Ve gazetelerle devam ediyoruz. Ajans hafta sonuyla birlikte saatlerimiz artık neredeyse 6.30'u gösteriyor. Türkiye gazetesine bakalım hangi haberlere ve manşetlere yer vermiş. Vatandaş için kritik düzenlemeler başlığı atılmış ve sigara satışı kimlikli olacak başlığıyla kanun hazırlanıyor. Sigara satın almak isteyenler kimliklerini ibraz edecek. Devletten yaşı doğrulanmayanın hesabı kapatılacak. Raporlu hastalar doktora gitmeden ilaçlarını alabilecek. Sosyale 15 sınırı başlığı altında devletten yaşını doğrulamayanların hesabı kapatılacağını söylemiş ve hastaya rapor müjdesi. Raporlu hastalar doktora gitmeden ilaçlarını alabilecek. 3 tane önemli başlığı Türkiye gazetesi manşetine taşımış. Devam edelim bir. Yasağın kapsamı genişliyor başlığıyla. Sağlık Bakanı Memişoğlu sigara satışında TC kimlik kartı ibrazı ve yaş doğrulama mecburiyetinin getirileceğini açıkladı. Düzenleme yakında meclise gelecek. Tütün kullanımı görünür olmaktan çıkarılacak. Yeni teklifle birlikte kapalı alanlar, parklar ve spor sahalarındaki sigara kısıtlamalarına net kurallarla genişletilecek. Eczane raporsuz ilaç verecek. Sosyal medyada devletten yaş doğrulama şartına uymayan hesaplar kapatılacak. Süre sınırı ve konum paylaşımı zorunlu olacak. 15 yaş altına canlı yayında yasak. Sağlık Bakanlığı kronik hastaları da kolaylık getirdi. Tedavide de değişiklik olmadığı sürece ilaçlar 6 ayda bir reçete yazdırma eczaneden alabilecek. Kara Haydar Duvarı başlığı var. Yine geride bıraktığımız haftalarda oldukça gündem olan konulardan bir tanesiydi bu. Hala gündem, zira yeni gelişmeler var. Bakalım Odunluk'taki altın ve otoparktaki döviz zulasından sonra iş yerinde de 1,5 milyar lira bulundu. Kara para aklamaktan tutuklu Vanlı Kara Haydar'ın Antalya'daki iş yerinde dolaplara gizlenmiş halde 1,5 milyar lira ele geçirildi. Yurt dışından getirilen dövizin Türkiye'deki hesaplara transfer edileceği belirlendi. Türkiye'deki haberlerde işte bu şekildeydi. Devam edelim. Sıradaki gazetemizde Türk Günü'ne devam edelim. Türk Günü'nün sür manşetine bakalım. Sür manşette yılmadan yola devam başlığı atılmış. Detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan devlet ve millet olarak tarihinden ilham, cesaret ve güç alan bir karaktere sahip olduklarını söyledi. İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuşan Erdoğan, yapay zeka ile birlikte köklü değişimler yaşandığını belirterek teknooligarkların tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofes gençliği olacak. Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamak, onun içinde durmadan, yılmadan, usanmadan bu yolda devam edeceğiz. Türk Günü'nün yine aynı şekilde manşetine bakalım. Terörle mücadelede geri dönüş yok başlığı atılmış ve MHP lideri Devlet Bahçeli terörle mücadelede geri dönüşü kabullenmenin mümkün olmadığını belirterek onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Türkiye'yi kışkırtacak, ayrışmaya, çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak durulmalı dedi Türk Günü'nün manşeti. İşte Devlet Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bu başlıkları oldu. Devam edelim. Huzur ve güvenlik için çalışıyoruz. Kırşehir'in Kırman ilçesinde düzenlenen 35. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çiftçimiz ürününü güvenle yetiştirsin, esnafımız dükkanını gönül rahatlığıyla açsın, evlatlarımız emniyet içinde büyüsün diye çalışıyoruz. Bizim için huzurun karşılığı vatandaşımızın günlük hayatında hissettiği etti, güvendir dedim. Türk Gün gazetesindeki haberlerde bu şekildeydi. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim gazetesinin manşetine bakalım.

0: manşette Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş Takvim Gazetesi ve teknoligarkların hedefi gençler dedi. Devam edelim, detaylarına bakalım. Kendini seçilmiş gören teknoligarklar sadece şu anki hayatımızda değil, geleceğimizde de çıkarları doğrultusunda biçimlendirilmek istiyor. Okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi. Evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok önemli. Teknoligarklara karşı en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacak. Gençler, ben sizlere yürekten inanıyorum. Durmadan, yılmadan ve hiç usanmadan bu yola birlikte devam edeceğiz. Haberin devamını okumak isteyenler için sayfa 13'te. 35 yıllık vefa başlığı var. Detaylarına bakalım. Almanya'da 35 yıl önce kendilerini açlıktan kurtaran kadını unutmayan Türk iş insanı eski patronuna otomobil aldı. Almanya'da işçi olarak giden İshak Yalsun 1991 yılında kendilerine iş kapısı açan ve 10 bin mark verip iş yeri kurmalarını sağlayan Bosna Hersekli Yuba Hanım'ı unutmadı. Yıllar sonra eski patronunun maddi sıkıntı yaşadığını öğrenen Yalsun Yuba Hanım'ı buldu. Ne istersin diye sordu. Otomobile ihtiyacım var sözü üzerine ona bir araç hediye etti. İşte 35 yıllık vefa haberine yer vermiş Takvim Gazetesi. Mucizenle başlığı atılmış. Hataylı Gamze Koca Kayaşen hamileliğinin 35. haftasında meme kanseri olduğunu öğrendim. Doktorların acil müdahale uyarısına rağmen bebeğini korumak amacıyla kemoterapi almayı reddettim. Bebek 37. haftada suni sancı ile dünyaya getirildi. İdil adı verilen sağlıklı bir kızı olan fedakar anne yoğun kemoterapi tedavisine başlayıp sağlığına kavuştu. Haberin devamını okumak isteyenler için sayfa 8'de Takvim Gazetesi'ndeki haberlerde işte bu şekildeydi. Şimdi bu saat diliminde son olarak Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'nin manşetlerine ve başlıklarına bakalım. Meta çağında iki kere öldürüldü başlığı var. Gazze'de geçen yıl İsrail'in saldırısında ölen Pulitzer ödüllü gazeteci Anas Al-Sharif'in soykırımı duyurduğu Meta'daki hesabı tekrar kapatıldı. Gazze'de 2024 yılında çektiği fotoğraflarla Pulitzer ödülü alan Al Cezire muhabiri Anas Al-Sharif'in Hamas üyesi olduğuna dair iddialar ortaya atıldı ama bunların hepsi çürütüldü. İsrail için fark etmedi. 10 Ağustos 2025'te Al-Sharif ve arkadaşlarının kaldığı çadır İsrail tarafından bombalandı. Al-Sharif ile yanındaki 4 gazeteci hayatını kaybetti. Bu Al-Sharif'in ilk öldürülüşü oldu. İkinci darbe Meta'dan. Al-Sharif katletilmeden önce 2024'te Meta ile sorunlar yaşadı. Hesabı kapatıldı. O da Meta'nın Gazze'deki soykırımı dünyadan saklamaya çalıştığını açıkladı. Aralık 2024'te yeni bir hesap açıp vahşeti duyurmayı sürdürdü. Öldürülmesinden 14 ay sonra 9 Ekim'de Meta Al-Sharif'in hesabını tekrar kapattı. Bu da bir soykırımı insanlara anlatan genç bir gazetecinin ikinci öldürülüşü oldu. Milliyet'in manşetinde bu haber vardı. İsrail'in gözü Kıbrıs borsasında manşeti var. Yine hemen alt başlıkların bir tanesinde bu habere de göz atalım. İsrail ile Güney Kıbrıs arasında ekonomik ilişkilerde dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. Tel Aviv borsası Kıbrıs Menkul Kıymetler Borsası'nı satın almak için teklif sunma olasılığını değerlendirdiğini bildirdi. İsrail basınındaki iddialara göre girişim henüz değerlendirme aşamasında. İşte Milliyet'teki haberlerde bu şekildeydi. Devam edelim bültenlerimize kaldığımız yerden. Az önce de aslında gazetelerde paylaşmıştık ancak detaylı bir şekilde haberini yaptık. O da neydi? Kronik hastalığı olanların hayatını kolaylaştırır önemli bir adım atılmasıydı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu raporu ilaç kullanan hastaların tedavilerinde değişiklik olmadığı sürece her 3 ayda bir doktora gidip reçete yazdırmak zorunda kalmayacağını söyledi. Detaylara bakalım.
1: Biz insanın esasında sağlık hizmetini ayağına getirmeye çalışıyoruz.
2: Sağlık hizmeti vatandaşın ayağına gidiyor. Özellikle yaş almış ve kronik hastalara büyük kolaylık sağlanıyor.
1: Özellikle yaşlı grubun veya yatağa bağımlı insanların hastaneye gelmeden sağlık hizmetine ulaşılabilir olmasını sağlatmaya çalışıyoruz.
2: Sağlık hizmetinde önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu raporlu ilaçlara erişimin reçetesiz olacağını söyledi.
1: Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaç eğer değişiklik olmadığı zamana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç yazmanıza gerek yok.
2: Bakan Memişoğlu amacın kronik rahatsızlığı olan

0: insanlara kolaylık sağlanması olduğunu vurguladı.
1: Böylece yaşlı insanlarımız, raporlu sağlıkla ilgili ilaç raporu olan insanlarımız her seferine gidip ilaçlarını doktora muayene ederek yeniden yazdırmaktansa o takip edildiği süreçte bir kere yazıldıktan sonra ilaç raporu boyunca da ilaca ulaşabilir hale gelecek diye planlamamız var.
0: Sağlık Bakanı ayrıca topluma mesaj da verdi. Hastalanmadan bizden sağlık talep etsinler dedi.
1: Biz toplumdan esas isteğimiz bizden sağlık talep etsinler. Hastalanmama talep etsinler. Sağlıklı nasıl kalacağına ilgili onlara destek verme talebi etsinler. Biz ona hazırız zaten. Lütfen bizden hastalanmadan sağlıkla ilgili talepte bulunsunlar.
2: Şimdi kantinlere beslenme karnesi geliyor. Peki nasıl? Okul kantinleri için artık yeni dönem yakında başlayacak. Öğrencilerin sağlıklı gıda tüketmesi için tedbirler her geçen gün artırılmaya devam ediyor. Artık kantinde satılan ürünlerin üzerinde gıdanın beslenme skoru da yer alacak. Böylece ürünün içeriği ve sağlığına dair öğrenciler bilgi sahibi olabilecek.
0: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Kantinlerde satılan ürünlerde yalnızca okul gıdası logosu kullanılmayacak. Bunun yanında ürünün beslenme skoru da paletin üstünde yer alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı okul gıdası hakkında yeni bir düzenleme yaptı. Okul kantinlerinde satılan ürünlerin üzerinde okul gıdası logosuna ek olarak gıdanın beslenme skoru da A, B, C olarak yer alacak. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek yöntem ve kriterlere göre hesaplanacak beslenme skoru, gıdanın beslenme profilini renkler ve harfler aracılığıyla tüketiciye sunacak. Okul gıdası onayı iptal edilen ürünlerle Sağlık Bakanlığı tarafından satışa uygun bulunmayan gıdalar, A, B veya C beslenme skoruna sahip olsalar dahi okullarda satışa veya tüketime sunulamayacak. Yasak kapsamındaki işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda faaliyet gösteren kantinler, kafeteryalar, yemekhaneler, büfeler ve çay ocakları bulunuyor.
2: Anne babaların en zorlu sınavlarından biri nedir? Tabii ki fast food tutkusu. Çocukların sağlıklı beslenmesindeki en büyük engel bu zira. Hamburger, pizza ve patates kızartması renkli dünyalarıyla çocukları oldukça fazla cezbediyor. Ancak sebze yemekleri çoğu zaman masada kalıyor. Peki anne ve babalar çocuklarına sebze yemeği nasıl sevdirebilir? Ekibimizden A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci bu soruya yanıt aradı.

0: Efendim, çocuğunuz sebze seviyor mu?
1: Sevmiyor.
2: Biraz zorlanıyoruz ama yedirmeyi de başarıyoruz. Tadım aşamasında gidiyoruz ama genelde sebze tattırırken biraz daha böyle öğürmeleri falan daha fazla oluyor.
3: Tadına bakabilirsin. Bir kaşık yer misin? Acaba çok mu güzel? Ay ben de mi yesem acaba falan yaparak o şekilde durumu iyi bir yönde kontrol etmeye çalışıyorum.
4: Brokoli, ıspanak, kereviz, kabak. Faydaları saymakla bitmez ama çocuklara bunları yedirmek her zaman kolay olmuyor.
1: Evde sebze yemeği olunca çocuğa onu yedirene kadar savaş hali oluyor. İnanın hepimiz hadi bunu ye, hadi şundan son bir kaşık, bir tane daha al diye bizim yemekler soğuyor inanın.
0: İşte bu durum her gün milyonlarca anne babanın yaşadığı o ortak sorun. Peki sizlere çocuğunuza sebze yedirmenin artık bir krizden çıkıp tamamen eğlenceli hale dönüşeceğini söylesem?
2: Nasıl olacak?
5: Sebze sevmeyen çocuklara sebze yedirmenin aslında çok kolay yolları var.
4: Çocuğunuza sebze yedirmenin yolu askeri disiplinden değil, yaratıcı bir festivalden geçiyor. İşte çocukların hayır diyemeyeceği o sihirli taktikler.
5: Yani çocuğa sürekli sadece sebzenin yeşil halini vermektense bir gökkuşağı gibi ona bir tabak hazırlamak, sebzenin her rengini göstermek, her şekilde işte güzel kalıplar var onlarla işte şekillendirip ya da işte ekmekle vesaire şekillendirerek onu sunmak, kedi şeklinde, köpek şeklinde artık çocuk hangi karakteri seviyorsa o şekilde ona sunarak yemeği daha eğlenceli hale getirebilirler.
0: Bade, en sevdiğin yemek, yiyecek, sebze hangisi? Neleri daha çok seviyorsun?
6: Ben sebze olarak salatalık ve havucu çok seviyorum.
0: Brokoli sever misin?
6: Brokoli sevmiyorum aslında.
4: Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara

0: Farklı türde sebzeleri sık sık sunmak oldukça önemli.
1: Çocuk bir sebzeyi denedi ve sevmediyse "Aa, bu çocuk bu sebzeyi sevmiyor" demememiz gerekiyor. Ona belki 10 belki 12 kez farklı şekillerde o sebzeyi tekrar sunmamız gerekiyor. Çünkü bir çocuk karşısına çıktıkça o yemeğe aşina olur ve sevmeye başlar.
2: Zorlayınca bir daha hiç yemez. O yiyeceğe karşı farklı korkuları ve antipatisi olur diye korkuyorlar.
1: Eğer o yemeği reddediyorsa, yemek istemiyorsa, illa da yiyeceksin, o tabak bitecek gibi çocuğu zorlarsak bu sefer çocuk da o yemeği hiç sevmeme davranışı başlayabilir. Ara ara farklı şekillerde sunarak tekrar tekrar deneyebiliriz.
0: Sebze yemeklerinin sağlıklı olduğunu dile getirmek yerine lezzetli olduğunu söylemek de gerekiyor.
1: Çocuklarına "bu yemek çok sağlıklı" demek yerine "çok lezzetli" diyerek yönlendirirlerse çocuk daha rahat olacaktır.
3: Çocuk bir şey öğrenirken oyun yöntemiyle öğrenir ve bir şey yerken de aslında oyun yöntemiyle öğrenir ve yer. Aynı sistemi öğrencilerime de uyguluyorum ve inanılmaz derecede katkı sağladığını düşünüyorum.
0: İşte bu durumda en büyük yanlışlardan biri. Sağlıklı yiyeceklerin porsiyonu her zaman daha büyük olmalı.
1: Porsiyon konusunda da çocuğa tabii ki de sevdiği ve sevmeyeceğini düşündüğümüz yemekleri bir arada vermemiz gerekiyor. Ama sevdiği yemekleri biraz daha az verirsek en azından yeni tanıştığı besini daha çok oyalanarak yeme ihtiyacı olacak ve daha fazla tüketecek. Bu sebeple sebze porsiyonunu bir tık daha fazla tutmamız gerekiyor. Şimdi mevsimi patlıcan, taze fasulye, kabak, bunları yaptıklarında daha fazla porsiyonda pilav makarnadan sunabilirler çocuklarına.
4: Sebze yemeği olduğunda yine mi sebze? İşte yanında bir şey yemeyecek miyiz? Köfte yok mu? Bu gibi geri dönüşler alıyoruz çocuktan.
5: Bir diğer önemli olan şey ise sunum. Çünkü çocuklar yemeği önce ağzıyla değil gözleriyle tadar.
1: Yemeği hazırlamaya teşvik ederek birlikte hazırlarsak çocuk hem kendi yaptığı şey olduğu için daha çok benimseyecektir. O yüzden çocuğu sadece yemek masasında dahil etmek yerine mutfakta da dahil etmek gerek.
0: Ebeveynlerin ne yediği de çocukların neyi yemenin normal olduğuna karar vermesinde önemli bir rol oynuyor.
1: Öğretmeninin sevdiğini görür, arkadaşının sevdiğini görür, annesinin babasının o yemeği çok sevdiğini görür. O yüzden çocuğa bir noktada rol model de olmamız gerekir.
6: Hatay'da bir zamanlar tek derslikli olan köy okulu doğa, sanat, spor ve teknolojinin buluştuğu bir eğitim alanına dönüştü. Çocuklar hem doğayı yaşayarak öğreniyor hem de robotik kodlama eğitimi alıyor. Detaylarına bakalım.
7: Çok güzel bir okulumuz var.
0: Bir zamanlar tek derslikli bir köy okuluydu. Şimdi çam ağaçları arasında bambaşka bir eğitim alanına dönüştü.
8: Burası bir oyun parkı değil. Burası doğayla baş başa olan bir okul. Ve burada yaşayan öğrenciler işte burada sadece eğitim almıyorlar. Aynı zamanda doğayı yaşayarak da öğreniyorlar.
0: Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Konacık Kışlaçayı İlkokulu'nda değişimin mimarı, koordinatör öğretmen Arzu Demirtaş. Öğretmen göreve başladığında okulda sadece bir sınıf vardı. İlk olarak ana sınıfı açıldı. Ardından sanat, doğa, STEM ve orman okulu projeleri için çalışmalar başladı.
9: Şu anda hem kendi okulumuzun öğrencilerine eğitim veriyoruz. Hem de her gün dışarıdan 50 tane kadar öğrenci gelerek burada ekolojik eğitim alıyorlar. Her gelen öğrencileri 3 gruba ayırıyoruz. Sanat, STEM ve Orman Okulu diye.
0: İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin desteği, ormanlık alanın kullanımı için alınan izinler ve velilerin katkısıyla projeler tek tek hayata geçirildi.
8: Çam ormanı arasında bir okul. İşte doğada en zor yapılan şeylerden bir tanesi de elbette dengede durmak. İşte buradaki okul öğrencileri görmüş olduğunuz bu parkurda da dengede durmasını öğreniyor.
0: Okulun her köşesi farklı bir öğrenim alanına dönüştü. Çocuklar resim ve müzik etkinlikleri yapıyor, orman atölyesinde doğayı yakından tanıyor.
8: Öğrenciler doğal ortamdaki eğitimden sonra işte bu özel sınıfa geliyor. Buradaysa hem teknolojiyi yakından öğreniyorlar hem de robotik kodlama öğrenebiliyorlar.
7: Orman okuluna gidiyoruz, siteme gidiyoruz, müzeye gidiyoruz. Daha yeni piyanoya başladım. Hepsini de çok seviyorum.
0: Küçük bir köy okulu sadece ders yapılan bir bina olmaktan çıktı. Sporun, sanatın, doğanın ve teknolojinin aynı çatı altında buluştuğu renkli bir eğitim alanına dönüştü.
8: Kışlaçayır İlkokulu 2019 yılında işte bu haldeydi. Ne öğretmeni vardı,

0: öğrencisi vardı. Ancak o köye Arzu Demirtaş öğretmen geldi. Bir okul değişti. Bir okul değişince gerçekten bir gelecekte görmüş olduğunuz gibi tamamen değişti.
1: Aslında doğadan korkmamaları gerektiğini, tam tersine önlemler almaları gerektiğini de öğretmeye çalıştık. Burada çocuklar hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, hem de davranışa dönüştürüyorlar.
2: Kars'ta anneleri tarafından terk edilen en küçüğü 2, en büyüğü 9 yaşında olan 5 kız kardeşe dede ve babaannesi sahip çıktı. Torunlarına hem anne hem baba olan yaşlı çiftin fedakarlığı adeta yürekleri ısıttı. Kızların yürek burkan hikayesini duyarsız kalmayan yardımsever gençlerse köyde yeni bir ev inşa etmeye başladı. İzleyelim.

0: Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Hasan Çavuş köyünde yaşayan 5 kız kardeşin hikayesi yürekleri burkuyor. Anneleri onları terk etti. Babaları da geçimlerini sağlamak için gurbete gitti.
1: En küçükleri 2, en büyükleri ise 9 yaşında olan 5 kız kardeş için hayatlarını artık onlara adayan dede ve babaanne bütün gün onlarla ilgileniyor. Okula onlar hazırlıyor, yemeklerini yine onlar hazırlıyor ve gün boyunca da yine birlikte vakit geçiriyorlar.
2: Ben de onları çok seviyorum, çocuklarım da beni çok sever. Gayet mutluyuz biz. Gayet mutluyuz. Ölene kadar ben bunlara bakarım, büyüdeceğim, okutmaya çalışacağım. Elimden gelen bütün imkanları hep bunlar için yapacağım. Okula da ben hazırlıyorum, saçlarını, elbiselerini, hepsini ben yıkayacağım, giyindireceğim, tertemiz. Beslemelerini hazırlayacağım, kendim göndereceğim okula.
3: Şimdi sizleri İstanbul'un Şişli ilçesindeki tam 124 yıllık bir apartmana götüreceğiz. 2. Abdülhamit döneminin saray doktorlarından Arif Paşa tarafından yaptırılan bu apartman halen ayakta durmaya devam ediyor. Detaylarına bakalım.

0: İstanbul'un Elmadağ semtindeki bu apartman tam 124 yıldır ayakta durmaya çalışıyor. Hem de yıllardır üst üste biriktirdiği hikayeleriyle birlikte.
1: Arifpaşa Apartmanı 2. Abdülhamit'in saray doktoru olan Sarıcazade Arifpaşa tarafından 1902 yılında yaptırıldı. O dönemin ünlü Rum mimarı Konstantina Pappa bu güzel binayı tasarladı. Ve işte yaklaşık 124 yıldır da mimarisiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Selçuk Bey, şimdi tabii Arifpaşa Apartmanı'nın önündeyiz. Buranın ilginç hikayeleri var. Nedir efendim, ne zaman yapılmış burası, kim tarafından yaptırılmış, sizden dinleyelim.
2: Arifpaşa Apartmanı aslında apartman kültürüne geçişte Osmanlı'nın geç dönemiyle erken Cumhuriyet döneminin en güzel yapılarından bir tanesi. Çünkü o konak, yalı, köşk mimarisinden çok farklı apartman mimarisine geçişte ve bu geçişin hem kültürel hem sosyal anlamdaki kullanımının en güzel örneklerinden bir tanesi. Tabii apartman İstanbul, Büyük İstanbul depremlerinden sonra burada kalacak olan o zengin ailelerin de güvenliği açısından en sağlam zemin üzerine yapılması düşünülmüş ve etüt çalışmalarından sonra buranın toprağa uygun bulunduktan sonra Arifpaşa Apartmanı'nın buraya yerleştirilmesi düşünülmüş ve bu inşaat gerçekleşmiş. Sağ tarafımızdaki yapı topluluğu aslında Supagop sıra evleri diye geçer ve bu sıra evler...
1: Günümüzde de bir kısmı kalmış zannediyorum, biz de az önce gördük, bir kısmı halen gözüküyor.
0: Apartmanın ön tarafında küçük bir avlu da bulunuyor. Avlu küçük ama içindeki devasa ıhlamur ağacı yazarlara bile ilham olmuş.
2: Bu U planı şeklinde avlusunu görebildiğimiz 5 yapı, yani binanın bir arada toplu halde görüldüğü ama tek bir yekpareymiş gibi görüldüğü bir bina. Farklı kapılardan erişimde sağlanabilmekte Arifpaşa Apartmanı'na. Pınar Kür'ün oturduğu evden, balkondan baktığında bahçedeki o ağacı bir fırtınada görüyor. Yaprakları, dalları nasıl eğilip bükülüyor. Ondan esinlenerek bir kitap yazıyor.
0: Arifpaşa Apartmanı İstanbul'un ilk asansörlü binalarından biri. Özellikle salyangoza benzeyen spiral merdivenleriyle de dikkat çekiyor.
2: Arifpaşa Apartmanı'nın üst katları hizmetliler için düşünülmüş. Böyle bir tezat oluşabiliyor.
1: Aslında burada asansör de var. Hatta ilk asansörlerden birisi değil mi?
2: Evet, Pera Palas'ta da var. Ama Pera Palas'ı bir otel, burayı da bir apartman, ev, konut mimarisi olarak düşündüğümüzde ilklerden bir tanesi denilebilir. Yaklaşık 7 katlı. 818 metrekare taban üzerine oturmuş bir yapı.
1: Aslında büyük bir bina. Böyle baktığımız zaman tam o büyüklüğü anlaşılamıyor. Tabii apartmanın ilk girişine gelince orada iki isim yazıyor. Nedir o iki isim?
2: Şimdi bu ilk bilinen isimleri Sarıcazade Abdullah ve Osman Bey apartmanı olarak bilinen Arifpaşa Apartmanı daha sonra Arifpaşa Apartmanı olarak yerleşmiş ve bu şekilde kullanılmakta.
0: Apartman Sarıcazade ailesinden sonra birçok edebiyatçı ve sanatçıya da ev sahipliği yapmış. O isimlerin başında Türk seramik sanatının öncülerinden Füreya Koral ve ünlü yazar Pınar Kür geliyor.
2: Bu binanın içerisinde yaşanmışlıklar hem tarihi hem sosyal hem kültürel anlamda edebiyatçılara da çok ilham vermiş. Füreya Koral'ın adını görebiliyoruz bu apartmanda yaşamış ve atölyesinden karşıdaki sıra evlere, Supagop sıra evlerine bakarak bunu sanatına da geçirmiş. Hatta bundan dolayı da bir ödül kazanmış Füreya Koral.
0: Cenova mimarisiyle tasarlanan binanın mimari özellikleri de dönemin ilklerini üzerinde taşıyor.
1: Binanın giriş katında şu anda dükkanlar ya da depolar bulunuyor ama 1900'lerin başında bu dükkanların içinde ahırlar vardı. Çünkü bina sakinleri atlarını ve arabalarını buraya koyuyorlardı.
2: Binanın kendi inşaatı sırasında kullanılan malzemeleri de ilginç. Mesela yığma yapılıyor bina. Kâgir bir bina dediğimizde binanın içerisinde dökme demirden yapılma sütunlar da var. Hmm. Yani bu da mesela sanayi devriminden sonra işte Eyfel'in yapılması, hemen Fener'deki Balat'taki bir Bulgar Kilisesi'nin demirden inşa edilmesi gibi demirin de apartmanlarda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte hem onun dayanıklılığını arttırıp hem de teknolojik açıdan mimari gelişimine de bir örnek teşkil etmekte. Sarayın da esintisiyle beraber yine kalem işleri, içerideki alçıpanlar, dökme demirden yapılma kapılar, hatta ferforjeler yapının süslemesinde ya da kendi inşasında kullanılmış.
0: Sarıcazade ailesinin İstanbul'a kazandırdığı mimari yapılar üstelik bu apartmanla da sınırlı değil. Özellikle Sultan II. Abdülhamid'in baş mabeyincisi ve Maliye Bakanı olan Ragıp Paşa, İstanbul'a önemli eserler kazandırmış durumda.
2: İstanbul'da yapmayı arzu ettiği 5 bina vardır. Bunların hepsi handır. 3 tanesini gerçekleştirmiş. Afrika Han, Rumeli Han ve Avrupa Han. Normalde Osmanlı'nın yönettiği 5 kıtaya İthafen 5 han yapmayı arzulamış fakat tabii ki Osmanlı'nın o son dönemlerindeki siyasi çalkantılar ve savaşlar görevden alınmasıyla beraber bunu mümkün kılmamış.
3: Aynı mimarın aile için yapmış olduğu birçok apartman var. Bunlardan bir tanesi burada, bir tanesi Moda'da. Moda'nın hemen köşesinde bulunan çok da hoş bir yapıdır.
1: Esnafsız efendim siz burada. Zaman zaman apartmanı görmeye gelen yerli yabancı turistler oluyor mu?
4: Var, evet. Var, evet. Zaman zaman geliyor. Çok seyrek de olsa geliyor. İçeride de fotoğrafı var hatta, çok eski.
1: Bahsettiğiniz fotoğraf bu mu?
4: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Fotoğrafı burası, karşı görüldüğü gibi talimhane. Bu bina karşıdan görünümü.
1: O zamanlar boşmuş tabii burası.
4: Tabii olsa, karşı taraf talimhane, adı üstünde, yani askerlerin talim ettiği yer.

Ajans hafta sonuyla devam ediyoruz. Saatlerimiz artık 7'yi gösteriyor. En sıcak gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orta Doğu'da tansiyon hiçbir şekilde düşmüyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalarsa devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı bir kez daha Husilerin saldırısına uğradı. 12 kişi ise yaşamını yitirdi. Detaylarına bakalım. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı biri pilot, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 2 gün sonra tekrar Husilerin hedefi oldu. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden

Yani arasında 4 Suudi Arabistan vatandaşıyla farklı ülkelerden 8 yabancı uyruklu bulunuyor. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Amerika, İngiltere ve Kanada saldırılar sebebiyle vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısı yayımladı. Havalimanı ve çevresinden uzak durmaları çağrısında bulunuyor. Devam edelim. İsrail'in Gazze'deki soykırımında tam 3 yıl geride kaldı. Çarpıcı bilançoyu Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı. 3 yılda 74.237 Filistinli katledildi. Bunlardan 22.000'e yakını ise çocuk. Katil İsrail saldırılar sırasında doğan 612 çocuğu da katletti.

0: bitmeyen bombardıman, sonu gelmeyen bir işgal. Katledilen binlerce masum can, enkazlar arasında yaşam mücadelesi veren bir halk. Burası Gazze. İsrail'in soykırımı 4. yılında da hız kesmeden devam ediyor.
1: 3 yıl geçti, sanki 300 yıl gibi. 3 yıl oldu ve biz ölüyoruz. Yıkım içindeyiz. Bu hayat daha ne kadar sürecek? Ne zamana kadar?
0: Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, soykırım savaşının 3 yılı başlıklı bir rapor yayımladı. Saldırıların yol açtığı can kayıpları, çocukların durumu ve sağlık sistemindeki yıkıma ilişkin veriler ortaya konuldu. Rapora göre Gazze'de katledilenlerin 21.976'sını çocuklar, 11.301'ini kadınlar, 5.405'ini yaşlılar ve 35.555'ini erkekler oluşturuyor. Çocukların toplam can kaybı içindeki payı ise %29,6. Yaralananlar arasında 45.569 çocuk, 24.537 kadın ve 12.269 yaşlı yer alıyor. Gazze'de katledilen çocukların 1125'i 1 yaşından küçük. 5 yaşından küçük çocuklarda ise can kaybı 5444'e ulaşıyor. Saldırılar sırasında dünyaya gelen 612 çocuk öldürülürken çocuklarda 1134 uzuv kaybı vakası kaydedildi. Gazze'de 71.846 çocuk yetim kalırken 914.102 çocuk eğitimden, 1.204.102 çocuksa gıda güvenliğinden mahrum kaldı. Soykırımcıların diğer bir silahı da açlık. Gazze'de 157'si çocuk, 466 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

0: katliam ordusu 3 yılda Gazze'deki 38 hastanenin tamamını da hedef aldı. Hastanelerin 19'u hizmet dışı kalırken diğer 19'u kısmen faaliyet gösteriyor. Birinci derece sağlık hizmeti sunan 158 merkezinde yine tamamı vuruldu. Bunların 64'ü hizmet dışı kalırken 94'ü kısmen çalışıyor. Sağlık çalışanlarından 1723 kişi saldırılarda öldürüldü. 362'si de gözaltına alındı. Sağlık tesisleri 825 kez vurulurken ambulanslar 216 kez hedef alındı. Gazze'de 21 bin hasta ise yurt dışında tedavi edilmeyi bekliyor. Bunların 5803'ü çocuk, 4800'ü de tümör vakası.
1: Ben böbrek hastasıyım, bilirsiniz böbrek yetmezliği olan birinin diyalize ihtiyacı vardır ve bu işlem tek bir gün bile aksatılamaz. Hayatım tehlike altında.
0: Gazze dışında tedavi olmayı beklerken hayatını kaybeden hasta sayısı da 264'ü çocuk olmak üzere 2027'ye ulaştı.

Şimdi hatırlayacaksanız Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara yönelik geride bıraktığımız haftalarda protestolar başlamıştı. Lisedeki eğitim sistemine yönelik protestolar başlamıştı ve artık 3 haftayı geçti ve bu tam 3 hafta kapsamında 6877 kişi gözaltına alındı. 1000'den fazla kişi de yaralandı.

0: Binalar harap durumda. Kışın prefabrik sınıflar aşırı soğuk. Yazın ise 40 dereceye çıkıyor. Bu koşullar altında ders çalışmamız mümkün değil.
1: Öğrencilerin talepleriyle başladığı protestolar ülke geneline yayıldı. Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liseliler sokağa çıktı. Ardından çığ gibi büyüyen eylemler tüm Fransa'yı sardı. Sokaklar yangın yerine döndü. Fransa'daki lise eylemlerinin bilançosu belli oldu. Eylemlerin başından bu yana 6877 kişi gözaltına alındı. 2376 kişi hakkında adli işlem başlatılırken bu kişilerin 1547'si hakim karşısına çıktı. Reşit olmayan 6 kişi dahil toplam 21 kişi tutuklandı. 1897 kişi hakkında ise kamuya açık bazı yerlerde bulunma yasağı veya ücretsiz kamu hizmeti gibi farklı tedbirler alındı. Eylül'de başlayan lise eylemleri toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle birçok kente yayılarak büyüdü. Ülkede bini aşkın kişinin yaralandığı eylemler kapsamında polis şiddeti vakalarına ilişkin en az 21 soruşturma başlatıldı.
2: Polis öğrencilere adeta savaş açmış durumda. Gençlere göz yaşartıcı gaz bombaları atılıyor, gençler darp ediliyor ve gözaltına alınıyor. Macron ve hükümeti hesap verecek.
1: Eğitim kurumlarında meydana gelen maddi hasarınsa en az 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Fransız hükümeti öğretmen açığını gidermek amacıyla 3024 yedek öğretmenle iletişime geçildiğini duyurdu.
3: Ajans hafta sonuyla devam ediyoruz. Gazetelere bakalım. Hürriyet gazetesine bir göz atalım. Hangi haberlere yer vermiş bu saat diliminde? Sür manşetine bakalım. Spora yer vermiş. 3'le 3 başlığı atılmış ve Fenerbahçe Rize deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Ligde 3. sıraya yükselen Sarı Lacivertliler hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı konuk alacak. Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un. Samsun Spor'a konuk olan Trabzonspor yarıdan fazlasının 10 kişi oynadığı karşılaşmaktadır. Sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Hürriyet'in sür manşetleri işte bu şekildeydi. Manşetinde ise dünyaya ters köşe yaptığı başlığı atılmış. Rus petrolüne daha sert yaptırım uygulaması beklenen Trump, ülkesindeki dizel sıkıntısı has safa yol açınca Putin'le anlaşmak zorunda kaldı. Trump, Rus dizeline yaptırımı 6 aylığına askıya aldı. Detaylarına bakalım. Önce Avrupa'dan istedi başlığıyla. İran savaşından önce Amerika'da galonu 3.75 dolar olan dizel 6.28 dolara kadar çıktı. Dizelin sadece fiyatı artmakla kalmadı. Amerika ciddi biçimde tedarik sorunu da yaşıyor. 3 Kasım ara seçimlerine hazırlanan Amerika Başkanı bu tabloyu değiştirebilmek için çareler arıyor. Trump önce Avrupa ile temasa geçti. Avrupa'yı stoklarında bulunan 100 milyon varil dizeli piyasaya sürmeye ikna etti. Muhalifler çok öfkeli başlığıyla Trump radikal bir adım daha attı. Yaptırım uyguladığı Rusya ile önceki gün dizel anlaşması yaptım. Rusya 3 milyon ton dizeli etaplar halinde piyasaya sürecek. Putin'le yaptığı dizel anlaşmasını zafer gibi sunan Trump, sanırım duymuşsunuzdur. Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor dedi. Demokrat Parti ise Rusya ile anlaşma için ihanet diyor. Zelenski'ye kızdı ve imzaladı başlığı atılmış. Zelenski dizel anlaşmasına tepki gösterdi. Rusya yönelik yaptırımların hafifletilmesini zayıflık göstergesidir dedi. Axios'un haberine göre Amerika Rus rafinerilerine saldırması için Zelenski'ye çağrılar yaptı. Zelenski dikkate almadı. Trump da tepki için Putin'le dizel anlaşması yaptı. Hemen

0: yaptı dedi. Biz de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasındaki haberini derledik. İzleyelim.
1: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl etkinliğinde konuştu. Erdoğan, ilim yayma mücadelesinin nice engele rağmen büyüdüğünü ifade etti.
1: Bundan 75 sene evvel 68 inanmış yüreğin halisane niyetlerle toprağa diktiği mütevazi fidan Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür. İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. Onun için de durmadan, yılmadan, usanmadan inşallah bu yola devam edeceğiz.
2: Yapay zekanın köklü değişime neden olduğunu belirten Erdoğan, teknooligarkların hedefinin gençler olduğunu söyledi.
1: Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
2: Erdoğan, gençlerin geleceğine yönelik tehditlere karşı en büyük güvencenin Teknofest gençliği olduğunu vurguladı.
1: Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır.
0: Bir yandan da İstanbul'da yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. En son Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 tutuklama gerçekleşti ki tutuklananların arasında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş da bulunuyor ve yine aynı şekilde bu yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Detaylarında ise %20 rüşvet istendiği, milyonlarca liranın makam odasında teslim edildiği iddiaları da yer aldı dosyada. İzleyelim.
3: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı. Para dolu zarftar, hak edişlerden istenen %20'lik pay ve hesaplardaki milyonlarca liralık para hareketi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Dosyadaki tanık ifadeleri rüşvet çarkının nasıl döndüğünü gözler önüne serdi. Tanık Halil Yılmaz belediyeden alacağını tahsil edebilmek için kendisinden istenen 9 milyon lirayı 2 ayrı tarihte belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'a makam odasında verdiğini öne sürdü. Bir başka ifadede ise rakam daha da büyüktü. Orhan Yıldırım 300 ila 400 bin doları yine makam odasında verdiğini, Eylül ayının sonunda ise 100 bin doları doğrudan Ulutaş'a teslim ettiğini iddia etti. Rüşvet iddialarının adresi sadece makam odası değildi. Dosyaya gelen ses kaydında Esenyurt'taki bir pastanede 3 milyon liralık para teslimi yapıldığı anlatılıyordu. İddiaya göre para teslim edildi, ardından firmanın hak edişi hesabına yatırıldı. Mali incelemelerde de şüpheli para hareketleri belirlendi. Namık Çebi İnşaat'ın

0: hesaplarına yatan hak edişlerin yaklaşık %20'sinin aynı gün ya da ertesi gün nakit çekildiği tespit edildi. Şüpheli Anıl Alioğlu ise ifadesinde firmalardan zartlar içinde aldığı paraları İbrahim Doğancıoğlu aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a teslim ettiğini anlattı. Soruşturmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri de MASAK raporuydu. Yusuf Ulutaş'ın 2017'de 601 bin lira olan banka para transfer hacmi 2025'te tam 231 milyon liraya yükselmişti. Kız kardeşi Tuğba Ulutaş Şenyürek'le arasındaki 212 milyon liralık para hareketi de mercek altına alındı. Ulutaş söz konusu paraların 24 yıllık avukatlık mesleğinden elde ettiği birikimler olduğunu savundu. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli tutuklandı. 10 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: İstanbul'da geride bıraktığımız gün oldukça hareketliydi. Zira Ataşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan kazandı. Bu sonuçla birlikte Ataşehir Belediyesi'nde yönetim CHP'den AK Parti'ye geçti. Bir diğer seçim adresi ise Eyüp Sultan Belediyesi'ydi. Eyüp Sultan'da yeni başkan vekili CHP'nin adayı Cafer Parlak oldu.
2: Serdar Orhan. Ataşehir Belediyesi'nde dengeler değişti. AK Partili Serdar Orhan başkan vekili seçildi.
3: Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkan vekili görevini üstlenmiş bulunmaktayız.
2: Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak Murat Güneş seçilmişti. Güneş de 5 Ekim'de suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak suçlamalarıyla tutuklandı. Ardından görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Ataşehir Belediye Meclisi başkan vekili seçimi için tekrar toplandı. CHP ve Yeni Parti grubunun katılmadığı oylamada Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak seçime girdi.
4: Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili seçimi saat 10 sıralarında başladı ve 4. turda sonuç çıktı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan başkan vekili olarak seçildi.
5: Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri bugünkü seçimle ilgili bir irade ortaya koymadı. 20 arkadaşımızın katıldığı oylamada 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçildi. Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun.
6: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
2: Sonuçla birlikte CHP yönetimindeki Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Yolsuzluk operasyonları kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklanmıştı. Meclis yeni başkan vekilini seçmek üzere sandık başına gitti.
7: Muhammed Çakır.
2: Seçimde CHP'nin adayı Cafer Parlak'la AK Parti'nin adayı Muhammed Çakır yarıştı. Cafer Parlak Eyüp Sultan Belediye Başkan Vekili seçildi.
5: AK Parti'mizin bir oyu, geçerli olması gereken bir oyu maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. İnşallah biz hukuksal buradaki mücadelemizi yürüteceğiz.
1: Asrın yolsuzluk davasına eş insanı Ali Nuhoğlu'nun itirafları adeta damga vurdu. Sarıyer'deki iki villanın devir sürecini anlatan Nuhoğlu, villaları almamı İmamoğlu istedi, ödemesini İSKİ'den aldığım paralarla yaptım dedi. Detaylara bakalım.
2: Ali Nuhoğlu'ndan villa devrine ilişkin itiraf geldi. İmamoğlu'na villalar İSKİ parasıyla alındı dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Ali Nuhoğlu itirafçı olduğu davada Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini Fatih Keleş'in yönettiğini öne sürdü. Toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti. Nuhoğlu, İmamoğlu inşaata devredilen iki villanın alım sürecine ilişkinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İtirafçı Ali Nuhoğlu, İmamoğlu inşaata değerinin çok altında devrettiği villalarla ilgili İBB'den alacaklarımı tahsil edebilmek için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde devir işlemini yaptım dedi.

0: İmamoğlu'nun mal beyanında sakladığı villaları rüşvet olarak aldığı bu sözlerle tescillenmiş oldu. Ali Nuhoğlu, Güllüce Tarım bünyesinde bulunan ve daha sonra İmamoğlu İnşaat'a devredilen 480 milyon liralık iki villayı İSKİ'den yapılan ödemelerin ardından satın aldığını anlattı. Nuhoğlu, villaları alma talebinin kimden geldiğine ilişkin soruya İmamoğlu istedi cevabını verdi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Faili meçhul bir eylem kalmaz, devlet mutlaka bunu ortaya çıkartır ve hukuk önünde hesabını sorar dedi.
2: Faili meçhul bir eylem kalmaz, devlet mutlaka bunun ortaya çıkartır ve adalet çerçevesinde bu şahısların gün gelir hesabını hukuk önünde sorar.
0: Faili meçhul cinayetlere değindi, kararlılık mesajı verdi.
2: Biz faili meçhul cinayetler konusunda, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ediyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları eğitim kampında konuştu. Suç örgütlerine seslendi.
2: Artık suç örgütleri çocuklarımızı, gençlerimizi kandırıp kullanmayacaklar. Bu konuda hem azmettirenler, hem teşvik edenler, hem de bu eylemin içerisinde bulunan çocuklar hakkında cezalar yaklaşık 2 kat oranında artırıldı. Suç örgütleriyle, sokak çeteleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açtı.
2: Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir sayfa açtık. Sizler de 81 ilimize döndüğümüzde bu yeni sayfayı milli birlik ve kardeşliği büyüten sözlerinizle, çalışmalarınızla doldurun.
0: Bakan Gürlek iç cephe vurgusu yaptı, gençleri provokasyonlara karşı uyardı.
2: Özellikle iç cephemizi güçlendirecek söylem ve eylemlere yönelin. Provokasyonlara gelmeyin ve kabuk tutan yaralarımızı kanatacak tahriklere aldanmayın.
0: Gürlek gençleri korumayı birinci öncelik saydıklarını vurguladı.
1: Bu arada iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Kırşehir'de 20, Samsun'da ise 13 yıl önce işlenen cinayetlerin failleri yakalandı. 4 kişi de bu kapsamda tutuklandı.
0: Jasat iğneyle kuyu kazdı. Yıllardır rafta olan cinayet dosyaları çözüldü. Kırşehir'de yaşayan Rıza Güzel 2006'da kayboldu. Jandarma suç araştırma timi yıllar sonra dosyayı yeniden açtı. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirildi.
3: Yıllarca kayıp olarak aranan Rıza Güzel'in dosyası yeniden açıldı. Yapılan incelemeler olayın ardından bir cinayet olabileceğine dair şüpheleri güçlendirdi.
0: Soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda Rıza Güzel'in eşi ve 6 çocuğu gözaltına alındı.
3: Şüphelilerin yer göstermesiyle birlikte Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Soruşturmada şüphelilerden 2 kişi tutuklandı.
0: Tutuklanan şüphelilerin Güzel'in oğulları olduğu öğrenildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Arif Yılmaz 1 Haziran 2013'te silahla öldürülmüş halde bulundu. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dahil 28 şüpheliye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk dedi.
1: Artık çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için bir sosyal medya düzenlemesi hep konuşuluyordu ve artık o düzenleme resmi gazetede artık yayımlandı. Yeni kanunla birlikte 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasaklandı. Yaş doğrulaması e-devletten yapılacak. Ayrıca 15 ile 18 yaş arasındaki çocuk hesaplarına da yeni kısıtlamalar getirildi.
0: Çocukların sosyal medya kullanımında yeni dönem başlıyor. Kritik düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
4: 15 yaş altında sosyal

0: medya kısıtlaması geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte çocukların sosyal medya kullanımı sınırlandırılırken platformlara da çocukları korumaya yönelik yeni yükümlülükler getiriliyor.
1: Çocuklarımızın artık daha böyle ahlaklı, daha düzgün, daha bilinçli yetişmesi gerekiyor. Bence yerinde bir uygulama.
2: Resmi gazetede yayınlanan yeni kanunla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn kontrol araçları sağlama zorunluluğu getirildi. Bu araçlar sayesinde ebeveynler hesap ayarlarını kontrol edebilecek, ücretli işlemleri onayına tabi tutabilecek ve kullanım süresini sınırlandırabilecek.
3: Çok iyi olmuş, çok mutlu oldum. Yaşça küçük insanların kullanması gerçekten çok tehlikeli buluyorum. Umarım sürekli bu şekilde kalır.
4: 15 yaşını dolduran çocuklara özel hizmet, 15 ile 18 yaş grubuna ise çocuklara özgü güvenlik ve gizlilik önlemleri içeren ayrı hizmet sunulacak.
5: Onlar için hesaplar varsayılan olarak gizli olacak. En büyük artılardan bir tanesi bu. Takipçi ve takip edilen listeleri hiçbir şekilde başkalarına görüntülenmeyecek. Mesajı yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplar görebilecek. Görüldü bilgisi hiçbir şekilde atılmayacak. Canlı yayın açma özelliği de olmayacak. Rehber gibi, ev, posta gibi kaynaklarla senkronizasyon yapılmayacak. Hesap başkalarına önerilmeyecek 15-18 yaş arası çocuk. Hesap çocuğun davranışlarına göre asla kişiselleştirilmeyecek.
6: Çok doğru bir karar gibi görünüyor. Yani artık baş edemiyor çocukların telefonla, sosyal medyayla alakalı şeyleri kopmuyor yani.
2: Düzenleme sadece sosyal medyayı değil, dijital oyunları da kapsıyor. Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağların, zararlı içeriklerle ilgili mahkeme veya kurum kararlarını en geç 1 saat içinde uygulaması zorunlu hale getirildi. Kurallara uymayan sağlayıcılara para cezasından bant daraltmaya kadar ağır yaptırımlar uygulanacak.
4: Bakın biz de buraya yazdık. Gizli takip eden yandı. Peki nedir bunun detayları? Hemen anlatalım. Yargıtay'dan eşlerin gizli yazışmalarını takip etmesine ilişkin emsal bir karar geldi. Eşinin WhatsApp yazışmalarının bilgisi ve rızası dışında takip eden erkek boşanma davasında ağır kusurlu bulundu. Yargıtay hukuka aykırı yollarla elde edilen yazışmaların delil olarak kullanılmayacağına hükmetti. Detaylarına bakalım.
7: Eşler arasında özel olmak.
8: Bence delil sayılmalı. Delil sayılmalı. Çünkü mahremiyet diye bir şey aile arasında söz konusu olmamalı.
2: Eşinin yazışmalarını gizlice takip eden yandı. Yargıtay bu konuda emsal nitelikte bir karara imza attı.
9: Eşinin WhatsApp yazışmalarını gizlice takip ettiği, haberi ve rızası olmadan mesajlarına ulaştı. Ancak bu takip boşanma davasında kendisinin aleyhine döndü. Yargıtay gizlice elde edilen yazışmaların hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu hükmetti.
2: Olayın adresi Kayseri. Karşılıklı boşanma davası açan çift bu kez mahkemede karşı karşıya geldi. Kadın eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını, kendisine ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evlilik birliğinin gerekenlerini yerine getirmediğini ileri sürdü. Bu iddialarla boşanma davası açtı.
8: Hayatınızı birleştirdiyseniz bir insanla onun her şeyine vakıf olmalısınız. Şifrelerine de, kredi kartı şifrelerine de, aile ilişkilerine de, tabii ki her şeye erişim olmalı.
2: Erkek de eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini öne sürerek karşı dava açtı. İddiasını ispatlamak isteyen erkek eşinin WhatsApp hesabını takibe aldı. Kadının iş bilgisayarından WhatsApp web üzerinden hesaba girdi. Eşinin bilgisi ve rızası olmadan yazışmalarını izlemeye başladı.
10: Hayır, eşimle okurum, telefonuna bakarım. Kendisi ister. Özel bir durum yok yani.
2: Ancak mahkeme bu yöntemle elde edilen yazışmaları hukuka uygun bulmadı. Kayseri 2. Aile Mahkemesi boşanmaya sebep olan olaylarda erkeği ağır, kadını ise hafif kusurlu saydı. Tarafların boşanmasına karar verdi. Erkeğin eşinin başka bir erkekle zina yaptığı iddiasına dayanan karşı davası ise ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.
11: İstediğimiz zaman istediğimiz telefonu her zaman ortadadır. İstediğimiz zaman birimize karşı güvenimiz sonsuzdur, yani sıkıntı yok onunla.
2: Dosya temyiz üzerinden Yargıtay'ın önüne geldi. Yüksek Mahkeme bir delilin hukuken geçerli sayılabilmesi için hukukun izin verdiği yöntemlerle elde edilmesi gerektiğini vurguladı. Eşin haberi ve rızası olmadan yazışmaların takip edilmesiyle elde edilen verilerin hukuka aykırı delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Erkek boşanma davasında ağır kusurlu bulundu. Ortak çocuğun velayeti anneye verildi. Kadın lehine 500 bin lira maddi, 800 bin lira manevi tazminata hükmedildi. Çocuk için de nafaka ödenmesine karar verildi.

0: Türkiye'de faaliyet gösteren milletler arası okullara Türk öğrencilerin kayıt edilmesi yasak. Söz konusu yasağın delinmesi halinde işletmelere para cezası uygulanabiliyor, ruhsatları dahi iptal edilebiliyor. Bazı Türk öğrencilerin bu okullara kayıt girişiminde bulunması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve il müdürlüklerine yazı gönderdi. Detaylarına bakalım.
1: Milli Eğitim Bakanlığı net bir dille uyardı. Milletler arası okullara Türk öğrencilerin kayıt edilmemesi için il müdürlüklerine yazı gönderdi. Türkiye'de bulunan milletler arası eğitim kurumlarında kayıt işlemleri sürüyor. Bu hususta bazı Türk öğrencilerin bu okullara kayıt girişiminde bulunması üzerine bakanlık harekete geçti. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıyla milletler arası okullarda kayıt kabul döneminde öğrencilerin yabancı uyruklu olduklarını gösteren resmi belgelerin titizlikle incelenmesi istendi. Milletler arası özel öğretim kurumlarına yalnızca yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği hatırlatılan yazıda, Türk vatandaşlarının hangi adı altında olursa olsun bu okullara ilk kayıtlarının yapılmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ayrıca bazı okulların öğrencilere resmi kayıt yapmadan eğitim hizmeti sunduğuna yönelik iddiaları da ele alan bakanlık, bunun mevzuata aykırı olduğunu dile getirdi ve yaptırımları hatırlattı. Bu kapsamda mevzuata aykırı olarak Türk vatandaşı öğrencileri kayıt yaptıran milletler arası okullar, brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezasına çarptırılacak ve ruhsatları iptal edilecek. Benzer cezalar yabancı uyruklu olarak kayıt yaptırdıktan sonra Türk vatandaşlığı kazanan öğrencilerin uzun süre kurumda tutulması halinde de geçerli olacak.
0: Ajans hafta sonuyla devam ediyoruz. Gazetelere bakalım. Şimdi akşam gazetesine bir göz atalım. Hangi haberlere, başlıklara, manşetinde ve gündeminde yer vermiş akşam gazetesi. Gençlerimizi tekno oligarklara bırakmayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cümleleriyle başlamış akşam gazetesi. Devam edelim. Detaylarına bakalım. Başkan Erdoğan teknoloji üzerinden geleceğini şekillendirmek istediğini belirterek bu zihniyete karşı güvencemiz Teknofest gençliğidir dedi. Okullardaki olaylarda gösterdi başlığı var. Gençlerimiz dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören tekno oligarkların hedefinde. Son günlerde okullardaki müessif hadiseler bu zihniyetin ektiği zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi. İnsan merkezli kullanacaklar başlığıyla insanı, tabiatı hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliğidir. Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır. Akşam gazetesinin manşeti bu şekildeydi. Devam edelim. Trakya'da hızlı tren mutluluğu başlığı atılmış ve Çerkezköy Kapı Kule yüksek hızlı tren hattı büyük ilgi gördü. Hattaki ilk sefer dün saat 9'da yapıldı. Vatandaşlar 4 saatte gideceğimiz yol 55 dakikaya indi. Üstelik çok da konforlu değil diyerek emeği geçenlere teşekkür ettim. Devam edelim. Bir büyük şehir daha sırada başlığıyla Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın AK Parti'ye yeni katılımların olacağını söyledi. Yalçın Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi. Bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyük şehir var. En kısa sürede göreceğiz. Muhalefetin hizmet kültürü yok. AK Parti belediyeciliği diye bir şey var. Herkes bilir dedi. En son AK Parti'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılmıştı. 31 Mart 2024'ten bu yana Aydın Büyükşehir ve Afyon Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 108 belediye başkanlığı AK Parti'ye geçti. Akşam gazetesindeki bir diğer önemli haberlerden biri de buydu. Kronik hastaya reçete kolaylığı. Kronik hastalar için her ay yeniden reçete yazdırma zorunluluğu kalkıyor. Tedavisi değişmeyen vatandaşlar geçerli raporlarıyla ilaçlarını doğrudan eczaneden alabilecek. Depodan 1,5 milyar liralık servet çıktı. Vanlı Karahaydar olarak bilinen Fatih Tançalan'a yönelik kara para aklama soruşturmasında bu kez Antalya'da bir depoda 1 milyar 541 milyon 395 bin lira ele geçirildi. Bizim de bu konuyla alakalı bir haberimiz var. Gazetelerdeki gündemler şimdi bu şekildeydi. Ancak depodan 1,5 milyar liralık servet çıktı haberini bir de bizden bir izleyelim. Sonra devam edeceğiz. Vanlı Karahaydar'ın kara

0: patlama soruşturmasında 1,5 milyar lira daha ele geçirildi. Toplam tutarı 2,5 milyar liraya ulaştı. Operasyon kapsamında 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonlar sürüyor. Daha önce İstanbul'da iki araçta yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar para ele geçirilmişti. Yeni operasyonda ise Antalya'da bir iş yerine baskın yapıldı. Şüphelilerin adreslerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para bulundu. Toplam ele geçirilen paranın miktarı 2 milyar 475 milyon liraya ulaşırken dövizlerin bir bölümünün sahte olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonların genelinde 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanıp cezaevine gönderilirken para trafiği ve yeni mağdurlarla ilgili soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor.
1: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada yaşanan göçükte Zeynep İnan ve Ahmet Muhammed İnan kardeşler hayatını kaybetmişti. İki kardeş dün son yolculuğuna uğrandı.

0: Köken bina iki kardeşe mezar oldu. İnan kardeşler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Maltepe'de 20 yaşındaki Zeynep ve 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan kardeşler 7 katlı o binanın 1. katında yaşıyordu. Anne ve babaları memleketleri Trabzon'daydı. İki kardeş facia anında evde yalnızdı ve ateş düştüğü yeri yaktı. Enkaz altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti.
1: Dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. Helal edin.
0: İnan kardeşler için Maltepe Orhan Gazi Mimar Sinan Camii'nde tören düzenlendi. Törene çok sayıda aile yakını, arkadaşları ve sevenleri katıldı. İki kardeş öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortadağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2: Evet, görüntüler İstanbul Şişli'den. Seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıktı. İlk önce kaldırımdaki inşaat iskelesine, ardından da marketten çıkan müşteriye çarptı. İşte bu anlarda güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İzleyelim.
0: Kontrolden çıkan otomobil marketten çıkan müşteriye böyle çarptı. Kazanın adresi İstanbul Şişli. Seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımdaki inşaat iskelesine, daha sonra bir marketten çıkan müşteriye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobille kapı arasında sıkışan adam yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü gözaltına alındı. Yaralı da olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Bu görüntülerde İstanbul Kartal'da, Kartal'da bulunan Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzleyelim.
3: Hastane çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Hastalar hızla tahliye edildi. Kartal Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yükseldi alevler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken hastane hızla boşaltıldı. Alevler çok geçmeden kontrol altına alındı. Yangında kimse zarar görmedi.

0: İstanbul Küçükçekmece'de bir anne önce taksi çağırdı. Yanında bebeği ve bebek arabası da vardı. Taksici bebek arabasını bagaja koymak isteyen annenin yardım talebini geri çevirince aralarında ciddi bir şekilde tartışma çıktı. Hatta bir süre sonra araçtan da indirdi o anneyi taksici. Görüntüsü de var o tartışmanın. Büyük de tepki çekti. Şimdi arkadaşlarımız bunu haberleştirirken kendileri de sokağa bebek arabasıyla çıktı. Taksiye binmek istediler. Bakın nasıl bir tavırla karşılaştılar.
1: Ben sonuçta nakliyeyim.
2: Benim oraya gelmeye bile...
3: Bebek arabasını bagaja koymaya yardım etmeme bahanesi buydu. Anne tepki gösterince daha da ileri gitti. O anne ve hamile arkadaşını araçtan indirdi.
4: Bize yardım etmeyen taksici, akşam haberlerde görürsünüz. Bizi indirdiniz, şöyle bir yerde indirdiniz. Teşekkürler.
3: Bu görüntü İstanbul Küçükçekmece'de çekildi.
4: Tamam, arkadaşım size neden yardım etmiyorsunuz diye sordu. Görevim değil diyebilirsiniz.
1: Arkaya bıraktığınız malzemeleri de çektim. Ben sonuçta nakliyeyim.
4: Benim oraya gelmeye bile...
3: Taksicinin bebekli anneye karşı olan tutumu büyük tepki çekti. ATV haber ekibi de bir bebek arabasıyla dışarı çıktı. O annenin gördüğü muamelenin sokaktaki karşılığını araştırdı.
5: Şu anda yanında bir bebek arabası var. Tabii içi boş. Kameraman arkadaşım da biraz daha uzak bir bölgeden beni çekecek. Ve bakacağız bebek arabası varken taksi durdurma ihtimalim ne?
3: Taksilerde yolcu yoktu ama hiçbiri durmadı. Dakikalar sonra bir taksici muhabirimize yaklaştı. Ancak onun da bahanesi vardı.
5: Pardon. Ben Maltepe tarafına gideceğim ama. Maltepe biraz zor mu?
6: Çok kalabalık.
5: Trafik mi var? Ama neyle gideyim Maltepe'ye? Pardon.
3: İstanbul'da bebek arabasıyla kaldırımda yürümek de tıpkı taksi bulmak kadar zor.
5: Şimdi geldik, bebek arabasıyla kaldırıma çıkıp kaldırımdan ilerlemeye çalışacağız. Zaten çıkmak zor ama kaldırım çok dar. Yani bebek arabası anca sığıyor tek başına. Buranın ikinci bir kişinin geçme ihtimali yok.

0: Burada da çöp konteynerleri var. Yani mecbur yola inmek zorundayım. Ebeveynlerin İstanbul'da bebek arabası kullanırken en zorlandığı konulardan biri de yaya geçitleri, görmüş olduğunuz gibi. Çünkü araçlardan yaya geçitlerinde bile yol almak oldukça zor.
1: Zorlanıyoruz ya, annelerimiz hep zorlanıyoruz, biz de zor. Her şey zor.
2: Mersin'in Anamuru ilçesinde milyonlarca yıllık tarihe tanıklık eden Köşekbükü Mağarası hem şifa arayanların hem de doğa severlerin akınına uğruyor. Mağara yıl boyunca sabit kalan sıcaklığı ve mikro klima yapısıyla astım hastalarına nefes oluyor.
3: Burası Mersin'in Anamur ilçesindeki Köşekbükü ya da bilinen adıyla Astım Mağarası.
4: Köşekbükü Mağarası deniz seviyesinden yaklaşık 150 metre yükseklikte Toros Dağları'nın iki ayrı eteğinde bir çoban tarafından bulunan Astım Mağarası aynı zamanda büyüleyici sarkıtlara sahip.
5: Buraya geldiğimiz yol Anamur'umuzun büyük bir bölüm köylerinin yaylaya göçtüğü bir eski göç yoludur. Göç yolu üzerindedir. Bura köşek demek devenin yavrusu anlamındadır. Bük demek de viraj anlamındadır. Buraya gelen göç sahipleri bu bükte bir dinlenip sonra devam ederlermiş yaylaya. Onun için burası Köşek Astım Mağarası olarak ismini almış.
3: ...500 metrekarelik alana sahip mağara birbirine...

0: açılan galerilerden oluşuyor.
1: Nem oranı yüksek olduğu için astım hastalarına iyi geldiği, dilek bölümünde de söyleyişlere göre, tabii bu toplumda söylenen şeyler, doğurganlık yarattığı söylenmekte.
0: 5 milyon yıllık geçmişiyle zamana meydan okuyan astım mağarasında hiç değişmeyen 18 derecelik sıcaklığı ve yaklaşık %80'e ulaşan nem oranıyla adeta özel bir mikroklima iklimi yaşanıyor.
2: İlk defa Namur'a gelişim ama buraya geldim, hani ilk buraya uğramak istedim. Çünkü astım mağarası diye biliniyor, çok söylendi.
3: Harika bir yer ya, çok güzel.
4: İlginç. Neler hissettiniz gelir gelmez?
3: Çok rahatlık ve içinde bir huzur var.
5: Osmanlı saraylarının görkemini zeminlere taşıyan herekalısı sıradan bir dokuma değil. İnceliği, geometrisi ve el emeğiyle tarihe düşülmüş imzaların en zarifi. Sınırları aşan bu kusursuz işçilik bugün tüm dünyada Türk el sanatlarının zirvesi olarak anılıyor. Peki 1800'lü yılların ortalarında saray atölyelerinde filizlenen bu miras zamanını nasıl alt etti? Hereke'nin ilmek ilmek yazılan asırlık öyküsüne şimdi çok daha yakından bakalım.

0: düşünün. Her ilmeğin de tarih var. Her desenin de Osmanlı estetiği. Hereke halısının hikayesi Kocaeli'nin Hereke beldesinde başladı. Sarayları süsledi, dünyanın dört bir yanına ulaştı.
1: Saf ipekten yapılan yapımı aylar, hatta bazen yıllar süren hereke halısı Osmanlı saraylarından günümüze kadar devam ettirilen bir gelenek.
2: Eskiden hereke de, evlerde de kullanılırdı ama ipek halı genelde yani kullanım amaçlı yapılmazdı. Çünkü değerli ve maliyetli bir iş. Kullanım amaçlı genelde yün halılar dokunurdu. Şu anda Aytel kürsi desenini işliyorum ben. Bu genelde tablo olarak, çerçeve getip tablo olarak kullanılacak.
1: Yanımda görmüş olduğunuz hereke halısının adı Yedi Dağın Çiçeği ve bir rivayete göre İstanbul'un yedi tepesinden toplanan çiçekleri sembolize ediyor. Ve bu halının yapımı tam 15 ay sürdü.
3: 15 ayda bitirdim. Yedi Dağın Çiçeği ismi. Ve kültürümüzü yaşatmak adına bunu başladık. Yani çocukluğumuzda hobiydi ama şu an kültürümüzü yaşatmak adına. Hereke halısı denilince aklı zaten yani büyük bir miras geliyor. 1 milyon düğüm var zaten içerisinde. Yani renkleriyle, desenleriyle gerçekten zevkle dokudum.
1: Hereke halısı yapımında kullanılan ipek iplerinin yolculuğu aslında ipek böceklerinden başlıyor. Hemen görmüş olduğunuz gibi ipek böcekleri 2 milim olarak yumurtadan çıkıyor ve 7 santime kadar büyüyor. Daha sonra ise kozasını sarmaya başlıyor. İşte o kozalardan da ipekler çekiliyor ve o ipeklerden de hereke halısı yapılıyor.
4: İpeklerden sonrasında da dokuma kısmı başlıyor. Yine santimetre karesine 100 düğüm düşen, yaklaşık 400 düğüm düşen, daha da ince olan halılar da var. Hereke halıları zaten bu kalitelisiyle, işte santimetre kare düşen düğümleriyle ön plana çıkmış. Ayrıca desenleriyle de, tasarımlarıyla da ön plana çıkmış.
0: Bugün bu miras Hereke'de yaşatılmaya devam ediyor. Çünkü hereke halısı sadece bir eşya değil, Osmanlı'dan bugüne uzanan bir sanat mirası.
5: Uygurlardan günümüze kadar ulaşan bir sanata bakacağız. Ankara'da 13 yıldır sedef kakma sanatını yaşatan Hacı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de bu geleneği sürdüren son ustalardan biri. Yılmaz Usta sanatın inceliklerini anlattı. İzleyelim.

milli kültürü oluşturan ögeler vardır. Kültür dediğimiz şey milletleri belirler. Kültürü oluşturan ögeler içerisinde de dili ben öncelikle saymak isterim. Dilden sonra da güzel sanatlar çok önemlidir.

0: Eğitim hayatımı Ankara'da tamamladım. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum. 37 yıl devlet hizmetinde bulundum. Bunun uzunca bir bölümü öğretmenlikte geçti. Tarih öğretmeni olarak görev yaptım. Öğretmenimin son yıllarında hobi olarak sedef kalkmaya merak saldım. Gittiğim kursları başarıyla tamamladım. O günden beri de hobi olarak başladığım bu sanat dalı daha sonra mesleğimiz haline geldi. 2013 yılından beri sedef kalkma sanatıyla ilgileniyorum. Bunun bir bölümü kurslarda geçti. Daha sonra kendim kurslar vermeye başladım.
1: Şimdi sizi Türklerde, özellikle Uygurlar döneminde izlerine rastlanan ve Osmanlı döneminde ise en parlak çağlarını yaşayan köklü bir sanat olan sedef sanatıyla tanıştıracağız.
0: Sedef kalkma sanatı aslında bilinen bir sanat. Tarihte çok yeri var. Özellikle 16. yüzyılda Mısır'ın fethinden sonra Suriye ve Mısır civarından bazı sedef kalkma ustalarını Yavuz Sultan Selim İstanbul'a getiriyor.
1: Ahşabın üzerine sedef parçalarının işlenmesiyle ortaya çıkan bu zarif sanat sarayların ihtişamlı dünyasında da kendine önemli bir yer buldu. Şu an elimde tuttuğum bu ayna saraylarda sultanların kullandığı sultan aynası.
0: Bu sanat çok seviliyor. Hatta 17. yüzyıla gelindiğinde 500 civarında sedef kalkma atölyesinin olduğu İstanbul'da görülmüştür. Ancak zaman içerisinde bu sanat yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Hatta 20. yüzyılın başlarına doğru geldiğinde o savaş yıllarında hiç yapan usta kalmıyor. Daha sonra Gaziantep'te tekrar bu sanat canlanıyor ve yayılmaya başlıyor.
1: Öyle ki Sultan II. Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'nda da sedef işlemeciliğinin birbirinden özel örnekleri kullanıldı. Şimdi gelin sabır, emek ve ustalık isteyen bu sanatın inceliklerine birlikte bakalım.
0: Sedef kalkma sanatı, sedef uygulaması ahşap üzerine yapılır. Bizim vazgeçilmezimiz, olmazsa olmazımız ahşaptır. Ahşabın da kaliteli olması gerekir. Bu nedenle biz genellikle ceviz ağacını tercih ederiz. Ceviz ağacı doku açısından bu sanatı icra etmeye çok uygun bir ahşaptır, değerli bir ağaçtır.
1: Başka ağaçlardan olmaz mı? Sadece
0: olur, olur. O yani şimdi ağaçlar üç bölüme ayrılır. Sert ağaçlar, yumuşak ağaçlar ve orta sertlikte olan ağaçlar. Biz genelde orta sertlikteki ağaçları kullanıyoruz. Önce üzerine yapacağımız motifleri çizeriz. Bu desenler çizildikten sonra kanal açma işlemi yapılır. Açtığımız kanalların derinliklerini ve genişliklerini mutlaka ayarlı yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaptıktan sonra 0,80 mm kalınlığındaki pirinç ya da gümüş dediğimiz alüminyum esaslı telleri, değişik türleri vardır bunların, tırtırlısı, düzü vesaire. Bunları bu açtığımız kanallara çakarız. Böylece desenler telden oluşur. Aynı zamanda bunlar sedeflere kontür oluşturur etrafında. Telleri çaktıktan sonra sedef yapacağımız yuvaları yine keski marifetiyle 2,5-3 milimetre derinliğinde oyarız. Oyduktan sonra o ahşabın işi bir kenara kalkar. Daha sonra sedef yapımına geçeriz. Sedef midye kabuklarıdır. Yani biz geleneksel sanatımızda rengi, beyazlığı ve kullanım açısından tatlı su midyesi dediğimiz Fırat Irmağı boylarında oluşan kabukları kullanmaktayız. Bunun dışında okyanuslardan elde ettiğimiz çeşitli renklerde, tonlardaki midyelerde kullanılmaktadır. Bu kabukları alırız, keserek ya da kırarak parçalar

halinde çıkartırız. Bu çıkarttığımız parçaları motorlu taşlarda, zımpara taşlarında önden arkadan zımparalayarak yine gömeceğimiz o 2,5-3 milimetre derinliğindeki yere göre o kalınlıkta inceltir ve düzeltiriz. Daha sonra bu taşları o gömeceğimiz yerdeki şeklin, desenin şekline göre yan taraflarından aşındırarak şekillendiririz ve o açtığımız çukurlara yaptığımız macunla yapıştırırız. Bu şekilde sedef kalkma işlemi gerçekleşir.

Bugün bu sanatı icra eden çok değerli ustalarımız var. 8 civarında bu işin ustası denilebilecek, sıfırdan bitmiş ürün haline getirebilecek usta var. Bunların büyük bir çoğunluğu Gaziantep'te. Gaziantep dışında da Ankara'da bu işi fiili olarak icra eden şu anda ben varım.

0: Ve artık saatlerimiz 8'i gösteriyor. Ajans hafta sonuyla bültenlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Başlayalım haberlerimize. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dev fon operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında 214 şüphelinin fondan elde ettiği 187 milyar 653 milyon liraya bloke konuldu. Detaylarına bakalım. Fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına giren 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan elde ettiği toplam 187 milyar 653 milyon liraya bloke koydu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında da yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit edilen bu isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna iletti. Listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapılmaya başlandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçurup, Sandal'ın Teran'ın TL'ye fonuna 2 milyar 355 milyon kar ederek gerçek kişilerde kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. Devam edelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, asılsız iddiaları sebebiyle Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve İstanbul Milletvekili Cemal Engiyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. İki milletvekiline ise inceleme başlatıldı.
1: Birçok işlem tespit ettik. Hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235-42-284.
2: Belgeler asılsız, sözler iftiraydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş suç duyurusunda bulundu. Haklarında inceleme başlatıldı.
3: Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
2: Muhalefet fon soruşturması üzerinden iftira siyasetine başladı. Asılsız iddialarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve ailesi hedef gösterildi.
3: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum.
2: Bakan Göktaş, Yeni Partili Ümit Özdağ'la Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi Bakan Göktaş. Savcılıksa harekete geçti. Ümit Özdağ'la ve Cemal Enginyurt hakkında inceleme başlatıldı.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in karalama kampanyasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet şebekesinin başı Özgür Özel'dir dedi. Kendisini Manisa'dan bu hırsızlıklarla sahip çıkma konusunda bir kez daha tescilliyoruz ifadelerini kullandı. İnan, iftiralarla ilgili hukuki mücadele başlatacağını da söyledi.
4: Daha dün gördünüz, Aile Bakanımız hakkında Mahinur Özdemir Göktaş'a atmış olduk.

0: İftiranın dün nasıl ellerinde patladığını gördünüz değil mi? Bu teşkilat daha fazla onların ellerinde her gün iftiralarını patlatmakta yeminlidir. Onlar yalan atacak, biz ellerinde patlatacağız. Onlar iftira atmaktan yorulacak ama biz bu millete doğruyu da hakikati de anlatmaktan asla ve asla geri durmayacağız. Bizim bu millete görevimiz var.
1: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Manisa'da partilere seslendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mesnetsiz ithamlarına sert dille tepki gösterdi.
0: Özgür Özel ve şürekası ne yapıyor? Biz foncularla, bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz. Onlar foncuları, bu fon şeytanlarını konuşmak yerine onlarla mücadele edenleri hedefe koyuyorlar. Biz FETÖ'cü alçaklarla da mücadele ederken de aynılarını yapmıştılar. Biz FETÖ'yle mücadele ederken onlar FETÖ'yle mücadele edenleri hedefe koymuşlardı. O nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları kasıtlı olarak, bilerek hedefe alınmaya başlandı. Buradan Manisa'dan tüm teşkilatlarımızda, ana kademe teşkilatlarımızda, gençlik kolları teşkilatlarımızda meydan okuyoruz. Hep beraber diyoruz ki AK Parti olarak imaların, dedikoduların, karanlık fısıltıların arkasına saklanmayı bırakın. Bildiğiniz ne varsa mertçe, delikanlıca ortaya koyun. Hakim de orada, savcılık da orada, adliye de orada. Dedikodu yapmayı bırakın.
1: CHP ve Yeni Partili belediyelerdeki rüşvet çarkını hatırlatan İnan, Özgür Özel'i yolsuzluklar üzerinden eleştirdi.
0: Çıkmış bize ahlak dersi vermeye kalkıyor. Yahu Sayın Özgür Özel, sen bugüne kadar yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete, irtikaba bulaşmış tek bir kişiyi yanından uzaklaştırabildin mi? Yakın çevrenden atabildin mi? Hayır. Atamadı, atamaz. Çünkü yolsuzluk şebekesinin başı da, hırsızlık şebekesinin başı da, rüşvet şebekesinin başı da bizzat ama bizzat ta kendisidir.
2: İstanbul'da belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması da devam ediyor. En son Esenyurt Belediyesi'nde 9 kişi tutuklandı ki aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş da bulunuyor. Yine bu kapsamda 19 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Ayrıca soruşturma dosyasında müteahhitlerden hak ediş ödemeleri karşılığında %20 rüşvet istendiği ve milyonlarca liranın makam odasında teslim edildiği iddiaları da yer aldı.
1: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı. Para dolu zarftar, hak edişlerden istenen %20'lik pay ve hesaplardaki milyonlarca liralık para hareketi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Dosyadaki tanık ifadeleri rüşvet çarkının nasıl döndüğünü gözler önüne serdi. Tanık Halil Yılmaz belediyeden alacağını tahsil edebilmek için kendisinden istenen 9 milyon lirayı 2 ayrı tarihte belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'a makam odasında verdiğini öne sürdü. Bir başka ifadede ise rakam daha da büyüktü. Orhan Yıldırım 300 ila 400 bin doları yine makam odasında verdiğini, Eylül ayının sonunda ise 100 bin doları doğrudan Ulutaş'a teslim ettiğini iddia etti. Rüşvet iddialarının adresi sadece makam odası değildi. Dosyaya giren ses kaydında Esenyurt'taki bir pastanede 3 milyon liralık para teslimi yapıldığı anlatılıyordu. İddiaya göre para teslim edildi, ardından firmanın hak edişi hesabına yatırıldı. Mali incelemelerde de şüpheli para hareketleri belirlendi. Namık Çebi İnşaat'ın hesaplarına yatan hak edişlerin yaklaşık %20'sinin aynı gün ya da ertesi gün nakit çekildiği tespit edildi. Şüpheli Anıl Alioğlu ise ifadesinde firmalardan zarflar içinde aldığı paraları İbrahim Doğancıoğlu aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a teslim ettiğini anlattı. Soruşturmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri de MASAK raporuydu. Yusuf Ulutaş'ın 2017'de 601 bin lira olan banka para transfer hacmi 2025'te tam 231 milyon liraya yükselmişti. Kız kardeşi Tuğba Ulutaş Şenyürek'le arasındaki 212 milyon liralık para hareketi de mercek altına alındı. Ulutay söz konusu paraların 24 yıllık avukatlık mesleğinden elde ettiği birikimler olduğunu savundu. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli tutuklandı. 10 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı.
2: İstanbul'da geride bıraktığımız gün oldukça hareketliydi. Ataşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan kazandı. Bu sonuçla birlikte Ataşehir Belediyesi'nde yönetim CHP'den AK Parti'ye geçti. Bir diğer seçim adresi ise Eyüp Sultan Belediyesi'ydi. Eyüp Sultan'da yeni başkan vekili CHP'nin adayı Cafer Parlak oldu.
3: Serdar Orhan.
4: Ataşehir Belediyesi'nde dengeler değişti. AK Partili Serdar Orhan başkan vekili seçildi.
5: Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkan vekili görevini üstlenmiş bulunmaktayız.
4: Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak Murat Güneş seçilmişti. Güneş de 5 Ekim'de suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak suçlamalarıyla tutuklandı. Ardından görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Ataşehir Belediye Meclisi başkan vekili seçimi için tekrar toplandı. CHP ve Yeni Parti grubunun katılmadığı oylamada Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak seçime girdi.
6: Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili seçimi saat 10 sıralarında başladı ve 4. turda sonuç çıktı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan başkan vekili olarak seçildi.
7: Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri bugünkü seçimle ilgili bir irade ortaya koymadı. 20 arkadaşımızın katıldığı oylamada 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçildi. Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun.
8: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
4: Sonuçla birlikte CHP yönetimindeki Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Yolsuzluk operasyonları kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklanmıştı. Meclis yeni başkan vekilini seçmek üzere sandık başına gitti.
9: Muhammed Çakır.
4: Seçimde CHP'nin adayı Cafer Parlak'la AK Parti'nin adayı Muhammed Çakır yarıştı. Cafer Parlak Eyüp Sultan Belediye Başkan Vekili seçildi.
7: AK Parti'mizin bir oyu, geçerli olması gereken bir oyu maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. İnşallah biz hukuksal buradaki mücadelemizi yürüteceğiz.
2: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olan genel kurulu Almanya'da düzenlendi. Başkan Erdoğan etkinliğe video mesajı göndererek yurt dışında yaşayan Türklere seslendi. Genel kurula İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmettin Bilel Erdoğan da katıldı. Detaylara bakalım.
10: Avrupalı Türklerin sesi olan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kurulu Almanya'nın Neuss kentinde toplandı. Siyaset, diplomasi ve sivil toplum dünyasını bir araya getiren buluşmada delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeleyen Kenan Aslan yeniden genel başkanlığa seçildi. Genel kurula damga vuran anlarsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı oldu.
11: Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
10: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da salondaydı. Kürsüye çıktığı Avrupa'daki Türk toplumunun artık vazgeçilmez bir güç haline geldiğini söyledi.
12: İçinde iş insanlarıyla, siyasetçileriyle, sivil toplum kuruluşu önderleriyle, akademisyenleriyle bugün Avrupa'nın Türk azınlığı gerçekten Avrupa'ya güç katan bir sivil toplum haline gelmiş durumdadır.
10: Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen büyük bir ekonomik sıçrama yakaladığına dikkati çekti, tarihi veriler paylaştı.
12: Son 23 yılda ortalama %5,5 büyüyen ekonomimiz, etrafımızdaki bu savaşlar, bu istikrarsızlıklar olmasaydı bugün çok daha

0: Bilal Erdoğan, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de dikkati çekti.
1: Artık saatlerimiz neredeyse 8'i çeyrek geçiyor. Bu saat diliminde ajans hafta sonuyla gazetelerle devam edelim. Sabah gazetesine göz atalım, hangi haberlere ve başlıklara yer vermiş. Sabahın sürmanşetinde dikkat çeken bir mahkeme kararı var. Önce onu bir paylaşalım. Mahkeme şarkılarını beğenmedi. Rapçiye edebiyat dersi başlığı atılmış ve Label C5 olarak bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur hakkında Kahpe adlı şarkısının şiddet içerikli sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Hakim kitap okuyup edebiyat dersi alacaksın şartıyla şarkıcıyı serbest bıraktı. Detaylarını okumak isteyenler için sabahın Günaydın Ekin'de detayları yer alıyor. Devam edelim. Sabah gazetesi manşette 15 yaş altına dijital kalkan başlığı atılmış ve çocuklarımızı dijital dünyanın tehditlerinden koruyacak tarihi adım atıldı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşın altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yeni dönemde dijital platformlarda e-devlet üzerinden kimlik bilgileri paylaşmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak. 15 ila 18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın yapılmayacak, ekran görüntüsü alınmayacak. Sonsuz kaydırmaya sınır başlığı atılmış ve bu hesaplarda sonsuz kaydırma gibi gençlerde bağımlılığa yol açacak tasarımlara sınırlama getirilecek. Algoritma tuzağına karşı hesaplar özelleştirilmeyecek, kişiye özel reklam kullanılmayacak. Sosyal medya devleri zararlı içeriklere karşı koruyucu önlemler getirmekle yükümlü olacak. Detaylarını okumak isteyenler için Rana Büyüktaş'ın haberi sayfa 11'de. Devam edelim. Önlem almayana ağır yaptırım başlığı atılmış ve Aile Bakanı Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılar çocuklara hizmet sunmayacak. Mevcut hesaplarda yaş doğrulamasından geçecek. Platformların yükümlülükleri, yaptırımları desteklenecek. Yine aynı şekilde sayfa 11'de. Haberin devamını okumak isteyenler için burada önemli bir ek var, onu da paylaşalım. Çocukları ekrandan nasıl uzak tutalım soru sorulmuş ve yeni dönemde çocukları ekrandan uzak tutmak için ücretsiz spor, sanat ve kültürel etkinlikler sunulması şart. Platformların sorumluluk alması, yasağın delinmemesi için ailelerin desteklenmesi gerekiyor. Bu da Timur Sırt'ın haberi. Okumak isteyenler için Sabah gazetesinin Pazar Ekin'de. Fon vurgununda 187 milyar bloke başlığı atılmış. Savcılık fonlardan 187 milyar fahiş kazanç elde eden 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke ve yurt dışına çıkış yasağı koydu. Detaylarına bakalım. Fon soruşturmasında rekor kazanç elde eden hesapları mercek altına alındı. TMSF hesaplarına bloke konulan ve yurt dışı yasağı getirilen kişilerin elde ettiği fahiş geliri iade etmeleri için resmi bildirim yapmaya başladı. Masaka yazı yazan savcılık yurt dışı bağlantılarının incelenmesini istedi. Halit Turan'ın haberi sayfa 5'te. Faizsiz kredi yalanına kandı, 1.3 milyonunu kaptırdım. Yine dikkat çeken haberlerden bir tanesi. Konya'da yaşayan emekli KD sosyal medyada gördüğü 50 bin lira faizsiz kredi reklamı sonrası dolandırıcıların ağına düştü. Talihsiz adam 1 milyon 300 bin lirasını kaptırdı. Haberin devamını okumak isteyenler için de sayfa 3'te yer alıyor. Devam edelim bültenlerimize kaldığımız yerden oldukça önemli bir konuyla. Zira Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası riskli yapıları güvenli yuvalara dönüştürmeye devam ediyor. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm desteğinin sağlandığı kampanyada hak sahiplerine konut başına verilen toplam destek tutarı 1 milyon 875 bin lirayı buluyor. Hibe, uygun koşullu kredi ve taşınma desteğinden oluşan dev paketle tehlike arz eden yapılar olası afetlere karşı çok daha dirençli hale getiriliyor. Detaylara bakalım şimdi.
2: Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüme can suyu oldu. Başvurusu onaylanan hak sahiplerine devletten milyonluk finansman desteği veriliyor. Yeni düzenlemeyle konut sahiplerine 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira finansal destek sağlanıyor. İş yeri sahipleri de unutulmadı. Dükkan ve iş yerleri için toplam 1 milyon liralık paket devreye girdi. Kampanyadan yararlanmak için

0: şart riskli yapı tespiti yapılması, süreç lisanslı kuruluşlara başvuru, mali kararı, müteahhit anlaşması ve ilgili belediyeden ruhsat alınmasıyla başlıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra kentsel dönüşüm biriminde hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor. Ödemeler peşin yapılmayacak. İnşaatın ilerlemesine göre kademeli aktarılacak. Kat irtifakında ve taşıyıcı sistem bitiminde %30'lar, sıva aşamasında %30 ve iskan alındığında %10'luk dilim ödenecek. Kredi geri ödemelerinde de büyük kolaylık sağlandı. 10 yıl vadeli kredilerde ödemeler ruhsattan 2 yıl sonra başlayacak. İlk yıl 0 faiz uygulanırken sonraki yıllarda güncelleme tüfe oranının yarısı kadar olacak. Taşınma desteği ise ev sahibine, eğer evde kiracı varsa kiracıya ödenecek.
1: Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir mahalle 3 aydır uykuyu adeta unuttu. Nedeni mahalle ortasındaki köpek çiftliği. Çiftlik sahibi şikayetlere rağmen geri adım atmadı ve mahalleli son çareyi belediyede başvurdu. Belediyeye başvurarak buldu. Detaylarına bakalım.
2: Kulağımın dibinde, yatak odamın camın dibi burası. Gecenin ne biri, ne üçü, ne beşi.
3: Ne gece ne gündüz kimse uyuyamaz hale geldi. Binaların arasındaki köpek çiftliği mahalleyi ayağa kaldırdı.
4: Ne var şimdi?
2: Biz bütün mahalle olarak uyuyamıyoruz.
5: Sabaha kadar kimse uyumuyor ya. Bir an evvel burada kaldırmayı gerekiyor.
4: Kaldırmıyorum Mustafa oradakileri.
5: İyi, ben kaldıracağım o zaman.
4: Mustafa burası özel mülk, bir deneyin bakalım.
3: Mahalle ortasındaki köpek çiftliği isyanının adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi.
2: Burada köpeklerle karşı değiliz ama 4 tane köpek azman gibi, hepsi acayip derecede sabaha kadar avlıyor. Bir tanesi başka yerde oturuyor, köpekleri burada.
5: 4 tane köpek burada sabaha kadar avlıyor. Bakın nasıl rahatsız.
3: Mahalle sakinleri arsa sahibini arasa da bir türlü çözüm bulunamadı.
5: Peki belediye de kaldırmaz bunu?
4: Abi belediye geldi zaten. Orası özel mülk.
6: 3 aydır biz bu sesten rahatsız oluyoruz. Kokusu bir taraftan, sesleri bir taraftan. Kendisi başka yerde oturuyor. Burayı köpek çiftliği yaptı.
3: Belediyeye başvuran mahalle sakinleri soruna bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.
7: Benim çocuğum var mesela. Gece şu anda onu uyutmaya çalışıyoruz. Uyumuyor.
1: Mevsim değişiklikleri yalnızca havayı değil, ruh halimizi de etkiliyor. Güneş ışığının azalmasıyla birlikte artan uyku hali ve mutsuzluk mevsimsel depresyon riskini de beraberinde getirebiliyor. Peki insan psikolojisi nasıl etkileniyor? Detaylara bakalım.
8: Güneşli havalarda kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz?
9: Evet, tabii ki evet.
10: Yani havanın açık olması tabii ki iyi ama bu sıralar da güzel yani.
0: Kimi baharı, yazı seviyor, kimi kışı, yağmuru. Ama bir gerçek var ki...
11: Mevsimlerin ruh sağlığımız üzerinde bir etkisi var.
12: Ben genelde böyle yağışlı havaları daha çok seviyorum. Genelde bulutlu havaları. Çünkü yazın pek sevmiyorum.
13: Bahar geldiğinde, güneş açtığında insanlarda böyle bir yenilenme, tazelenme olduğu gibi tabii ki güneşi görmediğimiz zamanlarda da kapalı havalar etkiliyordur olumsuz olarak.
11: Güneş ışığı azaldığı için kış döneminde melatonin salınımında bir artış oluyor. Melatonin salınımındaki artış da hem daha uykulu hissetmemize hem de daha depresif ve mutsuz hissetmemize neden oluyor.
8: Gri bulutlar, yağmurlu havalar, mevsim geçişleri yalnızca bünyemizi değil psikolojimizi de etkiliyor. Hatta öyle ki depresyona dahi meylimizi artırıyor. Peki depresyona yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
11: Sabah kalktığımızda yarım saat güneş ışığına maruz kalmak. İkincisi gün içinde güneş ışığından daha fazla yararlanacak şekilde bir yaşam tarzı değişikliği yapmak faydalı olabilir. Bunun dışında egzersiz yapmak, özellikle uyku uyanıklık döngüsüne dikkat etmek, aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak bizim için faydalı olacaktır.
14: Biraz sabah uyanmak zor oluyor tabii ki.
0: Kan değerleri ise mevsim geçişlerinde ruh halimizi en çok etkileyen faktörlerden.
11: D vitamini eksikliği, B12, folat, demir eksikliği ve tiroid fonksiyon bozukluklarından bahsedebiliriz. Bu değerlerin herhangi birisinde bir sıkıntı varsa bunları da yerine koymamız gerekir. Çünkü mevsimsel depresyon açısından da koruyucu olacak.
1: İstanbul Esenyurt'ta trafikte çıkan tartışma maganda dehşetiyle son buldu. Bir sürücü tartıştığı başka sürücüyü takip edip otomobilini ateş açtı. Dehşet anlarına ve yaşanan son gelişmelere dair şimdi

0: tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'den alacağız. Merve, kolay gelsin, günaydın. Nedir detaylar?
1: Günaydın Hasan Zahi teyzem. Evet, aslında senin de söylemiş olduğun gibi olay okul saatinde gerçekleşti ve trafikte olduğunda tekrar altını çizelim. Saat aslında sabah saatlerinde olmuştu ve iddiaya göre aracın içinde iki tane çocuk bulunuyordu. Öyle ki Güler iki tane kardeşini, 10 ve 14 yaşındaki kız kardeşlerini alıp okula götürecekti. Bu sıradaysa tam okul saati olduğu için yine yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen iki tane öğrenci vardı. Bu öğrenci öğrencilere yol vermek içinse durduğunda aslında arka tarafında bulunan araçtaki 51 yaşındaki şahıs kornaya basarak daha sonra ise hakaretler, küfürler etmeye başlamıştı. Bunun sonrasında tabi iddiaya göre yine Güler'le aralarında bir tartışma gerçekleşti ve tartışma sonucunda aslında bu tartışma bir kovalamacaya dönüştü diyebiliriz. Öyle ki Güler aracın içinde kız kardeşleri olduğu için uzaklaşmaya çalıştı. Ancak 51 yaşındaki saldırgan ısrarla takip etmeye devam etti ve daha sonra ise Güler'in aracının yanına yaklaştığı zaman pencereden silahını göstererek yine küfürlerle tehditler savurmaya başladı. Tabi bunun yanı sıra önemli bir detay da var. Aracın içinde 10 ve 14 yaşında iki kız çocuğu bulunuyordu. Bunlar da aslında görüntülerden gördüğümüz kadarıyla korku ve panik halinde ağlamaya başlıyorlar. Ve daha sonra aslında Güler o noktadan uzaklaşmaya çalışsa da 51 yaşındaki saldırgan ısrarla takip etmeye devam ediyor ve daha sonra trafikte silahla ateş açıyor ve aslında silah kurşun arka camdan giriyor. Neyse ki içerideki hiç kimseye bir şey olmadı, ancak iki tane kız çocuğunun o anları korku ve dehşetle aslında izlediğini ve ağlayarak da korku panik yaşadıklarını sizlerle paylaşalım. Aslında olaydan sonra ise hızlı bir şekilde ekipler harekete geçtiler ve saldırgan kısa sürede yakalandı, gözaltına alındı. Tutuklandığı bilgisini de yine bu noktadan sizlerle paylaşalım. Tabi ardından şüphelinin evinde bir arama gerçekleştirildi. Aramanın ardından ise evinde bir takım aletler çıktı polis ekipleri tarafından. Yine bu aletler de tespit edildi. Onları da sizlerle paylaşalım. İkametinde yapılan aramalarda havalı tabanca, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Yine tabii işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim. Emniyetteki işlemlerinin ardındansa 51 yaşındaki saldırgan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemeci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Neyse ki korkutucu bir şey olmadı. Okul saatinde olduğunu ve trafik esnasında olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım. Aracın içinde yaşanan korku ve panik ne yazık ki kameralara yansımıştı. Ancak sevindirici haber şu ki şüpheli yakalandı ve çok şükür hiç kimseye bir şey olmadan bu şekilde aslında sonuçlandı diyebiliriz ve gelişmeleri oldukça da yine takip edeceğiz. Sözü şimdilik size bırakalım Hasan.
0: İşte niye yol verdin tartışması bu şekilde son buldu. Teşekkür ediyoruz Merve İzci Özmen. Kolaylıklar dileyelim ve devam edelim. Bursa'da iki kız kardeşin kapalı marketin önünden içecek alıp ücretini kapının altından bıraktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen esnaf Mustafa Targay çocukların bu davranışı karşısında duygulandı. İşte o görüntüler de bunlar. Şimdi detaylarına hep beraber bakalım.
2: İsteseler kimse duymaz, kimse görmezdi. Ama onlar kolayı değil, dürüstlüğü seçti. Görenlerin yüreği ısındı, gözleri yaşardı. Bursa Osman Gazi'de 30 yıldır market işleten Mustafa Targay, öğle namazını kılmak için kapıyı kilitleyip camiye gitmişti. Kısa süre sonra marketin güvenlik kamerasının kadrajına ilkokul öğrencisi iki kız kardeş girdi. Susamışlardı. Ancak market kapalıydı. İşte o an insanlığa ders niteliğindeki o saniyeler hem güvenlik kamerasına hem de kalplere kazındı. Kardeşler marketin önünde duran meşrubatlardan bir tane aldı. Parasını da güvenlik kamerasına gösterip kapının altından içeri bıraktı. Marketin sahibi Mustafa Targay camiden döndüğünde durumu komşu esnaftan öğrendi.
3: Dükkanı açtım. Bir an komşum dedi, abi iki tane çocuk meyve suyu aldı, parasını da kapıdan içeri attılar.
2: Kamera kayıtlarını izleyen Targay'ın boğazı düğümlendi.
3: Çok duygulandım. Çok duygulandım. Yani televizyonlarda görüyordum. Hoşuma gidiyordu. Böyle bir şey benim başıma geldi. Ben de çok mutlu oldum.

0: sıfır adına sevindim.
1: Belki küçük bir alışverişti ama o iki minik kız kaybolmaya yüz tutmuş tüm değerleri kapı altından Türkiye'nin kalbine bıraktı.
2: Konya'da kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadın polislerin çalışmasıyla bulunduğu yürümekte zorlanan yaşlı kadını bir polis memuru sırtına taşıdı.
1: Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadını polis buldu, sırtında taşıdı. O anlar görenlerin yüreğini ısıttı. Konya'nın Meram ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmiye Tacir için emniyet güçleri seferber oldu.
3: Bir saat araştırdıktan sonra baktım bulamayacağım, polisleri aradık.
1: Kırsal arazide Gökmen drone sistemleri kullanıldı. Arama tarama çalışmaları sonucunda yaşlı kadının yeri tespit edildi. Ancak yaşlı kadın yürümekte zorlanıyordu. Ambulansa otluk alanın içine giremedi. O anda polis memuru Cemal Gözbaşı yürümekte güçlük çeken yaşlı kadını sırtında taşıdı, ambulansa ulaştırdı.
4: Olay yerine 112 istedik ancak 112'nin de bulunduğumuz yere gelme imkanı yoktu. Bunun üzerine ekip arkadaşımla birlikte önce yürütmek istedik bayan şahsı. Ancak yaklaşık 2-3 metre gittikten sonra yürüme kabiliyetinde olmadığını görünce arkadaşımın yardımıyla ben sırtıma aldım bayan şahsı. 112'nin müdahale edebileceği bir alana taşıdık. Burada da 112 gerekli tedavisini yaptı.
1: Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin fedakarlığı takdir topladı.
3: Çok ilgilendiler gerçekten, yani anında hallettiler olayı. Allah hepsinden razı olsun.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bizim polisimiz milletine hizmeti şeref, büyüklerine hürmeti vazife binir diyerek ekipleri tebrik etti.
2: Lezzet Atlası bu kez dünyanın en iyi 100 süt ürününü seçti. Listede Türkiye'den de muhteşem lezzetler var. Üstelik sıralamada en tepede yer alıyorlar. Onlar neler bakalım.
5: Sizce ilk sırada hangi ürünler yer almıştır?
6: Bir kaymak birinci sıradadır. Tereyağı ikinci sıradadır. Tabi ondan sonra halis böyle köyümüzden çıkan süt üçüncü sıradadır diye düşünüyorum. Tabi arkasından peynirler.
5: Aşar peynir olabilir. Sizce birinci sırada ne yer almıştır?
7: Beyaz peynir yer almış olabilir.
8: Dünyaca ünlü lezzetler aynı listede buluştu. Tereyağından peynire, yoğurttan kaymağa kadar en sevilen süt ürünleri sıralandı. Türkiye ise yöresel tatlarıyla rakiplerini zorladı.
9: İkinci sırada ben beyaz peynir demek istiyorum.
5: Dünya mutfaklarını mercek altına alan Lezzet Atlası bu kez dünyanın en iyi 100 süt ürününü seçti. Öyle ki listenin birinci sırasında İrlanda yöresine ait İrlanda tereyağı, ikinci sırasında ise Türk kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ve elbette ki yine yemeklerin vazgeçilmezi olan Trabzon tereyağı, üçüncü sırada ise kaymak yer aldı.
6: Ama yer değiştirmesi lazım. Birinci sırada bizim kaymağımız olması lazım.
9: Hak ettiği yeri bulmuş demek istiyorum.
10: Bizimkiler daha doğal.
8: Listenin 6. sırasında Yunan yoğurdu, 18. sırasında ise Rusya'dan kefir yer aldı.
6: O halis mayalanmış analarımızın yaptığı yoğurt muhteşem. Değil, Yunan Munan hikaye.
9: Bence hak etmiyor demek istiyorum çünkü orada Türkiye'nin yoğurdunun yer alması gerekiyor. Yunan yoğurdu 6. sırada, 18'de Rus kefiri, biraz haksızlık var gibi geliyor. Çünkü Türkiye'den baktığımız zaman süt ve süt ürünleri gerçekten birbirinden lezzetli olarak görüyorum.
11: Aslında bizden geçen bir kültür Yunanlılara bu. Yani Yunanlıların böyle bir kültürü olduğunu hiç anlıyorum.
12: Yunan yerine Türk olmalıydı.
5: Ancak Türkiye'nin listedeki temsilcileri bunlarla sınırlı değil. İşte listenin 30. sırasında kaşar peynir, 96. sırasında beyaz peynir ve 99. sırasında ise tulum peyniri yer aldı. 96.
11: Yazık. Çok yazık. Gerçekten çok yazık.
12: İlk 10'da olmalıydı bence.
6: O kadar altta olması mümkün mü ya tulum peynirini? Hadi ilk 10'a sokayım yani.
13: Beyaz peynire bu büyük bir haksızlık.
12: Bence hak etmedi bu sırayı.
14: Adaletsiz bir liste olduğunu düşünüyorum. Ya çünkü bence de beyaz peynir 90 kaçtı?
12: 96.
14: 96 olması çok yani saçma olmuş bence.
2: Saatlerimiz artık hemen hemen 8.30'u gösteriyor. Ajans hafta sonuyla kaldığımız yerden devam ediyor.

0: ediyoruz. Sırada gazeteler var. Takvim gazetesine göz atalım. Hangi başlıklara, haberlere yer vermiş Takvim gazetesi? Takvim gazetesinin manşetinde tekno oligarkların hedefi gençler başlığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş. Detaylarına bakalım. Başkan Erdoğan ilim yayma cemiyeti 75. yıl buluşmasında önemli mesajlar verdi. Yapay zekanın köklü değişimler yaşattığını belirterek gençleri hedef alan tekno oligarklara karşı güvencenin teknofest gençliği olduğunu söyledi. Kendi seçilmiş gören tekno oligark, kendini seçilmiş gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimizi de çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyor. Okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi. Evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok önemli. Tekno oligarklara karşı en büyük güvencemiz teknofest gençliği olacak. Gençler, ben sizlere yürekten inanıyorum. Durmadan, yılmadan ve hiç usanmadan bu yola birlikte devam edeceğiz. Haberin devamını okumak isteyenler için sayfa 13'te. Devam edelim. Siyasete ihanet başlığıyla Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli fon soruşturması ile ilgili bakanların hedef alınmasını sert bir dille eleştirdi. Bakanlarımızı sonuç almadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Konunun televizyonda sürekli gündemde tutulmasını da doğru bulmayan Bahçeli, meclis ve yargının devrede olduğunu hatırlatarak sabırla beklenmesi gerektiğini vurguladı. Takvimin haberleri bu şekilde. Devam edelim. 35 yıllık vefa başlığı var. Almanya'da işçi olarak, Almanya'ya işçi olarak giden İshak Yalsun, 1991 yılında kendilerine iş kapısı açan ve 10 bin mark verip iş yeri kurmalarını sağlayan Bosna Hersekli Yuba Hanım'ı unutmadı. Yıllar sonra eski patronun maddi sıkıntı yaşadığını öğrenen Yalsun, Yuba Hanım'ı buldu. Ne istersin diye sordu. Otomobile ihtiyacım var sözü üzerine ona bir araç hediye etti. Mucize anne başlığıyla devam edelim. Hataylı Gamze Kocakaya Şen, hamileliğinin 35. haftasında meme kanseri olduğunu öğrendi. Doktorların acil müdahale uyarısına rağmen bebeğini korumak amacıyla kemoterapi almayı reddetti. Bebek 37. haftada suni sancıyla dünyaya getirildi. İdil adı verilen sağlıklı bir kızı olan fedakar anne yoğun kemoterapi tedavisine başlayıp sağlığına kavuştu. Haberin devamını okumak isteyenler için sayfa 8'de. Devam edelim. Sigara kimlikle satılacak başlığı atılmış. Sigara satışında TC kimlik numarasıyla yaş doğrulaması getirilecek. Sağlık Bakanı Memişoğlu bu konuda hazırlanan yeni kanun teklifinin birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi. İşte Takvim gazetesindeki haberler de bu şekildeydi. Yine ilerleyen dakikalarda gazetelere göz gezdireceğiz. Devam edelim haberlerimize kaldığımız yerden. Yine aslında üniversite öğrencileri için oldukça önemli bir haber diyebiliriz. Zira üniversite öğrencileri için hem okuyup hem de aylık bütçeye katkı sağlama dönemi başlıyor artık. İşkur'un hayata geçirdiği yeni programla öğrenciler haftada 3 gün kampüslerinde çalışarak maaş alabilecek. Peki bu fırsattan kimler yararlanabilecek? Detaylarına bakalım.
1: Sosyal hizmet okuyorum. Gazi Üniversitesi'nde, Gazi Hastanesi'nde çalıştım. Hasta hakları bölümünde çalıştım. O yüzden de bana çok deneyim kattı.
2: 1375'ti sanırım geçen sene. 4-5 bin falan geliyordu bana ayda. Gayet paşalar gibi yaşıyordum açıkçası.
3: Üniversiteli gençlere İşkur'dan hem iş deneyimi hem gelir desteği veriliyor. Haftada 3 gün programa katılana ayda 19.250 liraya kadar ödeme yapılıyor.
4: Gençlerimizin potansiyellerini en doğru şekilde değerlendirebilmelerine katkı sağlayacak her adımda yanlarında olmayı sürdüreceğiz.
3: Dersini aksatmıyor, iş hayatını daha öğrenciyken tanıyor. Üstelik katıldığı her gün için 1375 lira ödeme alıyor. İşkur Gençlik Programı'nda öğrenciler haftada 1 ila 3 gün görev alabiliyor. Haftada 3 gün düzenli katılım sağlayan bir öğrencinin aylık geliri ise 19.250 liraya kadar çıkıyor.
5: Şu arkadaşım yaptı. Bence gayet güzel bir uygulama. Umarım bu sene çıkar, bana çıksın. Ne olur bana çıksın.
3: Program devlet üniversitelerinde aktif öğrenci olan gençlere açık. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri şartları sağlamaları halinde başvurabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise kapsam dışında.
6: Öğrenciler sadece gelir elde etmiyor. İş hayatının ilk provasını da kampüste yapıyor. Akademik ve idari çalışmalardan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda çalışabiliyorlar.
3: Üstelik program süresince genel sağlık sigortasıyla iş kazası ve meslek hastalığı primleri de iş kurtarabiliyor.

0: tarafından karşılanıyor.
1: Programın en dikkat çeken tarafı ise öğrencilerin eğitimini aksatmayacak şekilde planlanması. Öğrenciler haftada 3 gün, günde ise 7,5 saat programa katılabiliyor.
0: Gençlere yönelik istihdam hamlesinde rakamlar da dikkat çekici. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 133.428 üniversite öğrencisi İşkur Gençlik Programı'ndan yararlandı. Hedef 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisine ulaşmak.
2: Çok güzel program. Üniversite öğrencilerinin genelde para ihtiyaçları oluyor. Güzel bir gelir kapısı diyelim.
0: Ulusal staj programı kapsamında 120.018 üniversite öğrencisine kamu ve özel sektörde staj imkanı sağlandı. Gençlerin ilk iş deneyimine ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlayan İşe İlk Adım programında ise her yıl 250.000, 3 yılda ise 750.000 gence ulaşılması hedefleniyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaklaşık 2 yıldır Nobel Barış Ödülünü hak ettiğini söylüyor. Peki bunları neye dayanarak söylüyor? Yaklaşık 8 savaş bitirdim, 8 Nobel ödülü hak ediyorum gibi açıklamaları var Donald Trump'ın. Ancak bu yılda istediği hiçbir şekilde olmadı ve işte Nobel Barış Ödülünü bu yılda alamadı. Ödülünü Norveç aldı ve Donald Trump bir açıklama yaptı. Dedi ki kararın Norveç için silinmez bir leke olduğunu söyledi.
4: "8 savaşı bitirdim," dedi. Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesine sert tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump ödülü verenleri hedef aldı.
5: "Nobel Barış Ödülü'nü daha önce hiç duymadığım, kimsenin tanımadığı gizemli bir kişiye verdiler."
4: Trump'a göre sonuçlandırdığı savaşlarda Birleşmiş Milletler'in hiçbir katkısı olmadı. ABD'nin ödülü hak ettiğini savunan Trump, kararın Norveç için silinmez bir leke olduğunu ileri sürdü.
5: "Çözdüğüm tüm savaşlarda Birleşmiş Milletler'le hiç konuşmadım. Bana hiçbir yardımları olmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanınız olarak benim temsil ettiğim ülke Nobel ödülünü almalıydı ama almadı."
4: Trump, Nobel Komitesi'ni de demokrasi karşıtı olmakla suçladı.
5: "Nobel Barış Ödülü, demokrasi karşıtı ve medeniyetin gerçek düşmanları olan bir avuç radikal ideolog tarafından sonsuza dek itibarsızlaştırıldı."
4: Trump, bitirdiğini söylediği her savaş için bir Nobel Barış Ödülü hak ettiğini öne sürdü.
5: "Ve Norveç'i unutmayacağız. Her savaş için 8 Nobel Ödülü almalıydık."
3: Adana'nın simge yapılarından Sabancı Merkez Camii 1998'de ibadete açıldı. Seyhan'ın kıyısından Adana silüetine bakan bu görkemli eser klasik Osmanlı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden bir tanesi de Adana'da yer alıyor. Merkez Cami. Merkez Cami içerisinde aynı anda 28.500 kişi namaz kılabiliyor. Ayrıca cami bahçesindeki alanla düşünüldüğünde ise 30.000'den fazla insan işte burada namazını aynı anda kılabiliyor.

Merkez Camii'nin her bir köşesinde ayrı bir ayrıntı, ayrı bir şifre bulunuyor. İşte onlardan bir tanesi caminin tabanından ana kubbenin en üst noktasına kadar olan uzunluk 54 metre. 54 metre 54 farzı anlatıyor. Kubbenin çapı ise 32 metre. 32 metre İslam'ın 32 farzına işaret ediyor. Camide 33 kubbe bulunuyor. Bu da namaz sonrası çekilen tesbihatı simgeliyor. Ayrıca 28 tane de küçük kubbe yer alıyor Merkez Camii'nin içerisinde. Bu da Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 28 peygamberi hatırlatıyor. Yine camide 40 pencere bulunuyor. Bu ise bir günde kılınan toplam 40 rekat namazı işaret ediyor.

0: Camimiz başlangıç aşamasında Türkiye'mizin hacılarının, umrecilerinin uğrak noktası olarak bir kapasite olarak çok büyük bir şekilde mimari olarak da hem de özellik olarak ortaya çıkartılıyor ve camimiz 28.500 kişinin aynı anda kapalı alanda ibadet edebileceği bir cami haline dönüştürülüyor. Elhamdülillah yapanlardan Allah razı olsun.
1: Tabii zaman zaman da özellikle mübarek gecelerde, bayram namazlarında cemaat içeriye sığmıyor.
0: Evet.
1: Bahçeye çıktığımızda 30 bini aşıyor muyuz?
0: Evet. Kadir gecelerinde, mübarek gecelerimizde çevre şehirlerden de misafirlerimiz oluyor. Bunu alışkanlık haline getirdi halkımız. Allah onlardan razı olsun. Rabbim eksikliklerini göstermesin inşallah. Efendim camimiz Osmanlı-Selçuklu mimarisi karışımı, yani tarihi camilerimize benzer özellikler taşıyor. Yani bu yönüyle çok ilgi görüyor turistler tarafından da. Yerli yabancı herkes burayı ilgiyle takip ediyor. Görenler hayran kalıyor elhamdülillah. Camimizin bir de İslami tevafukları var. Mesela camimizin dışarıdan 6 tane minaresi var. Bu çok az camimizde var. 6 minare. Burada mimarımız şöyle bizlere anlattılar. Dediler ki bu 6 minare imanın 6 şartını temsil ediyor. Mesela o 6 minarede 33 adet şerife var. Bu 33 adet şerife işte günlük tesbihatlarımız var ya, namazlardan sonra yaptığımız Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi 33 tane şerife olması onu temsil ediyor efendim. Onun haricinde ana kubbemizin yanında 5 tane yarım kubbelerimiz var. O kubbelerimiz ise İslam'ın şartını. Onun haricinde minberimizde 23 adet basamak var. Bu 23 adet basamaksa peygamberimizin peygamberlik yılı, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu 23 seneye tekabül ediyor. Ana kubbemizde yine 40 adet penceremiz var. Bu 40 adet pencere ise günlük kılmış olduğumuz 40 rekat namaza tekabül ediyor efendim.
1: 5 vakitte toplam 5
0: vakitte
1: 40 rekat.
0: Toplam, evet, 40 rekat namaz kılıyoruz. Ona tekabül ediyor. Güzel böyle İslami tavuklarımız camimizle bizlerle buluşuyor. Aynı zamanda camimizin giriş ve çıkış yapılan toplamda içeride 5, dış avluda 3 tane olmak üzere 8 tane kapısı var. Ve bu 8 kapının hepsinin üzerinde de cennetle ilgili ayetler var. Ve efendim cennet 8 kapılı, camimizde bu şekilde 8 kapısı bulunmakta.
1: Böyle güzide bir cami içerisinde görev yapmak nasıl bir duygu?
0: Elhamdülillah burada Türkiye'nin hemen hemen her ilinden ziyarette bulunan insanlar oluyor. Hatta yabancı turistlerimiz gelip ibadet esnasında eğer ziyaretlere denk gelirse onlar burada bizi dikkatle takip ediyorlar. Ve biz görev yapmış olduğumuz süre içerisinde bu anlarda gerçekten çok dikkatli, çok özenli bir şekilde burada vazifemizi ifa etmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizden alabilecekleri her an bir feyizle, her an bir hareketle, yapılacak güzel bir dua ile, okunacak güzel bir Kur'an-ı Kerim'le, okunacak güzel bir ezanla onların gönül dünyaları değişiyor. Yani onlar din değiştiriyorlar. Allah'ın izniyle Müslüman olabiliyorlar ki buna biz burada da şahit olduk. Burada etkilenip henüz Adana'yı terk etmeden müftülüklerimize başvurup iktida eden, yani Müslüman olan kardeşlerimiz var. Elhamdülillah bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.

0: Türkiye'nin eşsiz yaban hayatı kameralara yansıdı. O görüntüleri izleyelim.
1: Burası Erzincan. Uçurumda ilerleyen kayaların usta tırmanıcıları Munzur Dağları'nda görüntülendi. Yaban keçileri Kemah ilçesi kırsalında sürü halinde hareket ediyor. Dik yamaçlarda ve kayalık alanlarda çevik şekilde ilerleyen keçiler doğal yaşam alanlarındaki görüntülerini

0: görüntüleriyle dikkat çekti. Duaya salınan ve özgürce yaşayan Ilka adları da Van'da kameraya yansıdı. Eşsiz doğasıyla dikkat çeken Gevaş ilçesinin İnköy mahallesi kırsalı Ilka adlarına ev sahipliği yapıyor. Yüksek rakımda ve Van Gölü kıyısına yakın tepelerde sürü halinde dolaşan atlar eşsiz manzarayla bütünleşti. Tekirdağ'da da güney yönünde göç eden leylek sürüsü görüntülendi. Göç mevsiminin etkisiyle güneye doğru ilerleyen çok sayıda leylek kent üzerinde bir süre birlikte uçtu. Leyleklerin oluşturduğu hareketlilik drone kamerasına yansıdı. Bu görüntüler de Malatya'da kayda geçti. Darende ilçesinde sulama kanalına düşen bal porsuğu, bahçe sahibi tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Tunceli'de kamp alanına gelen bir ayı, köpeklerin havlamasını aldırış etmeyerek sakince yemeğini yedi. Ayının köpeklerle aynı ortamda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Burası da Erzincan. Kemaliye ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve yavruları güvenlik kamerasına yansıdı. Havaların soğuması ve köylerin sakinleşmesi, yaban hayvanlarının yerleşim bölgelerine yönelmesinde etkili oldu.
1: Son zamanlarda çocuklar arasında şiddet, zorbalık ve sanal kumar vakaları arttı. Peki bunun nedeni sanal medya içeriklerindeki tehlike mi, şiddet içeriklerindeki çocukların bilinçaltında mı kodlanıyor ve en önemlisi çocuklar telefon, tablet ve televizyonla kaç yaşında tanışmalı? Yanıtlarına özel dosyamızda bakacağız. Bu haberle de birlikte bültenimizi sonlandırıyoruz. Birazdan Esra Akyürek sizlerle birlikte olacak.

0: akran zorbalığının en büyük sebeplerinden bir tanesi ekran zorbalığıdır.
1: Oyunlar bir noktadan sonra diyor ki bak şu kadar para kazanacaksın. Yani hep şu ihtimal var ya daha çoğunu kazanırsam ya daha iyisi olursa diye.
2: Çocuk ne saldırgan ne de kumar bağımlısı olarak doğar. Zamanla yaşadıkları, çevresinden gördükleri veya izledikleri içeriklerin bilinçaltına kodladıklarıyla belki de bu hale geliyor. Peki bu kötülüklerin başlangıç noktası elimizdeki telefon, evimizdeki tablet veya televizyonlardaki şiddet içerikleri olabilir mi?
3: O kadar çok etkileniyor ki ben çocuğum mesela reklamlarda çocuğumu beslemeye çalışıyordum. O bile yanlıştı.
0: Bunun bir sosyal yönü var. Bir fizik yönü var, bir kültürel yönü var, bir eğitim yönü var, bir çevre faktörlerinin yönü var. Anne babanın, ailenin, anne babanın, arkadaş çevresinin yönü var. Ekranlar özellikle medyatik zorbalık, ekran zorbalığı, işte TikTok'tur, şudur budur, sosyal medya aracıları vasıtasıyla da bir zorbalık oluşturulabilmektedir.
4: Bir de işten de gelen bir şey tabii ki de bu. Sırf aileye de bağlayamayız. Yani dışarıdan gördükleri arkadaş ortamı, oynadığı oyunlar da olabilir tabii ki de.
5: Teknolojiyi geliştiren ve dijital platformları yönetenler, kendi çocuklarının ekran kullanımı konusunda daha sınırlı bir yaklaşım tercih ediyor. Öyle ki Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çocuklarının genel olarak uzun süre ekran karşısında oturmasını istemediğini söyledi. Do your kids have a
6: lot of, Çocuklarınızın ne kadar süre ekran başında vakit geçirmesine izin veriyorsunuz?
7: It's different for the different. Bu durum her biri için farklılık gösteriyor. Onların her istediklerini yapmasına izin vermiyoruz. Şu an sosyal medya kullanmak için çok küçükler. Eğer ilgilerini çekiyorsa kodlamayı ve teknolojiyi kullanmayı öğrenmelerini isterim. Ama bütün gün bir şeyler izlemelerine izin vermiyoruz.
5: I think it's important. Peki Türkiye'de çocukların ekranla ilişkisi nasıl?
8: El arabasında da olsa da evde de olsa devamlı çocuğun elinde telefon.
5: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocukların internet kullanım oranı 2021'de %82,7 iken 2024'te %91,3'e yükseldi. Çocukların en fazla kullandığı sosyal medya platformu ise %96,3'lük oranla YouTube oldu.
2: Tablet telefon kullanımı neredeyse 0-5 yaşa kadar indi. Ve ne yazık ki sanal medya içeriklerinin pek çoğu şiddet içerikli. Söz konusu videolar çocuk beynini nasıl etkiliyor hiç düşündünüz mü? Ve bir çocuk telefonla kaç yaşında tanışmalı?
0: Anne karnındaki çocuk öğrenir. Annenin eğitiminden, babanın eğitiminden, anne babanın kavgasından haberdardır. 15-16 yaşına kadar akıllı telefon, tablettir, bu tip şeyleri kullanması çocukların beyin gelişimini menfi yönde etkiliyor. Hatta ChatGPT'de kullanmalarını da yasaklanmasını istedim ben. Çünkü ChatGPT'de kullandığın takdirde nöronlar arasındaki bağlantılar kapanıyor, paslanıyor. Yani normalde beynimizde 1,5 trilyon 100 milyar hücre var. Bunlar kendi aralarında menteşeleri vardır. Yağlanır devamlı düşündüğün takdirde hatta bir zor problem çözerken bunlar çok daha hızlı çalışır. Eğer siz kolayından bu cevabı alırsanız bunlar paslanır.
2: Son yıllarda yaşanan şiddet olaylarıyla beraber bazı çocukların toplum tarafından tanınmak için şiddete başvurduğunu görüyoruz. İşte tam da bu noktada sormamız gereken asıl soru. Çocuklar siber dünyanın karanlık dehlizlerinde yalnız mı bırakıldı?
1: Şöyle bir duruma gidiyor. Hani vardır ya tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor. Biz mi yalnız bıraktık? Aslında çocuklar gerçekten bu dünyada kendilerine yer bulamadıktan sonra yalnızlaşmaya mı doğru gittiler? Bu çok önemli aslında. Çünkü biz bu siber dünyanın maalesef ki göçmenleriyiz. Biz sonradan geldik. Bu dünyayı sonradan öğrendik. Tuşlardan sonra dokunmatik ekranı sonradan gördük. Çocuklar yerlileri. Biz daha yeni koşarken onlar daha koşuyu bitirmeye doğru gidiyorlar. Bizim bilmediğimiz dünyaları biliyorlar. Çocuklara arkadaşların ulaşması, çevrim içi kanalların ulaşması, farklı bilmediği grupların ulaşması çok daha kolay oluyor. Ve daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Siz zannediyorsunuz ki o çocuk evde sizinle beraber. Telefonu aldığı andan itibaren dünya ile beraber. Biz demiyoruz ki sosyal medyadaki her şey kötü, her grup kötü. Hayır, böyle bir şey yok. Çok güzel gruplar, çok güzel aktiviteler de var. Ama çoğu kötü, çoğu zararlı. Çoğunun sonucu canıyla psikolojisiyle bedenine bedel ödesmeye kadar gidiyor. Böyleyse işte o zaman ailelerin birazcık daha burada artık dümene geçmeleri gerekiyor.
2: Belki de en önemlisi, karıncaya bile zarar vermemeyi öğütleyen bir inanç anlayışımız varken ne oldu da bazı çocuklar merhamet duygusunu kaybetti?
9: Sanal medya çocukların zihnini kesinlikle bulandırıyor ve hatta zaman zaman uyuşturuyor biliyorsunuz. Araştırmalar gösteriyor ki ergenlik öncesinde bir çocuğun veya gencin zihni sürekli bu tür yoğun görsellere maruz kaldığında beyni bir anlamda ilkel bir savaş ortamındaki bireyin savunma moduna geçebiliyor. Ne oluyor yani? Beynin vicdani, ahlaki, empati kuran mekanizmaları devre dışı kalabiliyor. İlkel dürtüler ön plana çıkarak kalbindeki merhamet, şefkat gibi hisler kaybolabiliyor veyahut da silikleşebiliyor. Mesela evde aileyle birlikte yapılan ibadetler neşeli bir şekilde cemaatle hani kılınan bir veya birkaç rekat birkaç vakitte kılınan namazlar diyelim. Ramazan sahuru veyahut da iftar sofrasının sıcaklığı, kandil gecelerinde yapılan tatlı ikramları, sonra birlikte el açılıp dua edilen bir ortam çocuğun hafızasında silinmez manevi izler bırakır.
5: Çocukları tehlikeli içeriklerden korumak için devlet kurumları da seferber oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanımına sınır getirildi.
10: Bize hafta içi tablet, işte PlayStation vesaire bu tarz durumlar olmuyor ama hafta sonu verdiğimizde de şu oyun varmış, bu oyun varmış, o öğretilerle geliyorlar.
5: Tabii işin bir de sanal medya tarafı var. Yeni nesil suç örgütleri, yalnızlaşan ve özgüven eksikliği olan çocukları Telegram ve benzeri uygulamalarda kendi ağlarına çekmeye çalışıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yapay zeka destekli geliştirdiği avcı uygulamasıyla dijital suç ağlarının tespit edilmesinde ve çözülmesinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar ise şiddet ve sanal kumar bağımlılığı konusunda en büyük sorumluluğun yine ve yeniden ailelerde olduğunun altını çiziyor.
0: Akşam yemeğinde çocukların sofrada olmaları, birlik beraberlik bir aile mefhumunu ortaya koymaları, o sıcaklığı yaşamaları bu çocukların psikolojik yapısının oluşmasında, gelişmesinde önemli bir ehemmiyet arz eder. Arkadaş çevresi çok önemli. Bunu anne babaya çok üst düşüyor. Yani biz bu aleme nefsimiz için gelmedik, nefsimiz için geldik. Eğer siz çocuklarınızı iyi yetiştiremiyorsanız mesulsunuz. Zeki olmalarını, yaratıcı olmalarını, hayal dünyalarının geniş olmalarını istiyorsanız yazı yazsınlar.
1: Zaman zaman bir kitap okuma, zaman zaman bir kahve saati, zaman zaman bir sohbet saati yaparsınız. Çocuk da o sosyal medya zamanını bölmeyi öğrenir. En önemli olan şey çocuğun şunu bilmesi. Ben düşsem de, ben kalksam da, ben dışlansam da, şiddete de uğrasam, beni eleştirmeyen, beni olduğum gibi kabul eden ve beni dinleyen, beni dinleyip bana destek olan bir ebeveynim var demesidir. Ve bunu biz yaptığımız takdirde sizin çocuğunuz ne kadar işte sıkıntıya girerse girsin, şunu unutmayın, çocuğunuzun çalacağı kapı önce siz olun.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Esra Akyürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca aktarıyor olacağız. Mutlu pazarlar dileyelim ve hemen başlayalım. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklandı efendim. Soruşturma dosyasında müteahhitlerden hak ediş ödemeleri karşılığında %20 rüşvet istendiği, milyonlarca liranın makam odasında teslim edildiği iddiaları yer aldı.
1: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı. Para dolu zarflar, hak edişlerden istenen %20'lik pay ve hesaplardaki milyonlarca liralık para hareketi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Dosyadaki tanık ifadeleri rüşvet çarkının nasıl döndüğünü gözler önüne serdi. Tanık Halil Yılmaz belediyeden alacağını tahsil edebilmek için kendisinden istenen 9 milyon lirayı 2 ayrı tarihte belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'a makam odasında verdiğini öne sürdü. Bir başka ifadede ise rakam daha da büyüktü. Orhan Yıldırım 300 ila 400 bin doları yine makam odasında verdiğini, Eylül ayının sonunda ise 100 bin doları doğrudan Ulutaş'a teslim ettiğini iddia etti. Rüşvet iddialarının adresi sadece makam odası değildi. Dosyaya giren ses kaydında Esenyurt'taki bir pastanede 3 milyon liralık para teslimi yapıldığı anlatılıyordu. İddiaya göre para teslim edildi, ardından firmanın hak edişi hesabına yatırıldı. Mali incelemelerde de şüpheli para hareketleri belirlendi. Namık Çebi İnşaat'ın hesaplarına yatan hak edişlerin yaklaşık %20'sinin aynı gün ya da ertesi gün nakit çekildiği tespit edildi. Şüpheli Anıl Alioğlu ise ifadesinde firmalardan zarflar içinde aldığı paraları İbrahim Doğancıoğlu aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a teslim ettiğini anlattı. Soruşturmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri de MASAK raporuydu. Yusuf Ulutaş'ın 2017'de 601 bin lira olan banka para transfer hacmi 2025'te tam 231 milyon liraya yükselmişti. Kız kardeşi Tuğba Ulutaş Şenyürek'le arasındaki 212 milyon liralık para hareketi de mercek altına alındı. Ulutaş söz konusu paraların 24 yıllık avukatlık mesleğinden elde ettiği birikimler olduğunu savundu. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli tutuklandı. 10 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı.
0: Efendim, organize suçlarla mücadele kapsamında bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 195 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.
2: Operasyonlar sürüyor, suç ağları bir bir ortadan kaldırılıyor. İçişleri Bakanlığı yeni bir operasyonu duyurdu. 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağlamak, silah ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağlamak suçlarını işlediği tespit edildi. Operasyonlarda 41 adet tabanca, 16 adet av tüfeği, 5 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet uzun namlulu silahla çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada suç odaklarına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği belirtildi.
0: Efendim, kamuoyunda Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançal'ın bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını ise A Haber muhabiri Burcu Özülür aktaracak efendim. Burcu, günaydın. Nedir detaylar? Gözler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada aslında kamuoyunda Vanlı Karaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Çantalı Tançalan'la ilgili dosyada bu kez Antalya'da aslında çarpıcı bir gelişme var. Öncelikle neler yaşanmıştı onu hatırlatacak olursak Vanlı Karaydar 6 Eylül'de sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le birlikte aslında görkemli bir düğüne dünya evine girmişti. Bu düğünde de kilolarca altın takılmıştı. Ardından o altınlarla ilgili inceleme yapılmıştı ve soruşturma derinleşmişti. Düğünde takılan altınlar bir odunlukta bulunmuştu ve burada 97 parça aslında ziynet eşya bulunmuştu ve 76'sı da aslında altın olmadığı, sahte olduğu belirlenmişti, tespit edilmişti. Şimdi ise soruşturmanın seyrini değiştiren yeni bir gelişme yaşandı. Hemen bunun detaylarını aktaracak olursak, hatırlayacak olursak geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir operasyon düzenlenmişti. İki otomobilde toplam 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirilmişti. Hakkı Doğan da gözaltına alınmıştı orada. Tutuklanmıştı bu operasyonda. Aslında bu operasyonun kilit ismi de diyebiliriz Hakkı Doğan için. Tutuklandıktan sonra bir ifade verdi ve bu kapsamda Antalya'da bir iş yerinde Vanlı Karahaydar'ın dövizleri, paraları sakladığını ifade etti. Bu ifade üzerine de aslında ekipler harekete geçti ve o adrese bir operasyon düzenledi. Operasyonda tam 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Böylece İstanbul ve Antalya'da ele geçirilen paraların açıklanan TL tutarı tam 2 milyar 475 bin liraya ulaşmış oldu. Ancak soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar bununla sınırlı değil. İfade ettiğimiz gibi odunlukta bulunan altınların birçoğu sahte çıkmıştı. Altın olmadığı tespit edilmişti. Yine bu noktada da bulunan paraların, dövizlerin aslında banknotların sahte olduğu da ifade edildi, tespit edildi ekipler tarafından. Tabii Cumhuriyet Başsavcılığı da bu banknotların hangi amaçla kullanıldığını da inceliyor diyelim. Dosyada yer alan başka bir iddia da var. Hemen bunu da aktaracak olursak Vanlı Karahaydar'ın aslında oradaki sahte banknotlarla, paralarla vatandaşları aradığını ve onların güvenini kazarak dolandırdığı da ifade ediliyor. Bu da yine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ayrıca inceleyeceği konulardan, noktalardan biri elbette. Peki bu sahte paralar hangi amaçla kullanılıyor? Başka mağdur var mı? Paralar nereden geliyor? Hepsinin cevabını aslında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı araştırmış olacak. İlerleyen zamanlarda da soruşturmanın seyri değişecek gibi gözüküyor Esra.
3: Efendim, bakanlara iftira atan yeni partili Ümit Özdağ'a tepkiler dinmiyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Ümit Özdağ'ı yalancı ve iftiracı olmakla suçladı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet olaylarını hatırlattı.
4: Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin. Ve mevcut yargının da işini yapmasını engellemeyin. Yalanlarınızı, iftiralarınızı kendinize saklayın.
1: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu sözlerde bakanlığı...

0: Ve iftira atan yeni partili Ümit Özlerli'ye tepki gösterdi. Lanetliyorum, kınıyorum dedi. Daha önce Özlerli'nin isim benzerliği nedeniyle haksız saldırıların hedefi olduğunu, o zaman eşinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı hatırlattı.
1: Ne demişti eşi? Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir.
0: Güler Özlerli'nin İmamoğlu suç örgütü davasında yaşananlara bakmasını istedi. Biz size benzemeyiz dedi.
1: Kim de ne yapmışsa asla yanına da kar kalmayacaktır. Bundan da herkes emin olsun. Biz birilerine benzemeyiz. Açıkça bütün kamuoyunun göz önünde, otel odalarında basılan, baklava kutularında rüşvet paraları ortaya çıkan insanların utanmazlığını bizler asla gösteremeyiz. Ümit Özdağ'ın iftiralarını attığı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bu villalarda gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini kim çalmış? Kim hortumlamış? Bir bilginiz var mı? Kamuoyu sizden bunu bekliyor. Hani siz toplum yararına çalışıyorsunuz ya bir yıldır. Buna da bir çalışın. Sizden bu cevabı bekleyelim. Bakın sizin konuşma yaptığınız, yalan söylediğiniz, iki bakanımıza iftira attığınız gün bunlar yaşanıyor.
0: Muhalefet fon dolandırıcılığı yapanların listesinin açıklanmasını istemişti. Güler buna da karşılık verdi.
1: Bu da mevcut böyle iyi bir inceleme gerektiriyor. Ulu orta sırf birileri istiyor diye bütün merkezi kayıt kuruluşu kayıtları açıklanamaz. Bakın bu arkadaşların utanması da yok.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, asılsız iddiaları sebebiyle Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'la ve İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt hakkında suç duyurusunda bulundu efendim. İki milletvekiline inceleme başlatıldı konuyla ilgili. Ayrıntıları alacağız. Hatice Kübra Bal bizleri bekliyor efendim. Detaylar Kübra'da olacak. Kübra günaydın. Detayları senden alalım.
3: Günaydın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon iddiaları üzerinden kendisini ve ailesini hedef aldıkları belirtilen Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'la ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulunmuştu ve Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, suç duyurusu dilekçesinde aslında fon işlemi yaptığı tespit edilen Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu ifade edildi ve durumun isim benzerliğinden kaynaklandığı ifade edildi sunulan dilekçede. Bakan Göktaş da Özdağ'a ayrıca 1 milyon liralık tazminat davası açtı ve her iki isim hakkında da hem Ümit Özdağ'a hem de Cemal Enginyurt hakkında da inceleme başlatılmış oldu. Bakan Göktaş da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada her iki milletvekilinden de aslında iddialarını ispatlamalarını beklediklerini ancak ispatlayamadıklarını ifade etti ve şunları söyledi: istifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda göstermediler ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş aynı zamanda kamuoyunda kendisini suçlu olduğu algısını yaratan basın kuruluşları hakkında da hukuki sürecin başlatılacağını ve takipçisi olacağını da ifade etti. İftira atanlar da, iftira yayanlar da hukuk önünde hesap verecekler ifadelerini kullandı Bakan Göktaş. Bu sırada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de isim karışıklığından dolayı Göktaş'ın babasından özür diledi. Bunu da belirtmiş olalım. İşte her iki milletvekili, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'la ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında inceleme başlatıldı ve bu inceleme sonucunda da herhangi bir suç teşkil ettiği incelenen tespit edilmiş olursa soruşturma başlatılmış olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Efendim, İstanbul'da siyaset hareketli bir günü geride bıraktı. Ataşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan kazandı. Bu sonuçla birlikte Ataşehir Belediyesi'nde yönetim CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu. Bir diğer seçim adresi ise Eyüp Sultan Belediyesi'ydi. Eyüp Sultan'da yeni başkan vekili CHP'nin adayı olan Cafer Parlak oldu.
4: Serdar Orhan, Ataşehir Belediyesi'nde dengeler değişti. AK Partili Serdar Orhan başkan vekili seçildi.
5: Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak yine milletin

0: milletvekili seçimi saat 10 sıralarında başladı ve 4. turda sonuç çıktı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan başkan vekili olarak seçildi.
1: Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri bugünkü seçimle ilgili bir irade ortaya koymadı. 20 arkadaşımızın katıldığı oylamada 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçildi. Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun.
2: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
3: Sonuçla birlikte CHP yönetimindeki Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Yolsuzluk operasyonları kapsamında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklanmıştı. Meclis yeni başkan vekilini seçmek üzere sandık başına gitti.
4: Muhammed Çakır.
3: Seçimde CHP'nin adayı Cafer Parlak'la AK Parti'nin adayı Muhammed Çakır yarıştı. Cafer Parlak Eyüp Sultan Belediye Başkan Vekili seçildi.
1: AK Parti'mizin bir oyu, geçerli olması gereken bir oyu maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. İnşallah biz hukuksal buradaki mücadelemizi yürüteceğiz.
0: Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes imzalandı ancak İsrail katliama ara vermedi. Gazze'de masum sivillere yönelik soykırım durmadı. 2 milyona yakın sivil bir gün olsun rahat nefes alamadı. Gazze'nin yeniden inşasını da içeren ikinci anlaşmaya geçilemedi efendim. Bölgede olumsuz hava devam ederken gözler ise bir yandan İsrail'de yapılacak seçimlerden çıkacak o sonuca çevrildi.
3: Ateşkesin yıl dönümünde İsrail yine katliam yaptı. Gazze'ye peş peşe bombalar yağdı. Soykırım ordusu Gazze'nin farklı noktalarına İHA'larla saldırı düzenledi. Sivillerin olduğu noktalar bombalandı. İşgal askerleri de Gazzelilere ateş açtı. Aralarında bir çocuğun da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Gazze'de ilan edilen ateşkesin üzerinden bir yıl geçti. 10 Ekim 2025'teki anlaşmayla verilen sözler, koyulan hedefler yine kağıt üzerinde kaldı.
5: Ateşkesten bir yıl sonra hiçbir gelişme görmüyoruz. Öldürme aynı, yerinden edilme aynı.
3: Anlaşmaya göre saldırılar duracak, Filistinlilere gönderilen yardımların Gazze'ye girişi sağlanacak, sürgün politikası da sona erecekti. Bu süreçte de Gazze'nin yeniden inşasını içeren ikinci aşamaya geçilmesi için adım atılacaktı. Ancak İsrail hiçbirine uymadı, kan dökmeye devam etti.
5: Keşke onurlu bir hayat yaşasaydım. Hepsi bu, istediğim bu. Başka bir şey istemiyorum. Bunu ne zaman yaşayacağımızı bilmiyoruz.
3: Bir kabus gibi her gün Gazzelilerin üzerine çöktü İsrail. Filistinlileri sarı bölge diye adlandırdığı kısıtlanmış bir alana sıkıştırdı. Ancak o alanı da gün gün, hafta hafta daralttı. Sahadaki tabloysa her geçen gün ağırlaştı. Gazze'de nüfusun %90'ından fazlası yıpranmış çadırlarda, sığınma merkezlerinde ve yıkılan evlerin enkazında yaşamaya mahkum edildi. Kış yaklaşırken çadır, gıda ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçlar sivillere çok görüldü.
5: Bir yıldır bu ateşkesi duyuyoruz, sadece haberlerde duyuyoruz ama sahada Gazze şeridindeki yerinden edilmiş Filistinliler ateşkesin %1'ini bile hissetmiyor.
3: Netanyahu'nun bahanesi hep Hamas oldu. Trump'ın 15 maddelik barış planını da Hamas silah bırakmıyor diyerek reddetti. Ancak gerçeğin bu olmadığı ortadaydı. Çünkü Hamas zaten silah bırakmayı da içeren Trump'ın planını hemen kabul etti. Gazze'de bir umutsuzluk hakim. Ancak ateşkesin kesin geleceğini belirleyebilecek bir gelişme var. İsrail'de 27 Ekim'de seçimler yapılacak. Katil Netanyahu'nun iktidarını koruyup koruyamayacağı, ateşkesin geleceğine ilişkin tartışmaların tam merkezinde. Uzmanlara göre seçim sonrası hükümet kurma süreci Gazze dosyasındaki tıkanıklığı daha da uzatabilir. Yeni hükümetin kurulması aylar alabilir. Bu da ateşkesin ikinci aşamasını 2027'ye sarkıtabilir. Ve Netanyahu'nun yeniden başbakan olması Orta Doğu'daki kan gölünü büyütebilir.
0: Efendim Gazze'de ateşkesin imzalanmasını

0: Üzerine bir yıl geçti ancak soykırımcı İsrail ordusu o saldırılarına devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi İsrail'in bu saldırılarını protesto etti. Eylemciler İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.
1: On binlerce kişi sokaklara akın etti. İsrail'in Gazze soykırımı protesto edildi. Burası İngiltere'nin başkenti Londra. Gazze'de ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik planı kapsamında 12 Ekim 2025'te başlayan ateşkesin üzerinden bir yıl geçti. Ancak bu ateşkes sadece kağıt üstünde kaldı. İsrail o tarihten bu yana 5000'den fazla kez ateşkes ihlalinde bulundu. Londra'da ise İsrail'in Gazze soykırımını protesto etmek için on binlerce kişi sokaklara döküldü.
2: Soykırımcı İsrail'e dur demek için bir kez daha İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş Embankment istasyonunda başladı ve Westminster Köprüsü üzerinden Waterloo istasyonu ve ardından da İngiltere Parlamentosu önüne kadar devam etti.
1: Göstericiler İsrail'in saldırılarının durdurulmasını, silah satışlarının sona erdirilmesini ve yaptırım uygulanmasını talep etti.
2: Tabii ki Gazze'deki soykırımın sona ermesi için protestocular özellikle soykırımı durdur sloganlarını atıyor. İsrail'i silahlandırmayın, İsrail'le ilişkileri kesin sloganlarını duyuyoruz. Özellikle İngiliz siyasetçilere yönelik eleştirilerin bir hayli fazla olduğunun da altını çizelim.
3: Soykırımı hiçbir şekilde mazeret olarak gösteremezsiniz. Bu iki taraflı bir mesele değildir. Bir taraf diğer tarafa karşı soykırım işliyor ve bunun yapılmasına izin verilmemelidir.
1: Soykırımcı İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana 74 binden fazla sivili katletti. Yasa dışı ablukayı sürdüren İsrail aynı zamanda gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçların Gazze'ye girmesini de engelliyor.
0: Efendim, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid'in uluslararası havalimanına Husiler tarafından tekrar bir saldırı düzenlendi. Suudi yetkililer en az 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 309 kişinin ise yaralandığını açıkladı. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği saldırılara karşı ABD vatandaşları dikkatli olmalı diyerek havalimanlarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.
1: İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını bir kez daha vurdu. Husiler geçtiğimiz haftalarda Yemen'in kritik limanları ve küresel öneme sahip olan Babülmendeb Boğazı'nı ele geçirmişti. Yemen hükümet güçleri ise Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı ortak operasyon başlattı. Koalisyon güçleri Babülmendeb'de birçok kentin kontrolünü aldı. Husiler ise Suudi Arabistan'a karşı harekete geçti. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na bir kez daha saldırdı. Saldırı sonrası havalimanındakiler tahliye edildi. Suudi Sivil Havacılık Kurumu uçuşların askıya alındığını duyurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Suudi Arabistan'daki ABD, Kanada, Almanya ve İspanya büyükelçilikleri saldırının ardından vatandaşlarını havalimanından uzak durmaları konusunda uyardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad'a uçuşların geçici olarak iptal edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da saldırıya ilişkin açıklama geldi.
4: Saldırıdan yeni haberim oldu. Bir karar alacağız. Biz hızlı hareket ediyoruz.
1: Yemen hükümet güçleri de Taiz kentinde Husilere karşı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
0: Efendim, Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara tepki olarak başlayan lise protestoları 3 haftayı aşkın süredir devam ediyor. Ülke geneline yayılan olaylarda 6877 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi de yaralandı.

0: Yazın ise 40 dereceye çıkıyor. Bu koşullar altında ders çalışmamız mümkün değil.
1: Öğrencilerin talepleriyle başladığı protestolar ülke geneline yayıldı. Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liseliler sokağa çıktı. Ardından çığ gibi büyüyen eylemler tüm Fransa'yı sardı. Sokaklar yangın yerine döndü. Fransa'daki lise eylemlerinin bilançosu belli oldu. Eylemlerin başından bu yana 6877 kişi gözaltına alındı. 2376 kişi hakkında adli işlem başlatılırken bu kişilerin 1547'si hakim karşısına çıktı. Reşit olmayan 6 kişi dahil toplam 21 kişi tutuklandı. 1897 kişi hakkında ise kamuya açık bazı yerlerde bulunma yasağı veya ücretsiz kamu hizmeti gibi farklı tedbirler alındı. Eylül'de başlayan lise eylemleri toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle birçok kente yayılarak büyüdü. Ülkede bini aşkın kişinin yaralandığı eylemler kapsamında polis şiddeti vakalarına ilişkin en az 21 soruşturma başlatıldı.
2: Polis öğrencilere adeta savaş açmış durumda. Gençlere göz yaşartıcı gaz bombaları atılıyor, gençler darp ediliyor ve gözaltına alınıyor. Macron ve hükümeti hesap verecek.
1: Eğitim kurumlarında meydana gelen maddi hasarınsa en az 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Fransız hükümeti öğretmen açığını gidermek amacıyla 3024 yedek öğretmenle iletişime geçildiğini duyurdu.
3: Efendim, dünya genelinde aşırı sağ tartışmaları yeniden alevlendi. Güvenlik kaynaklarının bu yılın ilk yarısında gerçekleşen küresel aşırı sağ faaliyetlerini derlediği rapora göre son 6 ayda 30 ülkede toplam 255 aşırı sağ eylem gerçekleştirildi. Diğer yandan radikal sağ yapılar geleneksel örgütlenmelerden dijital alanlara taşınmış durumda. Aşırı sağ vakalarının en büyük motivasyonuysa ırkçılık ve göçmen karşıtlığı.

Dünya hızla büyüyen ve yayılan aşırı sağ tehdidiyle karşı karşıya. Ekonomik belirsizlikler, düzensiz göç, güvenlik kaygıları, kültürel ve kimlik temelli tartışmalar ve dijital dezenformasyonun etkisiyle radikal aşırı sağ birçok ülkede yeniden güç kazandı. Bu yükseliş yalnızca belirli siyasi grupların güçlenmesi anlamına gelmiyor. Tabandan aldıkları destekli aşırı sağcı partiler, parlamentolarda önemli aktörler haline gelirken siyasi söylemin merkezini de etkiliyor.

0: Güvenlik kaynakları da 2026'nın ilk yarısında küresel aşırı sağ faaliyetlerine ilişkin önemli veriler paylaştı. Rapora göre son 6 ayda 30 ülkede toplam 255 aşırı sağ eylem gerçekleşti. Bu eylemlerin ise geleneksel örgütlenmelerden dijital alanlara taşındığı ve eylemlerin ağırlıklı olarak propaganda boyutunda yoğunlaştığı görüldü. Aşırı sağ vakalarının coğrafi olarak en çok yoğunlaştığı ülke 82 vakayla ABD oldu. ABD'yi 33 vakayla Birleşik Krallık, 20 vakayla İtalya ve 16 vakayla İspanya takip etti. ABD'deki olaylarda daha çok ırksal ve etnik temelli nedenler öne çıkarken, Birleşik Krallık'ta göçmen ve yabancı karşıtı eylemler ilk sırada yer aldı.
1: Avrupa'da aşırı sağın yükselişi genellikle göç, kimlik ve güvenlik tartışmaları üzerinden açıklanıyor. Birleşik Krallık'ta ise bu durum daha derin bir siyasi krize işaret ediyor. Örneğin Nigel Farage liderliğindeki Reform UK'nin yükselişi göç karşıtı söylemden besleniyor. İngiltere'de aşırı sağın yükselişi bir ölçüde göç tartışmalarının fakat daha büyük ölçüde ise siyasal temsil krizinin sonucu. Başka ülkelerde olduğu gibi Birleşik Krallık'ta da mutlaka göç ve göçmen düşmanlığı bu ateşin en önemli yakıtı.
0: Verilere göre 255 vakanın yalnızca 37'si silahlı veya bombalı saldırı, kundaklama ve cinayet gibi doğrudan ağır şiddet eylemleri ya da girişimlerden oluştu. Buna karşılık aşırı sağ faaliyetlerin büyük bölümünü propaganda eylemleri

0: kendileri oluşturdu.
1: Miting ve basın açıklaması, konser ve yürüyüşler 81 vakayla %31,8 oranında kaydedildi. Yazılama, grafiti ve bildiri faaliyetleri 77 vakayla %30,2, darp, hakaret ve tehdit gibi kışkırtıcı eylemlerse 60 vakayla %23,5 seviyesinde gerçekleşti.
2: Almanya'da İslam karşıtı olayların sayısında belirgin bir artış var. Göçmen karşıtı siyasi söylemlerin sertleşmesi ve aşırı sağın güç kazanması saldırıların artmasında önemli bir rol oynuyor. Ülkede küfürden kundaklamaya, tehdit içerikli mesajlara kadar her yıl binlerce nefret içerikli vaka yaşanıyor. Yetkililere göre mağdurların yalnızca %4'ü yaşadığı olayı kolluk kuvvetlerine bildiriyor.
1: Aşırı sağ saldırılarında ırksal ve etnik temelli motivasyonlar 76 vakayla %29,8 oranında ilk sırada yer aldı. Bunu 62 vaka ve %24,4 ile göçmen ve yabancı karşıtlığı takip etti.
3: Fransa'da aşırı sağ, göçmen karşıtlığı ve milliyetçilikten besleniyor suç oranlarının arttığı algısıyla vatandaşlardan oy toplamaya çalışıyorlar. Artan göçlerin ve göçmenlerin Fransa'nın siyasi ve kültürel yapısını, sosyal yapısını değiştirdiğinden şikayet ediyorlar. Fransız aşırı sağının göçmenlere yönelik bu algısı sonrasında Fransa sokağında milliyetçi partilere oy verme konusunda artışlar yaşanıyor. Aslında Fransız aşırı sağının amacı da milliyetçiliği ve göçmen karşıtlığını tetikleyerek, körükleyerek oy devşirmek.
1: Verilerde vakaların önemli bölümünün ABD, Avrupa, Hindistan ve Avustralya'da yoğunlaşması, aşırı sağ faaliyetlerin belirli coğrafyalarda kümelendiğine işaret ediyor. Ancak bu çalışmanın ortaya koyduğu genel tabloya göre dijital alan radikalleşmenin yeni merkezi haline gelmiş durumda. Bu nedenle aşırı sağla mücadele yalnızca kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sınırlı bir güvenlik meselesi olmaktan çıkarak demokratik kurumlar, teknoloji platformları ve kamuoyunun birlikte ele alması gereken çok boyutlu bir konu haline geliyor.

0: Efendim, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gece saatlerinde anaokulu kurşunlayan ve o anları kayıt altına alan 5 kişi polisin titiz çalışmalarıyla yakalandı. Saldırıda kullanılan silahsa bir binanın çatısında bulundu.
1: Gece yarısı anaokulunu kurşunladılar. Küçük çocukların eğitim gördüğü okulu hedef aldılar. Ankara'da korkutan olayın failleri yakalandı. 5 şüpheli de tutuklandı. Korkunç saldırının adresi Ankara Etimesgut. Hedefte özel bir anaokulu vardı. Saldırı okulun kapalı olduğu gece saatlerinde gerçekleşti. 6 Ekim sabahı okul açıldığında kurşun izleri fark edildi. Kapıda mermi izleri, yerde boş kovanlar vardı. İlk tespitlere göre okula 4 el ateş edildi. Ankara Emniyeti harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri saldırganların peşine düştü. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Araç hareketleri, güzergahlar ve sahadan elde edilen bilgiler değerlendirildi. Saatler süren çalışma sonuç verdi. Saldırıda kullanılan araç ve silahın bağlantısı tespit edildi. 5 şüpheli yakalandı. Ateş eden şahıs, aracı kullanan kişi, araçta bulunan diğer şüpheli ve azmettirici olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi. Bir binanın çatısında bulunan silah soruşturmaya delil olarak eklendi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Kartal'daki Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısı yandı. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
2: Hastane çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Hastalar hızla tahliye edildi. Kartal Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yükseldi alevler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

0: Ekipler yangına müdahale ederken hastane hızla boşaltıldı. Alevler çok geçmeden kontrol altına alındı. Yangında kimse zarar görmedi.
1: Efendim yine Esenyurt'tan bir haber var. Trafikte yaşanan niye yol verdin tartışmasında korku dolu anlar yaşandı. Bir sürücü iki çocuğa yol veren adama tehditler savurdu. Takip ettiği otomobille silahlı ateş açtı efendim. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti.
3: Trafikte tartıştığı sürücüye küfredip takip etti. Silahla ateş açtı.
2: Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
3: Korku dolu anlar İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Yusuf Enis Güler iki kız kardeşini okula götürüyordu. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen iki çocuğa yol vermek için durdu.
4: Her sabah olduğu gibi kardeşlerimi okula götürüyordum. Aynı güzergahtan gidiyordum. Orada hep küçük çocuklar oluyor ilkokul. Onlara yol veriyorum her zamanki gibi.
3: O sırada arkadan gelen sürücü korna çalarak küfretti. Camdan silahını çıkarıp tehditler savurdu.
2: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an.
3: Yusuf Enis Güler panikle yoluna devam etti. Saldırgan da peşine düştü. Otomobili ateş etti.
2: Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
4: Ara sokakta zaten iki el peş peşe ateş etti. Ateş ettikten sonra ben gaza daha çok yüklendim, kaçmaya başladım. İki tane de kız kardeşim vardı. Biri 10 yaşında, biri de 14 yaşındaydı. Biri arka koltukta oturuyordu.
3: Ateş edilen otomobilde biri 10, diğeri 14 yaşında iki çocuk korku dolu anlar yaşadı.
2: Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
3: Saldırgan olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine polis ekipleri saldırganı yarım saatte yakaladı.
2: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an.
3: Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Sultan Gazi'de yokuşta virajı alamayan İETT otobüsü duvara çarptı efendim. Kazada 4 yolcu yaralandı. Polis de kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.
3: İETT otobüsü duvara çarptı. 4 yolcu yaralandı. İstanbul Sultan Gazi'de yokuştan inerken virajı alamayan İETT sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs önce yol kenarındaki duvara çarptı. Ardından yokuş aşağı kayarak kavşakta zorlukla durabildi. Kazada otobüsteki 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasar gören İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılırken polis kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
1: Yargıtay'dan eşlerin gizli yazışmalarını takip etmesine ilişkin emsal bir karar geldi. Eşinin WhatsApp yazışmalarını bilgisi ve rızası dışında takip eden erkek boşanma davasında ağır kusurlu bulundu. Yargıtay, hukuka aykırı yollarla elde edilen yazışmaların delil olarak kullanılamayacağına hükmetti.
5: Eşler arasında özel olmak.
6: Bence delil sayılmalı. Çünkü mahremiyet diye bir şey aile arasında söz konusu olmamalı.
3: Eşinin yazışmalarını gizlice takip eden yandı. Yargıtay bu konuda emsal nitelikte bir karara imza attı.
7: Eşinin WhatsApp yazışmalarını gizlice takip ettiği, haberi ve rızası olmadan mesajlarına ulaştı. Ancak bu takip boşanma davasında kendisinin aleyhine döndü. Yargıtay gizlice elde edilen yazışmaların hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu hükmetti.
3: Olayın adresi Kayseri. Karşılıklı boşanma davası açan çift bu kez mahkemede karşı karşıya geldi. Kadın eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını, kendisine ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evlilik birliğinin gerekenlerini yerine getirmediğini ileri sürdü. Bu iddialarla boşanma davası açtı.
6: Hayatınızı birleştirdiyseniz bir insanla onun her şeyine vakıf olmalısınız. Şifrelerine de, kredi kartı şifrelerine de, aile ilişkilerine de, tabii ki her şeye erişim olmalı.
3: Erkek de eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini öne sürerek karşı dava açtı. İddiası

0: ispatlamak isteyen erkek, eşinin WhatsApp hesabını takibe aldı. Kadının iş bilgisayarından WhatsApp web üzerinden hesaba girdi. Eşinin bilgisi ve rızası olmadan yazışmalarını izlemeye başladı.
1: Hayır, eşimle okurum, telefonuna bakarım. Kendisi ister, özel bir durum yok yani.
0: Ancak mahkeme bu yöntemle elde edilen yazışmaları hukuka uygun bulmadı. Kayseri 2. Aile Mahkemesi boşanmaya sebep olan olaylarda erkeği ağır, kadını ise hafif kusurlu saydı. Tarafların boşanmasına karar verdi. Erkeğin eşinin başka bir erkekle zina yaptığı iddiasına dayanan karşı davası ise ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.
2: İstediğimiz zaman istediğimiz telefonu her zaman ortadadır. İstediğimiz zaman birimize karşı güvenimiz sonsuzdur, yani sıkıntı yok onda.
0: Dosya temyiz üzerinden Yargıtay'ın önüne geldi. Yüksek Mahkeme bir delilin hukuken geçerli sayılabilmesi için hukukun izin verdiği yöntemlerle elde edilmesi gerektiğini vurguladı. Eşin haberi ve rızası olmadan yazışmaların takip edilmesi ile elde edilen verilerin hukuka aykırı delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Erkek boşanma davasında ağır kusurlu bulundu. Ortak çocuğun velayeti anneye verildi. Kadın lehine 500 bin lira maddi, 800 bin lira manevi tazminata hükmedildi. Çocuk için de nafaka ödenmesine karar verildi.
3: Efendim, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 8 milyondan fazla insan tütün ve sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam Türkiye'de 100 bine ulaşmış durumda. Sağlık Bakanlığı da sigara tüketimini azaltmak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sigara satışının artık kimlikle yapılması gündemde. Konuya ilişkin detayları alacağız. La Haber muhabiri Meral Dağlılar bizleri bekliyor. Meral, günaydın, hoş geldin yayına. Detayları senden alacağız.
4: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de Esra. Evet, sizlerine dediği gibi aslında sigara satışlarında artık yeni bir döneme giriyoruz tabiri caizse. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz günlerde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıyla alakalı bir açıklama yapmıştı ve açıklaması içerisinde de yakın zamanda bu düzenlemenin meclise sunulacağını ve çok kısa bir süre içerisinde de yine sigara satışlarında kimlik ibraz etmenin zorunlu hale getirileceğini söylemişti. Elbette ki bunun yanı sıra birçok detay ve aslında bilgi de verdi. Hemen onları da sizlerle paylaşalım. Öncelikle tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede Türkiye'nin geçmişte büyük başarılar elde ettiğini vurguladı Kemal Memişoğlu ve beraberinde de son yıllarda özellikle sigaraya bağlı ölümlerin arttığını söyledi. Öyle ki aslında Türkiye'de ölüm nedenlerinin %60'ına yakınının kök hastalık nedeninin de yine sigara kullanımının olduğunu dile getirdi. Özellikle son yıllarda hem sigara kullanımı arttı hem de küçük yaşlarda da aslında maalesef gibi bir kullanım söz konusu oldu. Bununla ilgili bir 18 yaş sınırlaması elbette vardı ama bundan sonraki satışlarda artık 18 yaşında altına yine satılmamaya devam edecek. Ama bunun önlemek ve aslında tedbir almak amacıyla da yine kimlik ibraz etme zorunluluğu gibi bir düzenleme yakın zamanda gelecek gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra yine Memişoğlu aslında tütün ürünleriyle ilgili birçok konuya değindi. Bunun yanı sıra yaklaşık 1700'ün üzerinde sigara bırakma polikliniklerinin olduğunu ve Alo 171 hattını tekrardan hatırladı. Özellikle sigara bırakma mücadele aslında Türkiye'nin önemli bir eşik daha öncesinde kaydettiğini, bu eşiği de aslında düşürmek istemediklerini beyan etti. Bunun yanı sıra elbette ki açık alanlarda sigara kullanımıyla alakalı da bir takım durumlar vardı. Bunun maalesef kafe ve restoranlardaki alanlarda bir belirsizlik oluştuğunu dile getirdi Kemal Memişoğlu. Ve bununla ilgili de yine yeni düzenlemede bir açıklığa kavuşturulacağını ve o alanların daha net bir sınırlar içerisinde bulunacağını bildirdiğini söyleyebiliriz. Tekrardan hatırlatalım, yakın zamanda meclise bir düzenleme gelecek ve sigara satışlarında artık kimlik ibraz etme zorunluluğu olacağını söyleyelim ve sözü merkeze bırakalım.
3: Efendim, Türkiye'nin bereketli topraklarında hasat mesaisi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde hünnaplar dalından toplanıyor. Gaziantep İslahiye'de biber hasadıyla yine tarlalarda yoğun bir mesai var. Tekirdağ'da ise ayçiçeği hasadı artık tamamlandı.

0: Şifa deposu Hünnaplar özenle toplanıyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde bahçelerde hareketlilik var.
1: Coğrafi işaretli Hünnap'ın üretiminden hasadına kadar kadınların emeği oldukça yüksek. Sabah erken saatlerde mesai başlıyor ve işte bu kahverengi şekilli olan hünnaplar sona erene kadar hasat devam ediyor.
2: Bu sene çok bereketli gidiyor. Ürün kalitemiz ve kalibrasyonumuz çok güzel. Biz bu hünnabın bakım sürecinde eğer hünnabı kısa budarsanız 45 günlük bir üretim dönemi oluyor. Eğer uzun budama yaparsanız 15-20 günüyle bu hünnap tarlası bitmiş oluyor. Ama bizim genel olarak vatandaşlarımızın bu kısa budamadan gittiği için bizim hünnabımız hem yemesi tatlı, aroması farklı, toprağı farklı, havası farklı olduğundan dolayı uzun sürüyor üretimimiz bizim. Bizim bölgemizde 250 ton bu iri hünnap üretiliyor. Demircimizde de bir hünnap çeşidimiz üretiyor. Toplamda Demirci bölgesinde coğrafi işaretlemesi almış 450 ton kuru ve yaş olarak üretimi yapılıyor bunun.
0: Tatlı aromasıyla dikkat çeken hünnap şifasıyla da öne çıkıyor.
2: Bölgemizde kalp hastası azaldı. Tansiyon, kolesterol, şeker hastası azaldı. Bunu yediğinizde bir kilo yiyin hiçbir zaman doyduğunuzu hissetmezsiniz. Onun için bu şeker hastalığı ve tansiyon hastalığı ve kolesterol hastalığı için çok önemli bir şey geldi bize. Biz bunu kendi hastalarımızda gördüğümüz için zaten özellikle bunun üzerine çok gittik. Şu anda en büyük şeyimiz bölgemizde bu ürünü daha da insanlara yayıp faydalandırmak istiyoruz. Amacımız bu.
0: Peki bu değerli meyve nerelere ihraç ediliyor?
2: Polonya, Almanya, Rusya gibi ülkelere gidiyor şu anda. Ama bizim köyümüz için, bu bölgemiz için tarımsal alanda çok büyük girdilere vesile oldu. Vatandaşımız güzel, memnun.
0: Gaziantep'in İslahi Ovası'nda da kırmızı biber hasadı sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla üretici tarlanın yolunu tutuyor. Sıra sıra biberler tek tek toplanıyor.
3: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı altın olarak adlandırılan tescilli lezzet İslahiye biberinde hasat vakti. Bu yıl 15 gün gecikmeli de olsa hasat başladı. Çiftçiler sabah erken saatlerde tarlaya geliyor. Akşam saatlerine kadar hasat burada sıcak altında devam ediyor.
4: Sabah saat 5-5.30 gibi başlıyoruz. Akşam da 5.30-6 gibi bırakıyoruz. Neden tescilli? Buradaki yetiştiği tür yani diğer illerde yetişmiyor. Buradan toprak yapısı ve mevsim şartları bunun yani tadının maksimum güzellikte olmasını sağlıyor. Bu şekilde de İslahiye biberi olarak yani ismini duyurmuşluğu var.
3: Biberler tarlada özenle toplanıyor, çuvallara dolduruluyor. Ardından tarlanın hemen bir kenarında sergilik olarak adlandırılan noktada güneş altında kurumaya bırakılıyor.
4: Bu biberlerden pul biber yapılıyor, salça yapılıyor ama genel ağırlık pul biber üzerine. Burada toplanan biberler, burada işçi arkadaşlar çuvallıyorlar. Buradan traktörlere bindiriyoruz. Oradan da sergen dediğimiz tarlanın boş kısımlarında kurutmaya gidiyor.
5: Kaç günde kuruyor orada?
4: Orada bir kısım var, 1,5 günde kuruyan parçaladığımız kısım. Kısımlar 1,5 günde kuruyor. Diğer tüm serdiklerimiz 15 gün kadar kalıyor.
3: Biberler tarlanın hemen kenarında kurumaya bırakılıyor. Buradaki biberler yaklaşık 10 günde kuruduktan sonra fabrikaya gönderiliyor. Ve daha sonra bu biberler hem pul biberine hem de salçaya dönüşüyor.
4: Rekolte yüksek 44 bin ton yaş olarak çıkar. Kuru olursa biraz 1/4 oranında düşer bu.
0: Trakya'da sarı tarlalar geride kaldı. Tekirdağ'da ayçiçeği hasadı tamamlandı. Aylar boyunca tarlada büyüyen ürün biçer döverlerle topraktan alındı.
6: Biçer döverler Tekirdağ'ın merkez ilçesindeki hasatı yaptı ve biçilen ürünler de traktörlere aktarılıyor.
7: Ayçek için nasıl diyeyim size 4-5 çeşit toprağımız vardır tarlalarımızda.
5: kirliği var, kara köpürü var, kumluğu var, kızılkaç, kızılaç kumumuz var. Verimimiz fazla yüksek değil. Biz ortalamaya bakarız daha genelde. 140, 150, 160 yaptı mı bizden iyisi yoktur.
8: Ekim, Nisan, Mayıs ayında başlıyor havanın şartına göre. Hasat da işte Eylül başında, Eylül'ün ortasında ekiliş tarihine göre geç ekilirse biraz daha geç biçilir.

0: erken ekildiğinde, çünkü 120 günde ayçiçeği hasat oluyor. 150-160 kilo civarında, işte arazimiz engemeli olduğu için bizim buralarda böyle 150-160.
1: Ova kesimleri.
0: Ova kesimlerde biraz daha yükselirdi, 200 olabilir.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen meyveleri dünya pazarlarına ulaştıran kuru meyve ve mamulleri sektörü yılın 9 ayında ihracattan 1 milyar 126 milyon 64 bin dolar gelir elde etti. Ege bölgesinin önemli tarımsal ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm sektörün ihracatında ilk sırada yer aldı. Yılın 9 ayında 112 bin 78 ton çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edilerek 336 milyon 416 bin dolar gelir sağlandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
8: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre Kocaeli'nin Ocak ile Eylül dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak 18 milyar 566 milyon 335 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 17 milyar 50 milyon 582 bin dolar ihracat gerçekleştiren kent 9 aylık dönemde dış satımını 1,5 milyar doların üzerinde artırdı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
10: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
11: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
12: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket

0: veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
0: Reklam. A Haber Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236.492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257.522 kilometreye ulaştı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: Türkiye

0: 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün şahsım, ülkem ve aziz milletim adına sizlere ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzaladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesi yayımlandı. Geleceğin inşasında önemli rol üstlenen öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarının hatırlanması, mesleki dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
2: Türkiye Yüzyıl İdeali'nin en kritik halkası, her şartta çaba gösteren siz değerli öğretmenlerimizin dirayeti, inancı ve fedakarlığıdır.
1: 81 il valiliğine gönderilen genelgede kutlama programlarına en üst seviyede katılımların sağlanmasına özen gösterilmesi istendi. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak etkinliklerin merkezi programlarla sınırlı kalmayacak.
0: Her birimiz üzerimizde hakkı olan öğretmenlerimizi yıllardır olduğu gibi bugün bir kez daha minnetle, özlemle yad ediyoruz.
1: Programlara mülki erkan, şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrencilerle vatandaşlar davet edilecek. Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenler kabirleri başında anılacak. Şehit öğretmenlerin aileleri ve emekli öğretmenler ziyaret edilecek. Ayrıca öğrenci ve velilerin katılımına açık anı, öykü, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, kısa film, beste yarışmaları ve benzeri çalışmalar gerçekleştirilecek. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ise ödülleri 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında takdim edilecek ve eserler sergilenecek. Öğretmenler arasında spor müsabakaları, gezi programları ve sosyal kültürel etkinlikler de düzenlenecek. Söyleşi, panel, konferans, buluşma ve benzeri programlara da yer verilecek. Bakanlığın kamu ve özel kurumlarla yürüttüğü eğitim neferlerine minnet kampanyası öğretmenlere duyurulacak. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak öğretmenlere yönelik indirim kampanyaları düzenlenmesi sağlanacak.
3: Yeniden düzenledik.
1: Milli Eğitim Bakanlığı arama ve kurtarma birimi ekipleri desteğiyle illerde 100. yıl eğitim ormanında, ilçelerde ise uygun alanlarda ağaç dikim etkinliği gerçekleştirilecek.
4: Yağmurlu bir pazar günüydü.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2.

0: Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Efendim, ajans hafta sonunda ilk saatlerimizi geride bıraktık. Yeni bir saate başlıyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları bu saatimizde de aktarıyor olacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin yürüttüğü proje ve faaliyetlerde yurt dışındaki millet varlığımız için hayati bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Birliğe destek mesajı veren Erdoğan, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi ne yabancı akımların ne de vatandaşlarımızı aşağılayan ahlak yoksun tiplerin insafını asla bırakmayacağız ifadesini kullandı.
2: Kahraman milletimizin cesur yürekli Cumhurbaşkanı.
3: Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.
3: Genel kurulda tecelli edecek iradenin sizlerle birlikte Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporasının tamamı için verimli ve faydalı neticeler getireceğine inanıyorum.
4: Erdoğan, birliğin yurt dışındaki Türkler için önemine dikkat çekti.
3: Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. UAD ailesi kalplerinde memleket hasreti taşıyan kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmek için kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor.
4: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin gurbetçilerin yaşadığı sorunların çözümü için çaba harcadığını vurguladı.
3: Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor.
4: Başkan Erdoğan birliğe destek mesajı verdi.
3: İnşallah bizler de gerek partimizin dış ilişkiler başkanlığı gerekse yurt dışı Türkler başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarımızla sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
1: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul cinayetlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Faili meçhul bir eylem kalmaz. Devlet mutlaka bunu ortaya çıkarır ve hukuk önünde hesabını sorar dedi.
5: Faili meçhul bir eylem kalmaz. Devlet mutlaka bunun ortaya çıkartır ve adalet çerçevesinde bu şahısların gün gelir hesabını hukuk önünde sorar.
6: Faili meçhul cinayetlere değindi, kararlılık mesajı verdi.
5: Biz faili meçhul cinayetler konusunda, faili meçhul olaylar konusunda kararlılıkla mücadele ediyoruz.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları eğitim kampında konuştu. Suç örgütlerine seslendi.
5: Artık suç örgütleri çocuklarımızı, gençlerimizi kandırıp kullanamayacaklar. Bu konuda hem azmettirenler

0: teşvik edenler hem de bu eylemin içerisinde bulunan çocuklar hakkında cezalar yaklaşık 2 kat oranında artırıldı. Suç örgütleriyle, sokak çeteleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açtı.
0: Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir sayfa açtık. Sizler de 81 ilimize döndüğümüzde bu yeni sayfayı milli birlik ve kardeşliği büyüten sözlerinizle, çalışmalarınızla doldurun.
1: Bakan Gürlek iç cephe vurgusu yaptı, gençleri provokasyonlara karşı uyardı.
0: Özellikle iç cephemizi güçlendirecek söylem ve eylemlere yönelin. Provokasyonlara gelmeyin ve kabuk tutan yaralarımızı kanatacak tahriklere aldanmayın.
1: Gürlek gençleri korumayı birinci öncelik saydıklarını vurguladı.
2: Efendim, fon soruşturması kapsamında 17 fonda yaklaşık 43 bin yatırımcıya ödemeler başladı. Meclise kanun teklifinin sunulmasıyla hukuki altyapısı da oluşturulmuş oldu. Peki kim ne kadar ödeme alacak? Ödemeler ne zaman tamamlanacak? Tüm bu soruların cevaplarını A Haber muhabiri Damla Kuşkapan'dan alacağız efendim. Damla, günaydın. Detaylar için sözü sana bırakayım.
3: Günaydın Esra, iyi yayınlar. Öncelikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla ilk andan itibaren aslında sürecin titizlikle değerlendirildiğini değerlendirildiğini söyleyerek başlayalım. Sermaye piyasasının kararları doğrultusunda tasfiye sürecinde alınan fonlarda beklenen ödeme adımı atıldı. SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde başlatılan süreçte 3 ayrı portföy yönetim şirketine ait toplamda 17 fonda tasfiye işlemleri tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede TEFAS'ta işlem gören 17 fonun tasfiye sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakan Şimşek yaklaşık 43 bin fon yatırımcısının tüm hak edişlerinin ilgili banka hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Ödemelerde Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleşiyor. Böylelikle aslında Eylül ortasına kadar alınan SPK kararlarıyla başlayan tasfiye sürecinde 17 fonun ödemesi tamamlandı. Öte yandan AK Parti tarafından tasfiyesine karar veren fonlarda yatırım yapanların mağduriyetlerini gidermek amacıyla hazırlanan kanun teklifi de Meclis Başkanlığı'na sunulmuş oldu. Teklifle aslında yatırımcıların mağduriyetlerini önlemek amacıyla 1 milyon lira ara ödeme imkanı getiriliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teklifin detaylarından bahsetmişti. Güler'in açıklamasına göre ödemelerde merkezi kayıt kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında kalanların, bu tutarın tamamı 1 milyon lira ve üzerinde olanların ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme kapsamında değerlendirilmiş olacak. Ara ödemeler ise en fazla 1 milyon lira olacak. Ara ödemeler yatırımcıların nihai tasfiye sonunda hak kazanacağı tutardan mahsup edilmiş olacak. Öncelikle bu yasanın 455.578 yatırımcıyı ilgilendirdiğini de belirtmiş olalım. Önemli bir detay daha, fonlar tasfiye edilirken herhangi bir kamu kaynağı da kullanılmayacak. Yatırımcılara fonlardaki payları oranında dağıtım yapılacak ve öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilecek. Kanun teklifinin bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündemine gelmesi bekleniyor. Kanun teklifinin yasalaşması halinde de Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceği öngörülüyor. Teknik hazırlıklar ise tamamlandı diyerek sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in karalama kampanyasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet şebekesinin başı Özgür Özel'dir dedi. Kendisini Manisa'dan bu hırsızlıklara sahip çıkma konusunda bir kez daha tescilliyoruz ifadesini kullandı. İnan, iftiralarla ilgili hukuki mücadele başlattığını da söyledi.
4: Daha dün gördünüz, Aile Bakanımız hakkında Maynur Özdemir Göktaş'a atmış oldukları iftiranın dün nasıl ellerinde patladığını gördünüz değil mi? Bu teşkilat daha fazla onların ellerinde her gün iftiralarını patlatmakta yeminlidir. Onlar yalan atacak, biz ellerinde patlatacağız. Onlar iftira atmaktan yorulacak ama biz bu millete doğruyu da hakikati de anlatmaktan asla ve asla geri durmayacağız. Bizim bu millete görevimiz var.
5: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Manisa'da partililere seslendi. Yeni parti

0: Genel Başkanı Özgür Özel'in mesnetsiz ithamlarına sert dille tepki gösterdi.
1: Özgür Özel ve şürekası ne yapıyor? Biz foncularla, bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz. Onlar foncuları, bu fon şeytanlarını konuşmak yerine onlarla mücadele edenleri hedefe koyuyorlar. Biz FETÖ'cü alçaklarla da mücadele ederken de aynılarını yapmıştılar. Biz FETÖ'yle mücadele ederken onlar FETÖ'yle mücadele edenleri hedefe koymuşlardı. O nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları kasıtlı olarak, bilerek hedefe alınmaya başlandı. Buradan Manisa'dan tüm teşkilatlarımızla, ana kademe teşkilatlarımızla, gençlik kolları teşkilatlarımızla meydan okuyoruz. Hep beraber diyoruz ki AK Parti olarak imaların, dedikoduların, karanlık fısıltıların arkasına saklanmayı bırakın. Bildiğiniz ne varsa mertçe, delikanlıca ortaya koyun. Hakim de orada, savcılık da orada, adliye de orada. Dedikodu yapmayı bırakın.
0: CHP ve Yeni Partili belediyelerdeki rüşvet çarkını hatırlatan İnan, Özgür Özel'i yolsuzluklar üzerinden eleştirdi.
1: Çıkmış bize ahlak dersi vermeye kalkıyor. Yahu Sayın Özgür Özel, sen bugüne kadar yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete, irtikaba bulaşmış tek bir kişiyi yanından uzaklaştırabildin mi? Yakın çevrenden atabildin mi? Hayır. Atamadı, atamaz. Çünkü yolsuzluk şebekesinin başı da, hırsızlık şebekesinin başı da, rüşvet şebekesinin başı da bizzat ama bizzat ta kendisidir.
2: Efendim, İzmir'de Çeşme ve Bayraklı belediyelerine yönelik operasyonlarda toplam 25 şüpheli tutuklandı. Soruşturmadaki son durumu ise A Haber muhabiri Tayfun Erden alacağız.
3: İzmir'in Bayraklı ve Çeşme belediyelerine yapılan operasyon sonucunda şüpheliler adliyeye sevk edildi ve toplamda 25 kişi tutuklandı. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne gelecek olursak, İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarına ilişkin soruşturmada eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 15 şüpheli tutuklandı. Yapılan araştırmalarda belediye şirketi Baybel üzerinden yüzlerce kalem işin yapılmadığı halde yapılmış gibi faturalar düzenlendiği, belediyenin müdürlüklerinin kendi imkanlarıyla yaptığı işlemleri ayrıca şirket tarafından yeni bir iş kalemi gibi ikinci kez faturalandırıldığı, malzeme alımlarında ve tedarik ürün temini süreçlerinde işlemlerin hiç yapılmadığı belirlendi. Tabi burada Başkan Sandal'ın liderliğini yaptığı ifade edilen suç örgütü yapılanmasında tutuklanan bazı çalışanlar iş ve görevleri nedeniyle tehdit edildiklerini söylediler. Geçmişte kendilerine zorla teslim tutanakları, alım tatım evrakları imzalatıldığını belirten çalışanlar mahkemede mağdur olduklarını ifade ettiler. Tabii Çeşme Belediyesi'ne gelecek olursak, toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı. Bunun 10'u tutuklandı. Tabii soruşturma dosyasına giren gizli çekim videolar, yazışmalar ve rüşvet ağının nasıl işlendiğini ortaya çıkardı. İddiaya göre bir vatandaşın yasal harcın 2,5 katı fazlasını isteyen şüpheliler parayı personelin şahsi hesabına yönlendirdi. İhbarcı tarafından kaydedilen görüntülerde şikayetçi vatandaşın Çeştur Büro memuru Deniz Songül Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesinde sözleşme ve kontrat gibi belgelerin onaylanması için dönen pazarlıklar yer aldı. Görüşmede belediye personelinin istenen fahiş miktar için müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş ifadelerini kullandı. Evet, toparlayacak olursa İzmir'in Bayraklı ve Çeşme ilçelerine yapılan operasyon sonucunda mahkemeye çıkan şüphelilerden her iki belediyeden de toplam 25 kişi tutuklandı diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Efendim, CHP ile Yeni Parti arasında Cemil Tugay tartışması sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i suçladı. Kendisine uyarmasına rağmen Özel'in Tugay'ı aday gösterdiğini iddia etti.
4: Evet. Özgür Bey'le kurultaydan sonra odada, genel başkanın odasında ona bazı bir genel

0: sadece iki genel başkan arasında kalması gereken söylemleri ya da sır diyelim sırları önce gidip bu belediye başkanına aktarması ve bu belediye başkanının daha sonra Özgür Bey'in yanında yer alması, ta Urfa'ya, Hakkari'ye kadar gidip kurultayda bir genel başkanın görevden alınması veya seçilmemesi için özel çaba harcaması ve onun bedeli olarak da kendisine Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın verilmesi, özel bir konuyu gidip Cemil Bey'e anlatması ve Cemil Bey'e anlattıktan sonra da onu ödüllendirerek Büyükşehir Belediye Başkanı yapması.
1: Kılıçdaroğlu, eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in cezaevinde bulunmasına da Cemil Tugay'ın neden olduğunu savundu.
0: Utanıyorum ben şahsen yani.
2: Efendim, Ankara'nın Polatlı ilçesinde icra edilen atış serbest tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Yerli ve milli sistemlerin boy gösterdiği o tatbikatta Mehmetçik seçkin gözlemci gününe hazırlanıyor. Dosta güven, düşmana korku veren bu büyük tatbikatı A Haber olarak sizler için görüntüledik efendim. İşte atış serbest tatbikatından o özel anlar.
3: Bu sese kulak verin. Burası Ankara, Polatlı ve tatbikatın adı Atış Serbest ve karşınızda Panter Obüsü.
1: Obüs atışları nefesleri kesti. Yeni nesil silah sistemleri ilk kez görücüye çıktı. Ateş serbest tatbikatı her yıl olduğu gibi yine dosta güven, düşmana korku verdi.
3: Tatbikat kapsamında an itibariyle obüs atışlarına geçildi. Hemen arkamızda bulunan obüs 105 mm'lik Boran obüsü yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Dakikada 5 ile 8 atım gerçekleştirebiliyor ve kısa bir süre sonra o atışa şahitlik edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara gücünde obüsler oldukça önemli bir yere sahip. Hemen onlardan bir tanesinin yanındayız. Panter obüsü. Bu obüs Asfat tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildi. Hemen arka tarafta bulunan mühimmatı görmek mümkün. 155 milimetrelik mühimmat kullanıyor ve etkin menzili tam 40 kilometre. Savaş sahasının yeni nesil aktörleri dronlar. Onlar da artık bir vazgeçilmez haline geldi. Birçok ordu kullanıyor. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri de sürü dronları etkin bir şekilde kullanıyor ve an itibariyle atış testi tatbikatında görmüş olduğunuz gibi dronlar gökyüzünde. Bir grup burada, diğer grup ise hemen sağ tarafta. Onlar belirlenen hedeflere, belirlenen operasyon faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Kimi zaman bir noktaya mühimmat bırakıyorlar. Kimi zaman ise kamikaze şekilde dalış gerçekleştirerek görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştiriyorlar.
1: Seçkin gözlemci günü için çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, etkin ve caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yerli ve milli sistemlerin adeta birbiriyle yarıştığı tatbikatta dikkat çekici silah sistemleri vardı.
3: Atış serbest tatbikatında yerli ve milli sistemlerde etkin bir şekilde kullanılıyor. İşte onlardan bir tanesi Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karaok tank savar füze sistemi an itibariyle ateşlemeye hazır.
1: İnsansız sistemlerde tatbikatın önemli bir paydaşı olarak dikkat çekti. Birçok farklı görevde kullanılabilen insansız araçlar hem yaralı tahliyesi yaptı hem de atışlara eşlik etti.
3: Atış serbest tatbikat kapsamında an itibariyle yaralı tahliye operasyonu gerçekleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi bir tank ilerliyordu. O noktada mayına bastı. An itibariyle görmüş olduğunuz gibi önleme için sisteme gerçekleşiyor ve kısa bir süre sonra da insansız kara aracı o noktaya ulaşacak ve o da hemen tahliyesini gerçekleştirecek. Görmüş olduğunuz gibi insansız kara aracı da an itibariyle burada o noktaya doğru ilerliyor. Orada bulunan tank sisteme gerçekleştirdi ve görüş alanını görmüş olduğunuz gibi tamamen kapattı. Tankın kapatmış olduğu görüş alanını görüyorsunuz. O görüş alanının kapanmasıyla birlikte de işte şu an itibariyle yaralı tankın içerisinden çıkarıldı ve insansız kara aracıyla birlikte bulunmuş olduğumuz alana doğru götürülecek ve burada yaralı kurtarma tatbikatı da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olacak. Tekatran tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Palem insansız kara aracı yalnızca yaralı tahliyesi gerçekleştirmiyor. Bunun yanı sıra üzerine entegre edilen silah sistemleriyle birlikte de atışlar yapabiliyor. An itibariyle karşıda bulunan hedeflere atış yapacak. Palem insansız kara

0: aracı tüm bunların yanı sıra üzerine yerleştirilen Karaok güdümlü anti tank füzesini de kullanabiliyor. Bu açıdan oldukça önemli özelliklere sahip ve kısa bir süre sonra karşı tarafta bulunan araçlara atışlar gerçekleşecek.
1: Çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin birçok paydaşı da tatbikattaki yerini aldı. O sistemlerden biri de Aselsan tarafından üretilen alçak irtifa hava savunma sistemi Korkut oldu. Öte yandan sızma harekatını prova eden Mehmetçik, keskin nişancıların atışlarıyla harekatı başlattı. Mehmetçik'in başarılı atışları dikkat çekti.
0: Şu an itibariyle mevzideyiz. Keskin nişancılar an itibariyle sürünerek bulunmuş oldukları noktaya geldiler, yerini aldılar ve karşılarında 3 hedef var. Bunlardan biri 600 metre, bir diğeri 800 metre, bir diğeri ise tam 1000 metre ve kısa bir süre sonra sızma harekatında o noktalara atış yapılacak.
1: Mehmetçik 15 Ekim'de düzenlenecek seçkin gözlemci günüyle genel tatbikatı icra edecek.
2: Efendim, Pakistan Husilere karşı askeri adım atmaya hazırlanıyor. İddialara göre İslamabad yönetimi meclis kararını beklemeden Suudi Arabistan'a asker gönderme seçeneğini gündemine aldı. Bölgedeki dengeleri etkileyebilecek bu kritik gelişmenin ayrıntılarını alacağız ve sahadaki olası yansımalarını öğrenmek üzere şimdi Pakistan'a gidiyoruz. Fakur Rahman bizleri bekliyor efendim. Hemen gelişmeler için sözü Fakur Rahman'a bırakalım.
3: Teşekkür ederim Esra. Şimdi Pakistan başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından az önce kabinede önemli bir açıklama geldi. İlk önce Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Suudi Arabistan'da Riyad'da Kral Halid İmparatorluğu havalimanına yapılan saldırıları fiziksel bir şekilde kınadı. Ayrıca Husi saldırıların derhal durdurulması çağrısını yeniledi. Biz her türlü, her şekilde Suudi Arabistan'ın yanındayız. Sorunun barışçı çözümü ümit ediyoruz. Aksi halde Pakistan Suudi Arabistan'ın yanında duracak, işbirliğini sağlayacak. Pakistan Suudi Arabistan'a yönelik her türlü saldırıyı tahammül edemeyecek. İki ülke arasında anlaşmalar da buna gerek duyuyor. Dolayısıyla Pakistan Başbakanı Husilere karşı Pakistan'ın gerek hava gücü olsun, gerek ordusu olsun, bütün bu imkanlarını ortaya koymaya hazır olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Şimdi 2012'de Afganistan sınırına yakın Salalah bölgesinde Amerikan askerleri tarafından Pakistan'a yönelik saldırılar yapılmıştı. Pakistan parlamentosu Amerika ile her türlü işbirliği, teröre karşı işbirliği kesme kararı almıştı Pakistan parlamentosu. 2015'te Suudi Arabistan teröre karşı Pakistan'dan aynen o bir savunma anlaşması teklifinde bulunmuştu. Parlamento bunu reddetmişti. Ancak bu sefer Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Pakistan ve Suudi Arabistan arasında stratejik savunma anlaşması konusunda parlamentodan onay çıkmadı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı buna gerek duyurmuyor. Dolayısıyla parlamentodan onay almanın bir ihtiyacı yok. Bu şekilde Pakistan Dışişleri Bakanlığı bu durumu değerlendirdi. Dolayısıyla Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Husilere karşı herhangi bir operasyona katılmak hususunda kaynaklar bu imkanı reddetmiyor. Şu anda bunu söylüyor bize. Esra.
2: Efendim, Fakur Rahman aktardı gelişmeleri. Şimdi bir de bir son dakika haberiyle devam edelim. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da okulların bir hafta süreyle tatil edilmesine karar verildi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik özellikle havalimanlarına saldırıları bir yandan devam ediyordu. Konuya ilişkin büyükelçiliklerden de kendi vatandaşlarıyla ilgili özellikle havalimanlarına gidilmemesi konusunda uyarılar gelmişti. Yaşanan son bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan'da eğitim öğretime bir hafta süreyle ara verildiğini de paylaşmış olalım. Ve devam edelim efendim. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Olağan Genel Kurulu Almanya'nın Neuss kentinde düzenlendi. Başkan Erdoğan etkinliğe bir video mesaj göndererek yurt dışında yaşayan Türklere seslendi. Genel Kurul'a İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı.

0: Avrupalı Türklerin sesi olan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Olağan Genel Kurulu Almanya'nın Neuss kentinde toplandı. Siyaset, diplomasi ve sivil toplum dünyasını bir araya getiren buluşmada delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeleyen Kenan Aslan yeniden genel başkanlığa seçildi. Genel kurula damga vuran anlarsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı oldu.
1: Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da salondaydı. Kürsüye çıktığı Avrupa'daki Türk toplumunun artık vazgeçilmez bir güç haline geldiğini söyledi.
2: İçinde iş insanlarıyla, siyasetçileriyle, sivil toplum kuruluşu önderleriyle, akademisyenleriyle bugün Avrupa'nın Türk azınlığı gerçekten Avrupa'ya güç katan bir sivil toplum haline gelmiş durumdadır.
0: Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen büyük bir ekonomik sıçrama yakaladığına dikkati çekti, tarihi veriler paylaştı.
2: Son 23 yılda ortalama %5,5 büyüyen ekonomimiz, etrafımızdaki bu savaşlar, bu istikrarsızlıklar olmasaydı bugün çok daha ileri noktalarda olabilirdi. 25 yıl önce hatırlayalım, Türkiye'nin satın alma gücüne göre kişi başına milli geliri Avrupa ortalamasının %40'larındayken bugün %70'lerine gelmiş durumdayız. Etrafımız böylesine karışık bir ateş çemberi gibi olmasaydı bugün belki de Avrupa ortalamasının %90'ına gelir, %100'üne gelebilirdik. Artık 25 yıl önceki Türkiye elbette yok. Artık daha güçlü bir Türkiye var. Kendi dış politikasını kendisi icra etme kararlılığında bir Türkiye var. Ve bölgesindeki çatışmalara, istikrarsızlıklara kayıtsız kalma lüksü olmayan bir Türkiye var.
0: Bilal Erdoğan, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de dikkati çekti.
3: Efendim bu görüntüler Hatay'ın İskenderun ilçesinden. Sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki kız çocuğu sokak köpeklerine saldırısına uğradı. Köpeklerin arasından kaçarak uzaklaşan talihsiz çocuk bacağından yaralanırken dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Okul yolunda köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu dehşeti yaşadı. Görüntülerin adresi Hatay'ın İskenderun ilçesi. Sabah okula gitmek üzere evden çıkan 15 yaşındaki kız öğrenci sokak köpeklerinin hedefi oldu. Kız çocuğu köpeklerin arasından kaçarak canını kurtardı. Ancak bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bölgedeki sokak köpekleri ailenin talebi üzerine belediye tarafından toplatıldı.
3: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada yaşayan göçükte Zeynep İnan ve Ahmet Muhammed İnan kardeşler hayatını kaybetmişti. İki kardeş dün son yolculuğuna uğurlandı.

0: çöken bina iki kardeşe mezar oldu. İnan kardeşler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Maltepe'de 20 yaşındaki Zeynep ve 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan kardeşler 7 katlı o binanın 1. katında yaşıyordu. Anne ve babaları memleketleri Trabzon'daydı. İki kardeş facia anında evde yalnızdı ve ateş düştüğü yeri yaktı. Enkaz altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti.
1: Dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. Helal edin.
0: İnan kardeşler için Maltepe Orhan Gazi Mimar Sinan Camii'nde tören düzenlendi. Törene çok sayıda aile yakını, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

0: İki kardeş öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortadağ mezarlığında toprağa verildi.
1: Konya'da kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadın polislerin çalışmasıyla bulundu. Yürümekte zorlanan yaşlı kadını bir polis memuru sırtında taşıdı efendim.
2: Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadını polis buldu, sırtında taşıdı. O anlar görenlerin yüreğini ısıttı. Konya'nın Meram ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Nazmiye Tacir için emniyet güçleri seferber oldu.
3: Bir saat araştırdıktan sonra baktım bulamayacağım, polisleri aradım.
2: Kırsal arazide Gökmen drone sistemleri kullanıldı. Arama tarama çalışmaları sonucunda yaşlı kadının yeri tespit edildi. Ancak yaşlı kadın yürümekte zorlanıyordu. Ambulansa otluk alanın içine giremedi. O anda polis memuru Cemal Gözbaşı yürümekte güçlük çeken yaşlı kadını sırtında taşıdı, ambulansa ulaştırdı.
4: Olay yerine 112 istedik ancak 112'nin de bulunduğumuz yere gelme imkanı yoktu. Bunun üzerine ekip arkadaşımla birlikte önce yürütmek istedik bayan şahsı. Ancak yaklaşık 2-3 metre gittikten sonra yürüme kabiliyetinde olmadığını görünce arkadaşımın yardımıyla ben sırtıma aldım bayan şahsı. 112'nin müdahale edebileceği bir alana taşıdık. Burada da 112 gerekli tedavisini yaptı.
2: Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin fedakarlığı takdir topladı.
5: Çok ilgilendiler gerçekten, yani anında hallettiler olayı. Allah hepsinden razı olsun.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bizim polisimiz milletine hizmeti şeref, büyüklerine hürmeti vazife binir diyerek ekipleri tebrik etti.
1: Efendim, sosyal medyada her gün yeni bir tartışma başlıyor. Kimi zaman toplumun değerleriyle bağdaşmayan görüntüler, kimi zaman izleyeni bile utandıran yayınlar. Bu içeriklerin sorumlusu çoğu zaman gençler olarak düşünülüyor, ancak yaşı ilerlemiş insanların da aile ve toplum değerlerini hiçe saydığı örneklerle karşılaşıyoruz. Peki bu durum ilerleyen yıllarda toplumu nasıl etkiler? İşte uzmanlardan endişe verici tespitler.
6: Büyükler eline telefon düşmüyor ama çocuklara tutturmak istemiyorlar.
7: Kendilerinden vazgeçmiş, hayal dünyasına kapılmış bundan dolayı yani.
8: Gençlerin çoğu sosyal medyada içerik ve paylaşım yapıyor. Son zamanlarda yetişkinler de yapmaya başladı.
9: Günümüzde yaşlılar da ileri yaştaki insanlara tıpkı gençler gibi sosyal medyada var olmaya başladılar.
8: Kimi çektiği videoları paylaşıyor, kimi canlı yayında takipçileriyle sohbet ediyor. Kimisi de gençlerin akımlarına dahil oluyor.
10: Bazen para kazanmak için, bazen de herhalde artık emekliler işleri yok. O sebeple sosyal medyada vakit geçirmeye başladılar.
11: İnsanların artık çok vakitlerini geçirecekleri yerleri yok, sosyal alanları, ve bunu sosyalleşmeyi sosyal medyadan sağlamaya çalışıyorlar.
9: Bu da oldukça aslında nesil farkını ortadan kaldırdı ve gençler kendilerini örnek alabilecekleri yetişkinleri bulamaz hale geldiler.
12: Kuşaklar doğum yıllarına göre farklı isimlerle anılıyor. 1965-1980 arası doğanlar X, 1981-1996 arası doğanlar Y, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılıyor. 2010'lu yıllardan itibaren doğanlar için alfa, 2025 sonrası doğanlar içinse beta kuşağı tanımı kullanılıyor. Ancak mesele yalnızca gençlerin sosyal medya kullanımı değil, özellikle X ve Y kuşağından bazı kullanıcıların da canlı yayınlarda hakaret ettiği, para kazanmak uğruna aile ve toplum değerlerini hiçe sayan içerikler ürettiği görülüyor.
13: Gitgide de daha çok kötüye gidiyor.
7: Sosyal medyada vakit geçirmek hayali bir üründür.
6: Bir kitle var, neye özendiklerini bilmiyorum ama yani gidişat çok farklı bir yerlere, sapkınlıklar çok normalleştiriliyor artık.
12: Hal böyle olunca sosyal medyadaki olumsuz içerikler nedeniyle sık sık eleştirilen gençler hakkında akıllara şu soru geliyor.
14: Peki gençlere haksızlık mı ediyoruz?
9: Evet, gençlere haksızlık ediyoruz. Çünkü gençler tamamen hiçbir şekilde yetişkinlerin sözlerini değil davranışlarını duyarlar. Biz onları istediğimiz kadar nasihat edelim, onlar bizim davranışlarımızı görecekler ve örnek alacaklar.
13: Gençleri ezmek de o kadar doğru bir şey değil.
6: Her şey normal gösterilmeye çalışılıyor ama öyle değil hayat. Gerçek öyle değil yani.
7: Orta yaşlı insanlar

0: Sosyal medyadan vazgeçmeli. Orta yaşlı insanlar bunlara çok güzel bir örnek olması lazım yani.
1: Efendim sırada Bursa'dan yürekleri ısıtan görüntüler var. İki küçük kız kardeş kapalı bir marketin kapısına geldiler ve o marketten buzdolabından içecekler aldılar. Ancak o içeceklerin parasını sonra içeride kimse olmamasına rağmen kapının altından içeriye bıraktılar. İşte Türkiye'nin içinde ferahlatan dürüstlüğün dersi niteliğindeki o görüntüler geliyor şimdi ekranlara.
2: İsteseler kimse duymaz, kimse görmezdi. Ama onlar kolayı değil, dürüstlüğü seçti. Görenlerin yüreği ısındı, gözleri yaşardı. Bursa Osman Gazi'de 30 yıldır market işleten Mustafa Targay, öğle namazını kılmak için kapıyı kilitleyip camiye gitmişti. Kısa süre sonra marketin güvenlik kamerasının kadrajına ilkokul öğrencisi iki kız kardeş girdi. Susamışlardı. Ancak market kapalıydı. İşte o an insanlığa ders niteliğindeki o saniyeler hem güvenlik kamerasına hem de kalplere kazındı. Kardeşler marketin önünde duran meşrubatlardan bir tane aldı. Parasını da güvenlik kamerasına gösterip kapının altından içeri bıraktı. Marketin sahibi Mustafa Targay camiden döndüğünde durumu komşu esnaftan öğrendi.
3: Dükkanı açtım. Bir an komşum dedi abi iki tane çocuk meyve suyu aldı, parasını da kapıdan içeri attılar.
2: Kamera kayıtlarını izleyen Targay'ın boğazı düğümlendi.
3: Çok duygulandım. Çok duygulandım. Yani televizyonlarda görüyordum. Hoşuma gidiyordu. Böyle bir şey benim başıma geldi. Ben de çok mutlu oldum. Çocuklar adına sevindim.
2: Belki küçük bir alışverişti ama o iki minik kız kaybolmaya yüz tutmuş tüm değerleri kapı altından Türkiye'nin kalbine bıraktı.
1: Efendim Hatay'da bir zamanlar tek derslikli olan köy okulu doğa, sanat, spor ve teknolojinin buluştuğu bir eğitim alanına dönüştü. Çocuklar hem doğayı yaşayarak öğreniyor hem de robotik kodlama gibi eğitimler alıyor.
4: Çok güzel bir okulumuz var.
5: Bir zamanlar tek derslikli bir köy okuluydu. Şimdi çam ağaçları arasında bambaşka bir eğitim alanına dönüştü.
6: Burası bir oyun parkı değil. Burası doğayla baş başa olan bir okul. Ve burada yaşayan öğrenciler işte burada sadece eğitim almıyorlar. Aynı zamanda doğayı yaşayarak da öğreniyorlar.
5: Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Konacık Kışlaçayı İlkokulu'nda değişimin mimarı, koordinatör öğretmen Arzu Demirtaş. Öğretmen göreve başladığında okulda sadece bir sınıf vardı. İlk olarak ana sınıfı açıldı. Ardından sanat, doğa, STEM ve orman okulu projeleri için çalışmalar başladı.
7: Şu anda hem kendi okulumuzun öğrencilerine eğitim veriyoruz. Hem de her gün dışarıdan 50 tane kadar öğrenci gelerek burada ekolojik eğitim alıyorlar. Her gelen öğrencileri 3 gruba ayırıyoruz. Sanat, STEM ve Orman Okulu diye.
5: İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin desteği, ormanlık alanın kullanımı için alınan izinler ve velilerin katkısıyla projeler tek tek hayata geçirildi.
6: Çam ormanı arasında bir okul. İşte doğada en zor yapılan şeylerden bir tanesi de elbette dengede durmak. İşte buradaki okul öğrencileri görmüş olduğunuz bu parkurda da dengede durmasını öğreniyor.
5: Okulun her köşesi farklı bir öğrenim alanına dönüştü. Çocuklar resim ve müzik etkinlikleri yapıyor, orman atölyesinde doğayı yakından tanıyor.
6: Öğrenciler doğal ortamdaki eğitimden sonra işte bu özel sınıfa geliyor. Buradaysa hem teknolojiyi yakından öğreniyorlar hem de robotik kodlama öğrenebiliyorlar.
4: Orman okuluna gidiyoruz, STEM'e gidiyoruz, müzeye gidiyoruz. Daha yeni piyanoya başladım. Hepsini de çok seviyorum.
5: Küçük bir köy okulu sadece ders yapılan bir bina olmaktan çıktı. Sporun, sanatın, doğanın ve teknolojinin aynı çatı altında buluştuğu renkli bir eğitim alanına dönüştü.
6: Kışlaçayı İlkokulu 2019 yılında işte bu haldeydi. Ne öğretmeni vardı ne öğrencisi vardı. Ancak o köye Arzu Demirtaş öğretmen geldi. Bir okul değişti. Bir okul değişince gerçekten bir gelecekte görmüş olduğunuz gibi tamamen değişti.
7: Aslında doğadan korkmamaları gerektiğini, tam tersine önlemler almaları gerektiğini de öğretmeye çalıştık. Burada çocuklar hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, hem de davranışa dönüştürüyorlar.
1: Efendim, hava sıcaklıklarının düşmesiyle Tokat'ta arıcılar sağım sonrası kovanlarına artık bakım yapıyorlar. Hemen uzanalım o noktaya, ayrıntıları haber muhabiri Murat Onur ve konuğu bizlere aktaracak efendim. Günaydın, mutlu bir hafta sonu dileyerek sözü Murat Onur'a bırakalım.
8: Teşekkür ederim Esra Akyürek. Bizler de sizlere güzel şirin ilimiz Tokat'tan iyi yayınlar dileyelim. Evet, sen de söyledin, artık hava sıcaklıkları düşüyor. Özellikle yaylalara çıkan arıcılar da kovanlarını aldılar. Artık evlerinin önüne, bahçelerine getirdiler. Tabii burada da kışlık bakımlar yapılıyor. Şimdi biz maskelerimizi taktık ama Eren Bey arılarına hep iç içe olduğu için maske takmıyor. Gerek duymuyor ama arılar da çok saldırgan değil.
9: Değil. Yani Tokat ekotip arısı kullanıyoruz. Bayağı sakin. Güzel arılar.
8: Peki nasıl bakım yapılıyor? Şimdi PTM1'inin yanındayız. Burada kaç kovan var?
9: 100 kovanı geçik arımız var. Bunların bakımları, kışlık stoklarını tamamlıyoruz. Öncelikle arıların sıkıntısı olan varovalar için ilaçlama yapıyoruz.
8: Şimdi şu mavi gördüğümüz varova ile mücadele için kullanılan.
9: Varova ile mücadele için kullandığımız bir ilaç demeyelim de organik basit.
8: Şimdi peteklerimizi çıkartıyoruz. Kışın neler yapıyoruz? Arıların bakımın nasıl oluyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Arıların bakımında size hemen şöyle mikrofonu uzatıp soralım Eren Bey.
9: Arıların bakımını kışlık stoklarını tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü kışa girince bunların bal ihtiyacı oluyor. O yüzden dolayı bunları tamamlıyoruz. Varova ilaçlarımızı yapıyoruz.
8: Peki ne zaman başlıyor bu arıların? En önemli zamanı ne zaman? Kışa girmeden.
9: Tabii ki 40 gün öncedir kışa girmeden. Bal sahamı yapıldıktan sonra arılarımızı yeteri kadar bakıyor. Stoğu var mı yok mu? İlaç üzerinde varova olmamasına dikkat ediyoruz. Bunların bakımlarını yapıyoruz işte. Bir arıcı için önemli olan önce son 40 gündür yani.
8: Peki şimdi her kovanda bir tane ana arı var.
9: Tabii. Her kovanda bir tane ana arı var. Şu anda ana arımızın yumurta rotasyonu düşmüş durumda. Yani kışa hazırlandığı için havalar 12 derecenin 10 derecenin altına düştükten sonra yumurta bayağı bir azalıyor arılar.
8: Normalde peki bir ana arı yaz aylarında kaç tane yumurta bırakır bir kovana?
9: Yani hava sıcaklığına göre, yani o 20 derecenin üstüne çıktıktan sonra güçlü bir koloni 1500 ile 3000 yumurta atabilme kapasitesine sahip.
8: Bir ana arının. Günlük mü?
9: Günlük yumurta atabilme. Tabii ki bu koloninin gücüyle alakalı. Tabii ısıtabileceği, peteğin ısıtabileceği şeyi kadar, yani koloninin ısıtabileceği gücü kadar, yani yumurta bakımı yapabilecek sayıya ulaşan arının.
8: Peki şimdi yazın 1500-2000'e yakın günlük yumurta bırakıyor bir ana arı.
9: Evet.
8: Kışın ne kadara düşüyor bu sayı?
9: Yani kışın sıfırlanabiliyor. Mesela ilk kar yağdığından sonra işte Ocak döneminde tamamen sıfırlıyor. Hiç yumurta atmaz yani arı.
8: Şimdi onu bırakıp bir tane başka peteğe çıkartalım. Bir taraftan da tabii arılar bal yapıyor. Yani kışlık aslında kendi yiyeceklerini hazırlıyor değil mi? Bu saatten sonra çok fazla siz bal sahamı yapmıyorsunuz. Arılar kışlık yiyeceğini yapıyor.
9: Kesinlikle. Şurada gördüğünüz gibi bal kemerini tamamlamış bir arı. Kışa hazır. Sağlıklı bir arı.
8: Şu anda petekler dolu balla.
9: Evet.
8: Bunları kışın arılar
9: tüketecek. Tabii ki bahar mevsimine kadar, bahar startına kadar arının kışlık stoğunu, ihtiyacını karşılayan şu gördüğünüz bal.
8: Peki şimdi Halil Bey'im, şu tarafa doğru dönüp yeşil bak kovanlar var. Onları bir gösterir misin? Bir taraftan da yeni arılar yetişiyor.
9: Tabii ki bu sene bu bizim bölme arılarımız. Bunları önümüzdeki senenin bala hazırladığımız arılar. Yani bu senenin 2026'da böldüğümüz, yeni koloniler oluşturduğumuz, genç, anaları genç, kolonisi genç, baharda start alacak, bal yapabileceğimiz arılar.
10: Tabii. Şimdi bir taraftan arı üretimi yapılıyor, bir taraftan bal üretimi yapılıyor.
9: Tabii ki bizim için arıcı için

0: Arıcı için önemli olan yine diyorum yani bizim arılarımız ne kadar sağlıklı kışa girerse bahara da o kadar güzel start alabiliyoruz.
1: Peki arılar üşür mü?
0: Arılarda immün sisteminde kan olmadığı için arılar böyle işte bal stoğu iyice tamam olduktan sonra sağlıklı bir arının üşümesi gibi bir durum yoktur.
2: Yani. Hani bazen bakıyoruz şimdi kovanları görüyoruz ama orada üstlerini örtüyorlar, korumaya çalışıyorlar. O kadar etkilenir mi arılar? Etkilenmez.
0: Etkilenmez yok. Sağlıklı bir arının etkileneceğini ben düşünmüyorum. Yani genelde de öyledir yani.
2: Peki arıların bakımı bu şekilde kış ayında itinayla yapılıyor. Sonrasında daha bir işlem yapılmıyor.
0: Başka bir işlem yapılmıyor. Baharı bekliyoruz.
2: Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Tokat'tan saygılar, selamlar.
2: Sağ olun. Evet. Eren Bey arı yetiştiricisi. Yüzün üzerinde aslında burada kovanı var. Ve kışlık bakımlar artık yapılıyor. Tabii. Yaz geldiği zaman yine bu kovanlar alınacak, yaylalara doğru yolculuk başlayacak. Onlara kolay gelsin diyelim. Arılara da iyi istirahatler, iyi dinlenmeler deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Esra Akyürek.
3: Efendim Nepal'i bir kez daha sel vurdu. Felaketi sıcak havanın da etkisiyle dağlardan kopan buz parçaları tetikledi. Sel, Nepal'in başkenti Katmandu'nun yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Gorkha ilçesinde meydana geldi efendim. Olayın yüksek kesimlerde yaşanan heyelanın nehir yatağını tıkama sonucu oluştuğu belirtildi. Aniden taşan nehir çamur ve kayaları da beraberinde getirdi. Hızla ilerleyen sel nehir yatağının çevresinde zarara neden oldu. Evleri yıkarak ilerledi. Özellikle Salleri Bazar bölgesinde ağır bir yıkım oluştu. Can kaybı ve yaralı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

Efendim, Kars'ta kaz yetiştiriciliğinin en önemli aşamalarından biri olan besi dönemi başladı. Yaz aylarında merada yetiştirilen kazlar sonbaharla birlikte kontrollü beslenmeye alınıyor. Amaçsa kış gelmeden kilolarını artırmak, yağ ve et oranını dengeleyerek sofralara daha lezzetli bir kaz eti sunmak.

0: Lezzeti ve eşsiz tadıyla meşhur Kars kazında besi dönemi başladı.
1: Bu dönem biz kazlarımızı meradan çekip bahçelerimize aldığımız dönem artık. Şimdi aileler kazları yürütmemek adına kiloda verim almak için kazları bahçeye çekiyoruz. Bu şekilde ya kuru gıda ile besliyoruz ya da fabrika yemleriyle besliyoruz kazlarımızı.
0: Yaz aylarında meralarda doğal şekilde beslenen kazlar havaların soğumasıyla birlikte kontrollü beslenmeye alınıyor.
1: Sonbaharın gelmesiyle beraber ilk böyle karların yağmaya başlayacağını hissettiğiniz havaların düştüğü zamanlarda kazlarımızı besiye alırız. Hem vücutlarındaki yağ ile et oranını dengelemiş oluruz. Hem de daha güzel bir kar etmek adına hayvanlarımızın kilosunu artırmaya yönelik bir çalışmadır bu. Biz genelde kuru gıda veriyoruz. Arpa, yulaf, mısır, karışık olarak rasyonlarımız var. Onları kullanıyoruz kazlarımıza.
0: Besi sürecinde üreticiler kazların daha kaliteli ve daha yağlı bir ete ulaşmasını hedefliyor.
2: Kars'ta lezzetiyle ün salan ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan kaz yetiştiriciliğinde önemli bir döneme geçildi. Öyle ki Ekim ayı itibariyle başlayan besi dönemi ilk kar yağıncaya kadar devam edecek.
0: Üreticiler kazların beslenmesinde ağırlıklı olarak arpa, yulaf ve mısır kullanıyor.
2: Besi döneminin başlamasıyla birlikte aileler kazlarını arpa, yulaf ve mısırla özenle beslemeye devam ediyor ve bu süre içerisinde bir kazın yaklaşık 500 ila 800 gram kilo alması hedefleniyor.
1: Şimdi bizim bu aylarda merada özellikle yeşil endemik bitki bolluğu olduğu için maliyetlerinin de düşük olması için bir dönem zaten doğal salma besi yaparız kazlarda. Kazlar salma bir halde gezip dolaşıp otlarlar. O dönemi atlattıktan sonra bu dönemde ise nasıl bir kilo oluyor? Yaklaşık bir kazda 600 gram, 700 gram ama daha bol, daha kaliteli bir et, yağ oranı daha yüksek, daha güzel, daha verim almaya

0: alışıyoruz. En fazla maksimum aldığımız ne diyorsanız bir kazda maksimum 700-800 gram civarında oynama oluyor.
1: Kasım ayının ortalarından itibaren Kars mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri sofralarda yerini almaya başlıyor.
2: Bu kritik aşamayı anlattık, besi dönemi. Daha sonrasında kesim dönemi gelecek, kurutma dönemi gelecek. Hangi aşamalardan geçecek sofraya gelinceye kadar?
0: Sofraya gelinceye kadar 7 aylık bir süreç var. Bunu biliyoruz. Civcivinden kazına, kazından kesimine kadar. Bu besi durumu zaten kar yağana kadar devam ediyor. Kar yağdıktan bir hafta sonra kesime başlıyoruz. Temizlenmeler yapılıyor. Ardından kazlarımız asılır kurutulmak için. Bir gelenek. Bunu da yaptıktan sonra sofralara Kasım ayının ortalarında artık kazlar birer birer sofralara düşmeye başlıyor.
1: Soğuk hava, kar ve uzun kış şartları Kars kazının hikayesinde zorluğun adı gibi görünse de aslında lezzetin sırrını da oluşturuyor.
2: Kesim dönemi ilk kar yağdığında, ilk kar yediğinde olur değil mi?
0: Tabii ki Kars'ın ve Ardahan bölgesinin özellikle istediği şey kazların kara oturması, kar yemesi, vücudunun daha çok aslında yağlanması. Burada havalar soğuk, kışlar sert geçtiği için besin olarak daha verimli, et olarak daha lezzetli oldukları dönemler hep kış dönemleridir.
1: Kars ve Ardahan'daki geniş kaz varlığı bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Özellikle kış aylarında sofraların baş tacı olan kaz, üreticisi için de yıl boyunca verilen emeğin karşılığı anlamına geliyor.
0: Burada şehrimizde Kars ve Ardahan olmak üzere özellikle Türkiye'nin büyük bir bölümünün kaz varlığı bizde yaklaşık olarak dünya sıralamasında ilk onda olmamızın sebeplerinden biri Kars ve Ardahan'dır. Buradaki kaz varlığı geniş olduğu için binlerce aileye ek gelir, gerekirse yıllık sezonun gelirini sağlamış bulunuyor kaz üretimi ve yetiştiriciliği.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre geçen yılın 9 ayında 7 milyar 237 milyon 465 bin 620 dolarlık ihracata ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent bu yıl dış satımda %15,94'lük artış yakaladı. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 9 ayda çeşitli ülkelere 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ürün pazarlandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
9: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
8: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: kurallarını sundu.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Gözü gökyüzünde, hedefi Teknofest.
1: Ülkeme nerede hizmet edebileceğim benim için önemli. Nerede işte ülkemin milli teknoloji hamlesine katkıda bulunabilirsem orada olmak benim için çok daha önemli olur.
0: Malatya Battalgazi Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencisi Ayberk Yozkat tasarımını yarışma sahnesine taşımaya hazırlanıyor.
2: Lise öğrencisi Ayberk, Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçlarından etkilenerek kendi insansız hava aracını geliştirdi.
1: İlk başta bu işe 3 boyutlu yazıyla vesaire başlamıştım. 3 boyutlu yazılardan sonra işte ülkemizin yaptığı şeyleri, ondan sonra bayraktan işte yaptığı şeyleri görerek, onlardan esinlenerek biz de ülkemizin milli teknoloji hamlesine bir katkıda bulunabilir miyiz diye düşündük. Burada da elimizden ne gelir diye düşündük ve ben de bu şekilde bir proje geliştirdim.
0: Ayberk'in en büyük motivasyonu tasarladığı hava aracını gökyüzünde uçurmak. Anka ve Kızıl Elma gibi dünyada ses getiren projeler onun için ilham kaynağı. Genç mucidin şimdiki hedefinde Teknofest var.
1: Özellik bakımından oldukça zengin bir uçak. Temel olarak bakarsak kanat açıklığımız 50 cm. Gövdemizin uzunluğu 70 cm bir uzunluğumuz var. Asıl önemli olan kısım bizim için hız ve atık olması. Bunun için de üzerinde 2204 kW bir motor kullandık. Bu motor yaklaşık 170 km'ye gibi bir hızlara yaklaşık 2 saniyede çıkmasına imkan sunabilen bir şekilde.
0: Öğretmenleri de Ayberk'in çalışmalarına destek veriyor.
3: Ayberk bana geldiğinde teknolojiye çok ilgisi olduğunu söyledi ve insansız hava aracıyla ilgili çalışmaların olduğunu söyledi. Zaten daha önce TÜRPİTAK 4006'da da çalışmıştık birlikte. O zaman da akıllı toprakla ilgili bir üretim yapmıştı. Öğrencilerimizin üreten bireyler olmasını, ülkemize katkıları sağlamasını önemsiyoruz ve gurur duyuyoruz.
2: Bu işe heves eden arkadaşlarına, gençlere, öğrencilere ne gibi tavsiyelerin olacak?
1: Bu işin peşini hiç bırakmasınlar, sürekli çabalasınlar, yeni insanlara tanışsınlar. Özellikle böyle işlerde yeni insanlara tanışmak onlar için çok önemli olacaktır.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ajans hafta sonundayız. Saatlerimiz artık 11'e ulaşmak üzere. Yeni bir saate başlıyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları yeni saatimizde aktarmayı sürdüreceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bir video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların çok ötesinde. Yol arkadaşlığımız gönül bağı üzerindedir dedi.
6: Misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türk Dünyası Gençlik Buluşması programının gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mayıs ayındaki gençlik buluşmamızda müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Türk Dünyası

0: dünyasının farklı köşelerinden organizasyonu teşrif eden genç kardeşlerime hoş geldiniz diyor. Onların şahsında dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ortak miras, tek yürek şiarıyla Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından tekrar saldırı düzenlendi. En az 12 kişi yaşamını yitirdi, 309 kişi ise yaralandı. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği saldırılara karşı ABD vatandaşları dikkatli olmalı diyerek havalimanlarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitime de bir hafta ara verildi.
2: İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını bir kez daha vurdu. Husiler geçtiğimiz haftalarda Yemen'in kritik limanları ve küresel öneme sahip olan Babülmendeb Boğazı'nı ele geçirmişti. Yemen hükümet güçleri ise Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı ortak operasyon başlattı. Koalisyon güçleri Babülmendeb'de birçok kentin kontrolünü aldı. Husiler ise Suudi Arabistan'a karşı harekete geçti. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na bir kez daha saldırdı. Saldırı sonrası havalimanındakiler tahliye edildi. Suudi Sivil Havacılık Kurumu uçuşların askıya alındığını duyurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Suudi Arabistan'daki ABD, Kanada, Almanya ve İspanya Büyükelçilikleri saldırının ardından vatandaşlarını havalimanından uzak durmaları konusunda uyardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad'a uçuşların geçici olarak iptal edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da saldırıya ilişkin açıklama geldi.
3: Saldırıdan yeni haberim oldu. Bir karar alacağız. Biz hızlı hareket ediyoruz.
2: Yemen hükümet güçleri de Taiz kentinde Husilere karşı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
1: İsrail'in Gazze'deki soykırımında 3 yıl geride kaldı. Çarpıcı bilançoyu Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı. 3 yılda 74.237 Filistinli katledildi. Bunlardan 22.000'e yakını ise çocuk. Katil İsrail saldırılar sırasında doğan 612 çocuğu da hayattan kopardı.

0: kesmeyen bombardıman, sonu gelmeyen bir işgal, katledilen binlerce masum can, enkazlar arasında yaşam mücadelesi veren bir halk. Burası Gazze. İsrail'in soykırımı 4. yılında da hız kesmeden devam ediyor.
1: 3 yıl geçti, sanki 300 yıl gibi. 3 yıl oldu ve biz ölüyoruz. Yıkım içindeyiz. Bu hayat daha ne kadar sürecek? Ne zamana kadar?
0: Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, soykırım savaşının 3 yılı başlıklı bir rapor yayımladı. Saldırıların yol açtığı can kayıpları, çocukların durumu ve sağlık sistemindeki yıkıma ilişkin veriler ortaya konuldu. Rapora göre Gazze'de katledilenlerin 21.976'sını çocuklar, 11.301'ini kadınlar, 5.405'ini yaşlılar ve 35.555'ini erkekler oluşturuyor. Çocukların toplam can kaybı içindeki payı ise %29,6. Yaralananlar arasında 45.569 çocuk, 24.537 kadın ve 12.269 yaşlı yer alıyor.

Gazze'de katledilen çocukların 1125'i 1 yaşından küçük, 5 yaşından küçük çocuklarda ise can kaybı 5444'e ulaşıyor. Saldırılar sırasında dünyaya gelen 612 çocuk öldürülürken çocuklarda 1134 uzuv kaybı vakası kaydedildi. Gazze'de 71.846 çocuk yetim kalırken 914.102 çocuk eğitimden, 1.204.102 çocuksa gıda güvenliğinden mahrum kaldı. Soykırımcıların diğer bir silahı da açlık. Gazze'de 157'si çocuk, 466 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

0: katliam ordusu 3 yılda Gazze'deki 38 hastanenin tamamını da hedef aldı. Hastanelerin 19'u hizmet dışı kalırken diğer 19'u kısmen faaliyet gösteriyor. Birinci derece sağlık hizmeti sunan 158 merkezinde yine tamamı vuruldu. Bunların 64'ü hizmet dışı kalırken 94'ü kısmen çalışıyor. Sağlık çalışanlarından 1723 kişi saldırılarda öldürüldü. 362'si de gözaltına alındı. Sağlık tesisleri 825 kez vurulurken ambulanslar 216 kez hedef alındı. Gazze'de 21 bin hasta ise yurt dışında tedavi edilmeyi bekliyor. Bunların 5803'ü çocuk, 4800'ü de tümör vakası.
1: Ben böbrek hastasıyım, bilirsiniz böbrek yetmezliği olan birinin diyalize ihtiyacı vardır ve bu işlem tek bir gün bile aksatılamaz. Hayatım tehlike altında.
0: Gazze dışında tedavi olmayı beklerken hayatını kaybeden hasta sayısı da 264'ü çocuk olmak üzere 2027'ye ulaştı.

0: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesine tepki gösterdi. 8 savaşı bitirdim diyen Trump ödülü hak ettiğini savundu. Kararın Norveç için silinmez bir leke olduğunu söyledi.
1: "8 savaşı bitirdim" dedi. Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesine sert tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump ödülü verenleri hedef aldı.
2: "Nobel Barış Ödülü'nü daha önce hiç duymadığım, kimsenin tanımadığı gizemli bir kişiye verdiler."
1: Trump'a göre sonuçlandırdığı savaşlarda Birleşmiş Milletler'in hiçbir katkısı olmadı. ABD'nin ödülü hak ettiğini savunan Trump, kararın Norveç için silinmez bir leke olduğunu ileri sürdü.
2: "Çözdüğüm tüm savaşlarda Birleşmiş Milletler'le hiç konuşmadım. Bana hiçbir yardımları olmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanınız olarak benim temsil ettiğim ülke Nobel ödülünü almalıydı ama almadı."
1: Trump, Nobel Komitesi'ni de demokrasi karşıtı olmakla suçladı.
2: "Nobel Barış Ödülü, demokrasi karşıtı ve medeniyetin gerçek düşmanları olan bir avuç radikal ideolog tarafından sonsuz

0: Temmuz'a dek itibarsızlaştırıldı.
1: Trump, bitirdiğini söylediği her savaş için bir Nobel Barış Ödülü hak ettiğini öne sürdü.
0: Ve Norveç'i unutmayacağız. Her savaş için 8 Nobel Ödülü almalıydık.
2: Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara tepki olarak başlayan lise protestoları 3 haftayı aşkın süredir devam ediyor efendim. Ülke geneline yaşanan o olaylarda 6877 kişi gözaltına alındı. Binden fazla kişi ise yaralandı.

0: Binalar harap durumda. Kışın prefabrik sınıflar aşırı soğuk. Yazın ise 40 dereceye çıkıyor. Bu koşullar altında ders çalışmamız mümkün değil.
1: Öğrencilerin talepleriyle başladığı protestolar ülke geneline yayıldı. Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liseliler sokağa çıktı. Ardından çığ gibi büyüyen eylemler tüm Fransa'yı sardı. Sokaklar yangın yerine döndü. Fransa'daki lise eylemlerinin bilançosu belli oldu. Eylemlerin başından bu yana 6877 kişi gözaltına alındı. 2376 kişi hakkında adli işlem başlatılırken bu kişilerin 1547'si hakim karşısına çıktı. Reşit olmayan 6 kişi dahil toplam 21 kişi tutuklandı. 1897 kişi hakkında ise kamuya açık bazı yerlerde bulunma yasağı veya ücretsiz kamu hizmeti gibi farklı tedbirler alındı. Eylül'de başlayan lise eylemleri toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle birçok kente yayılarak büyüdü. Ülkede bini aşkın kişinin yaralandığı eylemler kapsamında polis şiddeti vakalarına ilişkin en az 21 soruşturma başlatıldı.
0: Polis öğrencilere adeta savaş açmış durumda. Gençlere göz yaşartıcı gaz bombaları atılıyor, gençler darp ediliyor ve gözaltına alınıyor. Macron ve hükümeti hesap verecek.
1: Eğitim kurumlarında meydana gelen maddi hasarınsa en az 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Fransız hükümeti öğretmen açığını gidermek amacıyla 3024 yedek öğretmenle iletişime geçildiğini duyurdu.
2: Efendim, Panama'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddete sarsıntı binlerce binayı yıktı. Panik anları ve sonrasında yaşananlarsa şimdi ekranlara geliyor.
0: Kimi sokakta, kimi hastanede, kimi ise canlı yayında yakalandı depreme. Orta Amerika ülkesi Panama 7,7 ile sarsıldı. Ülkenin güney ucunda yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen şiddetli depremin ardından yüzü aşkın artçı sarsıntı oldu. Panamalılar panikle sokağa döküldü. 7,7'lik depremde 27 kişi yaralandı. 9 eyaletteki 400'den fazla binada ağır hasar var. Korkudan evlerine giremeyen Panamalılar sokakta. Yüzlerce kişi afet bölgesinden tahliye edilecek. En ağır darbeyi içme suyu altyapısı ve kamu binaları aldı. Hastane ve okul binalarında hasar büyük. Hasar tespit çalışmalarına devam eden yetkililer tsunami içinde uyardı. Ancak tehlike birkaç saat sonra geçti ve uyarı kaldırıldı.
2: Efendim, dün akşam saatlerinde de Marmara Denizi'nde Yalova merkezde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da pek çok noktada hissedildi. Peki bu deprem beklenen bir depremin habercisi mi, yeni bir fay hattı mı? Detayları konuşacağız. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy yayın konuğumuz olacak. Hocam, hoş geldiniz yayına. Öncelikle mutlu pazarlar dileyerek depremle ilgili soruyu sorayım. İstanbul'da

0: deprem sonlanmıştı ama bu bölgeye doğru tabii şöyle şimdi 1999 depremlerinden sonra deprem oluşturan fay kısmı rahatlamıştı ama iki ucu, ki biri Yalova civarlarında, diğeri de Bolu civarlarındaydı. Buralar gerilim noktalarıydı. Dolayısıyla bu gerilim noktalarının bir tanesinde bu deprem. O bakımdan yeri kritik. Yani herkes adalar tarafına doğru deprem olabilir diyor ama bu kısımda da bir fay var. Nasıl? Çınarcık çukuru dediğimiz 1200 kilometreye, 1200 metreye varan bir çukur var. Bu çukurun kuzeyinde Adalar fayı, güneyinde ise Çınarcık fayı var. Belki bu deprem bu Çınarcık fayının en doğu ucunda meydana geldi diye düşünüyorum. Tabii izlemek gerekiyor. 3,5 büyüklüğündeki bir deprem Marmara için çok normal. Herhangi bir yıkıcı etkisi olan bir deprem değil. Ama yeri itibariyle izlenmesi gereken depremlerden biri olarak düşünüyorum.
1: Hocam, kamuoyunda hep şöyle bir algı var. Küçük depremler büyük depremlerin enerjisini alır diye bir bilgi dolaşıyor. Böyle bir şey söz konusu mu? Yani bu küçük depremler olası büyük depremlerin enerjisini boşaltmasında faydalı olarak görülebilir mi?
0: Belki. Yani çok sayıda binlerce deprem olursa elbette büyük depremlerin enerjisini aldığı durumlar var. Böyle durumları yaşadık. Yani örneğin Kumburgaz fayı üzerinde aylarca depremler olmuştu. Orada önemli bir enerjiyi boşaltmıştı ama enerji boşalması için çok sayıda olması gerekiyor diyorum. Şöyle açıklayayım. Mesela bu bölgede 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini alması için 32 tane 6 büyüklüğünde 900 tane, ya daha doğrusu 1000'e yakın 5 büyüklüğünde deprem olması gerekir. 27 bin tane 4 büyüklüğündeki deprem olması gerekir ki bu bölgenin deprem enerjisini alsın. Bu kadar sayıda deprem olmadığına göre, olsa olsa bu depremlerin bize verdiği mesaj enerji almaktan çok bölgenin diri ve canlı olduğunu göstermesidir.
1: 99 depreminde de Yalova özellikle en çok hasar alan illerden bir tanesi olmuştu. Peki yaşanan bu deprem 99 depremindeki fay hattıyla ilişkilendirilebilir mi?
0: İlişkilendirilebilir aslında. Çünkü 99 depremi oluşturan fayın bir ucu zaten burada. Buraya kadar kırıldığını düşündüğümüz bir yer. Buradan sonra devamı işte Çınarcık, Yalova'dan batıya doğru Çınarcık fayına doğru gidiyor. Dolayısıyla düşünülebilir aslında. Belki gecikmiş artçılar bile olabilir bunlar. Emin olmak için eğer bundan sonra bir aktivite olursa onları da izlemek gerekir. Nereye doğru kayıyor? O transferler bizim için çok anlamlı.
1: Peki hocam, özellikle vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi, bu depremin ardından daha büyük bir deprem gelebilir mi? Yani öncü ve artçı depremler hakkında bir şey söyleyebilir miyiz?
0: Bunun öncü olduğunu söyleyemeyiz tabii. Çünkü büyük deprem yaşamadan öncü olduğunu bilme imkanımız yok. Ama vatandaş için gerekli olan şu: bu depremler eninde sonunda olacak. Yani yıkıcı depremler de olacak. Çünkü Türkiye'nin her yerinde oluyor zaten. Dolayısıyla bizim depremlerin ne zaman olacağına odaklanmaktan çok oturduğumuz binaların güvenli mi yoksa değil mi onları bilmemiz gerekiyor. Bunu da uzmanlara danışarak halletmek gerekiyor. Eğer bir şüphe varsa, riskli bir bina ise zaten bir gün bile kalmak kendi riskimizde beraber de getirir.
1: Hocam, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgilerden dolayı. Profesör Doktor Şükrü Ersoy yayın konuğumuz oldu. Sağ olun var olun değerlendirmeleriniz için. Ve devam edelim efendim. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklandı. Soruşturma dosyasında müteahhitlerden hak ediş ödemeleri karşılığında %20 rüşvet istendiği, milyonlarca liranın makam odasında teslim edildiği iddiaları yer aldı.
2: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı.

0: para dolu zarflar, hak edişlerden istenen %20'lik pay ve hesaplardaki milyonlarca liralık para hareketi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Dosyadaki tanık ifadeleri rüşvet çarkının nasıl döndüğünü gözler önüne serdi. Tanık Halil Yılmaz belediyeden alacağını tahsil edebilmek için kendisinden istenen 9 milyon lirayı iki ayrı tarihte belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'a makam odasında verdiğini öne sürdü. Bir başka ifadede ise rakam daha da büyüktü. Orhan Yıldırım 300 ila 400 bin doları yine makam odasında verdiğini, Eylül ayının sonunda ise 100 bin doları doğrudan Ulutaş'a teslim ettiğini iddia etti. Rüşvet iddialarının adresi sadece makam odası değildi. Dosyaya giren ses kaydında Esenyurt'taki bir pastanede 3 milyon liralık para teslimi yapıldığı anlatılıyordu. İddiaya göre para teslim edildi, ardından firmanın hak edişi hesabına yatırıldı. Mali incelemelerde de şüpheli para hareketleri belirlendi. Namık Çebi İnşaat'ın hesaplarına yatan hak edişlerin yaklaşık %20'sinin aynı gün ya da ertesi gün nakit çekildiği tespit edildi. Şüpheli Anıl Alioğlu ise ifadesinde firmalardan zarflar içinde aldığı paraları İbrahim Doğancıoğlu aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a teslim ettiğini anlattı. Soruşturmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri de MASAK raporuydu. Yusuf Ulutaş'ın 2017'de 601 bin lira olan banka para transfer hacmi 2025'te tam 231 milyon liraya yükselmişti. Kız kardeşi Tuğba Ulutaş Şenyürekli arasındaki 212 milyon liralık para hareketi de mercek altına alındı. Ulutaş söz konusu paraların 24 yıllık avukatlık mesleğinden elde ettiği birikimler olduğunu savundu. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli tutuklandı. 10 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı.
1: Organize suçlarla mücadele kapsamında 14 ilde operasyon düzenlendi. 195 kişi hakkında adli işlem başlatılırken çok sayıda suç aleti ele geçirildi.
2: Operasyonlar sürüyor, suç ağları bir bir ortadan kaldırılıyor. İçişleri Bakanlığı yeni bir operasyonu duyurdu. 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağlamak, silah ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağlamak suçlarını işlediği tespit edildi. Operasyonlarda 41 adet tabanca, 16 adet av tüfeği, 5 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet uzun namlulu silahla çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada suç odaklarına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği belirtildi.
1: Kamuoyunda Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançal'ın bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1,5 milyar TL ele geçirildi.
2: Vanlı Karahaydar'ın kara para aklama soruşturmasında 1,5 milyar lira daha ele geçirildi. Toplam tutarı 2,5 milyar liraya ulaştı. Operasyon kapsamında 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonlar sürüyor. Daha önce İstanbul'da iki araçta yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar para ele geçirilmişti. Yeni operasyonda ise Antalya'da bir iş yerine baskın yapıldı. Şüphelilerin adreslerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para bulundu. Toplam ele geçirilen paranın miktarı 2 milyar 475 milyon liraya ulaşırken dövizlerin bir bölümünün sahte olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonların genelinde 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanıp cezaevine gönderilirken para trafiği

0: ve yeni mağdurlarla ilgili soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor.
1: Efendim, Bursa'da baba ve oğlunun bulunduğu motosiklete çarparak ölümlü kazaya neden olan otomobil sürücüsü hakkında tahliye kararına yapılan itiraz sonrası yakalama kararı çıkarıldı. Detayları alacağız. Bursa'dan gazeteci Fatih Mısır bizleri bekliyor. Detaylar için sözü Mısır'a bırakalım.
2: Evet, Esra Kürek, Bursa'da 52 yaşındaki test sanatçısı Ali Bilensir ile hayatını kaybettiği oğlu 13 yaşındaki Can Bilensir'in ise ağır yaralandığı kaza sonrası başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Önce olayı hatırlayalım. Kaza saat 17 Mayıs tarihinde Bursa'da Orhaneli yolu üzerinde Doğancı Tüneli içerisinde meydana gelmişti. 52 yaşındaki Ali Bilensir'in kullandığı motosiklet ile karşı önden gelen Bilal Çoban'ın kullandığı otomobil güvenlik kamerasında görüntüler yansımıştı. Kafa kafaya çarpışıyor. Ve Ali Bilensir olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu 13 yaşındaki Can Bilensir ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Tabii kazadan yaklaşık 4 ay geçtikten sonra otomobil sürücüsü 1 Ekim tarihinde serbest bırakılmıştı. Tutuksuz yargılanmak üzere. Ancak yaklaşık 10 gün sonra ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu karara itiraz geldi. Ve otomobil sürücüsü Bilal Çuban'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi. Şu an için Bursa'da emniyet ve jandarma ekipleri tekrardan otomobil sürücüsü Bilal Çoban'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de konuyla alakalı haber takibimizi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde sürdürüyoruz diyelim ve sözü Bursa'dan size bırakalım.
1: Efendim, bir cinayet failinin sosyal medyada binlerce yeni takipçi kazanması suç ve sosyal medya arasındaki o karmaşık ilişkiyi bir kez daha gündeme getirdi. Kara şöhretin takipçiye dönüştüğü bu dikkat çekici tabloyu psikolojik ve toplumsal yönleriyle ele aldık. İzleyelim.
3: Bir cinayet düşünün, faili kara şöhretiyle sosyal medyada binlerce yeni takipçi kazanıyor. Üstelik övgü dolu yorumlarla birlikte. Peki insanlar neden bir suçluyu takip etmek istiyor?
4: Dijital medyalarda, sosyal medyada çok ilgi çekici bir şekilde sunuluyor bize. Arkada dramatik, ilgi çekici bir müzik, karizmatik açıdan çekilmiş bir fotoğraf ve dediğim gibi aslında güzel görünen, maalesef ki yanlış bir şekilde estetize edilmiş bu görseller zihinde güzel olan iyidir yanılsamasını uyandırdığı için bu şekilde hayranlık uyandırabiliyor kişilerde.
0: İlgi yalnızca suçun kendisine değil, failin kim olduğuna ve hayatına da yöneliyor.
4: Ona karşı hayranlık beslemek dediğimiz aslında hibristofili dediğimiz bir sendrom. Normlara karşı çıkan, otoriteyi reddeden ve güçlü görünen yanılsamasıyla birlikte kişi bunun görünüşünü yalnızca aslında hayranlık uyandırıyor. Suçtan ziyade kişinin o servis edilmiş, estetize edilen görüntüsünü diyebiliriz.
5: Ben bunu hiç normal bulmuyorum öncelikle. Ben de bir kızım sonuçta. Ben de aynı şeyleri görüyorum, duyuyorum haberlerde, internette. Bazı kızların tepkileri hiç hoş değil, doğru değil. Aynı şeyler çevresindekilere ya da kendilerinin başına gelse bu tepkiyi vermeyeceklerdi. Bu beni sinirlendiriyor biraz açıkçası.
3: Peki bu ilginin altında ne yatıyor? Sadece merak mı, yoksa bu da sosyal medyanın oluşturduğu başka bir etki mi?
4: Çoğunun altında yatan görülme arzusu, aidiyet arzusu, değersizlik hissi, bu gibi durumları, yani aslında temel psikolojik ihtiyaçları bu şekilde bir merakla, heyecanla örtbas ederek hayali bir dünya içerisinde bunu karşıladıklarını düşünüyorlar. Özellikle şu görülüyor, suçluya olan hayranlık konusunda. Sıklıkla kadınlarda görülen bu durumda kurtarıcı rolüne bürünme görülebiliyor. O farklı ve ben onun o farklı yönünü görüyorum ve onu kurtarabilirim düşüncesi özel hissettiriyor insanlarda. Bu özel his de aslında yine bir yere ait olma ve değerli hissetmeyi beraberinde getiriyor.
0: Oysa geçmişte işlenen ağır bir suç yalnızca faille sınırlı kalmıyor, kişinin ailesini ve yaşadığı çevreyi de etkiliyordu. Mahalle ve çevrenin etkisi güçlü bir toplumsal sınır oluşturuyordu.
6: Sanal medya gerçekten de bütün ilişkileri, mesafeleri sıfırlayan bir hayat. Burada saygı yok, insanlara sevgi yok. Eğer iyi bir eğitim sürecinden, iyi bir aile eğitiminden ve aile ortamından bu tip değerler aktarılamıyorsa o zaman bu kültürel refleksler kayboluyor. Bu sefer o sorumluluk bilincini de bir tarafa atarak, adalet duygusunu da bir tarafa bırakarak ya da artık o vicdan denilen şeyden hani onun çünkü bir

0: Ahlakın ürettiği bir vicdan var. Ya da her vicdanın altında yatan bir ahlak anlayışı var. Dolayısıyla sizin ahlak anlayışınız değiştiğinde vicdan ni refleksiniz de değişiyor.
1: Efendim, raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte raporu olan hastaların reçete yazdırmak için yeniden doktora gitmesine gerek kalmayacak artık bu düzenlemeyle. Düzenlemenin detaylarını, ayrıntılarını haber muhabiri Damla Kuşkapan'dan alacağız efendim. Damla, söz sende.
2: Planlanan düzenlemeyle aslında sağlık hizmetinin vatandaşın ayağına gideceğini, ileriki yaşta veya da özellikle kronik hastalıklara sahip olan kişilere büyük kolaylık sağlanacağını söyleyebiliriz. Sağlık hizmetinde önemli bir adım olarak da değerlendirebiliriz bunu. Açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi geçtiğimiz günlerde. Sağlık Bakanı raporlu ilaçlara reçetesiz erişimin artık mümkün olacağını belirtti. Söz konusu yenilik için Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kolları sıvadı. Bakan Memişoğlu bu düzenlemeye ilişkin bir takım özetlemeler yaptı. Dilerseniz ondan da bahsedelim. Süreci nasıl işleyeceğine dair önemli detaylar veriyor. Bakan Memişoğlu açıklamasında bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani doktora bir daha gidip de ikinci bir ilaç için reçete ettirmenize gerek yok. İlaç raporunun geçerli olacağı süre boyunca o ilacın aylık dozda eczaneden alınabilir olmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Aynı zamanda çok yakın bir zamanda da bu hizmetin vatandaşlara sunulacağını belirtti. Amaç elbette kronik rahatsızlığı olanları ve de ileriki yaştaki kişilere kolaylık sağlanması olacak düzenlemeyle birlikte. Bazen de birden fazla bağlı rapora ilaç kullananlar olabiliyor. Bu ilaçları farklı zamanlarda bu hastalar reçete ettirmek zorunda kalabiliyorlar. İşte bu hastalara kolaylık sağlanmış olacak. Özetleyecek olursak sağlık hizmeti zaten aslında bakıma muhtaç kişilere veya da yaşlı kişilerin evine gidiyordu. Bu düzenleme ile birlikte de vatandaşlar raporlu ilaçlarda sürekli hastaneye gitmek zorunda kalmayacak, reçetesiz bir şekilde eczaneden alabilmiş olacak diyerek söz sizlere bırakalım.
1: Efendim, bu uyarı özellikle bebeği olan ebeveynleri ilgilendiriyor. Çünkü pek çoğumuzun önemsemediği uçuklar bebekler için hayati derecede tehlikeli olabiliyor. Küçük Atlas bebekliğinde tanıştığı uçuk virüsü yüzünden yıllardır sağlık problemleriyle boğuşuyor. Uzmanlar özellikle bebeklerin öpülmemesi konusunda uyarıyor.
3: Uçuk virüsü taşıyan akrabası öptü, minik Atlas'ın hayatı alt üst oldu.
4: Oğlum 10 aylıkken uçuklu biri onu öptüğü için beyin iltihabı geçirdi.
5: Deriden geçen bir virüs, herpes simplex virüsü diyoruz biz buna.
3: Yasanlar ailesinin ilk göz ağrısı minik Atlas 2020 yılında sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelmişti.
6: 10 aylıkken fenalık geçirerek hastaneye kaldırılan minik Atlas'a doktora götürüldüğünde herpes virüsü yani uçuk virüsünün bulaştığı öğrenildi. Bir akrabasının öpmesi sonucu herpes virüsü bulaşan ve beyin enfeksiyonu geçiren minik Atlas'ın hayatı bir daha asla eskisi gibi olmadı.
4: Burada 10 aylıkken ilk adımlarını attığı halini görüyoruz. O günden kısa bir süre sonra her şey bir anda değişti. Beyin hasarı alıp dirençli epilepsi hastası oldu.
5: Eğer sistemik dolaşımda da yayılma gösterirse herpes virüsüne bağlı ensefalit dediğimiz beyin iltihabı olabilir.
3: Beyin enfeksiyonu sonrası epilepsi hastası olan Atlas için mücadele dolu yıllar başladı.
4: Tam 6 yıl geçti. Ben de 6 yıldır hem oğlum için mücadele veriyorum hem de toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi hedefliyorum. Virüs çok bulaşıcı ve sonuçları çok daha ağır olabiliyor. Bizim yaşadığımız durum şanslı grupta sayılıyor.
5: Ölümle sonuçlanabilir.
3: Ailesi Atlas'ın yaşıtları gibi olabilmesi için her yolu, her tedaviyi büyük bir sabırla karşıladı.
7: Türkiye'deki nörolojik tedavilerden oğlumuza uygun olanların hepsini yaptırdık. Güzel sonuçlar da aldık. Şimdi de yine bir umudun peşinden Evimizden çok uzaklara geldik. Şu anda da Hindistan'da bir tedavi alıyoruz.
3: Herpes virüsü yüzünden hayatı değişen tek çocuk Atlas değil. Önceki yıllarda İngiltere'de bir bebek uçuklu birinin öpmesi sonucu gözünü kaybetmişti.
8: Hala şu an izlerimiz var. Yakın zamanda uçuk oldu. Bir yere koruyabiliriz.
3: Uzmanlar özellikle uyarıyor.

0: Bebeklerin ve küçük çocukların ellerinden, ayaklarından ve yüzünden öpülmemesi gerektiğinin altını çiziyor.
1: Vallahi ben öptürüyorum yani. Eşim öptürmüyor ama ben hiç dikkat etmiyorum. Bizim topluma bunu anlatamazsın ki. Mesela halası diyelim, ne bileyim teyzesi şuna deyince de ona bir tane çocuğu
2: alınıyorlar
1: hemen.
3: Öptürmüyoruz biz çocuklarımız.
4: Efendim, Türkiye pastırma sıcaklarının etkisi altına girdi. Yurdun tamamında yazdan kalma bir gün yaşanıyor adeta. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Haber muhabiri Merve Ezci Özmen bizleri bekliyor efendim. Hemen dönelim, yeni haftanın hava durumu notlarını Merve'den alalım.
5: Evet Esra, aslında senin de söylemiş olduğun gibi oldukça sıcak günler geçiriyoruz. İstanbullular için ve aslında Türkiye genelinde oldukça güzel ve sıcak bir hava hakim. Bundan bahsedelim öncelikle. Ve aslında İstanbullular hafta sonunun tadını sahillerde çıkartıyorlar diyebiliriz. Öyle ki sabahın erken saatlerinden itibaren yine çayını kahvesini alan vatandaşlar sahillere akın ettiler. Bunun yanı sıra tabii balık müdaimleri var. Onlar da yine balık tutmak için bu noktalara geldiler. Kolay gelsin.
6: Sağ olun, hoş geldiniz.
5: Teşekkürler. Kaçta geldiniz? Şimdi hava çok güzel. Evet. Balık tutan birçok vatandaşımız da sizin gibi erken gelmişlerdir ama.
6: Sabah 5.30'da geldik ailemizle beraber. Kahvaltımızı yaptık. Boğazın tadını çıkarıyoruz.
5: Evet, İstanbullular böyle güzel güneşli havaları özlemişlerdi. Dünle bugün aslında çok güzel bir hava hakim. Evet,
6: çok güzel. Çok güzel. Biz de tadını çıkarıyoruz. Boğazın keyfini sürüyoruz.
5: İyi günler dileyelim sizlere de. Evet, aslında hem balık tutan vatandaşlarımız var hem de çocuğuyla birlikte gelip bu noktada ailesiyle birlikte gelip bu güzel havanın tadını çıkartan birçok vatandaşımızı görebiliyoruz. Sahiller aslında tıklım tıklım diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde havalar soğuk olması nedeniyle bu kadar kalabalık görmüyorduk, ancak şu an itibariyle sizlere de gösteriyoruz. Sahillerde adeta yazdan kalma bir hava var ve oldukça güneşli, sıcak bir havanın olduğunu da söyleyelim. Yine bir vatandaşımız balık tutuyor. Kolay gelsin.
7: Sağ olun. Merhabalar.
5: Merhaba. Nasıl geçiyor?
7: Vallahi hava güzel. Gayet de güzel yani. Çocuklarla beraber geldik. Aha. Keyifli vakit geçiriyoruz. Balık
5: Peki,
7: tutuyoruz.
5: Siz saat kaçta geldiniz?
7: Sabah 6'dan beri buradayız.
5: Aha, evet. Balık tutan vatandaşlarımız aslında çok erken saatte geliyorlar.
7: Balık saati genelde 6 ile 8 arası oluyor burada. Ondan dolayı.
5: Peki güneşli havayı özlemiş misiniz?
7: Tabii. Geçen haftaya nazaran özledik biraz.
5: Teşekkür ederiz.
7: Çok iyi oldu çocuklar.
5: Çok sağ olun. Evet, İstanbul'da ve Türkiye genelinde güneşli, güzel bir hava hakim. Ancak bu haftadan sonra, özellikle önümüzdeki hafta, İstanbullular için yağışlı hava hakim olacak. O yüzden vatandaşlarımız hafta sonunun tadını çıkartıyorlar diyelim ve bu noktadan söz size bırakalım Esra.
4: Efendim, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı Diyarbakır'da 9 günlük kültür, sanat ve gastronomi maratonu başladı. Detayları almak için Diyarbakır'a gidelim. Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizleri bekliyor. Sinan, söz sende.
8: Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla Diyarbakır'da devam ediyor. Dün başlayan etkinlikler hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Kamera arkadaşım Muhammed Enes şu anda Sur'dan son görüntüleri paylaşıyor. Çok sayıda turistin Diyarbakır'a ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda bu yıl 5. kez kente düzenleniyor program ve program kapsamında çok sayıda etkinlik yapıldığını söyleyebiliriz. 49 farklı yerde 249 etkinlik gerçekleşiyor. Sanattan kültüre, yemeklerden birçok alana kadar insanlar burada hem eğleniyor, hem yemeklerin tadına bakıyor, hem de kendini, tarihi dokusunu koklamaya, öğrenmeye çalışıyor. Şimdi sizi yemeklerle buluşturacağız. Diyarbakır'ın önemli lezzetlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bir iş yerine girdik. Kolay gelsin öncelikle. Selamünaleyküm. Nasılsınız?
9: Teşekkür ederim.
8: Evet. Hoş bulduk. Çok güzel bir tezgah. Evet. Çeşit çeşit rengarenk kentin yöresel lezzetleri burada. Evet. Turistlerin beğenisine, hizmetine sunuyorsunuz.
9: Evet,
8: İhsan Kutlu kendisi Diyarbakır'da uzun yıllardır bu işi yapıyor. Kolay gelsin.
9: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. Sefa geldiniz.
8: Hoş bulduk. Bize anlatabilir misiniz? Tabii. Kaç çeşit yemek var?
9: Aşağı yukarı günde 15 çeşit yemek günlük çıkıyoruz. Diyarbakır bu bize özgü kuzu istakoz.
8: Şimdi teker teker ekranları taşıyalım şuradan. Kamera arkadaşım bu tarafa gelirse, evet. Şimdi
9: kuzu istakoz.
8: Kuzu istakoz.
9: Evet. Kuzu kol.

0: Et sote, kuzu gerdan.
1: Kuzu gerdan şu.
0: Evet, kemikli kavurma, aralık.
1: Kavurma.
0: Aralık var.
1: Aralık ne bu yemek?
0: Kaburga arası.
1: Kaburga
0: arasındaki et, evet.
1: Bu Diyarbakır en eski yemeği mi?
0: En eski yemeğimiz diyebiliriz. Kendi işimiz, kendi patentimiz var. Kavurmamız var, haşlamamız var. Eşkili, sımaklı dolmamız
1: şöyle
0: var.
1: Şöyle dolmayı bir gösterelim isterseniz.
0: Tabii tabii tabii, buyurun.
1: Çünkü dolma Diyarbakır mutfağında.
0: Bir numaradır, önemli bir yemek.
1: Eşkili, sumaklı böyle değil mi?
0: Evet, eşkili ve sımaklıdır. Bir numara bir yemeğimizdir daha doğrusu. Burada da Diyarbakır göci var. Artı yanında ızgara çeşitlerimiz var, ciğerimiz var.
1: Diyarbakır'ın ciğerini de ekranlara taşıyalım. Şimdi festival dün başladı.
0: Dün başladı.
1: Bir hayli yoğunluk var.
0: Bayağı yoğunluk
1: size
0: var.
1: Size nasıl bir katkısı oluyor?
0: Vallahi işte misafirlerimiz çok oluyor. Gelen misafirler çoktur. Yani şehir içinde berekettir, iyidir. Güzel de geçiyor inşallah. Daima inşallah böyle olacak.
1: İnşallah. Şimdi tabii artık eski Diyarbakır değil.
0: Eski Diyarbakır kalmadı artık. Şimdi bu yeni Diyarbakır. Diyarbakır'da bayağı bir çağ atlamıştır. Hı hı. İnsanlarımız da çağ atlamış. Çok güzel olacak inşallah bunlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür Kültür Yolu Festivali Diyarbakır'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Biz aslında birazcık da tarihten çıkıp sizi Diyarbakır mutfağıyla tanıştırdık. Çok güzel yöresel lezzetler burada turistlerin beğenisine, hizmetine sunuyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Efendim, salatalıktan lahanaya, biberden bamyaya, turşunun artık neredeyse sınırı kalmadı. Renk renk, çeşit çeşit turşular tezgahları süslerken lezzetin sırrı da yıllardır değişmeyen o yöntemlerde gizli. Peki iyi bir turşu nasıl yapılır? Püf noktaları neler? A Haber ekipleri bu sorunun yanıtlarını sizler için araştırdı.
3: Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
3: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
4: Ben bilirim.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur?
3: Limon ne olur?
4: Sirkesiz bir halta benzemez.
3: Limon!
4: Sirke!
5: İyi bir turşu yapımında sadece tuz değil, sirke ve limon da olmazsa olmaz.
6: Şimdi Türkiye'de en çok merak edilen soru şu oluyor turşu alırken. Turşu sirkeyle mi yapılır yoksa limonla mı yapılır? Onu da soralım hemen. Turşu sirkeli mi yapılıyor, limonla mı?
7: Efendim turşu şu anda göründüğü gibi kaya tuzu, yeşil limon, sirkemiz ve mayalanması için kullandığımız nohutumuz var.
6: Sirke de var, limon da var.
7: Tabii ikisi de var.
5: Turşu denince akla ilk gelenlerden biri kornişon. Sofraların vazgeçilmezi bu lezzetin ortaya çıkmasında kullanılan malzemeler kadar doğru yöntem de önemli.
6: Turşularımız burada çok güzel gözüküyorlar. Hepsi de rengarenk ve en meşhur turşularımız değil mi? Salatalık ve lahana turşumuz. Peki bunlar nasıl yapılıyor? Nasıl, ne kadar bekliyor? Hepsinden başlayalım. Şimdi mesela salatalık turşumuz, en basit turşumuz.
7: Kornişon turşumuz çok sevilen bir turşudur. Güzel tadı vardır ve kütür kütürdür. Bunu ev turşusu olarak yaptığınız zaman kütür kütür olmasının sebebiyeti öncelikle kaya tuzumuzdur. Ve özelliği ikincisi de limon kullanılır. Kesinlikle biz sirke kullanmıyoruz.
5: Her turşunun tarifi aynı değil. Lahana turşusunda kaya tuzu ve limon öne çıkıyor.
7: Bilinen lahana turşumuz, o da çok güzel bir turşudur ve bağışıklık sistemini tamamlar ve kabızlık sistemini tamamlar ve çok susattığı için de vücuttaki metabolizmaları eritmesini sağlar. Aynı o da kaya tuzumuz ve yeşil limonumuzla yapılır.
5: Ankara çubuğunda tercih sirke. Lezzeti tamamlamak için nohut ve sarımsak kullanılıyor.
7: Meşhur Ankara çubuğumuz. Bunun da içindeki olan ürünlerimiz kaya tuzu ve sirke mevcuttur. Ve ayrıyetten de aroma vermesi için nohut ve sarımsak kullanırız.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur?
3: Limon ne olur?
4: Sirkesiz bir halta benzemez.
3: Limon!
4: Sirke!
6: Turşularımızın bazılarına sirke kullanmıyoruz, bazılarını kullanıyoruz, bazılarına bazı maddeleri kullanmıyoruz. Neden?
7: Neden olduğunu söyleyeyim. Kornişon turşusuna sirke kullandığınız zaman salatalığımızın direktmen üstündeki olan malzemeliği, kütürlüğünü kaybeder ve sirke buna yumuşamasını çok çabuk sağladığı için o yüzden biz sirke kullanmıyoruz. Ankara çubuğu da aynı şekilde, ona sirke sarımsak

0: kullanıyoruz ve ona limon kullandığımız zaman kendiliğinden otomatik olarak bir hafta içinde erime olduğu için limon kullanmıyoruz.
1: Turşunun lezzetini ve kıvamını belirleyen en önemli aşamalardan biri bekleme süresi. Çünkü her sebzenin mayalanma süreci aynı değil.
0: Özellikle 3 mamul gösterdiğimiz burada şu anda tabağımızda okey olan Ankara çubuğu, kornişon ve lahanamız azami süresi 20 gündür. Biber turşularında 25 günde oluyor. Yakan biberimiz, biberiyemiz, jelaponemiz, tatlı biberimiz, acı kılımız.
1: Tezgahlarda da turşunun çeşidi saymakla bitmiyor. Biberiyeden çağlaya, domatesten bamya'ya kadar yaklaşık 20 çeşit turşu var.
2: Çeşit çeşit turşu diyoruz, artık turşu yapımında sınır yok. Baktığımızda burada yaklaşık 19 çeşit turşu var.
0: Biberiyemiz var, yakanımız var, kiraz biberimiz var.
3: Kiraz biberi.
0: Evet, kiraz biberimiz var. Yanında balon biberimiz var. Biber çeşitlerimiz, en tüketilen çeşitlerimiz bunlardır.
1: Son yılların dikkat çeken turşu çeşitlerinden biri de bamya. Lezzetiyle sofraları süslüyor, faydaları saymakla bitmiyor.
2: Evet, bamya'ya da bakalım şimdi. Bamya son yıllarda revaçta olan bir hem de turşusu. Birçok davetlerde bile bamya takdim ediliyor. Neden?
0: Bamya'yı biz üçüncü mahsul olarak yapıyoruz. Üçüncü mahsul olmasının sebebiyeti neden? İçindeki şu tomurcuk gibi tohumları, tabi bu Rabbimizin elinde, bu tohumlardan sıvı enjekte ediyor. Sıvı enjekte de direkt insanoğlunun ayak eklem yerlerine faydası var. Ve biz kendi müşterilerimize bamyayı bu şekilde tüketmelerini rica ediyoruz. Ve o şekilde tüketiyorlar ve bize her zaman gelip teşekkür ediyorlar.
4: Turşu tabi Türkiye'de geleneksel bir ürün ve turşu yapımı da oldukça değerli. Sanayi tipi turşu üretiminin yapılmasının yanı sıra özellikle köylerde ve kırsal alanlarda toplanan o besinler turşu olma yolculuğuna işte buradan başlıyor. Bahçelerde organik ortamlarda toplanan biberler, domatesler, başka tür sebzeler turşu oluyor ve günlük hayatımıza, soframıza o turşular geliyor. Peki bu turşular nasıl hazırlanıyor? Tamamen doğal ve organik turşunun yolculuğu başladı. Sebzeler toplanıldı, temizce yıkandı. Şimdi ise artık?
5: Artık doğruyoruz, şişeye koyacağız.
4: Malzemeler ne kullanılıyor öncelikle?
5: Malzemelerde biber, kapya biber, ince biber, turşuluk biber, dolma biber, domates, patlıcan, sarımsak, sirke içine.
4: Sirke önemli değil mi?
5: Evet, çok önemli. Turşunun ana maddesi sirke. Sarımsak. Sarımsak güzel bir aroma veriyor.
4: Sirke ve sarımsak.
5: Evet.
4: Şimdi bu ürünün tamamı buradaki bahçelerden değil mi?
5: Evet, kendimiz ürettik.
4: Önce kavanozda sarımsak.
5: Aynen. Altına 4 diş falan sarımsak koyuyorum. 4 diş, diş kadar.
4: Her kavanozda.
5: Evet, her kavanozda. Bunları güzelce harmanlıyoruz.
4: 3-4 diş alta, 3-4 diş de en üstte.
5: Evet.
4: Burada abla ne yaptı? Limon tuzu koydu. El yapımı sirke, şeker, tuz ve limon.
5: Evet.
4: Şimdi ise sıra sıcak suyu koymaya mı geldi?
6: Evet. Şimdi sıcak suyunu koyup vakumlanacak, kapanacak.
4: Şu anda malzeme olarak tamamlandı değil mi?
5: Evet. Şu anda bir hafta sonra bu turşumuz yemeğe hazır.
4: Evet. Şu anda biz çok kısa bir süre içerisinde 4 kavanoz turşuyu maşallah hızlı bir şekilde hazırladı. Tabii ki köylerimizde imece kültürü de var. Şu anda biz Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kızılelma köyündeyiz. Kızılelma köyündeki köy kadınlarımız hem kooperatifleşmişler hem imece usulü her şeyi birlikte yapabiliyorlar.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 400

0: 138 bin dolarla Bulgaristan izledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
8: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
9: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
10: Türkcell'leri bağlan hayata.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
12: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
13: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
12: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
10: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
18: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
19: Türkiye

hem külahta hem de tatlıların yanında servis ediliyor. Hamsiköy yaylalarından elde edilen sütle doğal salebin bir araya gelmesiyle hazırlanan dondurma kendine özgün lezzetiyle Trabzon'un gastronomi değerleri arasında

0: yer alıyor.
1: Bütün misafirlerimizi de bu lezzetin tadına bakmalarını öneriyoruz.
2: 1800'lü yıllarla tarihlendirilen, kendine özgü üretim yöntemleriyle nesilden nesile aktarılan Trabzon dondurması coğrafi işaretle tescillendi.
3: Dünyada 3 tane şehrin dondurma markası var. Birisi Roma, ikincisi kardeş şehrimiz Kahramanmaraş, üçüncüsü de artık Trabzon.
2: Trabzon'un coğrafi işaretli dondurmasının birçok aşaması var ama en önemli aşamalarından birisi sütün kaynatılması. 105 derecede Trabzon'un yaylalarından toplanan o doğal sütler gördüğünüz gibi kazanlarda tam 8 saat civarında kaynatılıyor.
0: Uzun süre pişirilmesiyle benzerlerinden ayrılan Trabzon dondurması kentte gıda alanında tescil alan 10. ürün oldu.
3: Çileğin kendisinden ve ligarba yaban mersininin kendisinden, fındığın kendisinden asla ürettiğimiz ürünlerde aroma veyahut da besleyici diğer katkılar, gıda boyası kesinlikle dondurmalarımızda, üretimimizde kullanılmamaktadır.
0: Hedef üretimi ortak reçeteyle yaygınlaştırmak, kentin gastronomi turizmine yeni bir lezzet kazandırmak.
4: Trabzon'un dondurmasını yemeye herkesi bekleriz.
0: Trabzon köftesi ve kuymağının ardından dondurmasıyla da adını Türkiye ve dünyaya duyurmak istiyor.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Araçta 5 yaşındaki çocuk varken ateş açtılar. ABD'de göçmen polisi yine tartışmalı bir müdahalede bulundu. Olayın adresi New York'un Marble Hill mahallesiydi. 28 yaşındaki Oscar Bagel, 5 yaşındaki çocukla birlikte otomobilindeydi. Sivil kıyafetli federal ajanlar yaklaştı. Ajanlardan biri silahını çekti, peş peşe ateş açtı. 7 el ateş açıldı. Bagel boynundan vuruldu. Hastaneye götürüldü. Mermiler 5 yaşındaki çocuğu teğet geçti. Polis çocuğun bir aile üyesine teslim edildiğini açıkladı. Olay New York'ta tepkilere de yol açtı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, federal ajanların müdahalesini eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşerek ICE operasyonlarının kentte durdurulmasını talep edeceğini söyledi.
7: Üzerinde inşaat yelekleri ve yüzlerini gizleyen maskeler vardı. Onları ICE ajanı olarak tanımlamanın hiçbir mantıklı yolu yoktu. Okul yeni bitmişti. Sokak aileler ve çocuklarla doluydu. ICE ajanları ateş açtığında arabanın arka koltuğunda 5 yaşında bir çocuk vardı. Tanrı'ya şükür o çocuk fiziksel olarak zarar görmedi.
6: Göçmenlik bürosuna tepkiler sokakta da devam etti. Onlarca kişi vurulan kişinin bulunduğu hastanenin önünde toplandı. ICE'ın sert müdahaleleri protesto edildi. Eylemciler hastaneye gelen federal ajanların araçlarını hedef aldı. Polis kalabalığa müdahalede bulundu, arbede çıktı. İç güvenliğin göçmenlere müdahalesi eleştirilirken New York Times tansiyonu daha da yükseltecek bir haber paylaştı. İddiaya göre ABD Başkanı Trump sınır dışı operasyonlarını artıracak, hatta yeni yöntemler devreye girecek. İki yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın kitlesel sınır dışılara başlayacağı belirtildi. İddiaya göre bunu da gemiler aracılığıyla yapacak. Ancak maliyet ve güvenlik alanında endişeler var. Avrupa'da bu operasyonlara dahil olabilir. Ayrıca kapsama hangi ülkelerin katılacağı da hala değerlendirme aşamasında.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Efendim, ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz öğleye ulaştı. Bizler Türkiye'den ve dünyadan en sıcak gelişmeleri yeni saatimizde de aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gece saatlerinde anaokulu kurşunlayan ve o anları kayıt altına alan 5 kişi polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Saldırıda kullanılan silahsa bir binanın çatısında bulundu.
2: Gece yarısı anaokulunu kurşunladılar. Küçük çocukların eğitim gördüğü okulu hedef aldılar. Ankara'da korkutan olayın failleri yakalandı. 5 şüpheli de tutuklandı. Korkunç saldırının adresi Ankara Etimesgut. Hedefte özel bir anaokulu vardı. Saldırı okulun kapalı olduğu gece saatlerinde gerçekleşti. 6 Ekim sabahı okul açıldığında kurşun izleri fark edildi. Kapıda mermi izleri, yerde boş kovanlar vardı. İlk tespitlere göre okula 4 el ateş edildi. Ankara Emniyeti harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri saldırganların peşine düştü. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Araç hareketleri, güzergahlar ve sahadan elde edilen bilgiler değerlendirildi. Saatler süren çalışma sonuç verdi. Saldırıda kullanılan araç ve silahın bağlantısı tespit edildi. 5 şüpheli yakalandı. Ateş eden şahıs, aracı kullanan kişi, araçta bulunan diğer şüpheli ve azmettirici olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi. Bir binanın çatısında bulunan silah soruşturmaya delil olarak eklendi. Saldırı ile ilgili soruşturma sürüyor.
1: Efendim, Kırşehir'in Köşker köyünde kaybolan Rıza Güzel'in dosyasında 20 yıl sonra dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Köy arazisinde Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan iki oğluysa tutuklandı. Güzel'i iki oğlumu öldürdü. Faili meçhul cinayetin arkasındaki sır perdesi nasıl aralandı? Detayları alacağız. Yağmur Aksu bizleri bekleyen isim. Yağmur, söz sende.
3: Esra Kürek, aradan tam 20 yıl geçti. Sırra kadem basan Rıza Güzel'den haber alınamadı. Daha sonrasında tekrar ihbar edildi. Aslında Rıza Güzel'i ihbar eden, kaybolduğunda ihbar eden ailesinden birisi değildi. Kız kardeşi ve erkek kardeşiydi Rıza Güzel'in. Tabi ihbar geldikten sonra 20 yılın aranın ardından tekrar dosya açıldı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı JASAT ekipleri tarafından da dosya incelendi. Tabi deliller ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler ortaya çıktı. Tanık beyanlar ortaya çıktı. İçinde daha sonrasında 3 ilde 6 adrese eş zaman operasyon düzenlendi ve operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Bunlar eşi ve 6 oğlu. Rıza Güzel'in 7 çocuğu var ve soruşturmada 1 eşi ve 6 çocuğu gözaltına alındı. Tabi ifadeleri alındı. Daha sonrasında şüphelilerin yer göstermesiyle birlikte Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemikler bağ evinde bulundu. Tabi bağ evine savcılar gitti. Orada kemikler bulunduktan sonra aslında dikkat çeken soru da şu: oğulları mı öldürdü? İki oğlu tutuklandı ve aslında bağ evini gösteren kişiler de zaten şüpheliler. Şüpheliler de eşi ve 6 çocuğu. Şüpheliler gösterdiği için orada olduğunu nasıl biliniyor? Şimdi biz dün Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Köşker mahallesiydik. Rıza Güzel'in yaşadığı yerdeydik ve orada edindiğimiz bilgilere göre 6 Ekim 2026 tarihinde Rıza Güzel'in evi de arandı ve yıllar öncesinde, 20 yıl önceye gittiğimiz zaman 5 Şubat 2006'yı gösterdiğinde Rıza Güzel'in kaybolduğuna dair bir ihbar geldi. Tabi ihbardan hemen sonra ekipler harekete geçti. 20 yıl geçmiş yıllarca kayıp olarak aranan Rıza Güzel de tabi daha sonrasında kemikleri bulunuyor ve adli tıp kurumuna götürülüyor. Tabii özellikle bu noktada kış günü olduğunu ifade edelim ve taksicilik yapıyordu Rıza Güzel. 50'li yaşlarındaydı. Tabii daha sonrasında Akın Gürek'te bir açıklama yaptı. Vurgusu şu oldu: devlet unutmaz, devlet unutmayacak ve herhangi bir suçun cezasız kalmayacağına dair vurgu yaptı. Tabii İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bunun vurgusunu yaptı. Tabii Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde suç ve suçlu ile mücadelede hiçbir faili meçhul dosyasının karanlıkta kalmaması gerektiğini vurguladı. Tabii taksicilik yapan Rıza Güzel'in dosyası da kapsamlı bir şekilde incelendi. Tabii bu noktada da özellikle iki oğlum öldürdü soruları da akıllara geldi. Tabii mahallede şunu da ifade etmem gerekir. Aslında terk edilmiş bir mahalle olduğunu ve aslında kimsenin bir şey bilmediğini, yıllar sonra öldürüldüğü bilgisi de mahallelileri etkilediğini söyleyelim ve ifade edeyim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Efendim Bursa'da 17 Mayıs'ta meydana gelen kazada otomobil motosiklete çarpmış. Kazada ise bir kişi hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler var efendim. Ayrıntılar haberimizde olacak.
2: Ölümlü kaza sonrası tahliye edilen sürücü hakkında yeniden yakalama kararı verildi. Kameraya yansıyan kaza 17 Mayıs'ta Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki Doğancı Tüneli'nde meydana geldi. Şeridinden çıkan otomobil seslendirme sanatçısı 52 yaşındaki Ali Bilensir'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Bilensir yaşamını yitirdi, 15 yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Ölümlü kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtiraz üzerine yapılan incelemede otomobil sürücüsünün asli kusurlu olduğu belirlendi. Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dev fon operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor efendim. Soruşturma kapsamında 141'i gerçek ve 73'ü tüzel olmak üzere 214 kişinin fondan elde ettiği 187 milyar 653 milyon liraya bloke konuldu. İlgili işlemlere ise yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
2: 10 milyarlarca liraya bloke konuldu. Hesaplar donduruldu. Şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Fonlardan çıkan paranın izi sürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Dosyaya giren 141'i gerçek, 73'ü de tüzel olan 214 kişinin 3 fondan elde ettiği toplam 187 milyar 653 milyon liraya bloke konuldu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında da yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı. Savcılık tespit edilen isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. Listede yer alan kişilere paranın iadesi için resmi bildirimler gönderilmeye başlandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal, Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon lira kar ederek gerçek kişiler kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. MASAK'ın hazırlayacağı detaylı raporlarla fon hesaplarından çıkan 187 milyar 653 milyon liranın hangi hesaplara aktarıldığı araştırılacak. Raporların ardından soruşturma daha da genişleyecek.
1: Efendim Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği o facianın ardından kentsel dönüşüm süreçleri ve İBB yönetiminin tutumu yeniden tartışma konusu oldu. Peki İBB ve ilçe belediyeleri bugüne kadar hangi kentsel dönüşüm projelerine karşı çıktı? İstanbul için gelinen son nokta ne? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konuğu bizlere bekliyor efendim. Hemen sözü Meral'e bırakalım.
0: İstanbul Maltepe'de yaşanan facianın ardından tekrardan akıllara aslında kentsel dönüşüm sürecindeki son durum ne sorusu geldi elbette ki. İstanbul için biz bu konuları sık sık konuşuyoruz ama bu gibi facialarda da elbette ki ürküten bir tarafının olduğunu yeniden aslında hayatımızın bir gerçeği olarak sunulmuş oluyor. Peki burada bir kentsel dönüşümle ilgili bağlantı var mıydı? Özellikle İstanbul'un ilçelerine baktığımızda son durum ne, tablo ne gösteriyor, kentsel dönüşüm süreçlerinde süreç nasıl işliyor? Elbette ki bunları konuşacağız. Yanında çok kıymetli bir yayın konuğum var. Yunus Mercan'la bizlerle birlikte Yüksek İnşaat Mühendisi ve AK Parti İBB Meclis Üyesi. Evet. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar. Büyükçekmece'mize hoş geldiniz.
0: Yunus Bey, son süreçten sonra aslında yeniden kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz daha doğrusu. Son tablo nedir? Neler söylersiniz?
4: İstanbul'da 1,5-2 milyon arası bina stoğu mevcut. Ortak verilerde birçok bağımsız birimin, üniversitelerin, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarda 800 bine yakın riskli görülen bina var. Yani İstanbul'un neredeyse yarısına yakın miktarda bina

0: konuştuğumuz sıkıntılı. AK Parti döneminde başlamış hızlı tarama çalışmaları 2000 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yönetimi tarafından revize edilerek çok iddialı lansmanlarla ortaya çıkartıldı. Yalnız üzerinden geçmiş olan 7 sene boyunca pek bir yol kat edilemedi. Hızlı tarama yöntemiyle İstanbul'da amaçlanan bu 800 bin riskli olma potansiyeli olan bina içerisinde aşırı yüksek risk taşıyan sayıdaki binaların tespiti ve bertarafı için hızlıca, yani bir sene içerisinde bütün binaların tespiti ve önleminin alınması öngörülüyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 sene içerisinde öngörülenin %1'ine dahi ulaşabilmiş değil. İlk etapta Zeytinburnu ve Avcılar'da pilot bölgede başlamayı bir pilot bölge çalışması başlattılar ve maalesef orada kaldı. Süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi meclisimize, Büyükşehir Belediye Meclisimize amiyane tabirle biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluğun, bu külfetin altından kalkamıyoruz. Biz bir protokol ile bunları ilçe belediyeleriyle ortaklaşa değerlendirelim dediler. İlçe belediyeleriyle protokol yapma üzerine bir yetki aldılar meclisimizden. Ama bu protokolün gereği ilçe belediyeleriyle çalışmaya da muvaffak olamadılar. Birçok belediye başkanı haklı olarak Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine ait bir sorumluluğa ortak olmak istemedi. Kendi belediyelerinde kısmen yaptıkları protokollerle de gereği yerine gelmedi. Mesela Büyükçekmece'mizde 50 bin adet yapı var. Toplam Büyükçekmece'de 50 bin adet yapı var. Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemiyle öngördüğü, protokolde öngördüğü sayı iki ekibe eğitim vermek, iki ekibinde günde ikişer tane binadan dört tane binayı taramak idi. Bu hesapta 50 bin binayı İBB'nin ve Büyükçekmece Belediyesi'nin taraması yaklaşık 40 seneyi buluyor. Halbuki bir sene içerisinde, maksimum bir sene içerisinde bu tespitin yapılıp tedbirin alınması gerekiyordu. Maalesef Maltepe'deki bina gibi binlerce bina var İstanbul'da, Büyükçekmece'mizde de var. Bunların tespit edilip bertaraf edilmesi programı uygulanmadığı için Maltepe'de bu olay maalesef başımıza geldi.
1: Peki siz söylediklerinizden şunu anlıyorum. Aslında Maltepe'de hızlı tarama testi yapılsaydı şayet belki de bu facianın bir noktada önüne geçilebilirdi mi?
0: Kesinlikle, yani Maltepe'deki bina bir uzman olmaya da gerek olmayacak şekilde, hatta saha çalışması bile yapılmadan envanter çalışmasıyla tespit edilip tedbir alınabilecek bir binaydı. Lakin eylem yapmak, iş yapmak peşinde olmayan yönetim, zihniyet lansmanla, sunumla geçiştirip sahaya inmeden çalışma sergileme hevesinde. Mesela Kartal'da Kartal Belediye Başkanımız çok iddialı bir lansman yaptı. 2 saniyede binaların tespitini gerçekleştiren bir yöntem geliştirdin. Yani Türkiye'de bu kadar üniversite, bu kadar hoca varken çok üst düzey bir keşifte bulunduğunu söyledi. Yanı başında bunlar yaşanıyor, bu binalar yıkılıyor. Lansmanla vaat ettiklerini sahada da keşke görebilseydik.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yunus Mercan'la bizlerle birlikteydi ve kentsel dönüşüm sürecinde aslında İstanbul'un geldiği son noktayı sizlere aktardık diyelim ve sözü bu noktadan merkeze bırakalım.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü efendim. İki liderin 90 dakikalık görüşmesinden anlaşma çıktı. Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara aşamalı olarak milyonlarca ton dizel yakıt sağlayacağını duyuran Trump, ilk etapta 300 bin tonluk sevkiyat yapılacağını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise anlaşmaya tepki gösterdi.
3: Trump ve Putin telefonda görüştü. Kritik görüşmeden milyonlarca tonluk dizel yakıt anlaşması çıktı.
4: Başkan Putin'e teşekkür etmek istiyorum.
3: İki lider 90 dakika konuştu. Gündemde Rus dizelinin ABD ve dünya pazarlarına sevkiyatı, küresel enerji piyasaları, Ukrayna'daki savaş ve İran çevresindeki gelişmeler vardı. Trump görüşmenin ardından anlaşmayı duyurdu. Rusya'nın ABD'ye ve dünya pazarlarına dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı. Rusya'nın 300 bin tondan fazla dizel yakıtı

0: sağlayacağını savundu. Washington'la Moskova arasındaki anlaşma Kiev'de öfkeyle karşılandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Trump'ın kararını adil ve dürüst değil sözleriyle eleştirdi. Zelenski, Rusya'ya yaptırımların gevşetilmesini Putin'e verilmiş bir hediye olarak değerlendirdi. ABD'li temsilcilerle yapılan görüşmelerde böyle bir dizel anlaşmasının kendilerine bildirilmediğini söyledi.
1: Bir alanda Avrupa Rus gazına bağımlılığı sona erdirmeye çabalıyor, ancak birlikte gaz stokları da alarm veriyor. Avrupa tüm çabalarına rağmen 2026'nın ilk 9 ayında Rusya'dan 7,88 milyar euroluk LNG satın aldı. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bizleri bekleyen isim. Detaylar için sözü Yılmaz'a bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Evet, Almanya ve Avrupa'da artık kış mevsimi kendisini iyice hissettirmeye başladı. Biz de görmüş olduğunuz gibi ceketleri, paltoları giymek zorunda kaldık. Çünkü hava 10-12 derece. Bu arada ifade ettiniz, Almanya ve Avrupa'da enerji alarmı veriliyor. Çünkü doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 1 Ekim itibariyle yalnızca %71 seviyelerinde. LNG arzının yetersiz kalması durumunda depoların doluluk oranının kış sonunda %30'un çok altında kalabileceği uyarısı yapılıyor. Peki Avrupa bu enerji açığını nasıl kapatacak? Biraz önce siz de BTR'de gördük. Dikkat çeken gelişme Rusya'dan yapılan ithalat. Zira Avrupa Birliği 2026'nın ilk 9 ayında Rusya'dan yaklaşık 7 milyar 900 milyon euro değerinde LNG ithal etti. İthalat miktarı geçen yıl aynı döneme göre %9,5 oranında arttı. Bunun en önemli nedenlerinden biri mevcut uzun vadeli sözleşmeler. Rus LNG'sine yönelik yasakların kapsamı genişletilirken mevcut uzun vadeli sözleşmelerin yapılan ithalat tamamen yasaklanması 1 Ocak 2027'de başlayacak. Şirketler de bu tarihten önce sözleşmelerindeki haklarını kullanıyor. Avrupa Komisyonu düşük stoklara rağmen altyapının ve LNG tedarik kapasitesinin kış boyunca arz güvenliğini garanti altına alınacağını belirtiyor. Şimdi gözler 2027'de Avrupa Rus gazına bağımlılığı azaltabilecek mi? Yoksa enerji güvenliğiyle siyasi hedefler arasında yeni bir sınavla mı karşı karşıya kalacak? Bekleyip göreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Efendim, Rusya kaynaklı saldırı endişesi Avrupa'yı alarma geçirdi. Brüksel olası bir hibrit saldırıda can kayıplarını önlemek için ortak müdahale planı hazırlıyor. Politico'nun haberine göre kriz anında yardım ve mali destek sağlanması da, ancak AB ülkelerin NATO ile görev paylaşımı ve gizli bilgilerin güvenliği konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.
3: Rusya endişesi Brüksel'i harekete geçirdi. Avrupa Birliği çok sayıda insanın hayatını kaybedebileceği büyük çaplı bir hibrit saldırıya karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Politico'nun haberine göre Brüksel'deki gizli görüşmelerde olası bir saldırı sonrası acil müdahale ekiplerinin sevki, mali destek ve liderlerinin vereceği mesajlar masaya yatırıldı. Avrupa'nın endişesi Rusya kaynaklı sabotaj ve hibrit saldırıların daha ölümcül bir boyuta ulaşması. Lipsik Havalimanı'nda patlayıcı yüklü olduğundan şüphelenilen insansız hava aracının bulunması ve Avrupa'daki diğer şüpheli olaylar güvenlik kaygılarını arttırdı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio savaşın tehlikeli bir noktaya ulaştığını vurguladı.
4: Bu çok tehlikeli bir savaş, çünkü açıkçası şu anda bir çıkmazda gibi görünüyor ve çıkmazlar çok tehlikelidir.
3: Brüksel'de ise AB ile NATO arasındaki görev paylaşımı ve gizli istihbaratın güvenliği tartışma konusu. Bazı ülkeler yeni mekanizmaların karar alma sürecini yavaşlatmasından ve NATO'nun görevlerini tekrarlamasından endişe ediyor. AB, olası bir hibrit saldırıya karşı acil güvenlik protokolü ve Avrupa Güvenlik Konseyi seçeneğini gündeminde tutuyor.
1: Efendim, Gazze'de ateşkesin imzalanmasının üzerine bir yıl geçti. Ancak soykırımcı İsrail ordusu saldırılarına hala devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi İsrail'in bu saldırılarını protesto etti. Eylemciler İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi.
5: On binlerce kişi sokaklara akın etti. İsrail'in Gazze soykırımı protesto

0: protesto edildi. Burası İngiltere'nin başkenti Londra. Gazze'de ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik planı kapsamında 10 Ekim 2025'te başlayan ateşkesin üzerinden bir yıl geçti. Ancak bu ateşkes sadece kağıt üstünde kaldı. İsrail o tarihten bu yana 5000'den fazla kez ateşkes ihlalinde bulundu. Londra'da ise İsrail'in Gazze soykırımını protesto etmek için on binlerce kişi sokaklara döküldü.
1: Soykırımcı İsrail'e dur demek için bir kez daha İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş Embankment istasyonunda başladı ve Westminster Köprüsü üzerinden Waterloo istasyonu ve ardından da İngiltere Parlamentosu önüne kadar devam etti.
0: Göstericiler İsrail'in saldırılarının durdurulmasını, silah satışlarının sona erdirilmesini ve yaptırım uygulanmasını talep etti.
1: Tabii ki Gazze'deki soykırımın sona ermesi için protestocular özellikle soykırımı durdur sloganlarını atıyor. İsrail'i silahlandırmayın, İsrail'le ilişkileri kesin sloganlarını duyuyoruz. Özellikle İngiliz siyasetçilere yönelik eleştirilerin bir hayli fazla olduğunun da altını çizelim.
2: Soykırımı hiçbir şekilde mazeret olarak gösteremezsiniz. Bu iki taraflı bir mesele değildir. Bir taraf diğer tarafa karşı soykırım işliyor ve bunun yapılmasına izin verilmemelidir.
0: Soykırımcı İsrail ordusu Ekim 2023'ten bu yana 74 binden fazla sivili katletti. Yasa dışı ablukayı sürdüren İsrail aynı zamanda gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçların Gazze'ye girmesini de engelliyor.
3: İstanbul Küçükçekmece'de bir anne taksi çağırdı. Yanında bebeği ve bebek arabası da vardı. Taksici bebek arabasını bagaja koymak isteyen annenin yardım talebini geri çevirince aralarında bir tartışma çıktı. Hatta bir süre sonra araçtan da indirdi o anneyi. Görüntüsü de var o tartışmanın efendim. Büyük de tepki çekti. Arkadaşlarımız bunu haberleştirirken kendileri de sokağa bebek arabasıyla çıktı. Taksiye binmek istediler. Bakın nasıl bir tavırla karşılaştılar.
4: Ben sonuçta nakliyeyim.
5: Benim oraya gelmeye bile...
6: Bebek arabasını bagaja koymaya yardım etmeme bahanesi buydu. Anne tepki gösterince daha da ileri gitti. O anne ve hamile arkadaşını araçtan indirdi.
7: Bize yardım etmeyen taksici, akşam haberlerde görürsünüz. Bizi indirdiniz, şöyle bir yerde indirdiniz. Teşekkürler.
6: Bu görüntü İstanbul Küçükçekmece'de çekildi.
7: Tamam, arkadaşım size neden yardım etmiyorsunuz diye sordu. Görevim değil diyebilirsiniz.
4: Arkaya bıraktığınız malzemeleri de çektim. Ben sonuçta nakliyim.
7: Benim oraya gelmeye bile...
6: Taksicinin bebekli anneye karşı olan tutumu büyük tepki çekti. ATV haber ekibi de bir bebek arabasıyla dışarı çıktı. O annenin gördüğü muamelenin sokaktaki karşılığını araştırdı.
8: Şu anda yanımda bir bebek arabası var. Tabii içi boş. Kameraman arkadaşım da biraz daha uzak bir bölgeden beni çekecek. Ve bakacağız bebek arabası varken taksi durdurma ihtimalim ne?
6: Taksilerde yolcu yoktu ama hiçbiri durmadı. Dakikalar sonra bir taksici muhabirimize yaklaştı. Ancak onun da bahanesi vardı.
8: Pardon. Ben Maltepe tarafına gideceğim ama. Maltepe biraz zor mu?
9: Çok kalabalık.
8: Trafik mi var? Ama neyle gideyim Maltepe'ye? Pardon.
6: İstanbul'da bebek arabasıyla kaldırımda yürümek de tıpkı taksi bulmak kadar zor.
8: Şimdi geldik bebek arabasıyla kaldırıma çıkıp kaldırımdan ilerlemeye çalışacağız. Zaten çıkmak zor ama kaldırım çok dar. Yani bebek arabası anca sığıyor tek başına. Buradan ikinci bir kişinin geçme ihtimali yok.

Burada da çöp konteynerleri var. Yani mecbur yola inmek zorundayım. Ebeveynlerin İstanbul'da bebek arabası kullanırken en zorlandığı konulardan biri de yaya geçitleri, görmüş olduğunuz gibi. Çünkü araçlardan yaya geçitlerinde bile yol almak oldukça zor.

0: zorlanıyoruz ya, annelerimiz hep zorlanıyoruz biz de sonra. Her şey zor.
1: Son günlerde söylentiyle başlayan, iddiayla büyüyen, iftirayla hedefine ulaşmaya çalışan bir algı mekanizması hakim siyasette. Peki amaç ne? Erdoğansız bir AK Parti mi? Erdoğansız bir Türkiye mi? Yalan ve iftira pandemisinin perde arkasını sorguladık efendim. İzleyelim.

0: Söylentiden dedikoduya, dedikodudan iddiaya, iddiadan iftiraya ve öyle bir iftira ki hedefi de amacı da aşikar. Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğansız bir AK Parti, Erdoğansız bir Türkiye. Konuyu açalım, derinlemesine düşünelim, gerçekleri ortaya koyalım. Dünyada ve Türkiye'de yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Bu salgının virüsü yalan, taşıyıcısı iftira. Yayılma alanı siyaset, medya ve sanal medya.
1: Türkiye geçmişten bugüne çeşitli görünümlerle, söylemlerle, yapılarla karşısına çıkan 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzunca bir süre bu tür faaliyetler sebebiyle hak ettiği imkanlardan, eserlerden, hizmetlerden mahrum kalmıştır. Medeniyetinden, tarihinden, kültüründen güç alarak ülkeyi büyütmek için adımlar atan her siyaset, devlet ve iş adamı bunların zeminini oluşturduğu vesayet ve darbe engeliyle karşılaşmıştır.
0: İnsan bedenini değil, itibarını hedef alan, bir insanın adını, emeğini, geçmişini ve geleceğini kuşatma altına alan bir salgın. Evet, bu bir salgın. Bu bir pandemi. Adını koyalım. Yalan ve iftira pandemisi.
1: Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar.
2: Siyaset açığı halk ilişkilerle, dezenformasyonla kapatılamaz.
0: Mesele yalnızca bir insanın yalan söylemesi veya bir başkası hakkında asılsız bir söz söylemesi değil. Daha kapsamlı bir mekanizmadan söz ediyoruz. Önce sosyal medya üzerinden bir iddia ortaya atılıyor. Ardından bu iddia yeterince araştırılmadan kamuoyuyla paylaşılıyor. Daha sonra siyasete sakız oluyor. Medya kanallarında tekrarlanıyor. Bir süre sonra ilk iddianın hangi belgeye dayandığı, kim tarafından ortaya atıldığı, doğrulanıp doğrulanmadığı unutuluyor. Geriye yalnızca suçlama kalıyor. İşte yalan ve iftira pandemisinin en tehlikeli tarafı bu. İddianın kendisi zamanla delilin yerine geçiriliyor. Önce iddia, sonra hüküm. Bir sözün binlerce kez tekrarlanması onu gerçek yapmaz. Bir iddianın milyonlara ulaşması ona kanıt kazandırmaz. İddiayı ortaya atan değil, hedef alınan kişi savunma yapmak zorunda kalıyor. Bakın Osmanlı hukukunun en önemli yapıtlarından Mecelle'de nasıl tanımlanıyor bu konu. İspat yükü özellikle iki maddede Mecelle'nin kaidelerinde karşımıza çıkıyor. Bu maddelerden ilki Mecelle'nin 76. maddesi. Söz konusu madde şu şekilde. Beyyine müddei için ve yemin münkir üzerinedir. Yani ispat davada iddiada bulunan ve yeminse davadaki iddiaları reddeden taraf üzerindedir.
1: Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar.
0: Yalan ve iftira pandemisi çoğu zaman birbirini besleyen aşamalar üzerinden ilerliyor.

0: ilerliyor. İlk aşamada bir iddia ortaya atılıyor. İkinci aşamada bu iddiaya yorumlar, imalar ve yeni suçlamalar ekleniyor. Üçüncü aşamada iddia farklı mecralarda tekrar edilerek genişletiliyor. Son aşamada ise ortaya atılan ilk sözün doğruluğundan bağımsız bir algı oluşuyor. İnsanlar artık iddianın kaynağını değil, kendilerine bıraktığı izlenimi konuşuyor. Bazen bir görüntü bağlamından koparılıyor. Bazen bir isim yanlış bir hesapla ilişkilendiriliyor. Bazen de bir para hareketi doğrulanmadan belirli bir kişinin işlemiymiş gibi sunuluyor. Bir süre sonra şu soru geri plana itiliyor. Bu bilgi doğru mu? Onun yerine başka sorular öne çıkıyor. Bu kişi neden açıklama yapıyor? Neden kendisini savunuyor? Acaba iddiaların arkasında başka bir şey mi var? Böylece iddianın yanlış olabileceği ihtimali bile yeni bir şüphe üretme aracına dönüşebiliyor. İşte bu mekanizma bir insanın, bir kurumun, bir örgütün itibarını zedelemenin ötesinde toplumun doğru bilgiye ulaşma imkanını da aşındırıyor.
1: Hukuki ve siyasi açıdan bunlara karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyor. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı söylenen sözler karşısında bütün AK Partililer, bütün teşkilatlarımız, bütün arkadaşlarımız mücadele dozunu en yüksek seviyeye çıkarıyor. Herkes haddini bilsin.
0: Gelelim güncel meselelere. Türkiye'de fon tartışması bu mekanizmayı incelemek bakımından önemli bir örnek oluşturuyor. Bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle bağlantılı olduğu öne sürülen yüksek tutarlı finansal işlemler gündeme getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinin söz konusu fonlarda hesabı veya işlemi bulunmadığını, isim benzerliği yaşandığını belirterek iddiaları reddetti.
2: Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı, gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
0: Ömer Bolat da kendisi hakkındaki para transferi iddiasını yalanladı. İddianın sahibi yeni partili Ümit Özdağ'lı. Ne diyordu Özdağ'lı?
3: Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait?
4: Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız.
0: Evet, ortada bir belge vardı. Ama o belge bakanın babasına değil başka birine aitti.
2: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur. Ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz.
0: Araştırılmamış, doğruluğu kanıtlanmamış bir iddia, daha doğrusu iftira vardı ortada.
5: Kendileri isim benzerliği üzerinden başka kişileri bulup ne kadar güzel bir şey bulduk diye heyecanlanarak, maalesef ellerini de oluşturarak kamuoyuna bir algı oluşturmaya, hükümetimizi yıpratmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını yıpratmaya yönelik maalesef bir tutum sergilemektedir. Ancak yalanları patladı.
0: Evet, aslında amaç ve hedef farklıydı.
6: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Önce para kulelerinin hesabını vereceksin.
0: Siyasi irade peşini bırakmayacak, sorumlular hesap verecek elbette. Kim olursa olsun haksız kazanç elde edenler parayı iade etseler de soruşturmadan kaçamayacaklar.
7: Bu işi kurgulayan bu akıl FETÖ aklıdır. Maalesef Türkiye'de muhalefet ve muhalefet medyası bir kez daha FETÖ'nün kuyruğuna takılmıştır. Bu bir beşinci kol faaliyetidir. Dışarıdaki bir hedefi gerçekleştirmek için içeride Türkiye'yi, Türk milletini birbirine düşürmeye çalışıyorlar.
0: Kamuoyunun gündemini asılsız bilgilerle meşgul etmenin bir amacı olmalı. Bakanı hedef gösterecekseniz isim benzerliğinden, deyim yerinde ise ofsayta düşemezsiniz.
4: Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek,

0: özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum.
1: Elbette bir iddia araştırılmalı, belgeyle sınanmalı, ilgili tarafların yanıtı alınmalı ve ulaşılan sonuç açıkça ortaya konulmalıdır. Yanlış bilgi tespit edildiğinde düzeltmede ilk suçlama kadar görünür olmalıdır. Çünkü gerçek bir yanlışın düzeltilmesi, bir insanın itibarının korunması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi aynı sorumluluğun parçalarıdır. Siyasetçi söylediği sözün toplumsal etkisini hesaba katmalıdır. Bir iddiayı dile getirmekle onu kanıtlanmış bir gerçek gibi sunmak arasındaki farkı gözetmelidir.
2: Bir suçüstü yakalanma hali var. Burada çok açık bir biçimde iddialarını güçlü bir biçimde dile getirdiler. Ve bir anlamda bunları sanki hükümeti devirmek maksadıyla o motivasyonla yaptılar. Ama bu iddialar boşa çıkınca bu defa bir ölüm sessizliğine büründüler. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladılar.
1: Gazeteci kendisine ulaşan bilgiyi yalnızca aktarmakla yetinmemelidir. Kaynağını araştırmalı, belgeyi incelemeli, bağlamı doğrulamalı ve iddianın muhatabına cevap hakkı tanımalıdır. Çünkü bir siyasetçinin söylediği her söz haber değeri taşıyabilir. Fakat haber değeri taşıması o sözün doğruluğunu kanıtlamaz. Sosyal medya kullanıcısı da paylaşımın hızını doğruluğun ölçüsü olarak görmemelidir. Bir içeriği paylaşmadan önce kaynağını, tarihini, bağlamını ve dayanağını sorgulamalıdır.
2: Biz tarihin doğru tarafındayız. Tarihin doğru tarafında duracağız. Nefsine uyan, yanlış yapan kimseler üzerinden AK Parti'yi nitelemek doğru değildir.
3: Türkiye'ye bir operasyon çekilmeye çalışılıyor. Bu operasyonun taşeronluğunu da FETÖ yapıyor. FETÖ'nün alt taşeronu da maalesef Türkiye'de muhalefet yaptığını zanneden siyasi partiler ve muhalif olduklarını iddia eden bazı medya figürleri.
1: Bir cümle yazmak saniyeler sürer. O cümlenin oluşturduğu zararı ortadan kaldırmak yıllar alabilir. Yalan ve iftira pandemisinin en ağır sonuçlarından biri, insanların daha hüküm verilmeden mahkum edilmeleridir. İnsan kendisini savunmak zorunda kalıyor, açıklama yapıyor, belge gösteriyor, yanıt veriyor. Buna rağmen ilk suçlama dolaşımda kalıyor. Bazen açıklama yapmak bile yeni yorumların konusu haline getiriliyor. İddianın doğruluğunu sorgulayanlar, suçlamayı yapanlardan daha fazla kanıt sunmaya zorlanıyor. Böylece yargılama delillerin önüne geçiyor. İşte buna itibar infazı deniyor.
0: Arkadaşlar iftira atmaya, yalan söylemeye o kadar müsaitler ki önemli değil. Siz 3-5 isim verin, bunları biz kamuoyuna linç ettirelim, gerisi siyaseten bize kar sağlar diye bir düşünce içindeler. Böyle bir durum olmaz arkadaşlar. Türkiye bir hukuk devleti.
1: Asıl mesele kimin suçlandığı değil, suçlamanın neye dayandığıdır. Bu ölçü herkese eşit uygulandığında hem haksız suçlamaların önüne geçilebilir hem de gerçek usulsüzlüklerin üzerinin örtülmesi engellenebilir. Hakikat algının insafına bırakılamaz. Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele yalnızca yanlış haberler veya sosyal medyadaki tartışmalar değildir. Mesele toplumun doğru bilgiye duyduğu güvenin nasıl korunacağıdır.
0: Ümit Özdağ'la yalan ve iftirayı kabul ediyor, özür dilemeyeceğim. O zaman ben de Ümit Bey, yalan ve iftiranız haksız yere hem Ömer Bolat Bey'i hem Mahir Bakanımızın ismini karıştırdığınız ve açıkça bu yalan ve iftira olmasına rağmen bir özür bile dilemiyorsanız size eşinizin tweetini okutacağım. Eşiniz sizin isminiz karıştırıldığında nasıl tepki verdiyse eşiniz şu anda size aynı tepkiyi veriyor. Ne demişti eşi? Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir.
1: Unutmayalım, bir yalan bir insanı hedef alabilir. Bir iftira bir hayatı karartabilir. Tekrarlanan bir iddia toplumun zihninde gerçekmiş gibi yer edebilir. Ancak hiçbir iddia sırf çok konuşulduğu için hakikat haline gelmez. Bir toplumda yalanın yayılma hızı hakikatin değerini belirleyemez. Hakikatin ölçüsü rakamların büyüklüğü değil, delillerin doğruluğudur. Bir insanın itibarı söylentinin insafına, adalet de algının hükmüne terk edilemez. Çünkü yalanın en büyük gücü insanların ona inanmasından önce onu sorgulamaktan vazgeçmeleridir. Ve bir toplumda insanlar gerçeği araştırmak yerine duydukları her şeye inanıyorsa, orada yalnızca bilgi kirliliği değil, derin bir güven

0: Ben krizi de yaşanıyor demektir.
1: Siyasi linç yoluyla insanlar hakkında önce iddia diyerek, duyum diyerek, şöyleymiş böyleymiş diyerek insanları linç ediyorlar. Ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar. Öbür taraftan birileri çıkıp da birileri hakkında iddia varsa, bunu siyasi olarak himaye etmeye çalışıyorsa, bu da karşısında bizi bulur. Siyasi linci bulduğu gibi.
0: Yalan ve iftira pandemisinin panzehiri, hakikat, delil, vicdan ve sorumluluk olmalı. Sözün özgür olması kadar sözün hesabının verilmesi de önemli. İddianın adı iftira olmamalı.
1: Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Hukuki olarak ve siyasi olarak sahadayız.

0: Efendim bir son dakika haberi var Manisa'dan. Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında tırla yolcu otobüsü çarpıştı. 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor efendim. Çok sayıda yaralı var. Kaza Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında yaşandı. Tırla yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemeye göre 11 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı efendim. Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde meydana geldi kaza. Henüz bilinmeyen bir nedenle tırla yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın ardından ölü ve yaralıların bulunduğu yönünde ihbarlar yapıldı ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Elbette gözler şimdi olay yerinden gelecek yeni bilgilere çevrilmiş durumda. Özellikle otobüste kaç yolcunun bulunduğu ve kazada kaç kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların sağlık durumları merak ediliyor. Tayfun Er telefon hattımızda olacak. Konuya ilişkin son gelişmeleri aktaracak.
1: Evet, Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobüs ile tahta yüklü kamyonun çarpıştığı bilgisi var. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Ölü sayısının 11'e yükseldiği bilgisi var şu saat itibariyle. Tabii biraz önce Manisa'daki gazetecilerle konuştum. Aynı zamanda İzmir-İstanbul otoyolunda meydana geldiğini ifade ettiler. İşte en son bilgi de şu anda Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğunu söyleyebiliriz. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkisinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildiğini söyleyebiliriz. Tabii buradaki en önemli detay Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Akhisar gişesinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. İşte o tırla yolcu otobüsünün aynı anda bir turnikeye girmiş olabileceğini değerlendiriyorum ve bundan da işte ölü sayısının artması da bu nedenle ikisi birden aynı turnikeye girmiş olma ihtimali var. Ve bu ihtimal üzerinden değerlendirdiğimizde işte 11 kişinin de hayatını kaybetmesi işte bu turnikede meydana geldiğini değerlendiriyorum. Tabi Manisa Valiliğinden yapılan bir açıklama var şu anda sosyal medya üzerinden yapılan Manisa Valiliği tarafından. İşte 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü. Bu da yeni bir bilgi. Manisa Valiliği tarafından açıklanan yeni bir bilgi. Tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır bilgisi var. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır deniyor. Manisa Valiliği tarafından kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır deniyor. Yaralı vatandaşların hastanelere sevki sağlandığı bilgisi var. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Valiliğin yayınladığı mesajda olayla ilgili, kazayla ilgili yaşam

0: Hemen son durum bu yönde. Biz de yoldayız şu anda. Manisa üzerinden işte Akhisar'a doğru ilerliyoruz. İstanbul İzmir otoyolunun Dişeler mevkiinde, Akhisar Dişeler mevkiinde meydana gelen bir tur otobüsüyle kamyonun Dişelerin olduğu bölgede bir kaza olduğu bilgisi var. Kazada ölü ve yaralılar var. 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var şu an itibariyle. Ve özellikle tur otobüsünde kaç kişi vardı? Yaklaşık bir 40 kişinin üzerinde olması gerekiyor. İnşallah ölü sayısının artmamasını diliyoruz. Tabii hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Akhisar Dişeleri mevkisinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Tabii ilk etapta tarım işçilerini taşıyan bir otobüs olarak bilgi gelmişti. Ancak Anadolu Ajansı'nın şu andaki geçtiği bültende Akhisar Dişeleri mevkisinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı bilgisi var. Kazada ölü ve yaralılar var. 11 kişi şu an itibariyle hayatını kaybetmiş gözüküyor. Yaralı sayısıyla ilgili herhangi bir net bir bilgi şu an itibariyle yok. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aynı zamanda Dişeler mevkiinin olduğu bölgede yine İstanbul İzmir otoyol işletmesinin de işte böyle bu tür kazalarda kullanılmak üzere acil durum ekipleri de orada olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık yarım saat 35 dakika öncesinde işte bu kaza haberi geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu şu an itibariyle 10 bin kaybetti. Çok yaralı.
1: Evet, ne yazık ki kazadan gelen haberler oldukça acı efendim. Manisa Valiliğinden yapıldı resmi açıklama. 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Manisa Valiliği geride bıraktığımız dakikalar içerisinde yaptığı açıklamayı bugün saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınlarında Bursa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan bir tur otobüsüyle çekicinin kazaya karıştığını bildirdi. İhbarın ardındansa bölgeye sağlık kurtarma ekipleri yönlendirildi efendim. Çalışmalar başlatıldı. O çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Ancak ne yazık ki kazadan gelen haberlerse oldukça acı. 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 27 vatandaşımızın ise yaralandığı duyuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar derhal en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Yaralıların durumları ile ilgili bilgiler geldikçe aktırmaya devam edeceğiz. Ama şu anda A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Abdülkerim Ulak telefon attığımızda Sayın Ulak, detayları sizden rica edelim. Ne yazık ki kazadan gelen haberler oldukça acı.
2: Evet, maalesef facia çok kısa bir süre önce meydana geldi. Yaklaşık 1,5 saat önce İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar Dişeleri mevkiinde bir yolcu otobüsü maalesef yolcu otobüsü olarak önce açıklanmıştı, ancak tur otobüsü oldu. Az önce valilik tarafından belirtildi. Tur otobüsü bir çekiciyle çarpıştı ve çekiciyle çarpışan tur otobüsü devrildi. Tur otobüsünün Bursa'dan geldiği bilgisini aldık. Hafta sonunda Bursa'dan tura katılan vatandaşları, insanları bölgeye getiren bir otobüstü ve otobüs maalesef devrildi. Devrilince sürüklenen otobüsten bazı yolcular, bazı tura katılan vatandaşlarımız maalesef yola savruldular. Ve tabii çarpışmayla birlikte kereste yüklü tır da devrildi ve yolun kenarına savruldu. Tabii kazayla birlikte bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi ki 11 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Tabi otobüste 40'a yakın kişi olduğu bilgisi var ve bu 40'a yakın kişiden maalesef 11 hayatını kaybetti. 27 kişi içinde de durumunun ağır olduğu bilgisi olan vatandaşlarımızın olduğunu belirtelim. Az önce valilikle görüştük ve vali Vahdettin Özkan'ın da kaza bölgesine, Akhisar Dişeleri bölgesine geçtiğini
3: belirtelim.

0: Tabii kaza oldukça büyük ve kaza sonrasında otoyolda ulaşım tamamen durmuş durumda. Çok sayıda ambulans ekibi, kurtarma ekibi şu an çalışmalarını sürdürüyor ve otobüsteki tur otobüsündeki tüm yolculara ulaşıldı ve şu an bölgede tur otobüsünü kaldırmak için yoğun bir çalışma da başlatılmış durumda. Tabii kaza oldukça yeni ve ekiplerin de çalışmalarının sürdüğünü belirtelim. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu Akhisar gişeleri mevkiinde meydana gelmişti. Kazanın nedeniyle ilgili tabii yapılacak araştırma sonrasında ortaya çıkacak kazanın durumu. Biz de ayrıntıları paylaşmaya devam edeceğiz Esra.
1: Evet, son bilgileri Abdülkerim Ulak aktardı efendim. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili o noktadaki ulaşımın tamamen durduğunu aktardı Kerim Ulak. Çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Bir tur otobüsüydü efendim. Bursa'dan yola çıkan bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Her iki araç devrildi. Ardından gelen açıklamayla birlikte 11 kişi hayatını kaybetti. 27 de yaralı var. Efendim Tülay Korkmaz telefon attığımızda olacak. Sürüş güvenliği uzmanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Yayınlar Esen.
1: Acı bir tabloyla karşı karşıyayız. 11 kişinin hayatını kaybetti. Ağır bir kazadan bahsediyoruz. Böyle bir kazada ilk olarak hangi teknik detaylara bakmak lazım? Elbette kazanın neden ve nasıl meydana geldiği ilerleyen süreçte belli olacak ama sizin değerlendirmelerinizi rica edeceğiz.
2: Çok üzgünüz. Kayıpların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım daha fazla ağır bir bilanço beklemiyordur bizi. Biz sizlerle kaza yorumları yaptığımızda her zaman diyoruz ki en az kaza riski olan yerler otobanlar ve otoyollardır. Çünkü görüşünüz, asfalt, tüm uyarı ve ikazların en nizami şekilde yapıldığı yerlerdir. Aynı gişe kazaları olduğu gibi otoyollarda, otobanlarda kaza oldu mu biz neredeyse %99 sürücü kusuruna bakıyoruz burada. Teknik problemlerden ziyade sürücü kusuru. Çünkü araçta bir teknik problem olsa bile şerit rahatlıkla değiştirebilirler. Görüş alanı güzel, hava şartları güzel. Bakın yağış yok, kaygan zemin yok. Kar yok, buz yok, çok güzel bir havada görüş açıkken böyle bir kazanın olması bu şiddette birincisi dikkatsiz sürücü, belki uyudu, biz buna yol hipnozu diyoruz, yorgun bir sürücü 2 saatten sonra otomatik sürüşe başlıyor. Bedenen gözleri açık olsa bile zihnen rüyada gibi hissediyor ve son anda fark ediyor, son anda fark ettiği anda da hızı yüksekse çarpışma oluyor. Bu çok şiddetli çarpışma. İki büyük araç da devrilmiş ve hayat kaybı var. Ne yapılabilir? Sizi dinleyenlere şunu önerebiliriz. Tur otobüsü olsun, araç olsun, minibüs olsun, şehirler arası otobüsler olsun. Her bir yolcunun emniyet kemeri takması çok önemli. Biz bunu her örnekte veriyoruz. 2 sene önce Eskişehir otogardan çıkan bir otobüse trafik polisi bir hanımefendi ikaz etti. Emniyet kemeri hayat kurtarır diye. O otobüs devrildiğinde kimse ölmemişti. Yani hem sürücünün dikkatli olması gerekiyor hem yolcunun dikkatli olması gerekiyor. Videolar geldikten sonra daha detaylı da bilgi vermek istiyorum fakat çok üzgünüz.
1: Şunu da sormak istiyorum sizlere. Böyle bir ağır bir kazanın ardından şimdi hangi deliller özellikle incelenecek? Fren izleri burada önemli mi? Araçların hasar durumları, takograf veya kamera kayıtları kazanın nedenini ortaya çıkaracak incelemeler bunlar mı olacak?
2: Tabii hemen bir bilirkişi heyeti atanır oraya. Aracın mekanik teknik bakımı yapılacak. Bu analizler yapılacak. Sürücünün adli tıptan kan incelemesi yapılacak. Hani bir rahatsızlık mı geçirdi, kalp krizi mi geçirdi, beyin kanaması mı geçirdi yoksa sağlıklı bir bedende çok hafif gibi gözükebiliyor ama bir şeker hastası bile ağır bir yemekten sonra yani moladan çıkıp çok ağır kazalar yapabiliyor. Özellikle otobüs tur sürücüleri bir anda şeker komasına girmiş olabilir. Sürücü analizleri yapılacak ve bu bilirkişi raporu hızlı bir ön rapor gibi size anlatıyorum bunu. %99 biz baktığımızda sürücü kaynaklı çıkıyor. Herkes diyor ki işte fren problemi olabilir, başka problemler olabilir, araçta bir teknik arıza olabilir. Genelde bu gibi problemlerde iyi bir sürücü telafi edebilecek bir yol orası. Yani aracında bir problem varsa iyi bir sürücünün fark edip sağa çekip durması gerekiyor. Buradaki ben ilk bir kişi olarak yorum aktarmak istiyorum. Sürücü kaynaklı bir hataya benziyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Sürüş güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz yayınımıza katıldı ve değerlendirmelerini yaptı efendim. Tayfun Er'e uzanacağız şimdi tekrar. Manisa'da meydana gelen ufacık trafik kazasına ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Tayfun Er, söz sende.
3: Evet, Manisa'dan tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığını bir önceki yayında ifade etmiştim. Kazada ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve ilk etapta 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Tabii otobüste bulunan kişi sayısı burada önemli. Ortalama işte o yolcu otobüslerinde 40 ila 45 arasında bir yolcu olduğunu, yolcu kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Akhisar ilçesinin mevkisinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. İşte çarpıştı. Vatandaşımız hayatını
1: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı feci trafik kazasına ilişkin yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor efendim. Kazanın adresi İstanbul Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Manisa Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkisi İzmir istikametine seyir halinde olan bir tur otobüsüyle tır çarpıştı ve çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yan devrildi. Tırsa yoldan çıktı. Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden de bir açıklama geldi ve geride bıraktığımız dakika içerisinde Mustafa Çiftçi'den de bir açıklama geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, Emniyet, Jandarma, İtfaiye ve 112 sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin şeklinde bir paylaşım gerçekleştirdi. Yaklaşık geride bıraktığımız dakika içerisinde bir açıklama geldi Mustafa Çiftçi'den de efendim. O kazayla ilgili yeni gelişmeler, yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya sürdürüyor olacağız. İlerleyen dakikalarda Merve Özkan sizlerle olmayı sürdürecek efendim.
4: Evet sevgili izleyenler, ne yazık ki bir son dakika gelişmesini konuşuyoruz. Bir kaza haberi, 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Detayları alacağız şimdi telefon hattımızda. Abdülkerim Ulak, A Haber Haber Müdürü bizimle birlikte. Hemen detayları alalım.
0: Evet Merve, maalesef güne acı bir haberle başladık. Pazar günü gerçekten üzücü bir haberle güne başladık. Saat 11-11 sıralarında Bursa'dan yola çıkan bir tur otobüsü. İlk etapta ajanslar yolcu otobüsü olarak belirtmişlerdi ancak daha sonra tur otobüsü olduğu bilgisi geldi. Bursa'dan İzmir'e gidiyordu tur otobüsü. Ve aldığımız yine bilgilere göre İzmir'in Şirince bölgesine, Selçuk'ta bulunan biliyorsunuz oldukça önemli bir turizm merkezine gittikleri bilgisini aldık. Tur otobüsündeki 40'a yakın yolcudan bahsediyoruz. Ve sabah saatlerinde yola çıktıkları ve istikametlerinin İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince bölgesi olduğunu öğrendik. Tur otobüsü maalesef Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar geçişleri bölgesinde bir çekiciyle üzerinde kereste yüklü bir aslında tırla çarpıştı ve çarpışmayla birlikte her iki araçta tır

0: tur otobüsü devrildi. Kaza sonrasında tabii olay yerinde adeta bir can pazarı yaşandı ve tur otobüsündeki maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tabii tur otobüsü oldukça uzun bir sürüklenme olayı yaşıyor. Ve devrildikten sonra kontrolden çıkan tur otobüsünün yaklaşık 15-20 metre sürüklendiği ve hemen yol kenarındaki banketlere düştüğünü görüyoruz. Görüntülerde şu an ekranlara geliyor. Keza kereste yüklü tır da aynı şekilde yol kenarına devrildi. Tabii kazanın nedeniyle ilgili şu an yoğun bir çalışma yapılıyor. Olay yerine Cumhuriyet Savcıları'nın da gittiği bilgisini paylaşalım. Kaza ile ilgili görüntülere baktığımız zaman Merve oldukça dikkat çekici bir detay aslında var. Bakın görüntülerde şimdi ekranlara gelecek. Tur otobüsünün önüne baktığımız zaman otobüste herhangi bir hasar olmadığını görüyorsunuz. Ön kısımda cam deliği, cam kırığı kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin tur otobüsündeki vatandaşları çıkarmak için camı kırmasıyla oluşan bir durum ve kazanın aslında otobüsün tıra çarpmadan yaşandığı durumunu ortaya çıkarıyor ki şimdi soru şu, akıllara gelen soru şu, tır otobüsü kontrolden mi çıktı? Kontrolden çıktıktan sonra tıra yandan mı çarptı? Ya da arkadan kereste yüklü tır otobüse arkadan mı çarptı? Sorusu akıllara geliyor ki bununla ilgili kesin cevabı yapılacak incelemeden sonra göreceğiz. Tabii bölgede şu an yoğun bir çalışma var. Bölgeye yine Manisa Valisi Vahdettin Aykan Valimiz de gittiler. Şu an bölgedeler. AFAD ekipleri, UMKE ekiplerinin yoğun bir çalışma yaptıklarını ve otoyolun tamamen trafiğe kapalı olduğunu belirtelim ki görüntüleri de izliyoruz. Görüntüler otoyolun İzmir istikametini gösteriyor ve İzmir istikametinde şu an trafik tamamen durmuş durumda. Yaralanan 27 kişiden bahsediyoruz. Maalesef aralarında durumunun ağır olduğunu bildiğimiz yolcular var. Keza tırdaki şoför de aynı şekilde durumu ile ilgili tam olarak bilgi alamıyoruz. Ancak 27 vatandaşımızdan şu an durumunun ağır olduğunu bildiğimiz yolcuların olduğunu belirtelim. Tabii pazar günü hava çok güzeldi ve Bursa'dan sabah saatlerinde yola çıkan saat 8 sıralarında yola çıkan tur otobüsü maalesef Akhisar gişelerinde dediğim gibi tam olarak nedenini bilmediğimiz bir olaydan, kazadan dolayı devrildi. Ve devrilen tur otobüsünde maalesef vatandaşlarımız canlarımızı yitirdik. Bölgede çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve kazanın nedeniyle ilgili ayrıntıları aldıkça paylaşacağımızı belirtebiliriz. Merve.
1: Teşekkür ederiz. Abdülkerim Ulak A Haber Haber Müdürü aktardı detayları. Bir taraftan da görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ne yazık ki acı bir haberle güne başladık. Tur otobüsüyle çekici çarpıştı. 11 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 27 kişi de yaralandı. O noktadaki çalışmaların devam ettiği bilgisini yine sizinle paylaşalım. Kazanın neden olduğuna dair henüz net bir bilgi yok. Bu feci kazaya ne sebep olmuş olabilir? Elbette birçok soru işareti var. Otoyolda seyir halindeki iki ağır aracın çarpışması, özellikle yüksek hız söz konusuysa, son derece ağır sonuçlar doğurabiliyor sevgili izleyenler ve o ağır sonuçlarla karşı karşıyayız biz de. Olası senaryolar arasında elbette araçlardan birinin şerit değiştirmesi olabilir. Az evvel yine Abdülkerim Ulak da aktardı. Yanı sıra bir kontrol kaybı olabilir. Manisa valisi konuşuyor, açıklama yapıyor. Dönelim hemen.
2: Olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyoruz. Şu anda da Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz. Herkesin bu kurallara harfiyen riayet etmesi yönünde bir refleks haline getirmesi canımdan temenni ediyorum.
3: Geçmiş olsun efendim.
2: Evet, maalesef bugün büyük bir kazaya maruz kaldık. Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kazaya maruz kaldık. Tırın otobüse çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre hemen bütün unsurlarımız intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük.

0: Öncelikle vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, sabır ediyorum. Bunun dışında 34 tane yolcumuz var. 3 mürettebat var ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı. Bu 27 kişi yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda. Şu anda da hem apatımız, itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyoruz. Şu anda da Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz. Herkesin bu kurallara harfiyen riayet etmesi yönünde bir refleks haline getirmesi canı günden temenni ediyorum.
1: Evet sevgili izleyenler, Manisa Valisi Vahdettin Özkan açıklamalarda bulundu ve hemen olay yerine ekiplerin intikal ettiğini, ne yazık ki ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını söyledi. Bir kişinin de durumunun ağır olduğunu söyledi şu anda tedavi altında olan yaralılar için. Ve şu anda yine AFAD ve yine jandarma koordineli bir şekilde olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Ne yazık ki acı bir haberle başladık. Türkiye'yi yasa boğdu sevgili izleyenler. Manisa'da yaşanan bu kaza. Akhisar ilçesinde İstanbul-İzmir otoyolunda yolcu otobüsüyle bir tur otobüsü bu arada sevgili izleyenler, tır feci şekilde çarpıştı. Katliam gibi bir kaza ne yazık ki, 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Hemen bakalım sevgili izleyenler, detayları da paylaşalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazası ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum dedi ve Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin dualarıyla da notunu paylaştı sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen bir açıklama var yine. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum diye ekledi. Cevdet Yılmaz'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu şekildeydi. Sevgili izleyenler, yetkililerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. AFAD o noktada, sağlık ekipleri orada, jandarma, emniyet personelleri yine o noktada müdahalelerini gerçekleştiriyor. Ne yazık ki acı bir tabloyla karşı karşıyayız. 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğunu iletti geçtiğimiz dakikalarda Manisa Valisi Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada. Ve şu anda da o noktada itfaiye ekibi, ambulans, otoyol, jandarma, trafik ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kazada yaralananlara müdahale ediyor. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor aynı zamanda ve kazadan gelen acı haberler yürekleri de dağlamış durumda. Haberi alan yakınları da bir taraftan elbette burası bir otoyol olduğu için ulaşmak da oldukça zor ve şu anda yine televizyondan, radyodan da takip ediyorlar sevgili izleyenler. O yüzden bizim de paylaşacağımız her haberin oldukça önemli ve kritik olduğunu da bir kez daha paylaşmakta fayda var. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldığını bir kez daha sizinle paylaşalım. Kazanın nedeni henüz belli değil. Ancak ne yazık ki 11 kişi hayatını kaybetti. Manisa valisi Vahdettin Özkan 27 yaralıdan 16'sı sarı, 9'u yeşil, 1'i kırmızı, yani ağır kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda dedi. Yani bir kişinin durumunun ağır olduğunu görüyoruz. 16'sının yine şu anda tedavisinin devam ettiğini, 9'unun yeşil, 1'inin de kırmızı kodla hastanede tedavi altında olduğunu paylaştı Manisa valisi de geçtiğimiz dakikalarda. Efendim şimdi kesinleşmiş bir sebebi yok. Uzmanlardan gelecek bilgiler bu noktada elbette çok önemli. Bu feci kazaya ne sebep olmuş olabilir? Bunu konuşacağız. İleri sürüş uzmanı Fatih Ayrancı konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Evet. Çok üzücü bir haber. Evet, yaklaşık şu anda vefat sayısı 11 kişi olarak görünüyor ama 27 kişinin durumun ağır olduğu yine şu anda gündemde.
1: Az önce bahsetmiş olduğunuz gibi yaptığı açıklamada bir kişinin durumunun ağır olduğunu iletti. Diğerlerinin de şu anda yine tedavisinin devam ettiğini söyledi. Ancak bir kişinin kırmızı kodla şu anda tedavisinin devam ettiği bildirildi. Yine onu da hatırlatalım. Evet, bu kazaya ne sebep olmuş olabilir Sayın Ayrancı? Yani, neden biz özellikle otobüs, tur otobüsünden söz ediyoruz? Yani otoyolda iki ağır aracın bu denli feci bir kazaya sebep olabilecek davranışı ne olmuş olabilir?
2: Yani şöyle, burada bizim daha önce yayınlarda bahsetmiş olduğumuz gibi en önemli hususlardan bir tanesi yol hipnozu. Yol hipnozu nedir? Seyir esnasında giderken gözlerimiz açık fakat zihnimizin kapalı kalmasını biz yol hipnozu diyoruz. Sürücüler araç içerisindeki oksijen miktarı belli bir süre tükendikten sonra araç içerisindeki oksijen miktarını tükendiği için sürekli havalandırma yapmalarını biz tavsiye ediyoruz. Tabi burada otobüs şoförünün yorgunluğu ve tagograftaki bilgiler bizler için çok önemli. Aynı zamanda çekicinin tagograf bilgileri, bu durumda alınacak olan bilgiler bizler için çok önemli. Üzücü bir kaza.
1: O bilgilerde neler var Sayın Ayrancı tam olarak?
2: Bu bilgilerde şu var, siz tagograf ehliyetinizi taktığınız zaman sürücünün A noktasından B noktasına gitmiş olduğu, yani aracı kullanma süresi, kullanma hızları, mola süreleri, bunlar hepsi orada kayıt altında. Hı hı. Uçaklardaki kara kutu otobüslerde ve ticari araçlarda tagograf olarak geçmektedir. Hı hı. Bununla alakalı kolluk kuvvetleri almış olduğu bilgiler neticesinde oradaki bütün bilgiler zaten gün ışığına, hı hı, çıkacaktır.
1: Üzücü ne kadar sürede çıkar bu bilgiler?
2: Yani zaten şu anda olay yerine gelen trafik ekipleri o bilgileri almışlardır. Hı hı. Araç içerisindeki o bilgileri zaten şu anda almışlardır. O bilgiler şu anda mevcuttur. Hı hı. Bunu yakın zamanda paylaşacaklarını düşünüyorum ben de. Kaza fotoğraflarını incelediğimde otobüsün sağ ön tarafından bir hasar aldığını görüyorum. Özellikle sağ ön tarafından, yani buradaki az önce bahsetmiş olduğumuz gibi kazanın oluş şekli bizler için çok önemli. Ne olursa olsun üzücü bir kaza, yani evlerine ulaşmak için yola çıkan vatandaşlarımız şu anda maalesef hayatını kaybetmiş, hatta yaralı durumdalar. Dediğim gibi şu anda yol trafiğe kapanmış durumda almış olduğumuz bilgilerde tekrardan yaralı olanlara acil şifalar, vefat edenlere başsağlığı diliyorum.
1: Yani burada bir kontrolden çıkma mı söz konusu her iki araç için ya da bir tanesi için? Yani biri yan yola mı gitti, onun şeridine mi geçti? Yani siz ilk etapta o çarpışma ve işte bir öndeki camların tamamen kırıldığını görüyoruz, parçalandığını görüyoruz. Evet. O yan yatmaya baktığınızda nasıl senaryolar canlandı kafanızda?
2: Biz gelen fotoğraflara ve görüntülere baktığımız zaman şöyle, karşı taraftaki, yani otobüsün sağ ön tarafındaki, sağ tarafından almış olduğu bir kaza görüntüsü var burada. Yine tırında sağ tarafa devrilmiş durumda. Yani kazanın oluş şekli şu anda bizde mevcut değil. O yüzden bu bilgileri vermek doğru olmayacaktır. Çıkacak olan kaza raporuna göre değerlendirme yapmak en doğrusu olacaktır.
1: Evet, siz ilk cümleye başlarken de yol hipnozundan söz ettiniz. Biz genellikle otobüs kazalarında özellikle sabaha karşı, işte saatler 5, 6, 7'yi gösterdiği zamanlarda otobüs kazalarını, özellikle uzun bir saat diliminde geçiyorsa bu, ne yazık ki şahit olduk burada paylaştığımızda da ve o zaman da uzmanlarla, sizin gibi uzmanlarla konuştuğumuzda hep yol hipnozunu konuşmuştuk. Tam olarak neydi yol hipnozu ve nasıl bir kazaya sebep olabilir?
2: Tabii ki tekrardan hatırlatmakta fayda görüyorum. Yol hipnozu dediğimiz çok kısa süre içerisinde meydana geliyor. gözlerimiz açık fakat zihnimizin kapalı kalmasıdır. Hı hı. Siz aracı kullanıyorsunuz, örnek veriyorum, sola doğru bir viraj dönüyor. Hı hı. Gözleriniz açık, soruyu döndüğünüzden ama dönmüyorsunuz. Hı hı. Yani vücudunuz isteyen o tepkiyi maalesef vermiyor. Bunun sonucunda yaralanmalı, hatta ölümlü kazalar bile sebebiyet veriyor. Ne yapılması gerekiyor? Sürücünün bol bol sıvı tüketmesini tavsiye ediyoruz. Araç içerisindeki oksijen miktarı belli bir süre tükendiği için sürekli havalandırma yapılmasını tavsiye ediyoruz. Hı hı.

0: mutlaka ikinci şoför bulundurma zorunluluğu var. Mesafeye göre az önce bahsetmiş olduğumuz gibi tagograftan alınacak bütün bilgiler bu kazanın oluş şeklini çıkartacaktır. Zaten şu anda ticari araçlarımız, yani özellikle otobüslerde araç içerisinde kamera da mevcut. Bu kamera görüntüleri paylaşıldığı zaman da en doğru bilgi bizler için yeterli olacaktır.
1: Evet, şimdi kazanın sebebi belli değil. Şu an için biz elbette hani bu senaryoları konuşuyoruz. Ne olmuş olabilir? İşte geçmişte olan kazalarla birlikte bunları değerlendiriyoruz. Şu anda biraz daha otobüse odaklandık hocam ama tır içinde benzer bir durum olabilir mi? Çekici için.
0: Tabii ki, yani dediğim gibi burada kazan oluş şekli bizler için önemli. Belki de tırın çarpması sonucu otobüs devrildi ve bu şekilde bir kaza meydana geldi. Kazan oluş şekli ve sebepleri bizler için çok önemli.
1: Evet, o belli olmadan üzerine konuşmak çok doğru olmaz diyorsunuz şu anda.
0: Kesinlikle.
1: Ancak yine senaryoları değerlendirmekte de fayda var hocam. Yani baktığımızda hani şöyle diyelim, bunlar kesin olmamakla birlikte şöyle olmuştur ya da böyle olmuştur. Sizin tahminleriniz de önemli. Yani baktığınızda böyle ihtimalleri değerlendirebilir misiniz acaba?
0: Yani kazanın oluş şekline baktığımız zaman iki araçta şu anda sağ tarafın hasar almış durumda. Ya otobüs şoförü tırı geçmek isterken sağ ön tarafından vurdu ya da tam tersi tır sollama yaparken diğer otobüsün arka tarafından vurup kontrolünü kaybetmemiş, buna sebebiyet vermiş olabilir.
1: Yani burada da yüksek bir hız söz konusu mudur bu böyle, çünkü çarpışıp da yan yattılarsa yani hızları da yüksek olabilir diye düşündüm ben ama.
0: Yani hız,
1: bir de otoyol.
0: Tabii ki dediğim gibi tagografta bütün bu bilgiler çıkacaktır. Yani söylemiş olduğum gibi şu anda kaza oluş şekli bize bildirilmeden yorum yapmamış hukusal açıdan doğru olmayacaktır.
1: Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İleri sürüş uzmanı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Fatih Hayrancı uzaktan bağlantıda konuğumuzdu. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Paylaştığınız bilgiler oldukça önemliydi. Yine biz de o bilgileri bekleyeceğiz. Daha sağlıklı yorumlar yapabilmek adına. Ancak gelen görüntüler ne yazık ki hepimizi yasa boğmuş durumda. Yüreklerimizi dağlamış durumda sevgili izleyenler. Otobüs kazaları en üzücü kazaların başında geliyor. Çünkü onlarca insan o şoföre emanet edilmiş oluyor, biliyorsunuz. Ayrıca bir dikkat gerektiriyor. Ancak talihsizler elbette yaşanabiliyor. Ve burada da iki ağır araç çarpıştı. Yani bir tarafta çekici, diğer tarafta da tur otobüsünden söz ediyoruz. Yani bir de otoyolda gerçekleşiyor bu kaza. İkisinin de yan yattığını görüyoruz. Aynı yönde giderken yaşanıyor bu durumda. Ve maalesef 11 kişi de hayatını kaybetti bu elim kazada. 27 kişi de yaralandı. Bakın tur otobüsünün güzergahını şimdi arkadaşlarım ekranlarınıza taşıdı. Gebze'den hareket ediyor. Ve o noktada Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolundan itibaren geliyor ve Akhisar gişelerinde de o feci kaza yaşanıyor ne yazık ki sevgili izleyenler. Bursa'dan çıkmıştı sanırım, değil mi? Teyit edeyim bunu arkadaşlarımdan da, editörümden. Bursa'dan çıktı tur otobüsü ve Akhisar gişelerine geldiğinde de Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolundan. Akhisar gişelerinde de ne yazık ki o feci kaza gerçekleşti sevgili izleyenler. Numan Kurtulmuş'tan gelen bir açıklama var. Onu da hemen sizinle paylaşalım. Manisa'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da gelen açıklama böyleydi. Efendim şimdi hem siyasilerden bir taraftan gördüğünüz üzere devlet erkanından da taziye mesajları geliyor. Şu anda tüm Türkiye bu elim feci kazayı konuşuyoruz ne yazık ki. Dileriz ki bu tarz kazaları tekrar paylaşmayız. İşte bunun içinde bu kazanın sebebini, neden meydana geldiğini ve bu tarz kazaların olmaması için hem bireysel anlamda hem yine şoförlerin alması gereken önlemleri de konuşmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Şu an için kazanın neden meydana geldiği hala belli değil. Ancak 11 kişinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. O noktada ekipler çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, emniyet, jandarma,

0: Sağlık ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. En son gelen bilgi o noktada trafiğin tamamen kapatıldığıydı. Yine o noktada olanlar için de bu bilgiyi paylaşalım. Şu anda Akhisar gişelerinin olduğu noktada otoyolda sevgili izleyenler trafik tamamen kapatıldı ve ekipler çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kazanın ardından hemen çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans, otoyol, jandarma, trafik ekibi sevk edildi. Ekipler kazada yaralananlara müdahale ederken yaralılar da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan geçtiğimiz dakikalarda açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orada da yaralılara ile ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. 27 yaralıdan 16'sının sarı, 9'u yeşil, 1'i kırmızı, yani ağır kod olarak hastanelere sevk edilmiş durumda dedi sevgili izleyenler. Şimdi ileri sürüş uzmanı Sinan Çetin de yayınımıza katıldı. Konuşacağız efendim, uzmanlarımıza değerlendirmeye devam ediyoruz. Sayın Çetin, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Merve Hanım, kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Ne yazık ki acı bir haberle güne başladık ve sizin de bu noktada söyleyecekleriniz oldukça kıymetli. Çünkü böyle büyük, böyle feci kazaların yaşanmaması için nasıl önlemler alınması lazım? Bunu bilmemiz için de kazanın nasıl meydana geldiğini konuşmamız lazım. Sizin ilk etapta gelen görüntülere baktığınızda, fotoğraflara baktığınızda bu kazanın nasıl meydana gelmiş olduğunu değerlendiriyorsunuz.
1: Şimdi görsellere baktığımızda aslında aynı yönde oluşmuş bir kaza. Burada ya uyku problemi var, ya kontrolsüz için araçta herhangi başka bir cisimle, işte telefon gibi başka bir şeyle uğraşılmış olabilme ihtimali var. Hı hı. Böyle gözüküyor çünkü aynı yönde ve ikisi de ağır vasıta araçlar. Hı hı. İkisinin de hız limitleri birbirine yakın olmasından dolayı bu tür büyük bir kazanın olması aslında iyi bir araştırmaya gereksinim duyulacağını gösteriyor.
0: Evet.
1: Bununla alakalı da tabii bilir kişiler bu konuda gerekli incelemeleri yapacaklardır. Onunla ilgili daha net bir şey çıkacaktır ortaya ama sanki böyle işte teknik bir lastik patlaması gibi bir şey de olabilir. Bir uyuma da olabilir. Şu an için hani bununla ilgili bir yorum yapmak çok
0: şimdi
1: doğru olmayabilir.
0: Şimdi canlı görüntüler de geliyor. Evet. Sinan Bey, bir taraftan ekranlarınızın sağ tarafındaki görüntüler, olay yerindeki canlı görüntüler. Bir lastik patlaması gibi bir durum söz konusu olsa ya da mesela fren izleri, tekerlek izleri görebiliyor musunuz? Şöyle bir o noktaya birlikte bakalım dilerseniz. Oradan yorumlamanızı isteyeceğim.
1: Anladım. Şu an bir bakayım ben bir ekrana.
0: Evet, şu anda ekiplerin çok müdahalesi özür devam ediyor. Evet, siz çok de bir özür taraftan canlı görüntüleri kontrol ederseniz o noktayı da değerlendirelim. Ben ilk görüntülere baktığımda elbette burada yan yatmış otobüsü görüyoruz sevgili izleyenler. Sol tarafta da yine önceki haline ilişkin görüntüler de var. Canlı görüntülerse sağ tarafta. Şöyle baktığımızda yani sizin senaryolarınız neler? Neden olmuştur bu kaza? Nasıl bir hata sebep olmuştur ki böyle elim bir kaza yaşanmıştır? Yani birden fazla senaryodan da söz ediyoruz elbette. Ancak hani sizin tecrübeniz doğrultusunda hangilerini daha öncelikli görüyorsunuz?
1: Yani burada uykusuzluk ihtimali yüksek.
0: Hı hı.
1: Burada başka bir şeyle uğraşmak, yani telefon veya başka bir şeyle uğraşma ihtimali de yüksek. Çünkü çarpışmada araçların yönleri aynı. Burası bir otoyol.
0: Evet.
1: Ve bu otoyolda olmasından dolayı buradaki yani aynı hızlarda gidecek iki aracın birinin gerçekten çok önemli bir hata ortaya getirmiş olması lazım. Yani işte dediğim gibi bir telefonla ilgilenme olabilir, uykusuzluk hali olabilir, önüne bakmama, başka bir şeyle ilgilenme hali olabilir. Çünkü iki araçta çok ciddi bir hasar aldı ve çok ciddi bir yaralı ölüm sayısı var. Bu küçük bir kazadan bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz kaza çok büyük bir kaza.
0: Evet.
1: Bu kazadan ötürü de yani teknik lastik patlama gibi bir şey olmuş olabilir. Hı hı. O an belki lastik patladı, gerçekten bir şeyle ilgilendiği için gerekli refleksi zamanında gösteremedi. sürücü

0: ve araç kontrolden çıkmaya başladıktan sonra toparlamaya çalıştıysa belki yanlış bir müdahale bile burada araca daha büyük bir kazaya nedeni olabilir. Yani daha büyük bir sebebiyet verebilir. Buradaki tamamen bilirkişilerin doğru incelemesi gerekiyor ama dediğimiz gibi birkaç senaryo var burada. Bu senaryolardan biri uykusuzluk, iki teknik bir problem yani lastik patlaması veya başka bir teknik problem. Bir üçüncü ihtimalde sürücülerden herhangi birinin yola bakmayıp telefon veya başka bir şeyle ilgilenmesinden dolayı oluşmuş bir şey olabilir. Bunların bir ikisi de beraber olmuş olabilir. Çünkü kaza dediğim gibi seyir yönü aynı şekilde gözüküyor ve seyir yönü aynı şekilde gözüken iki araçta ikisi de ağır vasıta. İkisi de hız limitleri birbirine yakın araçlar. O yüzden bu kadar büyük bir kazaya, bu kadar ölüm ve yaralanmayla olan kazaya birkaç neden olmuş olabilir. Bu nedenlerin şu an en önemlilerinden biri işte takograf zamanlarına da bakılması gerekiyor. Sürücüler burada yeteri kadar kullanım süresi, işte bu aynı zamanda yol hipnozu dediğimiz uyku hali de devreye girebilir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekebilir. Ama dediğim gibi bunu bilir kişilerin daha net inceleyip bir şey söylemesi daha doğru olur. Ama şu an için bizim bu senaryolar içinde birkaç neden var. Bu birkaç nedenden en önemlilerinden biri bir uykusuzluk. İki, bu araçlarda yol dışında herhangi bir şeyle ilgilenmek ve seyir esnasında büyük bir kazaya neden ya da teknik bir problem olabilir. Lastik patlaması herhangi
1: yani
0: bir şey olabilir.
1: Yani şimdi bu iki araç da i̇şte büyük da, bir araç. Ve otoyolda seyir halindeyken birbirlerini fark etmeme ihtimalleri yok. Yani burada bir zamanlama hatası, bir sollama hatası gibi de aslında hani şöyle baktığımızda elbette sizin de söylediğiniz gibi biz tamamen şu anda senaryoları değerlendiriyoruz. Bunların hepsi iddiadan ibaret. Hiçbiri netleşmedi. Ancak şöyle baktığımızda elbette hepimiz trafikteyiz. Günümüzün çoğu da trafikte geçiyor. Uzun yolculuklar da yapıyoruz keza ve hepimizin şahit olduğu bazı durumlar oluyor. Bazen kıl payı kazadan kurtulduğumuz anlar oluyor. Hepimiz yaşamışızdır ya da önümüzdeki araçların. O hatalara baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi bazen çok yüksek hızda devam etmeleri, işte makas atma diyoruz yani bu araçlarda onları görmeyiz ancak işte yanlış sollamam ya da belki sağından geçmeye çalışma gibi ya da büyük araçların diğer araçları görmemesi ya da kör noktalarda kalması gibi bazı söylemler var. Siz daha iyi bilirsiniz. Hani ama baktığımızda bu iki araç da büyük nihayetinde. Yani bunların birbirlerini görmeme gibi bir ihtimali yok. Hani dikkatsizlik dediğiniz yani gibi bunların... işte telefonla uğraşma, uykusuzluk, yol hipnozu aslında bu ihtimaller daha da önemli görünüyor. Şöyle baktığımızda eğer ki teknik bir arıza yoksa elbette kimseyi zan altında bırakmayalım bu noktada. Ancak seyir halindeyken hepimizin dikkatini çekiyordur. Telefonla uğraşan çok fazla şoför, çok fazla sürücü görüyorum ben de. Hani burada da bir eleştiri yani olsun
0: yol,
1: bu.
0: Uzun yollar otobüslerinde mesela bir konuyla ilgili artık insanlar sosyal medyaları çok kullandığı için orada da mesela diğer yolcular sürücülerin bu konuda telefonla oynadığını görüp bilmem ne videolarını çekip bu konuyla ilgili şikayetler oluşturuyorlar. Yani diyorlar ki sürücü bu konuyla ilgili yola bakmıyordu, telefonla ilgileniyordu ve içeride onlarca canı taşıyan bir kişinin sorumluluğundaki bir aracın sürücüsü. Yani bu tür şeylere çok dikkat edilmesi gerekiyor çünkü onlarca can onlara emanet. Aileleri, herkes işte o aracın içinde kim varsa onların bütün herkesin sevenlerinin emanet ettiği bir araçtan bahsediyoruz.
1: Tabii ki.
0: Ve bunun sürücüsünün de bu tür şeylere daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yani burada sorumluluk aldığı için daha fazla, bunu bir ticari faaliyet olarak gösterdiği için daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Hani bireysel sürücülere kızılıyor, ediliyor. Evet, bu konuyla alakalı şey yapılıyor ama ticari araç kullananların bu konuda daha fazla dikkat etmesi gerekiyor ki çünkü bu bir meslek işi. Yani işte nasıl siz bir sunucusunuz, konuştuğunuza herhangi bir sokaktaki vatandaştan daha fazla dikkat etmeniz gerekiyorsa bir sürücünün de araç kullanırken profesyonel ve bu konuyu ticari amaçla yapıyorsa daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu bir meslek artık onlar için. Ve buna da daha dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü onlarca kişinin canı onlara emanet ediliyor ve o araçların içine konuluyor.
1: Tabii.
0: Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor ama dediğim gibi yani bu tırın mı, otobüsün mü hatası, burada işte ani bir manevradan kaçmak mı istedi, tırcı ani bir yanlış bir manevra yaptı, ondan mı kaçmak istedi?

0: Dediğiniz
1: Belki de.
0: gibi üçüncü bir araç vardı da üçüncü bir araçtan kaçmak isteyip mi böyle bir kazaya neden oldu?
1: Tabii
0: Başka bir
1: hepsi.
0: sürücünün hatası da olabilir. Birçok neden olabilir. Ama bu nedenlerin içinde de en çok karşılaştığımız maalesef uykusuzluk ve yol hipnozu dediğimiz olaylar oluyor. Bunlar da olduğu için de en çok üzerinde durduğumuz ihtimal bu oluyor.
1: Evet, ne yazık ki. Şimdi bir kazanın oluş anına ilişkin de ben bir yorumlarınızı almak istiyorum. Yani tahminler üzerinden bir iki aracın da yan yatması için bu kazanın nasıl gerçekleşmiş olması lazım?
0: Bu araçların kesinlikle bir manevra yapması lazım ve yanal bir çarpışmaya ihtiyacı var. Yani bu otobüs düz giderken böyle bir çarpışmada otobüsü devirmek çok kolay değildir. Bu otobüs bir şeyden kaçmak isterken ani manevra yaptığında G noktası yukarıda, yani ağırlık merkezi yukarıda olduğu için diğer otomobillere nazaran herhangi bir savrulma esnasında merkez sert kuvvetinden dolayı otobüsler yatar. Yani daha doğrusu ticari araçlar, yüksek araçlar, orada gördüğünüz bütün itfaiye aracı olsun, AFAD aracı olsun, o tip araçlar bile yüksek ağırlık merkezleri yüksek olduğu için ani manevralarda maalesef bu tür yatış pozisyonlarına çok uygundur. Bir şeyden kaçmış olabilirler. Çarpışmadan sonra sürücü çarpışmadan sonraki manevrayla arabayı toparlamaya çalışmak isteyebilir ya da yaralanmıştır. O an ne yaptığını bilmeden yaptığı bir hareketten dolayı da otobüsü yatırmış olabilir. Tırı da aynı şekilde hakeza yatırmış olabilirler. Dediğim gibi burada ani bir manevraya ihtiyaç var. Yani direksiyonun farklı bir bölgeye çevrilmesi gerekiyor. Düz giderken çok oluşabilecek bir kaza değil. Düz giderken böyle bir kazanın olması için yanal bir kuvvet uygulanması lazım. Yani otobüs veya tıra yandan bir şeyin çarpması lazım.
1: Ki
0: Onun da çok
1: ikisi de
0: büyük bir
1: yan
0: cisim olması
1: yatsın yani.
0: lazım. İkisi de evet yan yatsın ama şu anda öyle gözükmüyor. Ya belki yan yana gidiyorlardı, farkında değillerdi, şerit ihlali oldu, bir temas oldu. O temastan dolayı işte uykusuzluk veya yol hipnozu esnasında, tamamen senaryo olarak söylüyorum, yol hipnozu veya uykusuzluk esnasında ufak bir temas, işte bir dikiz aynasının kırılması veya bir kaportasal hasardan sonra panikleyip arabayı uzaklaştırmak için bir yere çevirmeye kalkarsa aynı şekilde
1: O da
0: yatırabilir.
1: sebep
0: Ya da
1: olur, evet.
0: otobüsle tıra yan yana çarpışmaları, ikisinin de kaçmasını çalışması, bunun sonucunda bu otobüste bu
1: Evet,
0: tırın
1: Sinan Bey.
0: yatmasına neden
1: Şimdi
0: olabilir.
1: konuşmaya devam edeceğiz. Sizi biraz daha burada tutmak istiyorum. Vaktiniz de varsa. Biz bir yine
0: Tabii ki.
1: muhabir arkadaşlarımıza da dönelim. Birlikte bilgi alalım. Onun üzerine tekrar yeni bilgiler varsa yorumlayalım. A Haber muhabiri Tayfun Er şimdi telefon hattımızda. Tayfun'dan hem bir olayın nasıl yaşandığını dinleyelim. Son gelişmeler varsa onu alalım. Sözü o yüzden bir Tayfun'a bırakalım hemen.
2: Evet, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu şu an itibariyle 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. 27 yaralının içerisinde durumu ağır olanların da bulunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ifade ettiğim gibi 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Akhisar gişeleri mevkiinde çekici ile yolcu otobüsü çarpıştı. Tabii bu çarpışmanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili net bir bilgi yok. Ancak işte yolcu otobüsüyle çekici tırın aynı anda aynı gişeye girmek için çaba sarf ettiklerini değerlendiriyoruz tabii ki. Şu anda net bir bilgi yok. İşte bunun üzerine 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Manisa Valiliği de bu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Sosyal medya hesabından 11.11'de Akhisar Otoban yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıldı. Kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybederken 27 vatandaş yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevki sağlandı. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ve acil yaralılara da acil şifalar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Tabii ki kazanın ardından Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolu.

0: Akhisar gişelerin mevkiinde meydana geldi kaza. Manisa Valiliği'nin açıklamasına göre 11.11'de meydana gelen kazada Bursa'dan İzmir yönüne giden tur otobüsü ile çekici çarpıştı. 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi maalesef 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi ise yaralandı. Tabii sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ifadesi var. Bizim de çok kısa bir süremiz var mesafe olarak. Biz de olay yerine doğru şu an hareket halindeyiz diyelim. Gelişmeleri oldukça aktaracağız diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Tayfun Er. Paylaştığım bilgiler için arkadaşımız da dakikalar sonra olay yerinde olacak. O noktadan biz de canlı bağlantıları alacağız. Şimdi A Haber Haber Müdürü Kerim Ulak telefon hattımızın diğer ucunda. Yeni gelişmeler var mı onu öğreneceğiz. Özellikle şimdi sürüş uzmanlarımızla da konuşuyoruz. Takograf bilgilerinin nedenle kıymetli olduğundan söz ediliyor. Ona dair bir gelişme, bir bilgi var mıdır?
2: Evet, bununla ilgili tabii şu an tüm dikkatler aslında tur otobüsünün üzerinde toplanmış durumda. Ancak tabii görüntüleri tekrar irdeleyecek olursak, bakacak olursak tur otobüsünün tırın önünde olduğunu görüyoruz. Yani devrilen otobüs tırın önünde. Tır arkada devriliyor, otobüs önde devriliyor. Tabii burada birkaç soru var. Şimdi otobüsün ön tarafının hasar görmemesi otobüsün tıra önden çarpmadığını kesin olarak gözler önüne seriyor. Yani bir otobüsün çarpma durumu yok. Bu kesin. O cam kırıkları kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin yolcuları çıkarmak için kırdığı cam görüntüsü olarak ekranlara yansıyor. Yolcular bunu özellikle belirtelim. Tabii burada soru şu. Arkadan gelen tır ki kereste yüklü bir tır ve bu tırın freni patlamış olabilir mi? Bölgede dikkat ederseniz yola baktığınız zaman biraz rampa gibi görülüyor, meyilli görünüyor ve her ikisi de İzmir istikametine doğru gidiyor. Yani burada tırın kontrolünü kaybedip kaybetmedi olayı. Şimdi burada tabii tırda sürekli yaşanan bir konu var. Bu da tabii incelemelerde ortaya çıkacak. Lastiği patlamış olabilir mi? Yani otoyollarda, otobanlarda tır lastiklerinin patlama olaylarına çok sıkça rastlıyoruz. Burada tabii tırın lastiğinin patlayıp patlamadığı. Patladıysa şoförün tabii direksiyon hakimiyetini kaybedip kaybetmediği durumu. Artı tabii burada tır şoförünün yine keza otobüs şoförünün başka bir şeyle meşgul olup olmadıkları. Yani burada da cep telefonu konusu akıllara geliyor. Cep telefonuyla birlikte kontrolün kaybedilmesi durumu ki arkadan tırın otobüse çarpmış olabileceği düşünülebilir. Diğer taraftan tabii yol hipnozundan özellikle bahsettiği konuklarımızda otobüs sabah 8 sıralarında yola çıkıyor ki İzmir, Selçuk, Bursa arası 450 kilometre. Ve bu da yaklaşık olarak 5 saatlik bir yolculuğa tekabül ediyor ki bununla ilgili takograf konusu sürekli konuşuluyor. Şimdi takografla ilgili bir bilgi aldım az önce. Şöyle, şimdi özellikle tabii hız sınırını da belirtmek istiyorum. Otobüslerde bölünmüş yollarda hız sınırı 98 kilometre, otoyollarda ise 110 kilometre. Şimdi bir otobüs yola çıktığı zaman yolcu otobüsü otogarlarda takografı şoförün çalıştırması gerekiyor. Nasıl çalışıyor? Şoför direksiyon koltuğuna oturduktan sonra ehliyetini takografa okutuyor. Ve okuttuğu andan itibaren takograf hızı, sürati, her şeyi kaydediyor. Kayıt altına alıyor. Ve bu şekilde şoför şehre vardıktan sonra o otogarda emniyete gidiyor ve takografını orada gösterip ihlal varsa cezai işlem uygulanıyor. Yoksa kağıdını mühürleyip alıp yoluna devam ediyor. Şimdi burada tur otobüslerinde mantık şu. Tur otobüsü sabah 8'de hareket ediyor. Tabii otogardan hareket etmiyor. Herhangi bir noktadan hareket ediyor. Buluşma noktasından hareket ediyor. Turizm ajantasının olduğu noktadan hareket ediyor. Ve yine burada tur otobüsünü kullanan şoförün takometresini okuması gerekiyor ki burada tabii şoför vardığı noktada otogara gitmiyor. Aldığımız bilgilere göre İzmir'in Selçuk ilçesine gidecek. Orada Şirince'ye götürecek. Orası biliyorsunuz bir turizm noktası ve otobüsteki 34 kişiyi, çocukların da bulunduğu 34 kişiyi bu bölgeye götürecekti. İşte tabii takometresini orada yol kontrolü sırasında polisler uygulayacak.

0: Uygulama noktasında ancak görebiliyorlar ki polisler direksiyonda bunu çok rahat bir şekilde kağıt olarak çıktısını alıp anında görebiliyorlar. Yani bir şoförün en az günde 4,5 saat yolculuk yapması ve 45 dakika mola vermesi, yine dönüşte de 4,5 saat yolculuk ve 45 saat mola şeklinde toplam 9 saat otobüsü kullanma yetkileri var. Fazlasında ikinci şoför devreye giriyor. Burada bir 450 kilometrelik yoldan bahsediyoruz. Sabah saat 8'de başlayan bir yolculuktan bahsediyoruz. Tabii onun öncesinde şoförün ne zaman saat kaçta yola çıktığı, yine keza bir gün öncesinde, akşamında, gecesinde yolculuk yapıp yapmadığı da yine takometrede yapılacak, takografta yapılacak inceleme ile ortaya çıkacak. Yine şunu belirtelim, tüm otobüslerde, ki bu otobüsün 41 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtelim, 2019 yılından sonra çıkan modellerde, ki bu araçta da 41 koltuk bulunuyordu ve bu otobüslerin içinde yaklaşık 6-7 tane güvenlik kamerası var. Bakın bu da çok önemli ve güvenlik kamerası da otobüslerde zorunlu. Yani aslında kazanın nedenini yapılacak otobüsün içindeki güvenlik kamerası incelemesiyle çok net bir şekilde anlayabileceğiz. Otobüs şoföründen kaynaklı bir durum mu, yoksa tır şoföründen kaynaklı bir durum olup olmadığını kameraların incelenmesiyle anlayacağız, ki şu an kameralarla ilgili de trafik ekiplerinin, uzman ekiplerin çalışma yaptığını, inceleme yaptığını özellikle belirtelim. Tabii burada kazanın nedenlerini konuşuyoruz. Kazanın nedenleriyle ilgili birçok başlık var. Ancak bu başlıklar, tekrar söylüyorum, şu an tahminlerden öteye gidemiyor. Ve yapılacak kontrollerden sonra kazanın nedenini tam olarak net bir şekilde alacağız. Ancak maalesef pazar günü... Evet.
1: Güvenlik kamerası görüntüleri, işte takograf bilgileri tahminen ne kadar sürede ulaşır ve bizim
0: şimdi takograf paylaşılır? Şöyle, tabii otobüs şu an kaza sonrasında çalışamaz durumda. Hı hı. Ben yine uzmanlardan, bu işi yapan şoförlerden aldığım bilgiye göre şöyle deniliyor. Yani otobüs çalıştığı anda, bakın çalıştığı anda şoförün kartı takıp bunu aktif hale getirmesi lazım, takografı. Bunu yapmazsa bir defa yolda herhangi bir kayıt alamıyor ve bu da sürücüyü cezalı duruma düşürüyor. Ve yolda ilerlerken herhangi bir hız durumunda, mesela burada hız sınırı otoyolda 110 kilometre. Yani 110 kilometreyi aştığı anda hemen otobüs sürücüyü uyarıyor. Ekrana gövdeye uyarı işareti geliyormuş. Takografta hız sınırını aştınız şeklinde bir uyarı geliyormuş. Ve bu şekilde sürücü dikkat ediyor. Şimdi takografı almak, o kağıt olarak işleniyor sisteme, otobüsün beynine. Kara kutusu, tabiri caizse. O kara kutu bir kağıt. Ve o kağıdı otobüs çalışır haldeyken aslında alabiliyorsunuz. Çalışır halde değilken, tabii onunla ilgili şu an tam olarak teknik şeyini bilmiyorum, kaza durumunda otobüsteki veriler nasıl kağıt olarak dökülecek onu bilmiyorum. Ancak o kara kutu tabii ayrı bir incelemeye tabi tutulabilir, ama onun da çok hızlı bir şekilde sonuçlanacağını tahmin etmiyorum. Çünkü devre dışı kalmış bir otobüs var. Sistemleri çalışmayan bir otobüs var. Ve bu otobüsteki o kutunun çıkarılıp ya da belki başka bir otobüse takılacak. O kutu, kara kutu çalışır haldeyse, o kara kutu başka çalışır bir otobüse takılacak ve bu şekilde otobüsteki veriler alınacak. Ki bence burada, tekrar söylüyorum, en önemli konu otobüsün hem önünde hem arkasında olan ve içinde. Bakın, önünde, arkasında, içinde toplam 7 tane güvenlik kamerası bulunuyor. Bu tur otobüsleri, yolcu otobüslerinde ve sesli kayıt yapabilen bu özelliğe sahip bu kameralar ve bu kameraların incelenmesiyle birlikte, ki tekrar söylüyorum, vurgulamak gerekiyor, tur otobüsü önden çarpmıyor tıra. Arkadan ya da yandan bir müdahale var ve yandan müdahaleyle birlikte tır arkada savrulup devriliyor, otobüs de önden savrulup devriliyor. Bakın dikkat ederseniz otobüs tırın önünde bulunuyor ki, ve yine dikkat ederseniz rampa aşağı bir durum, ki orada da açıkçası benim aklıma ya lastik patlaması ya da fren patlaması ihtimali de aslında düşünülebilir gibi geliyor.
1: Şimdi görüntülere birlikte bakıyoruz. Orada bir teker izi var mı? Mesela ani bir fren olsa orada, evet, yoğun bir teker izi de gördük.
0: Geride bakın Merve, dikkat edersiniz.

0: Hemen görüntünün sağında çok ciddi bir karartı var.
1: Evet.
0: Görüyor musunuz bilmiyorum.
1: Evet, o karartı şu anda işte sol frenizi. Kısımda görünüyor.
0: Evet. O karartı fren izi ve tabii freni yüklenmesiyle birlikte her iki şoför de maalesef kontrolü kaybediyor. Ve burada bakın görüntü çok net. Yani tır otobüse tabiri caizse yandan vurmuş. Bakın dikkat ediyor musunuz? Tır otobüse yandan vurmuş gibi bir durum görünüyor. Ya yandan vurdu ya da arkadan vurdu. Arkadan vurmayla birlikte tabii otobüs kontrolünü kaybedip yola savrulunca tır da ortadan vurmuş olabilir. Burada drone görüntüleri aslında kazayı çok net bir şekilde gözler önüne seriyor ki görüntüdeki yerin rampa aşağı olduğunu da özellikle belirtelim. Bakın burası evet. İzmir yönü ve gişeler bölgesi, otoyol bölgesi ki burada bir rampa var. Ve burada da tabii arkadaki tır şoförü açıkçası birazcık daha öne çıkıyor. Kazanın nedeni noktasında ve yüklü. Bakın oldukça da yüklü. Neden? Kereste yüklü. Ve kereste yükü ağırlığı acaba var. Tırın kontrolünü fren noktasında bir ihmale neden olmuş olabilir mi? Bir fren patlaması, fren boşalması olabilir mi açıkçası? Benim aklıma şu an bu geliyor.
1: Evet.
0: Burada otobüsün ön tarafının hasar görmemesi, yandan ve arkadan bakın arka taraf oldukça ağır hasar görmüş durumda. Arka bölüm tamamen hasar görmüş durumda. Arkadan otobüse tır vurmuş gibi görünüyor şu anki görüntülere baktığımız zaman.
1: Evet.
0: Ve ön tarafından çok arka tarafın hasarlı olması da açıkçası bu ihtimali biraz daha öne çıkarıyor.
1: Güçlendiriyor. Merve. Evet, şimdi A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürümüz Kerim Ulak oldukça önemli bilgiler paylaştı bizimle. Bir de uzmanımızla konuşalım. Bu bilgileri birlikte bir analiz edelim istiyoruz açıkçası. İleri sürüş uzmanı Sinan Çetin bizimle birlikteydi. Birlikte de dinledik şimdi Kerim Ulak'ın anlattıklarını. Aynı zamanda muhabirimizden gelen son bilgileri ve gelen canlı görüntüleri hepsini bir değerlendirip analiz etmekte fayda var açıkçası. Sinan Bey, hemen sözü size bırakayım. Önemli bilgiler paylaştı Kerim Ulak bizimle ve burada da otobüsün önden çarpmadığı özellikle en önemli vurgularından biriydi. Bu otobüsün ön camındaki kırıkların ekiplerin o noktadaki vatandaşları çıkarmak için kırdığı bilgisi yine paylaşıldı. Şimdi bu noktada sizin özellikle en önemli gördüğünüz yer neresi oldu?
2: Yani şöyle, zaten Kerim Bey'in söylediği, bizim daha önce söylediğimiz gibi şöyle bir yanal kuvvete ihtiyaç var. Otobüs zaten önden çarpıp yani işte tıra arkadan çarpsaydı ön tarafında hasar olur ve düz dururdu. Otobüs yatmazdı. Yani otobüs ve tır ikisi de yüklü araçlar, merkez ağırlık merkezleri de yüksekte olan araçlar. Bu yüzden yanal bir kuvvete ihtiyaç var. Yani çarpışma yandan olmak zorunda zaten burada. Tabii ki araçların çarpışma noktaları da doğru biçimde hesaplanmalı. Varsa görsel kayıtlar, işte diğer araçlardan herhangi bir yerden, onları da önden incelemek gerekir. Ama araçların hasar aldığı noktalardan itibaren, aracın işte hangi sütunundan itibaren karoserin hangi noktası hasar aldıysa, tırın da hakeza aynı şekilde, ilk hasar aldığı nokta çok önemli. Fren patlaması olabilir. İşte bununla alakalı birbirleriyle dalaşmış bile olabilirler. Örneğin yol verme gibi. Ama sanırım güzergahta şu anda gözüktüğü gibi şöyle, gişelere giriş değil, gişelerden çıkış noktasında oluşmuş bir kaza. Yani o bağlantı yerinde gelmeden hemen oluşmuş bir kaza. O yüzden hani ikisi birden aynı gişeye girmeye çalışmış ve orada birbirlerini sıkıştırmışlar, temas edip kazaya yol açmışlar gibi gözükmüyor. Yani çünkü gişelerin çıkış noktasına yakın bir noktada oluşmuş bir kaza. İkisi de yanal bir kuvvet almış, ikisinde de lastik patlama olabilir ve birbirlerine yandan bir temasta zaten yüksek hızlarda bu tür araçları savurup devirmeye müsait olabilir. Bunların işte tırın veya işte otobüsün de aynı şekilde lastiği patlamış olup böyle bir kazaya sebebiyet vermiş olabilirler. Birbirleriyle örneğin işte bir yol verme, yol vermeme gibi bir hakeza tartışmaları olabilir. Ama lastik izlerinin gösterdiği de en sağ şeritte olan bir olay. Yani çok daha yüksek hızlara çıkıp böyle daha yüksek hızlara, yani takografın artı üzerine koyacağı hızlarda olmuş olsaydı daha sol şeritlere yakın bir noktada olurdu. Hı hı. Çünkü

0: 8'leri hep sağ şeritte başlamış. Burada bir frenleme var. Evet, burada bir frenleme yapılmış ama bu frenlemeyi kim yaptı? Otobüs mü, tır mı yaptı? Hmm. İşte bu frenleme esnasında çok fazla hani tırlarda, daha doğrusu otobüslerde de imdat freni dediğimiz bir fren sistemi var. Bu tekeri kitleyen bir sistem. Onun dışında zaten ABS yüzünden araçlar çok fazla lastik izine maruz kalmazlar. Ama burada acil bir durum panik frenine yol açmış. Bu yüzden de bunun lastik izine yol açması ya da vurduktan sonra kaymaya başladılar, yanal olarak o lastik izlerinin başladığı bir nokta olabilir. Lastikler düz bir biçimde ilerlememişti. Araçlar yanal biçimde kaymaya başladığında o lastik izleri oluşmuş olabilir. Bu tamamen araçların çarpışma noktaları, işte takograf bilgileri, hız limitleri, bununla ilgili işte lastik parçası varsa hakeza o yolda öncesinde, bu fren noktasından daha öncesinde bir lastik izleri varsa onların da incelenmesi, lastik parçaları varsa onların da incelenmesi gerekiyor ki çok uzun süredir otoyollarda konusunda çok fazla şikayet var. Bu kaplama lastiklerin, kaplama parçalarının yola düşmesinden dolayı diğer binek otomobillerin buna çarpıp hasar alması ve yolda kalması ile ilgili çok fazla şikayet de var. Böyle bir şey de olabilir. Belki daha ekonomik davranmak istediler, sıfır lastik almak yerine lastik yüzeyini tekrar yeniden kaplatarak öyle kullanmak istediler. Yani burada birçok gerekçe olabilir. Birçok gerekçeyi göz önünde bulundurarak aslında ilerlememiz gerekiyor. Dediğim gibi öncelikle bu kazanın oluş şekli bizi ilgilendiren nokta. Kusur oranının belirlenmesi için. Ondan sonra bu kazanın oluş şekline neden olan diğer ihtimaller. İşte teknik mi, sürücü hatası mı gibi şeyler. Yani bunlara da bakılması gerekiyor. Ama günün sonunda şu anda 11 tane can kaybı var. 27 tane, bunun da bir kısmı ağır yaralı olmak üzere yaralı durumu var. O yüzden hani öncelikle yaralılara acil şifalar, ölenlere de rahmet diliyoruz. Ama dediğim gibi bu konuyla alakalı önce çarpışma noktalarına bakıp lastik izleriyle beraber yolun durumuna bakarak bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu kontrol ettikten sonra daha sağlıklı bilgiye ulaşılır.
1: Evet,
0: ve
1: şimdi
0: ekipler,
1: otoyolda
0: bilir kişiler bu konuda ilgilenecektir.
1: Evet, 110 kilometre otobüsün işte hız sınırı. Peki biz hani bu kazada özellikle hız faktörünü değerlendirirsek nasıl bir rol oynuyor?
0: 110 kilometre bu tür bir aracın yoldan çıkması için çok uygun bir hız. Yani en ufak bir temas, hata, işte örneğin işte tırın arkadan bir lastiğinin patlamasıyla otobüse ufacık bir temas etmesi bile o otobüsü yatırır. Yani bu çok müsait bir hız, kontrolden çıkması ve aracın devrilmesi için. Ama bununla beraberinde hakeza tırın da aynı şekilde bir konuya maruz kalması gerekiyor, yanal bir çarpışmaya. Çünkü tır da yoldan çıktığında zaten direkt yatar. Zaten yüklü bir tırdan bahsediyoruz. Yüklü bir tır olduğu için de üzerindeki ağırlık nedeniyle zaten römorku, çekicisi onun yatmaya başladığını tırı da yatırır. Çekici kısmında yatırır kupasını. Bununla alakalı ilk temasın nasıl olduğu çok önemli.
1: Evet.
0: Bunun çalışılması gerekiyor ki kazadaki kusur oranı belirlensin. Kazadaki kusur oranından sonra bu kazaya o kusur oranında neler sebep oldu? Bunların araştırılıp ona göre bir konunun ele alınması gerekiyor. Tamamen bu işin tümüne bakılması gerekiyor.
1: Dakikalarda netleşecek. Yani şu anda biz de elimizdeki bilgilerle olayları aslında yorumlamaya çalışıyoruz. Peki şimdi otoyolda seyreden, yani şu anda bir hani tırdan, çekiciden bahsediyoruz. Bir yolcu otobüsünün, bir tur otobüsünün çarpışmasını önlemek için sürücülerin hangi güvenli sürüş kurallarına özellikle dikkat etmesi gerekiyor?
0: Bir kere şöyle, şerit ihlali yapmadan, hız limitlerine uyarak ve gerekli dikiz aynaları, işte kontrol noktaları, kör nokta sensörü varsa kör nokta sensörlerinin, işte şerit takip sistemlerinin, şunların bunların, bu arada bu güvenlik paketlerinin araçlarda kapatılmaması gerekiyor. Kapatıldığında araçlar tamamen sürücünün

0: yetmine kalmış oluyor. Bu yüzden de bu sürücünün bu tür güvenlik paketlerini kapatmayıp ona yardımcı asistan olarak yanında durması gerekiyor. Zaten asistan hizmetleri olarak bu araçlara konulan sistemler bunlar, güvenlik paketleri. Sürücülerin işte tır veya işte otobüs fark etmez, İkisinin de bu tür şeyleri açık tutarak ve kendi gittikleri yollarda bir kere araç kullanırken önlerine değil daha uzak noktalara, daha yüksek mesafelere bakmaları gerekiyor ki uzun mesafelere. O uzun mesafelerde oluşan herhangi bir sorunda siz 110 kilometreyle giden yaklaşık işte 10 tonluk 12 tonluk bir aracı ani manevrayla bir binek otomobilmiş gibi çeviremeyebilirsiniz. Bu da işte o zaman kazanın büyük oluşuna neden olur. Kaçmaya çalıştığınız esnada da aslında daha da büyük zararlar vermiş olabilirsiniz. O yüzden bunları daha önceden görüp yolu okuma dediğimiz yolun gidişatını okuyarak oradaki oluşan hataları önceden görerek gerekli zamanı kazanarak bu tür ihtimalleri azaltmaya çalışmamız lazım. Ama evet, onun dışında önümüze sadece bakarak ya da başka bir şeyle ilgilenerek bu tür kazaların oluşmasına neden olabilirsiniz. Dediğim gibi öncelikle kazanın oluş şekline bakılacak. Ölenlere Allah rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
1: Çok teşekkür
0: İnşallah
1: ediyoruz.
0: İnşallah daha fazla bir kaybımız olmadan bir konu.
1: Sinan Bey, sizi tutmaya devam edeceğiz. Arkadaşımız şimdi olay yerine ulaştı. Tayfuner, hemen bir o noktaya dönelim ve sıcak gelişmeleri oradan dinleyelim.
2: İşte kazanın ne kadar vahim olduğunun göstergesi tam arkamda işte. Tır kamyonu, ahşap malzeme dolu, tomruk dolu tır kamyonu burada yatmış durumda. Bu su kanalının olduğu bölgeye, işte onun hemen arkasında da işte o otobüsün yan yattığını net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii birbirine geçmiş durumda işte İsa, bak otobüsün içerisindeki yolcuların çantaları şu anda, ki tırın şu anda işte motoru buraya kadar sürüklenmiş ve şimdi tırın içerisinde de işte belki de tırın sahiplerinden birisi orada incelemeler yapıyorlar. Tabii 11.11'de meydana geldi kaza, işte onun ardından 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. Yaralıların içerisinde işte tırın üst tarafı, sağ tarafı, sol tarafına doğru yatmış ve boydan boya işte koltuklar kırılmış, pencereler komple kırılmış ve tırın üst tarafı, klimaların olduğu bölge. Tabii ilk etapta anlayamadık, bu motor büyük bir ihtimalle tıra ait, motoru yolcu otobüsüne ait olduğunu düşünüyoruz. Tabii ikisi de yan yana vaziyette, önce kim kime çarptı büyük bir ihtimalle şu anda gözüken durumdan tırın otobüse çarparak bu şekilde her ikisinin de devrildiğini değerlendiriyorum. Tabii bunu uzmanlar daha net bir şekilde açıklayacaklar. Biz hemen buradan karşı tarafa doğru, işte tırın üst tarafı, soğutma sistemleri, vatandaşın ayakları, ayakkabıları, işte koltuğun bir tanesi şu anda kırılmış. İsa, dikkatli bir şekilde geç karşı tarafa. Otobüsün hemen üstünün bulunduğu bölge, bariyerleri de o işte çarpmanın etkisiyle birlikte bariyerler de kullanılmaz halde. Aynı zamanda tırın ve kamyonun mazotunun da yayıldığını, alana yayıldığını söyleyebiliriz. İşte jandarma ekipleri, jandarma JASAT ekipleri şu anda işte otobüsün işte hafızasının olduğu bölümde bir çalışma yapıyorlar. Jandarma, yol jandarması ekipleri işte olayın meydana gelme anında otobüsün İşte otobüsün bütün kayıtlarının olduğu, kara kutu diyebileceğimiz, bütün hız limitlerini aşıp aşmadığı oradan belli olacak. Hemen bu tarafa gelecek olursak zannedersem BOA 733 plakalı zannedersem tırın plakası ve şu an itibariyle işte olay yerindeki incelemeler, kriminal incelemeler devam ediyor. Olay yeri inceleme, jandarmanın olay yeri inceleme ekipleri. Tabii bir taraftan da işte o ekipler alana savrulmuş.

Ben kişisel eşyaları tek tek işte delil torbalarına koyuyorlar. Aynı zamanda işte gördüğünüz gibi tırın alt tarafı, tır muhtemelen yolun sağ tarafındaydı. Şu anda bulunduğumuz yöne göre sağ tarafındaydı. Tır giderken otobüsün de çarpmasıyla birlikte işte her ikisi birden yan tarafa doğru savruldular. Tabii 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Akhisar gişeleri mevkiinde tırla otobüs çarpıştı. Tabii çok sayıda yaralı var. 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişinin içerisinde ağır yaralı olanlar da var. Kırmızı kodla başka Akhisar Devlet Hastanesi olmak üzere Manisa ve İzmir'deki hastanelere yaralanan vatandaşlar hızlı bir şekilde sevk edildi. Saat 11:11 sularında meydana geldi kaza. Akhisar gişelerden devam ederken tır kamyonuyla otobüs çarpıştı. Tabii çarpışmanın nasıl ve neden olduğu ile ilgili henüz şu anda net bir bilgi yok. Ancak ifade ettiğim gibi hem tırın hem de otobüsün işte o hız limitlerini aşıp aşmadığı, tamamen yolculuk süresince hangi hızlarda hareket ettiği ile ilgili bir anlamda kara kutu diyebileceğimiz makina sökülüyor. Tabii bir taraftan da çekilen videolar var. Vatandaşların çektiği videolar var olay yeri esnasında, ki her ikisinin de mazot deposunun da patladığını söyleyebiliriz. İşte gördüğünüz gibi vatandaşlardan kalan eşyalar, çantalar, valizler, aynı zamanda işte o şu anda otobüsün içindeki olanlar da tek tek jandarma ekipleri tarafından kayıt altına alınıyor. Vatandaşların özel eşyaları, içlerinde paralar var, telefonlar var. İşte onlarla ilgili de çalışma yürütüldüğünü söyleyebiliriz. 11:11'de meydana gelen kazada tırla birlikte otobüs devrildi. Hangisi hangisini devirdi? Şu anda net değil. Ancak işte birazdan yayından sonra da detayları öğrenmeye çalışacağım. Şu saat itibariyle yaralılar bölgeden hastanelere sevk edildi. Toplamda otobüslerde, işte bu tür yolcu otobüslerinde 40 ila 51 kişi arasında bir yolcu kapasitesi var. Ve şu an itibariyle toplamda baktığımızda 38 kişi gözüküyor. 38 kişi şu an itibariyle, 11'i hayatını kaybetti. 27 kişi de hastanelere sevk edildi, yaralı olanlar. Tabii alana yoğun bir şekilde mazot döküldü. Tabii işte yaralananlar... Ne tarafa gidelim? Yaralananlar işte gördüğünüz gibi işte karşı tarafta eşyaları var. Jandarma ekipleri de şu an itibariyle başta trafik jandarması olmak üzere, otoyol trafiği olmak üzere, aynı zamanda JASAT ekipleri de şu an itibariyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Otobüsün ön tarafı işte gördüğünüz gibi o çarpmanın etkisiyle cam tuz buz olmuş vaziyette. İşte otobüsün içerisinde JASAT ekipleri, jandarma JASAT ekipleri bir taraftan da delil topluyorlar. Olayın meydana gelmesiyle ilgili ve işte eşyalar, otobüs sağ tarafına doğru devrilmiş, tır ise yine sağ tarafına doğru. İkisi birlikte yan yana mı geliyordu? Tır büyük bir ihtimalle şu andaki görünen tırın otobüse çarptığı gibi gözüküyor, ama ancak tabii bunda incelemelerden sonra netleşecek. Şimdi baktığımızda olayın gerisine doğru, İsa gelir misin lütfen? Hemen ileriye doğru gideceğim. Sorduğunuz soruya cevap vermek adına. Şimdi olayın olduğu yere kadar net bir fren izi yok. Şimdi evet, ileride jandarma araçlarının olduğu noktada bir fren izine benzeyen orta şeritten emniyet şeridine geçiş esnasında, ki ona benziyor. Hemen şimdi size göstereceğim. Evet, burada orta şeritten, yani 3 şeridin en sağ şeridinde ilerleyen muhtemelen tır. Bakın İsa şurayı görelim. Bakın sen orada kal. Ben şuradan hemen göstereceğim size. Bakın burada hatta bir fren izi de var. Ve bir yağ akma olmuş burada.
muhtemelen tırdan şu açıdan geliyor. Bak,

bakın. Gösteriyorum size. Buradan geliyor fren izleri sağlı sollu. Muhtemelen tır olarak değerlendiriyorum. İşte buradan itibaren emniyet şeridine taşmış ve emniyet şeridinden devam ederek bu noktada zaten bariyerlere sağ tarafını, tırın sağ tarafı sürtünmeye başlamış ve ondan sonra da sağ taraf yönüne devrilmiş. Tabii burada bir çelişki de var. Tır tamamen mi döndü acaba? Şu anda aracın yönü bizim bulunduğumuz noktaya doğru dönük. Yani buradan yoldan çıktıktan sonra direksiyonu kırıp belki de freni patladı. Tabii onu bilemiyoruz. Freni patlamasından dolayı geniş alıp tekrar orada kendini kurtarmak için o su kanalının olduğu yere mi uçtu? O sırada otobüsün pozisyonu neydi? O da hemen yanında mıydı? Ya da ilerliyor muydu? Onlar şu anda net değil, ancak ifade ettiğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi bir fren izi gözüküyor şu anda. İleriden başlayan bir fren izi gözüküyor. İşte İsa sizlere gösteriyor. İşte enkazdan çıkarılan, araçlardan çıkarılan özel eşyalar yetkili kişiler tarafından açılabilir yazısı yazan bulgu, yani deliller, bir anlamda vatandaşlara ait özel eşyalar tek tek tasniflenip plastik torbalara konuyor. Tabii özellikle yaralı ve hayatını kaybeden vatandaşlar için de bunlar çok çok önemli. Şu saat itibariyle inceleme çalışmaları devam ediyor. Yaralılar başta Akhisar Devlet Hastanesi olmak üzere Manisa ve İzmir'e gönderildi. Yaralıların içerisinde ağır olanlar var. Toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların içerisinde 27 vatandaşın içerisinde durumunun ağır olduğu bilgisi olan vatandaşlar var. Onlara da, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tırın içerisinde şu anda bir çalışma yapılmıyor. Ancak tırın mazot kısmı ve yağ kısmının tamamen boşaldığını görüyoruz. Plaka hemen yerde. Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri itinalı bir şekilde, İsa gel böyle, İsa, itinalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi diğer tarafa dolaşacak olursak İsa, şuradan tırın diğer tarafına bir kez daha bakalım. Bakın mazot buradan akmış, ileriye kadar devam ediyor. Bu tırın mı, otobüsün mü? Henüz net değil, ancak bugüne kadar gördüğüm en vahim trafik kazalarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. İsa dikkatli geç. Tamam, bu tarafa geçiyoruz efendim. Tamam, şimdi biz de bariyerler, işte olayın, kamyonun olduğu. Şimdi tabii burada şöyle bir değerlendirme yapmakta da fayda var. Şimdi baktığımızda bağlama ipleri bunlar mı değil mi onu bilmiyoruz. Bakın lastik şeklinde bir takım iplerle bunlar bağlanmış. İşte arka tarafta ve burada kaç ton bir ahşap malzeme var onu bilmiyoruz. İçindeki ahşap malzemenin dengesini kaybedip tırı devirdiği de mümkün olabilir. Yani çünkü aracın geldiği noktadan devrildiği noktaya baktığımızda şu an itibariyle ilk önce tırın otobüse çarpıp devirdiğini düşünüyorum ben şu andaki gördüğümden. Tabii uzman değilim ama burada yaklaşık bir 30-35 ton ahşap malzeme var. Bu İstihap Haddi'nin üstünde mi değil mi onu bilmiyoruz ve şu an itibariyle çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi otoyol jandarması ekipleri faaliyetlerini sürdürüyorlar. Olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili ancak biz de sadece yorum yapabiliyoruz. Kazada toplam 27 kişi yaralandı. 11 vatandaş da hayatını kaybetti. İşte tırla otobüs hemen hemen yan yana vaziyette. Birazdan işte karşı tarafa geldi. İsa, biz şu tarafa doğru gidebiliriz. Oradan görebiliriz. İsa gel.

0: Şimdi bir iş makinesi vinç geldi. Ağır tonajlı bir vinç geldi. Muhtemelen önce tırı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışacak. Ancak hiç de kolay bir şey değil. Bakın tır geldi. Uzun metrajlı, ağır tonajlı bir vinç geldi şu anda. Diğer tarafta da bir tane daha vinç var. Her iki taraftan bağlayarak buradan çıkarmaya çalışacaklar. Öyle değerlendiriyorum. Şu saat itibariyle işte hayatını kaybedenlerin dışında yaralılar hastanelere sevk edildi. Onların içerisinde de ağır yaralı olanlar var. Ve şu saat itibariyle olay yerinde sadece incelemeler sürdürülüyor. İki tane büyük ağır tonajlı vinç geldi. Otobüsü çıkarmak daha kolay olacak. Oradan çekerek çıkarabilir bu ağır tonajlı iki vinç. Ancak tırın buradan çekicisiyle birlikte çıkartılması biraz zor gibi gözüküyor ama imkansız değil. Tabii ki iki tane ağır tonajlı vinçten bahsediyoruz. İşte vatandaşların eşyaları, oradaki eşyalarıyla ilgili çalışma bittikten sonra işte bu iki tane ağır tonajlı vinç vasıtasıyla tır ve otobüs bulundukları yerden, ki otobüsün yarısı yolda, yarısı işte bu su kanalının olduğu yerde, dönerek o şekilde, çünkü bir taraftan da şeyin, otobüsün ön camına baktığında ön camın komple patladığı görülüyor. Yani tabii jandarma trafik ekiplerinin şu an itibariyle çalışmaları sürdürüyor. Tabii hangi araç hangisine çarptı ya da birlikte mi aynı şeride birlikte girip o şekilde mi bir kaza oluştu, o henüz daha net değil. Ancak ifade ettiğim gibi şu an itibariyle yaralılar hastanede, hayatını kaybedenler toplam 11 vatandaş kaybetti, hayatını kaybetti. Ve 11 sularında meydana geldi işte bu vahim kaza. Tabii kaza ile ilgili otobüs şoförü ve tırın şoförü şu anda yaralılar arasında mı, hayatını kaybedenler arasında mı, o da daha net değil diye düşünüyorum. Onunla ilgili Manisa Valiliğinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Tabii bakın AFAD ekipleri de burada şu anda. Onlar da faaliyetle bu yaşanan kazayla ilgili eğer ihtiyaç olursa hemen karşımızdaysa onlar da burada işte faaliyete katılmak için yeterli donanıma ve bilgi ve beceriye AFAD ekipleri de sahip. Şu an itibariyle kontrol amaçlı buradalar.
1: Evet.
0: Tabii baktığımızda kazayla ilgili en vahim olan... Buyurun.
1: Yine senden görüntü almaya devam edelim, bilgi almaya da devam edeceğiz. Şimdi uzmanlarımızla da sizden gelen görüntülerle birlikte bir yorumlayalım isteriz Tayfun. Yine ara ara belki sana sorularımız da olur o noktada ya da kameraman arkadaşımızdan göstermesini isteyeceğimiz noktalar da olur. Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe yayın konuğumuz, uzaktan bağlantıda. Sayın İntepe, hoş geldiniz yanımıza öncelikle.
2: Teşekkür ederim. Allah'tan rahmet diliyorum. Hoş bulduk.
1: Amin. Biz de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralılara acil şifalar dileklerimizi iletelim. Efendim şimdi gördüğünüz üzere canlı görüntüleri arkadaşımız o noktadan bizimle paylaşıyor ve A Haber ekibi canlı olarak o noktada paylaşımlarını sürdürürken bir taraftan da nasıl yaşandığını da anlamaya çalışıyoruz biz de. Özellikle o gelen görüntülerde Tayfun'un anlattığı bilgiler ışığında sizin yorumlamanız ne olur? Bu kaza nasıl olmuştur?
2: Tayfun kardeşimizin sahadan anlattığı görüntülerde de uyuşuyor bu işin anlatımı ama oralara eklememiz gereken detaylar var. Bu bir tur otobüsü muhtemelen sapağı kaçırıyor ve geri gelmeye niyetleniyor güzergah üzerinde, algıladığımızı söylüyorum. Arkadan gelen bir tomruk ya da kereste yüklü bir tır otobüsün arka sol tarafından bir çarpma yaşıyor. Ya fark edemiyor ya geri geldiğini hissetmiyor. Otobüs şoförünün geri geldiğini fark etmeyen tır sürücüsü de güneşin, yorgunluğun, üstüne gelen çalışma saatlerinin sebebiyle bir kaza oluyor. Ama kazanın sebep ve sonuç ilişkilerini doğru ve sonra konuşmak lazım. 11 kişi de hayatını kaybediyor. Bence maalesef ölü sayısı artacaktır bu kazada. Yaralananlar hayatı değişecektir. Bundan sonraki yaşamları değişecektir.
1: Fakat Mert Bey, emniyet kemeri meselesi var. Sapağı kaçırdı, geri gelmeye

0: Kök sebebe baktığınızda yolcuların kemer takmadığı için hayatlarını kaybederek otobüsün camlarından fırlayarak otobüsün altında kaldığını görüyoruz, hissediyoruz, anlıyoruz. Şimdi bizim ülkemizde hem İçişleri Bakanlığı çok yüksek sayıdan çalışıyor, hem diğer bakanlıklar çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı seviyesinden Avrupa Birliği'nde imzalar atılıyor, fakat bazı işlerin sahaya inmesinde zaman kaybı olabiliyor. Çünkü kanun bazen motosiklet, bazen otomobil, bazen scooter ve otobüs, tır için ayrıştırmak çok zor hale geliyor. Bu kazadan da şunu söylememiz lazım. Almanya'da otobüs kazalarında yılda 11 kişi ölüyor. Yılda 10 kişi. Bizde bir kazada 11 kişi hayatını kaybetti ve perişan bir duruma geldik. O yüzden bizim ülkemizde yeni dönem için bir trafik bakanlığına ihtiyacımız var. Evet, şimdi drone görüntüsünden de netleştiriyorum. Evet. Dediğim gibi otobüsün arka sol tarafından vurulmuş. Bu tırcı arkadaşımız soldan vurmuş ve otobüsü ittirmeye başlamış. Bana göre frensiz çarpmış. O lastik izleri bir fren izi anlamına gelmez. Çarpışmada güçlü ve hızlı olan, yükü ağır olan gelip hafif olan tarafa çarptığında itme gücü yaratır. İtme gücü de yere iz bırakır, lastik
1: yani
0: izi bırakır.
1: O gördüğümüz siyahlık fren izi değil de sizin de sürüklenme izi gibi diyebiliriz o halde.
0: Tamamen haklısınız, doğru söylüyorsunuz, sürüklenme izi. Çünkü bu araçların teknolojilerinde ABS'de fren izi yerde olmaz. Bu kaza frensiz olmuş. Bakın çok açık net söylüyorum. Bu otobüs şoförü sapağı kaçırmış. Geri geliyor ya da duruyor. Konumunda bir tur otobüsü güzergahı bilmiyor, rutu bilmiyor. Tırcı da yorgun, uykusuz olabilir. Adı artık her neyse, arka sol tarafından otobüse çarpıyor.
1: Mert
0: ve
1: Bey, bir de
0: başlıyor.
1: O izlerin başladığı noktada ekranlarınızın solunda da net bir şekilde görebiliyorsunuz sevgili izleyenler. Orada Tayfun az evvel gösterirken mazot döküldüğünü söyledi yerlere. Yani o izle birlikte bir de mazot olduğu bilgisi var.
0: Gayet normal, çünkü otobüsün motor sistemi bizim otomobiller gibi önde değil, arka tarafta. Otobüsün en arkasındadır motorları. O yüzden motor yağları, sıvılar, yakıt hepsi oralarda hareket ettiği için söylemek istediklerim de bunlar. Yani
1: çarpışma o noktada olmuş ve sürüklenerek oraya gelip, yani şu anki bulundukları yere yan yatmışlar. Doğru mu anladık?
0: Doğru. Evet. Ağır vasıta orada yaklaşık 40 tona yakın bir tonajla geziyor. Yaklaşık 40 tona yakın. Yani hem kendisi hem yükü 40 ton. Çarptığı otobüs 11, 12, 13, 15 ton maksimum yüküyle beraber. Şimdi bu şiddet arkadan gelince motorun olduğu yerdeki sıvılar, akaryakıt, motor yağlarının hepsi yere dökülmüş. Sürüklenmeyle beraber de izler devam etmiş. Yerdeki izlerin sebebi bu.
1: Evet.
0: Burayı...
1: Peki yani şu anda kazanın sebebi bir kural ihlali mi?
0: Kesin. Bakın, sürücü davranışlarınızı değiştirmek için kuralları %100 uygulatmak zorundasınız. Ne kadar kanunda sürücüler için hız limitleri, sürücüler için çalışma saatleri, takometreler, sürücü kartları yasal olarak olsa da şimdi incelemede ortaya çıkacak konular var. İş güvenliği ve yol güvenliği birleşmek zorunda. Bu sürücü, yani otobüs şoförü, burada bordrolu mu çalışıyor bu şirkette, yoksa günlükçü olarak mı çalışıyor? Tır şoförü yasal iz limitlerde mi gidiyor, yasal iz limitlerin üzerine mi gidiyor? Yasal tonajı var mı? Lastikler ve muayene sistemi. Bu araçların elektronik olarak fren sistemleri var. Yani bir önündeki engeli gördüğünde fren yapması gerekirdi o tırın. Yapmış mı, sistem kapatılmış mı? Muayene sistemi devreye girmek zorunda. Endüstrinin bu problemlerini... Benim söylemek istediğim, yeni dönemde, yeni seçim dönemiyle Trafik Bakanlığı'yla Allah nasip ederse olması gereken konulardan biridir. Buraları doğru çözmek istiyorsak Trafik Bakanlığı'na ihtiyacımız var. Evet, emniyet, evet jandarma işlerini yapar. Buralarda sebep sonuç ilişkilerini bağlar. Ama bu kazaların Avrupa Birliği'nde attığımız imzalar dolayısıyla 2030'da %50 azaltacağız. Cumhurbaşkanlığı seviyesinden. 2050'de hedef sıfır kaza politikamız var. Sıfır ölüm. O zaman Trafik Bakanlığı'na ihtiyacımız var sahaya inmek için.
1: Mert Bey, şimdi peki biz hani sürücünün yorgunluğundan, uykusuzluğundan, dikkat dağınıklığından da bahsetmiştik. Tabii ki elimize bilgiler ulaştıkça değerlendirmeler elbette farklılaşıyor. Siz şimdi, biz daha çok ilk konuşmamızda görüntüleri yorumladığımızda bir yol hipnozu olabilir mi? Acaba yan yana giderken biri manevra yaptı ya da sollamaya çalıştı, bir çarpışma sonrası yan mı yattı?

0: olmadığı gibi düşünceler de vardı. Ancak sizin yüksek ihtimalle üstünde durduğunuz nokta onların daha çok özellikle tur otobüsünün bir sapağı kaçırdığı ve beklediği o sırada da diğer çekici aracın ona çarptığı yönünde, değil mi? Burada biraz daha yine dikkatsizliği görüyoruz, ancak yol hipnozu ya da uykusuzluk faktörleri ne yönde değerlendirilmeli?
1: Zaten uykusuzluğun ve yorgunluğun yeni modern sosyal medyadaki adı yol hipnozu oldu. Yol hipnozu diye bir şey yok. Bizim inancımıza göre hipnoz da yok zaten. Hipnoz diye bir şey olmazsa yol hipnozu olamaz. Sen yorgunsundur. Geriye dönük uyku borcun vardır. Bir haftadır az uyumuşsundur çalışma saatlerin gereği. Ve siz her gün bir saat az uyusanız tır şoförü olarak bir haftanın 15 günü sonunda zaten 2 günlük uykuya ihtiyacınız vardır. Bu da uykuya olan borcunuz demektir. O zaman yola devam etmek, çalışma saatlerine devam etmek zorundaysınız. Biz o tırcının gidip çalışma saatlerini takometresinden bulmak zorundayız. Kaç gündür çalışıyor? Bugün günlerden pazar. Çocuklarıyla niye evde kahvaltı yapmıyor da seyahat halinde devam ediyor diye soruyu sormadığınız sürece siz bu kazayı çözemezsiniz. Sebebini anlatıyorum. Bizim çalışma ve dinlenme saatlerimiz yeteri kadar denetimle uygulanma yapılmak zorunda. Ağır vasıta ve tır şoförleri, otobüs şoförleri için. Bakın, bir kazada 11 ölü kabul edilemez bir rakam Avrupa Birliği için. Biz otomobilde ve otomotiv dünyasında Avrupa'nın parlayan yıldızıyız. Otobüs imal ediyoruz.
0: Bu arada yeni bir görüntü geldi. Mert Bey, cümlenizi böldüm, ancak otobüsün otogardan çıkış görüntüsü şu anda ilk olarak haber merkezimize ulaşan görüntülerden bir tanesi. Ve bu noktadan hareket ediyor. Sonrasında da Akhisar gişelerinde yaşanıyor. Bak, evet, buyurun.
1: Bakın şimdi. Hava karanlık, otobüsün görüntüleri aynı otobüs ve aynı yol şoförle devam ediyorsa gece saatinde çıktı. Yol gidiyor, sabah gün aydınlandı, güneş karşıdan vurmaya başladı. Benim de yorgunluktan dolayı kafam düşmeye başladı. 6.30 kaza oldu, saat 11.11 yani 5 saat sonra oldu kaza. Yani baktığınızda bir önceki mola saatini ve mola verdiği yeri bulmak zorundayız otobüs şoförünün, tır şoförünün. 5 saat sonra bir kazaya karışmasının sebebi güneş karşıdan vurduğu için kafası düştü. Sapağı kaçırdı. Arkadan gelen tırcı da aynı şekilde. O yüzden endüstrinin böyle bir derdi var zaten. Ve diyorum ki sonunda siz sürücülerin çalışma saatlerini ve dinlenme saatlerini Avrupa Birliği seviyesine getirmeden, ekonomik şartlarını düzeltmeden kazaları önleyemezsiniz. Çünkü sürücünün davranışını değiştirmek bugün atomu parçalamaktan daha zor. Alışkanlıklar var.
0: Tabii.
1: Mahalle baskısı var, patron baskısı var. Otogarda çalışman gereken şartlar var. O yüzden o şartları bir bütünde düşünmediğiniz zaman ekonomik şartlar kurtarmıyor iş hayatını. Yakıt şu kadar, lastik bu kadar diye başlıyorsunuz, sigorta bu kadar diye devam ediyorsunuz. O zaman maalesef yol güvenliği 3. plana atılıyor. Güvenli sürüş 5. plana atılıyor bu ülkede. Emniyet kemerini konuşan yok. Ya bu kazada emniyet kemeri taksi otobüs yolcuları 1-2 kişi 3 kişi hayatını kaybedebilir ama 11 kişi kaybetmez, 30 kişi de yaralanmaz. Bunu neden hala gündeme getiremedik? Kanunda yazıyor. Yani 1997 yılından beri otobüs koltuklarında, otomobillerin arka koltuklarında kemer takmak yasal zorunluluk. Ya sevgili polis dostlar, niye çıkıp birine ceza kesmiyorsunuz yayaya, yolcuya emniyet kemeri takmadı diye?
0: Aslında
1: şimdi vefat ettiler.
0: Yani bu işte şehir girişlerinde ya ilçelerin ilk giriş noktalarında jandarmanın hep böyle otobüs içerisinde işte kontroller yaptığı, biliyoruz o kontrollerin denetimlerini gerçekleştirdiğini. Ancak mesela şahit olduğumuz ya da duyduğumuz şoför, çok özür diliyorum, yolcular için de emniyet kemerini o esnada takıp işte denetleme bittikten sonra tekrar çıkardığı anlar. Mesela bakın, işte bir kaza sonrasında 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Aslında emniyet kemeri vurgusu da bu noktada çok önemli, sizin de söylediğiniz gibi.
1: Çünkü bayram günlerinde, özel günlerde, tatillerde jandarma, polis sahaya çıkarak buna destek veriyor. Biniyor otobüsün içine, söylüyor.
0: Evet.
1: Ama ben şunu anlatıyorum. Jandarma da o bayram gününde evinde ailesiyle olması lazım. Nerede, hangi Avrupa Birliği ülkesinde bir jandarma otobüsün içine binmiş de emniyet kemerinizi takın demiş? Biz bunu hak etmiyoruz. Yollarımız harika. Bakın şu yolun güzelliğine bakın. 3 şerit. Gidiş 3 şerit, geliş. Avrupa'daki yollardan daha güzel bir görüntüye sahip. Asfalt kalitesini tartışabiliriz. Bunu kenara koyun. Peki niye kaza oluyor? Dümdüz yol, viraj yok, yağmur yok. Evet. Ne oldu? Niye kaza oldu?
0: Mert Bey, tekrar bir olay yerine gidelim. Arkadaşımız bizi lütfen bekliyor. O noktadan bir yeni gelişmeler var mı? Tayfun'un ulaştığı yeni bilgiler var mı? Şu anda hangi aşamada çalışmalar devam ediyor? Onu da öğrenelim. Sözü sana bırakayım hemen Tayfun.
2: Tabii sizinle olamadığım süre zarfında işte jandarma ekiplerine de sordum birkaç soru. Şimdi uzmanımızın da ifade ettiği gibi otobüs gişelerden yanlışlıkla çıkıyor. Yanlış noktaya doğru gidiyor. İşte emniyet şeridini de kaplayan bir alandan geri gidiyor. Ve tır şoförü işte onun arka tarafından en sağ şeritten, yani şeridinde olarak ilerliyor. Ve işte o otobüsün geri gelmesini algılayamadığı için otobüsü arkadan çarpıyor ve onun sonucunda da işte bu vahim kaza meydana geliyor. Tabii ki uzmanımızın da ifade ettiği gibi otobüsteki işte kopan bir tane koltuk dışarıda gördüm ben. Yolcuların ne kadar emniyet kemeri kullanıyordu? O da şu an itibariyle net değil. Şoförün emniyet kemeri takılı mıydı? O net değil. Bir tek net olan şu an itibariyle işte otobüsün ve kamyonun işte o hareketlerin olduğu, hız limitlerini aşıp aşmadıkları vesaire, o cihazların çıkarıldıktan sonra belli bir miktarda analiz yapılacağını düşünüyorum. Şu saat itibariyle işte tırı olduğu yerden çıkartmak için iki tane ağır tonajlı vinç geldi. Biri ayrıldı. Diğeri şimdi o tırı ne tarafından, üzerinde tabii içeride tonlarca tomruk var. Onlar boşaltıldıktan sonra mı, yoksa üzerinde mi çıkarılacak bu tarafa doğru, yolun bulunduğu bölgeye doğru? Tabii Akhisar yönünden İzmir'e gidecek olan vatandaşlar için de tabii ki şu an itibariyle buradan geçiş mümkün değil. Aynı zamanda İstanbul tarafından gelen trafikte de aynı şekilde aynen devam ediyor. Tabii bölgeye jandarma bölgesi olduğu için çok sayıda ekip geldi. Onların içerisinde uzman kriminal bürodan gelen ekipler, işte önümüzde gördüğümüz işte hem trafik jandarması hem otoyol jandarması ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri, AFAD ekipleri, aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcısı şu anda burada. Olay yeri inceleme ekipleri de şu an itibariyle çalışmalarını, işte bir tane İsa'nın karesinde göreceksiniz. İşte o yolculardan birinin valizi de buradan çıkarılıyor. O arka taraftaki işte diğer valizlerin ve eşyaların olduğu bölgeye götürülüyor. İsa, biz de biraz o tarafa doğru gidelim mi? Bir de o taraftan bakalım bir kez daha. İşte gördüğünüz gibi otoyol jandarması, otoyol ekipleri, Gebze İzmir Otoyolu'nun işletme bakım ekipleri de burada çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte flaşörler, işte vatandaşların, gördüğünüz gibi biraz önce de gösterdik, vatandaşların eşyaları alanın içerisinde belli bir noktada hepsi delil torbalarına dolduruldu. Şu an itibariyle aslında en büyük sorun şu anda yolun açılması için tırın o bölgeden çıkartılması çalışması. İşte o da aslında çok da kolay bir iş değil. Ön taraf dorsenin mi çıkarılacağı, arka taraf mı ayrılacak? Aslında arka tarafın ayrılıp çekilmesi çok daha kolay. Gelirken otobüs, tır otobüse çarptıktan sonra mı bu bölgedeki gördüğünüz işte bu metaller, ki çok ağır ve sert metaller, İsa gösterir misin? Bakın, bariyerlerle birlikte sabitleme demirleri de, bunlar çok yüksek mukavemetli ve gördüğünüz gibi o çarpmanın etkisiyle boydan boya işte o alttaki çelik parçalar yerinden çıkmış, ayrılmış. Muhtemelen gördüğünüz gibi buradan itibaren bir yağ izi var burada. Hangisinin, hangi araç, otobüs mü, tır mı, o henüz net değil. İşte en önemli konu şu anda işte o tırın ve otobüsün bulunduğu yerden çıkartılarak işte gerekli incelemeler yapılması için tabii ki orada çalışmalar burada değil ama artık Manisa'da ya da Akhisar'da mı bunlar yapılacak? Özellikle trafik konusunda ve işte bu hata kime ait? Otobüs şoföründe büyük bir ihmal olduğu gözüküyor şu an itibariyle.

yanlış yola girdiği için tekrar buradan ileriye gidip geri dönmek yerine geri geri otoyolun emniyet şeridinde, ki emniyet şeridinde durmak, hareket etmek, işte böylesine büyük bir otoyolun, İstanbul-İzmir otoyolun Akhisar bölümündeki böyle bir hata yapmak aslında mümkün olmaması gerekiyor. Tabii ileriden gitmek zor geldi. Ben geri geri giderim ama arkadan gelen işte tonlarca ağırlıktaki tır ve içindeki malzemelerle birlikte tır şoförü de algılamamış olma ihtimali yüksek. Neden? Süratle hızlı bir şekilde otobüs de olsa, kamyon da olsa hareket eden bir aracın ileriye mi geriye mi gittiğini anlamak çok kolay değil. Onu algıladığında da aslında tır şoförü iş işten geçmiş olduğunu düşünüyorum ve otobüse arka taraftan çarparak işte o su kanalının olduğu yere uçtu. Çarptıktan sonra da otobüs arka taraftan çarptığı için tır otobüse dönerek sağ tarafının, sol tarafının üzerine yattı. Ve durum şu anda net vaziyette. Tabii uzman konuğumuzun da verdiği bilgiler ışığında benim de sahadaki buradaki gözlemim bu. Toplamda 26 kişi yaralandı. 11 kişi hayatını kaybetti. 11 sularında meydana gelen işte bu vahim elim kazanın sonucunda 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. İşte yaralılar hızlı bir şekilde Akhisar, Manisa ve İzmir'deki hastanelere yönlendirildi. Şu an itibariyle tırın oradan çıkartılması ve tırla ilgili incelemelerin yapılması için çalışmalar sürdürülüyor. Tabii tur otobüsünün ön camının kırılması da büyük bir ihtimalle işte çünkü arkadan otobüse çarptı tır. Ön camının patlaması çarpmanın etkisiyle de olabilir. İşte emniyet kemeri olmayan ön sıralarda oturan vatandaşların fırlayıp camı kırmış olma ihtimali var. Bunlar tabii uzmanlar tarafından değerlendirecek. İşte tır gördüğünüz gibi yavaş yavaş çekiliyor. Hemen şu yan taraftan bir bakacağım. Malzemeler, ahşap malzemeler orada kaldı. Onu devirdiler. İsa, bu tarafa doğru gelebilirsen eğer. Bu tarafa doğru gelebilirsen daha net bir açı burası. Tırı komple dorsesiyle birlikte, yani sağ tarafa doğru eğdiler. Onun ardından dorsesiyle birlikte tır şu anda işte o alt taraftan emniyet şeridinin olduğu bölgeye doğru indiriliyor. İlki galiba biri çekerken diğer taraftaki vinç de onu kaldırdı ve şu anda yolun emniyet şeridi kısmına yekpare olarak oturtacak birazdan. İşte gördüğünüz gibi yaklaşık saydığımızda yani bir 50-60 metrelik bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. İşte tırın ya da otobüsün, büyük bir ihtimalle tır arkadan çarptıktan sonra işte bu demirleri, çelik demirleri parçalayarak hepsini eğerek işte o son noktaya gitti ve orada durdu. Tabii çarptıktan sonra da otobüs dönerek sol tarafının üzerine yattı ve ön cam patladı. Ki uzmanımızın da söylediği gibi emniyet kemeri hayat kurtarır diyor tabii ki başta trafik ekipleri olmak üzere. Ne kadar emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğu işte bu vahim kazada bir kez daha belli oldu. Onların kaç tanesi emniyet kemerini takıyordu, kullanıyordu, kaçı kullanmıyordu? Onlar da otobüsün içerisindeki güvenlik kameralarından olayın nasıl meydana geldiği aslında netleşecek. Belki de yaralananlar bu şekilde emniyet kemeri vardı. Tabii aynı zamanda çok şiddetli bir çarpışma. Ağır tonajlı bir tır otobüse çarpıyor. Ki otobüslerin işte o ilk kaza anında savrulması, kontrolden çıkması çok kolay. İşte o ağır çarpmanın

0: etkisiyle de işte tır kamyonu şu anda olduğu yerden çıkarıldı ve biraz sonra da o biraz belki geriye çekilecek. Daha sonra da tur otobüsü çıkarılacak. Ondan sonra da aslında incelemeler asıl ondan sonra başlayacak. Dediğim gibi otobüsün güvenlik kamerası ve takografı hem otobüsün hem de tır kamyonunun takografları incelemeye alınacak ve ondan sonra da aslında net bilgiler ortaya çıkmış olacak. Şu saat itibariyle işte itfaiye ekipleri, Manisa itfaiyesinin ekipleri, AFAD ekipleri, kriminal büronun ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri şu anda işte otobüsün bulunduğu bölgedeler. Onun oradan nasıl çekileceği yönünde tabii bir çalışma yürütülecek. Başta AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri olmak üzere. Ondan sonra da tabii alan temizlendikten sonra bölgede tabii mazot da yoğun bir şekilde var. Hem tırın alt tarafında hem de otobüsün alt tarafında. Mazottan dolayı da orada bir temizlik yapılması söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şu an itibariyle yaklaşık 11.11'de meydana gelen kazanın ardından çalışmalar devam ediyor. Daha birkaç saat daha devam edecek gibi gözüküyor. İşte ön tarafında tırın dorse bölümünde işte parçalanmaması için galiba zannedersem çekmek için zincirlerle bağlamaya çalışıyor, bağlanmaya çalışılıyor ve çalışmalar sürdürülüyor. İfade ettiğim gibi bir Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi olayla ilgili. Şu an itibariyle çalışmalar sürdürülüyor. Aynı zamanda jandarmanın olay yeri inceleme ekipleri komutanlarıyla birlikte faaliyetlerini sürdürüyorlar, çalışmalarını sürdürüyorlar. Vinçle otobüs ve tır birbirinden ayrıldı. Otobüs şu anda yan yatmış vaziyette. Ancak tırın ön dorsesi komple parçalanmış durumda. Ve işte onun ardından baktığımızda 78 plakalı bir araç. Ve bu tür yeni nesil araçlarda uzmanımızın da ifade ettiği gibi fren ABS'den dolayı oluşuyor. Tırın ön tarafı komple paramparça olmuş vaziyette. İşte ön taraftaki fanlar vesaire, dorse, onun üst tarafı şu an kullanılmaz durumda. Tabii şoförün durumu ne? Tır şoförünün durumu nedir? Onu henüz bilmiyoruz. Bununla ilgili nasıl bir ne durumda? Hastanede mi? Yaralılar arasında mı? Özellikle bunu da ilerleyen saatlerde öğreneceğiz. İsa, biraz daha ileri gitmek istersen eğer. Bak şu aradan gözüküyor. Evet, tırın ön tarafı yukarı doğru kaldırıyor ama tabii parçalanma riski de var. Hem arka taraftaki taşınma bölümü hem de ön taraf. Yekpare olarak tır çıkarıldı. Oradaki su menfezinden, kanalından çıkarıldı. Ve ardından da otobüsle ilgili çalışma sürdürülecek. Tabii çekici tarafından, işte bu vinç tarafından artık ön taraftan olması mümkün mü? Çekilerek zannedersem buradan çıkarılacak ama dorse çok sağlanmış gibi durmuyor. Belki de bir süre daha burada kalacak. Evet. Tabii trafiğe açılması da burada çok önemli otoyolun. Ancak o da tabii ki hem güzergahı da
1: söyler misin
0: oradan,
1: Tayfun? Şimdi hangi nokta trafiğe kapatıldı?
0: Şimdi İstanbul-İzmir otoyolunun İzmir tarafı, İzmir yönüne giden otoyolun İzmir tarafına giden tarafı. Yani İstanbul yönü değil, İzmir tarafına doğru şu anda otoyol Akhisar gişelerden sonra kapatıldı. Bu gişeler tabii kullanılmayacak. Bundan bir sonraki işte İstanbul'dan gelen vatandaşlar devlet yoluna çıkıp oradan bir sonraki çıkıştan İzmir'e gitmek zorunda kalacaklar. Yolda gelirken aynı zamanda yolu da ikiye bölmüşlerdi. Hem geliş hem gidiş yönünde. Şu saat itibariyle İstanbul'a gidiş yönü açık. İzmir'e gidiş yönü ise şu anda Akhisar gişelerin olduğu bölgede trafiğe kapalı. İşte oradan Akhisar çıkışından vatandaşları devlet yoluna sevk ediyorlar. Evet. Ve oradan da tekrar eğer İzmir Manisa üzerinden İzmir'e gidecekler. Tabii ki işte İsa sizlere gösteriyor. Evet. Bakın şeyin tomrukların ne kadar çok olduğu ve onlar aşağıda kaldı. Ve şu an itibariyle işte tır çıkarıldı. Evet. Otobüsle ilgili çalışmalar da yürütülecek diyelim.
1: Evet Tayfun, çok teşekkür ederiz. Sen de hem biraz soluklan hem de oradaki yeni gelişmeleri, bilgileri almaya devam ettiğinde bizimle de paylaşmış olursun. Teşekkür edelim. Görüntü almaya devam edeceğiz Tayfun'dan. Güvenli sürüş teknikleri uzmanı İbrahim Şahin şimdi uzaktan bağlantıda konuğumuz. Hoş geldiniz İbrahim Bey yayınımıza.
2: Hoş bulduk Mevlana Hanım. Kolay gelsin.
1: Çok sağ olun. Şimdi görüntüleri bir yandan ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. Siz de öncesini takip etmişsinizdir. Şimdi kazanın nedenlerini konuştuğumuz süreç içerisinde ilk etapta yorgunluktan, uykusuzluktan, işte bir hatadan bahsetmiştik. Ancak şu anda Tayfun da aslında bir noktada teyitledi bunu. Bir önceki konuğumuz da bunu söylemişti. Tur otobüsü sapağı kaçırıyor ve o noktada geri gidiyor. Arkadan gelen tır da onu fark etmeyerek çarpıyor. Kazanın şu anda oluş biçimi bu şekilde yorumlandı. Siz de aynı fikirde misiniz?
2: Şimdi aslında hep teknik nedenlerden bahsediyoruz. Emniyet güvenlik mekanizmalarının kullanılmasından bahsediyoruz. Ama asıl önemli olan bu tır sürücüsü arkadaşım ve tur şoförü önünü kullanan arkadaşın yetkinliklerine bakmak lazım aslında. Bu yetkinliklerini değerlendirirken, bu yetkinliği verirken biz ne kadar özenle bu yetkinliği verip o arkadaşları o direksiyona bindiriyoruz, ona bakmak lazım. Tabii bir ehliyet mekanizması var. Bu devletin yürüttüğü bir mekanizma var. Emniyet güçlerinin kontrolleri çok sağlam. Çok güzel gidiyor ama her noktaya da her şoföre de bir emniyet gücü personeli tahsis edilemez. Bu yani kabul edilebilir bir şey değil zaten. Mümkün de değil zaten. Ama baktığımızda aslında yorgunluk, uykusuzluk, teknik anlamda frenlerin uyumsuzluğu, her şeyi sayabiliriz ama bir sürücünün risk değerlendirmesine bakmak lazım. Riski ne kadar değerlendiriyor? Riskin değerlendirmesi sonucunda bu araçları bu arkadaşlarımıza teslim etmemiz gerekiyor aslında. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Evraksal anlamda yetkinlik alabilir ama risk değerlendirmesi, tur sürücüsü geri geliyordu. Hatalıydı. Ama tır sürücüsüne baktığımız zaman bu otobüsü görmüş olması lazımdı. Önceden önlem alması gerekiyordu. Hatalı olmayabilir, yol hakkı onda olabilir ama riske karşı önlem alacak bir davranış tarzı geliştirmesi gerekiyordu. Son noktaya kadar gelip son noktada müdahale edilmesi işi geciktiriyor, bu hale getiriyor.
1: Yani nihayetinde ama şuradan da baktığımızda tır şoförü normal yolunda ilerliyor. Yani öyle aklı bir otoyolda geri gelmek de yani aslında çok da insanın aklına gelecek bir durum değil açıkçası.
2: Tabii ki. Hele böyle bir otoyolda geri gelmek, yüksek hızla seyreden araçlara karşı ters yönde geri gelmek çok büyük bir risk yaratır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tur sürücüsünün, otobüs şoförünün haklı olduğunu söylemiyorum. Şunu söylüyorum. Bir risk varsa diğer araçların da bu riski bertaraf edip bunu yönetmesi gerekiyor. Çünkü ikisi de ağır araç. Birisi yolcu taşıyor, birisi yük taşıyor.
1: Tabii.
2: İkisi de çok önemli araçlar. İkisi de hayatımızda olması gereken araçlar. Ama bunların sürücülerinin trafikte var olan risklere karşı önlem alarak hareket etmeleri gerekiyor. Başkaları hata yapabilir ama bizim onu bertaraf etmemiz gerekiyor. Aslında bütün sistemi yöneten şoförlerdir. Bir şoför hata yapabilir ama diğer şoför o hatayı kapatacak tarzda hareket marjı geliştirmesi lazım. Davranış tarzını geliştirmesi gerekiyor. Yani yetkinlik anlamında bu anlamda bir geliştirilebilir. Evet. Yani sürücüye bu araç teslim edildiğinde risk değerlendirmesini yapabilecek konumda mı değil mi, ona bakmak gerekiyor aslında.
1: Tabii. Peki şimdi kaza sonrası için kusurun hangi sürücüde olduğunu belirlemek için hangi teknik veriler incelenir? İşte fren izleri, araçların hasar noktaları, takograf kayıtları dedik, kamera görüntüleri, bunlar bize neleri verir?
2: Şunu söyleyebilirim. Tır sürücüsünün takograf kayıtları doğru

0: olabilir, olduğunu söylemiyorum. Doğru olabilir, yorgun olmayabilir. Haklı olduğu için kanunen haklı tarafta kalabilir. Otobüs sürücüsü haklı gibi görünüyor bu konumda. Ama haklı haksızın bir önemi yok.
1: Tabii.
0: 11 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil
1: Evet.
0: şifa diliyorum. Ama bu tür araçları teslim ederken bu arkadaşların yetkinliklerini sadece evraksal anlamda değil, bu evraksal anlamı bir kenara bırakıp yetkinlikleri aldıktan sonra da risk değerlendirmesi yapabilecek insanlara bu araçları teslim etmek gerekiyor.
1: Evet, şimdi siz peki bu görüntülere baktığınızda bir taraftan da olay yerinden canlı görüntüleri de değerlendirelim. Yine kazanın oluş biçimiyle ilgili ve alınması gereken önlemleri bu tarz kazaların yaşanmaması için özellikle nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Denetimlerin denetler hattını arttırılması lazım. Denetimler yeteri kadar var. Yok değil, çok iyi denetimler var. 2026 itibariyle çok iyi cezalandırmalar da geldi. Herkes bu cezalandırmalara karşı ama ben çok karşı değilim. Belli bir noktaya kadar insanları eğitebilirsiniz. Evet doğru. Eğitildikten sonra da cezalandırma sistemiyle belli bir noktaya çekebiliyor olmanız lazım. Bu cezaların ağır olması çok doğru. Bu kazaların olmaması için bunların olması gerekiyor aslında. Devlet çok doğru bir yolda yürüyor. Biz de kendisine destek veriyoruz aslında. Vatandaş olarak, eğitmenler olarak devlete destek veriyoruz bu konuda.
1: Evet. Şimdi hızı peki hangi noktaya koymamız lazım? Otoyolda işte 110 kilometre hızla gitmesi gerektiğini biliyoruz hız sınırının. Yine otobüs içinde diğer vasıta içinde. İşte ağır vasıtanın fren mesafesini de düşündüğümüzde özellikle nelere dikkat etmek gerekiyor? Buyurun.
0: Şimdi kanunlarımızda yazan hız limitleri var. Doğru. Bu hız limitleri otobüs için 110 kilometre değil 100 kilometre. Bir konu söyleyeyim. Şimdi belirli bir şeye açıklık getirmek lazım. Programınız aracılığıyla belki ağır basta şoförleri ve otobüs şoförleri de dinliyordur. 100 kilometrenin üstündeki hız limiti aşımıdır. Anlık hız limiti aşımı yapabilir 110 kilometreye kadar. 10 kilometrelik bir hız limiti aşımı anlık vardır. Sürekli değildir. Bu süreklilik aslında hataya birlikte kanunu çiğnemiş oluyor aslında. Anlık yapılan bir hız limiti, otobüsün hız limiti 100 kilometredir.
1: Evet.
0: Tırında 80 kilometredir.
1: Ve
0: Yani
1: bu
0: 10
1: hızla da
0: kilometre anlık
1: giderken şimdi
0: aşılabilecek.
1: İbrahim Bey işte diyelim geri gelmeye başladı bir otobüs. İşte otoyol çıkışlarının kaçırılması zaten en çok yaşanan problemlerden bir tanesi. İşte sürücünün belki navigasyona odaklanması da olabiliyor. Yani burada sürücünün refleksleri ne kadar belirleyici? Tır sürücüsü tehlikeyi fark ettiği anda fren mi yapmalı, kaçış manevrasına mı yönelmeli, doğru davranış hangisi olmalıydı?
0: Kesinlikle doğru davranış. Öncelikle frene tepki vermeli. Mesafesi yetmiyorsa boş alana doğru frenle birlikte ABS fren sisteminde bize faydası sağladığı fayda da bu şekildedir. Frenle birlikte boş alana doğru aracın yönlendirmesi gerekiyor. Yani kaçınması lazım ama ilk tepki her zaman fren olmalıdır. Kesinlikle direksiyon olmamalıdır.
1: Yani bir manevrada yine başka bir kazayı da beraberinde getirebilir. Çünkü seyir halinde olan başka araçlar da var.
0: Kesinlikle ama
1: Ki bir de ağır tonajlı bir araçtan bahsediyoruz. Kereste yüklü. Onunla
0: yüksek
1: birlikte de.
0: ağır tonajlı bir de sadece direksiyonla manevra yaparsa taşıdığı yükün de merkez kaçtan dolayı aracın stabilizasyonu bozma riski çok yüksek. Önce frenle hızı kontrolü altına alıp ondan sonra direksiyonla yönlendirme yapması gerekiyor mesafesi yetmiyorsa.
1: Evet. İbrahim Bey, peki şimdi otoyolda çıkışı kaçıran sürücülere net uyarınız ne olur? Yani birkaç dakika kazanmak için yapılan bir yanlış manevra ya da geri gitme. Yani işte geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğurdu. Bakın yani şu anda tabii ki bu da net değil sevgili izleyenler ancak yüksek ihtimal olarak söyleniyor. Ne yapmak lazım burada?
0: Ya aslında şu şekilde bakmak lazım. Hepimiz bir yol ayrımını kaçırmışızdır hayatımızda araç kullanırken. Otomobil de olabilir, otobüs de tır da olabilir. Bir 20 kilometre, 30 kilometre farkı kazanmak için bu riski almaya değmez. 20-30 kilometre ileride tekrar bir yol ayrımı ve bir kavşak vardır. Muhakkak vardır. Bu kavşakları o yolu gidip gelmeyi göze almalılar. Kesinlikle bu yolu kar değildir, bu zarardır ki sonuçta çok ağır oluyor. Kesinlikle ilerideki yol ayrımından 20-30 kilometre ileride varsa bir yol ayrımından dönüp gelmek en güvenli davranıştır.
1: Evet, şimdi bir otoyolda geri gitmek, durmak, aniden şerit değiştirmek oldukça riskli davranışlar. Yani sürücülerin bu konudaki en temel hatasını da konuşmak lazım ki biz bu feci kazaları tekrar tekrar yaşamayalım.

0: Yani olabildiğince aslında kullandığımız aracın özelliklerine hakim olmamız gerekiyor. Bu özelliklerin bize sağladığı faydaları bilmemiz gerekiyor. Yönlendirme yaparken bize verdiği tepkileri bilmemiz gerekiyor. Onun haricinde de dışarıdaki risklere karşı da önlem alacak bir bakış açımızın olması lazım. Aslında bir silah devlet tarafından bir vatandaşa silah teslim edilirken bulundurmaya da taşımada 500 tane soru soruluyor. 500 tane soru soruluyor ve psikolojik değerlendirmesi yapılıyor. Bence bu değerlendirmenin aynısı yolcu taşımacılığı ve yük taşımacılığının içinde geçerli olması gereken bir durumdur aslında. Psikolojik durumu eğer uygun görülmüyorsa psikologlar tarafından kesinlikle bu araçların bu arkadaşlara teslim edilmesi uygun değildir aslında.
1: Tabii. Bu arada tur otobüsünün Bursa'dan denizdeki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenilmiş. Sürücünün de Denizli'ye dönüş yolunu kaçırınca yaklaşık 250 metre geri gitmeye çalıştığı ve bu sırada da tur otobüsüne çarptığı söyleniyor. İddia bu şekilde. Aslında yine tahminlerimiz de bu yöndeydi. Yani 250 metre geri gitmeye çalışmış.
0: Çok uzun bir metraj, çok uzun bir metraj. Aslında o yol ayrımından sonra bir yol ayrım daha var. O yolu biliyorum. O kilometreyi göze alıp yarım saatlik bir gecikmeyle aslında sağ salim bir şekilde yolcularını varacağı noktaya götürebilirdi. Geri gitmesi çok büyük bir hataydı aslında.
1: Yani ileride de bir dönüş vardı. Siz de yolu biliyorsunuz
0: İleride
1: anladığım kadarıyla
0: yolu
1: o
0: biliyorum.
1: noktayı.
0: O yolda çok gelip gittim. O yolu biliyorum.
1: Ne yazık ki işte çok basit bir hata aslında. Ne olacak ki ya, hemen şuradan geri gideyim de hemen bu yola gireyim düşüncesi 11 kişinin hayatına mal oldu. 27 kişi yaralandı. Bir kişinin de durumunun ağır olduğunu geçtiğimiz dakikalarda Manisa valisi paylaşmıştı. Yani çok basit gibi görünen ancak hayati önem taşıyan kurallar var. İşte bu sebepten hakikaten üzerine konuşulması gereken de çok önemli başlıklar var. Biz de konuklarımıza değerlendirmeye, analiz etmeye gayret ettik. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Canlı yayından bilgileri almaya devam edeceğiz. İbrahim Şahin, güvenli sürüş teknikleri uzmanı. Teşekkür ediyoruz bir kez daha yayına katkı için.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok
0: İyi
1: sağ olun.
0: yayınlar.
1: Çok sağ olun. Efendim, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen meyveleri dünya pazarlarına ulaştıran kuru meyve ve mamulleri sektörü yılın 9 ayında ihracattan 1 milyar 126 milyon 64 bin dolar gelir elde etti. Ege bölgesinin önemli tarımsal ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm sektörün ihracatında ilk sırada yer aldı. Yılın 9 ayında 112.078 ton çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edilerek 336 milyon 416 bin dolar gelir sağlandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
8: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
9: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
10: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
12: Reklam. A Haber Radyo.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236.492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257.522 kilometreye ulaştı.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
12: Reklam.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
14: Türkcellere bağlan hayata.
15: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
15: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
12: Reklam.
13: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Kocaeli'nin Ocak ile Eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak 18 milyar 566 milyon 335 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 17 milyar 50 milyon 582 bin dolar ihracat gerçekleştiren kent, 9 aylık dönemde dış satımını 1,5 milyar doların üzerinde artırdı.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Reklam.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
17: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
18: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
15: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
12: Reklam.
13: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Ardından tekrar A Haber ekranlarında karşınızdayız sevgili izleyenler. Ne yazık ki güne acı bir haberle başladık. Manisa'nın Akhisar ilçesi İstanbul Orhan Gazi İzmir otoyolunda tırla yolcu otobüsünün, tur otobüsünün çarpışması sonucu ne yazık ki feci bir kaza meydana geldi. 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Bir kişinin durumunun da ağır olduğu paylaşıldı. Şimdi biz hemen olay yerine ulaştık. Arkadaşımız Tayfuner o noktada uzun zamandır yayınları gerçekleştiriyor. Hemen dönelim. Detayları dinleyin.
19: Evet, otobüsün şoförü şu anda gözaltında. Tır şoförü işte hastanede ama o da muhafaza ediliyor. Olayın iki tane önemli kişisi. Biri gözaltında, biri de hastanede muhafaza altında. İşte o tırın kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Otoyolun üzerine getirildi. İşte bu çekiciyle yan taraftaki şeride daha güvenli bir alana alın.

Temizlenmesi için buradan birazdan çıkarılacak ve ardından da işte otobüsle ilgili çalışmalar başlayacak. Tabii bir taraftan da alt taraftan mazot akmaya devam ediyor. Allah'tan tabii mazotun kolay kolay alev alması mümkün değil. 11-11 sularında meydana gelen kaza otobüsün, tur otobüsünün Akhisar gişelerden çıktıktan sonra yanlış yola girdiğini anlayıp yaklaşık 25 kilometre ileriye gidip Saruhanlı'dan çıkması gerekirken onun yerine 250 metre geri gitmeye niyetlendi. Ve arkadan gelen üzerinde tonlarca ağırlıktaki tomruk bulunan tır kamyonu ise arkadan geri gelirken arka taraftan otobüse çarptı ve toplamda 11 kişi hayatını kaybetti otobüste bulunan ve toplamda 27 yaralının olduğunu söyleyebiliriz. Şu saat itibariyle başta AFAD ekipleri, emniyetin ekipleri, jandarma otoyol ekipleri, kriminal ekipler işte 11-11'den bu yana çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii olayın oluş şekliyle ilgili çok sıra dışı ve tamamen tabiri caizse cahilce bir yaklaşımla otobüs şoförünün geri gitmesi aslında olayın fitilini ateşledi. Arkadan birinci şeritten giden tır kamyonu ilerlerken muhtemelen geri mi ileri gittiğini algılayamadığı için ileri gittiğini düşünerek hızla otobüse arkadan çarptı ve onun neticesinde işte tır şoförü yaralanırken otobüs şoförü de şu an itibariyle gözaltında ve toplamda 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11'de meydana gelen olayın neticesinde tabii Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolu Akhisar gişeleri mevkiinde meydana geldi kaza. Tabii Manisa Valiliği'nin yaptığı açıklama 11-11'i gösteriyor. Tabii Bursa'dan İzmir yönüne giden tur otobüsü ile işte tır kamyonu çarpıştı. 11 kişi hayatını kaybetti ve 27 kişi de yaralı. Şu an itibariyle işte tırın arka tarafını da bir şekilde kaldıracaklar mı? Diğer tırla mı? Çekiciyle mi bu işi çözecekler? Henüz net değil ama gördüğünüz gibi tırın ön dorsesi komple kullanılmaz halde. Bunun içerisinden o şoför nasıl çıktı? Yaralı olarak çıktı. Ancak gördüğünüz gibi tırın ön tarafı, şoförün olduğu bölüm komple kullanılmaz halde. İşte yavaş yavaş hemen sağ taraftaki daha güvenli bir alana, aynı zamanda otoyolunda açılması gerekiyor. Çok çok önemli, binlerce vatandaş buradan İzmir'e doğru ilerlerken, işte ileride ne kadar ileride yol kesildi onu bilmiyoruz. İstanbul, İzmir, İstanbul yönüne trafik akıyor ancak şu anda Akhisar gişeler bölümünde trafik yok. İstanbul'dan gelen vatandaşlar Akhisar tarafından, Akhisar çıkışından devlet yoluna girip oradan tekrar Saruhanlı'dan otoyola girme şansları var. İşte tırı bir nebze olsun o bölgeden alındı. Hemen otobüse bakacak olursak otobüsün ön camı komple patlamış durumda. Arka taraftan tır arka taraftan çarptı otobüse. O çarpmanın etkisiyle ön cam patladı. Ve otobüs sağ tarafına doğru yattığını söyleyebiliriz. İşte koltukların bir kısmı yerinden kopmuş. Tabii orada baktığımızda yerinden kopan koltuklara muhtemelen emniyet kemeriyle bağlıydı vatandaşlar. Üst taraftaki koltuklara baktığında birkaç tanesi bu şekilde. Tabii önceki yayınlarımızda işte uzmanlarımız da belirttiler. Özellikle hangi araca, otobüs olsun, traktör, tabii traktör değil pardon, düzeltmiş. Farklı nitelikteki araçlar olsun, emniyet kemeri kullanmadan yola çıkmak, devam etmek son derece tehlikeli. İşte onun en net örneği karşımızda duruyor. İşte emniyet kemeri takılı olmayan vatandaşların çoğunluğu hastanede olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda 26 kişi
yaralandı. 11 kişi hayatını kaybetti. Tabii hayatını kaybeden vatandaşların 11'i de tır şoförünün, tır kamyonunun şoförü yaralandı.

0: olduğu için hayatını kaybedenlerin tamamı işte o tur otobüsünün içerisinde hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takmamış olanların çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün. Emniyet kemeri takanlar yaralı olduğunu değerlendirebiliriz. Bu akıl çıkarımı yapabiliriz. İşte 11-11'de meydana gelen kaza demeyelim, tamamen bir akıl tutulması diyelim. İşte o yapılan geri geri otobüsün geri geri gitmesinden sonra tır kamyonu içeride ağır miktarda tomruklar var. O tomrukları taşıyordu ve işte o sürat ile çarptı ve çarpmanın etkisiyle otobüs sağ tarafına yattı. Şu saat itibariyle ekipler çalışmalarını hem otobüsün hem de tır kamyonunun bölgeden kaldırılması için
1: Tayfun
0: çalışmalarını sürdürüyorlar. Tır
1: Tayfun bir soru soracağım. Şimdi sen de olayın yaşanma anını anlattın, kazanın. O noktada bir güvenlik şeridi var mı? Yani ya da genişliği ne kadar? Şöyle ben yine görüntülerde de anlamaya çalışıyorum
0: şöyle,
1: ama senden dinleyelim.
0: Hemen,
1: yani otobüs o noktada mı bekliyordu ya da geri geri gidiyordu? Tır da güvenlik şeridinin olduğu tarafta mı yoksa en sağ şeritten mi gitmeye çalışıyordu?
0: Hemen ifade edeyim. İsa biraz gelir misin lütfen, rica etsem? Bakın ileriye doğru gidelim. Tabii jandarma ekipleri de güvenlik gerekçesiyle bizleri yaklaştırmıyorlar. Hemen size göstereceğim. Bakın burası emniyet şeridi. Burası emniyet şeridi. Hemen ölçüyorum. 1-2 yaklaşık 3 metrelik bir emniyet şeridi var. Otobüsün muhtemelen büyük kısmı emniyet şeridindeydi. Ancak bir kısmı da şu anda sağ şeritte bulunuyorum. Yani otoyol 3 şeritli bir otoyol. Onun en sağdaki şeridindeydi. Bir kısmı da buradaydı. Tahminime göre tabii ölçmek mümkün ama o yüzden trafik kurallarına da aykırı bir durum. Yani İstanbul-İzmir otoyolunda ya da farklı otoyollarda, yollarda bu şekilde emniyet şeridinde durmak, seyir halinde araçların acil bir durum olmadıkça yasak ve cezaya tabi, yaklaşık 12 bin lira civarında bir ceza söz konusu. Tabi bunu aynı zamanda, İsa biraz daha geriye gidelim, aynı zamanda şehir trafiğinde de bunu çok sık yaşıyoruz. Şimdi vatandaşlar bir takım işte çakarlar kullanarak vesaire yaparak ya da ya ben geçerim deyip emniyet şeridinden ilerleyen, bir an evvel işine gitmek için tabii orada emniyet, trafikte bekleyen vatandaşları yok sayarak emniyet şeridinden gidiyorlar. Ancak emniyet şeridi adı üstünde, emniyet acil bir durum olması durumunda bu şeridin kullanılması gerekiyor. Ancak işte bu durumda olduğu gibi işte otobüs şoförü bir kısmı emniyet şeridinde, bir kısmı da sağ ana şeridin üzerinde bulunuyordu ve 250 metre geri geri gitme gafletinde bulundu. Halbuki o kadar insanın hayatını tehlikeye atmak yerine yaklaşık 25 kilometre sonra Saruhanlı'da bir çıkış var. Oradan gidebilirdi ancak onu yapmadı. Yapmadığı için de işte bu kaza oldu ve toplamda 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Araçlar yavaş yavaş yerinden, bulunduğu yerden kaldırılmaya çalışılıyor. Biz gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Ayfun Erş, İsa Mustafa Eraslan, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Efendim ne yazık ki gördüğünüz üzere kural ihlalleri, dikkatsizlik 11 kişinin canına mal olmuş durumda. Güvenli sürüş teknikleri uzmanı Cankat Hurmaoğlu'yla konuşacağız şimdi tüm bu kazanın ayrıntılarını. Cankat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Evet, ne yazık ki feci bir kazadan söz ediyoruz. Şu anda ilk belirlemelere göre, yani ilk iddialara göre şöyle ki kazanın oluş biçimi bir ayrımı, yol ayrımını kaçırıyor tur otobüsü ve sonrasında o ayrım içinde tahminen 250 metre kadar da geri geri gitmeye başlıyor. Tam o sırada da tır hızlı bir şekilde geliyor ve tıra çarpıyor. Sürüklenerek de ikisi yan yatıyor. Şimdi böyle bir durumda bu kazanın, çarpışmanın önlenme ihtimali var mıydı?
2: Var. Avrupa ülkelerine bakın. Gelişmiş Avrupa ülkelerine bakın. Burada böyle bir kaza olmuş mu? Oluyor mu?

0: Sebebi trafikteki kuralların disiplinli bir şekilde uygulanıyor, denetleniyor, kontrol ediyor olmasına bağlı. Yani siz insanları doğru dürüst eğiteceksiniz. Bu eğitimlerin sahaya yansıyıp yansımadığını denetleyeceksiniz ve kontrol edeceksiniz. Böyle olursa bu türdeki kazalar olmaz. Böyle bir kazanın yaşanmış olması aslında bize şu anda Türkiye'deki risk anlayışının, yani sürücüler üzerindeki riske, bunu bir kişiye indirmek mümkün değil. Bunun demin muhabir arkadaşın da anlattığı gibi birçok örneğini görüyoruz. Hı hı. Bu türdeki bir davranış Türkiye'deki trafik risk anlayışını ortaya koyuyor aslında. Yani biz trafikte nelerin tehlike ya da ne kadar büyük tehlike olduğunun farkında değiliz. İşte sonuçlarda maalesef böyle. Bu kaza önlenebilirdi.
1: Hı hı. Önlenebilirdi, ancak işte kurallar, ihmaller, kurallara uymama, yani bir seferlik ne olacak, hemen bir geri gideyim de bu çıkışı buradan kurtarayım düşüncesi 11 kişinin canına mal oldu. Öyle ki arkadaşımız da şimdi söyledi, 25 kilometre ötede de başka bir çıkış varmış. Yani hani çok da uzun bir süre değil, yaklaşık yani o otoyoldan bahsediyoruz. 20-15 dakikalık bir süre içerisinde tekrar başka bir çıkış da olacaktı o noktada. Ancak ne yazık ki 11 kişinin canına mal olan feci bir kazayla karşı karşıya kaldık. Bu arada kaldırma çalışmaları devam ediyor. Canlı görüntüleri olay yerinden ekranlarınıza getiriyoruz. Bir tur otobüsüydü biliyorsunuz. O noktada da valizler, kişisel eşyalar, belki ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlar ya da 27 yaralı vatandaşın eşyalarını da, valizlerini de görüyoruz. Yani güzel bir yolculuk için yola çıkmışlardı. Sanırım son gelen bilgi de denizdeki kaplıcalara hareket halinde olduğu yönündeydi. Ancak faciayla neticelendi. Şimdi burada neler yapmak lazım? Hangi hatalar var? Hangi ihlaller söz konusu? Ve bu tarz kazaların yaşanmaması için hangi önlemlerin alınması gerekiyor Can Kat Bey?
0: Şimdi hocam bu tam bir kültür zafiyatının örnekleri. Yani Türkiye'de biz bir ehliyet veriyoruz. Sürücüye diyoruz ki sen artık bu işi öğrendin diyoruz. Fakat neticeler öyle bir şeyler gösteriyor ki sürücü bunu öğrenmemiş. İstanbul, yani trafiğin içerisinde yaşayan, illa İstanbul olması gerekmiyor, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, dikkat edin, bir sürü sürüş hatasıyla dolu. Yani ehliyeti alırken öğrendiğiniz birçok şeyin aslında trafikte uygulanmadığının örnekleri. Şimdi polis denetleme yapıyor mu? Evet. Doğru. Bir yerlerde duruyorlar, denetleme yapılıyor. Fakat arkadaşlar, gelişmiş ülkelerdeki örneklere bakarsanız denetlemeler böyle yapılmaz. Denetleme yanlış yapan insanların üzerinde yapılır. Yani yolda hareket edersiniz, yanlış birisi bir şey yapıyorsa onu çekersiniz. Onun bütün evraklarını, her şeyini kontrol edersiniz. Bir daha hata yapmayacak hale getirirsiniz. Gerekiyorsa psikotekniğe gönderirsiniz. Gerekiyorsa ceza, işte para cezalarıyla falan. Şimdi dolayısıyla bunun, böyle bir kazanın neticesi aslında komplike bir sistemin sonuçlarını görüyoruz. Biz trafikle ilgili yeterince önem vermiyoruz. Trafikteki ölenler, bugün Allah rahmet eylesin, 11 kişi gereksiz yere hayatını kaybetti.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Devam edecek. Bu devam edecek. Devam edecek diye kesinlikle söylüyorum. Çünkü trafiğin nasıl olduğunu ben her gün görüyorum. Hepimiz görüyoruz. Bu dikkatsizlik de demeyelim, bile bile bunların yapılıyor olmuş olması. Çünkü herkes otoyolda durmaması gerektiğini biliyor. Yani büyük yazılarla yazılmış. İşte bizim gibi insanlar anlatıyor, sosyal medyada bir sürü şey çıkıyor falan. Yani trafikte bunun yapılmaması gerektiği aslında bir şekilde kulağımıza bir yerden gelmiş. Fakat bunun ortaya çıkarabileceği riskler, böyle bir şey yaparsam bana nelerin olacağıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Dolayısıyla sonucunda cezalar şimdi pahalı gibi görünüyor ama para cezasıyla olmaz her şey. Bazı şeyleri de farklı yaptırımlar uygulamak gerekir. Dolayısıyla insanları aslında hata yapma, bir, bilgilendirmek gerekiyor. Çok iyi şekilde bunun sonuçlarının neler olacağını bilgilendirmek lazım. Sonra da doğru dürüst takip edip denetleyip yapanları da acımasızca cezalandırmak lazım. Bazen mesela şeylerde duyuyoruz. Ya abi, ben ekmek parası kazanıyorum. Ya arkadaş, sen ekmek parası kazanıyorsun da bak 11 kişi öldü.

0: bu denetlemeler sonucunda da gerekli olan, gerekli yerlerde gerekli insanları da acımasızca cezalandırmak lazım. Çünkü
1: tabii
0: bu
1: ki, kurallar boşuna hayatı değil. Yani hepsinin bir önleyici faktörü var. Hepsinin bir sebebi var. Yani bu kurala uymazsam ne olacak ki? Bir seferlik buradan geçeyim düşüncesiyle bazen hareket edilebiliyor. Yani bu noktada sizin söylediğiniz hakikaten çok önemli. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tür kazalarda özellikle sürücünün refleksleri ne kadar belirleyici? İşte tır sürücüsü tehlikeyi fark ettiği anda yani fren mi yapmalı? Kaçış mı manevrasında mı bulunmalı? Hangisi daha doğru olur?
0: Özellikle şimdi bu kazadan hareketle söylüyorum. Sürücünün böyle bir durumda tehlikeyi fark eder fark etmez yapması gereken ilk işlem hemen fren yapmak. Yani aracını mümkün olduğu kadar yavaşlatmaya çalışmak. Sebebi olası bir çarpışmada ortaya çıkacak enerjiyi mümkün olduğu kadar minimize edebilmek. Dolayısıyla sonuçlarını da azaltmak. Fakat bunun acil bir yol şerit değiştirme hareketi falan gibi bir şey yapmaya kalksa tır şoförü, frene basmadan bunu yaparsa zaten daha otobüse çarpmadan devrilebilirdi. Devrilmiş olarak çarpabilirdi. Dolayısıyla bunlarla ilgili Türkiye'de bir sürü eğitimler veriliyor. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. İlk önce frene basılır. Aracın enerjisi ön tarafa doğru yüklendikten sonra da yavaş yavaş şerit değiştirmeye çalışıyorlar. Fakat bu arada önemli olan bir şey var. Dikkat edin, şu anda ekranda görünen o kalaslar arabanın üzerinde yüklüydü, tırın üzerinde yüklüydü.
1: Evet.
0: Eğer siz bu yükleri yeterince düzgün emniyet altına almamış iseniz sürücü artık frene basmaktan korkacak demektir. Çünkü frene basarsa o yükler üstüne gelecek. Demin araba çekilirken, tır çekilirken arabanın, o tırın arkasındaki kısmın da tamamen eğilmiş olduğunu gördük. Yani yükler gitti, tırın üzerine de çarptı. Şimdi dolayısıyla bu aslında sadece bu kazanın buradaki şeyine bakmak doğru değil. Bir, bu araç doğru dürüst yüklendi mi? Yükler doğru dürüst emniyet altına alındı mı? Polis denetleme yaptığında yüklerin doğru dürüst emniyet altına alındığını kontrol ediyor mu? Bunların hepsinden sonra geleceğiz. En son 10 saniyelik kısım, tehlikeyi gördü. Şimdi sağa mı kaçsın, frene mi bassın, ne yapsın? Tamam, burada frene basacak. Ve mümkünse yavaş yavaş sol tarafa doğru kaçmaya çalışacaktı.
1: Peki şimdi bir taraftan da hani hep tırı konuşuyoruz. Otobüs içindeki yolcuların güvenliği içinde. Yani otobüslerde emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğunu biliyoruz. Ancak çoğunlukla takılmadığını da görüyoruz. Yani burada bir devrilme, bir savrulma sırasında kemer takmamak hangi sonuçları doğuruyor? Yani şu anda 11 kişi hayatını kaybetti. Ancak ne oldu da kaybetti?
0: O yerde yatan cesetler vardı. Sabah izlediğim programlarda yerde ceset maalesef torbaları vardı. Maalesef. Yani insanlar maalesef otobüsten dışarı fırlamışlardı.
1: Maalesef.
0: Bunun sebebi koltuklarında sabit duramadılar. Bir insanın böyle bir çarpışmada kendini sabit tutması mümkün değil.
1: Evet.
0: Biz bunu her gün, emniyet kemeri simülatörlerimiz var. Burada her gün insanlara bunu denetiyoruz. Bunu biliyoruz yani. Sizin kişisel kas gücünüzle vücudunuzu orada tutmanız, yani koltukta tutmanız mümkün değil. Burada size yardımcı olacak bir şey var. Bu da emniyet kemeri. Devlet bunu mecburi kılmış. Tak arkadaş, tak gözünü seveyim. Ya işte bak, görüyorsun, ondan sonra 11 tane ceset yolda toplanıyor. Bunların tamamen tek sebebi emniyet kemerini takmamış olmaları. Ha bu arada emniyet kemeri %100 her şeyi kurtaracak, kurtarmayacak diye bunun tartışmasına girmenin hiçbir anlamı yok. 11 kişiyi bire düşürse bile 10 kişinin hayatını kazandık demektir.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla emniyet kemeri tartışma götürecek bir konu değil. Her araçta, demin arkadaş konuşurken traktör dedi, hatta traktörde bile emniyet kemeri takılmak zorunda. Takılmalı. Yani öyle traktörden atlarım falan şeyleri ölmüyor. Ben her gün traktörden atlayıp da kendi traktörümün altında kalan kaza
1: tabii
0: inceliyorum.
1: Tabii, doğru.
0: Dolayısıyla bunlar yani afaki konuşuyoruz. Yani tam konuyu şeyin neler getirebilir? Yani olmadan bir konu hakkında konuşmak biraz kolay. Dolayısıyla emniyet kemeri ölümcül önemde. Bu kazanın bize gösterdiği gibi. 11 kişinin bence 11'inin de hayatı kurtulabilirdi. Ufak tefek yaralanmalarla, işte kesikler, kırıklar, şunlarla bunlarla kazayı atlatabilirlerdi. Eğer
1: önemli
0: emniyet kemerleri takılı olsaydı.
1: Evet. Çok çok önemli bir noktaya değindiniz. Hakikaten emniyet kemerleri eğer takılı olsaydı savrulmayacaklardı haliyle. Ufak tefek yaralanmalarla kurtulmuş olacaklardı. Bu arada

0: otobüs şoförü gözaltında, onu da bir kez daha hatırlatalım. Tır şoförü de yaralı, onun bilgilerini de paylaşalım. Şimdi sürücüler üzerinden gidersek, biz ilk etapta da yani kazanın oluş biçimi tam anlamıyla netleşmedi. Ancak hani şu an yüksek ihtimaller üzerinde durduğumuz konu da buydu. Sürücünün yorgunluğu, uykusuzluğu, işte dikkat dağınıklığı bu tür ağır kazaların oluşmasında ne kadar belirleyici?
1: Çok, çok belirleyici. Yani
0: bu arada
1: buna şu kadar...
0: Çok özür diliyorum. Şimdi canlı görüntüyü de hemen yorumlayalım. Şu anda takografı çıkarılıyor otobüsün, değil mi? Hemen onu da yorumlayıp sonra soruma cevap verirseniz çok sevinirim.
1: Tabii şu anda araçların her ikisinin de takometrelerindeki bilgiler alınacak. O bilgiler doğrultusunda kazanın nasıl olduğuna karar vermeye çalışacaklar. Yani araba duruyor muydu, hızı neydi, hızı kaçtı gibi, sürücü ne kadar zamandır çalışıyordu, çalışma sürelerini aşmış mıydı, aşmamış mıydı, işte yorgunluğuna karar verecekler. Fakat bunu sadece bu takometrelerden de göreceklerdir. Büyük ihtimalle geriye dönük olarak kaç zamandır çalışıyor, ne kadar dinlenmiş, ne kadar ara vermiş, yorgun mu değil miye karar verecekler. Hı. İşte oradan uyuma ihtimaline ya da işte dikkatsiz olması, yorgun olmasına yorum gelecek. Dolayısıyla bu cihazlar çok önemli. Aslında uçaklardaki kara kutu gibi, bu da ağır vasıtalardaki kara kutu. Bu kaza anında veya kazadan öncesinde o aracın neler yaptığını, o sürücünün neler yaptığını bize bildiren, bu bilgileri bize veren bir cihaz. Dolayısıyla o bilgiler çok önemli şimdi.
0: Evet, bir hemen o zaman o noktaya dönelim. Belki bir bilgilere de ulaşmıştır Tayfun. Bu işlemler gerçekleştirilirken sahadan bilgileri de alalım. Sonra yine konuşalım Cankat Hocam. Tayfun, söz sende.
2: Tabii önceki yayınlarda da söylemiştik. İsa, bak hemen biraz daha gelirsen bu tarafa. Takografların çok önemli olduğunu aslında söylemiştim. İşte uzman ekipler, otoyol jandarması ekipleri takografın üzerinden otobüsün bugünkü ya da geriye dönük ne kadar hareketi varsa, kaç kilometre süratle gitti, nerede durdu vesaire yaptı. Çünkü şimdi özellikle tır kamyonları ve otobüslerin denetimi, başta otoyol jandarmaları olmak üzere emniyet ekipleri, jandarma ekipleri bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Geçtiğimiz yıllarda işte özellikle İzmir'deki otoyol jandarmasıyla yaptığımız uygulamalarda uzman ekipler işte bu takografların işte sürücüler tarafından bir takım müdahalelerle, atıyorum işte 3 saat kullanması gerekirken 10 saat kullanmış gibi gösterip işte o anlamda daha uzun sürelerde yol ilerlemek için bir takım arkadan dolaşma, tabiri caizse sahtekarlıklarla karşılaşıldığı için otoyol jandarmaları ve emniyet ekipleri takografların güvenliği için herhangi bir oynama yapılıp yapılmadığıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar aralıksız olarak. Şu anda işte otobüsteki, o tur otobüsündeki vatandaşların hayatına mal olan şoförün kullandığı işte takografla ilgili çıktılar alındı. Aynı zamanda takografın üzerindeki bilgilerin de kopyalanacağını düşünüyorum. Bu da konuyla ilgili, konunun aydınlanması açısından, nereden yola çıktı, kaç kilometre yol yaptı, mola verdiği yerler ve son tahlilde işte bu kaza olduğu anda da durumla ilgili bütün bilgileri şu an itibariyle çıktıları alındı. Aynı zamanda işte o takografın da yerinden çıkarılarak teknik bir incelemeden geçirileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda aynı işlemde yine tır şoförünün kullandığı araçla ilgili de yapılacak. Ancak tır şoförünün kullandığı aracın ön tarafı tamamen kullanılmaz durumda. Onunla ilgili de bir çalışma yürütülecek. İşte jandarma kriminal ekipleri işte bir delil torbası getirdi ve işte o aldıkları bilgiler o torbanın içerisinde. Tabii özellikle makinanın da sökülüp sökülmeyeceği konusunda şu anda net göremiyorum ama onunla ilgili de evet, takografı da söküyorlar. Bulunduğu yerden takografı da söküyorlar. Bu da tabii ki bir laboratuvar incelemesinden, teknik incelemeden geçecek ve o ardından da işte dava dosyasına girebilecek en önemli delillerden bir tanesi. İşte uzman ekip gördüğünüz gibi çıkardı takografı.

0: Önce o çıktılar alındı, daha sonra ise gördüğünüz gibi olay yeri inceleme ekipleri jandarmaya bağlı işte o delil torbasının içerisine kondu takograf ve ilerleyen süreçte gördüğünüz gibi işte bu takografla ilgili de bir delillendirme süreci yaşanacağını düşünüyorum. Şu saat itibariyle tır buradan kaldırıldı, ancak gördüğünüz gibi yayında sizler de gördünüz. İsa hemen sağ tarafı bir göstersin. Bakın, İnsanlar evlerinden çıkıp bu tur firmasına bir belli bir bedel ödeyip tatile gidiyorlardı. Otobüsü kullanan şoför ise trafik kurallarını alt üst ederek yapılmaması gereken cinayet diyebileceğimiz bir olaya imza attı. Çıkış şeridini, çıkış noktasını geçtikten sonra geri 250 metre gitmek için geri ilerlemeye başladı. Ve tır kamyonu da işte algılayamayarak, otobüs tır kamyonu yolda ilerlerken pek çok kez araba kullanan vatandaşların da karşısına çıkmıştır. Bir araç dururken diğerinin ileri ya da geri gittiğini anlamak çok zor. Ancak yaklaştığında da iş işten geçmişti ve yaklaşık bir
1: dökerek, paramparça ederek işte bu sonuç meydana geldi işte.
0: Sonuç meydana geldi işte. Dediğim gibi tatil için ellerinden çıkan vatandaşlar maalesef işte gördüğünüz gibi toplamda 27 kişi yaralı, 11 kişi ise hayatını kaybetti. Ağır olan vatandaşların da olduğunu söyleyebiliriz. İşte biraz önce İsa hemen karşı tarafa 2 dakika geçelim. Şeyle ilgili yayında işte o tır kamyonunun üzerindeki tomrukların güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığıyla ilgili de hemen size şimdi göstereceğiz. İsa, gelir misin? Şimdi bakın, tır kamyonunun içerisindeki işte bu tomruklar aralara ince suntalar konularak tırın üzerine konmuş. Bununla ilgili herhangi bir işte yerinden oynamaması, devrilmemesi ya da yer değiştirmemesi için şu an itibariyle gördüğüm herhangi bir işte o kalın makaralarla bir işlem yapıldı mı şu anda o gözükmüyor. Herhangi bir bağlama işlemi, belki onlar da koptu yerinden. Ancak gördüğünüz gibi tırın üzerindeki malzemeler de komple devrilmiş durumda. Otobüsün arka tarafındaki aks, o çarpmanın etkisiyle, bu kaldırım ve buradaki demir bariyerlerin etkisiyle gördüğünüz gibi düz durması gerekiyor. Şu anda yatık vaziyette. Ön aks, arka akslar da komple kullanılmaz halde, otobüs kullanılmaz halde. Biraz önce vatandaşların işte tatil için gittikleri Denizli'ye ulaşamadılar. Eşyaları da burada işte jandarma, itfaiye ekipleri tarafından tek tek ayrılarak delil kutularına konuluyor. Yaralı olanlara iletmek, hayatını kaybedenlerin de yakınlarına verilmesi için bu çok çok önemli. Tek tek değerlendiriyor işte o bölgedeki vatandaşlara ait eşyalar da Manisa itfaiyesinden ekiplerle birlikte jandarma ekipleri şu anda burada o çalışmayı yapıyorlar. Valizler sağ tarafta. Tabii çok vahim bir kaza. Aslında buna kaza da demek çok zor ama aklı mantığı yerinde olan bir araç sürücüsü, ki otobüs kullanıyorsa uzun yıllardır kullanıyor demek oluyor aslında. Bu otobüsleri emanet ettikleri şoförlerin çok deneyimli olması gerekiyor. Ancak çok deneyimli olmak da yetmiyor. Bazen özgüven patlamasından dolayı ben şuradan 250 metre giderim, bir an evvel gideceğimiz yere gideriz düşüncesiyle geri gelmeye çalışırken bu katliam gibi kaza yaşandı ve bu da inşallah başka kazaları getirmez. Ki otoyollarda özellikle güvenlik önlemi anlamında bütün önlemler alınıyor, ancak bu şekilde otobüsün şoförü gibi bilinçsiz şoförler maalesef bu olaylara neden oluyor. Vatandaşlarımızın canı yanıyor. İşte başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere otobüs şoförleriyle ilgili, güvenli sürüşlerle ilgili özellikle eğitimler alıyorlar. İşte o ehliyeti alırken çok zorlu sınavlardan geçiyorlar. Ancak ehliyeti aldıktan sonra demek ki bazı İnsanlar bunu görmezden geliyorlar ve bu şekilde

0: Acıya denebilecek kazalar yaşanıyor. Tabii ki aileleri şu anda otobüstekilerin net kimlikleriyle ilgili bilgi var. Ancak onları şimdi tabii ki ifade etmeyelim. Tabii aileleri hızlı bir şekilde hastanelere ulaşmaya çalıştılar. Yakınlarını görebilmek, sağ mı değil mi? Bunu öğrenmek için de çok büyük dram denebilecek bir durum yaşanıyor. Şu anda işte Akhisar çıkışında meydana gelen kazadan sonra toparlayacak olursak eğer şu saat itibariyle tır bulunduğu yerden ayrıldı. Otobüsteki eşyalar boşaltıldı. Ancak çalışmalar devam ediyor ve tabii ki burada Cumhuriyet Başsavcısının da buradaki incelemeleri ve denetlemeleri oldukça önemli diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun Arş, İsa Mustafa Eraslan, teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Efendim şimdi hakikaten bir taraftan da yani bir dram yaşanıyor. Tayfun'un da dediği gibi bir taraftan ölen kişilerin yakınları elbette canhıraş ulaşmaya çalışıyorlar onlara. Allah'tan sabır dileyelim onlar için de, hakikaten çok zor bir durum. Yani bir tatil için, bir güzel gezi için çıkılan yolda ne yazık ki bir faciayı konuşuyoruz. 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralı. Yaralıların arasında durumu ağır olanlar da var. Şimdi en son şurada bırakmıştık Cankat Bey. Takograflarla ilgili işte o ilk incelemeler yapılacak, alındı ve şöyle bir şey söyledi az evvel Tayfun, ben de onun notunu almıştım. Takografi ile ilgili bir oynama olabiliyor mu hakikaten? Böyle bir şey söz konusu mu?
2: Valla insanoğlunun olduğu her yerde bunlar mümkün. Bunlar neticede dijital cihazlar. Cihazların üzerinde oynamak mümkün mü? Ufak tefek oynamaların yapılabildiğini duyuyoruz. Maalesef, ancak polis de bu konuda hazırlıklı anladığım kadarıyla. Polis de bu oynanmış takoları, takografları incelemelerin neticesinde tespit edebiliyor. Şimdi Merve Hanım, tekrar şeyin başına gelirsek, takograf falan bunların hepsi zaten olması gereken ve incelenecek şeyler, yapılacak. Esas mesele burada bu sürücünün böyle bir davranışı niye yaptı? Yani neden böyle bir şey yaptı? Bunun tek bir açıklaması var. Bunun sonuçlarını bilmiyordu aslında. Sonuçlarını tahayyül edemedi. Yani ortaya çıkabilecek felaketin ne kadar büyük olduğunu göremedi. İnanır mısınız? Türkiye'de şu anda trafikte olan insanların %80'i bu şekilde. Bu otobüs, otomobil, bisiklet, ne olursa olsun. Trafiğe çıkın, insanların davranışlarını gözlemleyin. Göreceksiniz ki tehlikenin ne olduğunu farkında değiller. Farkında olsaydık zaten böyle davranıyor olmazdık. Dolayısıyla aslında bu tür eğitimlerin, demin arkadaşlar hani söylüyoruz hep ehliyeti var, ehliyeti aldı falan diye. Ehliyeti almış olmak size teknik anlamda bazı bilgiler veriyor. Yeterince işte bu arabayı şöyle yapacaksın, direksiyon böyle, işte şu sinyal, bu kurallar böyle falan diye. Bir de bu işin tehlikelerinin neler olduğu. Yani eğitimlerin içerisinde muhakkak bir kırmızı ışıkta geçtiğinizde başına neler gelebileceği ya da bir sinyal vermezseniz ne tür kazaların oluşabileceğini aslında devamlı konuşuyor ve insanlara bunu anlatabiliyor olmamız lazım.
1: Yani yaptırımların da net bir şekilde öğretilmesi lazım diyorsunuz.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Bu şimdi sizin bu sürücüyü, diyelim ki müebbet hapis verdiklerini varsayalım. Olmaz ama hadi diyelim ki otobüs şoförünü hapse attılar. Sonuç 11 kişi öldü. 11 kişi öldü. Belki birisi ağır hasta yaralı. Onların arasından bazıları ömür boyu bu kazanın şeylerini taşıyacaklar. Yani birisini o anda sonra suçlayıp bir yere atmak çok kolay. Önemli olan bunun olmasını önlememiz gerekiyordu. Tabii. Bu kazanın oluşumunu önleyebilmek lazımdı. Bu da bizim genel kültürümüzün bir parçası. İnsanların risk anlayışını değiştirmemizin bir parçası. Niye Almanya'da böyle bir kaza olmuyor? Ben senelerce Almanya'da yaşadım. Böyle bir kaza yok. Tabii de şeyleri inceliyorum. Böyle bir kaza yok. Niye yok? Çünkü hiçbir Alman böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Korkusun, şey korkusundan değil, para cezası korkusundan değil, sorumluluğundan kurtulamayacağı için.
1: Aslında vicdani sorumluluk, yani işin özünde ona varıyoruz. Bir de yani hani tek başına kişisel bir araç olsa, otomobil olsa, hani en azından bunun sonucuna sadece kendisi katlanacak. Ancak yani neredeyse 40 kişiyi taşıdığı, 40 canı taşıdığı bir otobüste böylesine feci bir hatayı yapabilmek çok akıl mantık işi değil hakikaten.
2: Çok doğru. Zaten işte püf nokta burası. Yani

0: Bir insanın vicdanının bittiği yer burası. Şimdi bu adam, belki de arkadaşlarına sorsanız bu adam aslında iyi bir adam diyecekler.
1: Tabii.
0: Yani konuşmalar esasında arasında ya şuna şuna yardım etti, buna yardım etti falan diyecekler. Fakat iyi gibi görünen insanların risk anlayışları olmayınca, karşısındakilere karşı risk anlayışı ve sorumluluk duyguları olmayınca sonuç böyle oluyor. Şimdi burada istediğimiz kadar araştırma yapabiliriz. Sürücü, tır şoförünün de yorgun olduğunu düşünelim. O da yorgun geldi. Ya da tam o esnada sigara almaya uğraştı. Telefonunu almak için aşağıya indi. Geç fark etti. Direksiyonu kıramadı. Frene basamadı falan. Şimdi bunların hepsi andık. Yani 10 saniye kazanın oluşumu anındaki sorunlar.
1: Telefonla sorun, hocam çok fazla telefona seyir halindeyken bakılıyor. Buna da ne yazık ki hocam, şahit oluyoruz.
0: Dizi izliyor ya. İnanamazsınız yani. Trafikte, İstanbul trafiğindesiniz siz de biliyorsunuz. Millet telefon, yani araç kullanırken dizi izliyor ya. Evet. Ya bu nasıl bir sorumsuzluktur? Bu nasıl bir, ya ben terbiyesizlik demekten başka bir şey. Bu insanın, bence böyle bir şey yapan bir insanın resmen akıl hastanesine gönderilip akli melekelerinin yerinde olup olmadığının kontrol edilmesi lazım. İşte demin söylerken polis denetlemesinde 500 bin lira ceza yazmanız yetmiyor. O adamı göndereceksiniz, akli melekeleri yerinde mi bu adamın ya? Bu telefonda bunu yapıyor. Ya da işte şöyle bir sollama yaptı. Bu adam aramızda gezecek kadar aklı yerinde mi diye sorgulamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Aksi takdirde bu kazalar hep böyle, işte bir sürücünün hapse atılması, öbür sürücü 3 gün ağlarız, 5. gün tekrar herkes normal hayatına dönecek, normal hayatına devam edecek.
1: İşte aslında şu anda bu konuşmaların, sizin vereceğiniz bilgilerin de bu yüzden önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani olayın ardından bu kadar uzun uzun bunları konuşmamızın tam olarak amacı bu. Evet, giden canları geri getiremiyoruz, ancak bundan sonrası için neler yapılabilir? Böyle büyük feci kazaların yaşanmaması için ne yapmamız lazım? Nerede hata yapıyoruz? Hangi bildiğimiz hatalar var ve sürekli devam eden, belki de artık bu bizim normalimiz haline gelmiş durumlar var. Bunları aslında biraz daha konuşmak gerekiyor. Kural ihlalleri.
0: Çok doğru bir şey.
1: Yani işte bir de siz de az evvel bahsettiniz. Yani risk tanımı, bazen sürücülerde bundan bir şey olmaz, bu seferlik bir şey olmaz düşüncesiyle birçok kazanın gerçekleştiğine şahitlik ediyoruz. İşte bu yüzden sizin vereceğiniz bilgiler çok kıymetli. Ne yapmak lazım? Neyi hatalı yapıyoruz? Hangi konuda önlem almamız lazım? Bu arada bir taraftan ilk görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Takograf alınmasına dair. Onu da tekrar konuşalım, ancak bu konuyu bir bitirelim hocam. Burası çok önemli.
0: Valla bu şimdi bizim bir insanın tek başına bir insanı düzelteceğiz diye uğraş. Şu Türkiye'deki sürücü sayısını düşünürseniz neredeyse ülkenin 60-70'inin ehliyeti var. %60-70'inin ehliyeti var. Yani herkeste bir ehliyet var. Herkes bir ehliyet şeyinden geçmiş. Ehliyet verme sistemine bakın. O bile çok eksik. Orada bile bir sürü şey yapıyoruz. Yani sınavları görüyorum ben. Sınavların nasıl yapıldığını görüyorum. Sınavda sadece ehliyeti kazanmaya yönelik bir sınav yapıyoruz. Ya bu arkadaşlar, 5 dakika sonra bu insan buradan sınavdan kazandı diye çıkardığınız adam çıkacak trafikte benim önüme geçecek. Hı. Ya da benim eşim ve çocuğum yolda giderken onlara ezebilir. Onlara bir zarar verebilir. Yani nasıl oluyor da böyle bir sistemi kurarken sonrasında olacakları bu kadar göz ardı edebiliyoruz. Esas önemli olan sistemi komple yeniden gözden geçirmemiz lazım. Ehliyet nasıl verilmeli? Denetlemeler nasıl olunmalı? Bir sürücü yaptığı hataların sonucunda nelerle karşılaşmalı? Bunların hepsi yeniden dizayn edilmek zorunda. Ya polis arkadaşlara çok canla başla çalıştıklarını görüyorum. Denetlemeler yaptıklarını görüyorum. Fakat hiçbir işe yaramıyor. Niye? Yol kenarında bekliyorlar. Birileri geliyor, oradan çekiyor. Bir kere ben arabamın ve sürücü olarak kendimin hiçbir eksiğim yok benim. Benim arabamda dur, benim 15 dakikamı çalıyorlar. Orada ehliyet kontrolü, vay GBT şu bu, bakıyor ediyor bilmem ne 15 dakika. Ya ben suçsuzum ama benim hiçbir şeyim yoktu. Ama öbür taraftan sinyal vermeden geçen, makas atarak geçen bilmem ne bir sürü insan var trafikte. Asıl mesele bu insanları durdurup tespit edip bulup bunlara ceza yazmak. Yani siz bir insan grubunu oraya çektiğiniz zaman, mesela Almanya'ya gidin, göreceksiniz yolda trafik denetlemesi yok. 3 yılda 5 yılda bir tane önemli bir konuyu araştırıyorlardır, onu denetlerler. Yolda durup dururken denetleme yapmaz polis.

0: Evet,
1: sadece hata yapanın peşinden gider.
0: Öz denetimin yine bizim kendimizde oluşmasını sağlamak, bunun için bir çaba sarf etmek.
1: Polis de yollarda. Bu arada polisler de yollarda bu arada. Polisler de hata yapanları tutuyorlar. Yani hem kendimizi geliştireceğiz, sonra bir de biz alışmışız her şeyi devlet yapsın. Ya arkadaşlar, sen hiçbir şey yapmayacaksın, her şeyi devletten bekleyeceksin. Oradaki insanların da bir çalışma gücü, kapasitesi sınırı var. Dolayısıyla önce biz kendimizi düzelteceğiz. Biz kendimiz her şeyi doğru dürüst yapmaya başlayacağız. Ondan sonra devletten yeterince destek beklemeye başlayacağız.
0: Evet. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşım var. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma 3 Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaş acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun notuyla paylaştı. Akın Gürlek 3 Cumhuriyet savcısının yine şu anda Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmada 3 Cumhuriyet savcısının titizlikle yürütüldüğünü iletti. Bu soruşturmaya dair de bu ayrıntıyı da paylaşalım. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Otobüs şoförü gözaltında sevgili izleyenler. Tırın şoförü ise hastanede tedavisi devam ediyor. Bu bilgiyi de yine paylaşalım. En son gelen görüntülerde işte o takograf dediğimiz bize daha çok işte bilgi veren, kazanın sebebini aslında bir nebze ortaya çıkaracak o bilgiler otobüste alınmıştı. Ekranlarınıza getirdik, işte bir fiş gibi aslında çıkıyor orada. Şimdi burada hocam işte bize şu bilgiyi verecek mi takograf? Otobüsün geri manevra yaptığı iddiasını tek başına doğrulayabilecek mi? Yoksa bunun için aynı zamanda işte kamera kayıtları, kaza yeri incelemesi, bunların hepsi de birlikte incelendiğinde mi sonuç ortaya çıkacak?
1: Şimdi cihaz birçok şeyi söyleyecek. Yani bunların ne kadar kesinlikle söyleyeceklerini de çok, ama bir aracın hızının sıfıra düştüğünü, yani durduğunu, daha sonra yeniden hareketlendiğini, geriye giderken cihazın türü, cihazlara göre bu hızın kaç kilometrelerde tespit edilebildiğini, dijital takografların burada ne kadar olduğunu tam kesin emin değilim, yanlış bilgi vermek istemiyorum. Geri giderken hızları ne kadar tespit edebildiklerini biliyorum, ama hangi kilometrelerden sonrasını tespit edebildiklerini çok emin değilim. Dolayısıyla aracın geriye gittiğini bize söylemiyorsa bile en azından durduğunu söyler. Duruyor olmuş olması bile, işte o geriye gitmediğini bile varsayın, zaten kazanın sebebi. Yani illa geriye gitmesi gerekmez, orada durmuş bile olsa otobanın o acil durum şeridi dediğimiz, emniyet şeridi diyor bizdekiler, acil durum şeridi orası. Yani aciliyette anca durulabilecek bir şerit.
0: Evet, durup bir ihlal daha herkes tabii.
1: Tabii, yani orada durmuş olması bile aslında şeyi bize, bilgiyi verir. Yani tırın hareket halinde, öbürünün ise durmuş olduğunu bize gösterir.
0: Hatta şöyle söyleniyor hocam, işte sapağı kaçırdıktan sonra yol ayrımını 250 metre kadar geri hareket halindeymiş otobüs. Ve o geri gelirken de tır ona çarpıyor.
1: Evet, o işte o 250 metre geri gelmeyi niyetlendi mi, ya yani niyetli olduğu için mi, yoksa hakikaten geri geldi mi, şu anda tespit edemiyoruz. Onu işte takograftan çıkacak şeyler onların hepsini ortaya çıkartacak. Yani takograf bilgileri onu söyler. Evet. Oradaki durumu anlatır.
0: Hocam son, şimdi artık hani son dakikalara girdik. Sizin son uyarılarınızı ve bilgilendirmenizi de almak isteriz.
1: Teşekkür ederim. Deminden beri aslında konuştuğumuz konuların başında bunu birkaç insana, birkaç şeye ya da sadece kazaya indirgemek doğru değil. Arkadaşlar, bunların hepsi bizim sorunumuz, bizim problemimiz, bizim çabalarımızla düzelecek problemler. Dolayısıyla trafikte bana bir şey olmaz, ona bir şey olmaz, ya bir seferden ne olur abi, bir kere gecenin saat 3'ünde kırmızı ışıktan geçersem ne olur gibi şeylerin ne kadar büyük sonuçları olduğunu, maalesef ben 35 yıllık bu iş hayatının içerisinde çok kaza incelediğim için biliyorum. Dolayısıyla insanlarımızdan ricam, trafik kuralları niye var diye sorgulamasınlar. Uzmansanız gelin oturup konuşalım, tartışalım. Yani bir konuda bir şeye itirazınız varsa buyurun gelip oturup konuşalım. Evet. Ama uzman değilseniz konuşmayın arkadaşlar. Evet. Kural neyse onu yerine getirin. Bunun tartışması yok.
0: Çok
1: rica ederim. Sağ olun.
0: Güvenli sürüş teknikleri uzmanı Cankat Hurmoğlu önemli bilgiler paylaştı bizimle. Kazanın nasıl yaşandığını ve nasıl önlemler almamız gerektiğini, nasıl düzeltmemiz gereken noktaları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Teşekkür edelim kendisine. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saat başına tekrar buradayız.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli bana hayata.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre geçen yılın 9 ayında 7 milyar 237 milyon 465 bin 620 dolarlık ihracata ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent bu yıl dış satımda %15,94'lük artış yakaladı. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 9 ayda çeşitli ülkelere 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ürün pazarlandı.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
14: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
15: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
16: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
17: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz, işi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
18: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
18: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
10: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
11: A Haber Radyo. Reklam.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
19: Şansa kalmaz işiniz.
20: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
21: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
19: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
20: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo.
12: Reklam.
14: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
15: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
22: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
0: Reklam. A Haber Radyo.

0: tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gündem Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan o feci kaza. İstanbul Orhan Gazi İzmir otoyolunda tırla yolcu otobüsü çarpıştı sevgili izleyenler. Ve yaşanan bu kazada 11 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Savcılık iki sürücü hakkında da gözaltı kararı verdi. Detayları biz de yine almaya devam edeceğiz. Çok ilginç bilgiler var sevgili izleyenler. Hakikaten yani çok üzerine konuşmamız gereken, sorgulanması gereken ihlallerden söz ediyoruz. Şimdi bir hemen detayları alacağız. A Haber Yurt İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak telefon hattımızın diğer ucunda ilk andan itibaren detayları bizimle paylaşmıştı. Son gelişmelere dair yeni bilgiler var mı elinizde? Nedir son durum?
1: Evet, son durumla ilgili aldığımız bilgileri izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii kaza maalesef saat 11-11 sıralarında Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Tabii ilk bilgilerde İzmir istikametinde meydana gelmişti kaza. İzmir yönlerin gittiği yönündeydi otobüsün, tur otobüsünün. Ancak sonra aldığımız bilgilere göre tur otobüsünün asıl istikameti Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Kaplıcalar. Tabii otobüsün hareketiyle ilgili Bursa'dan da yeni bilgiler aldık. Onu da izleyicilerimize paylaşalım. Otobüs Bursa merkezden hareket etmiyor. Önce Bursa'nın Karacabey ilçesine gidiyor. Aslında tur firmasının sahibi baktığımız zaman Metin Yavuz otobüs şoförü görünüyor. Metin Yavuz önce Karacabey ilçesine gidiyor. Orada yolcular alıyor. Daha sonra merkeze geliyor. Ve son olarak da Mustafa Kemal Paşa ilçesine gidiyor. Ve orada da yine tura katılan vatandaşları alıyor. Yani Bursa'da 3 ayrı güzergah üzerinde hareket ediyor. Daha sonra Denizli'ye doğru yola çıkıyor. Tabii Denizli'ye doğru bu arada yola çıkarken mola vermiyor. Denizli Bursa arası toplam 450 kilometre ve bir defa mola verilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bilgileri de aldık. Ancak o kazanın olduğu bölgeye kadar şoför hiç mola vermemiş. Tabii bölgede İzmir istikametine Kavşak'ta, bölgede Akhisar bölgesinde Kavşak'ta yolu atlıyor. Otobüs şoförü Metin Yavuz ve Denizli istikametine gitmesi gerekirken İzmir yönüne giriyor ve kavşağa atladığı için hemen yaklaşık 200 metre ileride otobüsü yola çekiyor. Bu demiş olduğumuz tabii bölge otoyol, otoban. Otobanda kenara çekiyor arabayı ve geri geri dörtlerini yakıp geri geri 250 metre geri geri giderek Denizli istikametine doğru kavşağa girmeye çalışıyor. Emniyet şeridi üzerinden bunu gerçekleştirmeye çalışıyor ki geride üzerinde yaklaşık 41 ton yük olduğunu öğrendi.

0: O bilgiyi de izleyicilerimize paylaşalım. Tırın ağırlığı yaklaşık 16 ton ve üzerinde de yaklaşık 25 ton kereste bulunuyor tırın. Ve tır şoförü de tabii aslında otobüsün geri geri geldiğini tam olarak algılayamıyor. Ve tam olarak algılayamayınca maalesef kaza meydana geliyor ve 250 metrelik bir ihlal yüzünden maalesef bugün 11 canımızı yitirdik diyebiliriz Merve. Tabii kaza sonrası şu an kazanın nedenleriyle ilgili tabii ihtimalleri konuşmuştuk. Otobüsün arkadan darbe alması tabii akıllara tırın nasıl çarptığını gündeme getirmişti. Tır şoförüyle ilgili uyuyor muydu, cep telefonuyla mı ilgileniyordu, tırın lastiği mi patladı şeklinde birçok varsayımlarda bulunulmuştu. Ancak burada şu an aldığımız bilgiler, yine jandarmadan o bölgede aldığımız bilgiler doğrultusunda otobüs şoförü Metin Yavuz'un maalesef atladığı yolu geri geri giderek telafi etmeye çalışmasının kazanın ana nedeni olduğunu görüyoruz ki tabii bir yandan da jandarma ekipleri az önce otobüsün üzerindeki takograf cihazından kayıtları aldılar. Onunla ilgili inceleme yapılıyor. Bir yandan da tabii hastanede tedavi gören 27 vatandaşımız var. O vatandaşlarımızla ilgili de şu an hastanede durumu iyi olanlarla ilgili ifadeler alınıyor. Kazanın nedeniyle ilgili kendileri de bir yandan da polis ekiplerine bilgi aktarıyorlar. Tabii iki şoför de şu an tabii tır şoföründe biraz yaralı olduğunu belirtelim. Ancak tabii şu an her ikisi de jandarma gözetiminde. Özellikle otobüs şoförünün durumunun iyi olduğunu belirtelim. Otobüs şoförünün maalesef tekrar söylemek istiyorum, 250 metrelik yolu atlamasından kaynaklı bir faciadan bahsediyoruz. Bu otobüs şoförü şu an bütün kazanın ana ekseni üzerinde görünüyor. Tabii güvenlik kamerası olsun, takograf cihazı olsun, bütün bu detaylar incelendikten sonra kazanın ana nedeniyle ilgili de gerekli rapor hazırlanıp sunulacak. Tabii burada şunu özellikle vurgulamak gerekiyor Merve. Bakın, otobüslerde yaklaşık 600 litre yakıt var. Kamyonlarda, tırlarda, özellikle tırlarda sağlı sollu toplam 1 ton yakıt var. Yani tır 1 ton yakıt taşıyor. 600 artı 400 olmak üzere iki ayrı deposu var. Otobüslerde ise 600 litrelik depo var. Otobüslerde nerede depo? Ortada. Hemen yolcuların giriş yaptığı orta kapının kenarında yer alıyor. Yani sağ tarafta yer alıyor. Peki tırda nerede yer alıyor? Tırda da yine hemen arka tarafta, kupanın hemen arka tarafında yer alıyor ki burada büyük bir facia atlatıldı. Neden atlatıldı? Çünkü çarpmayla birlikte bu yakıt depolarının infilak etmemesi gerçekten bir mucize ve bu şekilde olsaydı Allah korusun daha büyük bir faciayı belki konuşuyor olabilirdik. Tabii bir yandan dediğim gibi şu an takograf cihazları inceleniyor ki takograf cihazlarında otobüs şoförünün güzergahı, hızı, bütün durduğu, kalktığı yerler her şey kayıt altında. Güvenlik kamerası görüntüleri de dediğim gibi otobüste de ayrıca 7 ayrı kamera kayıtları var. Onları da inceleyecek ekipler ve o doğrultuda gerekli rapor hazırlanacak. Hastanede yaralardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtelim. Allah şifa versin tüm yaralarımıza. Tabii hayatını kaybeden ailelere de başsağlığı diliyoruz. Evet Merve.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok önemli bir bilgi de paylaştınız bu arada. Yani bir facianın da eşiğinden dönüldü. Zaten bir faciadan
0: Tabii.
1: söz ediyoruz ancak bir de beraberinde yangın çıksaydı şu an çok başka bir
0: Allah
1: senaryoyu
0: korusun.
1: konuşurduk
0: Bir
1: hakikaten.
0: ton 600 litre. Bakın, her iki araçtaki yakıt miktarı bir ton 600 litreden bahsediyoruz. Yani çok yüklü bu araçlar, biliyorsunuz saatlerce yol gidebiliyorlar ve bu şekilde gerçekten büyük bir facia da ucuz atlatılmış oldu ki tabii otobüs şoförünün şöyle bir durum var. Yani emniyet kemeriyle ilgili konular konuşuluyor. Burada emniyet kemerinin özellikle hayatını kaybeden kişilerin, şunu da üzülerek belirtmek istiyorum, hemen girişin arka giriş koltuğunun giriş kapısının arka tarafında, yani özellikle 25. numaradan sonraki sırada oturan yolcular olduğunu da üzülerek belirtelim. Arkada tırın vurması ile birlikte arka taraftaki oturan orta bölmeden sonra oturan yolcuların neredeyse tamamının hayatını kaybetti.

0: gerektiğini belirtebiliriz Merve.
1: Evet, Allah'tan rahmet dileyelim biz de. Eğer ki kemerlerini takmış olsalardı, biz geçtiğimiz dakikalarda da yine uzmanımızla da konuşmuştuk. Şu anda can kaybından söz etmiyor olabilirdik ne yazık ki.
0: Tabii şöyle de bir şey var Merve, şunu da belirtmek istiyorum. Tabii özellikle bakın emniyet kemeriyle ilgili uygulamalar otogarlarda yoğunlaşmış durumda. Yani yolcu otobüsleriyle ilgili emniyet kemeri denetimleri otogarlarda yoğun bir şekilde yapılıyor. Şimdi buradaki soru şu. Özellikle incelenmesi, denetlenmesi gereken soru konu şu. Tur otobüsleri otogarlardan hareket etmiyor. Acentaların önünden hareket ediyor. Acentaların gördüğünüz gibi yolun üzerinde Karacabey, Mustafa Kemal Paşa gibi acentalara gidiyorlar.
1: Sol üstte
0: önünde,
1: evet,
0: yolcuları alıyorlar. Bakın burası otogar değil. Burası bir yol kenarı. Şimdi burada bu tür otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kim denetliyor? Kim kontrol ediyor? Şimdi otogarlarda çıkışta polis bakıyor, giriyor, inceliyor, kontrol ediyor. E peki buradaki denetim, özellikle tur otobüsleri üzerinden bahsediyorum. Bunu gündeme getirmekte fayda var. Yani burada bir boşluk var. Bu tür otobüslerin, tur otobüslerin açık alanlarda, yollarda, yol kenarlarında, acenta binalarının hemen yanındaki alanlarda hareketinde kontrollerini kim yapıyor? Yani bu özellikle tabii tekrar gündeme getirmek gerekiyor. Mesela dediğim gibi takograf cihazı otogarlarda kontrol ediliyor. Peki burada mesela takograf cihazını kim kontrol edecek? Takograf cihazı takılı mı, çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bu da aslında sorulması gereken başlıklardan biri Merve.
1: Evet, aslında tabii ki denetimler çok önemli sizin de belirttiğiniz gibi. Ancak yine de bu iç denetimi de bizim kendimizin yapmasında da fayda var. Yani hakikaten çünkü 4-5 saatlik bir yolculuktan bahsediyoruz. İlk başta kontrol edilse bile 4-5 saatlik bir yolculuk esnasında kemerlerin çıkartıldığını da görebiliyoruz. Bu noktada biraz daha aslında bireysel denetimin de önemli olduğu vurgusunu da yapmak çok önemli.
0: Kesinlikle sizin de kemer kültürünün mutlaka yaygınlaşması gerekiyor. Evet. Çok önemli bir detay dediğin gibi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürümüz Kerim Ulak aktardı efendim. Son gelişmeleri, yaşananları detaylandırdık. Yine konuklarımızı da değerlendireceğiz sevgili izleyenler. İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar. Şimdi uzaktan bağlantıda konuğumuz. Çetin Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
1: Evet, biz de bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Hayatını kaybedenlere yaralıların da tedavisi devam ediyor. Bir kişinin de durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Şimdi kazanın oluş anından itibaren bir değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bu ana kadar aslında birçok veri de artık elimizde. Şimdi de takografi sonuçları çıkacak. Bu bilgiler alındı ekipler tarafından. Öncelikle takografi bize hangi bilgileri verecek? Ve diğer konu da şu. Bu kazanın oluş biçimindeki en önemli ihlal hangisi?
2: Şimdi öncelikle tabii yolcu taşımacılığıyla alakalı geniş ve çok da aslında uygulandığı zaman kazaların önüne geçebileceği yönetmelikler var. Tabii bu yönetmeliklerin uygulanması noktasında cezai ve durumların, yani cezayla mı bunları uygulattıralım, kültürle mi bunları uygulattıralım, bu altyapının eksikliğini görebiliyoruz. Şu andaki en önemli done ihlallerde ceza miktarının yüksek olması, bu kurallara uyulması noktasında yapılan gözlemler bu yönü gösteriyor. Ama denetimler az olduğu zaman da işte demin tabii ki haber müdürümüzün de tespitleri çok doğru noktada, çıktığı noktada takografın kontrol edilmemesi vesaire gibi durumlar var. Şimdi şöyle söyleyebilirim aslında, bu tamamen özellikle tur şoförleri açısından ya da tur şirketleri açısından çok önemli disiplinlerin olması gerekiyor. Çünkü bu eğlenceye yönelik bir faaliyet de söz konusu olunca, işin içinde turizm de var. Araç içerisinde yüksek sesle müzikler dinlenebiliyor, eğlenceli şeyler anlatılabiliyor. Bu da sürücünün dikkatini dağıtabiliyor. Aslında bunun da belirli bir nokta ve belirli bir şekilde olmasıyla alakalı da bir düzenleme gerekiyor. Emniyet kemerine gelince, uçakta oturduğunuz zaman hiç kimsenin itiraz etmeyerek emniyet kemerlerini taktığı, bu konuyla alakalı hiçbir söylem duymadım ki ben yetkililerin uyarısını reddeden bir yaklaşım duymadım, ama otobüs şoförlerine eğitim veren birisi olarak şunu söyleyebilirim. Biz uyardığımız zaman muavin arkadaşımız ya da görevli arkadaşımız uyardığı zaman sen benim emniyet kemerine karışma şekliyle ağız tartışmalarının da yaşandığı bize söyleniliyor. Demek ki bir kültür haline de bu pek gelmediğini görebiliyoruz. Çok farklı şeyler konuşabilirdik. Tabii şimdi bize bu tip kazaların olduğu zaman iki yönüyle bakmamız lazım. Keşke olmasaydı ve bunları konuşmasaydık. Ama bunları konuştuğumuz zaman da şöyle bir tarafıyla da bakmamız lazım. Bundan sonra olmaması açısından çıkartacağımız derslere bakmamız lazım. Burada tek yönlü bir yolda geri gelen bir araç var. Araç içerisinde emniyet kemerlerini takmayan yolcular var. Ve bu aracın geri gelmediğini, geri geldiğini anlayamayacak şekilde yola konsantrasyonunu kaybetmiş diğer bir sürücü var. Şimdi bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman, bu zincirle değerlendirdiğimiz zaman kazanın tanımı tedbir alındığı zaman önlenebilir unsurlara sahiptir. Demek ki gerekli tedbirleri alamamışız şeklinde bir sonuç çıkartabiliriz.
1: Şimdi şu noktaya da baksak, kazanın oluş anına ilişkin. Yani otoyolda yüksek hızlı ilerleyen bir tır var ve önünde aniden geri gelen bir otobüsle karşılaşıyor. Bu çarpışma önlenebilir miydi? Yani burada yine sürücünün refleksi de elbette önemli, ancak tabii ki çok da tahmin edilebilir bir şey değil. Yani böyle bir otoyolda geri gelen bir otobüsün olması. Yani burada yine ağır vasıtanın fren mesafesini düşündüğümüzde de aynı zamanda bu ne kadar mümkün olabilirdi? Önlenebilir miydi hakikaten?
2: Tabii yani kazanın demler bir tanımını yaptım. Ben bu resmi bir tanımdır. Tedbir alındığı zaman önlenebilir faktörler deniliyor kazalar için, olaylar açısından. Önlenebilirdi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şoförle sürücü arasında bir fark vardır. Şoför bazı bu konuyla, kendi konusuyla, araç kullanma konusuyla farklı eğitimler alan kimsedir. Yani serecesi vardır, psikotekniği vardır, yolcu taşıma yönetmeliği ile alakalı bilgileri vardır. Sürücü daha farklı bir hadise, daha farklı bir yani şöyle tanımlanır kanunda, hatta motorlu motorlu araçları sevk ve idare eden kimseye sürücü denir diye. Yani sürücü belgesini alacağı yere alır. Şimdi şoför çok daha farklı. Yani bu eğitimleri almış, bu riskleri analiz edebilecek seviyede kişilerdir. O zaman hadisede bir ihmal var. Yani siz bir yol kaçırıyorsunuz ve dolayısıyla tek yönlü bir yolda geri gelinemeyeceğini, özellikle otoyoldasınız siz, geri manevra yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu sizlere öğretilmiş ve anlatılmış ve örneklerini görmüş bir deneyimli şoförsünüz. Buna rağmen bu riski almanız çok enteresan. Hatta yönetmelikte şöyle diyor. Bu tip otobüsler geri manevra yaparken bir gözlemci eşliğinde yapılmasıyla alakalı önlemler var. Yani öyle siz otoyolda bu şekilde bir manevra yapmanız büyük bir eksiklik. Ama öbür planda da baktığımız zaman defansif araç kullanmanın şöyle bir mantığı var. Diğer sürücülerin biz iyi sürücü mü, kötü sürücü mü, serhoş mu, ayık mı, düşünceli mi, bilemeyiz biz bunu. Ehliyeti var mı yok mu bilemeyiz. Yani biz beraber o platformda araç kullandığımız diğer sürücüler hakkında hiçbir fikrimiz yok. O sürücülerin hatalarını absorbe etmek de bir stratejidir aslında. Tabii. Hatta buna biz defansif sürüş teknikleri diyoruz. Yani biz bunu anlatıyoruz eğitimlerimizde. Dolayısıyla buradaki tır sürücünün bunu fark etmiş olup olmaması noktasını da bir taraftan, yani biz onu suçlamak babından söylemiyorum bunu, ama sürücü her ihtimali ve her riski gözden geçirip kazasız bir şekilde araç kullanmaya kodlamalı kendisini. Şimdi bu emniyet şeridinde yapılan bir manevra bu. Doğru olmasa da emniyet şeridinden yapılan bir manevra. Dolayısıyla burada tır sürücüsünün sonradan fark ettiği noktasında bir, tabii ki bu söylediğim şey kimseyi töhmet altında tutmak açısından söylemiyorum. Varsayım olarak değerlendirelim. Birçok kazayı farklı anlamda birçok kazayı incelemiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Bütün sürücüleri de ve şoförleri de töhmet altında tutmuyorum. Ama bizim yolu kontrol etmeyle alakalı dinamik sürüş dediğimiz bir teknik var. Yani siz bir kavşağa yaklaştığınız zaman hızınızın gerektiği yerde ve diğer sürücülere uygun hızda aracınızı kullanmanız gerekiyor. Anladığımız kadarıyla bir fren izinden Sayın Valimiz hiç bahsetmedi. Ben takip ettiğim kadarıyla da hiçbir yetkiliden henüz fren mesafesi ve fren iziyle alakalı, evet, bir söylem duymadım.
1: Hatta yani şöyle yorumlandı,

0: Kesinlikle gördüğüm ve anladığım ve buradaki şiddetli çarpışmanın neticeleri frene basılma noktasında ya son anda frene basıldı ya da frene basılmamış şekliyle bir tahminim var. Tabii bu söylediğim şeyleri tekrar bir olasılık olduğunu altını
1: Tabii
0: çizmek
1: tabii şimdi
0: gerekir.
1: incelemeler sonrasında biz kazanın nedenini net olarak söyleyeceğiz. Ancak şu anda yüksek ihtimalleri konuşuyoruz, senaryoları
0: Değerlendiriyorum.
1: konuşuyoruz. Evet tabii ki
0: Evet,
1: buyurun.
0: bu senaryoda iki ihtimal var. Yani birincisi aktif pasif güvenlik sistemlerinin devreye girmemesi. Çünkü yeni nesil araçlarda tabii ben şimdi tırın markasını, modelini ve üretim tarihini bilmiyorum. Ama yeni nesil araçlarda biz lojistik eğitim verdiğimiz için çok iç içeyiz yeni nesil çekicilerle. Aslında tır değil de çekici diye
1: Evet,
0: tanımlanıyor
1: çekici,
0: araçlar.
1: doğru.
0: Şimdi halk arasında böyle bilindiği için o ifadeyi zaman zaman kullanıyoruz. Şimdi bu araçlarda engel gördüğü zaman frenleme yani şerit takip ADAS sistemlerinin hepsi var. Kapatılmadığı müddetçe aslında erken uyarı sistemleri belki sürücüyü uyaracaktı burada ve sürücüden önce bir frenleme belki çarpışmayla alakalı teknik şeyler devreye girecekti. Açıksaydı tabii. Fakat burada çok geç fark edilmiş. Yani bunlar da yani her şeyi bir sürücü yani otonom bir sürüş yok ülkemizde ve dünyada henüz bu konuyla alakalı bir otonom sürüş hazırlıklar var, yazılımlar var ama sürücünün bir faktörü var burada. O bakımdan geç fark edildiği takdirde küçük bir örnek vereceğim. Hani dinleyen ve seyredenlerin anlaması açısından 100 kilometre hızla gittiğini varsayarsak otobüsü fark ettiği andan itibaren frene basması 30-40 metre. Yani
1: Gitti.
0: 100 kilometre hızla gittiğini düşünelim. Hani hesabı kolay yapmak açısından muhtemelen 80'le falan gittiğini düşünüyorum ben teknik hız sınırlamasından dolayı. Ama biz 100 ile gittiğini düşünelim. 100 ile giden bir araç tehlikeyi gördüğünde frene basmayı planladığında 30 metre sonra 27,7'dir onun fiziki hesabı. Biz 30 diyelim ona da kolay olsun. Yani görüp reaksiyon mesafesini hesapladığınızda bir riski gördüğümüzde 30 metre sonra tedbir alırız. Frene basarız ya da direksiyonu çeviririz. Dolayısıyla bizim 2 saniye kuralı dediğimiz trafik içerisinde riski algılamayla alakalı mesafe kurallarımız vardır. Yani her riske, her diğer araca, her objeye 2-3 saniyeden önce vakıf olmamız ve sürüş tedbirlerimizi almamız bizim kazayı önler. Dediğim gibi bu algı ve konsantrasyon da cep telefonuyla konuşmuş olabilir. Bakın şu bile enteresandır. Hapşırmış olması dahi 1 saniye gözünün kapanmasına sebep oluyor. 30 metre gözünüz kapalı gidiyorsunuz. Bu
1: Evet,
0: kadar ciddi bir
1: saniyelik bir
0: konu araç
1: karar anı
0: kullanmak.
1: var aslında orada. Yani orada en ufak bir gözünü belki başka bir yere çevirmesi ve az evvel sizin verdiğiniz örnek çok çarpıcı. Hapşırması bile bunu beraberinde getirebilir dediniz. Hocam şimdi hani tır sürücüsü açısından bakıyoruz. Peki otobüs sürücüsü şimdi geri geldiğini iddia ediyoruz. İddia ediliyor daha doğrusu. Arkadan gelen araçları dikiz aynalarından fark edememe ihtimali nedir? Yani zaten böyle bir risk almış. Zaten büyük bir ihlal yapıyor burada. Asıl sebebi bu gibi görünüyor zaten şu anda. Yani bu büyük araçların kör noktasına denk gelmiş olabilirim. Hani biraz mantıklı düşünmeye çalışıyorum sadece. Yoksa dikiz aynasını bile kontrol etmeden bir geri gidiş mi söz konusu burada?
0: Şimdi ben şöyle tahmin ediyorum. Tabii varsayımlar üzerine tekrar konuştuğumuzu belirterek. Yeni nesil araçlarda artık öyle görüş ölü noktasını pek konuşmuyoruz. Niye konuşmuyoruz? Araç teknolojileri artık 360 dereceyi kontrol edecek seviyede gelişmiş durumda. Yani geri kameralar var. Dolayısıyla sürücü arabanın arkasını da görebiliyor. Hakeza aynalardan da belirli ölçüde görüyor. Yani artık yan ölü noktalar var böyle çok küçük. Onlar da yeni nesil araçlarda hemen hemen sıfırlanıyor. 360 derecelik bir kontrol sağlanabiliyor. Şöyle bir şey var. Siz Türkiye'de genel bir metafor bu. Dörtlüleri yakınca sanki biz kural ihlali yapabiliriz gibi bir
1: Ne yazık
0: anlayış
1: ki, ne
0: hakim.
1: yazık ki.
0: Yani biz dörtlülerimizi yaktık. Tamam artık.
1: Her şey
0: Diğer
1: mübah.
0: sürücüler de anlayışla karşılayacaklar gibi bir ne bileyim yaklaşım var. Gerçekten bu çok görüyorum ben. Yolun ortasında aracı bozulmuş.

0: lamplarını yakmış. Ben mesela emniyet şeridine geçip bazen hani eğer trafik uygunsa yardım edebileceğimiz, çünkü çoğunda reflektör olmuyor. Ben öyle reflektörümü hediye ettiğim çok olmuştur yani. Birkaç kez böyle bir hadiseyle karşılaştım. Dedim aman lütfen dörtlerinizi yakmakla olmaz, bu sizin olsun, hediye etmiş olayım. Zor durumdasınız. Her aracımızda reflektör bulunmak zorunda. Otobüslerde ise engel aracı dediğimiz bir engel aparatı, yani buraya girilmezle alakalı sarı siyah bir engel levhası vardır. O bakımdan bu tedbirler önemli. Şimdi dörtlüleri yaktı. Zannetti ki diğer sürücüler mazur karşılayacak, bu hatayı absorbe edecek. Ama işte böyle zannetmekle ve empati kurulmaz trafikte. Bakın empati güzel bir iletişim şekli ama siz başkasının yerine koyamazsınız trafikte. Çünkü empatinin sağlıklı yapılabilmesi için yerine koyduğunuz kişiyi tanımanız lazım. Onunla ilgili bir detaylı bilgiye sahip olmanız lazım. Tır şoförünü bilmiyoruz ki, ya da diğer gelen şoförlerin ve sürücülerin buradaki durumunu, uykulu mu uykusuz mu, dikkatleri ne durumda bilmiyoruz ki.
1: Tabii.
0: O bakımdan şöyle söyleyeyim ben size, yine her zaman söylediğim şey, defans demek savunmak demek. Defansif araç kullanmak diğer sürücülerin hatalarını absorbe etmek demek. Ama hata yapan bir sürücünün de dörtlerini yakıp şöyle düşünmemesi lazım: bu hatamı beni diğer sürücüler absorbe edebilir gibi bir düşüncenin ve rahatlığın içerisinde olmaması lazım. Ben gördüğünü tahmin ediyorum ama toparlayamadığını düşünüyorum. Yani yapacak bir şey yok ki. Çünkü koskocaman bir otobüsün saniyeler içerisinde belirli bir hız limitine ulaşması çok da mümkün değil. Çünkü bu kaza 2 saniyede öngörülen bir kaza. Kazaların birçoğu öyle yani. 2 saniye içerisinde gerçekleşiyor. İşte sonuçlarını uzun uzun konuşuyoruz ama oluşma şekli bu şekilde oluyor. Bıraktığı izler seneleri belki birçok çocuğun geleceğini etkiliyor. Birçok annenin,
1: Tabii, travmatik.
0: ailenin geleceğini etkiliyor. Travması çok yüksek bir durum. Hani hastası olanlara da, hastalara şifa versinler ama şöyle bir şey oluyor. Ben çok rastladım buna. Yani işte çok acı çekiyordu rahmetli cenazesi kalkarken ama trafik kazasında hayatını kaybedenler için çok büyük bir travma oluyor. Hiç beklemediler çünkü. Daha dün beraberdiler. Hiç rahatsızlığı yoktu. Böyle bir dram tarafı da var. O bakımdan böyle çok küçük hataların, bakın çok uzun uzun konuşup bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz, olmaması için çok dikkatli araç kullanmamız lazım. Giydiğimiz elbiseden yediğimiz yemeğe kadar, özellikle şoför arkadaşlarıma sesleniyorum. Türkiye'de çok değerli şoför arkadaşlarım da var. Ben onlarla birlikte, yani benim yüksek lisans tezim de gene lojistikle alakalı bu şekilde bir akademik çalışmalarım da oldu. Çok beraber oldum onlarla. Çok değerli arkadaşlar, mesleğini çok ciddiye alan arkadaşlarım da var ama hiç kaza yapmadım. Ben çok ustayım, iğne deliğinden arabayı geçiririm gevşekliğiyle de araç kullanan ne yazık ki bütün sektörde olduğu gibi, yani böyle aramızda kişiler çıkabiliyor, mesleki deformasyona uğramış kişiler çıkabiliyor. Çok ciddi bir iş yapıyorlar şoför arkadaşlarım. O bakımdan yolda çok ciddi olmak zorundalar.
1: Kesinlikle.
0: Yani bence o yol kaçırma da şey olabilir. Bu eğlence anonslar falan oluyor. Yani ben birkaç tura böyle katılmışlığım var. Yani içeride böyle bir şen şakrak bir hava da şey yapıyor. Orada bir dikkat dağınıklığından o kavşak kaçırılmış olabilir. Yorgunluğun ötesinde. Şimdi takograftan çıkacak bu.
1: Tabii.
0: 4,5 saat devamlı. 45 dakika mola. 4,5 saat devamlı. Bizim takografın günlük araç kullanım şeyi, yasamız bu. Bu kurala uyulmuş da olabilir ama araç içerisinde algı ve konsantrasyonu dağıtacak eylem ve şeyler, faaliyetler de olmuş olabilir ihtimalini konuşuyoruz.
1: Peki hocam, şimdi otoyol çıkışlarının kaçırılması, işte sürücünün odaklanamaması ya da işte tur otobüsü örneğinden gittik. Belki orada bir eğlence, bir anonslar vardı. O da dikkatini dağıtmış olabilir. Üzerinde de durabiliyoruz. Yani burada karar verme kısmı, yani birkaç dakika kazanmak için yapılan yanlış bir manevra, yanlış bir geri gelmesi. Ya profesyonel sürücüler bu riski nasıl yönetmeli? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi hakikaten?
0: Asla böyle bir şey olamaz. Biz yaptığımız bir çalıştayda söz hakkı isteyen bir şoför arkadaşımız vardı. Bu konuda kendisi de yaptığı bu eylemden dolayı şirketinden takdir almış, yolcularından da övgü almış bir sürücü. Kendisini

0: çok kötü hissediyor ve diyor ki ben şu anda yedek şoförün de durumu çok iyi değil. Yani beraber çalıştığı arkadaş da müsait değil. 45 dakika dinlenmem gerekiyor. Bu uykusuzluk durumuyla sizi sağlıklı götüremeyeceğimi düşünerek müsaade istiyor ve bir dinlenme tesisinde bir saatlik ekstra bir mola veriyor. Hem şirketine haber vererek hem yolculardan bu izni alarak. Yani şimdi belki bir saatlik gecikme oldu. Belki bazıları orada itiraz da etti. Yani ya kardeşim bizi götür de deyip bir bu şekilde bir refleks almıştır belki, ama çoğu takdir etmiş, övgü almış. Şirketi de bu konuyla alakalı ödüllendirmiş. Bu tavrından dolayı ödüllendirmiş. O şirketi de kutluyoruz burada. Şimdi bunlar önemli şeyler. Yani sizler hayatla alakalı şeyler. İnsandan daha kıymetli hiçbir şey yok. Bizden daha kıymetli hiçbir şey yok. Ya kaçırmış olabiliriz böyle bir kavşağı. Benim başıma çok geldi. Bence bizi dinleyenlerin birçoğunun %99'unun başına gelmiştir. Bu navigasyonlarda çatalın solundan sağından gitme gibi bir söylemi var ya. Yani bazı navigasyonlarda bu gerçekten belki de geç gelen bir bilgiden dolayı tam da ayrım noktasında bize bilgi geliyor. Bazen gecikmeler oluyor internetin yavaşlığından
1: çıkış,
0: dolayı.
1: İkinci çıkış, onlar da kafa karışıklığı yaratıyor.
0: Evet, kafa karışıklığı oluyor bazen. Ya da dalıyorsunuz trafiğin yoğunluğundan dolayı. Bir yarım saat geri gidelim. Yani orada 100 metrenin 200 metreyi küçümsememek gerekiyor. Çünkü otoyol dediğimiz yerler transit trafiğe tahsis edilen yerlerdir. Belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı yerlerdir. Bakın bu otoyolun resmi tanımında geçer. Belirli bir hız limitinin altında gidemeyeceğiniz gibi üstünde de gidemezsiniz. Yani asgari hızı vardır, azami hızı vardır ve cüretkar da bir hız limiti vardır orada. Mesela otomobiller için Kuzey Marmara yollarında mesela 140, bizim otoyollarda 130, 10 da eklediğiniz zaman 140 kilometrelik bir trafiğin seyrettiği yollar. Yani siz 100 metreyi bırakın, 100 metreyi, 10 metreyi bile burada ters gitmeniz çok büyük bir riski almanız anlamına geliyor. İşte orada bazen de insanlarda böyle bir gaflet şeyi oluyor ya, diğer kişilerin de onu uyarıp aslında bu eylemi müsaade etmemeleri de çok önemliydi diye düşünüyorum. O bakımdan sürücü tek başına değildir hiçbir zaman. Mesela mutlaka orada bir ya yardımcı sürücü, ya muavin, ya işte hizmet, ya, yani bir araç ki İkinci kişinin de buna müsaade etmemesi çok önemliydi. Hani birçok şeyi böyle konuşuyoruz da hani ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani keşke böyle bir şey olmasaydı. Keşke. Ama bu konuştuklarımız inşallah böyle bir şeyin olmaması adına şoför arkadaşlarım buradan mutlaka dersler çıkartıyordur. Hepimiz dersler çıkartmamız lazım. Bir yeri kaçırıyorsak bir yarım saat yani şey değil ki, aynı noktaya tekrar geri dönmeniz imkansız değil ki.
1: Tabii.
0: Yani
1: en fazla... Hatta hocam şöyle 25 kilometre ötede tekrar bir çıkış varmış. Ve bunun için 25 kilometre daha gitse aslında böyle bir facia yaşanmayacaktı. Ve 250 metrede geri gelmeye çalışmış. O sırada kaza yaşanıyor.
0: Yani 25 kilometre gidiş, 25 kilometre gidiş, 50 kilometre. Ortalama 20 dakikalık bir gecikmeyi absorbe etmek için alınmaması gereken bir risk. Yani hani şeyle teraziye koyduğunuz zaman... yani tartılamayacak bir hadise. Yani o bakımdan gerçekten çok üzücü şeyler bunlar. Yani bir hatırlarsanız bir Sakarya şeyi vardı, gene otobüs ikiye bölünmüştü. Evet. Şimdi burada emniyet kemerleri de çok önemli. İşte emniyet kemeri takılmış olsaydı mesela çok farklı şeyler, belki değerlendirmelerimiz sadece maddi kayıplarla alakalı.
1: Can kaybı yaşanmama ihtimali çok yüksekti. Emniyet kemerleri.
0: Hatta belki haber değeri olmayacaktı sizin için. Tabii. Yani bu, yani şimdi 11 kişi olunca ciddi bir haber değeri var bunun. Bu insanların gerçekten yakınları şu anda, tahmin ediyorum onların psikolojilerini. Allah çok ağır bir durum yaşıyorlar. Allah sabır versin onlara, her birine. Ama yani bu bazen aldığımız risk, yani değmez. Böyle bir şey, ben nasıl bir mantıktır? O gaflet diyorum. O anda yani bunu tam böyle idrak edememek, yani hiçbir karlı tarafı yok bunun. Yani yarım saat, 45 dakika, bunlar çok uzun süreler değil. Yani inşallah bir daha hiçbir sürücümüz bu riski almaz. Otomobiller için de söylüyorum bunu. Bazen o iki çatalın arasında kalıyorlar.

0: oradan mı gidelim, buradan mı gidelim gibi kararsızlık yaşıyorlar. Ben tabii İstanbul'da yaşadığımız için biz farklı plakaların işte ilk defa deneyimledikleri otoyol belki de burası. Şimdi ortada kalmış ve gene buradaki bir kavşak ortasında tahmin ediyorum navigasyonun talimatlarını algılayamamış, ortada kalmış, telefonla birisine yol soruyor, bir yakınına yol soruyor. Ben çok rastladım böyle bu sürücülerle. Bunlar hiç doğru şeyler değil yani. Çünkü sizin oradaki güvenlik alanı dediğimiz alanlar orası ama sizin orada kalmanız için güvenlik alanı değil. Küçük bir kazayı absorbe etmek için son taliye yeri oraları. Yani orası böyle mecburen ihlal edilebilecek alanlar. Emniyet şeritleri de böyle. Emniyet şeritleri bizim yol hatalarımızı, yol kaçırmalarımızı geri manevrayla absorbe edeceğimiz bölümler değil. Adı emniyet şeridi. Aracımız arızalanabilir. Efendim yolcularımızdan bir tanesi rahatsızlanabilir, durmamız icap edebilir. Güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra emniyet şeritlerini kullanabiliriz. Ve diğer sürücülerin de görebileceği şekilde işaretlemeler yapmak kaydıyla. Öyle dörtlerimizi yakıp, geri manevra yapıp birçok kimsenin hayatını da riske atmak çok akıllıca bir davranış değil,
1: Tabii
0: profesyonelce bir
1: geçtiğimiz
0: davranış değil, değil mi?
1: dakikalarda onu da konuştuk, değindik buraya. Yani hani kişisel bir otomobiliyle kendisi böyle bir hatayı göze alsa, ihlali göze alsa, en azından yani kendisi bunun sonucuna katlanacak. Ancak yani neredeyse 40 kişi onun taşıdığı insanlar, yani 40 canı taşıyor neredeyse ve böyle bir şey göze almak da hakikaten çok akıl mantık kârı görünmüyor burada. Böyle bir riski göze alabilecek kadar, o kadar insanı içinde taşıdığı bir otobüsten söz ediyoruz. Zaten bu noktada özellikle otobüs şoförlerinin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bir konuyu düşündüklerinde en az 2-3 kez onun üzerinden geçmeleri gerekiyor. Siz de söylediniz, diğer sürücülerin hatalarını düşünmeleri gerekiyor. Ama bakıyoruz ki hatayı yapan, ne yazık ki burada o kadar yolcuyu taşıyan şoför yapıyor bu hatayı. Burada sorgulanması gereken asıl sorun ne sizce?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu tamamen mesleki gelişimle de alakalı diye düşünüyorum ben. Şimdi şoförlük mesleğini, bakın bu tip olayların haberleri yapıldığı zaman yetkililerimizin şu perspektifle bakması da çok önemli. Tekrar gözden geçirmek, bu mesleği yapacak kişileri biraz daha kıymet ve değer vermek de çok önemli. Şoförlük mesleği yani aslında çok kahramanlık diyebilirim ben. Bazen bana diyorlar ki hocam abartıyor musun? Bence kutsal meslekler olarak kabul ettiğimiz doktorluk, polislik, bütün meslekler kutsal ama hani bunları çok böyle ön plana çıkartırız. Şoförlük de böyle. Ben eğitimlerinde şunu söylüyorum şoför arkadaşlarıma. Sizin yaptığınızı yani denize attığınız zaman balık bilmez, halik bilsin diye bir kelime vardır. Siz 30-40 kişiyi o gün taşıdınız ve evinize gittiğiniz zaman eşinize, çoluk çocuğunuza şunu söyleyebilirsiniz. Hanım, kızım, ben bugün 40 kişinin hayatını kurtardım. Ben bir kahramanlık yaptım diyebilirsiniz. Yalan da değil. O gün hiç kaza yapmadıysanız 40 kişinin hayatını kurtarıp bir
1: Tabii
0: kahramanlık
1: ki.
0: yaptınız. Onları 20 dakika önce bir yere götürmek kahramanlık değil. Onları daha hızlı taşımak kahramanlık değil. Onları sağ salim gidecekleri yere taşımak kahramanlık. 40 kişinin hayatı size emanet. Çok büyük bir sorumluluk. Bu bilinçte araç kullanmak ve şoför arkadaşlarımız, dediğim çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ama şoför gelişimleriyle alakalı hem devletimizin hem de bu hizmeti yapan kurumlarımızın bu konuyla alakalı bir mesleki gelişim kurslarını devam ettirmeleri gerekiyor. Allah'tan şu anda gerçekten biz hani bu eğitimleri veriyoruz. Birçok kurum bunun farkında artık, böyle kurumsal noktaya gelmiş ve periyodik süreçler içerisinde şoförlerine güvenli sürüş eğitimleri, mesleki sürüş eğitimleri veriliyor. Defansif sürüş eğitimleri veriliyor. Bunlar çok kıymetli. Bunun çok yaygınlaşması belki de bu tip kazaların önüne geçme gibi çok önemli bir etken diye düşünüyorum.
1: Hocam, şimdi tecrübelerinize istinaden sormak istiyorum. Otoyolda yaşanan bir kazayı konuşuyoruz neticede. Otoyollarda en sık karşılaşılan ve ölümcül kazalara davetiye çıkaran şoför hataları nedir?
0: Şimdi yolculuk bir plan gerektirir. O bakımdan yolculuğu planlayarak yapmak çok önemli. Hani çok temeli vardır yolculuğun. Hani biz uçak

0: pilotlarımız giydiklerine, yani kıyafetlerine önem verirler, yediklerine önem verirler. İki pilot aynı yemeği yemezler. Yani bakın, niye, insan hayatı var. Aynı insanı taşımıyor muyuz biz? Yani onu hava yoluyla taşıyoruz, o aynı insanları karayoluyla taşıyoruz. Ben uçaktan otobüse gelince, yani toplu taşıma noktasına gelinceye kadar bu rehaveti anlamış değilim yani. Hiç kimse size, yani ben bu emniyet kemerini takmam itirazı yapamazken, ben ne karışıyorsun benim emniyet kemerime şekliyle itiraz yapan yolcularımız var. Otoyollarda peki bu riskler neler? Şimdi otoyollar hız yapılan yerler. Hani tanım itibariyle şöyle kısaca tanımlayayım, kanun tanımını yapayım. Transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya hayvan ve motorlu araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların faydalandığı, trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayollarıdır şekliyle otoyollarının kanuni bir tanımı var. Bakın, siz otoyollarında bir yayayı göremeyeceğinizi düşünerek araç kullanıyorsunuz. Oysa ben otoyolda yaya gördüm. Otoyolda geri gelecek bir araç olmayacağını düşünme ve bu modda araç kullanıyorsunuz. Çünkü yasa belirlemiş ya orada. Otoyollarda bunu yapmak yasak. Ama oysa geri gelen araçlar
1: İşte en
0: görüyorsunuz.
1: büyük örneğini şu an
0: Bakın,
1: konuşuyoruz.
0: kesinlikle beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Hatta bazı otoyollarımızda bizim ekolojik üst geçitler vardır. Neden ekolojik üst geçit konulur? Çok, gerçekten bizim çok modern otoyollarımız var. Karşıdan karşıya geçecek vahşi hayvanlar, o ekolojik anlamda onların yolu keseceği yerlere köprüler yapılmış. Onlar için özel. Sürücülerimiz ve şoförlerimiz dikkat etsinler. Ekolojik köprüler var. Yani bunları dahi düşünerek çok kaliteli otoyollarımız var. O zaman biz neye uymamız gerekiyor? Otoyol kurallarına uymamız gerekiyor. Yani biz otoyol yasaklarına uyan sürücüler, kesinlikle otoyollarda büyük kazalar olmaz, ama otoyolda kaza olursa emin olun ölüm ihtimali normal ara arterlerde olan kazalardan yüksek olacaktır. Çünkü faktör olarak burada hız var. Yani çünkü
1: Tabii.
0: otoyolun tanımında transit bir trafik için tahsis edilen yer olduğu söylendiği için hız var. Müsaade edilen bir hız limiti var. Küçük hız limitleri değil bunlar. Şöyle ifade edeyim. 100 kilometre hızla sabit bir cisme çarptığınız zaman, hani herkesin anlayabileceği fiziki ifadeler kullanmayayım, 3-4 katlı bir binadan o arabanın aşağı düştüğünü düşünün. Yani bu bizim tırımızın, kamyonumuzun 3 katlı bir binadan aşağı düştüğü zaman arka taraftaki yolcuların başına gelecek fiziki hadiseyi düşünün. Demek ki otoyolda tamam, beklentilerimiz otoyol kurallarına göre olacak, ama bir tarafımızda da şu hep diri kalacak. Bu kuralları ihlal eden birileri olabilir. Ben hiç tanımıyorum bu insanları. Hiç belki de bir daha karşılaşmayacağım o insanlarla. Ama bu kuralları ihlal eden insanlara göre de dinamik kullanmam lazım. Devamlı, yani dinamik kalmam lazım. Uykum geldiği zaman enerji içeceği içip de uykumu dağıtmamam, yani bundan bir medet ummamam lazım. Kahve içip biraz daha uzun yol giderim diye düşünmemem lazım. Molalar vermem lazım. İşte bu bizim yol hipnozu dediğimiz durumlar söz konusu. Otoyollarda en sık karşılaşılan durum yol hipnozundan dolayı kazalardır. Geçen sene Kurban Bayramı'nda hatırlarsanız o haberde de birlikte olmuştuk diye anımsıyorum. Gişelere iki tane otobüs, iki tane otomobil yan yana girmişti yani. Bir tanesi gişenin duvarına çarpmıştı. Yani otoyolların en büyük handikapı hız körlüğü artı yol hipnozudur. O
1: Tabii.
0: bakımdan
1: Yani
0: bu
1: hocam,
0: gerçekle
1: hatta
0: yüzleşeceğimizi
1: şehir
0: düşünmemiz lazım.
1: içindeki işte trafikteki kazalar hani daha az ölümcül otoyoldaki kazalara göre baktığımızda.
0: Evet,
1: Çünkü
0: istatistik
1: herkes
0: olarak
1: çok
0: öyle. Evet.
1: hızlı ve çok ani bir manevra yaptığında ya da bir yanlış sollamada direkt ölümcül bir sonuçla karşılaşılıyor. Burada da benzer bir tablo görüyoruz. Şimdi buranın da asıl çıkış sebebi işte kaçırıyor çıkışı ve sonrasında geri geri gitmeye başlıyor ya. İşte sürücüler atıyorum bir kavşağı kaçırdığında ya da bir otoyol çıkışını kaçırdıklarında neden yanlış karar vermeye bu kadar yakın oluyorlar? O an doğru karar vermelerini engelleyen faktör ne oluyor sizce?
0: Farz etki stratejisi denilen bir yaklaşım var. Yani çok enteresandır. Tabii sürüş psikolojisi ve sürüş sosyolojisi denilen bir alan var aslında. Yani buna

0: şey yapacağım da şu kısma hemen değinip sizin söylediğinize değinmiş olayım. Şimdi bizim sürücülükle ve trafikle alakalı eğitimlerimiz çok geç başlıyor. O bakımdan biz mesela şu anda yeni ehliyet alanlara trafik öfke kontrolleriyle alakalı sorular, trafik adabıyla alakalı sorular, trafik sosyolojisi, trafik psikolojisi şu anda trafik adabı dersinde anlatılıyor. Ama bu yeni yeni artık gelişti bu. Birçok sürücü kendi melikelerini geliştirerek şoför oldu. Yani bu arkadaşlarımız, şoför olan arkadaşlarımız o açıdan risk analizi yapmak çok önemli. Yani farz etki stratejisi dediğimiz bir strateji var. Bu strateji de şu. Geri gelmeyi evet dörtlerimi yaktım bir anda bir gaflet içerisinde hepimiz yaşayabiliriz bunu. Ya baktım uzaklığına emniyet şeridindeyim dörtlerimi yaktım. Ya 200 metre falan uzaklaşmışım. Şimdi hemen orada şunu devreye sokması gerekiyor. Hemen hayal etti. Hayal etmek çok uzun sürmüyor. Saniyede hayal edebiliyorsunuz. Yani bugün ben size okuduğunuz okulu sorsam hemen oraya ışınlanabiliyoruz. Bu kadar kısa bir mesafede geri gelirken bana bir araç çarptı ve farz edelim ki çarptı. Ben bu riski göze almam. Bunu bütün sürüş alanında uygulamamız gerekiyor. Yani ben bunu yaparsam başıma neler gelirin hesabını yapmazsanız onu o riski göze alırsınız. Çünkü o zaman ne tarafıyla bakıyorsunuz sadece buna? Ya ben 200 metre, 20 metre, 30 metre diğer sürücülerde yani benim emniyet şeridimden geldiğimi, dörtleri de yaktığımı görüyorlar. Burada böyle bir şey olmaz gibi bir yaklaşımla bunu yaparsanız
1: hocam,
0: olmaz. Her zaman
1: bir de efendim, yüksek ihtimalli daha önce bunu denedi, yaptı ve o zamanlarda şans bravo, eseri bir şey olmadı. Ancak işte yine bravo, olmaz düşüncesiyle yola çıkıyor tekrar ancak bu sefer oluyor. Yani hayat böyle.
0: Ya yapanı gördü ya yaptı. Hı-hı, yani olabilir. Ya yapanı gördü ya yaptı. Çünkü genelde bu tip öğreti faktörlerinde gözlem de çok önemli. İşte o bakımdan hep eğitim derken bunun altına biz kaza senaryoları, eğitimlerde kaza senaryolarımız vardır. Ve mesela bu tip kazaları, biz müsaade aldığımız bu tip kazaları eğitimlerde beraber şoförlerle değerlendiririz. Hı hı. Deriz ki arkadaşlar bu kazanın olmaması için neler olmalıydı? Yani mesela şeyde bu belediye otobüs eğitimleri de çok kıymetli eğitimler oluyor orada. Biz ne yapmasak bu kaza oluru şoförle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Yapılmış şekilde başımıza neler geliyor onu da bilmeleri gerekiyor. Hı-hı. Çünkü emin olun ben bir ara bir çok değerli bir görev vermişlerdi bana. Hapishanede trafik kazalarından dolayı hapse girmiş şoförlerimize bir eğitim planlanmıştı. Ben de onun içerisinde oldum. Her birinin söylediği şu cümle çok önemli. Belki de bu kazayı özetliyor. Tekrar bir zaman makinesine binsem asla bunu yapmazdım.
1: Tabii.
0: İşte o asla bunu yapmayıp bir zaman makinemiz yok. O zaman başımıza gelme ihtimali kötü olan minicik bir ihtimalde olsa hiçbirimiz %1 bu suyu zehirlidir denilen bize ikram edilen bir suyu içmeyiz. %1 ölme ihtimaline karşı. Milyonda bir bunda bir mikrop var dedikleri zaman o suyu içmeyiz. Milyonda bir ihtimale karşı. Ama siz oradan o riski, ölüm riskini almanız onda 5 öleceğiniz anlamına veya kaza geçireceğiniz anlamına göre büyük bir ihtimal, küçücük bir ihtimal dahi olsa ölümle alakalı, canla alakalı bir risk asla almamalıyız.
1: Evet, verdiğiniz örnek de hakikaten çok çarpıcıydı. Şu anda sorsak yine bu otobüs şoförüne de bir daha asla yapmam diyecektir eminim böyle bir hatayı. Şimdi bir kazanın ardından hocam sürücünün kusurunu belirlemek için peki hangi teknik incelemeler yapılıyor? İşte biliyoruz takografi şimdi bir taraftan inceleniyor. Bunun yanı sıra neler var? Elektronik kontrol üniteleri, kamera kayıtları gibi başka hangi incelemeler yapılıyor?
0: Şimdi bu tip kazalarda her iki tarafın şoförü de hayatta olduğu için kolluk kuvvetlerimiz, savcılarımız kendi onların ifadelerini almışlardır muhtemelen. Hı-hı. Daha sonra olay yerine intikal eden polis arkadaşlarımız, otoyol polisi veya otoyol jandarması hangisinin birim alanında görev alanında kalıyor bilmiyorum. O kolluk kuvvetlerimiz de olayın ilk görgü tanıkları oldukları için bütün delil ve izleri değerlendirip o ifadelerin, şoförlerin verdiği ifadelere binaen bir kanaat oluştururlar. Bu şekilde ilerliyor. Daha sonra

0: Savcımız olay yerine intikal ediyor. Yani hiyerarşik olarak söylüyorum. Daha sonra bu konuyla alakalı bilirkişiler veya bilirkişi görevlendiren kişiler orada teknik incelemeler yapıyor. Bu teknik incelemelerde tabii ki aracın takografı çok önemli. Bize aynı uçağın kara kutusu gibi çok önemli veriler verecektir bize. İkincisi yolda bırakılan izler çok önemli. Bu fren izi var mı? Çarpma hızını tespit edebilecek, çarpışmadan meydana gelecek fiziki darbelerde araç hızlarıyla alakalı bize donu ulaştıracak bütün fiziki deliller toplanır. Çünkü 12 tane asli kusur vardır trafikte. Bu 12 tane asli kusur, şimdi hepsini sayıp vakit iyi değerlendirmek açısından hepsini söylemiyorum. Hı hı. Geri manevra, tek yönlü yollarda geri manevra yapmak 12 asli kusurdan bir tanesidir. Bir de kusurlar, yani tali kusurlar vardır. Asli kusurların hukuki serüveni %100 suçlu kabul edilirsiniz. Hı hı. Taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olmakla alakalı bir hukuki serüven başlar arka planında. Burada tabii asli kusurlar kusurlu şu anda anlatılanlar ışığında söylüyorum bunu. Hı hı. Otobüs şoförü gözüküyor.
1: Evet.
0: Tabii diğer sürücünün hızıyla alakalı bir kanaat oluşması gerekiyor. Hı hı. Çünkü kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmayla alakalı gene hızla alakalı şeyler var. Ama hızı tespit edilememesi onun tali kusuru olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Trafiği tehlikeye düşürmek açısından şu anda asli kusurlu otobüs olarak değerlendiriliyor.
1: Evet. Şimdi son bir dakikam kaldı hocam. Şunu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte profesyonel şoförlerin eğitimlerinde siz de bir bunun uzmanı olarak ileri sürüş tekniklerinin neden önemli olduğu ve mevcut eğitimlerde özellikle hangi konuların daha fazla öne çıkması gerekiyor?
0: Hemen şöyle toparlamış olayım. Artık trafik de değişiyor. Bütün toplumun değiştiği gibi. O bakımdan yeni trafik kuralları ve yeni nesil araçları öğrenmeleri açısından şoförlerin ileri sürüş eğitimine gelmeleri lazım. Bu eğitimlerde kaza senaryoları yapılıyor. Yanlış ve bizi zora sokacak ve ölümle sonuçlanacak kazaları engellemekle alakalı tehlike durumları motor davranış haline getiriliyor ve araç limitleriyle sürücünün limitlerini öğrettiğimiz parkurlarda sürücüye bunların bir davranış haline getirtiyoruz. Birçok sürücü önündeki engeli gördüğü zaman frene basmıyor aslında. Yani orada gerçekten frene basmanın etkisini gördükten sonra teknik olarak frene basmak çok ayrı bir şey. Bu tip eylemleri ve tehlikeli durumları tehlikesi olmayan pistlerde ve alanlarda biz şoförlerimize öğretiyoruz. O bakımdan nasıl bir uçak pilotu sürekli eğitim alıyorsa şoför arkadaşlarımızın da belirli periyotlarda eğitim alması kazaları önlemek açısından çok önemli bir önem taşıyor.
1: Evet, çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Oldukça önemli bilgiler paylaştınız. Hem kazanın oluş anı ile ilgili hem de bundan sonrası için neler yapılması gerektiğine dair ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar konuğumuzdu. Uzaktan bağlantıda bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim ne yazık ki kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Ve yaralı vatandaşlarımız için de acil şifalar dileklerimizi iletelim. Ve böylelikle de bültenimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz.

0: İnsan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'le bana hayata.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
8: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
8: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
12: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
13: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
14: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Reklam.
0: A Haber Radyo.
6: Reklam.
15: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
17: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen meyveleri dünya pazarlarına ulaştıran kuru meyve ve mamulleri sektörü yılın 9 ayında ihracattan 1 milyar 126 milyon 64 bin dolar geliştirdi.

0: gelir elde etti.
1: Ege bölgesinin önemli tarımsal ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm, sektörün ihracatında ilk sırada yer aldı. Yılın 9 ayında 112.078 ton çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edilerek 336 milyon 416 bin dolar gelir sağlandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo.
4: Saatlerimiz 17'ye yaklaşıyor. Yaklaşık 4 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'da 12 kişinin hayatını kaybettiği havalimanı saldırısı için bir açıklama yaptı. Dışişlerinden sert tepki var. Ayrıntıları alalım. Kübra Bal notlarıyla karşımızda.
5: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bu noktada özellikle Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışma da son dönemde arttı. Son olarak da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Halit Havalimanı'na yönelik bir saldırı gerçekleşti ve bu saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken 309 kişi ise yaralandı. Konuya ilişkin ise Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Hemen detayları izleyicilerimizle paylaşalım. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor. Suudi Arabistan halkının taziyelerimizi sunuyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tabi gözler artık Mekke Anlaşması'na çevrilmiş durumda. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ortak anlaşmanın yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gelmesi bekleniyor ki AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de birkaç gün içerisinde meclise geleceğini ifade etmişti. İşte gözler artık Mekke Anlaşması'na çevrildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kınıyoruz ifadeleri kullanıldı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
4: Çok teşekkürler. Kübra Bal anlattı. Dışişleri'nin açıklamaya ilişkin, bu saldırıya ilişkin açıklamalarının ayrıntılarını. Bir de neler yaşandığına bakalım. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından yeniden bir saldırı yapıldı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var ama 300'den fazla yaralı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği de saldırılara karşı Amerikan vatandaşları dikkatli olmalı diyerek bir uyarıda bulundu. Havalimanından uzak durun uyarısı yaptı. Ayrıca Riyad'daki okullarda da yüz yüze eğitime bir hafta ara verilmiş durumda.
6: İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını bir kez daha vurdu. Husiler geçtiğimiz haftalarda Yemen'in kritik limanları ve küresel öneme sahip olan Babülmendeb Boğazı'nı ele geçirmişti. Yemen hükümet güçleri ise Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı ortak operasyon başlattı. Koalisyon güçleri Babülmendeb ve birçok kentin kontrolünü aldı. Husiler ise Suudi Arabistan'a karşı harekete geçti. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na bir kez daha saldırdı. Saldırı sonrası havalimanındakiler tahliye edildi. Suudi Sivil Havacılık Kurumu uçuşların askıya alındığını duyurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Suudi Arabistan'daki ABD, Kanada, Almanya ve İspanya Büyükelçilikleri saldırının ardından vatandaşlarını havalimanından uzak durmaları konusunda uyardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad'a uçuşların geçici olarak iptal edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da saldırıya ilişkin açıklama geldi.
7: Saldırıdan yeni haberim oldu. Bir karar alacağız. Biz hızlı hareket ediyoruz.
6: Yemen hükümet güçleri de Taiz kentinde Husilere karşı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
4: Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da devam ediyor. Soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir açıklama var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin anlatıyor.
8: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı ve özellikle 8 ayda 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirdik. Milyarlar

0: liralık suç varlığına el koyduk ifadelerini paylaşmış oldu. Burada özellikle detayları da aktardı Bakan Gürlek. Detaylarına bir bakacak olursak operasyon çerçevesinde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 70853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını vurguladı. Ayrıca 32882 şüphelinin tutuklandığını, yine söz konusu operasyonlar çerçevesinde 15826 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandığını belirtmiş oldu. Yine tabii ki suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal hakla, kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildiğini belirtti. Böylece mali incelemelerde ayrıca 2.54 trilyon TL, 9.8 milyar dolar ve 3.49 milyon avroluk işlem hacminin tespit edildiği aktarılmış oldu. Özellikle soruşturma neticesinde piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ile geçirildiğini, 1.4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1.7 milyar doları doların üzerine nakit parada ele geçirildiğini aktarmış oldu. Ayrıca 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına da el konulduğunu belirtti. Yine 803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildiğini, 38058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma ve bloke işleminin ele alındığını, 28245 yasa dışı bahis, kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütünün hesaplarına yönelik erişim engelde söz konusu operasyonlar kapsamında getirildiğini aktarmış olduğu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ayrıca söz konusu operasyonlar ilişkin de paylaşmış olduğu notta, Cumhurbaşkanımız liderliğinde suç ve suçluyla mücadelede aynı azim ve kararlılığımızı sürdürüyoruz dedi. Yine hiçbir şey yapılmamasının milletimizin huzurunun bozulmasına, gençlerimizin geleceğinin karartılmasına ve suç geliriyle güç kazanılmasına izin verilmeyeceği notunu da söz konusu yapmış olduğu paylaşımda belirtmiş oldu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii ki gelişmeler oldukça sıcak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yapmış olduğu paylaşımda bu şekildeydi. Gelişmeleri aktardık diyerek sözü tekrar Ankara'dan sizlere bırakalım.
1: Evet, çok teşekkürler. Oğuzhan Gültekin anlattı ayrıntıları. Gelelim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananlara. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hem Türkiye'de hem de dünya basınında geniş yer bulan AK Parti'ye katılım sürecine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. İzmir için her şeyin çok iyi olacağını söyledi Cemil Tugay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven duyduğum için AK Parti'ye geçtim dedi.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılım kararının perde arkasını Yeni Asır gazetesine anlattı. Başkan Erdoğan'ın kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.
4: Ben hayatım boyunca yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi. Yalnız bırakmadı beni. Yani bugün beni orada yalnız bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte İzmir'i de yalnız bırakmayacağına eminim.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın tarihi bir kararda AK Parti saflarına katılması Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Tugay kararında hizmet odaklı hareket ettiğini söyleyerek İzmir'in en önemli sorunu kentsel dönüşüme dikkat çekti.
4: Kentsel dönüşüm bence İzmir'in en önemli sorunu. En büyük korkumu bu görüşmelerimizde bakan kuruma ve cumhurbaşkanımıza da söyledim. Bir İzmir depremi olması ve bundan dolayı insanlarımızın hayatını kaybetmesi riski var. İzmir'in çok önemli bir tarihi mirası var. Pek çok antik kent var. Bunların hepsi turizm açısından çok önemli potansiyele sahip. Kemeraltı'nın Basmane bölgesinin derlenip toparlanması lazım.
3: Tugay katılım töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini atıp da AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri neden kullandığını da anlattı.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.
4: Ben de siyasete açıkçası kimsesizlerin kimsesi olmak için girmiş bir insanım. Atatürk'ün sözünü kimse inkar etmez, edemez. Ama bu AK Parti'nin de o mirasa sahip çıkıp parti olarak kimsesizlerin kimsesi olmayı istemesine engel midir? Niye bu kadar eleştiriliyor anlamadım.
3: Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmede değinen Tugay, Erdoğan'ın kişiliğinden etkilendiğini söyledi.
4: Tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. Yakın diyalog kurduğumuz zaman her şeyden önce bir insan olduğunu, iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesine hizmet etmek için uzun yıllardır emek harcayan, çaba harcayan bir insan olduğunu görüyorsunuz.
3: Tugay aldığı kararın İzmir için olumlu sonuçlar vereceğini de savundu.
1: Ve yine deprem fırtınası Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından Marmara depremine ilişkin endişeler bir kez daha gündemde. Profesör Doktor Şükrü Ersoy da konuyla ilgili A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.
5: Çınarcık çukuru dediğimiz 1200 metreye varan bir çukur var. Bu çukurun kuzeyinde Adalar Fayı, güneyinde ise Çınarcık Fayı var. Belki bu deprem bu Çınarcık Fayı'nın en doğu ucunda meydana geldi diye düşünüyorum. Tabii izlemek gerekiyor. 3,5 büyüklüğündeki bir deprem Marmara için çok normal. Herhangi bir yıkıcı etkisi olan bir deprem değil. Ama yeri itibariyle izlenmesi gereken depremlerden biri olarak düşünüyorum.
4: Marmara Denizi'ndeki deprem korkuttu. Yalova açıklarında cumartesi gecesi saat 22.08 sıralarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7,96 kilometre derinlikteki sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
5: Buralar gerilim noktalarıydı. Dolayısıyla bu gerilim noktalarının bir tanesinde bu deprem. O bakımdan yeri kritik. Yani herkes adalar tarafına doğru deprem olabilir diyor ama bu kısımda da bir fay var.
4: Profesör Doktor Şükrü Ersoy konuyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bölgedeki fayların diri olduğuna dikkat çekti.
5: Çok sayıda binlerce deprem olursa elbette büyük depremlerin enerjisini aldığı durumlar var. Böyle durumları yaşadık. Yani örneğin Kumburgaz Fayı üzerinde aylarca depremler olmuştu. Orada önemli bir enerjiyi boşaltmıştı ama enerji boşalması için çok sayıda olması gerekiyor diyorum. Şöyle açıklayayım. Mesela bu bölgede 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini alması için 32 tane 6 büyüklüğünde 900 tane ya daha doğrusu 1000'e yakın 5 büyüklüğünde deprem olması gerekir. 27 bin tane 4 büyüklüğündeki deprem olması gerekir ki bu bölgenin deprem enerjisini alsın. Bu kadar sayıda deprem olmadığına göre olsa olsa bu depremlerin bize verdiği mesaj enerji almaktan çok bölgenin diri ve canlı olduğunu göstermesidir.
4: Peki bu deprem neyin habercisi?
5: Önce olduğunu söyleyemeyiz tabii. Çünkü büyük deprem yaşamadan önce olduğunu bilme imkanımız yok. Ama vatandaş için gerekli olan şu. Bu depremler eninde sonunda olacak. Yani yıkıcı depremler de olacak. Çünkü Türkiye'nin her yerinde oluyor zaten. Dolayısıyla bizim depremlerin ne zaman olacağına odaklanmaktan çok oturduğumuz binaların güvenli mi yoksa değil mi onları bilmemiz gerekiyor. Bunu da uzmanlara danışarak halletmek gerekiyor. Eğer bir şüphe varsa, riskli bir bina ise zaten bir gün bile kalmak kendi riskimizde beraber de getirir.
1: Bugün ne yazık ki Manisa'daki kazayla sarsıldık. Manisa Akhisar'da çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 canımızı kaybettik. 27 kişi yaralı. Kazaya karışan her iki şoför de gözaltında. Gidelim olay yerine. Tayfun Er ve İsa Mustafa Erarslan olay yerinden son durumu anlatacaklar.
6: Evet, biraz önce ifade ettiğiniz işte o hem çekici hem de tur otobüsü vinçlerle kamyonlara yüklendi ve Akhisar'daki 7 emine teslim edilecek mahkeme safhasına kadar. Tabii bugün 11.11'e dönecek olursak Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsü Akhisar gişeleri geçtikten sonra yanlış yola girdiğini anlayıp geri ters yönden gitmeye başladı. Arkadan gelen işte çekici de Tabii fark etti mi etmedi mi o belirsiz henüz. İşte otobüse arkadan çarptı ve toplamda 11 vatandaşımız hayatını kaybederken 27 yaralı. Şu an itibariyle başta Akhisar, Manisa ve Salihli'deki hastanelerde tedavi altındalar. 38 kişi bulunuyordu tur otobüsünde ve gördüğünüz gibi işte tur otobüsünün neredeyse tamamı hurdaya dönmüş durumda. Ön aksları o çarpmanın etkisiyle ters dönmüş durumda. İşte vatandaşların eşyaları, valizleri jandarmaya bağlı kriminal ekipler tarafından, aynı zamanda otoyol jandarması ekipleri de onların eşyalarını topladılar. Delil torbalarına koydular ve özellikle hayatını kaybeden vatandaşlar için de ailelerine teslim edilecek. Şu an itibariyle iki araçta dediğim gibi kamyonlara yüklendi ve otoyolda işte bir takım mıcırlar temizlenmeye çalışılıyor. Aynı zamanda iki araçtan da çok yüksek miktarda mazot döküldü. Onunla ilgili işte geçtiğimiz kavşağın oradan bu tarafa kadar kumlama yapılıyor. Gördüğünüz gibi otobüsün içi en yakından şu anda görüyoruz. Tabii otobüsün içerisindeki takograf uzman ekip tarafından önce çıktılar alındı. Ardından takograf da yine işte o delil torbalarına konularak jandarma kriminal büroya gönderdiğini düşünüyoruz. Tabii otobüste en büyük İrdelenen konu otobüsteki, tur otobüsündeki 38 kişinin emniyet kemerleri bağlı mıydı değil miydi? Şimdi İsa Mustafa Eraslan gösteriyor, bakın şoförün olduğu koltuktaki emniyet kemeri açık, içeri doğru sarılmamış. Ancak baktığımızda koltukların tamamında işte devrilenler var, kırılanlar var. Tabii yaralı olarak kurtulanların içerisinde bu emniyet kemerini kullanmış olanların olma ihtimali çok daha yüksek. 11 kişi hayatını kaybetti. Tabii burada otobüs, tur otobüsünün şoförünü irdelemek gerekiyor. İşte geri dönmek için 250 metre gitmek, geri gitmeyi tercih etti. Halbuki yaklaşık 25 kilometre sonra Saruhanlı kavşağı var. Oradan çıkıp tekrar Denizli yönüne seyahat edebilirdi. Ancak o işte geri gitmeyi tercih etti ve toplamda 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Toplam 38 kişinin bulunduğu otobüste tabii o çekici içerisinde hemen sağ tarafa dönecek olursak İsa, gördüğünüz gibi yaklaşık 15-20 ton civarında bir ahşap malzeme çekicinin üzerindeydi. İşte onlar da çarpmanın etkisiyle dağıldı. Tabii irdelenen konulardan bir tanesi de o çekicinin üzerindeki malzemelerin yeterli bir şekilde sabitlenip sabitlenmediğiydi. Tabii bunların hepsi yapılacak olan incelemelerden sonra belli olacak. Hemen sağ tarafa dönecek olursak bakın işte tur otobüsü geri giderken arkadan çekicinin çarpmasıyla birlikte yaklaşık takriben 200 metre boyunca bariyerleri, ki bunlar son derece dayanımlı çelik malzemeden üretilmiş yol üzerindeki bariyerlerden, onlar dahi komple deforme olmuş durumda. Tabii şu anda İstanbul-İzmir otoyolunun personeli şu anda işte o kalan curufları vesaireleri temizlemeye çalışıyorlar. Tabii yaralı olan 27 kişinin içerisinde ağır olanların da bulunduğu iddiaları var. Başta Akhisar olmak üzere Manisa ve Salihli'deki hastanelerde yaralılar tedavi altında. Tabii iki şoför de, hem tur otobüsünün hem de çekicinin şoförü de şu anda göz altında. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla göz altında tutuluyor. Tabii bu işin tabii ki de bir de mahkeme süreci var. 11 kişinin hayatını kaybetmesi, 27 kişinin yaralanmasıyla ilgili bir dava açılacak ve her iki şoför de burada sanık konumunda bulunacağını düşünüyoruz. Tabii o ilerleyen süreçte, ancak yaralar sarılması oldukça zor. Özellikle hayatını kaybeden 11 vatandaşın yerini doldurmak zor, ailelerini teskin etmek zor. Ki Denizli'ye, Bursa'dan Denizli'ye tur otobüsüyle tatile gidiyorlardı. Oradaki termal otellerde tatillerini yapacaklardı. Ancak bilin

0: aldılar. Ancak işte 11-11'den bu yana devam eden süreçte işte araçlar, hurdaya dönen araçlar çekiciye yüklendi. Ardından da işte İsa sizlere gösteriyor, bakın işte o çarpmanın etkisiyle alt taraftaki o çelik bariyerlerin üzerinden geçerken nasıl bir deformasyon olduğu, otobüsün içerisinde o çarpma anında nasıl bir savrulma olduğu, emniyet kemeri takan vatandaşlar daha şanslı diye düşünüyorum, ancak takmayanların da işte bu 11 kişinin arasında olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki çok çok zor bir olay. Tatile giden bir vatandaşlar, birkaç gün nefes almak için tatile giden vatandaşlar işte bu elim kazayla maalesef 11 kişi hayatını kaybetti. Şu an itibariyle bölgedeki çalışmalar sonlanma aşamasında. Hemen şunu gösterelim, bakın işte tur otobüsünün üzerinden hala işte deposu bu. Depo büyük oranda boşaltıldı, ancak hala mazot dökülüyor aşağı doğru ve otoyol ekiplerinin işte mazotun döküldüğü noktalara işte bu kumlama çalışmasını yaptılar. Bu da mazotun hem emecek, ardından da bir suyla yıkama çalışması yapılacağını düşünüyoruz. İşte her iki araç da şu anda hazırlıkların tamamlanmasının ardından Akhisar'daki 7 Emin'e gidecek. İşte otoyolun işte serilen işte o kumlama yapılan malzemeler burada. Son olarak da işte şeyden yine akıyor, bakın mazot. Tırın üzerinden, çekicinin üzerinden mazot akıyor aşağıya. Tabii ki çekicinin şoförünün kurtulması da aslında bir mucize diyebiliriz. Ve şu an itibariyle iki araçta biraz sonra buradan ayrıldıktan sonra yol araç trafiğine açılacak diyelim. Biz gelişmeler oldukça aktaracağız deyip sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Olay yerinden son bilgileri paylaştı Tayfuner. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Maalesef cezalar arttırılıyor ama her gün, her saat trafikte dehşet haberlerini paylaşıyoruz. Bakın şimdi Ankara'da bir sürücü drift yapıyor, trafiği tehlikeye atıyor ve 384 bin lira para cezası kesildi. Yetkililer trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimleri sürdüğünü hatırlatıyor ama maalesef sürücüler bu hareketlerden bir türlü vazgeçmiyorlar.
2: Trafik magandasına ağır fatura çıktı. Ankara Keçiören'de drift yaparak hem çevreye rahatsızlık veren hem de trafikteki sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 384 bin lira ceza kesildi. Tehlikeli gösteri vatandaşların tepkisini çekti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri drift yapan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Trafiği tehlikeye atan sürücüye 384 bin lira para cezası uygulanırken hakkında da soruşturma başlatıldı. Yetkililer trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin sürdüğünü hatırlatıyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, New York vali adayı Bruce Beckman için düzenlenen mitinge katıldı. Etkinlikte Donald Trump çok tanıdık bir ismi aldı yanına. Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın yanına geçti, onu övdü. Vali adayının da onun özel koruması olduğu şakasını yaptı.
3: ABD Başkanı Donald Trump, eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a övgüler yağdırdı. Tyson'ın vali adayının özel koruması olduğu şakasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, eyalet valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olan Bruce Blackman'e destek vermek için New York'taki mitinge katıldı. Yanında sürpriz bir isim de vardı. Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson Trump'a eşlik etti. Trump konuşmasında Tyson'a övgüler yağdırdı. Gerçekten tehlikeli biriydi. Tarihin en büyük dövüşçülerinden biri dedi. Trump, Tyson'ın vali adayı Bruce Blackman'i korumak için orada olduğu şakasını da yaptı. Onu Bruce Blackman'in hemen yanında dururken görüyorum. Bruce biraz koruma istiyorsa doğru kişiyi bulmuş ifadelerini kullandı. Ardından Tyson'ı sahneye davet etti.
4: Bence biz onu sahneye davet etmeliyiz. Mike Tyson, gel buraya.
5: amca.
6: Başkanım, Başkan Trump'la birlikte burada olmaktan çok mutluyum.

0: Donald Trump gibi bir başkan olmasaydı hayatta burada olamazdım. Teşekkür ederim.
1: Tyson sahneden ayrılırken Trump, onu ringe çıkışını pek çok kez izledim. Korkutucu bir adamdı. Bence şu an 30 yıl öncesine göre daha iyi görünüyor dedi.
2: Ben onunla dövüşmek istemiyorum.
3: Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle bir paylaşım yaptı. Kız çocukların başarısı Türkiye'nin geleceği için çok büyük bir kazanım dedi.
4: Hayatın tüm süreçleri aile çatısı altında şekillenir.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
4: Kızlarımızın eğitim hakkından mahrum bırakılmalarını engelledik.
5: Paylaşımında kız çocuklarının güçlenmesi önceliklerimiz arasında ifadesini kullandı.
1: Bir kız çocuğunun kalbinde filizlenen hayal, bazen bir buluşa, bazen bir başarıya, bazen de nice insanın hayatına dokunacak büyük bir esere dönüşür. Kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir.
5: Emine Erdoğan mesajında kız çocuklarının geleceği şekillendirdiğini vurguladı.
1: Çünkü biliyoruz ki bir kız çocuğunun başarısı bugünün sevinci olmanın ötesinde yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır. Bütün kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocuklar Günü'nü kutluyor, sevgiden güç aldıkları, gayretleriyle parladıkları ve kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diliyorum.
3: Şimdi İstanbul Bağcılar'dan bir haber. Caddede yürüdükleri sırada iki kişi Bağcılar'da silahlı saldırıya uğradılar. Olayda 21 yaşındaki Emirhan Menteş'e hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı yaralandı.
6: İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz deyip mesajı atıyorlar.
5: Yürürken silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
6: Bu sefer de attıkları mesajlarda bu sefer öldün deyip çocuğu öldürüp hatta fotoğraflarını çekiyorlar.
5: Olayın adresi İstanbul Bağcılar. Emirhan Menteş'e arkadaşıyla birlikte Pazar Caddesi'nde yürüyordu. Gençler bir anda kurşun yağmuruna tutuldu.
6: Bunlar bir çete. Çete ama neyin çetesi, ne olarak tam olarak bilmiyorum.
5: 21 yaşındaki Emirhan Menteş'e hayatını kaybederken arkadaşı Baran D. ise yaralandı.
6: Çocuğu ilk önce 2 hafta önce de uyarı babında belden altına, bacaklarına ve beline sıyırıp geçiyor.
5: Polis olay sonrası bölgede 13 boş kovan buldu. Ayrıca bir iş yerine 2 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırganların kimliklerinin tespiti için çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtları incelemeye alındı.
3: Bir son dakika gelişmesi var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile yapılan enerji anlaşmasını Ukrayna'nın da kabul ettiğini açıkladı. Ne olmuştu hemen hatırlatalım. Donald Trump ile Putin'in görüşmesinden bir enerji anlaşması çıkmıştı. Rusya dizel yakıtı belli bir süreliğine ilk etapta 300 bin ton varillik bir enerji nakliyatı yapacaktı dünyaya ve bu anlaşmanın da bir an önce hemen kabul edilmesi kararı çıkmıştı. Dün paylaştığımız bilgiler Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin bu anlaşmaya itiraz ettiği söylenmişti tabii. Masada olmaması sebebi de biraz konuşulmuştu. Ama hem Avrupa'da dizel yakıt fiyatlarının çok yükselmesi, hatta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemden sonra da bu kadar büyük bir kriz yaşanmaması ve dizel yakıt fiyatlarının eldeki stokların kullanılmasına rağmen bir türlü geri çekilememesi sonrasında Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ikna etti ve Rusya artık bundan sonraki süreçte acil bir şekilde bir an önce dizel yakıt temini yapacak dünyaya. Aynı şekilde Avrupa'ya da ne kadar bu ambargoda olsa Avrupalı şirketlerin de bu ambargoyu delerek zaten Rusya'dan yakıt aldıklarını biliyoruz. Ama Rusya ellerindeki stokları bir an önce verecek. İlk etapta anlaşılan bir tutar var. Bunun devamının gelmesi bekleniyor ama burada yeni olan kısım şu: dün Zelenski bunu kabul etmediğini söylemişti kendisi de masada olmaması sebebiyle. Trump şimdi Rusya'nın kabul etmesi sonrası Ukrayna'nın da bu ateşkeste anlaştığını açıkladı. Türk savunma sanayinin insansız hava aracı envanterine yeni bir ürün daha katıldı. İHA ailesi Çepni, pist gerektirmeyen yapısı ve farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen özellikleriyle sahadaki muadillerinden ayrılıyor.
1: İHA ailesi büyüyor. Sabit kanatlı taktik İHA serisini pistsiz uçabilen Çepni de eklendi. Türk savunma sanayi insansız hava aracı çözümlerini sabit kanatlı taktik İHA ailesi Çepni'yi de ekledi. Adını Cesur Savaşçılığıyla tanınan Oğuz Boyu Çepni'den alan yeni platform ailesi çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati çekiyor. Çepni ilk saha görevinde bir savunma sistemi çözümünün geliştirilmesinde hedef uçak olarak görev aldı. Gelişmiş teknik altyapısıyla ön hatlardaki birliklerin esneklik ihtiyacına yanıt veren Çepni, tek bir operatör tarafından 30 dakikadan kısa bir sürede kurularak hızla göreve hazır hale getirilebiliyor. Pist bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran sistem, araç arkasına kurulan rampa veya pneumatik katapult fırlatıcı vasıtasıyla kolayca havalanabiliyor. Çepni ailesi modüler tasarımı sayesinde 3 ayrı operasyonel versiyon halinde sahada görev alabiliyor. İstihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz operasyonları için geliştirilen Çepni Midrange yüzlerce kilometre menziline erişebiliyor. 15 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan bu versiyonda platforma ihtiyaca göre farklı donanımlar veya taarruz yükleri entegre edilebiliyor. Ailenin ikinci üyesi olan Çepni Target, hava savunma sistemlerinin radar, füze ve topçu eğitimlerinde kullanılmak üzere yeniden kullanılabilir bir hava hedefi olarak hizmet veriyor. Beş kilogram faydalı yük kapasitesiyle 100 kilometreyi aşan menzilde görev icra edebilen bu platform, güçlendirilmiş yapısı ve gövde üstü iniş kabiliyeti sayesinde sortisini tamamlayıp bir sonraki göreve hızla hazırlanabiliyor. Çepni ailesinin üçüncüsü olan Çepni Aldatıcı ise taktik sahada düşman hava savunma ağlarını yanıltmak ve radar kapasitelerini meşgul etmek amacıyla yapılandırılabiliyor.
3: Mersin'de mezarlıkta budama yaparken çıktığı ağaçtan düşen İmam Halil Kısa kaldırıldığı hastanede maalesef kurtarılamadı. Dört çocuk babası Kısa'nın 4 ay önce Tarsus'a tayini çıktığı öğrenildi.
7: Mezarlıktaki temizlik çalışması acıyla bitti. Ağaçtan düşen imam yaşam mücadelesini kaybetti. Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Ali Beyli mahallesinde imamlık yapan 51 yaşındaki Halil Kısa mezarlıkta temizlik ve budama yaptığı sırada ağaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Kısa doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 ay önce Adana'nın Pozantı ilçesinden Tarsus'a tayin olduğu öğrenilen imamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
3: Kars'ta anneleri tarafından terk edilen en küçüğü 2, en büyüğü 9 yaşında olan 5 kız kardeş. Onlara dedeleri ve babaanneleri sahip çıktı. Torunlarına hem anne hem de baba olmaya çalışan yaşlı çiftin fedakarlıklarını ekrana getireceğiz şimdi ama kızlarımızın bu yürek burkan hikayesine çevredeki gençler de duyarsız kalmadı. Yardımsever gençlerimiz köyde yeni bir ev inşa etmeye başladı çocuklar için.
5: Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Hasan Çavuş köyünde yaşayan 5 kız kardeşin hikayesi yürekleri burkuyor. Anneleri onları terk etti. Babaları da geçimlerini sağlamak için gurbete gitti.
8: En küçükleri 2, en büyükleri ise 9 yaşında olan 5 kız kardeş için hayatlarını artık onlara adayan dede ve babaanne bütün gün onlarla ilgileniyor. Okula onlar hazırlıyor, yemeklerini yine onlar hazırlıyor ve gün boyunca da yine birlikte vakit geçiriyorlar.

0: onları çok sevir, öbürlerini de beni çok sevir. Gayet mutluyuz biz. Gayet mutluyuz. Ölüne giden ben bunlara bakacağım. Büyüdeceğim, okutmaya çalışacağım. Elimden gelen bütün imkanları hep bunlar için yapacağım. Okula da ben hazırlıyorum. Saçlarını, elbiselerini, hepsini ben yıkayacağım, giyindireceğim, tertemiz. Beslemelerini hazırlayacağım, kendim göndereceğim okula.
1: Okula ben götürüyorum, nenesi hazırlıyor. Bundan sonra da artık ben hayatımı bunlara verdim artık da. Bunlar benim parçam. Bunlar benim meleklerim. Ben bunlar için hayatımı adadım da artık. Bundan sonra ben ölünceye kadar bunları yetiştireceğim, okutacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Bende öyle bir gurur vardı ki yani ben çok aşırı bir gururdum. Ben o gururumu bu çocuklarım için attım bir tarafa. Bunların rahat etmesi için Onur Bey sağ olsun evi yaptırıyorum.
2: Beş kız kardeş için harekete geçildi ve onlar için artık yeni bir ev inşa ediliyor. En büyük hayalleri ise pembe boyanmış yeni odalarında kardeşleriyle birlikte gönüllerince oyunlar oynamak.
3: Aşağıda bir ev yapıyorduk. Yine yardım evi, durumu kötü olan bir ailenin evini yapıyorduk. Bir abi vardı, sağ olsun o bize bildirdi. Biz de hemen müdahale ettik. Ev yapmaya karar verdik. Bu şekilde başladık. Şu an evin temelini attık. Çocuklarımız huzurlu olsun. 15 gün sonra inşallah evi bitireceğiz, teslim edeceğiz.
2: Ne hayal kuruyorsunuz?
4: Adamızda aile
1: yani. Tamam.
2: Yeni evde odan pembe mi olsun? Senin hangi renk olsun?
4: Sarı.
3: Her şey onlar için çok güzel olacak. Gerçekten dedeyi, neneyi kutluyorum. Eli öpülesi insanlar.
5: Dede ve babaannelerinin en büyük dileği de torunlarının okuyup meslek sahibi olması.
0: İyi bir geleceği olsun, okusunlar, iyi bir yerlere gelsinler.
6: Şehre yakın ekibimiz bugün Hatay'a gitti. Hatay'ın Altınöz ilçesine bağlı Yenihisar köyüne konuk oldu. Ekibimiz köyün misafirperver insanlarıyla bir gün geçirdi. Şimdi o renkli görüntüler gelecek ekrana, ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

Programında bu hafta Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Yenihisar Mahallesi'ndeyiz. Yenihisar Mahallesi görmüş olduğunuz gibi yemyeşil ağaçların arasında verimli topraklar üzerinde yer alıyor. Ve burada yaşayan insanlar daha çok organik tarımsal üretim yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bakalım Yenihisar Mahallesi'nde gün nasıl geçiyor? İnsanlar neler yapıyor? Şehre yakın programı başlıyor.

Bulunduğumuz yerde hava muhteşem ama manzara daha da şahane. Görmüş olduğunuz gibi gök mavi, altında yeşil ormanlık alan ya da meyve bahçelerinin yeşil ağaçları ve onun ortasında işte sapsarı buradaki ekin tarlaları hasat edilmiş. Ama bir taraftan da görmüş olduğunuz gibi kış hazırlıkları da yapılıyor bulunduğumuz yerde. İşte Hatay'ın kabakları hemen hemen her evde görmek mümkün. Ama işte o kabakların üzerinde bir de burada mis gibi kokan, parfüm gibi kokan reyhan var. O da şöyle gösterelim bakın. Kökünü gösterelim. Burada süs amaçlı olduğunu ve buradaki sineklerin aslında buradan uzaklaşması için konulduğunu

0: söyleyebiliriz. Yavaş yavaş tandırın olduğu yere de yaklaşmaya çalışalım ama işte görmüş olduğunuz gibi burada da yine biberler kurutmaya bırakılmış. Bütün evlerde hem bal kabağını hem de bu biberleri görmek mümkün. Elbette tandır da yine burada vazgeçilmeyen noktalar arasında yer alıyor. Efendim kolay gelsin.
1: Buyurun, hoş geldiniz.
0: Sağ olun. Şimdi tandır yapıyoruz.
1: Evet.
0: Sade tandır mı yoksa acı biberli mi? Neli yapıyoruz?
1: Hem ekmek hem katıklı.
0: Katıklı farklı farklı oluyor burada.
1: Evet. Yani.
0: Bugünkü katığımız nedir?
1: Bugün katığımız biberli, acı biberli.
0: Acı biberli. Şimdi tandırın içerisinde ateş var. Ama o ateşte burada verilen bir mücadele var.
1: Evet, evet.
0: Kolay oluyor mu bunu yapmak?
1: Biraz yani alıştık diye yani fazla zor gelmiyor.
0: Kaç yaşında yapmaya başladınız?
1: Yani 18-20 yaşında başladım.
0: Başladınız?
1: Evet.
0: Peki günde kaç tane yapıyoruz burada ekmek?
1: Ya 2-3 günde bir yapıyorum zaten, her gün yapmıyorum.
0: Önümüzde biber var. Evet. Arkamızda ekmek var. Daha ileride
2: bostanımızdan çıkan biberleri böyle asarız, kuruturuz. Kuruttuktan sonra bunu harmanlarız ve katıklı ekmek yaparız. Kendimize ve gelen buradaki Geliller Dağı mağaralarına gelen turizm arkadaşlarımıza yurt içinden yurt dışından burada sunuyoruz.

0: Üretmek önemli ama üretilen üründen katma değerde üretmek çok daha önemli. İşte burada zeytin ağaçları var. Zeytinler toplanıyor, sofralık olarak masalarımıza, sofralarımıza geliyor ama aynı zamanda zeytinyağı da üretiliyor burada. Bu da organik bir ürün. Peki kalitesi nedir? Ve burada bu bölgede yetişen, Hatay'da yetişen özellikle de halhalı zeytinin zeytinyağı nedir efendim?
1: Zeytinyağının bizim bölgemizde genellikle halhali zeytin kalitesi kırmızı toprağından ve beyaz topraktan bizim burada çok kaliteli ve güzel bir aroması vardır. Bizim zeytinlerimiz burada genellikle 0-1 asit üzerinde çıkar. Çok kaliteli.
0: Şöyle kameraya gösterelim mi zeytinyağını? Evet, şöyle gösterelim.
1: Çok kaliteli.
0: Cam gibi.
1: Cam gibi.
0: Bu aslında zeytinin meyve suyu.
1: Evet.
0: Yani meyve suyu gibi içilebilir.
1: İçilebilir. Hafif bir yakma olabilir. O da zeytin yağının kalitesi. Toplarsan ağacından da ısırabilirsen gene acı olur. Ama bu iyisi. Yani bu zeytinin tadı, aroması çok mükemmel.
0: Bizim. Doğal hali.
1: Evet, doğal hali. Bu da organikten geliyor.
0: Organik. Siz bunları üretiyorsunuz. Evet. Sabah kahvaltısında zeytinin yanında zeytinyağı da bol bol tüketiyorsunuz.
1: Evet, bol bol acı biber, zeytinyağı,
0: kabak tatlısı.
1: Kabak tatlısı tüketiyoruz genellikle. Biz kendimiz burada bahçemizde yetiştirdiğimiz kabak tatlılarından tut acı bibere, zeytine, incire her türlü meyvemiz mevcuttur burada. Kayısı meşhur.
0: Zeytinin meyve suyunu içelim mi bir de?
1: İçelim. Mükemmel.
0: Yenihisar Mahallesi sakinleri bir taraftan da elbette rutin gündelik işlerini yapıyor ama bir taraftan da kış hazırlıklarını sürdürmek zorunda. İşte görmüş olduğunuz gibi evlerin çoğunun dış cephesinde işte bu biberleri yani kırmızı renkleri görmek mümkün. Peki burada ne yapılıyor? Onu da yakından göstermeye çalışalım. Bir taraftan elbette kurutmalık biberler burada zaten hem renk değiştirmişler hem de şekil değiştirmişler. Bir taraftan da anladığım kadarıyla salçalık biberler de hazırlanıyor. Efendim kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Sizi tanıyalım önce.
2: Ben Mehmet, Yenihisar'da çiftçilik yapıyoruz. Biber ekiyoruz, biber üretiyoruz, salça yapıyoruz, kurutmalık yapıyoruz. O şekilde yani bir hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz.
0: Tabii bunların bir kısmı sizin için ama fazlası satılması
2: müşterilerimiz için yani siparişler geliyor. Siparişler için işte

0: salça, toz biber, kurutmalık biber bu şekilde değerlendiriyoruz. Müşterilerimize sunuyoruz bu şekilde.
1: Şimdi doğranan biberler salça olacak.
0: Evet, bunlar önce burada doğranıp çekirdekleri, sapları ayıklanarak bu şekilde damda kurutulup güneşte. Güneşte kurulduktan sonra getirip burada suyundan geçirip yıkıyoruz. Ondan sonra şu karşıda gördüğünüz makineden iki kere çekilmek üzere salça haline geliyor.
1: Mehmet abi, bu biberler yakından gösterelim, şöyle yaklaşalım oraya. Bu biberler zaten bitkinin üzerinde neredeyse kurumuşlar. Değil mi?
0: Yani bu şekilde zaten
1: susuz.
0: Susuz bir şekilde şöyle topluyoruz bu biberleri. Topladıktan sonra getirip şurada koyuyoruz. O şekilde yarıyoruz saplarını, çekirdeklerini, şurada gördüğünüz şekilde saplarını bir de çekirdeklerini ayırdıktan sonra dama çıkartıp güneşte kurutuyoruz bunları. Yani bir gün bilemedin iki gün içerisinde kurumuş oluyor. Kuruduktan sonra getirip yıkadıktan sonra makineden geçiriyoruz. Şurada bir makinamız var. Salça çekme makinamız. Onu oradan çektikten sonra bu şekilde kovaların içine koyup müşterilerimiz istediği zaman, ne zaman isterse o zaman müşterilerimize iletmiş oluyoruz. Hazır vaziyette.
1: Tabii sadece burada salçayla hazırlık bitmiyor.
0: Bitmiyor.
1: Diğer tarafta da kurutmalıklar var.
0: Aynen, diğer
1: kurutmalıklar da hazırlanıyor. Onlar da görelim. Şöyle gösterelim mi?
0: Şimdi bu şekilde burada
1: bir bağda, bağın ucu sanıyorum diğer taraf.
0: Şu şekilde.
1: Bunun ismi nedir? Yani bu
0: kurutmalık
1: şekle ne diyorsunuz?
0: Kledi diyoruz. Kledi.
1: Yok. Bu bir bağ mı?
0: Bir bağ.
1: Bir, evet, bağ. Evet. Peki bu sene toplamda kaç kilo kurutmalık, kaç kilo biber salçalı çıkmış olacak?
0: Ya şöyle diyeyim, biberin 2 ton salça çıkartabiliyoruz biz bir yazın. 2 tonla 3 ton arası bir salça çıkıyor. Bunu da işte bir şekilde bunu müşterilerimize iletiyoruz. Bunu işte müşterilerimiz yemekte de kullanabiliyorlar. Kahvaltılık tarzı da olsun, o şekilde de sofraya koyup yiyebiliyorlar, ekmeğe sürüp yiyebiliyorlar. Yani çok şekilde değerlendiriliyor burada.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.

0: Hatay'ın yöresel lezzetleri arasında Hatay salçası da bulunuyor. Çünkü Hatay salçası aslında pek çok ilde yapılan salçalardan farklı. Peki nasıl hazırlanıyor? İşte şimdi onu hem öğreneceğiz hem de sizlere öğretmeye çalışacağız. Bu konuda Neriman bize yardımcı olacak. Şimdi mikrofonu Neriman'a veriyorum.
1: Merhaba.
0: Merhaba. O bıçağı ben alayım. Şimdi bu biberler hasat edildi. Bahçeden geldi. Biberimizi aldık. Doğru mu?
1: Evet.
0: Şimdi bunun önce...
1: Ama ilk önce bozuk olmadığını kontrol edelim.
0: Nasıl edeceğiz?
1: Belli zaten bozuk olmadığında direkt üst tarafından yeşilini çekiyoruz.
0: Çekiyoruz böyle.
1: Bıçakla da yapabilirsiniz.
0: Bıçakla.
1: Evet.
0: Kesin.
1: Ortadan ikiye ayıralım. İçindeki çekirdeklerini çekiyoruz.
0: Bütün biberler böyle mi yapacağız?
1: Evet.
0: Bu biraz bozulmuş o yüzden.
1: O tarafını çekelim.
0: Şöyle kestik artık.
1: Biraz daha alalım şu tarafta. Ne olur ne olmaz diye. Evet.
0: En ufak bir çürük.
1: Olmayacak.
0: Olmayacak.
1: Yoksa tadında bozulur yani.
0: Bir de burada kurutmalıklar var.
1: Evet.
0: O kurutmalıkları nasıl yapacağız?
1: O kurutmalıkları ayrı seçiliyor. Bunlar salçalık olarak. O kurutmalıkları bozuk ama tam düz olanları. Mesela nasıl şunu gibi göstereceğim. Şöyle seçiliyor.
0: Bunları aldık.
1: Bunlar ipinden büyük olacağız. Büyük oluyor genelde.
0: Sonra?
1: İpi iğneyle tam olarak şöyle yapıyoruz.
0: Bu elinizi... ipi nedir?
1: İğne, biber iğnesi.
0: Biber iğnesi.
1: Evet.
0: Şöyle yakından gösterebilir miyiz?
1: Bununki ayrı özel yapılır biber için.
0: Yani normal iğneden farklı, yassı bir iğne. Ucu sivri. Bu biber için özel yapılır.
1: Evet.
0: Hatay'da var sadece.
1: Yani birçok ilde olabilir bilmiyorum ama şu an tam olarak yani bizde özel yapılı bu iğne biberler için.
0: Ben ilk defa gördüm. Burasında delik var.

0: Ya bunun toplam kurması bir ayı bulur. Ya şundan dolayı havadan da kaynaklı olabiliyor. Bu her yerde kurumayabilir. Nemlerde denizin olan bölgelerde çok kurumuyor. Küfleniyor.
1: Rutubet olmayacak.
0: Evet, rutubet olmayacak.
1: Sizin köyünüzde buna müsait.
0: Müsait. Burada ne rutubet ne de şey olmuyor.
1: Peki, kolay gelsin sizlere.
0: Teşekkür ederim.

0: Bir taraftan kırmızı biberler üretiliyor ve onlardan hem salça hem de kurutmalıklar elde ediliyor. Bir taraftan da elbette Hatay deyince akla gelen elbette ki bal kabağı. İşte o ürünler de şu anda hasat edildi. Ama hasat edildikten sonra işte bu ürünlerin de muhafaza edilmesi gerekiyor. Şu anda ağaçların altındayız. Hem güneşin aldığı hem de gölgenin olduğu bir yerdeyiz. Peki ne yapıyoruz Erkan?
1: Merhaba, hoş geldiniz. Biz şu anda çevirme işlemi yapıyoruz. Eğer lekeli falan varsa onları kenara çekiyoruz. Maksat sağlam olan kabakları zarar görmesin diye.
0: Çevirme işlemi ne oluyor? Gösterelim mi?
1: Tabii ki. Yani bu şekilde. Bir bakıyoruz eğer bir lekesi falan varsa. Eğer varsa kenara çekip şu şekilde koyuyoruz. Maksat sağlam kabaklarımız leke görmesin diye.
0: Peki bunu tarlada yapsaydık, buraya hiç getirmeseydik lekeli olanları?
1: Yani şöyle bir şey... Bunlar lekeli değildi normalde ama havaların sıcak gitmesi o yüzden bize biraz zarar gösteriyor.
0: Bu sebze aslında çok hassas.
1: Evet, aynen, hassas olduğu için yani tabii ki firesi de olacaktır. Biz o yaklaşık 20 gün önce topladık biz bu sebzeyi. Şimdi de kurutma işleminde kendisi.
0: Şimdi mesela göstermeye çalışalım. Kabağın şu şekilde bağ kısmı var.
1: Evet.
0: Bu bağ kısmı buraya çarpıyor aslında.
1: Evet.
0: Ve bu kabakta leke oluşmasına sebep oluyor.
1: Aynen öyle.
0: Ve biz o küçücük bir leke koskocaman kabağın çürümesine neden oluyor.
1: Evet, aynen öyle. İşte şimdi biz de arkadaşlarla beraber bunu özenle düzeltiyoruz.
0: Çeviriyoruz, kontrol ediyoruz.
1: Aynen bu
0: Peki,
1: şekilde.
0: Peki bunu satana kadar kaç kez kontrol ediyoruz?
1: Yani en az 5-6 kere kontrol ediyoruz.
0: Günlük, haftalık, aylık?
1: 10 günde bir.
0: 10 günde, bir
1: kontrol çevirme işlemimiz var. Lekeli olan kabakları çekiyoruz, kenara koyuyoruz. Maksat sağlam olan kabaklarda zarar görmesin diye.
0: Şimdi bu kabağın özelliği nedir?
1: Kabağın özelliği bizim Hatay'a meşhur kabak tatlısı. Gerçekten çok güzel bir kabak. Adı da beyaz menteş kabağı. Yani başka yerlerde bu tür kabağı bulamazsınız.
0: Şimdi Türkiye'nin pek çok yerinde kabak yetiştiriliyor.
1: Evet.
0: Ama Hatay kabağı farklı.
1: Tabii ki farklı. Yani çıtır açısından dilmediğiniz zaman kireçe yatırılma süreci var bunun bir gün. Bunda erime şeyi yok. Yani çok sağlam bir kabak.
0: Kolay kolay.
1: Kolay kolay çürüme yapmaz. Kaynatıldığı zaman da çıtır.
0: Yumuşamaz.
1: Yumuşama yok kesinlikle.
0: Şu anda elimizde menteş beyaz kabaklar var. Benim elimdeki boranelik.
1: Evet, yemeklik.
0: Yani yemeklik.
1: Evet, yemeklik. Bunlar 3-5 kilo arasında, 10 kiloya kadar yemeklik oluyor. Bu benim elimdeki de yaklaşık 10 kilodan 50 kiloya kadar kabaklarımız mevcut. Bu da 20 kilo civarında. Bunlar tatlı için.
0: Şimdi bu kaç kilodur benim elimdeki?
1: Bu 3-4 kilo arasında.
0: Bu kabak?
1: Bu da 20-25 kilo arasında.
0: 25 kilo.
1: Evet.
0: Bir de ben kaldırayım bunu.
1: Tabii ki.
0: Dur. Şöyle yapayım. Şöyle bırakayım bunu. Dikkat edelim. Bunu sana vereyim. Erkan. Erkan. Bu kabağı tutup nasıl bu röportajı yaptın?
1: Yani biraz zor oluyor.

Efendim şehre yakın yerlerde sadece çalışmak yok. Yani hem hayvansal hem de tarımsal üretimler elbette buralarda yapılıyor

0: Ama burada bir de tarihe, yani mirasa sahip de çıkılıyor. Şimdi çok farklı bir yere giriyoruz. Öncelikle dinlediğimiz şarkı işte buradaki uzun çalardan sağlanıyor. Yani müziğin sesi buradaki uzun çalardan geliyor. Türkiye'de nadir bulunan eşyalardan bir tanesi. Ama baktığımız yerde aslında neredeyse bütün eşyalar yine Türkiye'de nadir bulunan eşyalar. Edip Bey, önce sizi tanıyalım.
1: Adım Edip Avcıoğlu. Bu antika hevesim çocukluk yıllarımdan beri geçmişe duyduğum özlemden gelir. İyi ki 50 yaşındayım, iyi ki 70'lerde yaşadım, 80'lerde yaşadım, 90'larda yaşadım. Hep geçmişe özlem duydum ve bir anneannemin taş aynasını emanet olarak aldıktan sonra bu işe gönül vermeye başladım. Onun için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hep ürünler topladım, getirdim. Hepsi 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar.
0: Birçok eşyayı aslında ilk kez görüyoruz ya da hiç görmediğimiz ürünler. Örneğin önümüzdeki bu eşya nedir?
1: Önümüzdeki eşya eski annelerimizin, anneannelerimizin 70'de, 80'de kullandığı merdaneli çamaşır makinesi. O dönemlerde otomatik çamaşır makineleri yoktu. Yandan çevrilmeli, merdaneli, sıkmalı, elden sıkmalı çamaşırlardı. Onlar o zamanlarda çok lükstü. Şu an her şey maalesef daha kötüye gidiyor. Eskiler çok güzeldi. Hani bir söz var ya, eskiden mi güzeldi, eskiler mi güzeldi? Her ikisi de güzeldi.
0: Burada yine telefonu görüyoruz. Terazi burada, radyolar, gramofonlar ve elbette buradaki cam şişeler, kavanozlar. Bunların her birinin ayrı bir tarihi, ayrı bir hikayesi var aslında. Siz şehre yakın bu yerde, burada bunları yaşatmaya devam ediyorsunuz.
1: Evet. Mesela bu gördüğümüz Ermeni ustalarının ellerinden geçen, şu an günümüzde olmayan, en azından 100 yıllık olan katramizler. Bakın, onlar o eski Ermeni katramizleri Ermeni ustalara Hatay'a geldiğinde onları elle şişirme yöntemiyle kopartma diyoruz. Onlar şu an yoktur. Depremde zaten çoğu gitti, birçoğu gitti. Onların hepsi bana şu an emanet. Onlar şu an servet değerinde ama bana milyonları verseler kesinlikle ve kesinlikle bir tanesini vermem. Çünkü ben geçmişi seviyorum. Geçmişin olmayanın geleceği olmaz.
0: Burada kaç eşya var?
1: Şu an burada yaklaşık 32 ilden toplamda 623 parça var. Hepsi ender parçalar. Hiçbiri bir an çok nadir kalmıştır. Yani diğer kişilerin elinde. Hepsini topladım sayılır. Daha toplayacak çok şeyim var. Ömrüm yeterse bunu çocuklarıma bir emanet olarak bırakacağım. Emanet olarak da onlar da çocuklarına bıraksın. Burada çünkü geçmiş var. Burada çünkü özlem var. İnsanlar artık bir şehre gittiğimizde şehirde insanlar kaçıyor artık.
0: Burada anahtarlar da görüyoruz. Üzerinde Arapça yazılar da var. Bunlar da yine tarihi anahtarlar değil mi?
1: Evet. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Hepsi eski anahtarlar. Gördüğünüz telefon 60'ların, 50'lerin telefonu, kıvırmalı telefon.
0: Buradan döndürülüyor.
1: Döndürülerek kullanılan 50-60'lı yılların telefonu. Bunlar çok zengin insanlarda, devlet dairelerinde vardı. Hiç kimse de yoktu bunlar. Murano'lar aynı keza o şekilde, eskiler. Ferdi Baba'nın dediği gibi, ben seni öyle sevdim ki.
2: Sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Ben seni öyle sevdim ki.
0: Şerhe Yakın programında bu hafta Yenihisar Mahallesi'ni ekranlara getirmeye çalıştık. Burada yaşayan insanları sizlerle tanıştırmaya çalıştık. İşte burada yaşayan insanlar organik tarım

yapıyor. Zeytin, zeytinyağının yanı sıra bir taraftan bahçelerinde yetiştirmiş oldukları üzümü, inciri organik bir şekilde tüketirken bir taraftan da biber ve bal kabağı da yetiştirerek işte bunlarla da geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Haftaya bir başka şehre yakın programında görüşmek umuduyla esen kalın.

0: Tekrar hoş geldiniz. Akşam Ajansı'nda yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. İlk durağımız Manisa olacak. Bugün Manisa'dan gelen haberle yıkıldık çünkü. Bir tırla tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 canımızı kaybettik. 27 kişi yaralı. Kazaya karışan 2 şoför de gözaltındalar. Olay yerine gidelim hemen. Az önce araçları kaldırma çalışmaları devam ediyordu. Yol açıldı mı hemen soralım. Tayfun Er, İsa Mustafa Erarslan'la birlikte olay yerinde son durumu anlatacaklar.
1: Evet, yaklaşık 7 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından hem çekici hem de tur otobüsü Akhisar'daki 7 Emin'e gönderilmek üzere buradan tırlarla yola çıktı. Tabii 11.11'de yaşanan o elim kazanın ardından bölgeye başta acil ekipleri olmak üzere otoyol jandarması ve otoyolun personelleri ve aynı zamanda Manisa itfaiyesinden de çok sayıda ekip geldi. İşte o çalışmaların ardından araçtaki 11 kişi hayatını kaybetti. 27 yaralı var ve otobüste 38 kişi bulunuyordu. İşte hem çekici hem de tır şu anda bölgeden ayrıldı, ancak tırdan kalan işte o ahşap malzemeler maalesef burada duruyor. Tabii o da ayrıca kaldırılacak. Şu anda baktığımızda otoyol jandarması ve otoyol yetkilileri işte son çalışmaları yapıyorlar. İsa, hemen karşı tarafı gösterecek olursak işte oradan gelecek o Follow Me aracınınla birlikte de trafik açılmış olacak. Şu anda bulunduğumuz bölgede yoğun mazot vardı. İşte bu kimyasallı buradaki mazot etkisiz hale getirildi. Herhangi bir kazaya mahal vermemek için ekipler tabii insanüstü gayretle çalıştılar. İlk etapta işte yaralılar, hayatını kaybedenler hastanelere sevk edildi. Özellikle Akhisar, Manisa ve Salihli'deki hastanelere yaralılar yönlendirildi. O saatten bu saate kadar da işte her iki aracın da kaldırma çalışmaları sürdürüldü. Tabii olayın başlangıcına dönecek olursak 11.11'de Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsü şu anda bulunduğumuz işte emniyet şeridinde, bir tarafı da birinci şeritte olmak üzere geçişi özellikle Akhisar tarafına dönmek için geçişi sağlayamadığı için geri giderek o kaçırdığı noktadan devam etmek istedi. Ancak arkadan gelen çekici, üzerinde işte bu tomrukların olduğu çekici arkadan otobüse çarptı ve ardından da buraya kadar sürüklenerek çekici devrildi ve hemen yanına da otobüs, içerisinde 38 kişinin bulunduğu otobüste tam bir can pazarı yaşandı. Onun ardından işte hayatını kaybedenlerin dışında 27 yaralı var. Tabii kazaya sebebiyet veren hem çekicinin şoförü hem de tur otobüsünün kullanan şoförle ilgili gözaltı kararı verildi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şu an itibariyle toparlayacak olursak otoyoldaki temizlik çalışmaları tamamlandı. Araçlar 7 Emin'e gönderildi ve birazdan da işte son hazırlıklar yapılıyor. Otoyol jandarması ekipleri tarafından son hazırlıklar yapılıyor. Onun ardından da İstanbul-İzmir otoyolunun Akhisar mevkisinden itibaren otoyol araç trafiğine açılacak diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Tayfun Er anlattı olay yerinden son bilgileri. Yurdun farklı noktalarında da trafik kazaları yaşandı bugün. Çoğunun sebebi maalesef ya şerit değişikliği ya da aşırı hız. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var.

0: aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesi Kırsal Esenli mahallesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 22 yaşındaki Azat Damar hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. 14 yaşındaki yaralı hastaneye kaldırıldı. Bir diğer kazanın adresi ise Bursa'nın Nilüfer ilçesi. 19 Mayıs mahallesi Egemenlik Caddesi'nde Kaan Gergin'in kullandığı motosiklet kasiste dengesini kaybederek elektrik panosuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Kaan Gergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalova-Bursa karayolundaysa dikkatsizlik kazaya neden oluyordu. Olay Süpürgelik yokuşlarında bulunan Güneyköy kavşağında meydana geldi. Yalova yönünde ilerleyen tır Güneyköy yönüne dönmek için karşı şeride geçti. Bu sırada Bursa istikametine seyreden iki otomobilin sürücüsü tırı son anda fark ederek güçlükle durdu. Tehlikeli manevra araç içi kameraya an be an yansıdı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ise zincirleme trafik kazası meydana geldi. Adnan Menderes Caddesi'nde iki otomobille SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bolu'nun Yeni Akçakavak köyünde ise tarladan yola çıkan kabak yüklü traktör pikapla çarpıştı. Pikabın arkasından gelen otomobilin sürücüsü ise araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada traktör sürücüsüyle pikapta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Ve kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplanacak. Toplantıda ana gündem ise fon soruşturmasında yaşanan son süreç olacak. Atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Benzer durumların yaşanmaması için alınan tedbirler de masada olacak.
2: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
3: Kabine yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığı fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler olacak. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında son olarak dördüncüsü gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar ve 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelere ilişkin teknik hazırlıkların ve fahiş kazançların iadesi için kurumlar arası eşgüdüm çalışmalarının ele alınması bekleniyor. Devlet Denetleme Kurulu ise inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan 17 fondaki işlemler için ödemeler yapılırken fon kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinin yasalaşması halinde bu ay içinde ödemeler yapılacak. Nihai tasfiye işlemleri içinse 5-6 aylık bir süre öngörülüyor. Öte yandan soruşturma süreci de devam ediyor.
2: Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
3: Fon soruşturmasında gelinen son durum, atılan ve atılacak adımlar, benzer durumların yaşanmaması için alınacak tedbirler ve yapılacak yasal düzenlemeler kabine toplantısında masaya yatırılacak. Ayrıca terörsüz Türkiye süreci de değerlendirilecek. Çerçeve yasanın kabulü sonrası milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplantıları devam eden yürütme kurulunda alt kurulların görev ve yetki alanları karara bağlandı. Kabine toplantısı

0: Sırasında kurulun çalışmaları Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saha raporlarıyla silah bırakma sürecinde gelinen son durum ele alınacak. Dış politika başlığında ise ayrı parantez açılacak. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında gerilim tırmanıyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki İran destekli Husilere karşı başlattığı operasyonlar sonrası Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir kez daha saldırıya uğradı. Gözlerse Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı'nda olacak. Anlaşmanın birkaç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi ve onaylanması halinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öte yandan ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti çalışmaları, Gazze'de atılacak adımlarda kabine toplantısında mercek altına alınacak.
1: Meclisin bu haftaki gündemine de bakalım. Fon yasası bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak genel kurulda. Türk Kızılay Kanunu teklifi de konuşulacak.
2: Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır.
0: Meclis yoğun bir haftaya başlıyor. 455.578 yatırımcıyı ilgilendiren fon yasası Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifle yatırımcıların mağduriyetlerini önlemek amacıyla 1 milyon lira ara ödeme imkanı getiriliyor. Olağan dışı gelir elde edenlerin gönüllülük esasına göre kazançlarını iade edebilmelerine de olanak tanınıyor. Ancak suç ortadan kalkmıyor. Teklife göre fonlardaki varlıklar aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılmayacak. Mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi sağlanacak.
2: Hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır.
0: Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak genel kuruldaysa Türk Kızılay Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenlenecek. Genel kurulda ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndaki iki üyelik için seçim yapılacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu bazı kitlerin denetimini yapacak. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında gerilim devam ediyor. CHP yönetimi belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi nedeniyle faturayı Özgür Özel'e kesmiş durumda. Özgür Özel'dense ben de çok üzülüyorum, kafam kırılsaydı keşke açıklaması geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise sadece transferler değil, butlan davası da var. Kılıçdaroğlu bir kez daha kurultayı parayla satın aldılar dedi.
3: Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
4: Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor.
0: CHP ve Yeni Parti'de kan kaybı sürüyor. Muhalefet partilerinden istifa eden isimler bir bir AK Parti'ye geçiyor. CHP yönetimi faturayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e kesti.
5: Siz kalkıp da belediye başkanlarını ben yapay zeka ile seçtik derseniz, yapay zekanın getirdiği bu. Sizin zekanız yok. Yapay zekaya gidiyorsunuz.
0: Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel öz eleştiride bulundu. Ben de çok üzülüyorum, kafam kırılsaydı diyorum, bunu niye öngörmedin, kim öngördü de ben görmedim ifadesini kullandı.
5: Kaç tane belediye başkanı AK Parti'ye geçti?
0: İki parti arasında butlan tartışması da sürüyor.
5: Bu kurultay parayla satın alınıyor. Parayı veren kim? Partili. Parayı alan kim? Partili. Mahkeme dedi ki bu kurultayda şahibe var. CHP'li bir milletvekili yolsuzluktan ötürü suçlanamaz. Yolsuzluktan suçlanan birisi derhal ama derhal benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip mahkemede aklanmak istiyorum demesi lazım.
0: Özgür Özel'e seslendi Kılıçdaroğlu.
5: Niye yeni bir parti kuruluyor? Hangi yere şeyle kuruluyor? Bana birisi akıllı mantıklı bir şey söylesin. Özgür Bey ne diyordu? Sandığı koyalım, seçmenin %90'ı, daha sonra partililerimizin %90'ı

0: 90'ı bana oy verir. %90'ı oy veriyorsa o zaman niye ayrılıyoruz?
1: Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, genel başkan adaylığı konusunda ise güvenli liman vurgusu yaptı.
0: Bu partiyi güvenli limana getirdikten sonra bırakacağım dedim. Ne yapacağız yani, gidip kazık çakacak halimiz yok.
2: Şimdi Hindistan'dan görüntüler getireceğiz. Hindistan'da yine ortalık karışık. Hamam Böceği Partisi sokaklara indi. Protestocular Başbakan Modi liderliğindeki iktidar partisi lehine seçmen listelerinde değişiklik yapıldığını iddia ediyorlar. Seçim komisyonu başkanının istifasını talep ediyorlar. Polis protestoculara sert müdahalede bulundu. Gözaltına alınan Hamam Böceği Partisi'nin kurucusuysa serbest bırakıldı.
1: ...130 milyon seçmenin kaydı silindi iddiası ortalığı karıştırdı. Protestocular sokaklara döküldü. Hindistan'da hamam böceği hareketi bir kez daha meydanlara indi. Ülkede seçime az bir zaman kala 130 milyon seçmenin adının kütüklerden silindiği haberi protestoların fitilini ateşledi. Hamam Böceği Partisi destekçisi binlerce kişi de Hindistan Seçim Kurulu Başkanı Giyanesh Kumar'ın istifasını talep ederek protesto düzenledi. Polisin müdahalesi ise sert oldu.
2: Şimdi Manisa'daki kazanın görüntüsü paylaşıldı. Hemen o görüntüyü getirelim ekrana. Otobüs şeritte ilerlerken zannediyorum burada sapağı kaçırıyor ve sapağı kaçırdıktan sonra da, yolu şaşırdıktan sonra da geri gitmeye başlıyor. Tam o geri giderken arkadan bakın, tam şu anda tır, evet, çok sert bir şekilde geliyor. Tır zaten tek hamleyle, bu çarpışın etkisiyle otobüs bir anda yolun sağ tarafına tamamen devriliyor. Olay anının görüntüsü paylaşıldı. Otobüs yolda seyrederken bir anda geri gitmeye çalışıyor. Tam o geri manevrayı yaptığı anda tır da yolunda ilerlerken o geri manevrayı sanıyorum geri gittiğini görmüyor, fark etmiyor ve otobüse arkadan çok sert bir şekilde çarpıyor ve tek bir o çarpmanın hamlesiyle otobüs tamamen devriliyor sağ şeride, sağ tarafa, yolun boş kısmına doğru. Manisa'da 11 canımızı kaybettiğimiz sabah saatlerinde yaşanan kazanın en net görüntüsü paylaşıldı. Otobüs sağ şeritte otobanda ilerlerken, Manisa otobanında bir anda zannediyorum yolu kaçırdığını düşünerek geri gitmeye başlıyor. 3 şeritli otobanda tam o geri giderken de tır arkadan biraz daha duraksıyor galiba otobüs, ya da yavaş yavaş gitmeye çalışıyor ama tır onu fark etmiyor. Her iki tarafta da tabii ağır kusur bulundu. Her iki şoför de gözaltındalar ve otobüs geri giderken yavaş yavaş, tır onu fark etmiyor. Bir anda otobüse arkadan çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle şiddetli bir şekilde de otobüs Manisa otoyolunda sağ tarafa tamamen çok da şiddetli bir şekilde devriliyor. Olay anına ilişkin ilk görüntü paylaşıldı. Sağ şeritte otobüs ilerlerken bir anda yolu kaçırdığını, yanlış yola girdiğini düşünerek, sanıyorum bu geri tarafta bir diğer çıkış var. O sağ şeritteki yola girmeye çalışıyor ama orası Manisa otoyolunu bilenler bilirler. İzmir-İstanbul otoyolu, burası geri manevra yapılacak bir yer ya da geri gidilecek bir yer değil. Zaten otobanda da bir hız limiti var, ortalama da bir hız var. Geri gidilecek bir alan değil. Otobüs biraz geri gitmeye çalışıyor, sonra galiba geri gidemeyeceğini anladığı anda durmaya çalışıyor orada ve tır tabii onu fark etmiyor ve arkadan bir anda çarparak otobüsü yolun resmen sağ tarafına fırlatıp atıyor. Muhtemelen bu tabii hız limitini bilmiyoruz, sınırını bilmiyoruz, tır ne kadar bir hızla geliyordu ama çok şiddetli geldiği belli ki oradaki tabii tırın ağırlığının etkisiyle de birlikte otobüs bir anda sağ tarafa savruluyor. yolun

0: Yola bir geçiş yolu zaten bu yollarda mutlaka oluyor. Kaçırdığınız yöne dönebileceğiniz ama geri gitmeniz mümkün değil. Otobüs buna rağmen az da bir mesafe yok gibi görülüyor. Yani orada zaten geri gitmeye çalıştığı yerde otobanda hemen sağa dönüş. Yani bir yerde de aslında arkadan gelen için bir kör nokta da olabilir. Ya da çok hızlı gelen biri için bir kör nokta da olabilir. Ama tırın da çok yavaş gelmediği belli. Ve tır da zaten ağırlığın etkisiyle birlikte zannediyorum otobüs durma noktasına gelmiş durumda. Yani orada geri gitse de artık hızını çok düşürmüş. Ve tam bu sırada tır aslında görülebilir ama bir anlık dikkatsizlik arkadan bir anda çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle otobüs tamamen sağ tarafa neredeyse ters dönerek aslında olduğu yerde de ters dönmüş gibi duruyor görüntülerde. Olduğu yerde neredeyse bir U çizerek sonrasında sağ şeride doğru otobüsü atıyor tır çarpmanın etkisiyle. Bir kavşak var hemen yolun sağ tarafında. Muhtemelen o sağ tarafındaki kavşağı kaçırdığını düşünerek evet o virajda muhtemelen fark etmiyor ya da geç fark ediyor. Çünkü şu anki görüntüde baktığınızda tam şu anda normalde tırın fark etmesi gerekiyor. Yani buradan bakınca öyle görünüyor. Çünkü otobüs hızını daha düşürmüş, geri gitmiş. Muhtemelen geri gidemeyeceğini de anlamış. Çünkü hem önünden hem yanından araçlar geçiyor. Tır virajdan dönüyor bu arada. Kör nokta dediğim yer de orası. Muhtemelen görmüyor ya da görüyorsa da geç fark ediyor. Ancak otobüs şoförü de şu an bakıldığında tabii yani bu yolda geri gidebilmesi mümkün değil. İzmir-İstanbul otoyolunda herhangi bir kavşağı kaçırdığınızda geri gidebilmeniz mümkün değil. Çoğu yerde tekrar dönüşler var zaten. Ama orada geri giderken tır da zannediyorum son anda fark ettiği için belki de bir kör nokta orayı göremedi. Ve bakın aniden burada aslında otobüs duruyor gibi görünürken otobüse çok şiddetli bir şekilde çarpıyor. Güvenli sürüş teknikleri uzmanı Sayın Cankat Hurmoğlu'yla birlikteyiz. Telefon attığımızda ayrıntıları konuşacağız. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim Cankat Bey. İlk görüntüler geldi. Bu görüntüleri biraz tabii uzman gözüyle yorumlamanızı isteriz.
1: Şimdi ben de şeyden izledim. Tamamen sabah sizinle de ATV'de konuştuğumuz gibi sürücü otobüs gelmiş durmuş. Yani arıza şeridinde durmuş. Sonra geri gitmeye çalışmış. Neticesinde de arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu. Yani burada dolayısıyla otobüs şoförü hiç yapmaması gereken bir şeyi, aklına bile getirmemesi gereken bir şeyi yapmış. Burada kamyon sürücüsünün hatası var mıdır? Büyük ihtimalle o da dalgındı. Şeye çok dikkat etmemiş olabilir ama neticede olayın başlangıcı otobüsle başlıyor. Yani otobüsün yapmaması gereken bir durum bu. Otobanda öyle bir yerde durulup geri gelmesi yani cinayetten farksız. Nitekim sonuçta cinayet.
0: Şöyle İzmir-İstanbul otoyolunu da iyi bildiğimiz için burası zaten belli bir hızın altına düşemediğinizde bir yer. Burada geri gitmek diye bir şey mümkün değil. Ancak dediğiniz gibi hani bir kaza durumunda zaten acil şeritler var hemen yolun sağ tarafında. O başka bir durum. Ama burada bariz bir şekilde araç geri gitmeye çalışmış. Muhtemelen geri gidince gidemeyeceğini anlayınca da durmuş gibi görünüyor.
1: Geri gitmeye çalışırken durmuş değil. Aslında ilk önce durmuş, sonra geri gitmeye çalışmış. Büyük ihtimalle işte o kaçırdığı çıkışı geri giderek oraya ulaşmaya çalışıyordu. Neticede arkadan gelen tır şoförü de onun durumunu çok fark edemedi. Yani böyle bir tırın da aşağı yukarı 90 km süratlerde hareket ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla orada bir aracın durduğunu, hafif de bir viraj var orada. Bir araç duruyor mu, hareket ediyor mu, geri geliyor mu bunu görmek, tahmin etmek çok zor. Dolayısıyla

0: Yani hiç olmayacak bir şey yani. Otobüs şoförünün hangi akla hizmet böyle bir şey yaptığını anlamak mümkün değil.
1: Tır açısından peki ne söylersiniz? Yani bilmiyorum, orası dönüşte bir kör nokta mıdır ama sanki otobüs...
0: Yok.
1: Buyurun.
0: Yok yok, orada bir kör nokta değil. Tır şoförü onu görebiliyor. Görebiliyor ama büyük ihtimalle, yani burada bir sürü şey söylenebilir. Tır şoförü bir şeylerle ilgileniyordur. Bir şeylerin ne bileyim işte sigarasını düşürmüş alıyordur, telefonuna bakıyordur falan filan. Bu türdeki bir konsantrasyonunu bozacak bir şey yapmış olabilir. Bir de biliyorsunuz genelde tırlar ağır araçlar olduğu için mümkün olduğu kadar yolun sağ kenarından giderler. Yani sağ şeridi kullanırlar ve sağa da yakın giderler. Burada biraz fazla sağa yakın. Yani o da arıza şeridine çok yakın hareket ediyor. Orada yolda da çok büyük bir yoğunluk yok. Aslında gerektiğinde böyle hafifçe sol tarafa doğru kaçma ihtimali vardı. Olabilirdi ama anladığım kadarıyla tır şoförü de bir şeylerle meşguldü. Yani o da fark etmedi önünde duran aracın geri ya da işte önünde bir aracın olduğunu, arıza şeridinde bir aracın olduğunu fark etmedi. O da yorgun olabilir. O esnada o da uyumaya başlamış olabilir, dalgın olabilir, bir şeylerle ilgileniyor olabilir. Yani o da tamamen... tertemiz bir sabun değil yani. Onda da biraz bir şeyler var. O da dikkat edebilirdi. Yani kazayı önlemek açısından baktığınızda tır şoförü de biraz hafif sola doğru kaçsa kaza olmadan atlatılabilirdi. Ama tabii ilk başlangıç otobüste.
1: Aslında şöyle, mesela tırın ilk göründüğü ana bakın, bayağı da bir mesafe var. Sanki hiç görmeden otobüsü çarpmış gibi görülüyor buradan bakınca. Dediğiniz gibi, çünkü normal şartlarda son anda bile fark etse, sola bir manevra yapsa belki arkadan yine çarpardı ama biraz daha işte sol arka taraftan sıyırıp geçebilirdi ya da bu kadar şiddetli savurmazdı otobüsü.
0: Çok doğru. Orası şimdi ben tekrar videoyu inceliyorum. Videoya baktığımda tekrar görüyorum. O da biraz orası hafif bir viraj. Yani tırın geldiği yer hafif bir viraj. O virajdan geliyor. O da biraz içeriden. Virajı keserek gelmiş. Yani kendi şeridinden değil de biraz hafif dışarı çıkarak.
1: Evet. Sanki iki şeridin ortası gibi gelmiş biraz.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla orada, yani onda da biraz bir şey var. Tabii şimdi şöyle, aslında işin mantığına baktığınız zaman hatalı bir şey yapmak ölüm cezası vermek anlamına gelmez. Dolayısıyla siz bir yerde hatalı park ettiniz diye gelip size çat diye vurmaları çok doğru değil. Yani orada da bir suç unsuru var mı? Evet. O da dikkat etmemiş. Olması gereken şeritte olmamış. Bu arada şeyi de görüyorum. Otobüs de tam anlamıyla arıza şeridinde değil. Bir kısmı da en sağ şeridin hafif içerisine doğru, otobüsün de bir kısmı. Yani o şerit de otobüsü tam otobüs de tam, daha doğrusu sağ şeridin dışına da çıkamamış anladığım kadarıyla. Dolayısıyla o biraz sağ şeride otobüs değiyor. Öbür taraftan arkadaki sürücü de tır sürücüsü de biraz sağ şeridi, arıza şeridini ihlal ederek gelince sonuç böyle olmuş.
1: Evet.
0: Tır şoförünün de dikkatsiz davrandı. Yani önünde nelerin olup olmadığını görmediği aşikar.
1: Şöyle söyleyeyim, yani benim sayabildiğim, tabii ne kadar güvenlik kamerası görüntüsü vesaire, bunlar elbette bilirkişi tespitleri daha önemli ama neredeyse tır göründükten 10 saniye sonra çarpıyor gibi bir durum var. Yani o sürede görmemiş olması mümkün değil ama tabii ki en başta da söylediğimiz gibi bu otobanda geri geri manevra yapmanız mümkün değil zaten.
0: Ya zaten bu olası, yani bu bir kere olayın başlangıcı bu. Ama demin sizin de söylediğiniz gibi şimdi 10 saniyelik bir süreçte görmemesi hakikaten mümkün değil. Yani orada görüşü engelleyecek bir şey yok. Tır sürücüsü de onu görebilirdi. Fakat bu tır sürücüsünü tamamen şey haline getirmez. Yani yani suçu tamamen tıra yüklemek doğru değil. Asıl başlangıç tamamen otobüsten kaynaklı. Otobüsün orada durması bir kere kanunen kesinlikle yasak. Artı geri geri gitmeye çalışması daha büyük bir yasak. Dolayısıyla olayın başlangıcı otobüsten kaynaklanıyor. Arkasından tır şoförü de yeterince dikkat etmemiş. Büyük ihtimalle bir şeylerle uğraşıyordu. Bakmıyordu yola yani.
1: Evet.
0: Yolun eğiminden kaynaklı olabilir, yolun yapısından kaynaklı olabilir. Tır da biraz hafif sağ şeridin dışına doğru çıkmaya başladıysa sonuç böyle oldu.
1: Evet, normal şartlarda tabii...

0: Otobanın da hani yeni otoban olduğu için burada sürücü harici pek kazada görmeyiz. Yani sürücü kaynaklı hatalar sebebiyle olursa bu kazalar oluyor. Burada tabii biraz çarpmanın şiddetini de yorumlamanızı isterim. Çünkü şöyle bir görüntü var, sanki otobüs olduğu yerde bir dönüp öyle devriliyor gibi. Çok mu şiddetli geliyor gibi mi görülüyor, yoksa ağırlığın etkisi midir bu?
1: Ya şimdi bunu buradan yorumlamak çok doğru olmaz. Böyle bir görüntüden yorumlamak çok doğru olmaz. Orada bir kere şunu aklımızda tutabiliriz. Tır aşağı yukarı 80-90 kilometre süratlerde geliyor. Bu tırın normal yoldaki seyahat sürati. Orada da engelleyecek bir şey olmadığına göre ben 80-90'la geldiğini tahmin ediyorum. Şimdi vuruş açısından kaynaklı, yani tır sağ tarafıyla otobüsün hafif sol tarafına dokunduğu için, çarpışma öyle gerçekleştiği için otobüsün arkasının dışarı doğru savrulması gayet normal. Yani bu çarpışma açısıyla ilgili bir durum. Dolayısıyla orada özel bir şeyden kaynaklı değil. Sadece çarpışma açısıyla ilgili.
0: Şöyle bir şey var mesela, şimdi daha yani birkaç kere izlediğimiz için artık mesela şöyle bir şey görüyorum ben. Geri geri gidiyor otobüs.
1: Evet.
0: Orada biraz sanki sola manevra yapıyor gibi. Artık orada geri gidemeyeceğini anlayınca yavaş yavaş dönmeye mi, tekrar ileri mi gidecekti acaba bilmiyoruz, ama bir sola manevra yapıyor. Sola doğru kırıyor direksiyonu. Sanıyorum ondan sonra arkadan çok, bakın, tam arkadan sol taraftan vurunca bu kez diğer tarafa devriliyor otobüs gibi bir durum var.
1: Şimdi bir saniye, ben oraya tekrar bakıyorum. Oradaki sanki orada durup da bana şöyle geldi. Orada bir daha durmasının sebebi büyük ihtimalle tırın ona yaklaştığını, süratli yaklaştığını fark edip yani aracını aslında biraz daha arıza şeridinin içine doğru sokmaya çalışıyor aslında. Fakat son anda şeyi fark edip, yani daha doğrusu mümkün olduğu kadar otobüs şoförü kendini korumaya çalışıyor ama orada artık iş işten geçmiş vaziyette. Yani tırın gelişi, otobüsün duruşu, yolun genişlikleri, bunların hepsine baktığınız zaman sonuç itibariyle orada zaten kaçacak bir şey yok.
0: Evet.
1: Tır bunu bir saniye, iki saniye önce fark etse bile yapacak çok fazla bir şey kalmıyordu.
0: Evet, maalesef hakikaten olmayacak bir hata bu
1: Aynen öyle.
0: otobanda. Hakikaten yani otobüs için de söylenecek hiçbir şey yok. Önce otobüs için tabii. Tırın da, çünkü orada baktığınızda nereden baksanız 10-12 saniyelik bir süre var. Ama dediğiniz gibi muhtemelen tır şoförü de bir anlık dikkatsizlik ya da belki bir telefonla oynuyordu ya da vesaire, bilmiyoruz. İfadelerden sonra ortaya çıkacak. Ama hakikaten otobüs şoförünün bu kadar can taşırken bu kadar büyük bir hata yapması olacak iş değil.
1: Ya şimdi burada evet, zaten kazanın asıl sebebinden kaynaklanarak biraz şeye bakmak lazım. Bugün daha önceden konuşmalarımızda da aynı şeye değinmiştik. Şimdi bu otobüs şoförünün böyle bir durumun ne kadar riskli ve ne kadar tehlikeli olduğunu bilememesinden kaynaklı. Yani adam orada başına gelebileceklerin en kötüsünü düşünemedi, en kötüsünü öngöremedi. Dolayısıyla geriye gitmek, aracı azlik, otobanda durmak, geriye gitmek onun için büyük bir tehlike teşkil etmiyordu. Zaten problem buradan kaynaklı. Biz sürücülerimizdeki bu tehlike bilmezliği ortadan kaldırmamız lazım.
0: Evet.
1: Riskin ne anlama geldiğini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Şimdi bakın, 11 tane insan öldü. Bir adamın sorumsuzluğu yüzünden. Yani 11 hayat ne bir daha geri gelir. Belki yaralıların arasında birileri ömür boyu sakat kalacak, kalabilir, o ağrıları hissedecek. Hayatı boyunca o kazayla yaşayacak olan insanlar da var burada.
0: Tabii.
1: Şimdi bir insan nasıl oluyor da bu kadar şey davranabiliyor, bu kadar umursuzca davranabiliyor? Ama bunun gibi bizim trafiğimizde maalesef bunlardan çok var. Çünkü bizim ne eğitim sistemimiz ne genel sistemimiz buna müsait değil. Yani biz aslında insanlara tehlikeyi öğretmiyoruz, riskin ne olduğunu anlatmıyoruz. Dolayısıyla işte ehliyette biraz bir şeyler arabayı hareket ettirebilir hale gelince tamam diyoruz, sen iyi şoförsün, devam et. Ama maalesef şey böyle, benim hayatım 30 yıllık tecrübeli şoförleri eğitmekle geçti. 30 yıldır tecrübeli olması demek, tehlikelerin hepsini biliyor, anlıyor, bunların karşısında ne yapabileceğini biliyor anlamına gelmiyor. belki hayatı sürecinde o tehlikelerle hiç

0: karşılaşmadım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada biraz bundan sonra ne yapacağımızı düşünmek lazım. Böyle bir şeyi biliyorsunuz, bundan önce de bir sürü otobüs kazası oldu. Hep unutulup gidiyor. Bundan sonra belki biraz üzerinde durulması gereken, acaba biz sistemde nasıl bir değişiklik yapmalıyız ki bu insanlar biraz daha bu riskleri görebilsinler, bu riskleri fark edebilsinler. Yani birisi en azından bir daha otobanda durmasın. Hı hı. Ya İstanbul'a bakın, siz de görmüşsünüzdür. Millet piknik yapmak için otobanda duruyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu düşüncenin, bu yapının, bu hatalı davranış tarzının önüne geçmek lazım. Ancak o zaman bu türdeki kazaları bir şekilde ortadan kaldıracağız. Tabii ki burada tır şoförüne de hata vermek mümkün. Fakat dediğim gibi orada durulması bir kere aklın hayalin almayacağı bir şey. Yani bir insan nasıl, hangi akla hizmet ederek orada durabilir? Durur, geri gelir yani. Dediğim gibi şimdi, biraz...
1: Buyurun.
0: Yani genel itibariyle biraz konular, bundan sonra bakılacak şeyler onlar. Biraz genel itibariyle bakmak lazım. Bir ülke olarak ne yapacağız?
1: Doğru. Cankat Bey, şöyle de bir durum var. Tabii biz maalesef çok fazla, sadece bu otobüs kazaları değil, gün içinde defalarca bu aşırı hız, şerit ihlalleri, kurallara uymama, biliyorsun son düzenlemeler yapıldı, trafik cezaları artırıldı ama sonuçta sizin birilerinin canını riske atmanızı ya da işte mesela geçenlerde Gaziantep'te bir kaza yaşanmıştı, şimdi son olduğu için o aklıma geldi. Mesela durup dururken bir anda hatalı sollamayla bir aile yok oldu. Biz evet, ne kadar cezaları artırsak da hani insanların maalesef kendi canlarını, kendi ailelerini, her şeyini tehlikeye attığını görüyoruz burada.
0: Bak, bu söylediğiniz, şu anda söylediğiniz aslında konunun öz noktası. Yani insanlar neyi kaybedeceklerini bilmiyorlar. Böyle bir hata sonucunda işte bir hayatın ortadan kalkması, bir ailenin yok olması ya da 11 tane, bence 11 tane aile mahvoldu şimdi.
1: Evet.
0: Bu insanlar eşlerini kaybettiler, çoluğunu çocuğunu kaybettiler. Bunların hayatı bir daha normale dönmeyecek. Bu travmadan kurtulmak mümkün değil. Dolayısıyla buradaki problem aslında en ufak bir sinyal vermemek bile bu türdeki şeylere yol açıyor. Yani demin dediğiniz gibi hatalı bir sollama, gereksiz aynaya bakmadan yapılan bir sollama birdenbire bir aileyi ortadan kaldırdı.
1: Evet.
0: İşte bunların ne kadar büyük riskler olduğunu insanlara anlatabilmemiz lazım. Bu ya da bununla ilgili bir sistem oluşturmamız lazım. Avrupa'ya bakın, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerde bir tane otobanda durma kazası olmaz. Yoktur böyle bir şey. Çünkü hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Yani polisin otobanda kontrol etmesine gerek yok artık. İnsanlar o kadar bu konunun riskli olduğunu anlamışlar ki kimse cesaret edip de duramaz orada. Yani otobanda durmak hakikaten bir cesaret işi yani. Hı hı.
1: Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum Cankat Bey. Çok önemli noktalara dikkat çektiniz. Maalesef bu gelen görüntüler üzerine de çok söylenebilecek bir şey yok. Çünkü çok bariz bir hata var. Hem otobüs şoförünün, ne denilebilir ki, İzmir-İstanbul otoyolu. Yani böyle bir yerde nasıl durup geri geri gitmeye çalışıp işte biraz ilerleseniz ileriden mutlaka bir yerden zaten çıkış veriliyor. Çok teşekkür ederim Cankat Bey değerlendirmeleriniz için. Teşekkürler.
0: Rica ederim. İyi çalışmalar. Çok teşekkür
1: çok teşekkürler.
0: Ederim.
1: Hakikaten yok yere yitip giden canlar, çok üzücü gelen görüntü. Manisa'daki kazanın görüntülerini paylaştık. Şimdi yeni bir açıklama var. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. O paylaşımı ekrana taşımak istiyoruz. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir gösterisidir, göstergesidir diyor iletişim başkanı. Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlar, İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgemizde sürdürdüğü saldırgan politikalarını örtemez. Katz'ın ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku içe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür. Bu sorumsuz yaklaşım uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdürecektir. İsrail yönetimine tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir. Açıklaması geldi Türkiye'den İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan, İsrail'li Bakan Katz'a yönelik bu sert paylaşımlar anlatıyoruz. İsrail'de artık Ekim ayının sonunda seçimler yaklaştıkça İsrail yönetiminin Türkiye'ye yönelik tutumları da, Sayın Cumhurbaşkanı'na hedef alan tutumları da artarak devam ediyor. Ona da üst perdeden cevaplar veriliyor. Ankara'da yaşayan Siirtliler memleket hasretini buram buram tüten nefis bir lezzetle dindirdi. Yerin metrelerce altında odun ateşinde saatlerce pişen meşhur Siirt büryanı için yüzlerce hemşeri başkentte sofrada bir araya geldiler.
2: Sever misiniz siz de büryanı?
3: Ya, bir Siirtli olarak, Güneydoğulu olarak çok seviyoruz tabii. Böyle arkadaşlarımız böyle organizasyonlar yaptıkları zaman da hemen koşa koşa geliyoruz.
4: Büryan hasretini de burada gidermiş bulunmaktayız.
5: Memleket hasreti başkentte büryan sofrasında dindi.
6: Tabii ki özlem oluyor, memleket kültürü.
5: Siirt'in meşhur lezzeti büryan için hemşeriler bir araya geldi.
4: Başkent Ankara'da yaşayan tüm hemşerilerimizi, yaklaşık 50 bin nüfuslu olan hemşerilerimizi tekrar büryan aşkı için burada büryan yemeye davet ettik.
7: İşte Siirt'in meşhur lezzeti büryan. Üstelik bu lezzet odun ateşiyle birlikte derin kuyuda saatlerce pişiyor. Memleket hasreti çeken Siirtlileri ise bu sofrada buluşturuyor.
3: Bizden daha büyük işte Siirtliler var. Onlarla tanışıyoruz. Hasret gideriyoruz.
4: Büryan yemeğimiz 3 metre derinlikte bir kuyuda pişiyor. Başkent Ankara'da büryancılar açıldı. Ama maalesef randuman verememiş. Son büryancımız da kapandığı için çareyi Siirt'ten getirtmekte karar verdik.
8: Ben de Siirtliyim. Büryan bizim geleneğimizin ve kültürümüzün bir parçası. Ankara'da da büryanımızın bu şekilde lezzetini tanıtılmasından çok mutlu olduk.
4: Çok sağlıklı yemeğimiz, çok lezzetli yemeğimiz. Bu büryan yemeğimizi 81 ile yaymak istiyoruz. Şu an 25 ilimizde ve zaman zaman birkaç ülkede de açılmış. Çünkü takip ediyoruz.
7: Oldukça lezzetli gözüküyor.
3: Evet, çok lezzetli. Özeldir eti, pişirimi özeldir. Yani her yerde yapılamaz.
7: Şimdi büryanın tadına biz de bakacağız. Ben daha önce hiç büryan yemedim ama bu özellikle elle yeniyormuş. Hemen bir tane alıp tadına bakıyorum ve gerçekten oldukça lezzetli.
6: Şimdi bu hayla pişir. Yani bunu sabah saat 6.30'da servis etmeye başlarlar. Saat 9'da bulamazsınız. Bu öyle bir lezzet.
1: İstanbul'un iki komşu ilçesi Kartal ve Maltepe'ye gideceğiz. İkisinin de bilinen tarihi Bizans dönemine kadar uzanıyor. Peki ilçelerin ismi nereden geliyor? Bizans'la Türkler arasındaki ilk hudut bölge bugün nerede? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde izleyeceğiz. Ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Bursa, İstanbul'un Kartal ilçesi. Kartal'ın bilinen tarihi 6. yüzyıla kadar dayanıyor. Peki 3 imparatorluğa da ev sahipliği yapan ilçe özellikle ismini nereden alıyor? İşte gelin şimdi de bu sorunun cevabını birlikte arayalım.
1: Kartal ismini Doğu Roma Bizans döneminde Kartalion adlı bir balıkçıdan aldığı ile ilgili bir rivayet söz konusu. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu bölgeyi alan Kartal Hoca'dan geldiğini söylüyor. Bir diğer rivayet ise bölgenin fethinde önemli yerlerden biri Aydos Kalesi. Bunun Yunanca yazılışı Aydos ve manası Kartal. Türkler bu bölgeyi ilk fethettikleri zaman Orhan Gazi döneminde ilk aldıkları yer Aydos Kalesi ve kıyı şeridinde herhangi bir Türk ve İslam yerleşimi yok. İlk Türklerin yerleştiği yer burası.

0: Aslında Bizans döneminde Türkler bölgeye ilk kez Selçuklu İmparatoru Süleymanşah döneminde geldi. Ve kazanılan zaferle Türkler bölgenin 6 yıl boyunca hakimiyetini ele geçirdi.
1: Burası Dragos çayının denize tam döküldüğü nokta. Neden buradayız? Çünkü bu çay özellikle tarihte çok önemli bir yere sahip. Çünkü Anadolu'da yapılan anlaşmayla birlikte ilk kez Türklerle Bizanslar arasında bir hudut çizildi. İşte o hudutta Dragos çayıydı.
2: Şimdi tabii hepimiz belki İstanbul'un fethini 1453 olarak biliyoruz ama Anadolu yakasının fethi çok çok daha önce. Kutu Almışoğlu Süleyman Şah'la burada Bizans İmparatoru'nun bir anlaşması var. Dragos çayı burada sınır olarak kabul ediliyor. Bugünkü Maltepe ile Dragos Kartal bölgesini ikiye ayırıyor ve üst kesimlerde Türk İslam olarak adlandıracağımız ahali yaklaşık 1080'den 1086 yılına kadar bu bölgede yaşıyor. Yani 6 yıllık aslında İstanbul'da bir Selçuklu hakimiyeti söz konusu.
0: Türklerin İstanbul'un fethinden önce bölgeye ikinci kez gelişleri ise Orhan Gazi döneminde oldu.
2: 1328 ve 1329'da Orhan Gazi'nin bu tekrar Aydos Kalesi'nin fethiyle beraber Kartal, Maltepe bu civar tekrar Osmanlı hakimiyetine geçiyor. Türklerin tarih sahnesinde ilk görünür olma yılları.
0: İstanbul'un fethiyle birlikte bölge tamamen Türklerin hakimiyetine geçti. Peki Kartal'ın komşusu ve eski ismi Brias olan Maltepe'nin ismi nereden geliyor?
2: Maltepe'nin ismiyle ilgili bizim merhum sanat tarihçimiz, önemli Bizans uzmanı Profesör Doktor Semaveci'nin bir görüşü var. Maltepe, hazine tepesi, define tepesi gibi bir tepeden ismi verildiğini bu şekilde ifade etmiş. Bununla birlikte bu bölge yoğun Bektaşi dervişlerinin de yaşadığı bir bölge. Bunlar gözcü olarak, gözcü baba olarak adlandırılan önemli dervişler. Burada yazlık saraylar var çünkü bu sahil şeridi, Anadolu kıyıları özellikle işte Maltepe'den Pendik, Tuzla'ya kadar uzanan sahil şeridinde Doğu Roma Bizans döneminde çok önemli sahil sarayları, yazlık saraylar var.
0: Maltepe'de Bizans döneminden günümüze bir kısmı ulaşmış bir de tarihi manastır yer alıyor.
1: Burası Küçükyalı Arkeopark. Arkeopark'ın içerisinde Bizans döneminden kalan manastırın özellikle kalıntıları bulunuyor. Bu manastır 877 yılında Bizans İmparatoru'nun oğlu Ignatios tarafından yaptırılmıştı ve dönemin en görkemli manastırları arasındaydı. İşte manastırdan günümüze ise birçok kısmı ulaşmış durumda.
2: Manastır olduğu ile ilgili İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün kazıları mevcut. Bazı arkeolojik tetkikler ve incelemeler de halen devam ediyor.
0: Maltepe ile ilgili ortaya atılan önemli bir iddia var. O da Fatih Sultan Mehmet'in bu ilçede vefat etmiş olabileceği.
1: Gerçekten böyle bir şey var mı?
2: Şimdi tabii söylediğiniz gibi bu bir iddia. Ama bunu destekleyecek o dönemde Osmanlı döneminde yazılmış tarihi kronikler var. O kroniklerde Maltepe ismi geçmediğini ben tespit ettim.
0: Mübadele ile birlikte hem Kartal'ın hem de Maltepe'nin demografik yapısı da değişti.
2: Çünkü o dönemde bu ilçeler İstanbul sınırları içerisinde sayılmadığı için bu bölgeye ahali gelmiş. Yani bu bölgenin ahalisi de gönderilmiş. Maltepe'de ağırlıklı olarak Drama'dan gelen Müslüman Türkler yerleştirilmiş.

0: Pencere'ye adını veren Pimapen sunar. Pencere'ye adını veren Pimapen sundu.
1: Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımız...
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Kocaeli'nin Ocak ile Eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak 18 milyar 566 milyon 335 bin dolara ulaştı. Geçen yılın

0: aynı döneminde 17 milyar 50 milyon 582 bin dolar ihracat gerçekleştiren kent, 9 aylık dönemde dış satımını 1,5 milyar doların üzerinde artırdı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlat hayata.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlat hayata.
8: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
3: Reklam.
8: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre geçen yılın 9 ayında 7 milyar 237 milyon 465 bin 620 dolarlık ihracata ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent bu yıl dış satımda %15,94'lük artış yakaladı. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 9 ayda çeşitli ülkelere 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ürün pazarlandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
8: Umran Oto Ekspertiz.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Bir reklam.
8: Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ederken onların peşini yurt dışında da bırakmıyoruz.
13: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk adaleti suçluların peşinde. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu kapsamda Yunanistan'a önemli bir ziyarette bulundu.
12: Bugünkü ziyaretler kapsamında organize suçlarla mücadele, terörle mücadele, siber suçlarla mücadele, düzensiz göçle mücadele gibi konuları etraflı bir şekilde ele aldık.
13: Temasları sonrası Atina Büyükelçiliği'nde soruları yanıtladı Bakan Çiftçi. 9 aylık bilançoya ilişkin bilgi verdi.
12: Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçmış olan suçlulardan 714 kişinin ülkemize iadesini de sağladık.
13: Yeni nesil suç örgütlerine seslendi, peşinizdeyiz dedi.
12: Yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarlarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, Türkiye İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız.
13: Göçmenlere ilişkin meseleler de görüşüldü Yunanistan'da.
12: Kara sınır kapılarımızdan veya deniz yoluyla giden düzensiz göçmenlerin sayısında azalma olacağını ve bunun neticesinde de Yunanistan, Bulgaristan tarafından da geri itmelerin sayıca daha da düşeceğini, daha da azalacağını değerlendiriyorum.
13: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ziyaretlerinin Almanya ve İtalya ile devam edeceğini de sözlerine ekledi.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Hoş bulduk. Engelli ailelerimizin özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde bir aya kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik.
13: Engelli bireylerle sohbet etti. El sanatları atölyesini gezip bireylerin yaptıkları ürünleri tek tek inceledi.
15: Sizin için.
14: Benim için mi yazdın?
15: Sayın Bakanım, hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
13: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da engellilere ve ailelerine yönelik ilk Nefes Merkezi'nin açılışını yaptı.
14: Onlar bizim evlatlarımız, devletimize emanet. Nefes Merkezi aslında engelli ailelerimizin de ihtiyaçlarına cevap veren çok kıymetli bir hizmet oldu. Ser ve hizmet siyasetimizin yanında özellikle ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız. Büyük Türkiye ailemize hitap ediyoruz. Bu Büyük Türkiye ailemizde de her bir ferdimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimizde bu kıymetli çalışmanın, bu kıymetli vizyonu Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonunda bir eseri.
13: Başkent'te Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sağlamak amacıyla oluşturulan Nefes Merkezi 24 kişilik kapasiteye sahip. Merkezde kadın ve erkekler içinse ayrı birimler yer alıyor.
14: Şu anda ülke genelinde 48 tane açtık. Bir ay içerisinde peyderpeyde Türkiye genelinde 81 ilimize yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bugün aynı zamanda İyilik Var platformumuzu da tüm Türkiye'de yaygınlaştırdık. İyilik Var platformuyla bir yandan hayırseverliği daha görünür kılmaya, iyiliği tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yani vatandaşlarımız tamamen devlet güvencesinde bu platformlarda kayıt olabilir ve kayıtlarıyla gönüllü olarak bu tür yerlerde, merkezlerde de yeteneklerini onların da hizmetine sunabilirler.

0: olduğumuzu gösteriyor. Akşam ajansında yeni saatte sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin ilk görüntü paylaşıldı. Görüntüde İzmir-İstanbul otoyolunda devam ederken aracın Denizli'ye doğru giderken şimdi gelecek ekrana bir anda bir sağ şeridi kaçırarak düz devam ettiği ve bu sağ şeridi kaçırdığı için de otobüsün geri geri gittiği görülüyor. Tam o geri geri giderken arkadan gelen tırsa önündeki otobüsü görmeyerek tır otobüsüne çok şiddetli bir şekilde çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle birlikte otobüs de sağ tarafa doğru devriliyor. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bilgiler de var. Hemen gidelim. Gün boyu Tayfun Er olay yerinde takip etti. Son gelişmeleri, ayrıntıları anlatacak.
1: Evet, bugün 11.11 sularında meydana gelmişti o elim kaza. Tabii kazanın ardından bölgede tam bir can pazarı yaşandı. Manisa'dan Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsü Manisa'nın Akhisar ilçesine yakın kavşakta kaza meydana geldi. İşte otobüs şoförü kavşağı kaçırınca geri geri otoyolda gitmeye başladı ve arka taraftan gelen çekici, üzerinde ahşap malzeme olan çekici otobüse çarptı. İşte o çarpışmanın ardından 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Otobüste toplamda 38 kişi bulunuyordu. Bir yedek ve bir asil şoförle birlikte. Tabii Bursa tarafında olduğumuz düşündüğümüz başka bir görüntü daha denk geldi. İşte oradan bekleyip yolcularını aldıktan sonra da bölgeye Denizli'ye doğru yola çıktılar. Tabii işte kavşağa geldiklerinde o geri geri gelme esnasında arkadan gelen tır otobüse çarptı. Tabii bir diğer detay da Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen bilgiler var. Önemli bilgiler. Kazaya karışan araçlar tescilli olup araçların sigorta ve muayenesi vardır. Kazaya karışan araç sürücülerinin SRC ve sigorta teknik belgelerinin de olduğu söyleniyor. Tabii ki araçların yetki belgelerinin de bulunduğu ifade ediliyor. Araç sürücülerinin alkol raporları aldırılarak alkolleri bulunmamaktadır bilgisi var. Aynı zamanda araç sürücülerinin emniyet kemeri kullanım durumları takılı vaziyette, yolcuların ise belirsiz olduğu söylendi. Aslında önceki yayınlarımızda bu bilgiyle aslında örtüşüyor. Özellikle emniyet kemerlerinin takılı olmasıyla ilgili, yolcularla ilgili bir belirsizlik var. Ancak şoförün oturduğu koltuk o kazadan sonra emniyet kemerinin açık olduğu gözüküyor. Yani emniyet kemerini kullanmış ve o sırada belki de geri geri gitme esnasında o emniyet kemeri üzerinde miydi onu bilmiyoruz. Ancak emniyet kemeri kullandığını ifade edebiliriz. Manisa'nın Akhisar ilçesindeki yolcu otobüsünün çekici tarafından çarpılmasından dolayı, kazadan dolayı 11 kişi hayatını kaybetti. 26 kişi de yaralandı. Tabii yaralılar başta Manisa olmak üzere Akhisar ve Salihli'deki farklı hastanelerde tedavileri sürüyor. Aynı zamanda çekicinin şoförü ve tur otobüsünün şoförü de, her ikisi de gözaltına alındığı bilgisini verelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Tayfun Er, çok teşekkürler. Tayfun Er gün boyu gelişmeleri takip etti olay yerinde. Şimdi son durumu da paylaştık. Artık görüntüler de daha net. Emniyet şeridinde geriye doğru bir manevra yapmaya çalışırken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Bugün gün boyu neler yaşandı bir izleyelim.
2: Kazanın ne kadar vahim olduğunun göstergesi tam arkamda işte.
3: Tur otobüsü şoförünün hatası 11 kişinin canına mal oldu.
2: İşte gördüğünüz gibi vatandaşlardan kalan eşyalar, çantalar, valizler, aynı zamanda işte o şu anda otobüsün içindeki olanlar da tek tek jandarma ekipleri tarafından kayıt altına alınıyor.
3: Man- Manisa'nın Akhisar ilçesinde can pazarı yaşandı.
2: Gördüğüm en vahim trafik kazalarından bir tanesi.
3: Seyir halindeki tur otobüsüyle tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü de tırda yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı.
2: Tırdan şu açıdan geliyor, bakın gösteriyorum size. Buradan geliyor, fren izleri sağlı sollu. Muhtemelen tır olarak değerlendiriyorum. İşte buradan itibaren emniyet şeridine taşmış ve emniyet şeridinden devam ederek bu noktada zaten bariyerlere sağ tarafını, tırın sağ tarafı sürtünmeye başlamış ve ondan sonra da sağ taraf yönüne devrilmiş.
3: Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden tur otobüsü şoförünün hatası sonucu yaşandı.
2: Otobüs gişelerden yanlışlıkla çıkıyor. Yanlış noktaya doğru gidiyor. İşte emniyet şeridini de kaplayan bir alandan geri

0: yere gidiyor ve tır şoförü işte onun arka tarafından en sağ şeritten, yani şeridinde olarak ilerliyor ve işte o otobüsün geri geri gelmesini algılayamadığı için otobüse arkadan çarpıyor ve onun sonucunda da işte bu vahim kaza meydana geliyor. 250 metre geri geri gitme gafletinde bulundu. Halbuki o kadar insanın hayatını tehlikeye atmak yerine yaklaşık 25 kilometre sonra Saruhanlı'da bir çıkış var. Oradan gidebilirdi ancak onu yapmadı. Yapmadığı için de işte bu kaza oldu.
1: Manisa Valisi Vahdettin Özkan kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.
2: Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz.
1: Kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken her iki aracın sürücüsü de gözaltında. Tur otobüsünün takograf cihazı incelenmek üzere sökülürken kazayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.
3: Soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler var. Hemen onun da ayrıntılarını paylaşalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon operasyonunda soruşturma kapsamında 141'i gerçek ve 73'ü tüzel kişi olmak üzere 214 kişinin fondan elde ettiği 187 milyar liranın üzerindeki rakama bloke konuldu. İlgili işlemleri yapanlara yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Peki neden? İzleyelim.
1: 10 milyarlarca liraya bloke konuldu. Hesaplar donduruldu. Şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Fonlardan çıkan paranın izi sürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Dosyaya giren 141'i gerçek, 73'ü de tüzel olan 214 kişinin 3 fondan elde ettiği toplam 187 milyar 653 milyon liraya bloke konuldu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında da yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı. Savcılık tespit edilen isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. Listede yer alan kişilere paranın iadesi için resmi bildirimler gönderilmeye başlandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal, Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon lira kar ederek gerçek kişiler kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. MASAK'ın hazırlayacağı detaylı raporlarla fon hesaplarından çıkan 187 milyar 653 milyon liranın hangi hesaplara aktarıldığı araştırılacak. Raporların ardından soruşturma daha da genişleyecek.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bir video mesaj gönderdi bugün. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların çok ötesinde, yol arkadaşlığımızsa gönül bağının üzerinde dedi.
4: Dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
1: AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ortak miras tek yürek temasıyla Türk dünyasının gençlerini Kocaeli'nde bir araya getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da buluşmaya video mesaj gönderdi. Bizim yol arkadaşlığımız gönül bağı üzerine inşa edilmiştir dedi.
4: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
1: Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek olan 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de vurgu yaptı.

Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.

0: Şimdi bir tartışma var. Bu üç lider arasındaki tartışma. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri dün bir enerji noktasında anlaşma yaptıklarını söylemişlerdi. Anlaşmanın ayrıntısı şu. Petrol ve gaz altyapısına saldırılar düzenlendiği için Ukrayna eleştirmişti Rusya. Yine Amerikan Başkanı da bir an önce Rusya'nın dünyaya dizel vermesi noktasında bir anlaşmaya vardıklarını söylemişti. Zelenski'nin sonra buna itiraz ettiği ama bugün bu anlaşmayı Zelenski'nin de kabul ettiği söylendi. Zelenski'dense bir açıklama var. Zelenski benim bundan haberim yok diyor. Bu benim için sürpriz oldu diyor. Amerikan Başkanı Rusya ve Ukrayna için kısıtlı ateşkes çağrısı yaptı ve dedi ki bir saldırı yapılmayacak ve Rusya hem enerji altyapılarını hedef almayacak hem de çok kısa vadede piyasaya dizel verilmesi kararı çıktı ve bunun da hemen geçerli olduğu söylendi. Ancak Amerikan yayın kuruluşu Axios'a bir açıklama yaptı Ukraynalı lider Zelenski ve anlaşmadan benim de yeni haberim oldu dedi. Eğer Trump Rusya'yı bir ateşkese ikna edebilseydi tam olarak ne zaman başladığını da bana söylemesi gerekirdi diyerek bu anlaşmadan aslında haberinin olmadığı açıklandı. Ve İsrail Güney Kıbrıs'ta varlığını genişletmeye devam ediyor. Son yıllarda İsrailler Güney Kıbrıs'ta stratejik bölgelerden gayrimenkul alımlarını artırmış durumda ama bu İsrail için yeterli değil. Şimdi Güney Kıbrıs'ın ekonomisine ortak olmak için bir hazırlık peşindeler. Peki nedir bu? İzleyelim.
1: Hızla artan işgalci sayısı, satın alınan Rum köyleri. Sessiz işgalin ardından hedef şimdi de ekonomi. İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde büyük ölçekli arazi ve konut almaya devam ediyor.
2: İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de arazi alımları yapmaya çalışmıştı İsrail. Ancak özellikle A Haber'in yapmış olduğu büyük yayınlardan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti bu konuya ilişkin bir düzenleme getirdi ve bununla beraber İsrailler artık buradan arazi alamıyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil.
1: Tel Aviv yönetiminin amacı Rumların ekonomisine çökmek. İsrail ve Güney Kıbrıs merkezli medya organları Tel Aviv borsasının Kıbrıs Menkul Kıymetler Borsası'nı satın almaya hazırlandığını duyurdu. Söz konusu haberlere göre Tel Aviv borsası Güney Kıbrıs Rum kesimi hükümetinin borsanın özelleştirilmesi için açacağı ihaleye katılmayı planlıyor. Rum Maliye Bakanlığı kaynakları ihale hazırlıklarında sona gelindiğini, sürecin resmiyet kazanması için hukuki onayı beklediğini belirtti. İsrail bu hamleyle Euro bölgesi finans piyasalarını daha geniş ve doğrudan hedef almayı planlıyor.
0: Ve İzmir artık AK Parti'de. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası yeni açıklamalar var. Muhalefetten tabii eleştiriler devam ediyor ama Cemil Tugay'ın da kendine dair savunmaları var. İzmir için her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum dedi Cemil Tugay. Aynı zamanda çok eleştirilen neden AK Parti'ye geçti açıklamalarına da tepki gösterdi. Dedi ki ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendim, kendisiyle tanıştım ve tanıdığımda da onun hiç zannettiğim gibi biri olmadığına karar verdim. Ona güven duyuyorum dedi.
3: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılım kararının perde arkasını Yeni Asır gazetesine anlattı. Başkan Erdoğan'ın kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.
1: Ben hayatım boyunca yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da

0: Cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında Cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi. Yalnız bırakmadı beni. Yani bugün beni orada yalnız bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte İzmir'i de yalnız bırakmayacağına eminim.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın tarihi bir kararda AK Parti saflarına katılması Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Tugay kararında hizmet odaklı hareket ettiğini söyleyerek İzmir'in en önemli sorunu kentsel dönüşüme dikkat çekti.
0: Kentsel dönüşüm bence İzmir'in en önemli sorunu. En büyük korkumu bu görüşmelerimizde bakan kuruma ve Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Bir İzmir depremi olması ve bundan dolayı insanlarımızın hayatını kaybetmesi riski var. İzmir'in çok önemli bir tarihi mirası var. Pek çok antik kent var. Bunların hepsi turizm açısından çok önemli potansiyele sahip. Kemeraltı'nın Basmane bölgesinin derlenip toparlanması lazım.
1: Tugay katılım töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfla AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri neden kullandığını da anlattı.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.
0: Ben de siyasete açıkçası kimsesizlerin kimsesi olmak için girmiş bir insanım. Atatürk'ün sözünü kimse inkar etmez, edemez. Ama bu AK Parti'nin de o mirasa sahip çıkıp parti olarak kimsesizlerin kimsesi olmayı istemesine engel midir? Niye bu kadar eleştiriliyor anlamadım.
1: Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmede değinen Tugay, Erdoğan'ın kişiliğinden etkilendiğini söyledi.
0: Tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. Yakın diyalog kurduğumuz zaman her şeyden önce bir insan olduğunu, iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesine hizmet etmek için uzun yıllardır emek harcayan, çaba harcayan bir insan olduğunu görüyorsunuz.
1: Tugay aldığı kararın İzmir için olumlu sonuçlar vereceğini de savundu.
3: Yeni Parti ile CHP arasındaki tartışma İzmir üzerinden devam ediyor şimdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçtiği için çok huzurlu olduğunu söylemişti. CHP ile Yeni Parti arasında da bu kriz başka bir boyuta bürünmüş durumda. Çünkü genel başkanlar yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel birbirlerini suçluyorlar. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gayrimeşru genel başkan ifadesi yeni bir siyasi kavganın da fitilini ateşledi.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız
5: Genel Başkan'ın odasında bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
6: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını ya da yapılmasını herhangi bir dönemde söylememiştir.
0: CHP ile Yeni Parti arasında Cemil Tugay tartışması büyüyor. Bu kez genel başkanlar karşı karşıya geldi.
5: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
6: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
0: Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra Özel'e Cemil Tugay'ı aday gösterme dediğini ileri sürdü. Özel Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. CHP genel başkanına gayrimeşru dedi.
6: İnanamadım. Utanç verici bir durum. Cemil Tugay'a karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde.
0: Özgür Özel 8 Kasım 2023'te devir teslim töreninde Kılıçdaroğlu ile birlikte kameraların karşısına geçmiş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine öğütlerde bulunduğunu söylemişti.
7: Bana bir genel başkanın bilmesi gereken ve öğrenmesi gereken öğütleri, tutması gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. O bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri, dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirmeye çalışacağım.
0: CHP yeni parti kavgası sürerken AK Parti'ye katılmasından dolayı huzurlu olduğunu söyleyen Cemil Tugay, AK Partili kimliğiyle çalışmalarına başladı.
4: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
3: Ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na bugün Husiler tarafından bir kez daha saldırı yapıldı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var ama

0: Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını bir kez daha vurdu. Husiler geçtiğimiz haftalarda Yemen'in kritik limanları ve küresel öneme sahip olan Babülmendeb Boğazı'nı ele geçirmişti. Yemen hükümet güçleri ise Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı ortak operasyon başlattı. Koalisyon güçleri Babülmendeb ve birçok kentin kontrolünü aldı. Husiler ise Suudi Arabistan'a karşı harekete geçti. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na bir kez daha saldırdı. Saldırı sonrası havalimanındakiler tahliye edildi. Suudi Sivil Havacılık Kurumu uçuşların askıya alındığını duyurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Suudi Arabistan'daki ABD, Kanada, Almanya ve İspanya büyükelçilikleri saldırının ardından vatandaşlarını havalimanından uzak durmaları konusunda uyardı. Kuveyt Hava Yolları da Riyad'a uçuşların geçici olarak iptal edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da saldırıya ilişkin açıklama geldi.
1: Saldırıdan yeni haberim oldu. Bir karar alacağız. Biz hızlı hareket ediyoruz.
0: Yemen hükümet güçleri de Taiz kentinde Husilere karşı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
2: Dışişlerinden kınama var. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'da bu saldırı sonrasında bir açıklama yaptı ve bakanlıktan yapılan açıklamada sivil altyapı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiğini vurgulayarak saldırı kınandı. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan eylemlerin bir an önce artık sona ermesi gerektiği söylendi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteği de bu açıklamayla bir kez daha vurgulandı. Ve Amerika ile Rusya arasında dizel konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Dün anlatmıştık ama hatırlayalım. Rusya bir an önce piyasaya dizel verecekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya anlaşmasıydı bu. Daha doğrusu sunduğu bir şarttı. Rusya'nın üzerindeki baskının azaldığına dair söylemler var. Ama karar Ukrayna cephesinden, Kiev'den büyük tepki topladı. Üstelik Rusya arkasına aldığı bu destekle artık Kiev'e saldırılarını da artırmıştı. Durumda. Yeni bir gelişme, Zaporijya'da bir bina vuruldu. Burası savaşın ilk başlarında da çok hedef alınmıştı ama yapılan yeni saldırıda 20 kişi daha hayatını kaybetti. Harkov'da hedefte bir hastane vardı bu kez. Rusya cephesi Ukrayna'da bir hastaneye hedef aldı. Ukrayna'da misilleme yaptı. Bu kez Rusya'nın petrol tesisi hedef alındı.
3: Rusya bir kez daha füze yağdırdı. Bir apartmanla hastane zarar gördü. Ukrayna ise enerji tesislerini hedef aldı.
4: Bütün dünya sadece konuşuyor. Hepsi laftan ibaret. Evet, silah yardımı yapıyorlar ama Rusya'yı gerçekten durdurmak isteselerdi bence bunu başarabilirlerdi. Burada kaç kişi hayatını kaybetti? Kaç ev yıkıldı? Burada kaç masum insan öldü?
3: ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan dizel anlaşması Kiev'e darbe vururken savaş da şiddetlendi. Zaporijya kentinde füzeler bir apartmana isabet etti. Patlamayla binada ağır yıkım meydana geldi. Enkaz altında kalanları çıkarmak için ekipler zamanla yarıştı. Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti. Cepheden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kentte 18 kişi de yaralandı.
4: Şu anda Rusya'nın kendini daha güçlü hissettiğine inanıyorum. Daha fazla yaptırma ihtiyacımız var ve Amerika'nın geri adım atmasına ve saldırgan devlete böyle bir fırsat sunmasına izin vermemeliyiz. Bu korkunç bir durum.
3: Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'de ise bir poliklinik hedef oldu. Poliklinik Rus insansız hava aracı tarafından vuruldu. Ardından kullanılamaz hale geldi. Duman kaplı yanan binada mahsur kalanlar oldu. İtfaiye ekipleri zamanla yarışarak onları çıkardı. Şans eseri can kaybı yaşanmadı. 4 kişi yaralandı.
4: Biz bu civarda yaşıyoruz ve çok korktuk. Önce bir hışırtı sesi duyuldu. Ardından bir patlama oldu.
3: Başkent Kiev'deki bir depoda Rusya'nın hedefiydi. Yangın çıkan depo kısa zamanda alevlere teslim oldu. İçindeki mallarla birlikte küle döndü. Ukrayna ise Rusya'nın Samara Oblast'ındaki petrol sevk tesisini vurarak karşılık verdi. Tesis bir hafta içinde ikinci kez hedef oldu.

0: Ve Avrupa, Rusya kaynaklı bu saldırı endişeleri Avrupa'da artık alarmın rengini kırmızıya çevirdi. Brüksel olası bir hibrit saldırıda can kayıplarını önlemek için ortak bir müdahale planı hazırlıyor. Politika bir haber yazdı ve dedi ki kriz anında yardım ve mali destek sağlanması masada olabilir. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri NATO ile bir görev paylaşımı ve gizli bilgilerin güvenliği konusunda ortak görüşe sahip değiller.
1: Rusya endişesi Brüksel'i harekete geçirdi. Avrupa Birliği çok sayıda insanın hayatını kaybedebileceği büyük çaplı bir hibrit saldırıya karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Politico'nun haberine göre Brüksel'deki gizli görüşmelerde olası bir saldırı sonrası acil müdahale ekiplerinin sevki, mali destek ve liderlerinin vereceği mesajlar masaya yatırıldı. Avrupa'nın endişesi Rusya kaynaklı sabotaj ve hibrit saldırıların daha ölümcül bir boyuta ulaşması. Lipsik Havalimanı'nda patlayıcı yüklü olduğundan şüphelenilen insansız hava aracının bulunması ve Avrupa'daki diğer şüpheli olaylar güvenlik kaygılarını arttırdı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio savaşın tehlikeli bir noktaya ulaştığını vurguladı.
2: Bu çok tehlikeli bir savaş çünkü açıkçası şu anda bir çıkmazda gibi görünüyor ve çıkmazlar çok tehlikelidir.
1: Brüksel'de ise AB ile NATO arasındaki görev paylaşımı ve gizli istihbaratın güvenliği tartışma konusu. Bazı ülkeler yeni mekanizmaların karar alma sürecini yavaşlatmasından ve NATO'nun görevlerini tekrarlamasından endişe ediyor. AB, olası bir hibrit saldırıya karşı acil güvenlik protokolü ve Avrupa Güvenlik Konseyi seçeneğini gündeminde tutuyor.
0: Efendim bugünün en dikkat çeken haberlerinden biri belki de hatta Türkiye'nin yerli otomobilinin aslında nasıl bir altyapıyla oluşturulduğunu da belki bize çok iyi anlatan bir açıklama. Bugün sosyal medyada da çok konuşuldu, tartışıldı bu açıklamalar. Artık yapay zekanın hem hibrit savaşları hem de hayatımızı ne kadar etkilediğini konuşurken otonom araçların, insansız sürüşlerin, elektrikli araçların bugünkü dünyadaki konumu. TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit bir açıklama yaptı. Dedi ki biz artık bundan böyle askeri tesislerimize yabancı elektrikli araçları almayacağız. Çünkü bu araçlar üzerinden sensörler vasıtasıyla bir haritalandırma yapıldığını söylüyor Mahmut Akşin. Ve yerli otomobiller hariç bu araçların askeri tesislere tamamen girişinin engellendiğini söylüyor. Risk çok büyük. Bu bir hibrit savaşa kadar gidiyor. Alt başlıklarında neler var ve neden bu kadar önemli? İzleyelim.
3: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanılır.
4: TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit olası tehlikeyi açıkladı. Yapay zeka savaş simülasyonlarında arabaları füzeye çeviriyor dedi.
3: Arabanın kontrolünü ele geçiriyor, senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun. Yapay zeka
5: ekibini Sayın Akşit'in açıklaması Türkiye'nin savunma sanayi açısından son derece önemli bir güvenlik uyarısı olarak alınması gerekiyor.
4: Yapay zekanın olası tehditleri ve otonom araçların güvenlik riskleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Akşit, kritik tesislere yabancı üretim elektrikli araçları sokmadıklarını belirtti.
3: Asansan, Roketsan, Havansan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamusun içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne, haritası çıkarıyor. Kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde.
5: Bir aracın kameraları, sensörleri, konum bilgileri veya uzaktan bağlantı özellikleri varsa o araç aynı zamanda çevresinden veri toplayabilen bir platform olarak da kullanılabilir. Tesisin yerleşimi, personelin giriş çıkış saatleri veyahut da güvenlik noktalarının konumu gibi bilgiler bir araya geldiğinde bir istihbarat değeri kazanabilir. Ayrıca bu değerlendirme yalnızca elektrikli araçlarla sınırlı tutulmamalı, bağlantılı diğer araçları, akıllı kameraları ve robotik sistemleri de mutlaka kapsaması gerekir.
3: İnternette açık olan her şey bir şekilde kırılabilir. Siz diyeceksiniz ki sizin ilgili motorların bilgileri nasıl koyuyorsunuz? Ha, bizim özel güvenlik sistemimiz var. O bilgileri internetten fiziksel olarak ayrı, internete bağlı olmayan iç şeyde tutuyoruz.
5: Yerli ve milli teknolojinin önemi burada çok açık biçimde ortaya çıkıyor.
3: Yazılımın kontrol bir sizde ise şifreyi yazılım devi değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz sıkı ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar.
0: Nepal'deki sel felaketini hatırlayacaksınız. 26 Ağustos'ta bir felaket yaşanmıştı Nepal'de ve maalesef daha yaralar sarılamadan bir kez daha sel yaşandı. Yüksek kesimdeki heyelanın nehir yatağının tıkaması sonucu oluşan sel ağır yıkımı da beraberinde getirdi.
6: Nepal'i bir kez daha sel vurdu. Felaketi sıcak havanın da etkisiyle dağlardan kopan buz parçaları tetikledi. Sel, Nepal'in başkenti Katmandu'nun yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Gorkha ilçesinde meydana geldi. Olayın yüksek kesimlerde yaşanan heyelanın nehir yatağını tıkaması sonucu oluşturduğu belirtildi. Aniden taşan nehir, çamur ve kayaları da beraberinde getirdi. Hızla ilerleyen sel, nehir yatağının çevresinde zarara neden oldu. Evleri yıkarak ilerledi. Özellikle Salleri Bazar bölgesinde ağır yıkım oluştu. Taşan nehrin yolları da kapaması nedeniyle bazı noktalarda mahsur kalanlar oldu. Onlar da helikopterlerle kurtarıldı. Yetkililer tehlikenin devam ettiğini vurguladı. Nehirden uzak durulması ve yüksek yerlere çıkılması uyarısı yaptı.
0: Burası Amerika Birleşik Devletleri Florida. Isaias kasırgası Florida eyaletinin tamamını etkisi altına aldı. Üzerine ağaç devrilen 4 kişi hayatını kaybetti. 800 binden fazla haneye şu an elektrik verilemiyor.
6: Ağaçlar kökünden söküldü. Araçlar devrildi. Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Isaias kasırgası ABD'nin Florida eyaletinin kıyılarını vurdu. Bu son 2 yılda Florida'yı vuran ilk kasırga olarak kayıtlara geçti. Şiddetli rüzgar ve sağanakla kendini hissettiren kasırga eyaletin birçok bölgesinde yıkıcıydı. Devrilen ağacın altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar da oldu. Ancak şiddetli kasırgaya karşı kendini şanslı hissedenler de vardı.
7: Tahmin edilen büyüklükteki bir kasırgaya kıyasla çok şanslıydık. Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi ama bu durum olabildiğinden çok daha iyiydi. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz.
6: Oluşan yıkım nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşandı. 800 binden fazla haneye elektrik verilemedi. ABD ordusu arama ve kurtarma çalışmaları için sahaya indi. Eyalet genelinde enkaz kaldırma çalışmaları başlarken Isaias kasırgası hızını kaybetti. Ancak yetkililer şiddetli rüzgarların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulunuyor.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Londra'da düzenlenen Helal Forum kapsamında Filistin Kahvaltısı etkinliğine katıldı ve burada A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Filistinli girişimci ve iş insanlarına uzun vadeli destek çağrısında bulundu Bilal Erdoğan.
6: Filistinli girişimci ve iş insanlarına dikkat çekti, daha fazla destek çağrısı yaptı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Londra'da düzenlenen Helal Forum kapsamındaki Filistin Kahvaltısı etkinliğine katıldı. Etkinliğin ardından A Haber'e konuştu Bilal Erdoğan. Filistinli girişimcilere daha fazla destek çağrısında bulundu.
8: Filistinli girişimciler kendi topraklarında kazanabilsinler, kendi topraklarında iş kurabilsinler ki ülkelerinde daha güçlü bir bireyler, vatandaşlar olarak yaşayabilsinler. Onun için biraz daha böyle sürdürülebilirlik temalı, biraz daha böyle uzun soluklu. İnsani yardım tarafı ağır basıyor tabii ama insani yardım faaliyeti devam ederken bir yandan da daha uzun soluklu işler planlanıyor. Anlamak, stratejik adımlar atmak lazım. Buradaki Filistin Kahvaltısı Helal Forum bünyesinde genelde buna odaklanıyor.
6: Helal ekonomi kavramına da değinen Bilal Erdoğan, bu anlayışın yalnızca helal gıda ve faizsiz finans uygulamalarıyla sınırlandırılmaması gerektiğini belirtti.
8: Helal dendiğinde işte yemeğin helal olması anlaşılıyordu. İslamik ekonomi dendiğinde işte faizsiz ekonomi anlaşılıyordu. Ama artık helal ekonomi diye bunların hepsini içinde barındıran, artık etik kuralları da içinde barındıran, yani sadece faizsiz olmak, sadece helal yemek değil, bunun ötesinde Müslümanca ekonomi nasıl inşa edilir? İşte her şeyle helal olan,

0: Çalışanın hakkından tutun da efendim etik pratiklere, dünyaya saygı duymaya, hayvanların haklarını korumaya varıncaya kadar hepsini içinde barındıran bir anlayış. Bu helal forumda bu anlayışı biraz daha desteklemeye yönelik bir adımlama, yani bebek adımlarında belki ilk senelerinde. Ama inşallah büyüdükçe bu helal ekonomi anlayışının da dünyada biraz anlaşılmasına vesile olacaktır.
1: Filistin'in İngiltere Büyükelçisi Hüsam Zonlot da helal forumdaydı. İngiltere'deki Filistin'e destek eylemlerinin giderek büyüdüğünü söyledi. İşgalcilere yönelik yaptırımları önemli bir adım olarak nitelendirdi.
2: On binlerce kişi sokaklara çıkarak Filistin ile dayanışma gösteriyor. Bu hareket daha güçlü, daha görünür ve daha etkili hale geldi. İngiltere, İsrail'in yasa dışı ve hukuka aykırı işgaliyle bağlantılı olan tüm kurum ve kuruluşlara karşı yaptırım paketini duyurdu. Bu doğru bir adım. Bu dayanışmayı halk nezdinde görmemiz çok önemli. Çünkü hükümetler halkın taleplerini dikkate almak zorunda.
3: Ve çocuklarımız artık okullarda da evlerde de daha yakından takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı ayrıntıları. Çocukları zararlı alışkanlıklardan korunmak için büyük bir proje hayata geçiriyor İçişleri Bakanlığı. Peki bu projenin ayrıntılarında neler var? Çocuklardaki değişim ve dönüşüm süreci nasıl takip edilecek? İzleyelim.
4: Çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder. Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizi de yürürlüğe koyacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında aileyi ve gençleri korumaya yönelik yeni projenin müjdesini verdi. Şefkat Kalkanı projesinin yürürlüğe gireceğini açıkladı.
4: En iyi narkotik polisi anne diye bizim İçişleri Bakanlığımızın geçmişte uygulamaya koyduğu bir proje vardı. Çünkü bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder. Eve geldiği zaman çocuğun hal ve hareketlerinden, yani herhangi bir rahatsızlığı var mı, hastalığı var mı, çocuk normal davranışlar sergiliyor mu, anne bunu bilir. İşte buna benzer Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizi de yürürlüğe koyacağız.
1: Bakan Çiftçi yeni projenin detaylarını paylaşırken aileleri de çocukların dijital dünyada nasıl vakit geçirdiklerini yakından takip etmeleri konusunda uyardı.
4: Aileler çocuklarını mutlak surette takip etmeliler. Yani odasında ne yapıyor? Hangi sitelere giriyor? Hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Bir sızıntı var mı? Onu gözlemlemeliler. Yine okula gönderirken acaba çocuk okula gidiyor mu? Oyun salonlarına gidiyor mu? İnternet kafelere gidiyor mu? Gitmemesi gereken yerlere gidiyor mu? Mesela bunu takip etmek ailelerin görevi.
1: Projenin önümüzdeki günlerde düzenlenecek tanıtım toplantısıyla resmen başlatılması bekleniyor.
3: Çok kısa bir reklam arası için akşam ajansında müsaade isteyelim. Kısa bir aranın ardından gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye'nin domates ihracatı bu yılın Ocak ile Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi. Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
9: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14

0: Mart-Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Eline telefon düşmüyor ama çocuklara tutturmak istemiyorlar.
7: Kendilerinden vazgeçmiş, hayal dünyasına kapılmış bundan dolayı yani.
8: Gençlerin çoğu sosyal medyada içerik ve paylaşım yapıyor. Son zamanlarda yetişkinler de yapmaya başladı.
9: Günümüzde yaşlılar da ileri yaştaki insanlar da tıpkı gençler gibi sosyal medyada var olmaya başladılar.
8: Kimi çektiği videoları paylaşıyor, kimi canlı yayında takipçileriyle sohbet ediyor. Kimisi de gençlerin akımlarına dahil oluyor.
10: Bazen para kazanmak için, bazen de herhalde artık emekliler işleri yok. O sebeple sosyal medyada vakit geçirmeye başladılar.
11: İnsanların artık çok vakitlerini geçirecekleri yerleri yok, sosyal alanları ve bunu sosyalleşmeyi sosyal medyadan sağlamaya çalışıyorlar.
9: Bu da oldukça aslında nesil farkını ortadan kaldırdı ve gençler kendilerini örnek alabilecekleri yetişkinleri bulamaz hale geldiler.
12: Kuşaklar doğum yıllarına göre farklı isimlerle anılıyor. 1965-1980 arası doğanlar X, 1981-1996 arası doğanlar Y, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılıyor. 2010'lu yıllardan itibaren doğanlar için Alfa, 2025 sonrası doğanlar içinse Beta kuşağı tanımı kullanılıyor. Ancak mesele yalnızca gençlerin sosyal medya kullanımı değil, özellikle X ve Y kuşağından bazı kullanıcıların da canlı yayınlarda hakaret ettiği, para kazanmak uğruna aile ve toplum değerlerini hiçe sayan içerikler ürettiği görülüyor.
13: Gitgide de daha çok kötüye gidiyor.
7: Sosyal medyada vakit geçirmek hayali bir üründür.
6: Bir kitle var, neye özendiklerini bilmiyorum ama yani gidişat çok farklı bir yerlere, sapkınlıklar çok normalleştiriliyor artık.
12: Hal böyle olunca sosyal medyadaki olumsuz içerikler nedeniyle sık sık eleştirilen gençler hakkında akıllara şu soru geliyor.
9: Peki gençlere haksızlık mı ediyoruz? Evet, gençlere haksızlık ediyoruz. Çünkü gençler tamamen hiçbir şekilde yetişkinlerin sözlerini değil davranışlarını duyarlar. Biz onları istediğimiz kadar nasihat edelim. Onlar bizim davranışlarımızı görecekler ve örnek alacaklar.
13: Gençleri ezmek de o kadar doğru bir şey değil.
6: Her şey normal gösterilmeye çalışılıyor ama öyle değil hayat. Gerçek öyle değil yani.
7: Orta yaşlı insanlar sosyal medyadan vazgeçmeli. Orta yaşlı insanlar bunlara çok güzel bir örnek olması lazım yani.
0: Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-27 sezonuna ilişkin bilgi verdi. Buna göre Anadolu'nun tarihi ve doğal güzellikleri arasında eşsiz bir yolculuk sunan Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026'da başlayacak. Bireysel bilet satışları 26 Ekim'de başlıyor. Ankara-Kars yönünde tren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Yolcular güzergah üzerindeki Erzincan, Erzurum,

0: Anadolu'nun İliç, Divri ve Sivas'ta verilecek gezi molalarıyla Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan trende her yataklı vagonda 10 kompartıman bulunuyor. Her kompartımanda 2 yatak yer alırken vagonlar 20 yolcu kapasitesine sahip. Kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir yolculuk yaşamak isteyenler için bireysel biletler 26 Ekim 2026'dan itibaren Devlet Demiryolları taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek.
1: İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz deyip mesajı atıyorlar.
0: Yürürken silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
1: Bu sefer de attıkları mesajlarda bu sefer öldün deyip çocuğu öldürüp hatta fotoğraflarını çekiyorlar.
0: Olayın adresi İstanbul Bağcılar. Emirhan Menteşe arkadaşıyla birlikte Pazar Caddesi'nde yürüyordu. Gençler bir anda kurşun yağmuruna tutuldu.
1: Bunlar bir çete. Çete ama neyin çetesi, ne olarak tam olarak bilmiyorum.
0: 21 yaşındaki Emirhan Menteşe hayatını kaybederken arkadaşı Baran D. ise yaralandı.
1: Çocuğu ilk önce 2 hafta önce de uyarı babında belden altına, bacaklarına ve beline sıyırıp geçiyor.
0: Polis olay sonrası bölgede 13 boş kovan buldu. Ayrıca bir iş yerine 2 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırganların kimliklerinin tespiti için çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtları incelemeye alındı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Devam ediyoruz akşam ajansına. Kısa bir aranın ardından İstanbul Bağcılar'dan bir görüntü. Caddede iki kişi yürürken Bağcılar'da silahlı saldırıya uğradılar. Olayda 21 yaşındaki Emirhan Menteşe hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı yaralı.
1: İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz deyip mesajı atıyorlar.
0: Yürürken silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
1: Bu sefer de attıkları mesajlarda bu sefer öldün deyip çocuğu öldürüp hatta fotoğraflarını çekiyorlar.
0: Olayın adresi İstanbul Bağcılar. Emirhan Menteşe arkadaşıyla birlikte Pazar Caddesi'nde yürüyordu. Gençler bir anda kurşun yağmuruna tutuldu.
1: Bunlar bir çete. Çete ama neyin çetesi, ne olarak tam olarak bilmiyorum.
0: 21 yaşındaki Emirhan Menteşe hayatını kaybederken arkadaşı Baran D. ise yaralandı.
1: Çocuğu ilk önce 2 hafta önce de uyarı babında belden altına, bacaklarına ve beline sıyırıp geçiyor.
0: Polis olay sonrası bölgede 13 boş kovan buldu. Ayrıca bir iş yerine 2 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırganların kimliklerinin tespiti için çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtları incelemeye alındı.
3: 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol 6. katta bahçeli evlerden düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma tamamlandı. Savcılık Oğuzhan'ı pencereden atarak öldürdüğü iddia edilen dayısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Baba Ersin Moğol ise bizim için bu iyi haber ama biz evdekilerin de büyük ihmali olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle onların da yargılanmalarını talep edeceğiz dedi.
4: 8 yaşındaki Oğuzhan'ın ölümünde dayısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
5: Dayının müebbet hapis cezasıyla yargılanması söz konusu. Bu bizim için çok iyi bir haber.
4: 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol 20 Ağustos 2024'te bahçeli evlerde 6. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Oğuzhan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
5: Kızımızı aylar sonra aldığımızda kızımızın ifadesinde abisini dayısının camdan aşağı yaptığını beyanı var.
4: Savcılık Oğuzhan'ın dayısı Mustafa Uğur Sey'nin çocuğu camdan atarak öldürdüğü şüphesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapise cezalandırılmasını talep etti. İddianamede en dikkat çeken ifade ise Oğuzhan'ın 9 yaşındaki kız kardeşinden geldi. Dayısının Oğuzhan'ı kucağına alarak açık pencerenin önünde oturduğunu, ardından seni atayım mı dediğini ve kardeşinin camdan aşağı attığını anlattı. Küçük kız olayın ardından yakınlarının kendisini tehdit ettiğini de ileri sürdü. İddianamede tanık beyanları ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Suçlamaları reddeden dayı ise Oğuzhan'ı kurtarmaya çalıştığını ancak yetişemediğini savundu.

0: Adli tıp raporunda ölümün yüksekten düşme sonucu meydana gelebileceği belirtildi. Ancak çocuğun kendiliğinden mi yoksa birinin müdahalesiyle mi düştüğü ayırt edilemedi. Baba Ersin Moğol, karardan memnun olduklarını ancak soruşturmada eksiklikler bulunduğunu söyledi.
1: Ama evdekilerin de büyük ihmali olduğu ve evdekilerin de yargılanmasını talep edeceğiz.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump bir hayali var. O da Nobel Barış Ödülünü almak. Senelerdir bunu söylüyor. Bu senede Nobel Barış Ödülünü alamayınca yine tepki gösterdi. Ben 8 savaşı bitirdim ancak bu ödülü adı sanı hiç duyulmayan kişilere veriyorlar dedi. Ve bu ödülü ben hak ediyorum dedi. Norveç'i eleştirdi. Bu karar Norveç için silinmez bir lekedir dedi.
3: "8 savaşı bitirdim," dedi. Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesine sert tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump ödülü verenleri hedef aldı.
4: "Nobel Barış Ödülü'nü daha önce hiç duymadığım, kimsenin tanımadığı gizemli bir kişiye verdiler."
3: Trump'a göre sonuçlandırdığı savaşlarda Birleşmiş Milletler'in hiçbir katkısı olmadı. ABD'nin ödülü hak ettiğini savunan Trump, kararın Norveç için silinmez bir leke olduğunu ileri sürdü.
4: "Çözdüğüm tüm savaşlarda Birleşmiş Milletler'le hiç konuşmadım. Bana hiçbir yardımları olmadı. Amerika Birleşik Devletleri başkanınız olarak benim temsil ettiğim ülke Nobel ödülünü almalıydı ama almadı."
3: Trump, Nobel Komitesi'ni de demokrasi karşıtı olmakla suçladı.
4: "Nobel Barış Ödülü demokrasi karşıtı ve medeniyetin gerçek düşmanları olan bir avuç radikal ideolog tarafından sonsuza dek itibarsızlaştırıldı."
3: Trump, bitirdiğini söylediği her savaş için bir Nobel Barış Ödülü hak ettiğini öne sürdü.
4: "Ve Norveç'i unutmayacağız. Her savaş için 8 Nobel Ödülü almalıydık."
2: Bir kentsel dönüşüm görüntüsü, maalesef alışık olduğumuz bir görüntü. Çünkü birçoğunda görüyoruz ki tedbir bile alınmıyor. Burası Küçükçekmece. Kentsel dönüşüm kapsamında bir binaya yıkım kararı veriliyor ve 7 katlı binanın çalışmalar sırasında çöktüğü görülüyor. Ancak burada bir kontrolsüz yıkım olduğu da görülüyor. Çevredeki binalarda elektrik, doğalgaz hatlarında bazı zararlar yaşandı. Neyse ki can kaybı yok ama bakın önlemler nasıl yine alınmamış.
5: Bir anda aynı yere çöktü. Allah korusun, yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü.
3: Kontrolsüz yıkım az kalsın faciaya neden oluyordu. İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı vardı. Ekiplerin yürüttüğü yıkım çalışması sırasında diğer bina aniden çöktü. Molozlar çevredeki bina, doğalgaz, su tesisatı ve aydınlatma direğine zarar verdi.
5: 7 katlı bir binaydı. Bina bir anda, bina da değil, blok, site şeklinde bir bloktu. Yaklaşık 54-55 daireli olan bir blok. Bir anda aynı yere çöktü. Allah korusun, yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü.
3: Neyse ki sokakta kimse yoktu. Yapılan incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.
2: Uçurumun kenarında bir ev, burası Diyarbakır Çüngüş. 168 metre yükseklikteki bir kayalık üzerine inşa edilen ev ve bitişiğindeki bahçe görenleri hayrete düşürüyor. Evin bahçesine ise sadece köprüyle ulaşım var.
6: İki kayayı birbirine bağlayan köprü evi ve bahçeyi birleştiriyor.
7: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde. Yapı ayrı bir şey, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde. İkisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
6: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki yapı kanyonun 168 metre üzerinde bulunuyor. Ev bir kayada, bahçe ise başka bir kayada yer alıyor. İki bölüm köprüyle birbirine bağlanıyor. Kayalık üzerinde 1965 öncesine kadar kerpiç bir yapı bulunuyordu. Daha sonra betonarme yapı inşa edildi. Günümüze kadar ulaşan ev,

0: görenlerin yüreklerini ağzına getiriyor.
1: Çok güzel bir yapı. Arada arka alt tarafında büyük bir kanyon var.
0: Uçurumun kenarındaki bu sıra dışı yapı hem konumuyla hem de iki kayayı birbirine bağlayan köprüsüyle dikkat çekiyor.
2: Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde Guinness Dünya Rekoru kırıldı.
0: Zeytinyağı Tadım Festivali'nde Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Amaç Guinness Rekorlar Kitabı'na girmekti. Kurallar belliydi. Standlar kuruldu. Rekor denemesi için vatandaş içeriye alındı. Her bir katılımcı verilen fişleri karekod uygulamasını okuttu. Ardından da zeytinyağını tattı. Rekor denemesi Guinness'in resmi hakemi Hannah Spears tarafından da takip edildi. Kararı açıklayan da o oldu.
3: Rekor sayımızı açıklıyorum.
0: Rekor daha önce 12.909 kişiyle İspanya'daydı. 16.002 Edremitli'nin tadım yaptığı etkinlikte rekor Türkiye'ye geçmiş oldu. Rekor sertifikası Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'e verildi.
4: 16.000 kişiyle yeni bir dünya rekorumuz sahibiyiz. Zeytinyağı tadımında 17 yıl sonra İspanya'nın rekorunu kırdık. İnanılmaz bir gündü. Edremit'in ismini Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdık.
2: Bir son dakika gelişmesi. İstanbul Boğazı'nda kırmızı alarm verilmiş durumunda çünkü gemi trafiği tamamen çift yönlü olarak kapatıldı. Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Malta bayraklı bir gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca'ya doğru sürüklendi. İlk gelen görüntüler bunlar ve Boğaz trafiği çift yönlü olarak şu an askıya alınmış durumda. Hemen son bilgileri alalım. Kadir Mercan telefon attığımızda. Kadir, nedir son durum?
5: Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden İdyan isimli Malta bayraklı gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerine sürüklendi. Boğaz şu anda trafiğe çift yönlü olarak askıya alınmış durumda ve ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Biraz önce de ekiplerle yapmış olduğumuz görüşmede herhangi bir olumsuz durumun ya da bir çarpmanın olmadığını ifade ettiler kendileri ve gemi güvenli bir şekilde açığa alınacak, arıza giderilecek, sonra arasındaysa rotasına devam edecek. Herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığını söyleyelim. Keza zaten görüntülerde de görüldüğü üzere kıyıya çarpmaktan son anda kurtarılmış durumda. Geminin kaptanının son anda yapmış olduğu manevrayla birlikte gemi kıyıya vurmadan, o kareye vurmadan daha doğrusu son anda kurtarılmış durumda. Konuyla alakalı olarak da bizler de ekiplerle görüşmeler halindeyiz. Bu görüşmelerden bizlere yansıyanlar oldukça, yeni detaylar oldukça bizler de an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Evet. Kanlıca önlerinde geminin sürüklendiğini görüyoruz şu an. Ancak herhangi bir yapıya çarpmış olma ihtimali üzerinde durulmuyor. Şu anda gelen görüntülerde bakıldığında herhangi bir çarpma olmadığı, tam aslında çarpma olabilecekken geminin durabildiği görülüyor. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı bir gemi Bulgaristan'dan İtalya'ya doğru ilerliyordu ve büyük bir yük gemisi olduğu da görülüyor. Bir makine arızası tam da İstanbul Boğazı'nda Kanlıca sularında yaşandı ve geminin sürüklendiğini, ancak bir yapıya çarpmadan en azından şu an ilk gelen bilgilerde durabildiğini görüyoruz. Şu an için Boğaz trafiği çift yönlü olarak durdurulmuş durumda. Herhangi bir olumsuz durum paylaşılmadı, ancak gemi birazdan çekilecek ve tüm seyri sefer normale döndükten sonra da oradan uzaklaştırılacak. Son bilgileri aldık. Yeni gelişmeler oldukça anlatmayı sürdüreceğiz. Akşam Ajansı'nda yeni saate başlıyoruz. Bugün Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara gitmek için hareket eden tur otobüsünün yolculuğu Manisa'da ne yazık ki büyük bir felaketle sonuçlandı. Kavşağı kaçıran otobüs şoförü geri manevra yapmaya çalıştı. O sırada arkadan gelen çekici de otobüse çarptı ki korkunç kazanın görüntüleri de çok kısa bir süre önce gelmişti. Maalesef 11 canımızı kaybettik.

0: Yolculuk faciayla sonlandı. 11 Ocağı ateş düştü. Çekicinin tur otobüsüne çarpmasıyla otoyolda can pazarı yaşandı.
1: Tam bir savaş alanı gibi.
0: Tur otobüsünün yolculuğu Bursa'da başladı. Rotada Denizli Pamukkale'deki kaplıcalar vardı. Kimi dinlenmek, kimi şifalı sularda vakit geçirmek için yola çıkmıştı ama hiçbiri bu yolculuğun böylesine büyük bir kabusa dönüşeceğini bilmiyordu.
1: Evet, bu feci kazada gerçekten çok kaybımız var.
0: Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Otobüsün şoförü Metin Yavuz Manisa-Akhisar kavşağını kaçırıp geri gelmeye çalıştı. O anlarda ilerlemeye devam eden çekici otobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yan yattı, kereste yüklü çekici ise yoldan çıktı.
2: Şu anda bulunduğumuz İstanbul-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde tam bir can pazarı yaşandı. Olayın ardından yaralılar Manisa ve Akhisar'daki hastanelere gönderildi ve iki şoför de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla gözaltına alındı.
3: Orada durmuş olması bile aslında şeyi bize bilgiyi verir. Tırın hareket halinde öbürününse durmuş olduğunu bize gösterir.
0: Ortaya çıkan manzara yürekleri dağladı. Otobüsteki yolcular için sıradan başlayan yolculuk şoförün yaptığı manevra sonucu korkunç bir kazaya dönüştü.
3: İnsanların risk anlayışları olmayınca, karşısındakilere karşı risk anlayışı ve sorumluluk duyguları olmayınca sonuç böyle oldu.
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Ancak gelen haberler ne yazık ki çok acıydı.
4: 34 tane yolcumuz var, 3 mürettebat var ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken Manisa Valiliğinden de yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama geldi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Katliam gibi kazanın ardından 11 can kaybı, 27 yaralı ve sevdiklerinin yolunu bekleyen ailelerin acısı kaldı.
5: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak miras tek yürek temasıyla düzenlenen yüzlerce gencin bir araya geldiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bugün bir video mesaj gönderdi. Gençlere hep yanınızdayız dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin ortaklığının haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesinde olduğuna dikkat çekti.
6: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir.
0: Gençlere işte böyle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi.
6: Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
0: Buluşmanın teması ortak miras tek yürekti. Erdoğan gençlere yanınızdayız dedi.
6: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı ay sonu yapılacak zirveyi de işaret etti.
6: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.

0: Ve 3 lider bir tartışma. Rusya'nın petrol ve gaz altyapısına saldırılar düzenleyen Ukrayna'yı eleştirmişti Amerikan Başkanı Donald Trump. Sonrasında dedi ki bir ateşkes ilan ettik, artık birbirlerine vurmayacaklar. Rusya da bir an önce saldırıları durdurduktan sonra dizel piyasaya sürecek demişti. Ancak Zelenski'den bir açıklama geldi. Bugün önce Donald Trump dedi ki biz Putin'le anlaştık, Zelenski de bize katılacak. Zelenski'den itiraz var. Bu benim için bir sürpriz oldu diye Amerikan basınına bir demeç verdi. Dedi ki benim herhangi bir ateşkesten haberim yok.
1: Zelenski'ye dedim ki Rusya'ya dilediğinizi yapabilirsiniz ancak rafinerileri vurmayın. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açar.
2: Trump enerji ateşkesi duyurdu. Zelenski'den haberim yok açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın kısıtlı ateşkes anlaşmasına vardığını öne sürdü. Tarafların enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşılıklı olarak son vermekte uzlaştığını söyledi.
1: Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın.
2: Ancak Amerikan yayın kuruluşu Axios'a konuşan Ukrayna lideri Zelenski herhangi bir anlaşmadan haberdar olmadığını savundu.
1: Ateşkesten haberim yok ama Ruslar kabul ettiyse biz de ederiz. Eğer Başkan Trump bunu Putin'le müzakere ettiyse lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize de haber verin.
2: ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya'daki petrol ve gaz rafinerilerine yönelik saldırılarını eleştirmişti. Zelenski derhal durmalı uyarısını yapan Trump, Ukraynalıları kendilerine yeni bir başkan seçmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
1: Bu asla başlamaması gereken bir savaştı ve bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanına kavuşma vakti geldi.
0: Ve İzmir, AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çok konuşulan o kararın perde arkasını ilk kez anlattı. Külliyede Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptığını ve yaptığı görüşmede de Cumhurbaşkanımız bana çok güven verdi diye konuştu. Erdoğan'a güvendiğim için AK Parti'ye katıldım dedi. Bir tartışma var CHP ve Yeni Parti cephesinde. Onlar da birbirlerini suçluyorlar İzmir'i kaybettik diye. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i de aslında eleştirdi Cemil Tugay. Dedi ki beni yalnız bıraktılar. Ben İzmir'i aldığımda belediye zaten borç batağındaydı.
3: Bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
4: Bu sözlerle katılmıştı AK Parti saflarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, o tarihi kararın perde arkasını anlattı.
3: Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
4: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, rozet töreniyle başladı söze. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüyü kendisine bıraktığı an yaşadıklarını anlattı. Ben hayatım boyunca yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni diye konuştu.
3: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.
4: Sonra CHP'den istifa edip bağımsız olarak yola devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı konuşmayı anlattı. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. O gün Bakan Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim dedi.
3: Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.
4: Belediyeyi borç içinde devraldığını anlatarak devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in kendisini hedef alan sözleri içinde söyleyecekleri vardı. Beni yalnız bıraktılar dedi. AK Parti'ye katılmadan 10 gün öncesine kadar hem Yeni Parti'den hem de CHP'den davet geldiğine dikkat çekti. Ben AK Parti'ye geçtim diye bir

0: birdenbire nasıl bu kadar kötü bir adam oldum, gerçekten anlam veremiyorum ve utanmaları gereken laflar ediyorlar. Madem bu kadar kötüydüm partiden atsaydınız diye ekledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede yaptığı görüşme. Tugay, ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim. Ben o konuşmada Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini, İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu diye konuştu.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden dava, bir iç hesaplaşma ifadeleri, reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakut, İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Murat Ongun'u hedef aldı bu kez ve dedi ki kendisine zarf içinde 10 milyon lira rüşvet verdim, üstelik bunun belgesi de var dedi. Murat Ongun buna itiraz etti. Bu kez devreye Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker girdi. Bakın sonrasında duruşmada neler yaşandı.
2: Vallahi de billahi de milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net.
0: Böyle demişti ama milyonlarca liralık yolsuzluk ve rüşvet iddianamesinde liste başında yer aldı. Adeta haraca bağlanan ve rüşvet çarkına dahil olmak zorunda kalan iş adamları, mağdur olan belediye çalışanları ise acabası.
3: Kul hakkını yiyen herkes hem bu dünyada hem öbür dünyada çok büyük hesap verecek.
0: İBB davası tüm hızıyla sürerken mahkeme salonunda bu kez bir iç hesaplaşma yaşandı. Taraflardan biri reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakut, diğeri İmamoğlu'nun sağ kolu tutuklu Murat Ongun'du.
4: Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bir yol arkadaşlığımız var. Benim hedefim başkanıma hizmet etmek. Benim için önemli olan başkanım.
0: Yakut ifadesinde Ongun'u kastederek burada bildiklerimi anlatmak istemiyordum ama kibri, megalomanlığı zihninin önüne geçmiş. Emrah Bağdatlı ile beraber dönüp bir düzen kurdu, sektörü haraca bağladı. Alt faturalar geldi, paraları indirdiler. Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim dedi. Rüşveti belgeleyeceğini de sözlerine ekledi.
4: Bahsettikleri rakamların hepsi yanlış. Ben hesabımı belediye başkanıma verdim. Faturamı gösterdim.
0: Tam bu sırada 19 aydır tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker devreye girdi. Biz denetim yaptık, alt yüklenici olarak Cüneyt Yakut'un şirketi çıktı. O dönem bizzat Murat Ongun'a gittim. Bu adamı tanıyor musunuz dedim. Bana hayır tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş. Şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Ayıp değil mi bize diyerek Ongun'a gözyaşları içinde tepki gösterdi. Yakut da Ongun'a dönerek çıkın delikanlı gibi kabul edin, Emrah'la yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar diye bağırdı. Öyle ki tansiyon yükselince duruşmaya ara verildi. İtirafçı Ali Nuhoğlu da çarpıcı iddialar dile getirdi. Değeri 480 milyon TL olarak ifade edilen, ancak İmamoğlu inşaata yalnızca 48 milyon liraya devredilen iki villa soruldu Nuhoğlu'na. Nuhoğlu villaları hak edişlerini alıp yaşamını devam ettirebilmek amacıyla devrettiğini itiraf etti. Sürecin İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu da sözlerine ekledi.
1: Ve Türk Savunma Sanayi'nin insansız hava aracı envanterine bu kez yeni bir üye katıldı. İHA ailesi ÇEPNİ, pis gerektirmeyen yapısı ve farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabiliyor. Dikkat çeken özellikleri var, izleyelim.
5: İHA ailesi büyüyor. Sabit kanatlı taktik İHA serisini pistsiz uçabilen ÇEPNİ de eklendi. Türk Savunma Sanayi insansız hava aracı çözümlerini sabit kanatlı taktik İHA ailesi ÇEPNİ'yi de ekledi. Adını Cesur Savaşçılığıyla tanınan Oğuz Boyu ÇEPNİ'den alan yeni platform ailesi, çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati çekiyor. ÇEPNİ ilk saha görevinde bir savunma sistemi çözümünün geliştirilmesinde hedef uçak olarak görev aldı.

0: gelişmiş teknik altyapısıyla ön hatlardaki birliklerin esneklik ihtiyacına yanıt veren ÇEPNİL, tek bir operatör tarafından 30 dakikadan kısa bir sürede kurularak hızla göreve hazır hale getirilebiliyor. Pist bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran sistem, araç arkasına kurulan rampa veya pneumatik katapult fırlatıcı vasıtasıyla kolayca havalanabiliyor. ÇEPNİL ailesi modüler tasarımı sayesinde 3 ayrı operasyonel versiyon halinde sahada görev alabiliyor. İstihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz operasyonları için geliştirilen ÇEPNİL Midrange yüzlerce kilometre menziliyle erişebiliyor. 15 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan bu versiyonda platforma ihtiyaca göre farklı donanımlar veya taarruz yükleri entegre edilebiliyor. Ailenin ikinci üyesi olan ÇEPNİL Target, hava savunma sistemlerinin radar, füze ve topçu eğitimlerinde kullanılmak üzere yeniden kullanılabilir bir hava hedefi olarak hizmet veriyor. Beş kilogram faydalı yük kapasitesiyle 100 kilometreyi aşan menzilde görev icra edebilen bu platform, güçlendirilmiş yapısı ve gövde üstü iniş kabiliyeti sayesinde sortisini tamamlayıp bir sonraki göreve hızla hazırlanabiliyor. ÇEPNİL ailesinin üçüncüsü olan ÇEPNİL Aldatıcı ise taktik sahada düşman hava savunma ağlarını yanıltmak ve radar kapasitelerini meşgul etmek amacıyla yapılandırılabiliyor.
1: Hindistan'da dikkat çeken görüntüler. Hamam böceği partisi sokağa indiler yine. Protestocular Başbakan Modi liderliğindeki iktidar partisi lehine seçmen listelerine değişiklik yapıldığını, müdahale edildiğini iddia ediyorlar. Seçim komisyonu başkanının istifasını polis talep etti. Bir yandan polis protestoculara da çok sert müdahalede bulundu. Partinin kurucusu tüm bunlar yaşanırken serbest bırakıldı.
2: ...130 milyon seçmenin kaydı silindi iddiası ortalığı karıştırdı. Protestocular sokaklara döküldü. Hindistan'da hamam böceği hareketi bir kez daha meydanlara indi. Ülkede seçime az bir zaman kala 130 milyon seçmenin adının kütüklerden silindiği haberi protestoların fitilini ateşledi. Hamam böceği partisi destekçisi binlerce kişi de Hindistan Seçim Kurulu Başkanı Giyanesh Kumar'ın istifasını talep ederek protesto düzenledi. Polisin müdahalesi ise sert oldu.
3: Zorluklarla kazandığımız haklar gasp ediliyor ve buna müsamaha göstermeyeceğiz. Giyanesh Kumar gibi vatan karşıtı bir şahsa karşı dava açacağız ve o hapse girecek. Er ya da geç o kaybedecek. Biz ise kazanacağız.
2: Protestoları engellemek için başkent Yeni Delhi'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Ancak tüm yasaklara rağmen düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.
4: Delhi polisinin coplarla nasıl saldırdığına, kadın protestocuların nasıl sürüklendiğine ve gözaltına alındığına şahit olduk. Tüm bu baskılara rağmen biz buradayız ve bu Modi hükümetinden korkmuyoruz. Seçim kurulu başkanı görevden alınana kadar geri adım atmayacağız.
2: Protestolara katılmak için başkent Yeni Delhi'ye gelen Hamam Böceği Partisi kurucusuysa uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Abhijit Dibke, Hindistan Başbakanı Narendra Modi için Hindistan'ın gördüğü en büyük korkak ifadesini kullandı. Hindistan'da gençlerin öncülüğünde kurulan Hamam Böceği Halk Partisi, daha önce sınav sorularının sızdırılması skandalının ardından sokağa çıkmış, Eğitim Bakanı protestolar nedeniyle istifa etmişti.
1: Efendim, dünya Trump dünyası. Trump da böyle olsun istiyor. Neredeyse her yere kendi adını vermek istiyor. Önce Meksika Körfezi'ni işaret etmişti. Burası Trump Körfezi olsun. Sonra Kanada Ontario Gölü'nü dedi ki burayı Trump Gölü yapalım. Sonra Hürmüz Boğazı Trump Boğazı olsun dedi. Şimdi okyanuslara da göz dikti. Diyor ki Trump Boğazı ve Trump Okyanusu diyelim buralara. Daha da ilginci, mitingde çıktı, konuşma yaptı. Konuşmalarını yaparken bunları anlatıyordu. Destekçileri de alkışladılar, destek verdiler. Sonra döndü, dedi ki bunlar da ben ne söylesem alkışlıyorlar. Sonra seçmenler de gülerek karşılık verdi. Bakın neler yaşandı.
2: Trump bu kez de Hürmüz Boğazı ve okyanusların adını değiştirdi.

0: Boğazı'nı da Trump Boğazı yapalım dedi.
1: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi düşünüyoruz.
0: Trump konuşması sırasında destekçilerinin tepkisini çekebilecek bir ifade de kullandı. Kendisini dinleyenlerle dalga geçti ama onlar gülerek karşılık verdi.
1: En aptalca şeyleri söylesem bile siz alkışlardınız. Biliyorsunuz sizi o kadar çok seviyorum ki. Bu doğru ama biz en aptalca şeyleri söylemiyoruz. Sağduyulu şeyler söylüyoruz.
2: Ve dünya gündemi. Manşette Gazze var. İsrail ordusu ateşkesi hiçe sayıyor ve saldırılarına devam ediyor. Gazze'liler ardı ardı meydana gelen patlamalar üzerine geceyi saldırı bölgesinden kaçarak geçirdiler. O görüntüleri getirelim ekrana.
3: Terör devleti İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi yakıp yıkmaya devam ediyor. Gazze'deki 4 mahallede yaşayan Filistinlilere İsrailliler tarafından evlerini terk etmeleri söylendi. İşgal ordusu dakikalar sonra saldırdı, 5 evi vurdu. Dört bir yandan patlama sesleri yükselirken Gazze'liler sokaktaydı. Büyük panik yaşandı. Yemenli Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği son saldırı gerilimi zirveye taşıdı. Riyad'daki Kral Halit Havalimanı balistik füzeyle vuruldu. 12 kişinin öldüğü, 309 kişinin yaralandığı saldırı sonrası dünyadan Husilere tepki yağdı. Ankara kanlı saldırıyı en güçlü biçimde kınadı. Amerika, İngiltere, Kanada, Pakistan ve Birleşmiş Milletler Husileri saldırıları durdurmaları yönünde uyardı. Hürmüz'de de hareketli saatler yaşandı. Panama bayraklı dev petrol tankeri Boğaz'da alevler içinde kaldı. İran devrim muhafızları Suudi Arabistan'a ait 2 milyon varil ham petrolü taşıdığı öne sürülen tankerin daha önce güvensiz olduğu ilan edilen güzergaha girip deniz mayınına çarptığını açıkladı. Zelenski'yi eleştirdi, Ukrayna halkına seçim mesajı verdi.
4: Bence Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanı seçmesinin vakti geldi.
3: Amerikan başkanı Tennessee eyaletindeki mitinge gitmeden önce sarf etti bu ifadeleri. Mitingde ise karşısındaki heyecanlı kalabalığa söyledikleriyle gündem oldu.
4: Harikasınız. En aptalca şeyleri söylesem bile beni alkışlıyorsunuz.
3: Bu sözler sanal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi Trump'ın öz eleştiri yaptığını söyledi, kimi ise seçmenlerin heyecanıyla alay ettiğini savundu.
2: Türkiye'de son yılların en popüler rotası Doğu Ekspresi 21 Aralık'ta başlıyor. Artık yeni sezon başlayacak. Toplam 70 sefer planladı bu sene Ulaştırma Bakanlığı ve 26 Ekim'den itibaren biletler satışa çıkıyor. Ayrıca yolcular Erzincan, Erzurum ve Sivas gibi duraklarda verilecek uzun molalarla da yine kar manzaraları eşliğinde Anadolu'yu keşfedecekler.
0: Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-27 sezonuna ilişkin bilgi verdi. Buna göre Anadolu'nun tarihi ve doğal güzellikleri arasında eşsiz bir yolculuk sunan turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026'da başlayacak. Bireysel bilet satışları 26 Ekim'de başlıyor. Ankara-Kars yönünde tren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Yolcular güzergah üzerindeki Erzincan, Erzurum, İliç, Divri ve Sivas'ta verilecek gezi molalarıyla Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan trende her yataklı vagonda 10 kompartıman bulunuyor. Her kompartımanda 2 yatak yer alırken vagonlar 20 yolcu kapasitesine sahip. Kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir yolculuk yaşamak isteyenler için bireysel biletler 26 Ekim 2026'dan itibaren Devlet Demiryolları Taşımacılık Satış Kanalı

0: alarından temin edilebilecek.
1: Talihsiz bir olay. İstanbul'da 72 yaşındaki Hayrettin Şen evinin önünde eşi aracını park ediyordu. O da eşine yol tarif ediyordu, yardım ediyordu. Eşi acemiydi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Fren yerine gaza bastı eşi ve aracın altında kaldı talihsiz adam. Kalp krizi geçirdi ve maalesef kurtarılamadı.
2: Park ederken kocasına çarpmıştı.
3: Fren yerine gaza bastı. Park etmek isterken eşine çarptı ve ölümüne neden oldu.
4: O anda buraya sıkıştırıyor.
3: İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 45 yaşındaki Mehrinoz Boboeva aracını park edecekti. Araç kullanmayı yeni öğreniyordu. 72 yaşındaki eşi de ona nasıl park etmesi gerektiğini tarif ediyordu.
2: Önce geri gitmiş, sonra ileriye doğru gelirken.
3: 72 yaşındaki Hayrettin Şen kendi apartmanının önünde yaklaşık bir ay önce ehliyet almış olan sevgilisine aracı park ettirmeye çalışıyordu. İşte bu kaldırımdan yukarı çıkan yabancı uyruklu kadın fren yerine gaza bastı ve Hayrettin Şen duvarla araç arasında sıkışıp kaldı.
2: Arada sıkışmış. Cemi olduğunu söyledi falan.
3: Yaşlı adamın olay yerinde kalbi durdu. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
4: Apartmanın sahibi o. Buraya eşini bir ay önce ehliyet almış. Yeni öğretmiş.
3: Eşine çarpan kadın gözaltına alındı. İfadesinde acemiyim, yanlışlıkla gaza bastım dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
1: Yaşındaki Murat İmra ablasının doğum gününde başından vurularak hayatını kaybetmişti. İddialara göre onu öldüren silahın tetiğine basan en yakın çocukluk arkadaşıydı. Şüpheli önce Murat intihar etti dedi. Polis sorgusunda köşeye sıkışınca kazayla oldu diye olayı itiraf etti. Ancak telefonunda yapılan incelemeler dosyayı bambaşka bir noktaya taşıyor. Şüphelinin cinayetten önce yapay zekaya silahlar ve adam öldürmenin cezası ile ilgili sorular sorduğu tespit edildi.
5: Benim kızımın doğum gününde oğlumu öldürdüler.
6: 14 yaşındaki Murat İmra akranı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Tutuklu şüphelinin telefonu incelendi, silahlarla çekilmiş fotoğrafları ve yapay zeka ile yaptığı yazışmaları ortaya çıktı. Silahlar ve öldürmenin cezası ile ilgili soruları kan dondurdu.
7: Hangi silahla vurursam adam ölür? Tüfekle vurursam ne kadar ceza alırım? Bu şekilde araştırmalar yaptı. Dosyaya girdi.
6: Murat İmra ablasının doğum gününü kutlamak için Sakarya'ya aile dostlarının yanına gitmişti. Ablasının doğum gününde çocukluk arkadaşı tarafından başından vuruldu. Şüpheli önce Murat intihar etti dedi. Olay yeri incelemesi ve adli tıp bulguları sonrası ise ağız değiştirdi. Bu sefer kazayla olduğunu söyledi.
4: Çocuk silah boştu dedi. Silahın gelen bilgilerinde silah dolu. 10 tane mermi, bir tanesi sıkılmış. Silahın her tarafında parmak izi var.
8: Pompalı tüfek can yakar mı? Kuru sıkı can yakar mı? Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım? İşte Murat'ı vuran 16 yaşındaki akranı bu soruları olaydan yalnızca 13 gün önce yapay zekaya sorduğu ortaya çıktı.
4: Benim oğlumun üzerinde barut üstü çıkıyor, onda çıkmıyor. Onu bile araştırmış. Olaydan sonra gidip kendi elini yıkamış, üstünü değiştirmiş.
7: Benim oğlumu öldürdüğü silahın markasını bile telefondan araştırmış. Bu marka silahla öldürsem ne kadar ceza alırım diye.
6: Murat'ı vuran çocukluk arkadaşı öylesine soğukkanlıydı ki olay sonrası Murat'ın ablasına sarılarak teselli etti. Telefon incelemesinde sadece yapay zeka ile konuşmaları değil, silahlarla çekilmiş fotoğrafları ve çetelerle ilgisi olduğu da anlaşıldı. Oysa babası oğlunun böcekten bile korktuğunu iddia etmişti.
9: Benim çocuğum silahla hiçbir zaman olayı olmamıştır. Benim çocuğum odasında böcek görse gelin şu böceği alıp diyen bir çocuk.
7: Benim oğlum silahlı fotoğrafları yok dedi. Silah eline almadı dedi. Bunlara cevap vermek zorundalar.
6: Murat'ı hayattan koparan silah şüphelinin emekli polis dedesine aitti ve silahlar kolay ulaşılabilecek bir noktada çekmecede duruyordu. Ve o çekmece küçük bir cephanelik gibiydi. Gözü yaşlı aile büyüklerin de ceza almasını istiyor.
7: Dede, deden serbest. Anne baba bu sorumsuzluğa rağmen hala neden serbest? Ben bunların cevabını istiyorum. Oğlumun adaletini arıyorum.

Bugün çok trafik ve kaza haberi paylaştık. Bir görüntü daha paylaşacağız trafikten. Bu da hakikaten bir bilgisayar oyunu gibi görüntü. Adres İstanbul'un merkezi Şişli. Polis kontrol noktasından bir motosiklette kaçmaya çalışıyor. Muhtemelen bir şey var ve yakalanmak istemiyor. Güvenlik güçleri dakikalarca peşinde gidiyorlar. O da hakikaten öyle bir kullanıyor ki motosikleti, dakikalarca peşinde sürüklüyor güvenlik güçlerini. Hem İstanbul'un göbeğinde trafik, hem de polisin tabii atikliği sayesinde çok kısa sürede yakayı ele veriyor.

0: Dur ihtarına uymadı, cadde boyunca gaza bastı, polisin nefes kesen kovalamasıyla yakayı ele verdi.
1: Kımıldama, dur.
0: İstanbul Şişli'de polis ekipleri trafikte kontrol sırasında bir motosikletliyi durdurmak istedi ancak o durmak yerine gaza yüklendi. O önde, polis arkada, cadde boyunca dakikalarca süren kovalamaca sonrası kaçak motosikletli Beşiktaş'ta trafik sıkışınca yakalandı. Dur. 16 yaşında olduğu tespit edilen şüphelinin motosikletinin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi, gözaltına alındı.
1: Kımıldama, dur.
2: Sırada öne çıkan görüntülerden derlediğimiz yurttan haber turumuz var.
0: Bursa'da sokakta yürüyen yaşlı adam eline aldığı motorlu testereyle kendine doğru koşan kadını görünce neye uğradığını şaşırdı. 76 yaşındaki adam panik halde kaçarken yere düştü. Jandarma şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Trabzon'da düğün konvoyundaki otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Kenara çekilen araç birden yanmaya başlayıp alev topuna döndü. Patlamalarında yaşandığı otomobil yangını güçlükle söndürüldü. İzmir'de seyir halindeki aracın sürücüsü aniden önüne çıkan gençleri uyardı. Ancak o uyarı 3 gencin tepki göstermesi üzerine tartışmaya döndü.
3: Tamam, dön.
0: O anlarda gençlerden biri ise aracı tekmeledi.
4: Oğlum hadi lan.
3: Hadi oğlum, tamam.
0: Yaşanan gerginlik aracın uzaklaşmasıyla son buldu. Tokat'ta kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 1400 kişi hastanelere başvurdu.
5: İlk etapta dile getirilen kanalizasyon içme suyu hattının karıştığı yönündeki iddiaların teknik açıdan mümkün olmadığı tespit edilmiştir.
0: İçme suyuyla ilgili olarak da belediye başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu uyarıda bulundu.
5: Test analiz sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli rica olunur.
0: Hatay'da marketten alışveriş yapan Barış Ertaş dışarı çıktığında aracının bıraktığı yerde olmadığını gördü.
6: Kendisi marketten çıkmış. Arabaya çalışır vaziyette görünce de arabayı binmiş ve gitmiş.
0: Çalınan araç polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi ise tutuklandı.
6: Polis teşkilatına çok teşekkür ederim.
2: Yine bir mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetme vakası. İstanbul Kağıthane'de mide küçültme ameliyatı olan 48 yaşındaki Müessev Kartal birkaç ay sonra bir anda rahatsızlandı. Sonrasında evinde ölü bulundu. Onu okuldan dönen lise öğrencisi kızı buldu. Yürek yakan şüpheli ölüm hakkında savcılık soruşturma başlattı.
7: Mide ameliyatı oldu. İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
0: Mide küçültme ameliyatı olduğu birkaç ay sonra yatağında ölü bulundu.
7: Çok iyi bir insandı. Yani bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bence.
0: İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Müessev Kartal fazla kilolarından dolayı Kağıthane'de bir hastaneye başvurdu. 5 ay önce de tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Talihsiz kadın ameliyattan sonra bir daha da toparlayamadı. Kilo verse de sağ.

0: Sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşti. İddialara göre Kartav'ın doktoru yeterince kendisiyle ilgilenmedi. Maddi olarak zorluk yaşayan kadın tahlillerini de yaptıramadı.
1: Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. Her adım attığında para istiyordu.
0: 6 Ekim günü Müyesser Kartav'ın liseye giden 16 yaşındaki kızı okuldan eve geldiğinde annesini kendi yatağında ölü olarak buldu.
1: Mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi.
0: Savcılık Kartav'ın ölümünü şüpheli bulduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Çok iyi bir insandı. Yani bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bence.
2: Efendim dışarıda yemek içmek çok pahalı, restoranlar çok pahalı. Bunun önüne geçilmesi için biliyorsunuz artık kapılarda listeler var ama... Artık görüyoruz ki restoranlarda dışarıya koyulan bu fiyatlarla içerideki fiyatlar aynı değil. İşletmeciler diyorlar ki maliyetlerimiz çok yüksek. Tamam, bir cacığın maliyeti ne kadar olabilir? Bir cacık kaç lira olur, kaç liraya satılır? Bir restoran Ankara'da 4 porsiyon, 4 kase cacığı tam 1000 liraya sattı. Hesabı gören müşteri de hemen CİMER'e şikayette bulundu. Sonra Ticaret Bakanlığı da o restorana gitti. Yapılan denetimde görülüyor ki kapıda asılan fiyatlarla gerçek fiyatların arasında büyük bir uçurum var. İşletmeye kesilen para cezası kimilerine göre büyük, kendileri için çok küçük bir rakam. 135 bin lira.
3: Restoranda bir kase cacığa ne kadar para ödersiniz?
4: Bir kase cacığın olması gereken fiyat da en fazla 50 lira.
5: Maksimum 100 lira derim ben.
6: 150 lira öderim herhalde en fazla yani.
0: O rakamı söyleyen tek bir kişi bile çıkmadı. Oysa bir restoranda adisyona yansıyan fiyat 4 kase cacık için tam 1000 liraydı.
7: Böyle olmamalı, tüketiciyi düşünmeli. Ortalama bir fiyat olmalı diye düşünüyorum.
0: Salatalığı, yoğurdu, biraz da sarımsağıyla sofraların en mütevazı lezzetlerinden biri cacık ama başkentte bir restoranda adeta lüks tüketim ürününe dönüştü. Çankaya'daki restoranda 4 porsiyon cacık için 1000 lira ödeyen müşteri fiyatın açıkça belirtilmediğini öne sürdü, CİMER'e şikayette bulundu.
8: Tüketiciler fiyat uyuşmazlığı yaşadığında fişlerini, faturalarını ve menü görüntülerini saklayarak Ticaret İl Müdürlüklerine, CİMER'e veya Alo 175 tüketici hattına başvurabilirler.
9: Şikayet etmezdim ama bir daha oraya gitmezdim ya da cacık yemezdim.
0: Ticaret Bakanlığı ekipleri restoranın kapısını çaldı. Girişteki fiyat listesiyle masalardaki QR kodlu menü karşılaştırıldı. 34 ürünün fiyatı birbirini tutmuyordu. Fiyat listelerindeki uyuşmazlık nedeniyle işletmeye 135.082 lira idari para cezası uygulandı.
10: Bir kase cacık için 200 gram yoğurt, 100 gram salatalık ve 5 gram sarımsak üzerinden örnek bir hesap yaptık. Bu hesaba göre bir kase cacığın maliyeti 26 lira 14 kuruş ediyor. 4 kase içinde maliyet 104 lira 56 kuruşa çıkıyor.
0: Elbette bu sadece malzeme fiyatı, işin içine kira, elektrik, işçilik, servis, vergi ve işletme karı eklenince maliyet biraz daha yükselse de %856,4 oranına çıkması çok zor.
4: Adama da kar marjı bıraktığımızda olması gereken fiyatına en fazla 100 lira olması lazım.
10: Bir kase cacık, yoğurt, salatalık, biraz da sarımsak. Peki bu lezzetin diğer restoranlarda fiyatı ne kadar? Biz de restoran restoran dolaştık ve fiyat karşılaştırması yaptık.
0: 60 liraya satan da var, 180 liraya satan da. Bir işletmede 320 lira olması da dikkat çekti. Cacık aynı cacık, değişen sadece hesaba yansıyan rakamlar. Bazı restoranlarda ise cacığın fiyatı menüde bile yok. Çünkü
11: para almıyoruz cacıktan. Cacığı ücretsiz veriyoruz.
12: Normalde bizim gibi restoranlarda, Ankara'da genellikle bunlar ikram oluyor.
2: Bu sene denizlerimizde balık bolluğu var neyse ki. İstanbul Boğazı'na da yaramış durumda bu. Boğazın bir ucunda palamut, bir diğer ucunda istavrit akını yaşanıyor. Olta balıkçılarının attığı her olta bugünlerde balıkla dolup taşıyor. Şimdi İstanbul Boğazı'ndan görüntüleri getireceğiz ekrana. Akşam Ajansı'nı bugün noktalayacağız. Lütfen ayrılmayın, bizden hemen sonra Canan Barlas'la gündem programı ekranda olacak. A Haber ekranlarında görüşmek üzere, hoşçakalın.
13: Oo, bayağı iri yalnız.
14: Bir tanesinde yedik arkadaşlarla.
13: En besleyici balık. Nasibimizi alıyoruz.
15: Çok da yağlandı artık. Tam mevsimi palamutun.
16: Av yasağının sona ermesiyle beraber palamut sezonu da başladı. Palamutun tam de sezonu Marmara'da, Karadeniz'de yoğun

0: Bu şekilde palamut var. İşte palamut mevsiminde olta balıkçıları da atıyorlar oltayı ve alıyorlar kilo kilo palamutları.
1: Vatandaşımıza müjde.
0: Palamut mevsimi.
2: Evet, palamut mevsimi çok güzel. Kiloluklar bunlar.
3: Geçiş zamanı biliyorsunuz, göç zamanı şu anda hayvanın. Denk gelirseniz alıyorsunuz. Ama balıklar da iri balıklar. Kiloya yakın.
0: Bir tanesi bir kilo mu?
2: Aşağı yukarı.
0: Evet, şu anda an itibariyle bir palamut daha geldi. Yakaladınız.
4: Evet, arkada kovada.
0: Kaç
4: bu
0: tane?
4: Bereketli olacak inşallah, öyle umuyoruz.
0: Balığın peşinde miyiz?
2: Aynen öyle.
0: Palamutun peşindeyiz.
2: Avcıyız, avcı, balık avcısıyız.
0: Avcıyız ama giderken avlanmayalım.
2: Nasip.
0: Sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor şu anda. Boğaz'da hangi oltayı atsanız elinize balık geliyor. Palamut oldukça bol şu anda. İşte bir tane daha, çok iri gözüküyor bu. Şunu bir gösterip bu görseli, şu görüntüyü gösterebilir miyiz? Oldukça iri bu da.
1: Evet, bu
0: var
1: da.
0: Var mı
1: iri.
0: Bir kilo?
1: Bu 800-900.
0: Şey söyleyeyim mi? Önceki senelerdeki palamutlara göre bunlar yakışıklı aynı zamanda.
1: Aynı zamanda. Tabii daha müthiş balıklar geliyor. Aklınızda olsun. 1 kilo et diyelim 1000 liraysa 1 kilo balık aşağı yukarı 200 lira, 250 lira. Ve kat ve kat besleyici.
0: Balık tutmayı mı seviyorsunuz yoksa izleyip yemesini mi?
5: İzleyip yemesini seviyorum.
0: Palamut nasıl yapılır
5: palamut
0: sizce?
5: Palamut şimdi yağlı olduğundan yağını asmayacaksınız. Gayet şahane olur.
6: Ben de buğulama için hazırladım evde. Akşam inşallah yiyeceğiz.
0: Emirgan'dan Tarabya'ya doğru ilerledik ve balığın türü de değişti. Orada palamut vardı. Burada da yoğun şekilde istavrit var.
7: Bugün 1,5 kilo falan tuttu.
0: Buradan da geldi.
8: Hangisini yetişeceğimizi şaşırıyoruz.
0: Balık şaşırdık.
8: Güzel. Maşallah var.
0: Gayet güzel.
8: Tadı da güzel. Kendi de güzel.
0: Oo, kova bayağı dolu yalnız. Kaç kilo?
8: 2-2,5 kilo.
0: Kilo anlayışımız o.
8: Su var ya içinde.
0: Yani suyla beraber abi zaten. Evet. İşi bilmeseniz de şu anda oltayı atsanız balık geliyor. Maşallah var. Oldukça bereketli deniz şu anda. Neler var oltanın ucunda? Merakla bekliyoruz. Dolu mu?
9: Muhtemelen.
0: İstavrit denizin kuru fasulyesi miydi?
9: Oho,
0: bakın kuru fasulyeye bakın, kuru fasulyeye.
9: Sar tamam.
0: Evet abi, en fazla bize geldi.
9: Acemi şansı mı diyelim acaba?
0: Övgüleriniz için teşekkür ederiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen meyveleri dünya pazarlarına ulaştıran kuru meyve ve mamulleri sektörü yılın 9 ayında ihracattan 1 milyar 126 milyon 64 bin dolar gelir elde etti. Ege bölgesinin önemli tarımsal ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm sektörün ihracatında ilk sırada yer aldı. Yılın 9 ayında 112.078 ton çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edilerek 336 milyon 416 bin dolar gelir sağlandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: 8 yaşındaki Oğuzhan'ın ölümünde dayısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
4: Dayının müebbet hapis cezasıyla yargılanması söz konusu. Bu bizim için çok iyi bir haber.
3: 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol, 20 Ağustos 2024'te Bahçeli Evler'de 6. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Oğuzhan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
4: Kızımızı aylar sonra aldığımızda kızımızın ifadesinde abisini, dayısının camdan aşağı yaptığını beyanı var.
3: Savcılık Oğuzhan'ın dayısı Mustafa Uğursey'nin çocuğu camdan atarak öldürdüğü şüphesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapise cezalandırılmasını talep etti. İddianamede en dikkat çeken ifade ise Oğuzhan'ın 9 yaşındaki kız kardeşinden geldi. Dayısının Oğuzhan'ı kucağına alarak açık pencerenin önünde oturduğunu, ardından seni atayım mı dediğini ve kardeşinin camdan aşağı attığını anlattı. Küçük kız olayın ardından yakınlarının kendisini tehdit ettiğini de ileri sürdü. İddianamede tanık beyanları ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Suçlamaları reddeden dayı ise Oğuzhan'ı kurtarmaya çalıştığını ancak yetişemediğini savundu. Adli tıp raporunda ölümün yüksekten düşme sonucu meydana gelebileceği belirtildi. Ancak çocuğun kendiliğinden mi yoksa birinin müdahalesiyle mi düştüğü ayırt edilemedi. Baba Ersin Moğol karardan memnun olduklarını ancak soruşturmada eksiklikler bulunduğunu söyledi.
4: Ama evdekilerin de büyük ihmali olduğu ve evdekilerin de yargılanmasını talep edeceğiz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: İHA'cısı büyüyor. Sabit kanatlı taktik İHA serisini pistsiz uçabilen Çepni de eklendi. Türk Savunma Sanayi insansız hava aracı çözümlerini sabit kanatlı taktik İHA'cısı Çepni'yi de ekledi. Adını Cesur Savaşçı ile tanınan Oğuz Boyu Çepni'den alan yeni platform ailesi, çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati çekiyor. Çepni ilk saha görevinde bir savunma sistemi çözümünün geliştirilmesinde hedef uçak olarak görev aldı. Gelişmiş teknik altyapısıyla ön hatlardaki birliklerin esneklik ihtiyacına yanıt veren Çepni, tek bir operatör tarafından 30 dakikadan kısa bir sürede kurularak hızla göreve hazır hale getirilebiliyor. Pist bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran sistem, araç arkasına kurulan rampa veya pnömatik katapult fırlatıcı vasıtasıyla kolayca havalanabiliyor. Çepni ailesi modüler tasarımı sayesinde 3 ayrı operasyonel versiyon halinde sahada görev alabiliyor. İstihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz operasyonları için geliştirilen Çepni Midrange, yüzlerce kilometre menziliyle erişebiliyor. 15 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan bu versiyonda platforma ihtiyaca göre farklı donanımlar veya taarruz yükleri entegre edilebiliyor. Ailenin ikinci üyesi olan Çepni Target, hava savunma sistemlerinin radar, füze ve topçu eğitimlerinde kullanılmak üzere yeniden kullanılabilir bir hava hedefi olarak hizmet veriyor. Beş kilogram faydalı yük kapasitesiyle 100 kilometreyi aşan menzilde görev icra edebilen bu platform, güçlendirilmiş yapısı ve gövde üstü iniş kabiliyeti sayesinde sortisini tamamlayıp bir sonraki göreve hızla hazırlanabiliyor. Çepni ailesinin üçüncüsü olan Çepni Aldatıcı ise taktik sahada düşman hava savunma ağlarını yanıltmak ve radar kapasitelerini meşgul etmek amacıyla yapılandırılabiliyor.
1: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesi Kırsal Esenli mahallesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 22 yaşındaki Azat Damar hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. 14 yaşındaki yaralı hastaneye kaldırıldı. Bir diğer kazanın adresi ise Bursa'nın Nilüfer ilçesi. 19 Mayıs mahallesi Egemenlik Caddesi'nde Kaan Gergin'in kullandığı motosiklet kasiste dengesini kaybederek elektrik panosuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Kaan Gergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalova-Bursa karayolundaysa dikkatsizlik kazaya neden oluyordu. Olay Süpürgelik yokuşlarında bulunan Güneyköy kavşağında meydana geldi. Yalova yönünde ilerleyen tır Güneyköy yönüne dönmek için karşı şeride geçti. Bu sırada Bursa istikametine seyreden iki otomobilin sürücüsü tırı son anda fark ederek güçlükle durdu. Tehlikeli manevra araç içi kameraya an be an yansıdı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ise zincirleme trafik kazası meydana geldi. Adnan Menderes Caddesi'nde iki otomobille SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bolu'nun Yeni Akçakavak köyünde ise tarladan yola çıkan kabak yüklü traktör pikapla çarpıştı. Pikabın arkasından gelen otomobilin sürücüsü ise araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada traktör sürücüsüyle pikapta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: A Haber Radyo.

0: İyi akşamlar, iyi pazarlar. Sevgili izleyiciler, yine çok heyecanlı günler yaşıyoruz. Bence geçen haftanın en önemli olayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin aday olduğunu bundan sonraki dönem için söylemesi oldu. Bu tabii iç dünyada da dış dünyada da büyük yankılar yarattı, büyük münakaşalara sebep oldu. Fakat bence bir stabilite getirdi siyasi ortama gibi geliyor. Küresel olaylarda kaotik ortamlar yaşıyoruz. Bu küçük savaşların küçültülerek yer yer genişletilmeye çalışmış gibi yapıp tekrar vazgeçilerek sürdüreceği gibi bir durum var. Küresel oligarkların yeni düzeni henüz tayin etmediğini Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. O ne tarafa savrulacak kürenin siyaseti, bu henüz belli değil. Evet, fonlarla temizlik diye düşünüyoruz. Ülkemiz bir kere daha bağırsaklarını temizliyor olmalı. Bu konuda herkese gideceğini biz inanmış vaziyetteyiz. AK Partisi iktidarı da bunu tekrarlayarak söylüyor. Biz şimdilik...
1: Evet, sevgili seyirciler, gündemimiz yoğun. Şimdi bildiğiniz gibi iç olaylarla dış olaylar hep birbirleriyle iç içe gidiyor. Şimdi içeride bir fon krizi yaşıyoruz ama tabii ki bunun dış bağlantıları da var. Yani fonda ahlaki sınırların dışında hareket edenler olduğu gibi dışarıdan kurulan bir tuzak olduğu da çok belli. Çünkü kimse oturup kimseye durduk yere böyle paraları vermiyorlar. Bütün bunları konuşacağız. Bir yandan da Suudi Arabistan'la Husilerin arasında çok ciddi sorun var. Suudi Arabistan'ın hava alanları bombalandı. Bütün bunları konuşacağız. Fakat önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu işlerle ilgili ne demiş? Onunla bir başlıyoruz.
2: Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın. Bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz yanlış yapanla

0: güvenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Kabinemizde önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık. Bundan sonra da göz yummayız.
1: Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanımızın dediklerini dinlediniz. Şimdi son dakika gelişmesi. 214 gerçek kişi ve şirket 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç elde etmiş. 141 kişinin 100 milyar 676 milyon lirasına el koyulmuş değil mi?
2: El kondu ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu bu kişilerin. Bunlar fon soruşturmasında Sayın Adalet Bakanımızın birkaç gün önce aslında belirttiği 214 toplam gerçek kişi ve şirketlerden oluşan bu 187 milyar TL haksız kazanç sağlayan kişilere devlet kurumlarımız ve aslında adli kurumlar şunu söylemişti: gelin bu paraları iade edin demişti. Bu süreçte bu paraları iade etmeyenlerin hem mal varlıklarına tedbir konuldu hem de yurt dışına çıkış yasağıyla beraber adli kontrol aslında kararı verilip bu kişilerin de, ayrıca şunun altını çizelim, bir kişinin bir mal varlığına eğer el konuluyorsa o kişi bir soruşturma dosyasında da aynı zamanda şüphelidir. Bu kişilerin ifadeleri alınacaktır ve bunlarla ilgili işlem...
1: Ya öyle mal varlığına el koyuldu, parayı verdim, kurtuldum.
2: Yok.
1: Yok değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii ki yani.
1: Ama bir de oradan
2: işlem yapacak.
1: Yani kim mağdur, kim mağdur değil, o da şey değil mi? Yani fona girmiş, ya birileri şöyle kazanmış, birileri kazanmamış.
2: O çok önemli. Bakın, Sermaye Piyasası Kurulu'yla ilgili özellikle Sermaye Piyasası Kanunu 6362 sayılı kanunda piyasa dolandırıcılığı, yani 107. maddede geçen suç piyasa dolandırıcılığı, yine 110. maddede güveni kötüye kullanma sermaye piyasalarında. Şimdi bu suçlar açısından eğer Sermaye Piyasası Kanunu'nda bahsedilen suçlarla ilgili veya Türk Ceza Kanunu'nda iddia edilen suçları işleyen kişiler varsa, bunların işte bu fon şirketlerini içeriden yönetim kurulu üyeleriyle veya içerideki işte o çalışan kişilerle içeriden bilgi alma, insider trade veya işte bilgi verilmesi, manipülasyonların işlenmesi, bunlarla ilgili bağlantı kurulursa elbette bu kişiler şüphelidir. Ama normal girip işte hisselerle ilgili, işte borsanın olağan akışı içerisinde hisseye para yatırıp çeken
1: ama
2: kişiler...
1: Ama yani şöyle bir şey var.
2: Haksız kazanç.
1: Hayır, kalite. Birisi bir koyup 5 aldıysa, 10 aldıysa bir sorun var değil mi? Normalde bir koyarsın, o 1,5 misli olur. Hadi çok böyle bir mucize yarattı.
2: Evet.
1: 2 misli olur ama yani 10 misli, 20 misli filan birileri kazandıysa burada akışı, bir sorun var değil mi?
2: Hem olağan akışa aykırı hem de suç teşkil eden, eylemlere girenler varsa, içeriden danışıklı hareket eden, bilgi alan ve birlikte hareket eden, yani bir aslında suç örgütü, Türk Ceza Kanunu 220. madde

0: kapsamında bu.
1: Dolandırıcılık sorusu. Örgütü bu ya.
2: Yani bu tabii, yani bu bir aslında Amerika'daki Ponzi benzeri bir.
1: Ama şimdi burada sırf Ponzi benzeri değil. Şimdi bu işi tetikleyen bize göre bir konuşma var. Şimdi bir de onu dinleyelim. Sayın Devlet Bahçeli konuşmuş. Sayın Devlet Bahçeli'yi dinliyoruz.
3: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatli seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: Evet sevgili seyirciler, Devlet Bahçeli'yi de izlediniz. Şimdi sayın vekilim, şimdi iki üç tane olay bir arada yürüyor değil mi?
4: Evet.
1: Şimdi bir kere bir her dönemin bir saadet zinciri oluyor değil mi? Eskiden Castelli vardı, sonra işte başka bankerler çıktı, titanlar çıktı, çiftlik
5: yumurtacılar
1: falan. Çiftlik şeyler çıktı. Yani bir kere bir her dönemin bir saadet zinciri oluyor ve
4: evet,
1: bir takım uyanıklar buna giriyorlar. Fakat para dediğimiz zaman bir yandan da bu küresel çeteyi bir yere koyamıyoruz. Yani dönen paralar çok büyük bir paralar. Yurt dışlarına gidiyor, hesaplara geliyor, gidiyor. Yani o dış boyutu da koyamayız. Ama bir yandan da zafiyete uğramış bir takım insanlar olabiliyor. Değil mi? Nasıl değerlendiririz bu resmi?
4: Şimdi bir kere şuna bakmak lazım. Burada bir olay yaşıyoruz. Aslında küçük bir çetenin oluşturduğu büyük bir tahribat var. Sayılar ortada. İşte 450 bin kişi mağdur diyorsak bu 50 kişiyle, 100 kişiyle, 200 kişiyle olan bir şey değil. Bu fonda 450 bin kişinin parası var demektir. Bu fonlarda. Dolayısıyla buradaki yolsuzluktan hareketle sanki fonlardaki her şey kötüymüş havası oluşturmak doğru bir yaklaşım değil. Bu her
1: Türkiye'deki
4: şeyden önce
1: fonlarında küçük bir kısmı bu zaten.
4: Her şeyden önce sermaye piyasasına saldırıdır, ekonomiye saldırıdır. Burada çok dikkatli olmak lazım. Yolsuzluk yapan kim varsa, rakamlara girmeyeceğim, belli bir paranın üzerinde kazanç elde etmenin de ötesinde belli dönemde çıkmış olan kim varsa sistemden, bunların tamamının mal varlıklarına el kondu. Tamamı hakkında soruşturma başlatıldı. Yekün bir kısmında tutuklandı. Yani adli yönden, idari yönden konu titizlikle devam ediyor.
1: Peki şimdi bir de Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği siyasi yönü
4: evet,
1: var bu işin.
4: Siyasi yönden de Cumhurbaşkanımız çok net bir şeyden söylüyor. Bakın Cemil Bey, burada program yapıyoruz. Devamlı neden bahsediyoruz? Dünyanın içinde bulunduğu durumdan ve Türkiye'nin dünyadaki yerinden bahsediyoruz. Siz bunlarla uğraşırken Sayın Cumhurbaşkanı 40 cephede savaş verirken, İsrail'le ayrı uğraşıyor, Avrupa'yla ayrı uğraşıyor, küresel aktörlerin hepsiyle uğraşırken, önce millet dedik, önce gönül coğrafyamız dedik, daha sonra ümmet dedik ama

0: şu anda geri kalmış toplumların tamamında ezilmiş hisseden kim varsa, Balkanlar başta olmak üzere, Cumhurbaşkanımıza ümit beslerken yanımızda görünüp veya görünmeyi bırakın yanımızda olup
1: içinizde olup uyup
0: paraya tavassüt edenler, makama tavassüt edenler veya farklı ayrıcalıklara
1: sayın
0: tavassüt
1: vekilim,
0: edenler
1: bunun,
0: kim varsa.
1: Bunun sayısı miktarı ne kadar? Şimdi öyle bir algı var ki şu anda sanki bütün AK Parti, MKYK'sı, MYK'sı, işte genel başkan yardımcıları, herkes
0: bakın
1: bu işin içinde gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.
0: Bakın tek tek isimler ortaya dökülüyor. Ve manipülasyonlarla olmayan isimlere de saldırılıyor.
1: Evet, gördük onları.
0: Dolayısıyla bir kere bunların hiçbirisi gizli saklı değil. Ama soruşturmalar devam ederken hangi soruşturmada isimler ortada dolanıyor ki bu soruşturmada
1: dolansın? Yani ben
0: dolansın.
1: Şunu diyorum, mesela olmayan isimlere, o Mahinur Bakan, işte Ticaret Bakanı. Bunlara niye saldırıyorlar yani?
0: Niye
1: bunlar
0: saldırırlar?
1: Şimdi bu FETÖ taktiği mi? Herkesi karalamak mı istiyorlar bunlar?
0: Bir kere buradan iki tane şey hedefleniyor. Bir, siyaseten AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na saldırıp acaba buradan bir nemalanabilir miyiz diye düşünüyorlar.
1: Ama çok kötü ellerine
0: Özgür
1: yüzlerine bulaştı.
0: Öyle bir dertleri yok. Bugüne kadar ellerine yüzlerine bulaşmayan ne var ki? Hani gençlerin tabiriyle tüm tuşlara basıyorlar deniyor ya. Bunlar şu anda tüm tuşlara basıyor. İftira at izi kalsın. Ben inanıyorum ki kendi tabanlarında.
1: Siz rahatsız olmuyor musunuz? Siz de bir AK Parti
0: rahatsız
1: olarak.
0: Rahatsız niye olmayayım? Sokağa çıktığım zaman ben hayatımda fonla, borsayla bile işi olmamış bir adamım. Kaldı ki tekrardan söylüyorum. Borsadan hisse almakta, fonlardan para yatırmakta gayet meşru işlerdir. Benim kişisel olarak hiç böyle bir işim olmamışken bunların hesabını veriyor olmak bile bana garip geliyor. Bu başka bir konu. Ama bu saldırıların amacı iki şey. Bir, hükümette Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye saldırıyor. İkincisi de daha önemlisi, Türk sermaye piyasasına ve ekonomisine bir saldırı var. Çünkü burada şunun çok net görelim.
1: Güveni yıkmaya, piyasayı çökertmeye
0: bunu
1: çalışıyorlar.
0: Bunu bakın çok net bir şekilde görelim. Burada tekrar zenginler oluşturma çabası var. Bunun içinde kaç tane AK Partili var, kaç tane partisiz var, kaç tane yerli var, kaç tane yabancı var. Soruşturmaların sonunda hepsi çıkacak ortaya.
1: Çıkacak mı ortaya?
0: Hepsi çıkacak ortaya. Çıkmaması mümkün mü?
1: Çünkü her şey kayıtlı zaten, değil
0: bakın
1: mi?
0: Bakın savcılar olaya el koymuş. Sermaye Piyasası Kurulu olaya el koymuş. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermiş. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanı da yeniden bir heyet oluşturmuş.
1: Peki bu işe göz yumanlar, bürokratlar, onlar
0: bunların
1: ne
0: olur? Tamamı görevi kötüye kullananlar, görevini ihmal edenler, mali menfaat elde edenler, kimin suçu neyi gerektiriyorsa tamamı cezasını çekecek. Ve bu her şeyin kayıt altına alındığı bir sektörde yapılan bir yolsuzlukta bir tane şeyin göz ardı edilebilmesi mümkün mü? Burada valizlerle girilip de birileri bir şey çalmamış. Hepsi kayıtlı paraları almış. Dolayısıyla herkes her suçu işlemekte serbesttir, bedeline razıysa. Bunlar da bedelini göze almışlar ki bu suçu işlemişler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yapacağı şey bunların cezasını vermektir.
1: Bir de kanun çıkacak değil mi şimdi bununla ilgili?
0: Kanun hazırlığı var.
2: O
0: bu hafta yetişir mi bilmiyorum.
2: Altındaki ödemeler için çıkıyor.
0: Buradaki mağdurlarla ilgili bir kanun çıkacak. Çoğu ülkenin sistemini incelediğiniz zaman bu tip olaylar yaşandıktan ancak 5-6 yıl içinde toparlanabilir.
1: Ya şimdi fon mağduru
0: biz
1: dediğiniz...
0: yaşandığı gibi bunun kanunu tedbirlerini alıyoruz. İdari tedbirlerini alıyoruz. Adli olarak işlemler devam ediyor. Siyasi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha üstünde bir makam var mı? Sayın Cumhurbaşkanı gayet net bir şekilde söyledi. Kim varsa bizim yanımızda olan, bugüne kadar hizmet etmiş olan da kim varsa, bu yollara tavassut etmişse bizim yanımızda değildir dedi. Bizler ilk günü itibariyle çıktık meydanlarda, hiç bunu savunmadık. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi şimdi hırsız belediye başkanları
1: da,
0: için
1: yani
0: meydanlarda
1: AK Parti
0: dolanırken
1: olarak hakkınızı da verelim. Hakikaten
0: biz
1: bir Allah'ın kulu savunmadı olanı.
0: Hiç kimseyi savunmadık. Babamızın, o Cumhurbaşkanımızın bu konuda defaten beyanatları var. Evladım olsa savunmam diye yıllar önce verdiği beyanat var. Ve bugüne kadar ki duruşu var Türk milletinin önünde. Yolsuzluklarla ilgili duruşu var ve bir tane işlem yapmadığımız konu yok. Ama siz bu kadar basit bir şeyi, basitliğinden kastım şu rakamdan, rakamı basit demiyorum, rakam çok yüksek, hırsızlık büyük, bundan bahsetmiyorum, basitten kastım şu, her şeyin kayıt altında olduğu bir sistemden bahsediyoruz burada.
1: Büyük de bir cesaret yani, var yani
0: eyvah
1: orada.
0: Şu alıp gider mi diye
1: ama cesaretin

0: Siz
1: Ben bir
0: çok
1: şey sormak istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Bu FETÖ'cülerin sızıntısı ve FETÖ'cü metotlarıyla bir sızma olmuş. Bu FETÖ'cüler yolundan yapılan araştırmalarla burada şey yapılamıyor mu? Yani araştırma yapılamıyor mu? Metot belli.
2: Aynı 17-25 Aralık'taki olan şey yaşanıyor.
3: Bakın,
2: burada.
3: Şu anda birkaç ayrı konu var. Bir hırsızlık var. Bunu hiç kimse evet. reddetmiyor. Evet. Bu hırsızlıkla ilgili adli olarak işlemler devam ediyor. Onlarca kişi tutuklanmış ve şu anda hapiste. Birçok kişinin mal varlığına el konmuş o sistem sermaye piyasasında.
4: Tutuklananlar
3: ve,
4: var.
3: Adli sistem devam ediyor. İdari olarak Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan komisyon faaliyetlerine devam ediyor. Meclisimiz kanun hazırlığında buradaki mağdurların mağduriyetini giderecek. İlk etapta 1 milyon liraya kadar para kaybeden yani küçük yatırımcının mağduriyetini giderecek ve bu mağduriyeti giderirken de bütçeye 1 lira yük olmadan bu
2: zaten hazinenin alakası
3: cebinden
2: yok bununla,
3: alarak bunu
2: değil.
3: Giderecek yöntemlerle ilgili çalışıyoruz. İkinci konu da şu. Bu yolsuzlukları, bu yapılanları fırsat bilip
1: evet.
3: başta Sayın Cumhurbaşkanımıza
1: evet.
3: Türk ekonomisine sermaye piyasasına saldırılar var.
1: Evet.
3: Ve bu saldırılardaki amaç şu. Bir, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete zarar verebilir miyiz? İktidara zarar verebilir miyiz, değiştirebilir miyiz? Bu siyasi kısmı, ekonomik kısmı. Sermaye piyasasına olan güveni sarsıp yerlere çekip bu hisseleri en dibe indirip şu anda çok düşük durumda ama evet. borsa daha da dibe indirip dünyanın küresel aktörlerinin burada daha büyük Türk şirketlerini elde etmesini sağlayabilir miyiz? Biz hükümetiz. Biz hani sırtımda yumurta küfesi yok diye bir deyim vardır Türkiye'de. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Vatan da bizim, evlat da bizim. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız burada hem mağdurları düşünmek zorunda. Hem hırsızlık yapanların ceza almasını sağlamak zorunda. Hem de Türk ekonomisini uluslararası güçlere teslim etmemek zorunda. Bunun için de ne gerekiyorsa gereğini yapıyoruz. Eksiğimizi gören varsa söylesin. Tavsiyesi olan varsa söylesin. Ama Özgür Özel ve yandaşlarının ki bunların FETÖ'nün güdümünde olduğunu defalarca konuştuk. Özgür Özel kim ki bu lafları akıl edecek? Özgür Özel kim ki şu attığı iftiralara bile akıl edecek bir çocuk değil.
2: İftira atma işi FETÖ işidir yani değil
3: yani,
2: mi?
3: Yani bu tamamen güdümde giden bir adam ve ekibi var ortada. Bugünlerde asıl patron Veli Ağbaba ortada görünmüyor. Ali Mahir tekrar çıkmaya başladı piyasaya. Tekrar cesaret verdi demek ki ona birileri. Ama bunlar ortada şimdi dolanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırma, AK Parti'ye saldırma, sermaye piyasamıza saldırma ve toplamında da devletimize ve ekonomimize saldırmanın peşindeler. Biz ne hırsızların affedilmesine veya göz yumulmasına izin verebiliriz, ne de bu saldırıların devletimize ve sermaye piyasamıza izin vermesine, saldırmasına ve bunu zaafa düşürmesine izin verebiliriz.
2: Evet, şimdi sevgili seyirciler, şu şeyden girelim Berkay, Özgür Özel'in Mahinur Bakan'la ilgili söylediği şeyler var galiba, değil mi? Ses var. Bir onunla bir başlayalım.
5: Mahinur Hanım'ın babasının ellerinden öperim. Bu iş listeyi gizli tutanlar yüzünden ve sızdıranlar, hatta operasyonu sulandırmak isteyen Adalet Bakanlığı tarafından bu işler oluyor. Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin.
2: Evet sevgili seyirciler, bunun hemen arkasından da Mahinur Göktaş bir açıklama yaptı ve çok kısa bir süre sonra yaptı. Şimdi onu da izliyoruz.
6: Yeni Partili Sayın Ümit Özdağ'ın hakkınızda iddiaları oldu.
7: Baba. İddia demeyelim. Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur. Ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan, çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
6: Benim ailem benzerliği efendim.
7: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Babamın isminin yıpratılmasına, izlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten, eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
2: Sevgili seyirciler, benzer bir saldırıda Ticaret Bakanımız oldu. Şimdi bir de onu da izleyelim. Ümit Özdağ'ın sesini.
0: Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Tekrardan söylüyorum, yeni parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şeyi açıklamıyoruz. Belgenin numarasını size söylüyorum. Hedef portföyde MKK nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Bu konuda biz kamuoyunu şiddetle ve hemen açıklandırmanızı bekliyoruz.
4: Ben kendilerine hodri meydan diyorum. Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. MKK'da veya başka finansal kuruluşlarda, denetim kuruluşlarında mutlaka köstebekleri vardır birkaç tane. Köstebeklerine de sorabilirler. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu, olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil. Onun için bu aziz millet 24 senedir bunlara iktidar yüzü göstermedi.
2: Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi FETÖ taktiği bunlar. Bir tane tutturduğu zaman yerinde karalamak 10 tane daha atıyor. Hepsini tutturacağını zannediyor. Kurtuluş.
8: Evet.
2: Şimdi biz bizeyiz burada. Ne oldu burada? Bunlar tuzağa mı düştüler? Yoksa kötü niyetlerinin hırslarından gerçekleri mi kaçırdılar? Ne oldu sence? Nasıl böyle bir kepazeliğe düştü bunlar?
8: Ya bugün ilk kez şahit olmuyoruz bu olaylara. Daha önce de çok şahit olduk. Ve şunu hep gördük. Bir tane doğrunun yanında 10 tane yalanla dezenformasyon yapıyorlar. Bu bir beşinci kol faaliyeti gibi bir faaliyet. Ya bunların konuştuklarını, söylediklerini yurt dışındaki firari FETÖ'cüler videolarında yayınlıyorlar. Bakın, önlerine koymuşlar o videoları, dosyaları koymuşlar, okuyorlar, tam da okuyamıyorlar. Sürekli 24 saat bu yayınları yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'yla, ailesiyle, bakanlarla, hükümetle, herkesin ismini...
2: Hayır, şimdi bir dakika, şimdi burada, şimdi bunlar kepaze oldular, tamam mı? Burada hakikaten bir psikolojik üstünlük yakalamışlardı. Sözde işte AK Parti köşeye sıkıştırmışlardı. Evet. Bu iftiralarla ellerine yüzlerine bulaştı. Bunu biri tuzağa mı düşürdü bunları, yoksa FETÖ'cülerin umurunda değil, pislik olsun, çamur olsun, evet, ne olursa olsun fark ellerine etmez diye.
8: Yani bakın, bunu biz yıllardır, son 10 yılda da çok kereler gördük. Yalan dünyayı dolaşıyor, doğru ise onun arkasından kendisini anlatmaya çalışıyor. Yani bu taktik, FETÖ'nün ismini kirletmediği Türk siyasetinde kimse kalmadı bu FETÖ'nün. Bunları kim şey yapıyor, veriyor? Bakın, Özdağ'la ne diyor? Biz diyor elimizde olmayan hiçbir belgeyi konuşmuyoruz. Ya FETÖ'nün taktiği zaten belgeli dezenformasyon. Ya belgeyle yapıyorlar bunu zaten.
9: Ama bir şeyin altını çizelim Kurtuluş Bey. Sahte belgelerle tabii bu işi yaptılar. Yıllarca FETÖ'vari ya taktiklerle.
8: Belge uzmanı olmuşlar işte, herkese bu belgeleri dağıtıyorlar. Herkes de o belge gelince zaten o yalanı daha büyük bir rahatlıkla, cesaretle dile getirebiliyorlar. Burada sorun kendilerinin FETÖ'nün bu postacısı olmaları. Yani siyasette FETÖ'cünün postacıları var. Bunlar kulaklarına üflenen her şeyi söylüyorlar. Bunu sadece kardeşim 120 tane bakanın milletvekilinin bayloku var. 20 tane bakanın bayloku var. Bunu genel başkan söylemedi mi?
2: Kemal Kılıçdaroğlu itiraf etti.
8: Söylemedi mi?
2: Hazır mı o ses, motion?
8: Ya bunu niye söylüyor? Bunu onu

0: ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarihi önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Sevgili seyirciler, Sayın Kılıçdaroğlu biraz bizim programı seyretseydi, biraz A Haber seyretseydi bu kadar şoka uğramazdı değil mi Kurtuluş?
2: Evet. Şimdi ya, yıllarca kendisine sufle verdiler. İşte danışmanıydı, bilmem tutuklandı daha sonra. İşte yanında partisinde bilmem MYK'daydı, tutuklandı. Bunların verdiği bilgilerle, belgelerle yıllarca dezenformasyon yapıldı. Hem de meclis çatısı altında. Bakın, bunu ben kendi yazımda da bahsettim. Özgür Özel bir grup konuşması yapıyor. Ya o grup konuşmasını yurt dışındaki firari FETÖ'cü YouTuber'ların önlerine koydukları dosyalardan zar zor okudukları bilgiler ve cümleler, yani kelimesi kelimesine, noktası noktasına aynen o FETÖ'cülerin, o FETÖ yayınlarını okuyup gelip Türkiye'de dezenformasyon yaptılar. Burada diyeceksiniz ki ya hiç mi bu insanlar tutarlılık peşinde koşmuyorlar? Ben yıllardır bu aktörlerin herhangi bir tutarlılık kaygısı taşıdıklarını görmedim. Aa, biz artık insan içine çıkamayız. Kemal Kılıçdaroğlu 120 tane milletvekilinin bayloku var dediğinde sonraki gün insan içine çıkmaktan utandı mı?
1: Şimdi mesela baylok dedin, aklıma geldi. Bu fon şeysinde kara propaganda yayan gazetecilerden bir tanesi o bayloku aklamak için gidip Amerikalara gidip manşetler atmış. Evet. Sonra ismi Baylok İsmail'e çıkmış,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet. Şimdi baylok, tabi baylok diye bir şey yoktur, önce kanıtlamaya çalıştılar. O FETÖ'nün kendi iç iletişim ağıydı. Bu daha sonra deşifre oldu. O ismini verdikleri kişi de zaten FETÖ'den daha sonra Türkiye'ye gelip teslim oldu.
1: Bir dinleyelim o Baylok İsmail'in sesini de bir dinleyelim. Şimdi ev hapsinde belki izliyordur bizi. Evet, o sesi bir dinleyelim.
3: Hemenkine Aile Bakanı ki özet hissesi, o fahiş oynamaların olduğu hisse.
4: Hayır, ama orada şunu söyle, Aile Bakanı
3: Aile ki, özür dilerim Aile Bakanı. Onun için, eski Aile Bakanı düzeltelim.
4: Yok, Fatma özür dilerim.
3: İkisi de Aile Bakanı olunca.
4: Hayır, şimdiki Aile Fatma Bakanı Bey, çok sert tepki
3: gösterdi. Onun hiç ilgisi yok.
4: Yok.
3: Ona gelelim çünkü ona özür.
4: Onu bir anlat.
3: Muhalefet ona özür borçlu yani.
4: Onu da gir. Hepsini konuşalım.
3: Bugün de ifade gideceğiz yanlış bilgi.
4: Bugün mü gidiyorsun ifadeye?
3: Bugün gidiyoruz. Şimdi Aile Bakanı deyince ikisi birbirine karıştı. Maynur Hanım'ın günahı yok.
4: Tabii.
3: Ya gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla.
4: Söylüyor ya,
3: benim isimler karışmış.
4: TC numaralarımız farklı diyor. Evet. Babamın numarası.
3: Zaten Ümit Özdağ'la daha sonra iddiasının takibini yapmadı. Ki kendisinin de ismi bu fon soruşturmasında başka Ümit Özdağ'la karışmıştı. Yani öyle bir.
4: Burada söyledi o da.
3: O nedenle Maynur,
4: dikkat etmek lazım.
3: Maynur Hanım. Tabii Maynur Hanım mesela, ben anladığım kadarıyla tümüyle babasından isim karışıklığıyla
4: öyle
3: şey oldu. Hak kaybın, hani mağdur oldu, mağdur edildi. Yani kendisi ne dese yeridir yani.
1: Evet, bu sağdaki şahıs sevgili seyirciler, bu FETÖ operasyonunun ilk başladığı sırada FETÖ örgütünü tescilleyen bir numaralı delili, yani baylok, işte örgütte evet, baylok kullanmışlar birbirleriyle. Bunu sulandırmak için gitti Amerika'ya, yok efendim bu normal kullanıcıların kullandığı normal bir şeydir diye kara propaganda yapmış. Daha doğrusu FETÖ evet, propagandası yapmıştı. Şimdi geldi, aynı şey devam mı ediyor? Ne yapıyor?
2: Aynı şeye devam ediyorlar. Bakın bu mekanizmayı şöyle anlayalım ki bu şahıslar şu AK Parti'nin düne kadar AK Partili bazı milletvekillerin ve bakanlarının da söylüyorum en gözde adamlarıydılar. Bakın
1: bu
2: bunları da söyleyeyim. Tabii tabii, İsmail Küçükkaya çıkmak için can atıyorlar. Onlarla konuşmak için can atan AK Partili vekilleri de var, bakanları da var. Hiç boşuna şey yapmasınlar. Bunlar şu mekanizmayı anlamamışlar. Bakın iskelet hiçbir zaman değişmez. İskelet şudur. FETÖ operasyonu yapıyor, bilgileri servis ediyor, belgeleri

0: Servis ediyor. Medyada arayüz olarak bu isimleri kullanıyordu. Siyasette de işte Özlale gibi isimler işte aynı bu şekilde adları değişiyor. Seneler geçiyor. Yeni
1: Fuat
0: adlar
1: Avni
0: değişiyor.
1: Gibi değil mi Özlale de mesela?
0: Tabii tabii Fuat veriyorlar isimleri o konuşuyor. Bu son dönemde FETÖ yurt dışında firari olduğu için YouTube yayınları yapıyor. YouTube yayınlarını kim izliyor? Bu adı geçen gazeteciler o yayınları izleyip siyasetçiler de izleyip biri mecliste konuşuyor. Bakın Özgür Özel çıktı mecliste FETÖ'cü Sait Sefa'nın hazırladığı sunduğu dosyanın aynısını kelime kelime
2: aynı metni okudu.
0: Konuştu aynı metni okudu. Aynı metni bakın okudu. Ki Sait Sefa da okuyamıyordu yani önüne koymuşlar bir metin anlamıyordu da zaten söylediklerini de anlamıyordu. Şimdi medyada da şunu kullanıyor FETÖ. Arayüzü olarak şimdi bir sözde biz muhalif medya diyoruz. İnsanlar da diyor ki evet bir iktidar toplumu olur bir de muhalif siyasi olur medyası da olur bunun. Ya bu böyle bir şey değil. FETÖ'nün bakın İsrail arayüzü olarak FETÖ'yü kullanıyor. Geleceğim ona. FETÖ arayüzü olarak içerideki bu muhalif medyayı ve bu muhalif medya aktörlerini kullanıyor. Siyasetçileri de kullanıyor. İşte bu dezenformasyonu yayan siyasetçileri de kullanıyor. Bu fon operasyonu neydi? Ya işte hırsızlar var, soymuşlar, çalmışlar, etmişler. Tamam. Bunun şeyi ne? Ya büyük resim ne? Büyük resim şu. Türk ekonomisine yönelik Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği iktisadi güvenliğimize yönelik bir sabotaj girişimiydi. Borsayı da çökertip bir panik yaratmak istiyorlardı ve buradan çıkan paralar da dolara gidecekti. Dolar şoku yaşanacaktı. Dolar şokuyla birlikte ekonomi yani hem sosyal siyasal bir kaos ortaya çıkacak ve sonuçta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik aslında operasyon hedefi de aday olmasın. Bundan sonra aday olabilecek toplumsal ve siyasal desteği de kalmasın geride diye bir operasyon yaptılar. Ya bu operasyonun arkasında ben iddia ediyorum. Yazdım bunu. 3 tane üst üste yazı yazdım. Tera'nın hikayesini de anlattım. Tera 90'larda baba oğul bunlar Telekom'un içini soyan daha sonra Brüksel'e giden. Brüksel'de ise bu Tera portföyü kurup burada Siyonist bankerlerle beraber tekrar portföy koyup Türkiye'ye gelen insan. Şimdi diyorlar ki parti bundan mı çalıştı? Ya şöyle taktik kullanıyorlar. Camiye yakın portföy
1: arkada
0: buluyorlar.
1: Bunu anlatalım bak ha. Arkadan gel. Nasıl bir taktik kullanıyorlar?
0: Ben bunu hem Tera'yı da araştırdım. Hem bunun Türk piyasasına, sermaye piyasasına girişini de araştırdım. Gelip dokuya uygun. Dokuya uygun kim biliyor musunuz? Pusula.
1: Öyle mi? Tera değil mi?
0: Değil. Bak Tera dışarıdan gelen, Brüksel'den gelen ve bu Rothschild'lerle beraber çalışan bir banker grubu. Bunlar ama Türkiye'ye girecek. Nasıl girecekler? İktidara yakın, piyasaya yakın birini bulmaları lazım. Pusula'yı buluyorlar. Pusula'yla yakınlık kuruyorlar ki daha sonra kendilerine kattılar değişik sorunlardan dolayı. Pusula da iktidar içinden yozlaşmış böyle bir takım isimleri, bürokratları ele geçirerek piyasaya giriyor. Ama zaman ayarlı bir bomba gibi bunu patlatacaklar. Tera'yı patlatacaklar. Bunun doğası bu.
1: Yani zaten kar topu gibi tabii, büyüyen tabii, bir şey patlayacağı belli.
0: Tabii ama bunu 2027'nin ortalarında patlatacaklardı. Daha böyle seçim atmosferi içerisinde patlatacaklardı. Öne çekildi çünkü Türkiye'de çok çabuk müdahale edildi bunlara. Yani aslında son bir yıldır müdahale ediliyor. Bunu görün bakın.
1: Mehmet Şimşek zaten tabii, uyardı bir yıl önceden.
0: Mehmet Şimşek'le beraber Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi danışmanları da gidip sermaye piyasa kurulu başkanı o dönemin başkanıyla görüşüyorlar. Diyorlar ki ya diyorlar kamu bankaları var. Kamu bankalarından daha da büyümüş bu içi boş şeyler. Fonlar, hisseler ya böyle bir kuruluşlar. Bu nasıl olacak diye uyarılıyor. Yani bu demek istediğim biraz daha çabuk patladı bu mesele. Eylül'ün ortasına geldik artık taşınmaz bir noktadaydı ama
2: 28 Ağustos SPK'nın kararından sonra bu süreçle ilgili bu sığ hisselerle ilgili bir daralma oldu. Ondan sonra bu çıkış oldu.
0: Burada şuna çevirmeye çalıştılar. Borsa çökecek, paralar dolara gidecek. Ortaya çıkan panikle beraber bu panikle birlikte sosyal ve siyasal bir kaos meydana gelecek.
1: Yani şimdi olayın patladığı şeye bakalım. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Netanyahu'ya Ya.

0: şey yapmış, rezil etmiş yani.
1: Evet.
0: Netanyahu'nun karizması sıfır.
2: Terörsüz Türkiye süreci.
0: Yanındaki birisiyle ilgili çok acayip ahlaksız bir şey patlatıyorlar yani. Evet. Bunu şimdi oturup huylanmamak mümkün değil. Bak, değil mi?
1: Netanyahu Birleşmiş Milletler'de eline bir çağrı cihazı aldı, gösterdi. Böyle aldı gösterdi. Fotoğrafı var. Onları çok paylaştık. Biz işte şöyle patlattık diyordu. Zaman ayarlı dışarıdan müdahaleyle yaptıkları bombaydı. Şimdi bu hareketi kime çekiyor? Ya dünyada o Birleşmiş Milletler'de kendisine tek meydan okuyan bir isim var. Tayyip Erdoğan var.
3: Dünyada tek isim.
1: Tek isim. Tayyip Erdoğan var meydan okuyan. Türkiye dönüşte bunu patlattılar. Bakın bunu patlattılar. Hangi gün açıkladı şey? Zeynel Emre hangi gün açıkladı? 22 Eylül.
3: Eylül'de.
1: Tamam mı?
3: Çok doğru.
1: Cumhurbaşkanının dönüşünde isimle patlattılar. Bunda yani dediğim gibi bakın Tayyip Erdoğan'a, ailesine, AK Parti'ye, iktidara yönelik büyük bir dezenformasyon kampanyası başlattı ve FETÖ'cüler bunu yurt dışından
3: operasyona çevirdi.
1: Yayın yaptılar ki Türkiye'de kim konuşuyor? Yani Türkiye'de hangi gazeteci konuştu? Hangi siyasetçi konuştu?
3: Şunu söyleyeyim. Dikkat edelim ama.
1: Hepsinin önemli kaynağı, referansı, temeli FETÖ'nün yurt dışındaki yayınlarıydı. Oradan alıp buraya saldırdılar. Bakın mekanizma hiç değişmiyor. İsrail'in arayüzü FETÖ, FETÖ'nün arayüzü buradaki muhalif siyaset ve medya.
0: İrfan Hoca, Kurtuluş doğru mu söylüyor?
4: Yani tabii bakış açısına bağlı olarak farklı okumalar yapmak mümkün. Yani netice olarak bunu farklı şekilde anlayan, yorumlayanlar da var. Şimdi ben bu konunun uzmanı değilim tabii ki.
0: Fakat kısa bir yorum alacağız, reklama gideceğiz.
4: Fakat benim düşüncem şu, yani Türkiye netice olarak bir hukuk devleti, polis devleti değil. Yani yazılı bir yasası var, bu yasa herkesi bağlıyor. Tüketicileri de bağlıyor, kamuyu da bağlıyor, özel sektörü de bağlıyor. Yani Türkiye AB sürecinde de devasa reformlar yaptı. Kamu ihale kurumu kuruldu, rekabet kurumu şeffaf kuruldu, tüketicinin korunması yasası var. Büyük ölçüde bir açık bulup buradan hükümete yönelik bir operasyon tezgahlandığı gayet net. Fakat öte taraftan denetim eksikliği olduğu da çok net, açık. Yani baktığımızda
0: bir takım zafiyette olan insanların varlığı da çok açık.
4: Bir düzene yakın kurum var. Bunlar görevlerini layıkı veçiyle yapmamışlar. İstediği şekilde suistimallere açık kapı bırakılmış ve bunların da tecziyesi, evet, cezalandırılması gerekiyor. Hukuk devleti bunu gerektiriyor. Evet.
0: Sen bizi bir reklama yolla şimdi.
5: Evet, reklama geldik. Bu arada bu fonlar konusunu devam edeceğiz. Çünkü gerçekte çok detayı olan bir alandayız. Evet, az sonra buradayız.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre Kocaeli'nin Ocak ile Eylül dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak 18 milyar 566 milyon 335 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 17 milyar 50 milyon 582 bin dolar ihracat gerçekleştiren kent 9 aylık dönemde dış satımını 1,5 milyar doların üzerinde artırdı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: "130 milyon seçmenin kaydı silindi" iddiası ortalığı karıştırdı. Protestocular sokaklara döküldü. Hindistan'da hamam böceği hareketi bir kez daha meydanlara indi. Ülkede seçime az bir zaman kala 130 milyon seçmenin adının kütüklerden silindiği haberi protestoların fitilini ateşledi. Hamam Böceği Partisi destekçisi binlerce kişi de Hindistan Seçim Kurulu Başkanı Ganesh Kumar'ın istifasını talep ederek protesto düzenledi. Polisin müdahalesi ise sert oldu.
9: "Zorluklarla kazandığımız haklar gasp ediliyor ve buna müsamaha göstermeyeceğiz. Ganesh Kumar gibi vatan karşıtı bir şahsa karşı dava açacağız ve o hapse girecek. Er ya da geç o kaybedecek. Biz ise kazanacağız."
6: Protestoları engellemek için baş

0: başkent Yeni Delhi'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Ancak tüm yasaklara rağmen düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.
1: Delhi polisinin coplarla nasıl saldırdığına, kadın protestocuları nasıl sürüklendiğine ve gözaltına alındığına şahit olduk. Tüm bu baskılara rağmen biz buradayız ve bu Modi hükümetinden korkmuyoruz. Seçim kurulu başkanı görevden alınana kadar geri adım atmayacağız.
0: Protestolara katılmak için başkent Yeni Delhi'ye gelen Hamam Böceği Partisi kurucusuysa uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Abhijit Dibke, Hindistan Başbakanı Narendra Modi için Hindistan'ın gördüğü en büyük korkak ifadesini kullandı. Hindistan'da gençlerin öncülüğünde kurulan Hamam Böceği Halk Partisi, daha önce sınav sorularının sızdırılması skandalının ardından sokağa çıkmış, Eğitim Bakanı protestolar nedeniyle istifa etmişti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Trump bu kez de Hürmüz Boğazı ve okyanusların adını değiştireceğini söyledi. Yine kendi ismini verdi. Konuşmasında destekçileriyle dalga geçti.
3: En aptalca şeyleri söylesem bile siz alkışlardınız.
0: Daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün isimlerini değiştiren ABD Başkanı Trump, tüm dünyada isim değişikliğine kararlı. Bu kez gözünü iki büyük okyanusa dikti. Tennessee eyaletindeki seçim mitinginde Atlantik ve Pasifik okyanuslarını işaret etti.
3: Körfezimiz var, güzel bir gölümüz var, o halde bir nehre ve bir okyanusa ihtiyacımız var. Bu yüzden ya Atlantik ya da Pasifik'i düşünüyordum. Trump Okyanusu ya da Amerika Okyanusu gibi bir isim verebiliriz.
0: Bununla da yetinmedi. İran Savaşı nedeniyle sorun yaşanan Hürmüz Boğazı'nı da Trump Boğazı yapalım dedi.
3: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi düşünüyoruz.
0: Trump konuşması sırasında destekçilerinin tepkisini çekebilecek bir ifade de kullandı. Kendisini dinleyenlerle dalga geçti ama onlar gülerek karşılık verdi.
3: En aptalca şeyleri söylesem bile siz alkışlardınız. Biliyorsunuz, sizi o kadar çok seviyorum ki. Bu doğru ama biz en aptalca şeyleri söylemiyoruz. Sağduyulu şeyler söylüyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Hızla artan işgalci sayısı, satın alınan Rum köyleri. Sessiz işgalin ardından hedef şimdi de ekonomi. İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde büyük ölçekli arazi ve konut almaya devam ediyor.
4: İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de arazi alımları yapmaya çalışmıştı İsrail. Ancak özellikle A Haber'in yapmış olduğu büyük yayınlardan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti bu konuya ilişkin bir düzenleme getirdi. Ve bununla beraber İsrailler artık buradan arazi alamıyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil.
0: Tel Aviv yönetiminin amacı Rumların ekonomisine çökmek. İsrail ve Güney Kıbrıs merkezli medya organları Tel Aviv borsasının Kıbrıs Menkul Kıymetler Borsası'nı satın almaya hazırlandığını duyurdu. Söz konusu haberlere göre Tel Aviv borsası Güney Kıbrıs Rum kesimi hükümetinin borsanın özelleştirilmesi için açacağı ihaleye katılmayı planlıyor. Rum Maliye Bakanlığı kaynakları ihale hazırlıklarında sona gelindiğini, sürecin resmiyet kazanması için hukuki onayı beklediğini belirtti. İsrail bu hamleyle Euro bölgesi finans piyasalarını daha geniş ve doğrudan hedef almayı planlıyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Sayın seyirciler, programımız devam ediyor. Bu fon rezaletini hem iç boyutlarıyla, hem dış boyutuyla, hem siyasi kısmıyla, hem ekonomik kısmıyla, hem hukuki kısmıyla, her boyutuyla tartışıyoruz. Evet sevgili vekilim, şimdi İsrail'e kadar geldi iş, FETÖ İsrail. Ne diyorsunuz?
6: Şimdi öncelikle şu iki kişinin...
5: Ya Kurtuluş diyor ki, şimdi geçen bölümü seyretmeyenler diyor ki, İsrail FETÖ'yü kullanır diyor, FETÖ de CHP'nin içindeki bu adamları kullanır diyor. Böyle bir zincir var dedi Kurtuluş.
6: Yani onlar artık zincir.

0: en son halkaları aparat kullanışlı yerler ve her şeylerinden vazgeçmişler. Şu ifadeye bir bakar mısınız? Özgür Özel diyor ki sizin babanızdan özür dilerim ama diyor. Diyor İmamoğlu'nun babası da diyor hırsızın babası dediler diyor. Tamam biri hırsızın babasıysa bu söylenmişse benim babamın suçu ne? Veya Ümit Özdağ'ın ki daha rahat, daha kötü diyor ki vicdanım rahat diyor. Peki Ümit Özdağ, senin vicdanını rahatsız edecek herhangi bir şey söyle de biz de onu bilelim. Bakın bir kadına iftira atmışsınız. Bir bakana iftira atmışsınız. İftira attığınız çok net bir şekilde ortada. Diyorsunuz ki bana bilgiyi o getirdi, bu getirdi. Kim getirmiş olursa olsun. Şöyle bir eğitim kariyerine bakıyorsunuz.
1: Ya bu bizim içimizden birisi olamaz değil mi? Ancak böyle bir yani bir toplumun...
0: Ben şaşkınlıkla izliyorum. Diyor ki özür de dilemeyeceğim diyor. Vicdanım da rahat diyor.
1: O Netanyahu zaman, gibi aynı ya.
0: Seni, evet.
1: Değil mi? Netanyahu da soykırımı yapıyor.
0: Ne var? Onu söyle bana. Yani bundan da vicdanın rahatsa senin vicdanını rahatsız edecek ne var? Özlerle. Özgür. Onu eskiden hani sıra dayağı vardı sınıfta. Birisi bir suç işleyince herkes aynı muameleye tabi tutulurdu. Şimdi senin belediye başkanın hırsızlık yapmışsa ve onun babası hırsızın babası denmişse, ben dendiğini de bilmiyorum ama denmişse eğer, herkesin babası mı hakarete uğrayacak? Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Bu nasıl bir mantaliktir? Bu nasıl bir edeptir? Bu nasıl bir ahlaktır? Vazgeçtim siyaseti ya. Siyaset falan kahrolsun gitsin, vazgeçtim hepsini. Artık insan olarak söylüyorum, edep olarak söylüyorum. Şimdi Ticaret Bakanı dediğiniz adam makamında yiyeceği bir şeyin parasını cebinden çıkarıp odacısına verip ya bana dışarıdan şunu alır mısınız diyen
1: bir... Gördünüz mü bunun böyle olduğunu?
0: Evet. Ben bunu birebir yaşadım. Ticaret Bakanı cebinden para çıkardı. Kan şekeri düşmüş. Bana bir pastandan şöyle bir şey alıp gelir misin diye. Ki bu bakan törenle ağırlama gideri var. Şusu var, busu var. Mahir Ün Hanım konuştuğunuz zaman mahallenizdeki herhangi birinden, sınıfınızdaki herhangi birinden, okuldaki herhangi birinden, iş yerinizdeki herhangi birinden farklı değil. Büyükelçilik yapmış, bakanlık yapmış, başka bir ülkede milletvekili yapmış ama bunların hiçbirinin gururunu, enaniyetini taşımayan, gayet normal bir şekilde hayatını dümdüz bir anne olarak, bir birey olarak, bir evlat olarak, bir eş olarak, bir bakan olarak, bir siyasetçi olarak yaşayan bir insan. Siz bunlardan özür dileme ihtiyacı hissetmiyorsunuz ve hala buna devam ediyorsunuz.
1: İşte bir iki tane tutturunca böyle oluyor demek ki değil mi?
0: Alabildiğiniz risk çok yüksek. Aldığınız talimat çok yüksek. Ümidiniz çok yüksek ama çok net bir şekilde söylüyorum. Gerek AK Parti, gerek Türk Devleti, gerek ekonomik sistemimiz, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız bundan çok daha büyük saldırılara da göğüs gerdi.
1: Şimdi onun bir
0: bunlara
1: şey...
0: da göğüs gerer.
1: Onun bir şeysini yapalım. Kurtuluş, bak şurada bir tablo var. Gel seninle üstünden geçelim. Bu hakikaten dejavu yaşıyoruz. Yani dejavu denen şey şu. Bir yere girersiniz. Öyle bir hisse kapılırsınız ki sanki ben bu olayı daha önce yaşadım gibi. Aslında yaşamamış olsanız bile.
2: Aynen 2018 seçimleri.
1: Değil mi? Şimdi benzer şeyi yaşıyoruz. Şimdi 2013'te 17-25 Aralık operasyonu vardı. Ne yaptılar orada? Tırlarla paralar gidiyor. İşte Tayyip Erdoğan şeyleri sıfırladı. O onu evet. yaptı, bunu yaptı diye. Müthiş bir kampanyaya evet. başlamışlardı evet. değil mi?
3: Çok büyük para miktarları telaffuz ettiğinizde daha etkileyici olabiliyor. Bu da böyle bir psikolojik harbin unsurlarından bir tanesi. 17-25 Aralık dediğimiz 2013'teki bu mesele FETÖ'nün zaten direkt emniyetiyle savcılarının yaptığı bir operasyondu.
1: Yani şimdi birazcık şeyden baktığımız zaman.
3: Burada da niçin Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyordu?
1: Evet işte onu diyorum.
3: 2014 o Ağustos ayı değil mi Aydoğan Bey?
2: Evet evet.
3: Ağustos'unda Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine burada da Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme operasyonu.
1: Aslında ama şimdi seçim bakıyorsun burada. Asıl plan şimdi burada da gezi kalkışması var. Daha evet, öncesinde de evet. gezi kalkışması
3: evet, evet.
1: var bunun.
3: 6 ay öncesinde.
1: Geliyor buradan asıl hazırlık darbeye aslında. Evet. Değil mi?
3: Bu arada şu var.
1: Becerebilselerdi burada dağıtmayı.
3: Tabii. Burada tamamdır. Şöyle Gezi'nin üzerine bu geldi. 17-25 Aralık geldi. Burada da başaramadılar bakın. Bir şey yapamadılar. Yani Cumhurbaşkanı 2014 seçimlerindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığını ve toplumsal desteğini engelleyemediler, kıramadılar. Geldi 2015 seçimleri. Burada şöyle bir şey de vardı. Hendek Çukur terörü de vardı. Suriye'deki olayları Türkiye'ye ihraç etme, iç savaşı Türkiye'ye ihraç etme çabaları da söz konusuydu.
2: Şehirlere
3: bu kaos ve karmaşa içerisinde darbeye bir hazırlık, darbenin zeminini kesinlikle oluşturabilecek bir süreci başlattılar. 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimine geldik. 2015'teki darbe girişiminden sonra ya darbeyi kim yaptı? FETÖ'cüler. Biz neyi, Türkiye'de neyi konuştuk? Siyasetle yine bu muhalif medya dediğimiz bu CHP ile o dönem Kemal Kılıçdaroğlu ile Manadası yalanı.
1: Hemen akabinde bu arada darbede de bu Kemal Kılıçdaroğlu o tankların önünden yürüyerek geçmişti değil mi? Hiç
3: darbenin ardından ne yaptılar? Darbenin en önemli adamı Adil Öksüz'ü Kılıçdaroğlu bir tane belge var gelmiş bana dedi. Bu belgeye göre de bu FETÖ'cü değil dedi Adil Öksüz. Şeyin adamı, MİT'in adamı diye yalandan bir belge çıkardı. Yani daha sonra bu belgenin sahte olduğu da ortaya çıktı. Peki ben söylüyorum kardeşim, FETÖ zaten dezenformasyonu belgeyle yapıyor. Ama sahte belgeyle, oluşturulmuş belgeyle, üretilmiş belgeyle. Çünkü daha ikna edici oluyor. Eline verdikleri işte bu Adil Öksüz belgesini, Manadası yalanlarını tekrarlayıp siyasette bir 128, büyük bir skandal oluşturmaya çalıştılar.
1: 128 milyar şeysi çıkardılar bir de evet, bu arada değil mi?
3: 128 milyar dolar yalanı da bu yine...
1: Neydi o 128 milyar yalanı?
2: Orada da yine CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere o zaman Özgür Özel tarafından da dönemin yani Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak'a yönelik aslında enflasyon oranlarının %25'lerden %8'e düştüğü ve ekonominin en iyi olduğu bir dönemde tamamen kurgulanmış bir yalandı ki Anayasa Mahkemesi bakın 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla birlikte 128 milyar dolar yalanının bir iftiradan ibaret olduğu, CHP'nin iddialarına ilişkin hiçbir somut bilgi ve belge olmadığı
1: daha acıklısında daha acıklısında
2: ama
1: şu,
2: ne oldu?
1: Daha
2: Özgür
1: şu,
2: Özel veya Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp bir özür dilediler
1: daha
2: mi?
1: Daha acıklısı da şu, o 128 milyar yalanını uyduran net FETÖ'cülerdi.
2: Kesinlikle.
1: Kaynağı dışında, net FETÖ'cülerdi.
2: FETÖ iltisaklı hesaplar üzerinden bakın bugün fon soruşturmasını nasıl sulandırıp bir iftiraya ve bir kumpasa çeviriyorlarsa FETÖ iltisaklı hesaplar üzerinden o günde yine 128 milyar dolar yalanı üzerinden Sayın Berat Albayrak'ı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir kumpas girişimiydi. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Anayasa Mahkemesi'nin kararı da bunun
1: yalan olduğunu tescilledi.
2: Tabii sistematik bir yalan ve gerçek dışı iftiralardan ibaret olduğunu yargı kararıyla tescilledi. Sanırım Sayın Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş da açıklama yapmıştı. Oradan aldığı tazminatı da Sayın Berat Albayrak şehit ve gazi yakınlarına bağışladı. Böyle bir süreç oldu ama biz şunu gördük. Bakın bugün fon meselesiyle ilgili Özgür Özel'in iftiralarına baktığımızda o gün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iftiralarını attıktan sonra hiçbir şekilde özür dilemediğini gördük. Bakın bugün
1: Kemal Kılıçdaroğlu özür diledi kaç yıl sonra?
2: İşte 128 milyar dolar yalanı ile ilgili dilemedi.
1: Yok, hepsiyle ilgili genel bir özür diledi.
3: FETÖ'yü koynumuzda
2: orada bir öz eleştiriydi aslında. Bir öz eleştiri
1: yaptı. 128 de FETÖ palavrasıydı.
2: Bugün bakın yaşanan aynen bu fon soruşturmasındaki sürece baktığımızda devletimiz bakın bir taraftan 1 milyon TL'nin altındaki ara ödemeleri yapıyor ve hızlı bir şekilde mağduriyetleri bu varlıkların mal varlıklarını tasfiye ederken öderken ne yapıyor Özgür Özel ve yakın kurmayları ve sosyal medyadaki FETÖ iltisaklı hesaplar bunu tamamen hatta AK Parti ve bakanların üzerine de çıkarıp Sayın Cumhurbaşkanımıza fatura etmeye kalkıyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza bu meseleyi fatura etmeye kalkmasınlar, milletin yumruğunu yerler. Bunun da altını evet, çizmek
1: şimdi
2: lazım.
1: Şu şeyi bir daha tekrarlayalım. Ne olmuştu? 100 kişiye tedbir mi gelmişti? Suç duyurusundan bulunulmuştu.
2: Evet,
1: ne
2: çok, olmuştu? Bakın çok önemli. 214 milyonerin, bakın burada bu fon soruşturmasında

0: haksız kazanç sağlayan 214 kişi. Bunlar 100, hatta bunların 70'e yakını şirket, işte 100-120 civarı da,
1: evet. 141 kişi.
0: Şunun burada altını çizelim. Bakın 141 kişi gerçek kişi, 73 kişi de tüzel kişilerden oluşan bir durumdan bahsediyoruz. Ne yaptı Sayın Akın Gürlek, Adalet Bakanımız? Bundan 3-4 gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki, fon soruşturmasında haksız kazanç sağlayanlar kendileri rızalarıyla gelsinler 187 milyar TL'yi iade etsin dedi Sayın Adalet Bakanımız. Ne oldu? Aradan bir zaman geçti. İşte belirli sayıda insanlar gidip bu haksız kazanç sağlayanların çok düşük bir kısmı, bak bunu altını çizeyim, çok düşük bir kısmının iade ettiği söyleniyor. Ama bu kişilerden bugün baktığımızda basına yansıyan bilgilere göre maalesef birçoğunun bu paraları iade etmediği ve bu sebeple de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu 141 kişinin ve 73 şirketin toplam 180 milyar TL'ye tekabül
2: burada
0: edecek.
2: Şimdi herkes bir liste bekliyor.
0: Evet.
2: Değil mi? Şimdi yani şimdi nedir bu?
0: O soruşturma neticesini
2: saadet
0: ortaya
2: zincirine
0: çıkar.
2: Veya işte bu tip manipülatif borsalara, evet, çok doğru zamanda çıkıp çok doğru zamanda girip çıkan kim varsa ve parasını kim katladıysa,
0: olan dışı para,
2: bu dolandırıcılığın bir parçasıdır değil mi?
0: Tabii.
2: Başka
0: yani
2: şey var
0: sermaye
2: mı?
0: Piyasası kanununa göre bu piyasa dolandırıcılığı suçuyla beraber Türk Ceza Kanunu 156. madde nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında da ve suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini bir kısmı, bakın Adalet Bakanımız açıklama yaptı, bir kısım gelirleri de İsviçre'deki hesaplara göndermişler bunlardan bir kısmı. Bakın şu tabloya baktığınızda ben şunu söylüyorum çok net. Devlet yarına bırakır ama kimsenin yanına
2: peki
0: bırakmaz.
2: Peki bu şimdi bu liste açıklanacak mı acaba? Bir liste demek değil mi?
0: Bu
2: yani
0: bir
2: bu asıl işin failleri bunlar demek. Ben bunu anlıyorum.
0: Şimdi şöyle, bir savcılık soruşturması yürüyor ve bu savcılık soruşturması sonunda suç işleyenlerle suç işlemeyenler sonuçta savcılığın maddi gerçeği delilleri ortaya çıkarmasıyla beraber siz bunu tespit edebilirsiniz. Soruşturmanın sonunda elbette bu kişilerle ilgili bu dosyada hakkında iddianame düzenlenenler veya takipsizlik kararı verilenlerle ilgili isimler ortaya çıkacaktır. Bunu yani yargı
2: herkesin
0: makamları
2: merak olur. Ettiği şu.
0: Evet.
2: Bu listenin içine ne kadar AK Partili vardır acaba?
0: Ya bakın ben şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde AK Partimizin yoksulların, gariplerin davası olduğunu, hareketi olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da onların ve AK Parti teşkilatlarının bugün, bakın ben geçen hafta Şırnak'taydım. Mesela Şırnak'a bir program için gittim ve Şırnak'ta bizim fedakarlıkla, cefakarlıkla orada çalışan AK Parti teşkilat mensuplarımızı gördüm. Ya bakın Şırnak'ta da, Hakkari'de de, Edirne'de de, Antalya'da da, Erzurum'da da, Diyarbakır'da da çalışan bu parti için emeğiyle, dürüstlükle, tırnaklarıyla, milletle hemhal olan AK Parti teşkilatlarına yapılan büyük bir hakarettir bu. Bunu ne yapmak istiyorlar? İşte bu yeni parti ve türevlerine baktığımızda bu fon soruşturmasında ismi geçenler üzerinden hem AK Parti'nin tamamına hem bakanlarımızın tamamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir operasyona bunu çevirmeye istiyorlar. İşte FETÖ-vari taktik dedik ya. Ellerinde bir somut belge yok. Bakın Sayın Ömer Bolat niye hedef alındı Cemil Bey? Sayın Ömer Bolat Saraçhane'de Özgür Özel'in boykot çağrılarını bozduğu için Ömer Bolat'ı hedef aldı. Ömer Bolat açıkladı, dedi benim kira sertifikam var dedi. Böyle 400 koy 800 al diye
2: hadi
0: bir durum olmadı.
2: Anladık, baba ismini karıştırmışlar. Ömer Bolat da nasıl bir karışıklık oldu onu anladık mı?
0: Ömer Bolat'la ilgili şöyle bir iftirada, açık bir iftirada bulundular. Ömer Bolat 400 milyon bu hisselere para yatırdı, 800 milyon çekti diye bir iftirada
2: tamamen
0: bulundular.
2: Uyduruk bir şey ya.
0: Tamamen uydurma. Ömer Bolat diyor, ki ben diyor bakanlığımdan öncesinde ailemin 30 milyon TL'lik yatırımını hisselere değil, kira sertifikasına yatırdım. Halen para orada. Ben bir para yani yatırıp bir hisse al çek gibi bir durum yok diyor. Hakikaten doğru. Belgeleriyle beraber Sayın evet, Ömer Bolat paylaşınca ya bunu neye çevirdiler biliyor musunuz? Tamamen
1: isim Toto,
0: yalan, iftira. Bakın bugün Yeni Parti'nin bu açıklamaları, bu iftiraları yapan yetkilileri Türk milletinin önüne, millete kaosa, sanki ekonomi çökecekmiş gibi hem

0: ekonomiye bir darbe vurmak için, hem siyasete bir taraftan darbe vurmak
1: için. Bir önceki haftada
0: huzurunu kaçırmaya
1: bir
0: çalışıyorlar.
1: Bir önceki haftada yapmışlardı. Mehmet Şimşek değişecek diye el altından, ekonomi o kadar çöktü ki ekonomi bakanı değişecek diye şey çıkardılar değil mi? Onu da aldılar.
0: Bakın, yani ekonomi bakanının veya herhangi bir bakanın değişme durumu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir durumdur. Ama şunun altını çizelim. Yani bu yeni partinin bu yalanlarına baktığımızda, sistematik iftiralarına ve yurt dışından FETÖ ile iltisaklı kişilerin sosyal medya üzerinden her gün yaptığı yayınları yayınlayıp bu işi aynen 17-25 Aralık yargı emniyet darbe girişimindeki gibi bir operasyona çevirmek istiyorlar. Şunu altını çizelim. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Biz dedi milletin malına veya vatandaşımızın malına göz diken kim varsa makamına, ünvanına bakmadan hesap vermesini sağlayacağız dedi. Çok net konuştu Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu nerede olursa olsun milletin hakkına, malına el uzatan kim varsa bu soruşturmanın sonunda hak ettiği cezayı zaten alacak.
2: O önceki barkoda şunu söyleyelim. Bunun hep böyle yükselme noktası seçimler öncesi. Yani seçimler oluyor, yaklaşırken. Evet, mesela burada hani geldik ya 2014 seçimleri öncesi. Daha sonra geldik yine burada da bakın bu 128 milyar yalanı 2023 seçimleri öncesi. Bu 2028 seçimleri öncesi de
1: bu işe başladılar.
2: Bunu 2027'nin ortasında patlatacaklardı. Ama daha patlatacakları bir şeyler var.
1: Daha büyütecekler.
2: Var. Başka şeyler var.
1: Var mı daha?
2: Bakın. Bu şeyin FETÖ'cüler bu casusluk soruşturması yürüyor. Geçtiğimiz günlerde daha bu bir hafta oldu bu. Bu casusluk soruşturması MASAK'ın bu entegre istihbarat sistemi var. Yani bu normal altyapı sistemi. Oraya içeriden yetkisiz kişiler giriş yapmış. Ve bu konuda
1: 3 kişi tutuklandı.
2: Bu da ne biliyor musunuz? Yani devlet adamlarının bir takım kayıtlarını, bilgilerini, ticari işlemlerini almışlar buradan. Daha önemlisi ne biliyor musunuz? Bu zaafı ne sunuyor? Yani Oracle veri tabanlı kullanıyor.
1: Öyle mi?
2: Hmm. Yani biz bu yerli şeye gitmeliyiz. Oracle'ı herhalde biliyorsunuz. Bu Larry Edison'ın. Yani bu İsrail'le çok büyük, bu Netanyahu'ya çok büyük destek veren
1: bir öncekine.
2: Adamın şirketinin biz şeylerini kullanıyoruz, teknolojisini kullanıyoruz ve buradan maalesef bunun bu şirketlerde de bağlantısı olan, burada çalışan içeriden FETÖ'cülerinde olduğu kişiler tespit edildi. 3 kişi tutuklandı. Bu soruşturma gidiyor. Daha da tutuklanma sayısı da artabilir.
1: Bir geriye gelelim şimdi. Şimdi Sayın Vekilim, herkesin merak ettiği şey bu deminki tabloda ne kadar AK Partili var? Çünkü herkes bu operasyonu anladık, dolandırıcılığı anladık fakat ne kadar bulaştı? Herkes bunu merak ediyor. Bu 214 gerçek kişi ve şirkette partinizin ne kadar payı var? Bütün milletin merak ettiği bu.
3: Bunu ben bilemem. Bunu şu anda hiç kimse bilemez. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi 214 gerçek kişi ve şirket var burada.
1: Evet.
3: Burada AK Parti üyesi olabilir, AK Parti yöneticisi olabilir. Bunların tamamı savcılık soruşturmalarından sonra ortaya çıkacak.
0: Evet. Zaten ancak bu, savcılık.
2: Ya bunlar saklanacak mı? Gizlenecek mi?
0: Hayır, yok, hayır, olacak.
3: Gizlenmez. Saklanması, gizlenmesi söz konusu olamaz. Neden? Savcılık soruşturma yaptıktan sonra dava açıyorsunuz ve alenilik kazanıyor.
0: Kesinlikle.
3: Dolayısıyla burada hiç kimsenin gizlenmeyeceği, ilk başta bir kişi ortaya çıktığında tüm görevlerinden istifa ettirilmesinden belli değil mi? Bakın Uşak Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi uzun süre işlem yapamadı. Oysa bizim genel başkan yardımcımız, genel başkan yardımcılığından da MKYK üyeliğinden de üyelikten
0: parti
3: de
0: parti üyeliğinden de
3: ayrıldı.
1: Bir kişi de çıkıp hani tırnak içinde yandaş medyada yapmamıştır.
3: Bir tek kişi, ne bir milletvekili, ne bir üye, ne bir yönetici çıkıp da bizim genel başkan yardımcımıza laf söyleniyor. Böyle bir şey olmadı, şu olmadı, bu olmadı demedi.
0: Ama Özgür Özel ne yaptı bugüne kadar? Bakın Özgür Özel çıkıp şunu söyledi mi bir günden bir güne? Daha dünden beri işte birkaç tane

0: medya organında okudum. Murat Gül İbrahimoğlu 128 milyar TL'lik vurguna imza attığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olarak bildirilen İBB Ekrem İmamoğlu ceza dosyasında ismi geçen Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili Özgür Özel çıktı dedi mi? Mecliste bir araştırma komisyonu kurulsun ve yolsuzluğa karışan CHP'li belediyelerle ilgili mecliste araştırma komisyonu kurulsun dedi mi aynı Özgür Özel?
1: Biz bugüne kadar hiç kimseyi savunmadık. Bir de kaç kişi var? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde AK Parti %50'nin üzerinde oy almış. Dolayısıyla burada kaç kişinin çıktığı da benim gündemim değil. Benim gündemim şu. Bu 214 gerçek kişinin kaç tanesi ceza alacak, kaç tanesi suçlu?
0: Mesela Mustafa Sandal'ın eşi ederim. Var. Niye konuşulmuyor değil mi?
2: Ben, konuşuluyor aslında. Konuşuluyor.
0: Hayır, Özgür Özel'in konuştuğunu ben görmedim. Duymadım yani.
1: Ya kim mesela varsa
0: ya konuşmuyor
1: tamamı
0: yani.
1: İçinde
3: sizin
1: söylüyorum.
3: Tahmininiz var mı bu konuda?
1: Hiçbir tahminim yok. Burada toto oynayamam ama şunu çok net bir şekilde söylerim. Kim suç işlemişse tamamı ceza alacak. Eğer suç işleyip de cezadan yırtan varsa gelsinler bunu açıklasınlar. İşte bununla ilgili biz gereğini yapmıyorsak siyasi anlamda, bunu biz savunuyorsak, bununla ilgili ne söylenmesi gerekiyorsa söylemiyorsak o zaman konuşsunlar. Ama şimdi çıkın, sadece bu olay değil, birisi çıksa dese ki Türkiye'deki işlenen suçların %kaçını AK Partiler işliyor bilmiyorum.
2: %51 oy oranı
1: bakın, öyle. Böyle bir istatistik de yok. Olamaz da %51 oy almışız.
0: Bunun amacı değerli vekilim bu, ya bu tamamen, isimler üzerinden AK Parti'ye de bir operasyon çekip
1: bu tamamen
0: millette
1: sadece,
0: olan güvenini yok etmek için bunu
1: yapıyorlar.
0: Sadece
1: AK Parti'ye
0: zaten
1: de değil. Sayın Cumhurbaşkanı'na operasyon tabii çekmek yani. Sermaye piyasamızda operasyon çekmek.
0: Ekonomiye çekmek.
1: Ekonomiye operasyon çekmek. Bunların hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Aynen suç işleyenlerin cezasız kalmasına müsaade etmediğimiz.
2: Bir de Cumhurbaşkanımızın kimseyi taşımak gibi bir şeyi yok değil mi yani? Niye olabilir ki bu?
1: Cumhurbaşkanımızın böyle bir tavrı da yok. Cumhurbaşkanımız daha önce defaten dedi ki bu işlere bulaşan evladım da olsa gereğini yaparım dedi ve yaptı. Kim varsa gereğini yaptı. Bugün Cumhurbaşkanımızın etrafında diye sayılanlardan bırakın Akçeli işe bulaşmayı, adı geçenlerin bile Cumhurbaşkanımızın yanında yeri olmadığını gördük.
2: Buharlaşıyorlar, yok
1: tabii
2: oluyorlar
1: ki
2: değil mi bir anda?
0: Sayın Cumhurbaşkanımız bir paylaşım yaptı değerli vekilim bu hafta. Dedi ki bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yok.
1: Yok.
0: Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da eyvallahımız da yoktur dedi.
1: Bakın pazarlıklarla bu hale gelmiş bir insandan bahsetmiyoruz. Çocukluğundan beri, gençliğinden beri bulunduğu her yere seçimle gelmiş. Dolayısıyla milletten başka dayanağı olmamış bu dünyada. Dünyadan sonra da güvendiği tek kişi Rabbi olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Onun için kendi genel başkan yardımcısını ilk gün görevden almış bir insana siz diyorsunuz ki 214 kişiden kaç tanesi senin partinin, bunları koruyacak mısın? El insaf, el vicdan.
2: Evet.
0: Yani bu arada bir de şöyle canım, bir bilgi vereyim. Yani bu son dakika geçti. Haber sitelerinde de yansıdı. Bu 214 kişiden 10 ismin kazancını iade etmiş olabileceği belirtiliyor. Bunların da yaklaşık hani sayısının 10'a ulaştı ve 10 milyar seviyesinde. Yani demek ki 177 milyar civarında bir iade gerçekleşmediği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu mal varlıklarına el koymuş.
2: Yani 187 milyarın 10'u geldi. 10 milyar, 177 milyar
1: tabii,
2: kaldı geri.
1: Onlar da tamamı gelecek.
0: Hepsi gelecek.
1: İster gönüllü
2: kaçırdılarsa
1: gelecek,
2: o paraları getirebilecekler mi?
1: Getirirler. Dünyanın her yerinden bu parayı getirecek güce sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
0: Bununla ilgili kanun da var.
1: Bununla ilgili hiçbir tartışma
0: uluslararası
1: yok.
0: Sözleşmeler var.
1: Uluslararası sözleşmeler var.
2: O işte dedikleri gibi attıkları iftira gibi manadalarına götürdülerse nasıl alacağız
0: onları? Ya mesela
2: onları?
0: Mesela Özgür Özel ve ekibi diyelim bu mevzulardan hiç bahsetmiyor. Bakın Devlet Denetleme Kurulu şu an bir araştırma yapıyor değil mi? Devlet Denetleme Kurulu bu meseleyle ilgili işin teknik bilirkişisi olan isimlerle, en üst düzey isimlerle bir araştırma yapıyor. Yine değerli vekilimizin belirttiği üzere Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan bir fon kurulu hızlı bir şekilde bu fonlarda 455 bin etkilenen vatandaşımıza paraları hızlıca iade ediyor. Bir taraftan da bir yasa değişikliğiyle beraber bu 1

0: milyonun altındaki ara ödemelerin iade ile ilgili süreçler canlandırılıyor. Şimdi buraya baktığımızda Özgür Özel ve ekibi kendi partileri içerisindeki yolsuzlukları, irtikapları veya işte bu irtikap suçları ile ilgili CHP'li belediyeler
1: nasıl bir arınma sürecine girdi?
0: Bunları örtbas ederek ya bu millete en son ahlak dersi verecek olanlar
1: evet,
0: onlardır.
1: Evet, kurtulur.
0: Kimse kusura bakmasın.
2: Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu diyet borcumuz yoktur açıklamasını nasıl anlıyoruz? Devlet Bahçeli'nin o gruptaki konuşmasıyla beraber anlıyoruz.
1: Senkronize mi anlıyoruz onu?
2: Şöyle, yani bu olaylar niçin meydana geldi? Şantaj yapıyorlar. Yani aday olmayacak ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri çıkıp diyor ki, anlıyor yani meselenin ne olduğunu, diyor ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Bu net.
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanı da ne diyor? Ben aday olacağım. Kimse bana ne şantaj yapabilir, ne kimseye diyet borcum var, ne kimseden de korkarım, çekinirim anlamında bir mesaj veriyor bence. Yani burada biz böyle herkes şu, kaç kişi şu parayı götürdü, bu parayı götürdü diye bu tartışmanın içine boğulurken, herkesi de bu tartışmanın içinde tutarken bu listenin açıklanması meselesi de bence bu. Liste açıklansın, kim ne götürmüş, bunun üzerine herkes boğulsun. Asıl operasyon arkada
1: devam etsin.
2: Evet.
0: Bir de Ahmet Şık üzerinden özellikle Sayın Adalet Bakanı'na yönelik de bir operasyon çekiyorlar.
1: Onu da altın çizeyim.
0: Niye yapıyorlar? Dikkat ederseniz Özgür Özel ve ekibi yakın bir şekilde Ahmet Şık gibi isimlerle çalışarak bunların ellerine sahte bilgi, belge, uydurulmuş iftiraları servis ediyorlar. Bunun üzerinden de Sayın Akın Gürlüğe operasyon çekmelerinin sebebini ben şöyle düşünüyorum. Çünkü Özgür Özel'in tek bir amacı var. Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden tahliye ettirebilmek.
1: Ama araları da biraz bozuldu
0: tabii.
1: Son değil mi?
0: Bunu bir iftira aracı olarak Ahmet Şık gibi isimler üzerinden İBB yolsuzluk Ekrem İmamoğlu ceza davasını hem sulandırmak hem gündemden düşürmek için bu defa Adalet Bakanı'na yönelik. Çünkü Adalet Bakanı...
1: Çünkü orada da iyice kepazelikler tabii, her şey çıktı ortaya.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi artık? Onlara da geleceğiz.
0: Adalet şimdi. Bakanı çünkü bu fon soruşturması üstüne de sert bir şekilde gidiyor.
1: Evet, sen bir şey diyordun Kurtulur.
2: Ahmet Şık meselesi de çok enteresan. Evet. İnsanlar ben söylediğimde ya böyle bir bağlantı nasıl kuruyorsunuz? Ya bu meseleyi, bu bahsettiğimiz bilgi belge diye piyasaya dolaştıran iki isim var. Değil mi bu iki isim?
0: Evet.
2: Ya biri firari FETÖ'cü yurt dışında, biri de Ahmet Şık. İkisi de aslında burada beraber aynı evet, dergide dezenformasyon yapan isimlerdi. Beraber çalışıyorlardı.
1: Evet.
2: Birini işte solcu biliyorlar, birini bilmem başka bir şey biliyorlar. Hayır, bunlar zaten aynı ekipteydiler.
1: O solcu sadece bilmem ne karıştıysa
2: yok, öyle
1: bu FETÖ
2: bir şey
1: demek,
2: yok.
1: Değil
2: FETÖ
1: mi?
2: Demek bunlar
1: evet,
2: yani.
1: Şimdi Cumhurbaşkanımız da bunun farkında. Bakalım ne demiş, bir de onu dinleyelim.
3: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına yargısız infaz yapmasına

0: asla izin vermeyeceğiz.
1: Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanımız da olanların hepsinin farkında. Şimdi yeri gelmişken o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ortaya saçılan pisliklere de bir gidip üstünden geçelim değil mi? Neler oluyor Aydoğan Hoca şu anda mahkemeler?
2: Ya şimdi şunu görüyoruz aslında, genel olarak bence şunu konuşmak lazım. Şimdi İBB yolsuzluk, Ekrem İmamoğlu ceza davasında hani sürekli Özgür Özel ve arkadaşları hangi iddia, somut, delil, itiraf, sanıklardan veya tanıklardan beyan geldi de hep ne diyorlardı? Siyasi etiket yapıştırıyor. Hep siyasi. Hiçbir zaman bu davanın esası ile ilgili bir yorum yapmadı. Bakın ne diyor itirafçı müteahhit Ahmet Sarı? 229 milyon TL haraç verdim diyor. Haraç itirafında bulunuyor. Ve bunu gelip İBB ceza davasının soruşturmasında diyor. Ne diyor? Ertan Yıldız benimle görüşmek istedi. Fatih Keleş de vardı. Bana açıkça ihaleleri kazanıyorsun ama görüyorsun ödemelerini alamıyorsun. Ödemelerini almak için ya para ödersin ya da böyle icra dosyasına uğraşıp koşturursun. Parayı ya hiç alamazsın, alsan da işine yaramaz. Neymiş burada mevzu? Demek ki hak edişlerini almak için
1: bir daha rüşvet veriyorlar.
2: O kadar. Zaten sistem bu. Ekrem İmamoğlu ceza davasında Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu bu yolsuzluk sisteminde ya hak edişler üzerinden, bakın ihaleyi müteahhite verirken komisyon alıyorlar. İhaleyi müteahhit aldıktan sonra, işe başladıktan sonra hak edişlerin bir kısmını alabilmek için
1: gene bir
2: yine rüşvet ve komisyon iddiaları oluyor.
1: Bakın, ve bir tane kişi de yeni partiden çıkıp
2: yani yeni partiler
1: bir bunlar ahlaksızdır diyemiyor değil
3: yani
1: mi?
3: Yani kaç yıl oldu? 2 yıldır, 3 yıldır bu soruşturmalar yürüyor. Bütün itiraf etmeyen hiç kimse yok. Bakın itiraf etmeyen Ertan Yıldız'dan bahsediyor ya, evet, haraç verdim diyor. Ertan Yıldız'ın kendisi zaten itirafçı. Ertan Yıldız ilk itiraf edenlerden biri zaten bu meseleleri. Yani rüşvet almışlar, bunu veren de itiraf ediyor, alan da itiraf ediyor. Bunlar ortada, duruşmalarda geçiyor, dağlar kadar açık. Ama hala biz yıllardır yeni parti ikna etmeye çalışıyoruz. Hayır, diyoruz
2: bir de, ya bunlar, bir de ya Özgür Özel bunlar disipline vermek için. Evet. Disiplin süreci bile başladı. Bakın duruşma savcısı, evet, soru sormuş. Kurtuluş yani, Bey,
1: aslında daha kötüsü bunlara hayranlık duyan, o kendini beyaz zanneden Türkler hiç umurunda değil, çalmış mı çalmamış mı, evet, hiç böyle bir dertleri
3: zaten
1: yok.
3: Zaten böyle yani bir dertleri yok. Bugüne
1: ama,
3: kadar hiç
1: ama mesele işin... o kendini beyaz zanneden Türkler bu fon olduğu zaman Allah'ım sanki şey olmuş yani, dünya batmış gibi, evet, bir şey yaşıyorlar yani.
3: Yani bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi diyelim, yani İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ve şu anda temsilini yeni partide
2: yeni
3: bulunan,
2: parti diyelim aslında.
3: Bunlar yolsuzluk da yapar, rüşvet de alır, itikap da yapar. Fakat bunlar suç değil. Bunlar hiç itibar kaybettirici bir mesele de değil.
2: Ne suç? Bunun adı, bu ceza davasının ismi siyasi bir dava. Yani bir siyaset kılıfı veya bir siyasi kılıf geçirmişler buna. Bu iddiaları bakın duruşma savcısı soruyor, Kurtuluş,
3: evet,
2: Bey.
3: Bu diyor
2: doğru
3: ki,
2: mu diyor?
3: Özgür Özel diyor ki aslında bu meselelerin hepsinin Özgür Özel'in bunu itiraf ettiği bir yönü var. Şöyle diyor. Ya diyor zaten herkes bunları yapıyordu. Bize gelince mi günah diyor.
1: Bak diyor, paraları nasıl teslim ettiniz diye soruyorlar. Ertan Yıldız'la telefonla görüştük. Kendi şoförünü gönderdi. Garajda
3: verdim.
1: Garajdan verirdim. Fatih Keleş'e verdiğim paralar ise Bakırköy'deki binayla Florya'daki yerlerine götürüp teslim ederdim diyor.
2: Duruşma savcısı soruyor, diyor ki Ertan Yıldız'a 60 milyon TL, Fatih Keleş'e de 169 milyon TL. Doğru mu?
3: Doğru
2: diyor. Benden diyor zorla haraç gibi aldılar bu paraları diyor. Şimdi yani Özgür
1: bir
2: Özel...
1: Bir sonrakine gelelim bunu.
2: Özgür Özel bunlarla ilgili mecliste bir komisyon kurulsun ya, şu CHP'li belediye başkanımız ve arkadaşları neler yaptı diye sordu mu bugüne kadar?
1: Ali Nuhoğlu ne anlatmış? Ali Nuhoğlu iş insanı, müteahhit mi?
3: Bu üç müteahhit tane villanın, evet, devri.
1: Hı.
3: Evet. Üç
1: o
3: tane
1: Emirgan'daki meşhur villalar.
3: Tabii. Meşhur üç villanın devri nasıl oldu demiş. 15 milyona, evet, İmamoğlu'nun zorlamasıyla ben ödemelerimi alabilmek için bunları 15 milyona İmamoğlu inşaata devrettim diye itiraf etmiş. Şimdi bu birinci elden, anladınız mı? Yani bir iftira

0: değil. Direkt olayın
1: yani 15 milyon lira demek. Bunu. 480 eksi 15 milyon yani 465 milyon lira veriyor değil mi?
0: Tabii tabii.
1: O demek o.
0: Tabii bu gerçek değerlerinin altında,
2: alacaklarımı diyor tahsil edebilmek amacıyla bu işlere girdim diyor aslında, evet. Ali Nuhoğlu. Hep yani aynı hikaye.
0: Aynı yöntem.
1: Yani 480 milyon liralık bir şeyi rüşvet olarak veriyor billahi.
2: Veriyorum diyor yani.
0: Veriyor. Karşılığında işte ödemelerini alabilmek için.
2: Ya bu arada Ekrem İmamoğlu'nun da bilgisi dahilinde ben diyor bunları verdim diyor Ali Nuhoğlu. Hani evet. Ekrem İmamoğlu'nun
1: burada işte talimat... bilgisi olmadan olmaz ki. Heh. Cebeci maden sahasındaki kaçak döküm sürecinde Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Murat Gül İbrahimoğlu'nun ana aktörler olduğunu söyledi. Başkanın bilgisi olur tabi, bilgisi olmadan olmaz ki ifadelerini kullanmış.
2: Bu Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili biz dün 3 gündür Yunanistan'da yakalandığına ilişkin bütün evet. basına bilgi geçiyor değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet.
2: Okuyoruz. Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili yaklaşık 180 milyar TL'lik Cebeci harfiyat alanında İSTAÇ'ın, İBB'nin iştiraki olan İSTAÇ'ın devre dışı bırakılarak 180 milyar TL civarında Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olan Murat Gül İbrahimoğlu tarafından böyle bir vurgun yapıldığına ilişkin çok ciddi ve somut iddialar evet. var. Biz bunu mesela bir günden bir güne Özgür Özel'in ağzından duyduk mu? Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili. Murat Gül İbrahimoğlu 15 gün sonra veya bir ay sonra Türkiye'ye iade edilse, getirilse ve mahkeme huzuruna çıkarılsa Özgür Özel yine mi örtbas edecek? Yine mi? Bu da mı siyasi? Ya her şeye bir siyasi evet. kılıf.
1: Şimdi bu Ongun şeysi.
0: Bu da bu hafta aslında çok ses
1: en bomba
0: getiren,
1: hikaye bu
0: evet,
1: değil mi?
0: En bomba hikaye bu. Şimdi Medya AŞ'nin genel müdürü Fatoş Pınar Türker, o da tutuklu. Hmm. Şöyle bir duruma isyan ediyor. Ya bir ihale var, bu ihaleyi verecekler. Geliyor direkt diyor ki sen bu kişiyi tanıyor musun diyor. Bu Cüneyt Yakut'a, Murat Ongun'a, seni tanıdığım bir kişiyim. Ya tanıdığı bir kişiyse bundan belki de tutumu ne olacak? Tanıdık üzerinden iş yaptırmayacak belki. Zaten böyle bir içeride böyle bir sorumluluk yüzünden de zaten içeride belki de mağdur durumda. Murat Ongun buna diyor ki hayır ben tanımıyorum. Normal bir iş insanı başvurmuş, ihaleye girecek ama ben tanımıyorum. Bu kişi ise ne yapıyor? Cüneyt Yakut iş insanı, ben diyor ki sana 10 milyon liralık çek verdim mi vermedim mi diyor.
1: Nasıl tanımıyorsun beni?
0: Nasıl
1: ya?
0: Tanımıyorsun? Tanıyor. Ona tanımıyorum çekmiş ama tanıyor.
2: İşlerine gelince
0: Fatoş
2: tanıyorum.
0: Pınar Türker ise duruşma salonunda Murat Ongun'a lanetler okuyor. Sen diyor ben gelip sana sormadım mı? Demedim mi sen bunu tanıyor musun, tanımıyor musun? Hayır sen bana tanımıyorum dedin. Ama siz dost işte 10 milyon liralık da çek almışsın diyor. Bu yani şöyle bir suça da bulaştırıyorlar. İnsanları getirip bir pozisyona koyuyorlar. Genel müdür yapıyorlar. Bütün dolandırıcılıkları, sorumlulukları bunların üzerinde yıkıyorlar ama çekleri kendileri alıyorlar. Bakın çekleri ise kendileri alıyorlar.
1: Evet. Peki şimdi bunun beslediği medya vardı. Saraçhane medyası. Geçelim masaya, biraz da onu konuşalım. Ne oldu? Bunların, bu Murat Ongun'un beslediği Saraçhane medyası.
0: Yani ne oldu? Onlar böyle zaman zaman
2: geçen ifade vermeye gidenler var. Ondan da bence bahsedelim.
0: Yani bir bu, ya şöyle söyleyeyim. O Saraçhane medyası dediğimiz kesim eskiden direkt burada işi İmamoğlu merkezli yapıyorlardı bunlar, bu medya. Sonra İmamoğlu ortada olmayınca
1: dağıldılar mı?
0: Pensilvanya merkezli yapıyorlar. Bakın hepsi açmış kendine bir YouTube kanalı açmış. Ne söylüyor? Bakın ben siyaset içinde, medya içinde söyleyeyim. Türkiye'de siyasi aktör var mı? Ben bir siyasi genel parti başkanını şöyle görmedim. Bir fikrim var, bir düşüncem var, bir davam var. Ben iktidar karşıtıyım, hedeflerim var. Ben müstakil bir tane böyle şahsiyetli genel başkan görmedim muhalif partilerde. Sözleri, düşünceleri, fikirleri Pensilvanya beslemeli. Ya siz bir fon soruşturması var. Ya Pensilvanya'dan yapılan YouTube yayınlarının aynısını alıp direkt grubunuzda konuşuyorsunuz. Daha önce bu FETÖ'nün verdiği tapeler vardı, mecliste konuşuluyordu. Aynısını alıp grupta konuşuyorsunuz. Şimdi burada da medya. Ya siz bir araştırma, bir temel bir gazeteci şahsiyetiyle, ya bizim bir amacımız var, bizim bir hedefimiz var.

0: Ben takip etmeye çalışıyorum. Evet, bu meseleler hakikaten vatandaşımızın ilgisini çekiyor. Dezenformasyon yapılıyor. Yanlış yönlendirme yapılıyor. Belki de eksik olan husus kararlılıkla bunların üzerine gidilmesi. Yani vatandaşların
1: gidilmiyor algısı mı var acaba?
0: Gidilmiyor algısı oluşuyor. Özellikle çok yaygın olan şey, muhalif siyasal partilerin işte yöneticileri yolsuzlukla karşı karşıya kaldıklarında bunlar hakkında tahkikatla birlikte ben tutuklama cihetine gidiliyor. Neden bunun benzerini parti kendisine yönelik olarak bir takım iddialar ortaya atıldığında pratiğe yansıtmıyor? Mesela bu boyutlarının ben biraz daha öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, vekilimiz tabii bu şeye cevap
2: verecek. Soralım, buna cevap vermek lazım.
1: Evet, sizi dinliyoruz.
3: Şimdi biraz önce de söyledim. Sanki bunu sıra dayağına çekme gibi algılamak doğru değil. Yani şu tutuklanıyor, bu tutuklanmıyor. Tutuklanması gereken veya gerekmeyene karar veren mahkemedir. Sevk eden savcılıktır. AK Partili belediyelerde yapılan operasyonlarda da tutuklananlar var. Burada isim sayacak değilim.
1: Ben ama şunu biliyorum. Medya adına mesela... Medyada mesela daha AK Parti destekleyenlere daha kötü davranılıyor.
3: Daha kötü davranılıyor ve onlar da tutuklanıyor.
1: Tutuklanıyor değil mi?
3: Haklarında bir iddia olduğu zaman.
1: Ben medya açısından biliyorum ama buradaki, siyaseti bilmiyorum.
3: Bakın buradaki fark şu. AK Parti'den biri tutuklandığı zaman veya AK Parti'ye yakın biri tutuklandığı zaman AK Partiler koro halinde bağırmıyor. Tam tersine sadece AK Parti olarak da sınırlamamak lazım. Sağ gelenek suçtan utanan bir yapıya sahiptir. Ama Türkiye'de kendini memleketin sahibi sananlar onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Biraz önce örneğini verdim.
1: Polis düşmanı.
3: Diyor ki yalan söyledim. Evet ama özür dilemeyeceğim diyor. Yalan söyledim ama vicdanım rahat diyor. Bunu AK Partili birinden duyamazsınız. Yerin dibine batarsın eğer böyle bir yalanın ortaya çıksa. Biri tutuklandığı zaman da bizden hiç kimse ortalığı yıkmıyor. Onun için de AK Parti'den kaç kişi tutuklanmış diye bir derde düşmüyoruz. Daha önce de verdim aynı rakamı. Soruşturulmasına izin verilen AK Partili belediye sayısı 677. Belediye seçimlerinden bugüne kadar CHP'li belediye sayısı 371. Ama şimdi çıksanız anket yapsanız AK Partili belediyeler soruşturuluyor. CHP'li belediyeler hep soruşturuluyor. Hep müfettiş kontrolünde, AK Partililere müfettiş gitmiyor diye bir algı var. Niye? Bu CHP'nin sesinin çok çıkmasından kaynaklanıyor. Çok gürültü yapmasından kaynaklanıyor. Bir fark olduğu için değil. Veya CHP'li belediye hiçbir hizmet üretmiyor, diyor ki iktidar bize ödenek vermiyor. Türkiye'nin sistemi bellidir. Bütün belediyelerin nasıl ödenek aldığı bellidir. İller Bankası'nın nasıl ödenek gönderdiği bellidir.
1: Kısaca bir mesela İzmir'de ne değişecek? Ödenek değişmediğine
3: İzmir'de
1: göre.
3: İzmir'de zihniyet değişecek. Bakın bu çok net bir şey.
1: Ödenekler değişmeyecek. Bütçeler değişmeyecek.
3: İzmir'de
1: zihniyetle mi?
3: Zihniyet değişecek. Zaten üretim ekonomisinin genel konusudur bu. Üretim girdileri aynı kalmak koşuluyla verim arttırılabilir mi? Ürün miktarı arttırılabilir mi? Cevap bellidir. Evet, sevk ve idare iyileştirilerek.
1: Daha iyi yöneteceksin bu, yani.
3: Tabii ki. Şimdi bir kere kadro değişecek. Yöneten kadro değişecek. Bakış açısı değişecek.
4: Bir de Cumhuriyet şöyle bir şey yok mu Sayın Vekilim? Şöyle bir şey yok mu Sayın Vekilim? Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bazıları dışarıdan borçlanarak hizmet üreteceklerini iddia ediyorlardı. Devlet de dedi ki ben size güvenmiyorum. Bu nihayetinde son imza Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Ben vermiyorum. Niye? Çünkü İmamoğlu dışarıdan borçlandı.
1: Metro paralarını yok etti.
4: Ortada o metro hizmeti yok. Yani burada şunu demek istiyorum. İktidar partisine katılan bir belediye iktidar kefili olabilir. O imzayı da verebilir. Daha fazla kaynakta oluşmasını sağlayabilir bu anlamda. Çünkü
3: tam
4: neden?
3: Da söylediğiniz
4: benim denetimim
3: gibi.
4: Altımda. Ben biliyorum bu paranın nasıl kullanılacağını.
3: Tam da söylediğiniz gibi. Şimdi zaten normal borçlanmayı yapıyor. İller Bankası'na da yapıyor, piyasada yapıyor. Hazine garantisi gerekiyorsa, yani benim kefaletim gerekiyorsa, benim sana güvenmemin hiçbir önemi yok mu? Ben burada noter miyim? İdarede bir insan imza atıyorsa imza atmama yetkisi de vardır.
1: Evet.
3: Yetki ve sorumluluk doğru orantılıdır. Zihniyet değiştiği zaman göreceksiniz ki belediye çalışmaya

0: Bahçecek. Bir de
1: hissedecek mi İzmir bunu bir yılda, iki yılda?
0: Bir yılda hisseder. Bakın, il genel meclisinde çoğunluğu ele geçiren, CHP'nin çoğunluğu ele geçirdiği illere bakın. Kararlar durdu. Hiçbir açıklaması olmadan durdu. Belediyelere bakın, kendi içlerinde kavga etmekten karar alamayan hale geldiler. Şimdi diyorlar ya, şu partiden ayrıldı, CHP'den ayrıldı, niye AK Parti'ye geçiyor? Ya biraz vicdanı olan, biraz iz bırakmak isteyen bir belediye başkanı diyor ki, ben yeni parti mi CHP mi? Bu kavgayla uğraşacağım. Bunu da geçtim. Diyelim ki yeni partiye geçtim. Yeni partinin iç işleriyle uğraşacağım. Şu anda bakın hepsi kongre kavgaları yapıyor ve birbirlerine söyledikleri lafları biz burada birbirimize söylesek bir daha yüz yüze bakamayız. Daha dün kuruldunuz. Evet. Karşı tarafta kavganın gereksiz olduğunu düşünerek kuruldunuz ve kendi içinizde kavga ediyorsunuz. Bir iş odaklı bakmak vardır. Bu AK Parti bakışıdır. Bir problem odaklı bakmak vardır. Bu CHP bakışıdır.
1: Bir de yöneticilik diye bir meslek var. Doktorluk, avukatlık falan, evet, gibi. Yani yöneticilikte bir yetenek isteyen bir şey değil mi? Yani?
0: Ve ekip işidir.
1: Ekip işi.
0: Bakın, ekip işidir. Eğer siz belediye meclisinizi yaparken dengelerle yapmışsanız yönetemezsiniz.
1: İdare edersiniz.
0: Tabii ki, acık vaziyeti idare edersiniz. İsteyen üniversite, isteyen akademisyen, isteyen idare bilimci çıksın, buyursun. Belediyeler aynı imkanlarla, aynı ödeneklerle, aynı mevzuatlarla AK Parti döneminde hangi icraatlar üretmiş, CHP döneminde hangi icraatlar üretmiş. Bunları akademik olarak incelesinler, yayına döksünler.
1: Biraz akademik olarak incelemeye lüzum yok. Geldiği gün temel atmama töreniyle.
0: Töreni yaptı. Yapraklara konuştu adam. Neyse, daha iyi. Bunun nesini söyleyelim? Veya Ankara'ya bakın. Geçen programda da aynı örneği verdim. Bir belediye şehir merkezinden havalanına gittiğimiz süreyi nasıl ikiye katlamayı, evet, sağlayabildi?
2: Neyse değerli vekilim, en azından bu süreçte, evet, İzmir'de AK Parti'ye Büyükşehir Belediye Başkanı geçmesiyle beraber ben İzmir'de olan arkadaşlarımızla bu hafta içi sohbet ettim. Yani onlar diyorlar ki ya biz diyor ilk defa diyor işte bu hem tarihi çarşıyı su basıyordu, hem bu işte Körfez'deki, evet, durum, pis koku, balık ölümleri. En azından biz diyor artık AK Parti belediyeciliği ile de tanışmış olacağız, hizmet göreceğiz. Yani İzmir çok büyük bir metropol şehirden bahsediyoruz. Hem ticaretle, hem turistik anlamda, hem ulaşım noktasında Türkiye'nin en gözde, evet, şehirlerinden biri. Bu vesileyle de inşallah hizmetle AK belediyecilikte.
3: Peki bir demokratik
1: sen bir toparla reklama yolla acaba bizi.
2: Efendim?
3: Demokrasi adına bir delik.
2: Vallahi herkes durumundan çok memnun. İlk defa hizmetle tanışacak İzmir. Yani burada İzmirlilere de yerel hizmetlerin gitme noktasında çok büyük bir memnuniyet var şu an İzmir'de.
3: Evet. Evet sevgili izleyiciler. Bu bölümü de kapatıyoruz. İzmir'e hayırlı günler diliyoruz.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre geçen yılın 9 ayında 7 milyar 237 milyon 465 bin 620 dolarlık ihracata ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent bu yıl dış satımda %15,94'lük artış yakaladı. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 9 ayda çeşitli ülkelere 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ürün pazarlandı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bir cinayet düşünün, faili kara şöhretiyle sosyal medyada binlerce yeni takipçi kazanıyor. Üstelik övgü dolu yorumlarla birlikte. Peki insanlar neden bir suçluyu takip etmek istiyor?
8: Dijital medyalarda, sosyal medyada çok ilgi çekici bir şekilde sunuluyor bize. Arkada dramatik, ilgi çekici bir müzik, karizmatik açıdan çekilmiş bir fotoğraf, Ve dediğim gibi aslında güzel görünen, maalesef ki yanlış bir şekilde estetize edilmiş bu görseller zihinde güzel olan iyidir yanılsamasını uyandırdığı için bu şekilde hayranlık uyandırabiliyor kişilerde. İlgi yan

0: Yalnızca suçun kendisine değil, failin kim olduğuna ve hayatına da yöneliyor.
1: Ona karşı hayranlık beslemek dediğimiz aslında hibristofili dediğimiz bir sendrom. Normlara karşı çıkan, otoriteyi reddeden ve güçlü görünen yanılsamasıyla birlikte kişi bunun görünüşünü yalnızca aslında hayranlık uyandırıyor. Suçtan ziyade kişinin o servis edilmiş, estetize edilen görüntüsünü diyebiliriz.
2: Ya ben bunu hiç normal bulmuyorum öncelikle. Ben de bir kızım sonuçta. Ben de aynı şeyleri görüyorum, duyuyorum haberlerde, internette. Bazı kızların tepkileri hiç hoş değil, doğru değil. Aynı şeyler çevresindekilere ya da kendilerinin başına gelse bu tepkiyi vermeyeceklerdi. Bu beni sinirlendiriyor biraz açıkçası.
3: Peki bu ilginin altında ne yatıyor? Sadece merak mı, yoksa bu da sosyal medyanın oluşturduğu başka bir etki mi?
1: Çoğunun altında yatan görülme arzusu, aidiyet arzusu, değersizlik hissi, bu gibi durumları, aslında temel psikolojik ihtiyaçları bu şekilde bir merakla, heyecanla örtbas ederek hayali bir dünya içerisinde bunu karşıladıklarını düşünüyorlar. Özellikle şu görülüyor, suçluya olan hayranlık konusunda. Sıklıkla kadınlarda görülen bu durumda kurtarıcı rolüne bürünme görülebiliyor. O farklı ve ben onun o farklı yönünü görüyorum ve onu kurtarabilirim düşüncesi özel hissettiriyor insanlarda. Bu özel his de aslında yine bir yere ait olma ve değerli hissetmeyi beraberinde getiriyor.
0: Oysa geçmişte işlenen ağır bir suç yalnızca faille sınırlı kalmıyor, kişinin ailesini ve yaşadığı çevreyi de etkiliyordu. Mahalle ve çevrenin etkisi güçlü bir toplumsal sınır oluşturuyordu.
4: Sanal medya gerçekten de bütün ilişkileri, mesafeleri sıfırlayan bir hayat. Burada saygı yok, insanlara sevgi yok. Eğer iyi bir eğitim sürecinden, iyi bir aile eğitiminden ve aile ortamından bu tip değerler aktarılamıyorsa o zaman bu kültürel refleksler kayboluyor. Bu sefer o sorumluluk bilincini de bir tarafa atarak, adalet duygusunu da bir tarafa bırakarak ya da artık o vicdan denilen şeyden hani onun, çünkü bir ahlakın ürettiği bir vicdan var. Ya da her vicdanın altında yatan bir ahlak anlayışı var. Dolayısıyla sizin ahlak anlayışınız değiştiğinde vicdan ni refleksiniz de değişiyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Nepal'i bir kez daha sel vurdu. Felaketi sıcak havanın da etkisiyle dağlardan kopan buz parçaları tetikledi. Sel, Nepal'in başkenti Katmandu'nun yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Gorkha ilçesinde meydana geldi. Olayın yüksek kesimlerde yaşanan heyelanın nehir yatağını tıkaması sonucu oluşturduğu belirtildi. Aniden taşan nehir, çamur ve kayaları da beraberinde getirdi. Hızla ilerleyen sel, nehir yatağının çevresinde zarara neden oldu. Evleri yıkarak ilerledi. Özellikle Salleri Bazar bölgesinde ağır yıkım oluştu. Taşan nehrin yolları da kapaması nedeniyle bazı noktalarda mahsur kalanlar oldu. Onlar da helikopterlerle kurtarıldı. Yetkililer tehlikenin devam ettiğini vurguladı. Nehirden uzak durulması ve yüksek yerlere çıkılması uyarısı yaptı.

0: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem tam gaz devam ediyor. İç konuları birazcık toparladık. Hafif dış konulara doğru geliyoruz. Dışarıda 2-3 tane cephe var. Bir tanesi Ukrayna-Rusya cephesi, değil mi İrfan Hoca? Bir tanesi İran cephesi. Kızıldeniz var, değil mi? Öyle. Ne oluyor oralarda? Şimdi en son Husiler Suudi Arabistan'daki havaalanlarını çok ciddi biçimde vurdular ve ciddi zarar verdiler, değil mi?
1: Yani tabii dünya transformasyon geçiriyor. Büyük bir değişimin tam ortasındayız. 28 Şubat'ta İran-ABD savaşı, işte bir ateşkes, 40 günlük ateşkesle sonuçlandı. Arkasından düşük yoğunluklu çatışma ve 14 maddelik bir mutabakat.

0: WhatsApp'tı. Şimdi bu yine bir ara dönemde bulunuyoruz. Bu arada Babül Mendap bölgesinde bir alevlenme oldu. Aslına bakacak olursanız burada gerçeği söylememiz lazım. Orada 2022 yılında Husilerle Yemen hükümeti arasında bir ateşkes imzalanmıştı. Tekrar çatışmaların alevlenmesi, aslına bakacak olursanız Suudi Arabistan destekli oradaki hükümetin Sana Havalimanı'nı bombalamasıyla başladı. 13 Temmuz 2026'da İran'daki dini liderin cenaze törenine Husilerin yöneticileri katılmıştı. Dönüşte Sana Havalimanı'nın bombalanmasıyla birlikte çatışmaların tekrar alevlendiğine tanık olduk ve geçtiğimiz
1: bir haritayı alabilir miyiz?
0: 15-20 gün içerisinde de taraflar tüm güçleriyle Yemen sahasında kontrol ettikleri alanları genişletmeye çalıştılar.
1: Bir daha büyük Rusya'nın da olduğu bir harita varsa oradan bir genel büyük resme gidelim. Şimdi İrfan Hoca, benim şöyle bir teorim var. Her yayında da söylüyorum bunu. Şimdi Covid pandemi senaryosunun benzeri bir senaryo yürüdüğünü iddia ediyorum ve düşünüyorum ben. Pandemide ne yapmışlardı? İnsanları korkutup evlere kapatmışlardı. Tedarik zincirlerini çökertmişlerdi. Uçaklar durmuştu falan. Şimdi benzer şeyi bu Rusya'da başladılar. Ne oldu? Rusya'nın petrolüne ambargo. Boru hatları vuruldu. Aynı şekilde İran geldi. Körfez'den çıkış şey yaptı. Şimdi Husiler geldi. Şimdi ne olursa olsun Husiler yok, İsrail'in yanında mı, orada mı, burada mı, yok İran onun yanında mı, burada mı, burada mı? Sonuçta hepsinin yaptıkları şey petrol arzını kısıtlayıp dünyayı krize götürüyorlar. Benim gördüğüm bu, ne diyorsunuz?
0: Ya bir bakış açısı tabii, yani fotoğrafı bir perspektiften bakıp okumaya çalışıyorsunuz. Fakat fotoğrafın tamamı bundan biraz daha farklı. Aslında bakacak olursanız az önce de söyledim. Dünyada 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzen değişiklikle karşı karşıya bir transformasyon yaşanıyor. Bunun sancılarına tanık oluyoruz. Yalta düzeni değişiyor. Birleşmiş Milletler sistemi eskidi. Bretton Woods sisteminde bir değişim yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. Tüm bu savaşlar bunların yansıması olarak okunabilir.
1: Peki yani şimdi Türkiye'nin çıkarı bu petrol hatlarının akması değil mi? Yani Rusya'ya da ambargo olmaması, Basra Körfezi'nden de petrolün rahat akması, işte Kızıldeniz'den de rahat çıkması, hem Türkiye'nin hem dünyada petrol üretmeyen hem de petrol üreten herkesin çıkarına, değil mi?
0: Tabii ki Türkiye yani uluslararası hukukta bir takım angajmanlara girdiği zaman bunun hukuki bir altyapısını tesis etmeye çalışıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle son çeyrek yüzyılda Türkiye'nin etkisi, nüfuzu çok geniş coğrafyalarda arttı.
1: Türkiye'nin etkisinden bahsetmiyorum ben. Dünya petrol akışı normal olduğu zaman daha iyi çalışıyor, değil mi? İnsanlar daha az aç oluyor, daha az ekonomik krizler oluyor. Afrika'da insanlar açlıktan ölmüyorlar. Değil mi? Yani dünyanın...
0: Evet, ekonominin çarkları dönüyor.
1: Ekonominin çarkları dönmesi. Yani Türkiye'nin hem Kızıldeniz'de akışı sağlamaya çalışması, hem Rusya'da hem de Basra Körfezi'nde insanlığın yanında olan bir şey, değil mi?
0: Tabii Türkiye yani barış ve uzlaşıyı sürekli gündemde tutuyor. Bakın Ukrayna Savaşı patlak verdi hemen. En baştan itibaren ilk görüşmeler Minsk'te oldu, sonra İstanbul'da oldu, Antalya Diplomasi Forumu'nda oldu. Gazze meselesinde Türkiye tüm uluslararası toplumu ayağa kaldırdı. İran tarafı Türkiye'ye biraz mesafeli baktı.
1: Ya şunu anlamaya
0: NATO ülkesi olduğu için orada da uzlaşma yanlısı bir
1: şimdi
0: eğilim
1: burada
0: değil.
1: Diyorlar ki gelip Türkiye asker yollar mı, ne işimiz var burada falan diye böyle şeyler var, evet. Husilere karşı mı savaşacağız diye. Şimdi bunun yani herkesin çıkarını olduğunu bir anlamamız lazım, değil mi? Oradaki Kızıldeniz'de petrol akmadığı zaman, Husiler gemileri vurduğu zaman biz aç kalıyoruz, değil mi? Burada bizim ekonomimiz çöküyor. Bu değil mi gerçek yani?
0: Ama yani bu dünyanın sorunu, yani tek başına Türkiye'nin burada bu meseleyi halletmek için ortaya atılması veyahut da çaba gayret göstermesiyle netice alınması mümkün olmayabilir.
1: Ya mümkün olup olmaması değil ama çabamız doğru, yani orada kimse ne işimiz var diyemez, değil mi? Yani kimi diyor ki sen işte gideceksin orada Siyonistlerin adına mı savaşacaksın burada? Ya alakası yok. Yani dünyadaki petrol akışı durmuş, değil mi? Bunu canlandırmaya çalışıyoruz biz.
0: Yani bir kez işte Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde bir angajmana girdik. 7 Ağustos 2026'da Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye bir savunma ittifakı kurmak için bir anlaşma yaptı. Fakat hala bu anlaşmanın treaty anlamında, kurucu metin anlamında bir bütün olarak yayınlanmadı. Anlaşmayı hala
1: göremiyoruz. Meclise gelecek zaten bizim, değil mi?
0: Yani meclise gelmediği gibi Pakistan tarafı, Suudi tarafı da İngilizce veya onların dillerinde Urduca, Arapça. Bunun metinleri henüz daha oluşmadı benim kanaatime göre. Belli bir periyot sonra bunlar teşekkül edecek. Çünkü NATO'da da öyle olmuştu. NATO'ya baktığımızda birdenbire NATO kurulmadı.
1: Ama Türkiye'nin,
0: kademe kademe kuruldu.
1: Ama Türkiye şimdi bu asimetrik savaşta hakikaten bu PKK ile falan şey yaparken çok tecrübe kazandı. Şimdi burada hakikaten bir asimetrik savaş olup dünyanın ekonomisini akıtan petrolü Türkiye karar verirse sağlayabilir gibi geliyor bana.
0: Yani tabii petrolün uluslararası piyasalara intikali sadece Babülmendap'tan olmuyor. İşte Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın önemli ölçüde baskı kurduğunu biliyoruz. Buradan sadece Husiler, Ensarullah Harekatı, Suudi Arabistan tankerlerinin geçişine izin vermeyeceklerini beyan ediyorlar. Ama onun ötesinde bir tankerlere yönelik yahut da kuru yük gemilerine yönelik bir kısıtlama yok. Trump bile, ABD bile Husilerle bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma mucibince ABD saldırısı olmaması mukabilinde Husiler Amerikan ticaret gemilerinin geçişine bir engelleme yapmıyorlar. İki defa Suudi Arabistan kanalıyla Trump'a baskı yapıldı bu yakın dönemde ve Yemen'e bir hava saldırısı yapılmasına ABD'nin de katılımı istendi. ABD bunu reddetti. Şimdi Yemen konusunda şunu söylememiz lazım. Burası 555 bin kilometre kare Yemen. Türkiye'nin işte 2/3 kadar Yemen'in coğrafi genişliği. Bu doğu tarafı tamamen çöllerden oluşuyor. Husiler bu Babülmendap Boğazı, Kızıldeniz sahili olan yerler dahil olmak üzere toprakların 1/3 üzerinde bir hakimiyet kurdular. Fakat nüfusun %80'i aslında Husilerin kontrol ettiği bölgede. Oradaki esas Yemen hükümeti geniş bölgeleri kontrol etmesine rağmen marjinal konumda kaldı. Ben Türkiye'nin önümüzdeki zaman diliminde bunu net olarak göreceğiz. Burada diplomasiyi devreye sokarak tarafları uzlaştırma ve
1: deminki haritaya gelelim, deminki
0: tarafları uzlaştırma yönünde bir çaba göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki bir takım hava savunma
1: ama şimdi burada
0: sistemlerini Suudi Arabistan'a kanalıyla Suudi Arabistan'a Türkiye tahsis ediyor.
1: Burası petrol, dünya petrol arzının %20'si yaklaşık.
0: Evet.
1: Değil mi? Burası ne kadar? Bu da yaklaşık bir %15. Ondan sonra bu Rusya'da da bir 15-20 var. Şimdi bunların hepsini kapattığın zaman dünya çöküyor. Özellikle hadi onu kapattı, bunu kapattı. Burayı kapattığın zaman hızla çökmeye gidiyor. Yani bu resmi görmeden hareket etmek çok mümkün değil
0: yani
1: bence.
0: Yani şu ana kadar Husilerin yaptığı açıklamaya baktığımızda sadece bu Suudi tankerlerinin...
1: Ya sadece Suudi tankeri dünyanın en büyük petrol rezervi Suudi Arabistan'da. En kaliteli petrol bunda. Sadece Suudileri geçirmeyeceğim dediğin zaman dünya batıyor. Böyle bir şey yok
0: şimdi
1: ki.
0: Bir bakış açısına göre evet, yani böyle bir buradaki enerjinin buradan intikalinin serbest hale gelmesi yani tabii ki uluslararası piyasalara Türkiye'ye olumlu katkı yapar. Fakat Türkiye çok büyük bir yükün altına giriyor öte taraftan. Böyle bir operasyona fiili olarak askeri güçleriyle katıldığında ben katılacağını
1: ya
0: zannetmiyorum.
1: Askeri fiili postal yollanmaz ama biz orada İHA'larımızı, İHA komuta şeylerimizi, bütün know-how'ımızı koyduğumuz zaman
2: biz bu Yemen hükümetine daha mı yakınız şu an?
0: Şu an yani biz tabii ki Suudi Arabistan ile daha yakınız. Fakat Yemen'de yani bir orada milli olarak uluslararası toplumun tanıdığı bir hükümet var. No. Bir de esasında Yemen'in ekonomisini, askeri gücünü, potansiyelini kullanan bir Husiler var. Yani burada Yemen'in resmi hükümeti marjinal konumda. Ben Türkiye'nin diplomasiyle burada bir baskı kuracağını düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda.
1: Ben de şunu düşünüyorum. Şimdi Siyonist sermaye diye bir şey var. Bu Siyonist sermayenin elinde dolar basıyor bunlar. Dolayısıyla bu Husiler sözde İsrail'le düşman gibi gözükürken o tedarik zincirlerini çökerttikleri zaman doğrudan o Siyonist sermayeye hizmet etmiş oluyorlar. Böyle bir gerçek görüyorum ben.
0: O Cemil Bey bakış açısına göre değişir. Mesela şu tarafı da unutmayalım. Gazze Savaşı esnasında İsrail'i fiili olarak karşı koyan uluslararası alanda tek güç Husilerdi. Yani
1: bunun ama gibi, şu bunun şöyle de bir gerçek var. Şu anda mazot 100 lira. Yani ne diyorsun Kurtuluş?
2: Şöyle diyorum. Yani burası açıktı. Burası ne zaman kapandı? Yani kapandı demiyor hocam ama ne zaman kapandı? Mekke Anlaşması
1: olduğu zaman, bize yönelik anlaştı, bir şey bu.
2: Tamam mı? Yani şunu demek istiyorum. Burada şöyle bir sorun var. Bu sadece buraya biz fazla odaklanıyoruz. Mesele şu, genelde şu. Amerika Irak'tan böyle çekildi. Dönelim. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekiliyor. Bu bölgenin güvenliğini bölgenin kendi aktörleri sağlayacak. Ve bu aktör olarak da öne çıkan bölgesel bir güç olan Türkiye var. Burada Türkiye'nin işte bu eleştiriyorlar ya, ya Türkiye sanki başkası için değil. Türkiye kendi için. Bu coğrafyanın güvenliğinin sağlanmasında kendisi de üzerine düşen bir sorumluluk var. Bunu yerine getirmeye çalışıyor. Bunun enstrümanı gidip hemen bunları vuralım meselesi değil. Suudi Arabistan'la, Katar'la, bölgenin diğer aktörleriyle birleştirelim. Bu Mekke İttifakı'nı daha geniş bir ülkelerle çoğaltalım. Bu bölgede hem ticari rotaların açılmasına biz, yani gidip vurarak değil ama artık bir bölgesel bir güç oluşturduktan sonra bir baskı uygulayalım. Bu rotaları engellemeyin. Bunu sadece buraya değil, İran'a da. Mesela şimdi Husiler diye müstakil bir şeyden bahsediyoruz. Hayır, böyle bir müstakil bir güç yok. İran var burada.
1: İran var tabii.
2: Yani İran var. İran'da...
1: Hayır, burada gidip müdahale ettiğin zaman direkt İran'la karşı karşıya kalıyorsun.
2: Ne oldu biliyor musunuz? Hürmüz'ü kapattık. Burayı kapattık. İşte sonuçta bu coğrafyada kimin ekonomisini patlatıyoruz? Kimin ekonomik siyasal istikrarını bozuyoruz? Bizim gibi ülkelerin. Tamam mı? Avrupa'da burada çok ön şeylerde, başlarda yer alıyor. Bu durumda yani
1: hocam,
2: Türkiye zaten
1: alalım,
2: Türkiye zaten amacı şu değil. Biz gidip Husilere müdahale edip orayı açalım. Biz gidip İran'a mesela Hürmüz'ü açması için gidip İran'la savaşacak mıyız? Böyle bir şeyimiz var mı hocam? Yani biz gidip İran'a şey yapalım diyelim ki, ama Hürmüz'ün açılması için bölgedeki diğer ülkelerle beraber İran'la bu anlaşmayı temin edelim dedik. Amerikan işte İran anlaşmasını, İsrail'de devre dışı bırakıldı burada. Amaç ya sadece dünyanın, Avrupa'nın değil, bizim de bu coğrafyadaki bütün ülkelerinde temel şeylerini, enerji ihtiyaçlarını, bizim cari açığımız şimdi bunun yüzünden
1: arttıkça artıyor.
2: Şimdi İran, biz Mekke Anlaşması'nı yaptık, şimdi kimse itiraf etmiyor. İran ne diyor? Mekke Anlaşması'nı bize karşı kurdular diyor. Husiler Mekke Anlaşması kurulduktan sonra burada arıza çıkarmaya ve Suudi Arabistan'a saldırmaya başladılar. Biz de savunma anlaşması yapıyoruz. Savunma savunmadır, yani gidip birini vurmak için hemen harekete geçmiyoruz. Yani bizim mantalitemiz bu. Ama burada şöyle bir şey, siyaset bezirganlığına döndü bu iş. Sanki Türkiye Irak'a işgal ediliyor. Irak'a asker verecek mi, vermeyecek mi? Burada Yemen işgal ediliyor. Türkiye asker verecek mi, vermeyecek mi gibi bir tartışma ve algı oluşturuldu. Bugün ya baktım hangi gazeteyi açıyorum bu muhalif medyanın. Hepsi Türkiye Yemen'e asker gönderiyor.
1: Biz paralı askeriz, onların tetikçisi olduk. Falan.
2: Ya işi buraya çekmeye çalışıyorlar ama gerçek resmi görelim. Bu ticaret yollarını en büyük bizi vurdu. Yani İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. O da Amerika'yı mı vurdu? Yok. İsrail'i mi vurdu?
1: Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yok. Bu petrol krizinin Türk enflasyonuna etkisi %7. Yani oturup şimdi burada gidip sen birilerinin tetikçiliğini mi yapıyorsun demek hadsizlik yani. Direkt yani, kendi varlığımızı savunuyoruz biz
0: yani
1: orada.
0: Şuradan başlamak lazım Cemil Bey. Yani netice olarak Müslüman dünyada çok önemli bir adım atıldı. Mekke Savunma İttifakı, askeri bir uluslararası örgüt kuruldu. İlk adımı atıldı. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde buna yeni katılımlar olacak. İşte Katar, Bahreyn, Mısır gibi ülkeler, sonra Bangladeş, belki Irak, belki Suriye önümüzdeki zaman diliminde katılacak.

0: Müthiş bir potansiyeli var ve gün ola harman ola bir gün İran'da katılır. Müslüman dünyada daha önce uluslararası örgüt kurmak suretiyle uluslararası alanda ağırlığını arttırma çabaları, beklentileri karşılayamadı. 1969'da İslam İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Uluslararası alanda bir ağırlığı yok. Merkezi İran'da olan Orta Asya Cumhuriyetlerinin, İran'ın, Irak'ın, Pakistan'ın, Türkiye'nin üye olduğu CENTO'nun muadili bir orada ECO, Ekonomik İşbirliği Örgütü var. Onun bir ağırlığı yok. Erbakan Hoca'nın projesi, D8 projesi 1997'de başladı. En son oraya Azerbaycan'da katıldı. Üye sayısı 9 oldu. Bir ağırlığı yok. Şimdi Mekke Savunma İttifakı'na idealist açıdan baktığımızda hakikaten Müslüman dünyanın bölgenin kaderine el koyması anlamına geliyor. Ne kadar problemli olursa olsun Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bu kurduğu ittifak önümüzdeki zaman diliminde yeni üyelerin katılımıyla genişleyecek ve hakikaten bölgenin kaderine el koyacak. Fakat bunu daha doğuş aşamasında, daha yeni teşekkül aşamasında ölü doğdu izlerimi vermemek lazım. İşte muhalif medya, yabancı basın sürekli bunu engellemeye çalışıyor. Ben Türkiye'nin devasa bir tarihsel birikimi, tecrübesi, yeteneği, ekonomik kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Burada mutlaka bu ittifak çerçevesinde, dayanışma içerisine girecek Suudi Arabistan'la, Pakistan'la. Fakat burada diplomasiyi ben Türkiye'nin önümüzdeki zaman diliminde devreye sokacağını düşünüyorum. Aksi takdirde muhaliflerin ve uluslararası alanda bu hareketin gelişmesini istemeyenlerin beklediği şekilde bir çatışmaya evrilirse, Yemen'de çatışmaya taraf olursa Pakistan ve Türkiye, tam da Siyonizmin, tam da İsrail'in, Amerika'nın istediği şey olur. Bir Arap-Acem çatışması, bir Şii-Sünni çatışmasına iş dönüşür. Onun için yapılan açıklamalar ve bir takım değerlendirmelerden bağımsız olarak ben Türkiye'nin bu süreci suhuletle yönetebilecek kapasiteye, donanıma, yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Yani idealist bakış açısı bunu gerektiriyor. Aksi takdirde Müslüman dünyada sonu gelmeyecek bir çatışma tetiklenmiş olur. Bu da İsrail'in kurduğu bir tuzağa düşmanlığa
1: gidiyor. Yani burada İsrail'den daha çok Siyonist sermaye var. Yani burada İsrail'de bu işin bir konu mankeni. Burada bak işte Hürmüz Boğazı bu. Bunu kapattığın zaman dünya çöküyor zaten. Ve dünya çöktüğü zaman bunun altında Avrupalı Hristiyan'ı da kalıyor. İşte zaten İsrail'de de ekonomi çok kötü. Yani burada ayrı bir oyun var gibi geliyor bana. Kurtuluş.
2: Evet. Yani şimdi burada işte bir küresel güçlerin bir hesabından bahsediyoruz ama bölgesel amaç şu. Yani bu Husiler neden Babülmen'de bir de kapatıyorlar? Ya da burada Suudi Arabistan'a hedef falan saldırılar gerçekleştiriyorlar. İran tarihin bölgesel aktör olma kısmından çıkmak üzere. Çıktı da sayılır. Bölgesel bir aktör, tek tutunduğu yer Hürmüz Boğazı. Ekonomik olarak, sanayisi olarak, teknolojisi olarak böyle bir altyapısı ve gücü yok. Şimdi diğer aktörlere de zorluk çıkarıyor bölgede. Yani bu bölgede Türkiye bir yeri mi tutacak? Türkiye bir boşluğu mu dolduracak? İran istemiyor. Yani bu Husiler üzerinden eğer bir tuzaktan bahsedeceksek, Türkiye'yi acaba bu yeni Mekke'yi biz burada bir çatışma çıkarıp yine genel olarak bakın bunlar işte
1: hadi bakalım Türkiye ne yapacak diye vuruyorlar değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii yani biz Türkiye'yi de bir stres testine soktular burada. Acaba Türkiye buna müdahale edecek mi? Türkiye kendi diplomasi tecrübesi, bakın bunu İran'da zaten gösterdi, ara buluculukla gösterdi. İran Amerika arasındaki anlaşmanın yapılmasında elinden gelen her şeyi yaptı. İşte bütün bölge devletleriyle beraber Trump'ı ikna ettiler, geldiler bunları durdurmak için 14 maddelik bir anlaşma yaptılar. Ama yani tablo şu, Zelenski Rusya'nın petrol kaynaklarına müdahale ediyor, vuruyor. Hürmüz kapalı, Babülmen de kapalı. Yani burada savaşın çıkma neden, görünür nedenlerinin dışında da bir neden var.
1: Neden o değil, bir hedef var. Evet. Hedef var, hedef. Ya Almanya mesela kendi boru hattı parçalandığı zaman sesini çıkartmıyorsa

0: Burada bir oturup huylanmak lazım değil mi yani? Savaşın başka bir amacı var diye.
1: Yani o küresel reset dedikleri de bu. Bazı ülkeler belki de sınırları değişecek. Bazı ülkeler haritalar değişecek. Ama en büyük etken burada işte bu ekonomik dediğimiz operasyon. Yani bu enerji yollarını tıkamak. Bunları savaş gerekçesiyle, yani savaşın gerekçesi neydi anlamadık. Hürmüz'ü açıktı, gittiler savaştılar. Şimdi ortada kapattılar. Hiç kimseye hiçbir savaş amacına ulaşmadı. Ama Hürmüz kapandı, Babül Mendeb kapandı. Hangi taraflara, hangi amacı, işte, yani
0: Rusya'da da aynı
1: hangi
0: şey.
1: Savaşın amacına, hedefine ulaşıldı? İran'ı mı ne yapmak istiyordunuz? Ortada bir ulaşılmış bir amaç yok. Amerika hangi amaca ulaştı? İsrail hangi amaca ulaştı? Demek ki gizli amaç zaten bu.
0: Ülkeler bazında baktığımız zaman kazanan yok. Kazanan hiç yok. Yani Çin'de sıkıntıda, Amerika'da sıkıntıda, Türkiye zaten şeyde, ülkeler bazında baktığımız zaman herkes sıkıntıda. Ama şirketler bazında baktığımız zaman silah şirketleri, finans şirketleri hepsi uçmaya başladılar değil mi? Kurtulun.
1: Evet. Yani doların, petrolün varil fiyatı bazen belki Rusya'nın da işine geliyor.
0: Geliyor tabii Rusya'nın 60 doların üstünde olan her petrol fiyatı Rusya'nın işine yarıyor.
1: Yani dünyada bundan fayda sağlamayan ülkeler arasında biz başta geliyoruz. Yani enerjide dışa bağımlı olan bir ülke olarak.
0: Ve
1: bunun çözümü için de niye devreye, ya biz devreye gireceğiz, bunun çözümü için devreye girmek zorundayız zaten. Bunu kim berbat ettiyse belki onları da suçlayacağız ama gidip Husileri vuralım demek değil. Ama burada şöyle bir iş olabilir. Yemen hükümetini desteklemek, onların bütün bir coğrafyada egemen yani hakimiyetini sağlamasına yardımcı olmak mümkündür. Libya'da
0: da yaptığımız gibi değil mi?
2: Ama burası Libya değil. Yani mesela burada Yemen'de Ali Abdullah Salih'in devrilmesinden sonra Ensarullah harekatı burada nüfusun %80'ini kontrol ediyor. Yani burası Libya'dan ve başka coğrafyalardan farklı ve bunların orada uzunca bir süreden beri hakim olduklarını düşünmemiz lazım. Ben diplomasinin önümüzdeki zaman diliminde etkili olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Mekke Savunma İttifakı temelde çatışmaya girmeden de bir caydırıcılık mekanizmasını devreye sokabilir zaten.
0: Yani
2: NATO,
0: Suudi Arabistan 100 milyar dolara harcıyor silaha, kullanmayı bilmiyor. Şimdi o silahları birazcık kullandırdığın zaman Suudi Arabistan bu işi çözer yani.
2: Hayır, çözemez. Çünkü Yemen'deki Husilerin şu an itibariyle silahlı gücü 450 bin 500 bin civarında. Karşı tarafta Yemen hükümetinin askeri gücü 200 bin. Fakat bunların önemlice bir kısmı da lejyonerlerden.
0: Bütçesi ne kadar? Bütçesi.
2: Lejyonerlerden, paralı askerlerden oluşuyor. Tabii ki Suudi Arabistan 2014'ten günümüze kadar bunlara ekonomik insani ambargo da uyguladı. 370 bin civarı Yemenli, Suudi Arabistan'ın bu olaya müdahil olmasından dolayı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin müdahil olmasından dolayı hayatını kaybetti. Burada Husileri tamamen devre dışı bırakarak eski Yemen hükümetini hakim kılma çabasının ben netice vereceğini düşünmüyorum. Türkiye de bunun farkında. Zaman içerisinde bu mesele Suudi Arabistan'la Husileri, oradaki Yemen hükümetini uzlaştırma tarafına doğru evrilecek. Bu aşamada ehemmiyet taşıyan nokta bunun sıcak bir çatışmaya, bir alevlenmeye neden olmaması. Pakistan'ın angajmanı biraz daha fazla olabilir. Onun ikili anlaşması da var. Fakat Türkiye burada hakikaten önümüzdeki zaman diliminde çatışma yerine diplomasiyi devreye
0: sokacak. Türkiye
2: sokacak.
0: Mesela Libya'da çatıştı mı? Çatışmadı. Karabağ'da çatıştı mı? Çatışmadı. Yani ama bir noa koyuyor
2: burası,
0: değil mi?
2: Burası farklı. Tabii burası farklı.
0: Niye burada, farklı olsun ki?
2: Çünkü burada aslında Ensarullah Harekatı, Husiler Yemen üzerinde de facto fiili hakimiyet kurmuş durumdalar.
0: Yani öbür tarafta da Hafter Libya'da hakimiyet kurmuştu. Karabağ'da da Ermenistan kurmuştu. Yani
2: 43 milyonluk nüfusun yani 30 milyondan fazlası Husi bölgesinde ve bunlar davaya inanmış kişiler. Yani objektif olarak baktığımızda böyle. Onun için Suudi Arabistan ile Yemen hükümetini Husilerle bir araya getirip önümüzdeki zaman diliminde diplomasi ile bir mesafe alınması dışında
0: çıkıyor.
1: Türkiye'nin derdi de şu değil mi? Yani bu Türkiye'nin buradaki derdi şu. Ya bir savunma ortak anlaşmamız var. Oraya saldırması birincisi. İkincisi bu Babülmendep'te engellemeler, sınırlamalar. Bunlar kalktığında zaten ortada belki de hiçbir sorun kalmayabilir.
2: Yani işte Suudi Arabistan'a saldırı yani, yapılıyor mu? Mesela şuradan şunu konuşalım.
1: Yapıyor. Bugün yine yaptı
2: saldırı. Hayır. Yani bu saldırılar, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar aslında misilleme karakteri taşıyor. Yani temelde baktığımızda, objektif olarak baktığımızda bunu görüyoruz. Önceki zamanlarda Suudi
0: Kim
2: Arabistan...
0: kime misilleme yapıyor? Yani Suudi Arabistan gemilerini vuruyor diye buna mı misilleme yapıyor? Bunu vurdu diye ona mı yapıyor?
2: Suudi Arabistan Yemen hükümetine her konuda, yani silah, teçhizat, cephane, tedariki, temini sağladığı için ve perde gerisinde oradaki Husilere karşı operasyonu yönlendirdiği için, yani misilleme olarak karşımıza çıkıyor Yemen'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı. Çıkış yolu burada yani Siyonizmin ABD'nin menfaatlerine hizmet etmeyecek çıkış yolu tarafları uzlaşmaya sevk etmek.
0: Mesela İran'la İsrail'le uzlaşmaya sevk edemez miyiz bu mantıkla?
2: Şimdi İran'la İsrail çok farklı. Yani karşı
0: aynı
2: cephelerde
0: farklı şeyleri gibi alıyorlar. İşte Husileri de İranlılar saldırttırıyor değil mi?
2: İran bağlantısı var fakat öte taraftan Husilerin yani Yemen'de de bir tabanları olduğunu unutmayalım. Yani İran bağlantısı olmasa bile oradaki Husiler aslında Yemen toplumunda destek görüyorlar. Bu meselenin çatışmanın alevlenmesine doğru, topyekun bir çatışmaya evrilmesine doğru gitmesine izin vermemek lazım. Türkiye bunu başarıyla
0: bir de Rusya'ya gelelim şimdi. Rusya'da neler oluyor? Var mı elimizde Rusya ile ilgili bir şey? Neler oluyor İrfan Hoca Rusya'da?
2: Yani burada da işte bakış açısına bağlı olarak farklı okumalar yapabilirsiniz. ABD Başkanı Trump pozisyonunu değiştirdi. Daha önceki başkan Joe Biden fütursuz biçimde Ukrayna savunmasına, taarruzuna destek veriyordu. 200 milyar dolardan fazla ABD Joe Biden döneminde Ukrayna'ya tahsisat yaptı. Fakat Trump'la birlikte bu kesildi. Kırım'ı da dahil ederseniz 5 bölge. Zaporizhzhia, Herson, Donetsk, Luhansk. Buralar yani Ukrayna'nın topraklarının %20'si işgal altında. Trump diyor ki bu 4 bölgeyi tamamen Rusya bırakalım, bir uzlaşı sağlansın diyor. 2025 yılı Ağustos ayında Alaska'da Putin'le görüştüler ve orada yaptığı açıklamaya baktığımızda Rusya'nın tezlerini ABD Başkanı kabul ediyor. Bugün de aynı çizgide. Fakat NATO'nun Avrupalı ortakları, yani İngiltere başta olmak üzere bu Kırım'ın arkasından Dinyeper Nehri'nin doğu tarafında bu 4 bölgenin de Rusya bırakılması halinde bir sonraki adımın Estonya, Letonya, Litvanya olacağını, bir sonraki adımın Polonya olacağını düşünüyorlar ve Trump'ın bu tavrından dolayı endişelerini dile getiriyorlar. NATO'nun Avrupalı ortakları sonuna kadar yaptıkları
0: NATO'nun
2: açıklama.
0: NATO'nun Avrupalı ortaklarının 5 kuruşluk aklı yok. Bütün kendilerine gelen ucuz doğalgazı sabote edip oturup kendilerinin en büyük nimeti olan Rusya'ya karşı savaş ilan ettiler.
2: Ama
0: 5 kuruşluk akılları
2: yani
0: yok
2: ne
0: ya.
2: Ne yapsınlar şimdi? Bak Cemil Bey, şimdi bir şeye bakalım.
0: Ne yapsınlar? Yani, otursunlar
2: 24,
0: mesela.
2: 24
0: susun,
2: Şubat.
0: Merkel'in zamanında verdiği sözün arkasına dursunlar.
2: 24 Şubat.
0: Doğuya gitmeyeceğiz
2: 24 Şubat
0: diye.
2: 2022'ye gidelim. Değil mi? Yani bu savaş nasıl başladı? Operasyon adıyla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başladı.
0: Orada başlamadı. O bu
3: sonuç,
0: savaş.
3: Sonuç.
0: O bu savaş.
3: Sonuç.
0: Merkel'in,
3: neden değil hocam o?
0: Merkel'in bir milim daha doğuya gitmeyeceğiz diye yalan verdiği sözle başladı. NATO bir milim daha doğuya gitmeyeceğiz diye.
2: O
0: sonra itiraf ettiler.
2: Tarzı, bir izah
0: değil
2: tarzı.
0: Mi? Orada başladı savaş.
2: Bir izah tarzı. Şimdi Rusya
0: bir izah
2: açısından
0: tarzı
2: baktığınızda,
0: yani.
2: Rusya açısından baktığınızda Cemil Bey şöyle gözüküyor. Rusya bir kez daha dağılmaktan korkuyor. İki defa dağıldı daha önceden değil mi? 89'da Doğu Avrupa'yı kaybetti, Varşova Paktı. 91'de 15 Sovyet Cumhuriyeti dağıldı. Geriye kalan Rusya 17 milyon kilometre kare. Bir yerden tekrar bir çözülme başlarsa, Kuzey Kafkasya'dan, Volga Ural bölgesinden, Sibirya'dan Rusya bir kez daha parçalanacak. Bunun için ileriye yönelik agresif bir strateji izliyor. Bakın Ukrayna'yı, Gürcistan'ın iki bölgesini merkez hükümetten kopardı. Abazya'yı ve Güney Osetya'yı. Şimdi bu Ukrayna'ya baktığımızda Ukrayna konusunda tarihsel bakımdan Rusya'nın ileri sürdüğü bazı argümanlar var. Bunların gerçek tarafı da var. İlk devletlerini Ruslar Kiev'de kurdular. Hı? Moskova'dan önce Kiev'de Kiev Prensliği olarak kurdular. Ukrayna'da bu Dnieper Nehri'nin doğu tarafında 8 milyon Rus azınlık yaşıyordu. Bir anda Trump 24 Şubat 2022'de Rus Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetleri kısıtlandı. Ukrayna'daki Rusların Rusça konuşmaları yasaklandı. Naziler Ukrayna'da yönetimi ele geçirdi diye saldırı başlattı. Nazi dediği de seçimle iş başına gelmiş Volodymyr
0: Zelenski. Ya seçimle değil, darbeyle getirmişler 2014'te Yanukovic'i.
1: Onu herkes
0: batırıp,
1: kabul ediyor.
0: Yani şimdi bir de mesela ideolojisi. Rusya'nın endişelerinden bahsediyorsunuz. Avrupa'da bir tane adam yok ya. Bir tane Meloni var. Çıkıyor, kendi çıkarına göre bir şey söylüyor. Hiç geri kalan hiçbirisi. Ya bizim... Biz bu Rusya'yla savaşın altından kalkamayız.
2: Ama ne
0: askerimiz var,
2: onlar
0: ne
2: da,
0: kaynağımız
2: onlar
0: var.
2: Onlar da aynı şekilde
0: hiçbir şey diyemiyorlar.
2: Bak, onlar da aynı şekilde tedirgin oluyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda...
0: Hiç tedirgin olmuş gibi bir halleri yok.
2: İkinci Dünya Savaşı'nda Doğu Avrupa'nın tamamen Rusya tarafından işgal edildiğini, 30-40 yıl oraların kontrol altında tutulduğunu biliyorlar değil mi? Yani Rusya'ya bir şekilde bir taviz verdiğinizde, Dnieper Nehri'nin doğu tarafını Rusya'ya bıraktığınızda bir sonraki adım Baltıklar olacak. Yani bundan tedirgin oluyorlar. İşte Polonya mesela askeri harcamalarını olağanüstü arttırdı. Çünkü
0: ya Avrupa
2: yaşadığı...
0: batmaktan tedirgin olması lazım ya. Avrupa'nın ne verecek askeri var, ne kaynağı var, ne hiçbir şey yok. Yani Avrupa'yı, şimdi... Amerika resmen Avrupa'yı sabote ediyor burada.
2: Şimdi gecikmeli de olsa adım attılar. Bakın Avrupalılar 2030'a kadar 800 milyar euro savunmaya kaynak tahsis edecek.
0: Ya bunu tahsis ediyor ama bunu Avrupa anakronik bakıyor. Avrupa bunu geçmiş 10 yılda yapabilirdi. Çünkü Rusya'nın ucuz gazı Almanya vasıtasıyla bütün Avrupa sanayini, teknolojisini destekliyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda Avrupa inişe geçti. Nüfusu da iniyor. Gayri safi milli hasılası da iniyor. Artık Afrika'yı da sömüremiyor o kadar.
2: Tamam, kısmen kabul ediyorum dediklerinizi. Tabii Avrupa şu an itibariyle bir duraklama yaşıyor.
0: Oturup yer, o 800 milyarı çıkartamayacak
2: yer,
0: oradan
2: yer, o. Gerileme emareleri gösteriyor. Fakat bunların birdenbire yok olduğunu, ortadan kalktığını da düşünmememiz lazım. Hızlı bir şekilde savunma sanayi sektörünü devreye sokma çabası içerisindeler. Trump da aslında şunu yaptı geçen sene. Lahey toplantısında, NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısında onlara kabul ettirdi. Gayri safi milli hasılalarının %5'ini savunmaya ayırmayı, 2035'e kadar bunu tamamlamayı kabul
0: mesela
2: ettirdi.
0: Mesela İngiltere bir savaş halinde kaç asker çıkartabiliyor biliyor musunuz?
2: Şimdi İngiltere ve tüm Avrupa ülkeleri Soğuk Savaş sonrasında, Varşova Paktı'nın lağvedilmesi sonrasında zorunlu askerliği kaldırdılar.
0: Şu anda İngiltere acil durum ilan etse kaç asker çıkartabiliyor?
2: Lejyoner sisteme geçtiler. Askeri bakımdan devasa sorunları, sıkıntıları var. Hem NATO'nun Avrupalı ortakları
0: 20 bin asker
2: Avrupalı ortakları olarak var. Hem de bunlar Avrupa Birliği içerisinde de askeri işbirliği kapısını aralamışlardı. Orada da daha yeni bir canlanma emaresi ortaya çıkıyor. Fakat birkaç sene içinde Almanya başta olmak üzere, çünkü devasa kaynak aktarıyorlar savunma sanayi sektörüne, tekrar yeniden Avrupa'da askeri anlamda
0: ya
2: bir düşünceye
0: tanık olabilir. Ya Suudi Arabistan devasa kaynağı aktarıyor zaten 100 milyar. Ama savaşacak askeri yok. Avrupa'da farklı bir durum var mı? Allah aşkına kim savaşacak askeri? Yani Rusya'ya bunların bir de kafa tutacak bir hali yok. Rusya'nın zaten müşterisi bunlar. Gazı alıyor. İnsan zaten müşterisini vurmaz. oturup bunlar çok kötü Amerika'nın, Biden'ın falan oyununa geldiler.
2: Şimdi dediğiniz doğru da şimdi bir cepheden bakıyorsunuz. Oysa ki mesela enerji bakımından öyle fakat güvenlik
0: başka
2: açısından
0: başka bir bakım yok
2: hocam, güvenlik açısından başka. Bakalım, hocam, ekonomi açısından bakalım.
1: Hocam,
2: yani
1: güvenlik açısından da şöyle soru işaretleri oluşuyor sizin ifadelerinizde. Rusya yine dağılmaktan korkuyor. Rusya neden dağılmaktan korkuyor? Biden'ın yıllar önce söylediği gibi biz doğuya doğru gideceğiz ve agresif bir genişlemeyle bu Ukrayna'yı da kendi içimize katacağız ve bundan dolayı da Rusya tabii buna reaksiyon gösterecek ve bunun sonucunda da bir
0: işte bakın
1: savaş
0: burada,
1: meydana
0: burada Rusya'nın
1: gelecek.
0: Niye savaştığı belli. Evet. Bu buradayken Merkel söz veriyor. Bir milim daha gitmeyeceğiz diye.
1: Yani şunu demek istiyorum. Rusya neden endişeleniyor? Kendi kendine çözülmüyor. Yani ülkeler kendi kendilerine çözülmüyor. Çözmeye kasıt eden başka bir güç var. O hangi güçtür? O bildiğimiz demir perde gücü. Yani NATO ile beraber Amerika'nın bir olduğu, ittifak arkanın içinde olduğu bir yapı. Bu tehdide karşı Rusya'da benim zaten tarihsel olarak bu coğrafya benim egemenlik alanım. Buralara girerim dedi o zaman. Ukrayna sizden gelemiyorsunuz.
2: Bir kişiye en fazla zararı kim verebilir? Bir düşündüğümüzde değil mi? Kendi kendimize veriyoruz aslında. Şirketler bakımından da bu doğru. Şirket bazen yani atması gereken adımı atmaz, yanlış adım atar ve büyük bir zararla karşı karşıya kalır. Bakın burada NATO genişlemesini bahane olarak kullanan Rusya nasıl kendi ayağına kurşun sıktı? Avrupa Birliği içerisinde iki tane tarafsız ülke vardı. Bunlar Avrupa Birliği'nde askeri yapılanmaya karşı çıkıyorlardı. Finlandiya ve İsveç. Fakat Rusya Ukrayna'ya yönelik bu operasyon adıyla savaşı başlattığında buralarda kamu yarıştırması yapıldı. Finlandiya'da Rus tehdidi algılıyor musunuz? %70'i sınır ülkesi çünkü. Evet, Rus tehdidi algılıyoruz. Burada 49 falan çıktı. Her iki ülkede muacil olarak NATO'ya katılma başvurusu yaptılar ve 2022 yılı içerisinde Haziran ayında katılma anlaşmaları onaylandı. Türkiye biraz geciktirdi bu ülkelerin
0: Norveç'in
2: katılımını.
0: Norveç'in içinde de biz o tarafsızlığını bozuyoruz diye çok da büyük eleştiri aldılar. Öyle yani biz ne yaptık da bütün tarihimizi reddettik
2: İsveç
0: diye.
2: Ve Finlandiya, İsveç ve Finlandiya katıldı. İsveç'te. Bunların katılımını Türkiye biraz geciktirdi. Çünkü bunlar bize karşı silah ambargosu uyguluyorlardı. Tetiş örgütünü, terör örgütünü her anlamda destekliyorlardı. Yasalarında değişiklik yapıldı. Anayasalarında özellikle İsveç'in anayasasında değişiklik yapıldı. 2023'te Finlandiya katıldı. 2024'te de İsveç katıldı. Peki Putin ne yaptı? Kendi ayağına teşitmedi mi? Bakın Ukrayna'nın katılmasını engellemeye çalışan Putin 1300 kilometre sınırı olan Finlandiya'nın ve 150 yıldır tarafsız olan İsveç'in NATO'ya katılmasını kendisi sağladı. Yanlış
1: hocam,
2: kararlar verildi.
1: Hiç önemi yok. Rusya destekledi. Katılıyorlarsa katılsın dedi. Bakın tarihsel olarak Rusya'ya giden coğrafya Ukrayna üzerinden.
0: Bu tarafa dönüp anlatır mısın? Şöyle orada kamera.
1: Tarihsel olarak bütün işgaller Rusya'ya Ukrayna üzerinden gitmiş. Buradaki İsveç'i de Finlandiya'yı da biz destekliyoruz dedi. Katılıyorlarsa katılsınlar dedi Rusya. Burada Ukrayna'nın kendi güvenliği için daha büyük bir risk teşkil ettiği için istemiyordu. Batı da buna söz vermişti. Demir perde yani çözülmeden sonraki anlaşmayı İhlal ettiler Ruslara karşı. Ruslar da bunlara karşı ha bu işgal, Kırım'ın işgalinden tutalım. Bütün bu coğrafyanın işgalini, ölümleri, savaşları destekliyoruz anlamında söylemiyoruz. Ama sizin düşünceleriniz şu. Yani Soğuk Savaş dönemindeki ABD merkezli dış politika anlayışı tamamen bugünün sahasına yansıtıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunlar hepsi Rus tehdidi altında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da zaten NATO niçin kuruldu? Rusya tehdidi altındasınız diye kuruldu. Bugünkü durum aynı değildi. Yine Batı propagandası, yine o soğuk savaş propagandası. Ruslar gelecek, bütün dünyayı işgal edecek propagandasıyla.
0: Yani Rusya'yı bilen biliyor ki Rusya'nın şu kadarcık bir niyeti yok Avrupa'ya girmeye. Onu alayım, bunu alayım. Gaz satıyor adam. Zaten Merkel'le anlaşmışlar, şeyi yapmışlar. Yani ortada öyle bir şey yokken oturup ayıyı dürtersen uyandırırsın yani sonunda.
1: Hayır, ya bunu oldu. Bu gerekçe, meşru bir gerekçe verdiler Ruslara demek istiyorum. Ay,
2: Rusların, ha,
1: Rusların niyeti şu olabilir,
2: Rusya'nın
1: bu olabilir.
2: Bakış açısı, ama Rusya'nın izah tarzı, yani sizin söylediğinize biraz paralel. Yani neden Ukrayna'ya yönelik operasyona giriştiniz? Çünkü NATO Ukrayna'ya kadar gelmişti. Şimdi Polonya...
0: Polonya ile Finlandiya ile farkı yok. Buradaki halklar Rus değil, buradaki halk Rus. Rusça konuşuyor.
2: 8,5 milyon Rus.
0: Finlandiya'nın alınmasıyla Rusça konuşanların alınması aynı şey mi?
2: Şöyle, yani burada Dnieper Nehri'nin doğu tarafında 8,5 milyon Rus yaşıyor. Şimdi büyük fotoğrafa baktığımızda da Ruslar da Slav, Belaruslar da, Beyaz Ruslar da Slav ve Ukraynalılar da Slav. Bu üçü Doğu Slavlar kanalından. Tamam. Şimdi Batı Slavlara bakalım. Polonyalılar da Slav, Çekler de Slav, Slovaklar da. Bunlar Batı Slavları. Bir de Güney Slavları var Yugoslavya içinde. Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar, Makedonlar, Karadağlılar. Yani Slav
0: tamam,
2: açısından...
0: Finlandiya ve İsveç değil mesela. Yani.
2: Slav açısından baktığımızda mesele yani biraz daha farklı.
1: Hocam şimdi, ne oldu? Ukrayna'yı yuttu şimdi Rusya, tamam mı? Yani maksat neydi? NATO niye almadı o zaman Ukrayna'yı, korumadı? Yani niye o zaman biz bu noktaya geldik? Eğer baştan beri hiç bizim bir ısrarımız olmayacak deselerdi, o zaman niye Ukrayna bugünkü bu acı tabloyla
2: şimdi
1: karşı karşıya kalsın?
2: Kurtuluş Bey, şimdi bir kez
0: geçelim yavaş.
2: 9 ay boyunca Ukrayna'nın etrafında bir kuşatma oldu. Yani bir taraftan Kırım'dan, Karadeniz'den Rus donanması, öbür taraftan tatbikat adı altında Beyaz Rusya'da 9 ay boyunca Rusya sürekli bir tehdidi canlı tuttu. Ve sonra oldu bittiyle operasyon adıyla Ukrayna'yı Nazilerden kurtarmak için saldırı başlattı. Yani irrasyonel olduğu kesin Rus saldırısının şimdi baktığımızda. Yani mantıksal,
0: Bir dakika.
2: Mantıksal bir
0: mantıksal
2: temeli yok.
0: Mantıksal değil. Şimdi kaç kilometre kare ele geçirdi Rusya? O dört bölgede kaç yüz bin kilometre kare?
2: 600 bin kilometre kare. 600 bin kilometre kare Ukrayna'nın toprağı.
0: 200 bin kilometre
2: toprağı. Şimdi, yani onun 5'te 1'ini.
0: 200 bin kilometre kare.
2: Kırım'ı da dahil ettiğinizde işte biraz daha artıyor.
0: 200 bin kilometre kare.
2: Ona yakın.
0: Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık 3'te 1'i 4'te 1'i kadar bir yüz ölçümü ediyor. Şimdi böyle bir coğrafyayı ele geçirmiş. Bu 100 yıl şey yapsa, ekonomik şeylerle boğuşsa gene kârdır o ya. 200 bin kilometre kare toprak demek ya. Bunun daha şeysi var mı? Bir kilometre kare ile geçiriyor.
2: Rusya'nın toprağa ihtiyacı mı var? Zaten 17
0: ya
2: milyon kilometre kare.
0: Fark etmez. Fark etmez ama
3: toprak.
4: Öyle düşünmüyor ama Ruslar. 17 milyon kare toprağı var ama halen Ukrayna ile devam ediyor savaşa.
0: Hayır, diyor ki çok saçma bir şey yaptı diyor. Ya saçma bir şey yaptı dediği şey, bütün Rusya'nın kömürü, Ukrayna'nın kömürü, doğalgazı,
1: nadir elementler,
0: madenleri, buğdayı, her şeyin olduğu 200 bin kilometreyi alıyor ama ayağına sıkmış oluyor, öyle mi bu?
2: Rusya'da daha fazlası var. Rusya coğrafyası içerisine baktığımızda bu doğal kaynaklar bakımından devasa bir coğrafya. Tarihsel bir Rusya'yı belki de haklı kılan yahut da kendisilerinin meşrulaştırdığı bir tarihsel argüman daha var. Bugün Dnieper Nehri'nin doğu tarafının Rus dilindeki adı Novorossiya, Yeni Rusya.
1: Evet.
2: İlk devleti Moskova'da kasabayken ilk devleti Kiev'de kurdular. Yani Kiev Prensliği olarak kurdular. Bu Doğu Slavlarının NATO'ya katılmasını kendilerine yönelik müthiş bir tehdit olarak algılıyorlar. Fakat bu abartılı ideolojik bir yaklaşım. Bir tarafında bunun İşte komünizm döneminde eski Sovyet Cumhuriyetleri üzerinde hakimiyet kurma düşüncesi var. Arka bahçe olarak görüyorlar. Bir tarafında Çarlık hayalleri var. Yani bu kanaldan Rusya'nın hakimiyetini genişletme, sıcak denizlere inme projesi var. Ve Putin içeride bir muhalif ses de duymadı. İki numaralı parti, Rusya Federasyonu Komünist Partisi kendisini destekliyor. Üç numaralı parti, Liberal Demokrat Parti, daha geniş coğrafyaların, Avrupa'nın tamamının işgal edilmesini istiyor. Neticede Şubat ayına az bir süre kaldı. 5. seneyi devriyesine doğru gidiyoruz. Ukrayna savaşı için tünelin ucunda henüz hala bir ışık yok.
0: Evet sevgili vekilim, 200 bin kilometre karede bizi alsak fena olmaz mı ya? Burada Musul Kerkük var, öbür tarafta bizim adalar madalar her
3: öteden
0: yer.
3: Öteden beri mottomuz belli, hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, kimseye verecek toprağımız da
0: yok.
3: Rusya-Ukrayna savaşı bölgeyi tamamını, en çok da bizi ilgilendiren bir savaş. Ne yazık ki öyle bir döneme denk geldik ki kuzeyimizde savaş, güneyimizde savaş, doğumuzda savaş.
0: Evet.
3: Allah'a şükür ki güçlü bir hükümetle, güçlü bir devletle böyle bir döneme girdik. Ve bu savaşların hepsinde taraf olmadan ve zarar görmeden

0: dedikleri oydu ama bugün bu da, biz Ukrayna-Rusya savaşında ne olacağını konuşmak yerine biz ne yapabiliyoruz onu konuşuyoruz. Suriye'de söylediğimiz her şeyin gerçekleştiğini gördük.
1: Bir cümle söyleyeceğim. Yani biz savaşın dışındayız fakat yaşanan gelişmelerden, savaşın seyrinden bir takım çıkarsamalar yapıyoruz. Mesela İngiltere'nin desteğiyle Ukrayna taarruzu 3000-4000 kilometre içeride Apron'daki Rus savaş uçaklarını vurdu. İmha etti değil mi İHA'larla? 40-50 tanesini geçen sene. Şimdi tüm
2: peki
1: bunları...
2: Rusya İngiltere'ye bir nükleer çakarsa
1: hocam,
2: ne olacak?
1: Tüm bunları Türkiye yakından takip ediyor.
0: Teknik yönlerini siz muhakkak ki izah ettiniz. Ben siyaseten bölgedeki konumumuzdan bahsediyorum. Bunu daha önce burada konuşmadık. Ben bir süre önce bir Romanya seyahati yaptım. Dostluk grubu başkanı olarak ama dostluk grubunun ötesinde büyük bir devlet temsili gibi karşılandık. Buradaki en önemli sebep de şuydu. Şu anda biz Balkanlarda bölgesel güç olduğumuzu her yerde kabul ettirdik. Her yer bunu kabul etti.
3: Evet, Balkanlarda
0: Romanya'da
3: önder rolünü kesinlikle
0: bir muhalefet milletvekili. Evet. Ve aynı zamanda da Romanya'nın eski genelkurmay başkanı söz aldı, pozisyonları anlattı, Ukrayna'daki olayı anlattı, Romanya'nın pozisyonunu, Türkiye'nin pozisyonunu, Atatürk'ün nasıl bir devlet kurduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın şu andaki pozisyonunu ve şöyle bitirdi. Keşke biz de böyle bir cumhurbaşkanına sahip olsak diye bitirdi. Bakın bu çok büyük
2: Yunanistan'da
0: bir...
2: Yunanistan'da bile aynı şey söylüyorlar.
0: Ben meclis başkanıyla ve Senato başkanıyla ayrı ayrı toplantı yaptım ve bize açılan salonlar dostluk grubu başkanına açılacak salonun çok ötesindeydi. Bir eyalette eyalet başkanı, belediye başkanı ve valiyle toplantıda onların uğradıkları drone saldırılarını anlatıp geçmiş olsun dileklerini mi ilettim ve bundan sonra olursa tekrar Türkiye olarak biz yanlarında olduğumuzu söyledim. Salondaki birçoğunun bizim kadar konudan bilgisi yoktu. Ve şaşkınlıkla izlediğini gördüm. Bunu şunun için anlatıyorum. Şunu yaşadık, bunu yaşadık demek için anlatmıyorum. Yine Hırvatistan'a gitmiştik. Sayın Meclis Başkanımızla birlikte. Romanya'ya ayrıca onunla da gittik. İnsanlar konuşuyor. Cumhurbaşkanları, parlamento başkanları, başbakanlar. Bir yere geldiğinde farklı bir yüz ifadesine bürünüyorlar. Gülümseme geliyor ve konunun nereye geleceğini anlıyorsunuz. Soru şu. Tayyip Bey bize geleceğini söylemişti, gelecek mi diyorlar. Ülkenin içinde ne yaşarsak yaşayalım. Art niyetli ne yaklaşımlara konu olursak olalım. Şu anda biz dünyada oyun kurucu bir devletiz. Bunu Suriye'de en net şekilde ortaya koyduk. Balkanlarda yaşıyoruz, dünyanın farklı yerlerinde yaşıyoruz. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu anda dünya liderliğini bizim muhalefetimiz dışında her yerde ispatlamış durumda. Gönülden şuna da inanıyorum. Birebir odaya çekildiğiniz zaman muhalefet de bunu kabul ediyor. Ama içinde bulundukları pozisyondan dolayı bunu reddetme ihtiyacı hissediyorlar.
3: Ama aynı zamanda hem Birleşmiş Milletler'de hem NATO'da en ön sıralara geldik, öyle değil mi?
0: En ön sıradayız. Dediler ki bize, Suriye'de siz dediklerimiz oldu dediniz. Ama Suriye Devlet Başkanı Amerika'nın güdümünde. Suriye Devlet Başkanı çıktı, Birleşmiş Milletler'de dedi ki İsrail'e toprak lazımsa New Jersey'den verebilirsiniz. Hani güdümdeydi?
2: Dolayısıyla, en çok rahatsız olan İsrail değil mi o şaradan şu anda?
0: Dolayısıyla şu anda dünyada bunları yaşarken ülkemizin içinde bu lüzumsuz tartışmaları yaşamamamız lazım.
3: Evet.
0: Bunu gönülden söylüyorum ama real politik olarak bunları yaşayacağımızı da biliyorum. Çünkü biz dünyada bu kadar söz sahibiyken bizi rahat tutmak istemeyeceklerini biliyorum. Allah'a şükür ki güçlü bir hükümete sahibiz. Allah'a şükür ki o güçlü hükümeti özümsemiş ve arkasında dimdik duran bir millete sahibiz. Türk milletine sahibiz. Hele hele çıkardığımız son kanundan sonra artık Türkiye'nin doğusu batısı diye de bir şey tartışıyoruz.
2: Nedir son kanun?
0: Barış süreciyle ilgili.
2: Barış süreciyle ilgili.
0: Çıkardığımız kanundan sonra doğuyu da batıyı da tartışmıyoruz. Türkiye'nin her tarafı bir bütündür. Zaten fiilen bunu biliyorduk ama bunu ilan da etmiş olduk. Ve dünyadaki tüm bu olumsuzluklar

0: Dünyadaki tüm bu gelişmelere ve asrı da aşan bir dönüşüme güçlü bir şekilde gidiyoruz. Bu da bize gurur vermeli.
1: Bir İsrail'e terbiye etme görevi Türkiye'ye düşer mi? Öyle bir şey seziyorum ben.
2: Senin sanki içinden geliyor.
0: Şu andaki sanki İsrail'in yapmış olduğu açıklamalara, bu son yaptığı açıklamalara bakın. Terbiye ettiğinizde çok net bir şekilde görüyorsunuz aslında.
1: Öyle bir terbiye değil ama daha.
0: Bakın şey, İsrail'in bizden başka muhatap alıp da saldırdığı kişi kalmadı gibi. Dikkat edin. Bizden başka İsrail'e dik durabilen.
2: Bu iyi bir şey mi sizce?
0: Bence iyi bir şey. Dünya 5'ten büyüktür diyebilen ikinci bir lideri yok şu anda dünyanın.
3: Yani biz tabii Birleşmiş Milletler'i değerlendiremedik. Çünkü bu fon patlattılar.
2: Çıktı. Evet.
3: Birleşmiş Milletler'de ne oldu?
2: İnanılmaz.
3: İsrail terör devleti, Netanyahu soykırım figürü. Dünyada yalnızlaştı. BM salonunda bir Allah'ın kulu kalmadı.
2: Salonda insan kalmadı.
3: Evet, yani bu tabloyu kim oluşturdu
4: bir
3: dünyada?
4: Bir şey kaçırmayalım.
3: Türkiye çok büyük, yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tabloyu oluşturdu. Ve insanlar gerçekten, biz dedim ya bu işte o parayı kim almış diye buna kafamızı gömüyoruz ama hedefin İsrail'in, burada Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin bu iktidar misyonunun nasıl hedeflediğini sadece görmüyoruz. Yani göremiyoruz. Çünkü İsrail için Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada bir dönem daha kalması demek çok büyük bir felaket. Çok
0: sadece
3: büyük bir felaket.
0: Birleşmiş Milletler'i konuştuğumuz bir program yapmak gerekir belki de.
4: Bir şeye atlamayalım.
2: Gazze konusunda da küresel olarak en önde bir numara değil miyiz?
0: Evet, ve arkamız dolu ama şu anda.
2: Arkamız dolu şu anda.
0: Baştan yalnızdık, şu anda arkamız dolu.
2: Ve bu çabalarla doldu arkamız.
0: İspanya'dan tutun da.
2: Evet.
0: İtalya'nın tutumu ortada.
2: Hepsi sonra da
5: harekete geçecek dünyayı.
4: Hatta bence diyor. Bir şeyi unutmayalım. Yani tamam, BM ile ilgili konuştuk ama Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili, bu daimi 5 üye ile ilgili,
2: evet,
4: dünyaya acil bir reform ihtiyacının olduğuna ilişkin bir teklifte bulundu. Yani bu da neyi, kimi rahatsız etti? Bu 5 daimi üyenin aslında küresel anlamda oluşturulmuş olan bir düzene karşı aslında, evet, bir itiraz, bir başkaldırı ve dünyadaki mazlumların, ezilenlerin artık bundan sonraki süreçlerde insanlığın geleceğinin tehlike altında kalmaması için yeni bir sistem önerdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bir reform teklifi yaptı aslında dünyaya. Bence bu çok önemli bir itiraz.
5: Reform Birleşmiş Milletler'in içerisinde 20 senedir, 30 senedir komiteler kanalıyla zaten konuşuluyordu. Erdoğan'ın yaptığı şu,
4: tamam,
5: bunu efkar-ı umumiyede dünya
4: bu kadar güçlü
5: sesle, biçimde dile getirdi.
4: Hocam, bunu bu kadar dünyada güçlü bir sesle dillendiren başka bir lider var mı bugün?
5: Ya tabii
4: burada,
5: ki, tabii
4: burada,
5: ki.
4: Burada,
5: tabii
4: şöyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında
3: şöyle tarihi bir kırılmanın, hocam bak, tarihi bir kırılmanın eşiğinde bu coğrafyada.
4: Ezberini bozdu Sayın Cumhurbaşkanımız.
3: Bağımsız Filistin devleti kurulacak mı, kurulmayacak mı? Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Tayyip Erdoğan savunuyor üzerinde. Yani Tayyip Erdoğan olmazsa bağımsız Filistin devletinin de kurulduğunu görmeyeceksiniz. İsrail bugün kendisi için varoluş sebebi sayıyor bunu. Diyor ki Filistin devleti kurulursa Türkiye zaten buraya gelecek. Adamlar çağıracaklar bağımsız Filistin devletine, her şeyini Türkiye üstlenecek. Ondan sonra bizim hiçbir güvenliğimiz, gücümüz bu coğrafyada kalmayacak. Dünya şu an bunun çekişmesi. Bizim gördüğümüz bu kavga, fon kavgası, bağımsız Filistin devleti kurulacak
4: ya
3: mı, kurulmayacak mı?
4: Zaten bu fon meselesi.
3: Meselesi.
4: Hemen Sayın Cumhurbaşkanımız daha uçaktayken, dönüşteyken bunların Türkiye'de böyle yeni parti ve türevleri tarafından köpürtülmesi ve iktidara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir operasyon haline getirilmesinin tek sebebi, ben söyleyeyim,
1: evet,
4: yani.
1: Evet, sen söylesin.
4: Bu aparatların sonucudur.
2: Bugünkü konuşmasında küresel oligarklardan bahsetti. Dünyanın bu geldiği, evet, düzende. Bu Cemil'in söylediği işte sermaye sahiplerinin önlerini görmediği ve nasıl dünyayı nereye götüreceklerini henüz bilmediğini söyledi. Yani demek istiyorum ki küresel sermayeye de el attı şu anda ve önümüzdeki günlerde bu mücadelesini sürdürecektir gibi geliyor. Bence bu çok önemli.
5: Ben Cemil Bey'e bir önerim var. Şimdi 7 Ekim 2023 Aksa tufanı. Bunun 3. yılı geride kaldı. Bu 3 yıl boyunca

0: Ya bir taraftan işte İsrail dünyada önemli ölçüde etkisini, nüfuz onu kaybetti. Yahudi karşıtlığı, İsrail karşıtlığı arttı. Batı Avrupa ülkeleri bir bir Filistin'i tanıma aciyetine gittiler. Bunu mesela bir yayında yani Türkiye neler yaptı 3 yılda, dünya nereden nereye geldi? Bunu bir kapsamlı olarak bir yayında belki de
1: yapalım, memnuniyetle.
0: Konuşmamız
1: Zaten
0: gerekecek.
1: yapıyoruz, çok belgesellerimiz, şeylerimiz var haber olarak.
2: Bu arada ama İsrail'de 27 Ekim'de seçim var, yanlış hatırlamıyorsam.
1: İsrail'de mesela ondan dolayı ne oldu? Haberi varmış değil mi? Gitmiş Dubai'nin başındaki adama, aman bana haber verdiğini söyleme diye yalvarmaya gitti Netanyahu.
0: Zaten uçan kuştan haberi olan, CIA ile birlikte çalışan Mossad haber almış. Fakat acaba işte burada Hamas'ın içerisindeki bir kanatla bir irtibat mı var? Ne olduğu hala belirsizliğini koruyor. O tarafı biraz flu.
1: Peki Netanyahu giderse İsrail'de bir şey değişir mi?
0: Netanyahu'yu muhtemelen 27 Ekim'de eğer son dakika ertelemezlerse seçimleri, muhtemelen seçimler sonrasında devre dışı kalacak. Yahut da seçimleri kazanıp kabine kurmuş olsa bile Amerika'daki Siyonistler ve derin İsrail devleti Netanyahu'yu azledecek benim kanaatime göre. Çünkü İsrail itibar kaybetti. Bir, tüm bu soykırım suçlarının, savaş suçlarının işlenmesine mütevellit.
1: Ama %80 destekliyor Netanyahu'yu, böyle diyorlar yaptıklarını.
0: Yani şu an itibariyle kamuoyu araştırmaları ortada gözüküyor.
1: Yaptıklarını destekliyorlar. Yani Filistin soykırımını da destekliyorlar. Ne kadar agresif şey olursa
0: destekliyorlar. O doğru. Çünkü İsrail kamuoyu Siyonist endoktrinizasyon ile karşı karşıya, kendilerini Tanrı'nın seçilmiş kulu olarak görüyorlar. Yaptıkları her şeyi dini bakımdan
1: dünya açısından problematik bir topluluk haline geldi.
0: Fakat İsrail yeni bir başlangıç yapmak için Netanyahu'dan kurtulma yoluna gidecek. Trump da bunu istiyor. Bir günah keçisine ihtiyaç var. Yani tüm bu soykırımın, saldırıların, savaş suçlarının sorumlusu olarak Netanyahu ilan edilecek, devre dışı bırakılacak, belki içeride cezaevine atılabilecek. Çünkü hakkında pek çok kanaldan tahkikat, mahkeme devam ediyor. İsrail böylece bir temiz sayfa açmaya çalışacak.
1: Ama Netanyahu ile kurtulamayacak. Yani İsrail oradaki vatandaşları, her ne haltsa onlar. Yani soykırıma yanındalar, her türlü şeyin yanındalar. Kanser hücresi gibi bir insan topluluğu birikti orada.
0: Tabii ki.
1: Netanyahu giderek bunlar düzelmeyecek ki.
0: Tabii ki 90'lardaki İsrail değil. 90'larda İsrail'deki seçmenlerin yarısı İşçi Partisi'ni, liberal eğilimli partileri destekliyorlardı ve Yahudilerin yarısı bir Filistin devleti kurulmasını, bir uzlaşı sağlanmasını kabul etmişti ve bu kanaldan Oslo görüşmeleri sonrasında
3: İzak Rabbini öldürdüler işte bu
0: Gazze Eriha Anlaşması imzalandı. Fakat bugün İsrail'de demografi değişti. 2 milyon eski Sovyet coğrafyasından İsrail'e göç geldi ve gelenler
1: yine suçlu Rusya,
0: gelenler
1: yani,
0: buraya gelenler daha çok Siyonist düşünceyi ve aşırı dini siyasi partileri desteklemeye başladılar. Yani sadece Netanyahu'dan aslında İsrail kurtularak hocam, eski politikalarını yine sürdürme cihetine gidecek.
2: Hocam Netanyahu zaten İsrail'de katil, İsrail'de katil Netanyahu şu an içeride zaten yargılanıyor ve İsrail kanunlarına göre başbakanın yargılanmaması için bir engel yok. Sadece yargılanmamak için de, yani bu işte davaların, soruşturmaların İsrail'de derinleşmemesi için de, yani hem seçimleri dediğiniz gibi erteleme yoluna da gidebilir, hem de çok farklı yolları da deneyebilir.
3: Öyle, seçimlerin erteleme yani ihtimali şundan kaynaklanıyor. Evet. Arap listesi var.
1: Ne var?
3: Buna Arap listesi,
0: Arap siyasal partilerinin,
3: buna kral katılımı, yapıcı bir güç deniyor. 3 ile 8 arasında bir güçleri var bunların.
1: %3 mü?
3: Yok, 3 ve 8 sandalye.
1: 3 ve 8 sandalye.
3: Şimdi Netanyahu'nun sandalye sayısı 19 ile 21 arası. Toplam 120 sandalye var. 60'ı geçemiyorlar bu gruplar. Şimdi muhalefette Eisenkot var, eski genelkurmay başkanı. Netanyahu'nun yerine geçme ihtimali en yüksek olan kişi de bu. Şimdi diyorlar ki bunu kim belirleyecek? Bu Arap listesi belirleyecekse seçimi erteleyelim. Şu an bütün çabaları o. Çünkü Arap listesi Netanyahu'yu devirecek.
1: Evet, sen bir toparla bakalım bugün bütün konuştuklarımızı. Fondan gir,

0: İsrail'den, Rusya'dan çık.
1: Fon meselesi zannediyorum Türkiye için faydalı olacak sonunda. AK Parti'ye olan da, evet, AK Parti'ye de daha büyük faydası olacak gibi geliyor. Sayın milletvekillerinin düşüncesi de o gibi geliyor. AK Partililer yakalandıkları anda yakalanmış olacaklar yani. Tartışması olmayacak. Bu böyle. Rusya savaşına gelince vallahi Rusya kazandı mı kaybetti mi bunu dünya karar vermedi gibi geliyor bana henüz.
0: Yani Ukrayna'nın kaybettiği kesin çünkü Ukrayna diye bir ülke kalmadı.
1: Evet, o doğru. Zaten kukla bir başkanları vardı. Putin'in onu iyice belliydi. Ama Putin de soru işaretleriyle savaşı bitirdi. Evet, her şeye rağmen.
0: Programı da bitir.
1: Evet sevgili izleyiciler, bu akşamlık bizden bu kadar. Haftaya yine buradayız.

0: Televizyon ya da radyo. Her ikisinin de kuralları var. Gazete veya dergi. Bunların da hem bir sorumlu müdürü hem de yayıncısının hukuki bir muhatabı var. Peki ya bugün milyonlarca insanın haber aldığı sosyal medya? Görünürde o da tamamen hukukun dışında değil. Ancak aması var. Nedir o? Şu, sosyal medyanın hızıyla hukukun hızı aynı değil maalesef. Bir yalan birkaç dakikada milyonlara ulaşabiliyor mesela. Gerçek ortaya çıktığındaysa bir insanın itibarı çoktan yerle bir edilmiş oluyor.
1: Dijital ekosistem çok hızlı gelişir ama maalesef yasal düzenlemeler hep eksik kalır.
2: Dolayısıyla hakaret eden, işte şantaj gerçekleştiren, iftira atan kişilerin yanına kar kalıyor. Çünkü sosyal medya şirketleri, işte kişisel verileri, bilgileri ve suç işleyen hesaplarla ilgili detayları ne yazık ki istenen ölçüde paylaşmadığı için yapanın yanına kar kalma durumu söz konusu oluyor.
1: Her ne kadar ceza kanununda hakaret, iftira suçları bağlamında bir cezai yaptırım öngörülse de mevcut ceza kanunları bu anlamda yetersiz.
2: Bu durumda ister istemez sosyal medyayı bir suç merkezi, hakaret merkezi haline getirmeye başlıyor. Özellikle de anonim hesaplar üzerinden bunların çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirildiğini görüyoruz.
0: İsmi yok, fotoğrafı yok. Gerçek kimliği bilinmiyor. Lakin gerçek bir insanı hedef alabiliyor. Üstelik tek kişi onlarca hesap açıp aynı iddiayı farklı insanlar söylüyormuş gibi de yayabiliyor. Böylece hem bir karalama kampanyası hem de sahte bir kamuoyu üretilebiliyor.
1: Bu dijital ekosistemin en önemli problemidir. Maalesef platformlar sadece bir e-postayla kaydolunabiliyor ve nickname dediğimiz takma adla da paylaşımda bulunabiliyor. Dolayısıyla kişinin gerçek kimliği bilinemiyor.
2: Ben anonimim. Nasıl olsa ben yakalanmam gibi bir durum aslında sosyal medyada söz konusu değil. İstenildiği takdirde yani sosyal medya şirketleri gerçekten görevlerini doğru bir şekilde ifa ederlerse, ofis ve temsilcilik kağıt üstünde değil, gerçek manada açılırsa bu bilgiler paylaşılmak zorunda kalacak.
1: Bu basit bir hukuki hamleyle, teknik bir hamleyle yapılabilir. Yani kişi ifade özgürlüğü kapsamında anonim hesabı tercih ederek paylaşımda bulunabilir. Ancak bir kişilik hakkı saldırısı söz konusu olduğunda, hakaret veya iftira kapsamında suç işlediğinde bu kişinin anonim hesabının kim olduğunun tespit edilebilmesi gerekir. Bu konuda hukuki ve teknik düzenleme şarttır.
2: Ortalığı yangın yerine çeviren, sahte bilgiyi yayan ve milli manevi değerleri sömüren, onlarla ilgili yanıltıcı bilgiyi yayan bu hesaplara yaptırım da uygulanacak.
0: Bugün bazı sosyal medya hesapları bir gazete veya televizyon programından daha fazla insana ulaşabiliyor. Tek paylaşım milyonlarca kişiye erişebiliyor. İşte bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Erişim gücü büyüdükçe sorumluluğun da artması gerekmiyor mu?
1: Paylaşımıyla binlerce insanı etkileyebiliyor. Etki gücü çok fazla. Dolayısıyla linç kültürünün olduğu bu dijital ortamda bu kişilerin de özen yükümlülüğü olmalı. Bir kere her paylaşımı yapmamalı, teyit etmeli. Bunu yapamıyor, anonim hesaptan paylaşıyor veyahut da çok fazla takipçili insanı reklam tuzağına düşerek paylaşarak etkiliyor. Dolayısıyla burada çok fazla takipçili hesapların veyahut dijital yayın yapan kişilerin hukuki ve özen sorumluluğunun fazla olması gerekir. Çünkü linç kültürü olan toplumda

0: kişilik hakkı başka türlü korunamaz.
1: Şimdi başka bir konu daha var. Bir içeriği büyüten yalnızca onu paylaşan kişi değil, bir de algoritmalar söz konusu. Öfke, kavga, sansasyon, suçlama. Etkileşim yükseldikçe içerik daha geniş kitlelere taşınabiliyor. Yani mesele şu. Evet, bir yalanı kullanıcı üretiyor olabilir ama milyonlara onu ancak algoritma ulaştırabilir.
2: Çünkü algoritmalar kullanıcıların bu noktada dijital ayak izlerini takip ediyorlar. Neyi beğeniyoruz, neyi seviyoruz, kimle etkileşime geçiyoruz, hangi hesapları takip ediyoruz? Yapay zeka ile bunları işliyor ve analiz ediyorlar. Örnek vermek gerekirse çocuklara şiddet içerikli eylemleri içeren videoları, görüntüleri çıkartarak onların şiddete eğilimli bir hale gelmesine sebebiyet veriyorlar. Ya da kullanıcıları yasa dışı bahis, kumara sevk edebiliyorlar, suça sevk edebiliyorlar. Bu durum zamanla içinden çıkılmaz bir hale gelmeye başlıyor. En büyük sorun bunların şeffaf olmaması.
0: Bu firmalar, platformlar, ticari firmalar reklamlarla ve kendilerine yapılan ödemelerle algoritmaları etkileyerek kişinin yapmış olduğu paylaşımı görünür kılıyor.
2: Algoritmaların şeffaf olabilmesi için platformların yasalara tabi olmasından ziyade kendi iç denetimlerini geliştirmesi gerek. Ama onlar ne yapıyorlar? Para ve gelir elde edebilmek adına her şeyin mübah olduğu bir düzen kurmuş durumdalar.
0: Suç içeren bir paylaşıma rağmen bunu denetlemiyor. Ve üstüne üstlük bir de para alıp algoritmasını değiştirerek görünürlüğünü arttırıyorsa suçta iştiraki kapsamında sorumluluğu olmalıdır. Ağır para cezaları olmalıdır ve bunu denetleyen kişilerin de cezai müeyyidelere tabi tutulması gerekir.
2: Çünkü algoritma artık milli bir güvenlik sorunudur. İnsanları yanlış yönlendiren, çocukları, gençleri zehirleyen bir noktaya doğru evrilmiştir. Çözüm basittir. Yasaların mutlak suretle tıpkı geleneksel medyayı nasıl denetlediği gibi aynı şekilde sosyal medyayı ve dijital platformları da denetlemesi son derece önemlidir.
1: Kimsenin sosyal medyayı susturmak gibi bir derdi yok. Eleştiriyi engelleme gayesi de. Ama şu ayrımında yapılması gerekiyor. Eleştiri başka, iftira başka. Fikir başka, hakaret başka. İfade özgürlüğü başka, cezasızlık başka. Bu nedenle hukuk sosyal medyanın hızına yetişmek durumunda. Aksi takdirde cezayı mahkemeden önce sosyal medya veriyor. Üstelik sosyal medyanın mahkemesinde ne delil var, ne savunma var, ne de temyiz.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak.
2: Evet.
1: Ama ya daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak.
3: Bu açıklamanın ardından tütün ürünlerine ilişkin yapılacak düzenleme sosyal medyada çokça tartışıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla eleştirilere yanıt verdi. Vatandaşların akıllarındaki soru işaretlerini giderdi. Bu gördüğümüz tablo önlenebilir bir yıkımdır. Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür. Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır dedi. Sigara sebebiyle zarar görmüş bir akciğer görseli de paylaşan Bakan Memişoğlu, 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışının engellenmesini önceliklendirdiklerini belirterek, konuya ilişkin yeni kanun taslağı hazırlıklarını kişisel verilerin korunması çerçevesinde ele aldıklarını açıkladı. Mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor. Yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz. Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşımızın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi biliyoruz. Sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Amacımız başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır.

0: birlikte daha sağlıklı, daha rahat nefes alabilen bir Türkiye'yi inşa etmektir. Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir ifadelerini kullandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İki kayayı birbirine bağlayan köprü evi ve bahçeyi birleştiriyor.
2: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde, yapı ayrı bir şey, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde, ikisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
0: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki yapı kanyonun 168 metre üzerinde bulunuyor. Ev bir kayada, bahçe ise başka bir kayada yer alıyor. İki bölüm köprüyle birbirine bağlanıyor. Kayalık üzerinde 1965 öncesine kadar kerpiç bir yapı bulunuyordu. Daha sonra betonarme yapı inşa edildi. Günümüze kadar ulaşan ev görenlerin yüreklerini ağzına getiriyor.
2: Çok güzel bir yapı. Arada arka alt tarafında büyük bir kanyon var.
0: Uçurumun kenarındaki bu sıra dışı yapı hem konumuyla hem de iki kayayı birbirine bağlayan köprüsüyle dikkat çekiyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ağaçlar kökünden söküldü. Araçlar devrildi. Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. İsayas kasırgası ABD'nin Florida eyaletinin kıyılarını vurdu. Bu son iki yılda Florida'yı vuran ilk kasırga olarak kayıtlara geçti. Şiddetli rüzgar ve sağanakla kendini hissettiren kasırga eyaletin birçok bölgesinde yıkıcıydı. Devrilen ağacın altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar da oldu. Ancak şiddetli kasırgaya karşı kendini şanslı hissedenler de vardı.
3: Tahmin edilen büyüklükteki bir kasırgaya kıyasla çok şanslıydık. Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi ama bu durum olabildiğinden çok daha iyiydi. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz.
0: Oluşan yıkım nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşandı. 800 binden fazla haneye elektrik verilemedi. ABD ordusu arama ve kurtarma çalışmaları için sahaya indi. Eyalet genelinde enkaz kaldırma çalışmaları başlarken İsayas kasırgası hızını kaybetti. Ancak yetkililer şiddetli rüzgarların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulunuyor.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Saatler 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri paylaşacağız. Bursa'dan Denizli'deki Kaplıcalar'a gitmek için hareket eden tur otobüsünün yolculuğu Manisa'da faciayla sonuçlandı. Kavşağa kaçıran otobüsün şoförü geri manevra yaptı. O esnada arkadan gelen çekici de otobüse çarptı ki korkunç kazanın görüntüleri de sonrasında geldi. 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs ve çekicinin şoförleri gözaltına alındı.

0: Yolculuk faciayla sonlandı. 11 Ocağı ateş düştü. Çekicinin tur otobüsüne çarpmasıyla otoyolda can pazarı yaşandı.
1: Tam bir savaş alanı gibi.
0: Tur otobüsünün yolculuğu Bursa'da başladı. Rotada Denizli Pamukkale'deki kaplıcalar vardı. Kimi dinlenmek, kimi şifalı sularda vakit geçirmek için yola çıkmıştı ama hiçbiri bu yolculuğun böylesine büyük bir kabusa dönüşeceğini bilmiyordu.
1: Evet, bu feci kazada gerçekten çok kaybımız var.
0: Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Otobüsün şoförü Metin Yavuz Manisa-Akhisar kavşağını kaçırıp geri gelmeye çalıştı. O anlarda ilerlemeye devam eden çekici otobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yan yattı. Kereste yüklü çekici ise yoldan çıktı.
2: Şu anda bulunduğumuz İstanbul-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde.

0: tam bir can pazarı yaşandı. Olayın ardından yaralılar Manisa ve Akhisar'daki hastanelere gönderildi ve iki şoför de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla gözaltına alındı.
1: Orada durmuş olması bile aslında şeyi bize bilgiyi verir. Yani tırın hareket halinde öbürünün ise durmuş olduğunu bize gösterir.
2: Ortaya çıkan manzara yürekleri dağladı. Otobüsteki yolcular için sıradan başlayan yolculuk şoförün yaptığı manevra sonucu korkunç bir kazaya dönüştü.
1: İnsanların risk anlayışları olmayınca, karşısındakilere karşı risk anlayışı ve sorumluluk duyguları olmayınca sonuç böyle oldu.
2: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Ancak gelen haberler ne yazık ki çok acıydı.
3: 34 tane yolcumuz var, 3 mürettebat var ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken Manisa Valiliğinden de yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama geldi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Katliam gibi kazanın ardından 11 can kaybı, 27 yaralı ve sevdiklerinin yolunu bekleyen ailelerin acısı kaldı.
4: Manisa'da tır otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe bizlere aktaracak.
5: Teşekkürler Sinan Tatlı. Evet, bir otobüs şoförünün ya da bir şoförün yapılabilecek en büyük hataydı bugünkü. İşte Akhisar yolunda meydana geldi, otoyolda meydana geldi. O otoyolu çok kullanıyoruz. Normal bir otoyol ve oldukça güzel bir otoyol. Her görüşü oldukça açık bir otoyol. Ama bir otobüs şoförü kavşağı kaçırdı diye, Denizli kavşağını kaçırdı diye geri geri geldi. Haberimizde de seyrettik. İşte şimdi uzmanların da söylediği bir nokta var. Geri geri gelirken en aşağı 8 km hızla geliyordu ve arkasından gelen tır 70-80 km hızla gelse çok büyük bir facia, yani çarpı 30. İşte o facia da bugün o noktada meydana geldi. İşte ardından tabii ki ihbar üzerine birçok sağlık ekipleri, ambulanslar o noktaya ulaştı ama dediğimiz gibi bilanço çok ağırdı ve kazada 11 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi de yaralandı. 27 kişi tabii ki Manisa'nın çeşitli hastanelerine, bölgedeki çeşitli hastanelere gitti, onları belirteceğim. Ama otobüs şoförü ve tedavi otobüs şoförü ve ardından araç sürüsü tedaviden ardından ve tır şoförü gözaltına alındı, onu da belirtelim. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor ve Manisa'da yaşanan bu acı olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan tabii ki rahmet, yaralıları da acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenler Cemile Mebişçi, İhsan Taşçı, Münire Er Yılmaz, Zülfinas Tosun, Sevgi Karaboğlu, Safinas Elkurt, Vesile Ekici, Şahinaz Boran, Fikriye Yur, Semra Şentürk, Kadriye Turhanlar. Allah'tan rahmet diliyoruz bu feci kazada hayatını kaybedenler. Yaralılar ise 8'li Celal Bayar Hastanesi'nde Manisa'da, 9 yaralı Merkez Efendi Hastanesi'nde, onlar da Manisa'da, 2 yaralı Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi'nde, 6 yaralı Akhisar Devlet Hastanesi'nde Sinan Tatlı ve 1 yaralının durumu ağır, 18 yaralının durumu ise orta şiddette ve 8 yaralının da durumu şu anda iyi. Dediğimiz gibi tüm yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendiren 3 Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltından 3 şüphelinin işlemleri titizlikle şu anda devam ediyor. Dediğimiz gibi katliamdı, katliam gibi bir kaza değil, katliamdı bu kaza. Hayatını kaybeden 27 kişi var burada, bu noktada, ve dediğimiz gibi şu anda yaralıların tedavisi de devam ediyor. Olmayacak yerde yapılan bir hareketti otobüs şoförünün yaptığı, bir kavşağı kaçırdı diye o noktada otoyolda geri geri geldi ve işte burada noktada katliam meydana geldi. Dileriz ki böyle kazaların artık ülkemizde yaşanmaması diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
4: Sefer Ağacı'ya teşekkür ediyoruz. Aktardığı bilgiler için bir başka kaza haberi daha vardı. Geride bıraktığımız gün Kahramanmaraş'ta Milliyetçi Hareket Partisi heyetinin içinde olduğu araç kamyonetle çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve il başkanı Mansur Metehan dahil olmak üzere her iki araçtan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
6: Milliyetçi Hareket Partisi heyetinin içerisinde olduğu otomobil kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza Kahramanmaraş-Afşin-Elbistan karayolunda meydana geldi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve koruma polisiyle Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın içerisinde bulunduğu araç kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle makam aracı metrelerce savruldu, kamyonetse devrildi. Kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybederken her iki araçtan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zuhal Karakoç buradaki tedavisi sonrası Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıları hastanede ziyaret eden Vali Mükerrem Ünlüer sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
7: Diğer yaralılarımızın şu anda durumları iyi. Biz hepsini ziyaret ettik. Vekilimizin ileri düzey bir tetkike ihtiyacı var. Şu anda bu gece inşallah onu Ankara'ya nakledeceğiz.
4: MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve il başkanı Mansur Metehan dahil olmak üzere her iki araçtan toplam 7 kişi yaralandı demiştik. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor. Son duruma bakacağız şimdi. Haber muhabiri Mehmet Geçkel'e sözü bırakalım.
8: Evet, kaza Elbistan Avşin Karayolu üzeri Avşin Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. MHP heyetini taşıyan otomobille kamyonet çarpıştı. Kamyonette bulunan 16 yaşındaki Samet Özdemir hayatını kaybederken yaralılar da hastanede tedavi altına alındı. Yine MHP Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili, Kahramanmaraş milletvekili de Zuhal Karakoç da bu kazada yaralanan isimler arasında. Yaralıların ilk tedavisi Avşin Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıları Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de ziyaret etti. Milletvekilinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı Vali Mükerrem Ünlüer ve belinde bir rahatsızlık bulunduğu, daha önceden belinde tedavi gördüğü rahatsızlığın kaza sebebiyle ilerlediği ve bundan dolayı da ileri bir tetkik yapılacağını açıkladı. Şu dakika itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un sevk edildiğini ifade edelim. Zira ambulansla şu anda Hatay'a sevk ediliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle uçakların iniş yapamayacağından dolayı ambulansla karayoluyla Hatay'a götürülecek milletvekili ve bu noktadan da Ankara'ya sevk edilecek. İleri düzeyde tarama yapılabilmesi için diğer yaralarında sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Vali Mükerrem Ünlüer yapmış olduğu açıklamada maalesef bir vatandaşı bu kazada hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımızın şu anda durumları iyi. Biz hepsini ziyaret ettik. Vekilimizin ileri düzeyde bir tetkike ihtiyacı var. Bu gece Ankara'ya nakledeceğiz ve hayati tehlikesi yok. Ancak daha önceden de olan belle ilgili bir sorunu var ve kazada bunun ilerlemiş olacağından şüphelenildiği için Ankara'daki doktorların kendisini görmek istediğinden dolayı da sevk işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi. Ambulansla karayoluyla Hatay'a götürülecek ve ambulans uçakla da Milletvekili Karakoç o noktadan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilecek. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade edelim. Biz gelişmeleri takip edeceğiz diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
4: Mehmet Geçkel'e teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan tanker Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Tanker mürettebatın demir atmasıyla durabildi.
6: Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü. Kimyasal madde taşıyan tanker kıyıya metreler kala durabildi. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı İvyan isimli kimyasal madde taşıyan tanker Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait EGM-4 ve Kurtarma

0: jandarma 11 römorkörleri sevk edildi.
1: Demir atmış durumda. Hareket etmiyor. Evet, evet, çalışmıyor. Makine çalışmıyor. Hareket etmemiş durumda. Geldiğimizden yaklaşık 20 metre ileri aldı.
0: Gemi trafiği geçici olarak askıya alınırken ekipler gemiyi kurtarma çalışması başlattı. Geminin kıyıya metreler kala durduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Tankerin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptanı ve kurtarma 7 romorkörü refakatinde Küçükçekmece demir sahasına emniyette demirletildiği duyuruldu.
2: İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz hafta çöken Kardeşler Apartmanı 5 kişiyi canından etti. Binanın 7 katından 4'ü kaçaktı ve iddialara göre bu kaçak katlar apartmanın deprem olmadan bile kendi kendine yerle bir olmasına neden oldu. Maalesef mega kentin dört bir yanı bu tip binalarla dolu. Arkadaşlarımız da İstanbul'daki benzer yapıları görüntülediler. İşte hem içinde yaşayanları hem de çevresindekileri korkutan o binalar.
3: Yakın zamanda Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde kendi kendine yıkılan binalar çıkmaya başladı.
4: Bir önce müdahale etmeleri gerekiyor, yoksa aynısını bir daha yaşamak istemiyoruz tabii.
5: 7 katın 4'ü kaçaktı. Deprem bile olmadan kendi kendine çöktü. İstanbul'un dört bir yanı kaçak katları olan binalarla dolu. Hepsi de hem içinde yaşayanlara hem de çevresindekilere büyük tehlike oluşturuyor.
6: Binanın mimarisine tamamen aykırı şekilde yapılan kaçak yapılardan biri de Bahçeli Evler'de bulunan bu apartmana ait. Binanın 1984 yılında yapıldığı ve 1993 yılında da kaçak kat çıkıldığı tespit edildi. Mimari yapıya tamamen aykırı şekilde inşa edilen kaçak iki katsa mahalleliği korkutuyor.
7: Bak kaçak kata bak. Korku veriyor tabii, vermez olur mu ya?
8: Bizim binamız da yıkıldı, benim oturduğum bina. Kentsel dönüşüme gitti. Ve onda da mesela her dairede 5'er metrekare kaçak vardı yani.
9: İlave olarak binaya şu anda yük getiriyor. Yani bu bina ilk başta yapılırken ona uygun olarak bir kolon boyutları vardı, ona uygun içerisinde demir vardı, ona uygun beton dayanımı vardı. Herhangi bir ilave, işte alt katlarda bir güçlendirme yapılmadıysa bina ciddi risk altındadır.
3: Kaçak binanın o halde nedir problemi? Mühendislik hizmeti almamasıdır aslında. Mühendislik hizmeti almayan bir binada müteahhit ve kalfanın insafına bırakılmış binadır.
6: İstanbul Fatih'te bulunan bu ince bina aslında 4 katlı. Yani teoride öyle. Ancak üzerine bir kaçak kat çıkılmış. Bu da yetmezmiş gibi kaçak katın üzerine de bir kaçak kat çıkılmış. Yani binanın üzerinde sanki farklı bir bina varmış gibi gözüküyor. Ve tabii tehlikeye de davetiye çıkarıyor.
10: Bizim bina zaten aşağıdan su çekiyor. Tehlikeli.
5: ATV Haber'in 2024'te haberleştirdiği bu yapıda da değişen bir durum yok. Bina kaçak değil. Çünkü imar affından yararlanılmış. Ancak yine de alarm veriyor.
3: Bu tür binalara imza atmış olan, yani 4 kat iken 6 katı olan mühendis ve mimar arkadaşlar da ruhsat projelerine imza attıkları o binaları da mutlaka denetlesinler.
2: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 7 katlı bina çalışmalar sırasında çöktü. Çevredeki binaların doğalgaz ve su tesisatları zarar görürken enkaz altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Kontrolsüz yıkımsa cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
11: Bir anda aynı yere çöktü. Allah olsun yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü.
0: Kontrolsüz yıkım az kalsın faciaya neden oluyordu. İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı vardı. Ekiplerin yürüttüğü yıkım çalışması sırasında diğer bina aniden çöktü. Molozlar çevredeki bina, doğalgaz, su tesisatı ve aydınlatma direğine zarar verdi.
11: 7 katlı bir binaydı. Bina bir anda, bina da değil, blok, site şeklinde bir bloktu. Yaklaşık 54-55 daireli olan bir blok. Bir anda aynı yere çöktü. Allah korusun yan yatsaydı karşıdaki bütün...

0: tüm binaların hepsini götürürdü.
1: Neyse ki sokakta kimse yoktu. Yapılan incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.
2: 14 yaşındaki Murat İmra, ablasının doğum gününde başından vurularak hayatını kaybetmişti. İddialara göre onu öldüren silahın tetiğine basan en yakın çocukluk arkadaşıydı. Şüpheli önce Murat intihar etti dedi, polis sorgusunda köşeye sıkışınca kazayla oldu diye olayı itiraf etti. Ancak telefonunda yapılan incelemeler dosyayı bambaşka bir yere getirdi. Şüphelinin cinayetten önce yapay zekaya silahlar ve adam öldürmenin cezası ile ilgili sorular sordu. Tespit edildi.
3: Benim kızımın doğum gününde oğlumu öldürdüler.
4: 14 yaşındaki Murat İmra akranı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Tutuklu şüphelinin telefonu incelendi, silahlarla çekilmiş fotoğrafları ve yapay zeka ile yaptığı yazışmaları ortaya çıktı. Silahlar ve öldürmenin cezası ile ilgili soruları kan dondurdu.
5: Hangi silahla vurursam adam ölür? Tüfekle vurursam ne kadar ceza alırım? Bu şekilde araştırmalar yaptı. Dosyaya girdi.
4: Murat İmra ablasının doğum gününü kutlamak için Sakarya'ya aile dostlarının yanına gitmişti. Ablasının doğum gününde çocukluk arkadaşı tarafından başından vuruldu. Şüpheli önce Murat intihar etti dedi. Olay yeri incelemesi ve adli tıp bulguları sonrası ise ağız değiştirdi. Bu sefer kazayla olduğunu söyledi.
6: Çocuk silah boştu dedi. Silahın gelen bilgilerinde silah dolu. 10 tane mermi, bir tanesi sıkılmış. Silahın her tarafında parmak izi var.
7: Pompalı tüfek can yakar mı? Kuru sıkı can yakar mı? Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım? İşte Murat'ı vuran 16 yaşındaki akranı bu soruları olaydan yalnızca 13 gün önce yapay zekaya sorduğu ortaya çıktı.
6: Benim oğlumun üzerinde barut üstü çıkıyor, onda çıkmıyor. Onu bile araştırmış. Olaydan sonra gidip kendi elini yıkamış, üstünü değiştirmiş.
5: Benim oğlumu öldürdüğü silahın markasını bile telefondan araştırmış. Bu marka silahla öldürsem ne kadar ceza alırım diye.
4: Murat'ı vuran çocukluk arkadaşı öylesine soğukkanlıydı ki olay sonrası Murat'ın ablasına sarılarak teselli etti. Telefon incelemesinde sadece yapay zeka ile konuşmaları değil, silahlarla çekilmiş fotoğrafları ve çetelerle ilgisi olduğu da anlaşıldı. Oysa babası oğlunun böcekten bile korktuğunu iddia etmişti.
8: Benim çocuğum silahla hiçbir zaman olayı olmamıştır. Benim çocuğum odasında böcek görse gelin şu böceği alıp diyen bir çocuk.
5: Benim oğlum silahlı fotoğrafları yok dedi. Silah eline almadı dedi. Bunlara cevap vermek zorundalar.
4: Murat'ı hayattan koparan silah şüphelinin emekli polis dedesine aitti ve silahlar kolay ulaşılabilecek bir noktada çekmecede duruyordu. Ve o çekmece küçük bir cephanelik gibiydi. Gözü yaşlı aile büyüklerin de ceza almasını istiyor.
5: Dede, deden serbest. Anne baba bu sorumsuzluğa rağmen hala neden serbest? Ben bunların cevabını istiyorum. Oğlumun adaletini arıyorum.
2: İstanbul'da yaşayan 72 yaşındaki Hayrettin Şen evinin önünde aracını park eden eşine yol tarif ediyordu. Eşi acemiydi. Fren yerine gaza basınca da olanlar oldu. Kendi aracının altında kalan talihsiz adam kalp krizi geçirdi, sonrasında da hayatını kaybetti.
9: Park ederken kocasına çarpmıştı.
10: Fren yerine gaza bastı. Park etmek isterken eşine çarptı ve ölümüne neden oldu.
6: O anda burayı sıkıştırıyor.
10: İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 45 yaşındaki Mehrinoz Boboeva aracını park edecekti. Araç kullanmayı yeni öğreniyordu. 72 yaşındaki eşi de ona nasıl park etmesi gerektiğini tarif ediyordu.
9: Önce geri gitmiş, sonra ileriye doğru gelirken.
10: 72 yaşındaki Hayrettin Şen kendi apartmanının önünde yaklaşık bir ay önce ehliyet almış olan sevgilisine aracı park ettirmeye çalışıyordu. İşte bu kaldırımdan yukarı çıkan yabancı uyruklu kadın fren yerine gaza bastı ve Hayrettin Şen duvarla araç arasında sıkışıp kaldı.
9: Arada sıkışmış. Cemi olduğunu söyledi falan.
10: Yaşlı adamın olay yerinde kalbi durdu. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
6: Apartmanın sahibi o. Eşini bir ay önce ehliyet almış. Yeni öğretmiş.
11: Eşine çarpan kadın gözaltına alındı. İfadesinde acemiyim, yanlışlıkla gazetim.

0: da bastım dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
1: ...2024 yılında 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol... ...6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Minik Oğuzhan'ın ölümü ilk belirlemelere göre kazaydı. Ancak sonra ortaya çıkan bulgular ve verilen ifadeler... ...şüphe oklarını çocuğun dayısına çevirdi. İddialara göre cips isteyen çocuğu... ...camdan atan dayı hakkında müebbet hapis isteniyor.
2: Oğlumun koltuktan düştüğü söylendi ama kızımızın ifadesinde abisini dayısının camdan aşağı yaptığını beyanı var.
3: 8 yaşındaki Oğuzhan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Herkes kaza zannetti.
2: Kızımızın ifadesinde abisini dayısının camdan aşağı yaptığını beyanı var.
3: Üstelik onu öldüren iddialara göre öz dayısı.
2: Dayının müebbet hapis cezasıyla yargılanması söz konusu.
3: 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol'un anne ve babası ayrıydı. Kız kardeşi ve minik Oğuzhan'a annesi ve ailesi bakıyordu. Talihsiz çocuk 2024'te İstanbul Bahçeli Evler'deki evinin 6. katındaki penceresinden düşerek vefat etti. Oğuzhan'ın kız kardeşi pedagog eşliğinde verdiği ifadede öz dayısının abisi Oğuzhan'ı sinirlenerek pencereden attığını söyledi. Çocuğa göre camın önünde oturan dayı Oğuzhan'a seni atayım mı demiş.
2: Kızımızın ifadesinde abisini dayısının camdan aşağı yaptığını beyanı var. Bunun akabinde kızımın velayetini aldım.
3: Açılan dava sonrası cinayet şüphesi araştırılırken aile iddia o ki küçük kızı da tehdit etti.
2: Kızıma abinin nasıl düştüğünü söylersen seni de abin gibi öldürürüz diye hem dedesinin hem dayısının hem de anne eski eşimin kızımı tehdit etmiş.
3: Aile ifadesinde çocuğun cam kenarında yürürken düştüğünü öne sürdü. Şüpheli dayısı ise düşerken hamle yaptığını ancak tutamadığını iddia etti. Acılı baba ise evladının ölümünün aydınlatılmasını istiyor.
2: Evdekilerin de yargılanmasını talep edeceğiz.
1: İstanbul Şişli'de polis kontrol noktasından kaçan bir motosikletli güvenlik güçlerini dakikalarca peşinden sürükledi. Hem mega kentin trafiği hem de polisin atikliği sayesinde yakayı ele verdi.
3: Dur ihtarına uymadı, cadde boyunca gaza bastı, polisin nefes kesen kovalamasıyla yakayı ele verdi.
4: Kımıldama, dur.
3: İstanbul Şişli'de polis ekipleri trafikte kontrol sırasında bir motosikletliyi durdurmak istedi ancak o durmak yerine gaza yüklendi. O önde, polis arkada, cadde boyunca dakikalarca süren kovalamaca sonrası kaçak motosikletli Beşiktaş'ta trafik sıkışınca yakalandı.
4: Dur.
3: 16 yaşında olduğu tespit edilen şüphelinin motosikletinin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi, gözaltına alındı.
4: Kımıldama, dur.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Bursa'da sokakta yürüyen yaşlı adam eline aldığı motorlu testereyle kendine doğru koşan kadını görünce neye uğradığını şaşırdı. 76 yaşındaki adam panik halde kaçarken yere düştü. Jandarma şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Trabzon'da düğün konvoyundaki otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Kenara çekilen araç birden yanmaya başlayıp alev topuna döndü. Patlamalarında yaşandığı otomobil yangını güçlükle söndürüldü. İzmir'de seyir halindeki aracın sürücüsü aniden önüne çıkan gençleri uyardı. Ancak o uyarı 3 gencin tepki göstermesi üzerine tartışmaya döndü.
5: Tamam dön.
3: O anlarda gençlerden biri ise aracı tekmeledi.
6: Oğlum hadi lan.
5: Hadi oğlum tamam.
3: Yaşanan gerginlik aracın uzaklaşmasıyla son buldu. Tokat'ta kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 1400 kişi hastanelere başvurdu.
7: İlk etapta
6: dile getirilen kanalizasyon içme suyu hattının karıştığı yönünde

0: üzerindeki iddiaların teknik açıdan mümkün olmadığı tespit edilmiştir.
1: İçme suyuyla ilgili olarak da belediye başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu uyarıda bulundu.
0: Test aleni sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli rica olur.
1: Hatay'da marketten alışveriş yapan Barış Ertaş dışarı çıktığında aracının bıraktığı yerde olmadığını gördü.
2: Kendisi marketten çıkmış. Arabayı çalışır vaziyette görünce de arabayı binmiş ve gitmiş.
1: Çalınan araç polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi ise tutuklandı.
2: Polis teşkilatına çok teşekkür ederim.
3: Başkan Erdoğan, ortak miras tek yürek temasıyla düzenlenen ve yüzlerce gencin bir araya geldiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Gençlere hep yanınızdayız diye seslendi. Türkiye'nin ortaklığının, haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesinde olduğuna dikkat çekti.
4: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir.
1: Gençlere işte böyle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi.
4: Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
1: Buluşmanın teması ortak miras tek yürekti. Erdoğan gençlere yanınızdayız dedi.
4: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı ay sonu yapılacak zirveyi de işaret etti.
4: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
3: AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çok konuşulan o kararının perde arkasını anlattı. Külliye'de Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme için Cumhurbaşkanımız bana güven verdi diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yalnız bırakıldığını anlatan Tugay, belediyeyi borç batağındayken devraldığını da söyledi.
5: Baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
1: Bu sözlerle katılmıştı AK Parti saflarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. O tarihi kararın perde arkasını anlattı.
5: Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
1: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, rozet töreniyle başladı söze. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüyü kendisine bıraktığı an yaşadıklarını anlattı. Ben hayatım boyunca yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni diye konuştu.
5: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.
1: Sonra CHP'den istifa edip bağımsız olarak yola devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı konuşmayı anlattı. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da öyle de olur ama siyasetin doğası

0: CHP'den davet geldiğine dikkat çekti. Ben AK Parti'ye geçtim diye birdenbire nasıl bu kadar kötü bir adam oldum? Gerçekten anlam veremiyorum ve utanmaları gereken laflar ediyorlar. Madem bu kadar kötüydüm partiden atsaydınız diye ekledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede yaptığı görüşme. Tugay, ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim. Ben o konuşmada Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini, İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu diye konuştu.
1: İBB davasına bu kez bir iç hesaplaşma damgasını vurdu. Reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakut, İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Murat Ongun'u hedef aldı. Zarf içinde 10 milyon lira rüşvet verdim, belgesi de var dedi. Ongun itiraz edince bu kez devreye Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker girdi ve bakın sonrasında o duruşmada neler yaşandı.
2: Vallahi de billahi de milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net.
0: Böyle demişti ama milyonlarca liralık yolsuzluk ve rüşvet iddianamesinde liste başında yer aldı. Adeta haraca bağlanan ve rüşvet çarkına dahil olmak zorunda kalan iş adamları, mağdur olan belediye çalışanları ise acabası.
3: Kul hakkını yiyen herkes hem bu dünyada hem öbür dünyada çok büyük hesap verecek.
0: İBB davası tüm hızıyla sürerken mahkeme salonunda bu kez bir iç hesaplaşma yaşandı. Taraflardan biri reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakut, diğeri İmamoğlu'nun sağ kolu tutuklu Murat Ongun'du.
4: Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bir yol arkadaşlığımız var. Benim hedefim başkanıma hizmet etmek. Benim için önemli olan başkanım.
0: Yakut ifadesinde Ongun'u kastederek burada bildiklerimi anlatmak istemiyordum ama kibri, megalomanlığı zihninin önüne geçmiş. Emrah Bağdatlı ile beraber dönüp bir düzen kurdu, sektörü haraca bağladı. Alt faturalar geldi, paraları indirdiler. Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim dedi. Rüşveti belgeleyeceğini de sözlerine ekledi.
4: Bahsettikleri rakamların hepsi yanlış. Ben hesabımı belediye başkanıma verdim. Faturamı gösterdim.
0: Tam bu sırada 19 aydır tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker devreye girdi. Biz denetim yaptık, alt yüklenici olarak Cüneyt Yakut'un şirketi çıktı. O dönem bizzat Murat Ongun'a gittim, bu adamı tanıyor musunuz dedim. Bana hayır tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş. Şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz, ayıp değil mi bize diyerek Ongun'a gözyaşları içinde tepki gösterdi. Yakut da Ongun'a dönerek çıkın delikanlı gibi kabul edin, Emrah'la yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar diye bağırdı. Öyle ki tansiyon yükselince duruşmaya ara verildi. İtirafçı Ali Nuhoğlu da çarpıcı iddialar dile getirdi. Değeri 480 milyon TL olarak ifade edilen, ancak İmamoğlu inşaata yalnızca 48 milyon liraya devredilen iki villa soruldu Nuhoğlu'na. Nuhoğlu villaları hak edişlerini alıp yaşamını devam ettirebilmek amacıyla devrettiğini itiraf etti. Sürecin İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu da sözlerine ekledi.
1: Bir kase cacık sizce kaç lira olmalı? 50 lira, 100 yoksa 150 mi? Ankara'da bir restoran 4 porsiyon cacık için tam 1000 lira hesap çıkardı. Hesabı gören müşteri şaşkına döndü. Önceden fiyatı göremediği için de CİMER'e şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığı o restoranın kapısını çaldı ve yapılan denetimde kapıda asılan fiyatlarla gerçek fiyatlar arasında tam 34 üründe uyuşmazlık tespit edildi. İşletmeye 135 bin lira ceza kesildi.
5: Restoranda bir kase cacığa ne kadar para ödersiniz?
6: Bir kase cacığın olması gereken fiyatta en fazla 50 lira.
7: Maksimum 100 lira derim ben.
8: 150 lira öderim herhalde en fazla yani.
0: O rakamı söyleyen tek bir kişi bile çıkmadı. Oysa bir restoranda adisyona yansıyan fiyat 4 kase cacık için tam 1000 liraydı.
5: Böyle olmamalı, tüketiciyi düşünmeli. Ortalama bir fiyat olmalı diye düşünüyorum.
0: Salatalığı, yoğurt

0: biraz da sarımsağıyla sofraların en mütevazı lezzetlerinden biri cacık ama başkentte bir restoranda adeta lüks tüketim ürününe dönüştü. Çankaya'daki restoranda 4 porsiyon cacık için 1000 lira ödeyen müşteri fiyatın açıkça belirtilmediğini öne sürdü, CİMER'e şikayette bulundu.
1: Tüketiciler fiyat uyuşmazlığı yaşadığında fişlerini, faturalarını ve menü görüntülerini saklayarak ticaret il müdürlüklerine, CİMER'e veya Alo 175 tüketici hattına başvurabilirler.
2: Şikayet etmezdim ama bir daha oraya gitmezdim ya da cacık yemezdim.
0: Ticaret Bakanlığı ekipleri restoranın kapısını çaldı. Girişteki fiyat listesiyle masalardaki QR kodlu menü karşılaştırıldı. 34 ürünün fiyatı birbirini tutmuyordu. Fiyat listelerindeki uyuşmazlık nedeniyle işletmeye 135.082 lira idari para cezası uygulandı.
3: Bir kase cacık için 200 gram yoğurt, 100 gram salatalık ve 5 gram sarımsak üzerinden örnek bir hesap yaptık. Bu hesaba göre bir kase cacığın maliyeti 26 lira 14 kuruş ediyor. 4 kase içinde maliyet 104 lira 56 kuruşa çıkıyor.
0: Elbette bu sadece malzeme fiyatı. İşin içine kira, elektrik, işçilik, servis, vergi ve işletme karı eklenince maliyet biraz daha yükselse de %856,4 oranına çıkması çok zor.
4: Adama da kar marjı bıraktığımızda olması gereken fiyatına en fazla 100 lira olması lazım.
3: Bir kase cacık, yoğurt, salatalık, biraz da sarımsak. Peki bu lezzetin diğer restoranlarda fiyatı ne kadar? Biz de restoran restoran dolaştık ve fiyat karşılaştırması yaptık.
0: 60 liraya satan da var, 180 liraya satan da. Bir işletmede 320 lira olması da dikkat çekti. Cacık aynı cacık, değişen sadece hesaba yansıyan rakamlar. Bazı restoranlarda ise cacığın fiyatı menüde bile yok. Çünkü
5: para almıyoruz cacıktan. Cacığı ücretsiz veriyoruz.
6: Normalde bizim gibi restoranlarda, Ankara'da genellikle bunlar ikram oluyor.
7: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından tekrar saldırı düzenlendi. Gelişmeleri konuşacağız. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Danışmanı Metin Mutanoğlu karşımızda. Sayın Mutanoğlu, hoş geldiniz yayına.
8: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
7: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Mekke Anlaşması'yla birlikte oranın savunma ihtiyacı da oldukça açığa çıkmış durumda. Husilerin saldırılarını Suudi Arabistan neden engelleyemiyor ve son durum şu anda ne acaba?
8: Teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Evet, yani Riyad'da şu an son bir haftadır özellikle diyebilirim ki bu saldırıların gölgesi içerisinde halk yaşıyor. Ama sokağa yansımasına baktığımızda aslında sokakta çok fazla saldırının etkisini görmüyoruz. Çünkü halk normal hayatını devam ettiriyor. Bunun yanı sıra tabii hava limanları vuruluyor. Yani bugün Dammam'daki havalimanı, Kral Fahd havalimanı da vuruldu. Dün sizin de bahsettiğiniz gibi Riyad'daki Kral Halid havalimanı vuruldu. Geçen hafta da yine vurulmuştu ve bugün baktığımızda ölü sayısı 16'ya yükselmiş durumda şu an bu havalimanlarındaki saldırılar sırasında. Tabii balistik füzelerle ve dün özellikle yapılan saldırının hipersonik füzelerle yapıldığı belirtildi. Buna karşı Suudi Arabistan birçok saldırı yapılıyor. Bu saldırıların birçoğu havada aslında önleniyor ama bazıları önlenemedi şu ana kadar. Tabii sahada çok ciddi bir gerginlik var, onu söylememiz lazım. Bölge özellikle son dönemlerde çok ciddi bir tansiyon içerisinde. Husiler bir taraftan kendi işlerinde varlık mücadelesi veriyorlar. Bir taraftan da bu varlık mücadelesini sürdürmek için Suudi Arabistan'ın stratejik noktalarını hedef alıyorlar. Yani baktığımızda bugüne kadar hedef aldıkları noktalara baktığımızda gördüğümüz yerler işte Aramco'nun, buranın biliyorsunuz dünyanın en büyük petrol şirketi. Aramco'nun bir takım tesislerini hedef alıyorlar. İşte Suudi Arabistan'daki hayatı felce uğratmak için ya da uluslararası hareketliliği felce uğratmak için havalimanlarını hedef alıyorlar. Ve bu şekilde de Suudi Arabistan'ın Yemen'deki hareketliliğini engellemeye çalışıyorlar. Ama sahaya baktığımızda sahada çok ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Burada da Suudi Arabistan'ın desteklediği ve uluslararası alanda tanınan meşru hükümetin başkent Sana'yı kontrol altına almak için aslında birçok cephede bir operasyon, bir

0: operasyonlar dizisi başlattığını söyleyebiliriz. Burada da birçok cephede şu an ciddi kanlı çatışmalar var. Bazı önemli noktalarda meşru hükümet güçleri ilerleme sağlamış durumda. Ama bazı noktalarda özellikle Yemen'in en büyük şehirlerinden birisi olan Taiz'de bugün için çok ciddi bir insani krize yol açabilecek bir durum söz konusu. Burada da baktığımızda özellikle Husilerin şehrin dört bir tarafını kuşattığını görüyoruz. Ve şehri hem yani ilaç noktasında hem gıda noktasında sıkıntı yaşatacak şekilde engellediklerini görüyoruz. Burada da Taiz kentinde çok ciddi bir kuşatma var. Yaklaşık 2 milyon insan bu şehirde yaşıyor. Ve eğer bu kuşatma hiçbir şekilde engellenemezse, kırılamazsa önümüzdeki günlerde buradaki gıda sıkıntısı, gıda stoklarının bittiğine dair bilgiler geliyor. Burada ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bugün için baktığımızda koalisyon güçleri, yani Suudi Arabistan destekli, Suudi Arabistan'ın desteklediği meşru hükümeti destekleyen koalisyon güçleri Yemen'de birçok cephede şu an bir taraftan kara saldırıları, kara operasyonları yaparken diğer taraftan hava operasyonlarıyla buna destek veriliyor. Dronlarla destek veriliyor, işte savaş uçaklarıyla destek veriliyor ve bir ilerleme sağlanıyor. Ancak karşıda yine ciddi bir Husi direnişini de söylememiz gerekiyor. Husiler buna karşı, yani bu saldırıları kırmak için de Suudi Arabistan'ın stratejik noktalarını hedef alarak bunu engellemeye çalışıyorlar. Ama özellikle dünkü saldırı, Riyad Havalimanı'na yapılan dünkü saldırı muhtemelen bundan sonraki günlerde Yemen'deki saldırıların dozunu çok daha artıracaktır. Çünkü yani 13 kişi öldü, şu ana kadar 309 kişi yaralandı ve bu çok büyük bir saldırıydı ve özellikle baktığımızda burada saldırının kurban olan kişilerin Umre'ye gitmeye çalışan insanlar olduğunu görüyoruz. Yani vurulan noktada Umre'ye gitmeye çalışan ihram insanların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu öfkeyi artıracaktır. Suudi Arabistan'daki öfkeyi artıracaktır. Suudi Arabistan bütün bunlara rağmen dikkatli bir şekilde davranmaya çalışıyor. Bugün mesela baktığımızda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın birçok meslektaşıyla, birçok mevkidaşıyla temaslarda bulunduğunu ve Husiler konusunda uluslararası destek istediğini görüyoruz. Bu noktada dünyada şunu görüyor, yani aslında baktığımızda Husilerin büyük bir hata yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü doğrudan sivillere hedef aldılar, sivil bir havalimanına hedef aldılar ve bunu da açıkça söylüyorlar. Yani sivillere hedef alacaklarını ya da havalimanlarını hedef alacaklarını açıkça söylüyorlar. Bu havalimanlarını kullananların siviller olduğu zaten biliniyor. Dolayısıyla gerginlik hakim Sinan Bey bölgede. Bu gerginliğin daha ne kadar devam edeceği önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ama öyle görünüyor ki yakın vadede bu gerginliği azaltacak bir hareketlilik görünmüyor.
1: Sayın Mutanoğlu, çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler paylaştınız. İyi geceler diyelim efendim.
0: Sağ ol.
1: Devam edelim değerli izleyenler, gelişmeleri aktarmaya. Tabii Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tüm mayınları temizledik dediği Hürmüz'de ikinci bir petrol tankeri daha İran mayınına çarptı. Şiddetli patlamayla alevlere teslim olan süper tankerin görüntüsünü paylaşan devrim muhafızları, izinsiz geçiş yapmaya çalışan tüm gemilerin sonu böyle olacak tehdidinde bulundu. Tahran'dan da Hürmüz'de tam kontrol bize ait açıklaması geldi.
2: Hürmüz'de bir İran mayını daha patladı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. ABD Başkanı Trump'ın tüm mayınları temizledik dediği Hürmüz bir günde iki patlamaya sahne oldu.
3: Bütün mayınları etkisiz hale getirdik. Hepsini temizledik. Orada artık tek bir mayın bile yok. Hiçbir şey kalmadı.
2: ABD-İran savaşının merkezine oturan Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha İran mayınına çarptı. Yüz binlerce varil petrol taşıyan süper tanker yaşanan patlama sonrası alevlere teslim oldu. O olaydan yaklaşık 20 saat önce de 2 milyon varil petrol taşıyan bir başka süper tanker Hürmüz'de mayına çarpmıştı. Tankerin alevler içerisinde kaldığı görüntüyü paylaşan devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki kurallarımızı görmezden gelen her bir geminin akıbeti dehşet verici bir yangındır uyarısında bulundu. Hürmüz'de peş peşe yaşanan mayın patlamaları sonrası İran yönetimi ABD'ye de bir kez daha meydan okudu. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, siz kaçakçılık peşindesiniz fakat

0: Fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sadece İran'dadır dedi. Ardından da Abu Dhabi yönetimini hedef alan Rıza'yı ABD'nin Hürmüz'deki deniz faaliyetlerini Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu kullanarak yönettiğini öne sürdü. Petrolü büyük tankerlere aktarabilmek için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar, biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz iddiasında bulundu.
1: Filistin'in yanında olan Türkiye yine İsrail'in hedefi oldu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas liderlerini ölümle tehdit etti. Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi de hedef gösterdi. Ankara çok sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamların İsrail'in soykırımcı sicilini örtmeyeceğini vurguladı.
0: Soykırımcı İsrailli bakan Hamas liderlerini tehdit etti, Türkiye'yi hedef aldı. Soykırımcı İsrail'in savunma bakanı Israel Katz provokatif açıklamalarına yenisini ekledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Katz, Hamas'ın şehit liderleri Haniye ve Sinvar'ın Gazze'de öldürüldüğünü hatırlattı. Mevcut Hamas lideri El Hayya'yı da ölümle tehdit etti. Katz'ın hedefinde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Başkan Erdoğan'ın İsmail Haniye ile olan bir fotoğrafını da paylaşan Katz, üstü kapalı şekilde Türkiye'yi hedef aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın El Hayye ile görüşmesine ait bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi. İsrail'den Türkiye'yi hedef alan açıklamalara Ankara'dan da yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in tehditleri ve provokasyonları Türkiye'nin duruşunu değiştirmeyecektir açıklamasında bulundu. Duran, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamların İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini örtemeyeceğini de ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, zalimin karşısında olmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Gece Ajansı'nın bu bölümünde değerli izleyenler, stüdyomuzda değerli konuklarımız var. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. Türkiye'nin gündemiyle başlayacağız. Fon soruşturması, fon krizi elbette masaya yatıracağımız en önemli konuların başında geliyor. Hemen arkadaşlarımı, değerli konuklarımı takdim edeyim. Hukukçu Tuğba Arslan. Tuğba Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Akademisyen, doçent, doktor Kemal Olçer. Kemal Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, yayınlar.
1: Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş. Mehmet hoş geldin.
4: Teşekkür ederim Sinan, tatlı yayınlar.
1: Uzaktan bağlantıyla aramızda olacak gazeteci Ercan Gürses. Ercan Hocamı da bu bölümü açalım. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Sinan Bey, size ve stüdyodaki kıymetli konuklara selamlar, sevgiler, iyi geceler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen line'la başlayalım. 188 milyar liralık TMSF line'ını ekranlara koyalım. Mehmet seni böyle davet edeyim. Tuğba Hocam, lütfen siz de buyurun, birlikte konuşalım. TMSF 188 milyar liranın peşinde. Tasfiye edilen fonlardan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 214 kişi tespit edildi. 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi. Bu yatırımcılar 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon gelir elde etti. İnanılmaz büyük bir rakam. TMSF ve MASAK'la işbirliği içinde yürütülen soruşturma kapsamında 141 gerçek kişiyle 73 şirketin bütün varlıkları donduruldu. 141 gerçek kişiyle 73 şirkete geri ödeyin yazısı gönderilmeye başlandı. İlgili kişilere yurt dışı yasağı konuldu. Bundan sonra ne olacak konuşacağız. Tera fonlarından 90 milyar lira, pusula fonlarından 79 milyar lira ve hedef fonlarından 18 milyar lira kar sağlandı. TMSF fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle soruşturmalar kapsamında el koyma kararı verebilecek. Sondan başlayalım mı Tuğba Hocam? TMSF kanunu burada neden yürürlüğe girdi? Önce onunla başlayalım dilerseniz.
2: Şimdi Sinan Bey, tabii yani toplum genelinde çok merakla beklenen bir süreci yaşıyoruz. Vatandaş özellikle burada uğradığı kaybı geri kazanıp kazanamayacağı hususunda merakla bekliyor. Tabii 455 bin gerçek yatırımcı burada söz konusu. Doğrudan parasını borsada değerlendirmek isteyen, belki işte maaşını bir kısa süre değerlendirip sonrasında bir katkı sunup aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen küçük yatırımcılar var. Ama bu

0: Yani küçük yatırımcının sayısı kadar da aslında 1 milyonun üzerinde çok daha büyük paralar bu işe koyan kişiler de var. Aslında burada devletimizin ilk etapta koyduğu kurallar çerçevesinde ilk hedefimiz bu küçük yatırımcıyı, yani ailesinin geçimini burada kazandığı bir takım işte şeylerle daha rahat yapmak isteyen vatandaşı korumaktı. Ve burada hızlı bir biliyorsunuz karar aldı. İşte bununla alakalı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu kuruldu. Özellikle hemen suçluların tespitine ilişkin hızlı bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bir adım attılar. Buradaki hedef neydi? Bu yani şüpheli olan kişilerin mal varlıklarının işte yasa dışı veya kapalı, muvazalı yollarla ellerinden çıkartılmasını engellemek, yurt dışına kaçışlarını engellemek gibi aslında hemen oradaki krize bir el koydu Cumhuriyet Başsavcılıklarımız.
1: Ne oldu hocam? Mal varlıkları donduruldu mu şimdi?
0: Evet, mal varlıkları donduruldu. Yani buradaki fonlara özellikle, hani fonları konuştuk ya, bir takım paylar var burada, bir de bir takım paylardan oluşan birden çok fonlar var. Bu fonları yöneten de şirketler var. Bu şirketlerin mal varlıklarına zaten doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarımız el koydu, dondurdu bunu. Yani buna bir kurulu karar verdi, Sermaye Piyasaları Kurulu buna karar verdi. Şimdi burada bir de bu fon, özellikle fona ait olmayan ama fondaki, işte fonun sahibi şirketlerin sahipleri, buradaki yetkili gerçek kişilerin de bir takım şahsi mal varlıkları da var. Peki bunlar ne olacak? Doğrudan fona konu değil bu mallar. Bakın burada çok önemli bir ayrım var. İşte burada özellikle bu yeni çıkan, yani yeni çıkacak olan AK Parti'nin verdiği kanun teklifiyle de bunun içinde bir önlem alınmış oldu. Bir adım daha ileriye atılmış oldu. Dedi ki burada şahsi sorumluluğa da gidilebilir. Ya
1: normal kanun kurtarmıyor. Yeni bir kanun yapmak lazım bununla
0: evet,
1: ilgili.
0: Evet, şöyle düşünelim. Burada bizim sermaye piyasaları, yani düzenlemelerimiz, mevzuatımız birazcık daha yeni. Zaten ne dedik? Yani İMKB zamanından, yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan bugüne kadar alırsak, yani Türkiye'de Borsa İstanbul'un geçmişi bile daha 40 yaşına gelmemiş vaziyette. Sermaye piyasaları kurulumuzun da yanlış hatırlamıyorsam kuruluş tarihi 1983 falan olması gerekiyor. Dolayısıyla mevzuatımız yeni. Tabii ki hukuk yaşayan bir mekanizma. Sürekli yeni bir vaka çıktığında yeni bir düzenleme gelebiliyor. Mesela en son Kahramanmaraş işte bir olay yaşadık. Yani kötü bir olay yaşadık. Orada normalde anne babanın sorumluluğuna gidilmiyordu biliyorsunuz o küçük çocuklarla alakalı. Ama sonra hemen bir düzenleme yapıldı. Anne babaya ilişkin bakım ve gözetim yükümlülüğüne ilişkin bir takım ekstra düzenlemeler yapıldı. Şimdi maalesef tabii ki tekrar etmesin ama Başakşehir'de yaşanan olayda hemen anne baba da orada biliyorsunuz. Onun için de bir yaptırım uygulandı. Dolayısıyla hukuk yaşayan bir mekanizma. Burada da yaşayan bir mekanizma. Ve dolayısıyla her yeni vaka içinde yeni bir düzenleme yapılabiliyor.
1: Yani çocuk sizinse sorumluluk da size ait.
0: Evet, sorumluluğunuz var. Cezai anlamda da sorumluluğunuz var. Aslında burada cezai sorumluluğa gidilmiyordu. Burada da aynı bu şekilde oldu. Şu anda AK Parti'nin vermiş olduğu kanun teklifiyle birlikte bu fon soruşturmasına konu mağduriyetler için özel bir kanun teklifi yapıldı. Bakın bu da çok önemli bir adım bence. Yani evet burada yanan bir ateş var ama bu ateşi nasıl en hızlı ve orada fona yatırım yapan kişilerin titizlikle nasıl ayıklanabileceği sorusuna bir cevap olarak hem de en hızlı bir şekilde nasıl bunun telafisi yapabiliriz diye bir kanun düzenlemesi yapıldı. Burada da özellikle bu bahsettiğiniz SMSF fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle soruşturmalar kapsamında el koyma kararı verebilecek dediğiniz şey de bu. Yani evet bu soruşturmaya ilişkin kurulun da TMSF'nin de bir takım yetkileri vardı ama bu yeni kanun teklifiyle birlikte bu genişletiliyor ve şahsi sorumluluğa da giderek bu şirketlerin sahiplerinin mesela kullandıkları şahsi arabaları var ya da işte evleri var, arsaları var, bir takım yatırımları var. Bunlara ilişkin de TMSF direkt el koyup bir kayyum sıfatıyla bu mal varlıklarının satılıp bu fon hesaplarına devredilmesini sağlayacak. Bu ne demek? Vatandaşın parasını onların cebinden alacak, vatandaşın, oradaki mağdur vatandaşın cebine koyacak. Yani bu konuyla alakası olmayan, yatırımcı olmayan, borsada hiç işlem yapmamış, hesabı olmayan ama Türkiye'deki hazinede payı olan, yani bütçede payı olan normal sade vatandaşın, bu olayla ilgisi olmayan vatandaşın parasına kesinlikle devlet dokunmayacak.
1: Şimdi hocam söylenen 1 evet. milyona kadar yatacağıydı.
0: Evet.
1: Şuradaki yüksek bir para 188 milyar liranın peşinde özellikle TMSF. Bu evet. da 180 bin milyon, yani 180 bin mağdur demek. Belki de o parayla hemen karşılanacak mağduriyetleri. O yüzden çok önemli TMSF'nin attığı adım. Mehmet, son durumu senden dinleyelim. Sonrasında Ankara'ya.
2: Yani son durum şu. Şimdi tespit edilen 214 kişi tespit edildi. Bununla ilgili zaten

0: incelemeler, ilerleyen süreçte yeni isimler, yeni firmalar, yeni şirketler evet. de eklenebilir. Ve burada elde edilen 188 milyar liranın tabii ki öncelik şu anda iki türlü bu soru, yani biz tabloyu iki türlü okuyabiliriz. Bir taraftan buradaki mağduriyetlerin giderilmesi ama diğer taraftan da bu mağduriyete sebep olmuş kişilerin de tespitinin yapılıp onların da cezalandırılması. Yani mağdur olanların hakları, suçlu olanların cezalarının verilmesi için gerekli adımlar şu an itibariyle atılıyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Bugün bunlarla ilgili atılan adımlar, yani şöyle dünya çapında baktığımızda işte Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008'de buna benzer bir mağduriyet yaşanıyor ve arada 14-15 yıl geçmesine rağmen hala tamamı çözülmüş değil. Yani %90'ını çözmüşler. Tamam, %10'dan belki azı kaldı ama yine de 10 küsür yılın üzerinde geçmiş olmasına rağmen hala çözülemedi. Ama Türkiye'de bakın 17-18 Eylül gibi hemen bu fonlar tespit edildi. Ardından bunlara tedbirler konuldu. Hesaplar donduruldu.
1: Evet.
0: İsimler tespit edildi. Gözaltılar yapıldı. Ve hatta işte 3 gün önce de 8 Ekim itibariyle de ne yapıldı? Hemen mağdurların paraları yavaş yavaş, daha doğrusu hızlı bir şekilde verilmeye başlandı.
2: Yani şimdi bu, sorayım Mehmet. Üçüncü şahıslara devredilen mallar ne olacak mesela?
0: Şimdi burada
2: üçüncü kişilere devrettiler.
0: Üçüncü kişiye devrettiği malın ne olduğu ve bu malı nasıl devrettiği, örnek veriyorum.
2: Ya şimdi, onlara da tedbir var mı?
1: Bu kurulca incelenecek, evet.
0: Ama şu anda yani o üçüncü kişiye diyemeyiz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu üçüncü kişi sonuç olarak bunları denetleme kurulu değil.
2: Tabii.
0: Yani bu üçüncü kişiye örnek veriyorum. Şimdi Tuğba'nın bahsetti ya. Örneğin diyelim ki aracı ya da şirketin bir kısmı adam ona satışını gerçekleştirmişse, karşı tarafta şeffaf bir şekilde bunun ücretini ödemişse bu noktada onun mağdur edilmemesi de önemli ama biz burada öyle bir şey olacağını çok düşünmüyoruz. Zaten burada birçok aktif olmayan şirket aktif gibi gösterilmiş ve kendi aralarında bir satış durumu, işte pusula mıydı zannedersem, bir satış gündeme gelmiş. Peki bunu neden gündeme getirdiler? Bu günü görerek mi, böyle bir kriz patlamak üzereydi de mi satışı gerçekleştireceklerdi? Şimdi bunlar tespit edilecek ama biz
1: Mehmet
0: bugün...
1: Mehmet Bey, şurada bekleme yapalım mı hukuken? Mesela bu kişiler arasındaki devirlere ilişkin, üçüncü çağızlara ilişkin devirlere ilişkin şunu açıklığa kavuşturalım. Siz mal kaçırmak amacıyla, yani muvazalı olarak üstü kapalı bir şekilde, asıl amacınız aslında onu satmak değil ama siz satmak gibi gösteriyorsunuz.
2: Kendi üstünüzden atmak.
1: Hedefiniz mal kaçırmak.
0: Gibi ise tespit
1: edilecek. Eğer bu tespit edilecek. Tabii ki orada eğer üçüncü kişi iyi niyetliyse, satış varsa gerçekten onun niyeti, iyi niyeti korunacak. Ona belki bir sorun olmayacak ama devlet o bu işi işte satış gibi gösterenden, ondan bundan hesabını tekrar alacak. Yani o mal varlığını almasa da olur ama onun değeri kadar bir parayı ondan almak isteyecek. En azından icraî yolla bunu isteyecek, yani hukuken bir hakkı olacak kurulun bu anlamda o paranın fona kazandırılması için. Abi, sen yalandan kaçır dur, yani o önemli değil.
0: Şimdi burada bu üçüncü kişileri konuşurken bunları işte bunu sadece satış yapmış gibi yapıp da hani devretmek adına bir eylem gerçekleştirmişse ya da örnek veriyorum buradaki bu tüm işte fonu manipülasyonu gerçekleştiren bu kişilere yönelik çalışmalar yapılıyor ama bence biz bunların tamamını konuştuktan sonra konuşmamız gereken başka şeyler de var. Nedir? Örneğin şimdi burada borsa ve SPK, bunlar burada bir denetim noktasında bir zafiyet var mı? Bununla ilgili gerçekten tüm çalışmalar yapılmış mı? Şimdi günümüze baktığımızda yani şu anda diyorlar ki iktidar niye şöyle olmadı? Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir cevap bekliyorlar. Ha, Sayın Cumhurbaşkanımız burada zaten net bir duruş sergilemiş, ifadesinde de söylüyor. Bununla uzaktan yakından kimin ilişkisi varsa mutlaka tespiti yapılacak. Kim olursa olsun hesabını ödeyecek diyor. Ama şimdi bunun normal şartlarda Cumhurbaşkanımız, yani vatandaşın, bu milletin Cumhurbaşkanımıza olan sonsuz bir güveni olduğu için bu işi çözerse Erdoğan çözer diyor. Neden? Çünkü bunun gibi Türkiye finansal olsun, hukuksal olsun ya da başka tarzda bütün bu ülkenin kanayan yaralarında Cumhurbaşkanımız ne yapmış? Çıkmış ve bir şekilde bu sorunu çözdüğünü daha önce kanıtlamış. Ama burada bu SPK ile borsanın da bununla ilgili mutlaka açıklayacağı bir şeyler olmalı. Yani şu anda ne diyoruz? Şu an bir söz var. Yani şu anda kim bu cenazeyi kaldıracak? Mesele bu cenazeyi ortadan kaldırmak. Ama kaldırıldıktan sonra da bu cenaze nasıl oldu diye de burada sorulması gerekiyor açıkçası.
2: Tabii bundan sonra da tekrarlanmaması için de önlem almak. Önemli
0: ya,
2: olan
0: tabii yani ki güveni... bundan sonrasının tedbirleri alınacak ama bu neden oldu? Bunun da tabii ki bunun ilgili merciler neresiyse, kurumlar, kimse bununla ilgili mutlaka hesap verecektir yani.
2: Kim denetlemediyse, kesinlikle kim incelemediyse öyle.

0: Yani burada bakın, bunlar bir günde, bir saatte, birkaç haftada olmuş işler değil. Burada binlerce, az önce söyledin işte 188 milyar gibi bir parayı konuşuyoruz. Bunların tabii ki, bu arada bizim gördüğümüz işte 28 yaşındaki bir çocuk, öbür taraftan işte bilmem kaç yaşında bir adamın, bunları yalnız düşünürsek de bu da çok masum ve saf bir düşünce olur. Bunun perde arkasında kimler var ve bunun özellikle de dış güçlerin, bunun perde arkasında örgütsel bir çalışma var mı yok mu? Tüm bunlar da yine önümüzdeki süreçte konuşacağımız şeyler. Ama biz bugünden bir gazeteci olarak biz bunun öngörüsünü yapıyoruz ve diyoruz ki bunlar sadece 28 yaşındaki bir çocuğun tek başına yapacağı bir iş değildir. Bunun perde arkasında sadece parası olan birkaç yatırımcı da değildir. Bunun arkasında örgütsel ve dış güçler var mıdır? Buna mutlaka bakılması gerektiğine dair de ifadede bulunuyoruz.
1: Bunu bence birazdan konuşalım. Masaya yatıralım. Kemal Hocam bununla ilgili özel bilgiler paylaşabilir. Birazdan geleceğim o noktaya ama müsaade ederseniz Ankara'ya diğer konuğuma döneceğim hemen. Fon düzenlemesi mecliste, Tuğba Hocam biraz bahsetti. AK Parti'den tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi verildi. Teklifte fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemeler ele alınıyor. Fon soruşturmasının ardından gözler yasal düzenlemeye çevrildi. Yatırımcıların alacaklarına ilişkin süreç meclis gündeminde. Ercan Hocam, nasıl değerlendireceksiniz? Fon soruşturması ne yöne doğru evriliyor?
2: Sinan Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Tuğba Hanım'ın da Mehmet Bey'in de ortaya koymuş oldukları hem hukuki hem böyle iktisadi yönü olayın son derecede önemli. Çok böyle net bir özet yapmak gerekiyor. Neden mecliste yeni bir teklife ihtiyaç duyuldu? Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Çünkü daha hızlı bir şekilde tasfiyenin yapılabilmesi ve aynı zamanda o tasfiyeyle birlikte ödemelerin mağdurlara ulaştırılabilmesi. Çünkü yani hem üçüncü kişilere ulaşabilme anlamında hem de bu tasfiye yapılır yapılmaz doğrudan hazineye gitmeden ayrı bir TMSF bünyesinde bir fon oluşturarak o fondan doğrudan mağdurlara ulaşılmak istendi. Biraz önce ortaya konan vizyona ben de katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008'deki Madoff skandalının ardından tasfiyenin yıllar sürdüğünü biliyoruz. Yani 16 yıl sürdüğünü, %94'ünün tasfiye edildiğini, hazine kaynağı kullanmamasına rağmen yavaş gittiğini görüyoruz. Oysa bizim ilk ödemeler yapıldı biliyorsunuz. İlk ödemelerin ardından ikinci ödemelerin yapılması ve bundan sonraki tasfiye süreci içerisinde biraz önce sizin bahsettiğiniz o 188 milyar liranın önemli kısmının getirilmesi, üçüncü, dördüncü kişilere usulsüz şekilde, muvazalı şekilde transfer yapıldıysa, ki yapılmış olma ihtimali son derece yüksek, bunların getirilmesi, yine uluslararası gücünü kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İsviçre'ye, Lüksemburg'a, başka yerlere paralar kaçırıldıysa ki görülüyor, kaçırılmış olabilir, bunların getirilmesi ve bunların da bir şekilde sisteme dahil edilmesi.
1: Ercan yani, Hocam, siz şimdi burada, dediniz ya ödenmeye başladı o rakamlar. Biraz bilgilerini paylaşayım, üzerine devam edin lütfen.
2: Tabii
1: fon
2: ki,
1: mağdurlarına tabii ödeme başladı. A1 Kapital, Buls ve Pardus şirketlerine ait 17 fonun tasfiyesi tamamlandı. 43 binden fazla yatırımcının parası ödendi. AK Parti fon mağdurlarının korunmasına yönelik 10 maddelik geçici bir kanun teklifini meclise sunduğu biraz önce bahsettik. Bu teklifle yatırımcılara nihai tasfiye beklenmeksizin kişi başına azami 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağı bildirildi. Ödemeler de başladı tabii.
2: Tabii bu önemli bir ayrıntı, şöyle söyleyelim. Yani burada bazı tezviratlar yapılıyor Sinan Bey özellikle. Yani kamu kaynağı kullanılmayacak. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işte Akın Gürlek'te, Sayın Bakan'ın da yine Mehmet Şimşek'in ifadeleri de net. Yani o konuda Cevdet Yılmaz'ın ifadesi de net. Herhangi bir kamu kaynağı kullanılmayacak. Söylenen şey, bu işi mağdur edenlerden alınacak paralar ve oluşturulacak işte takas banktan gelecek karşılıklar. Yine bozdurulacak tabiri yerindeyse mal varlıkları onlardan karşılanacak. Yani bir anlamda alınacak paralar burada mağdurlara dağıtılacak. Yani işin özü bu. Hukuki ayrıntıları zaten Tuğba Hanım anlatıyor, Mehmet Bey anlatıyor o ayrıntıları. Bir yandan da şunu söyleyelim. Gerçekten sorumluluğu olanlar burada son derecede net, yani onu söyleyelim. Bunların içerisinde farklı gruplar var mı bilmiyorum. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve bunun içerisinde, bu işin içerisinde dahli olanlar ya da dahli olmasa bile sorumluluklarını yerine getirmeyenler ya da sorumlulukları konusunda ciddi anlamda sıkıntı

0: yaşayanlar. Bunların ben ciddi anlamda soruşturulacağını düşünüyorum. Bu konuda yani Devlet Denetleme Kurulu'nun özellikle üzerine düşen görevi yapacağı kanaatindeyim. Bunun da ileriye matuf bu tarz sıkıntıların yaşanmasına engel olması şu anda murad edilen de bu.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Peki bu yeni teklifle birlikte ne olacak hocam? Ne getirecek bize?
0: Çok özet bir şekilde söyleyeyim. Yani eski düzende, eski sistem, Tuğba Hanım çok daha iyi bilir. Yani burada bir tasfiye söz konusu olduğunda o tasfiyenin yapılması süreci içerisinde yani bu paraların doğrudan mağdurlara ulaşmasının önünde bir bariyer vardı. Yani bu mahkeme süreçlerinin sonuna kadar beklenmesi gibi bir durum söz konusuydu. Ki mahkeme süreçlerini de beklerseniz bu iş böyle yıllara sari bir durum icap ettiriyor. Yargıtay kararının verilmesi belki bu tasfiyenin ardından mağdurlara bu paranın ulaştırılması yani 4-5 yılı belki 6 yıllık süreci bulma gibi bir riskle karşı karşıyaydı. Oysa bu tasfiyenin hızlı bir şekilde yapılması Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle birlikte işte biliyorsunuz bir kurul oluşturuldu. O kurulun önderliğinde bir anlamda paralar biriktirilecek ve bir tasfiye kurulu oluşturulacak ve sürecin sonu beklenmeden yani sürecin sonundaki tabii ki yargı kararı son derecede önemli ama ortada apaçık bir gerçeklik var. Mağdur edenler ve edilenler. Mağdur edenden paranın alınıp mağdur edilene verilmesi için bir hukuki mekanizma kuruluyor. Bununla birlikte
1: ya şunun altı çizildi. Hocam şunun altı çizildi. Dendi ki tabii. Vatandaşa ekstra bir yük olmayacak.
0: Tabii bir de kamu kaynağının kullanılmayacağı çok net bir şekilde ortaya kondu. Çünkü muhalefetten bazı isimler çıkıyorlar. Ne diyorlar? Hatırlayalım. Deniyor ki işte bu skandalın ardından 20 milyar dolar, 30 milyar dolar, 40 milyar dolar vatandaşın sırtına yük binecek. Oysa bu para alınsaydı, şurada kullanılsaydı vesaire gibi. Yani son derecede çarpık bir bakış açısı var. Böyle bir şey olmayacak. Yani bu vatandaşın sırtına değil mağdur edilenden alınabilen ki bu maksimuma ulaştırılması için bu yasa teklifi veriliyor biliyorsunuz. Alınabilen burada dağıtılacak bir. İkinci yönü var bir de işin. Onu söylememiz lazım. Burada yani burada işte fonla ilgili kurulan Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında işleri böyle çok hızlı halledebilecek bu kurulun yetkilendirilmesi söz konusu olacak. Bu kurulun tam yetkili olduğu ve bu süreçle ilgili alınabilecek kararlarda çok hızlı ivedilikle hareket etmesi mümkün. Bir, diğer durumda bu. Bir de 1 milyon liraya kadar olan miktarın daha hızlı ödenebilmesiyle ilgili burada bir inisiyatif alınıyor. Ama burada şöyle bir şey de var Sinan Bey. Tasfiye edilen miktar önemli olacak. Yani siz buradan ne kadar para geldiğini şu anda öngöremezsiniz. Evet. Süreç içerisinde bu gelen paranın yani burada bir yetkilendirme de söz konusu olacak. Bu kurul, Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurul gerekirse bunları oransal olarak dağıtacak. Kimin ne kadar hissesi varsa ona göre dağıtacak. Ya da inisiyatif kullanacak. Diyecek ki ben aşağıdan yukarı böyle dağıtıyorum diyecek. Yani orada bir inisiyatif payı bırakılıyor. Bu da şunu gösteriyor. Yani olabildiğince fazla mağdurun sorununun çözülebilmesi için bir önceliklendirme yapılacak. Evet. Bunların hepsini düzenleyen bir kanun olarak ortaya çıkıyor. Tuğba Hanım'ın dediğine katılıyorum. Zaten şey de bu. Yani yasamanın görevi de bu. Hukukun zamana göre değişen ihtiyaçları yenilemesi gibi bir durum. Böyle bir şey başımıza geldi. Kriz başımıza geldi. Ve bunu çözmek için de yani burada yasama organı devreye giriyor.
1: Hemen Tuğba Hanım'a döneceğim. Hızlıca biraz hızlanalım. TMSF 188 milyarın peşinde demiştik. Evet. Bu paranın ne kadarı geri kazanılabilir? Paranın tamamına ulaşmak mümkün mü?
2: Bunu zaman gösterecek. Özellikle hızlı bir şekilde olabilmesi için zaten bu kanun teklifi düzenleniyor. Sonuç olarak yani yargısal sürecin hani titizlikle yapılabilmesi biraz zaman alacağı için aslında bu kanun teklifi eğer kabul edilirse mağduriyetin nasıl hızlı giderilebileceği ve bu fondan kaçırılan paraların nasıl hızlı bir şekilde toparlanabileceğine ilişkin bir kanun bu. Yani kanun teklifi. Şöyle düşünelim. Fondan kaçırılan paralar var. Bunu en hızlı şekilde nasıl alabiliriz diye devlet bir planlama yaptı aslında. Ortaya masaya bir plan koydu. Dedi ki evet ben çağrı
3: kriz
2: yaptım.
3: Kriz masası oluşturuldu.
2: Aynen öyle. Bir kriz masası oluşturuldu. Ben çağrı yaptım. Fondan normalin üzerinde haksız kazanç sağlayanlara iade imkanı sağlıyorum. Hemen parayı geri getirin dedi. Önce böyle bir çağrı yaptı. Zannediyorum bu çağrıya uyup para getirenler de var.

0: telefona.
1: Şu mal varlıkları iade edenler var. Arkadaşlarımdan rica edeyim.
0: Evet, sonrasında zaten tutuklananlara ilişkin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin süreci yargı sürdürüyor şu anda. Ama bunların da paraya dönmesi gerekiyor. Bunun için de TMSF'ye ekstra yetki veriyor ve normalde suça konu bir takım mal varlıklarının paraya döndürülmesi için kararın kesinleşmesi, ceza muhakemesi kanunumuza göre satılması, sonrasında hazineye kayıt edilmesi ve oradan da bu mağduriyete ilişkin fonu aktarılması gerekiyor. Ama böyle bir şey daha yavaş olacağı için hızlı bir şekilde burada TMSF'ye de ekstra yetki vererek sen bunları hızlı bir şekilde ve gerçek değerinde, hatta yani satabiliyorsan değerinin üzerinde sat, ama bunlar bu suça konu diye de yok pahasına gitmesin bu mallar diye de çabalıyor aslında bu kanun teklifinde. Özellikle açık açık yazılmış. Yani gerekirse değerlendirilebilir bir yerlerde, değerlendirildikten sonra fonu aktarılabilir diye. Ve ayrıca da şu düzenlenmiş teklifte. Mesela birden çok fondan bahsediyoruz ya burada. Bir fondaki kişinin hakkı diğerine karışmasın diye de tek tek fonlar için ayrı alt hesaplar oluşturulacağı. Buradaki usule ilişkin de bir takım düzenlemeler var. Ve ödemelerin nasıl yapılacağı. Öncelikle küçük yatırımcıyı korumak amaçlı 1 milyonun altındaki 1 milyona kadar olanlar ödemeler yapılacağı. Sonrasında ise fona diyelim ki biz bir ortaya parayı topladık. İşte atıyorum 5 birim para toplandı. 10 birim, 5 bin birim para toplandı. Bu paranın nasıl pay sahiplerine dağıtılacağı. Sonuçta bir kişinin ne zaman çıktığı, bu fondan ne zaman çıktığına ilişkin de kar ve zarar hesaplaması farklı olabilir. Yani tam patlamadan çıkan birazcık daha belki az zarara uğramıştır. Dolayısıyla bunun nasıl giderileceğine ilişkin de bir takım detaylı düzenlemeler var. Burada esas olan kişilerin pay adedine göre bir hesaplama yapılacak. Yani mesela sizin bu fonda 3 tane payınız vardı. Mehmet Bey'in 2 tane vardı. Ortaya toplanan bu kanun sonunda da işte MSF'nin işte elinden gelenleri yapan bankacılık kanununa göre toplanan para, ceza muhakemesinin topladığı para hepsi ortaya konup en sonunda ortaya çıkan üzerinden 2 pay size, 3 pay size şeklinde o toplanan para üzerinden bir pay dağıtımı söz konusu olacak.
2: Bu arada bu küçük hesaplara tamam 1 milyon altında olanlara bir ücret verilecek, ama örnek veriyorum, diyelim ki işte Yılmaz, Serhat Bey veya da işte başka bir isim, bunlara ücreti verilmeden önce aslında bunlar bazı istihbarati süzgeçlerden de geçmiş olacak. Rakam ne kadar küçük ya da büyük olursa olsun, örnek veriyorum. Şimdi bazı isimler tespit edilmiş değil mi Tuğba Hanım?
0: Evet.
2: Bunların zaten bu işin tam göbeğinde ve merkezinde, yani kalbinde. Bu kişilerin bunlarla olan bağlantıları da istihbarati bir çalışma sonucu bunların bir bağlantısı var mı yok mu? Bu da tespit edildiği takdirde kusura bakmasınlar o süreci biraz daha derinleştirecekler. Yani burada şeffaf bir şekilde uzak kalmış sıradan hiç bu konuyu bilmiyor, tamamen kendi elindeki parayı değerlendirmek adına bu fona girmiş ve bu işe dahil olmuşsa onların zaten hızlı bir şekilde verilecek. Ama bu dediğim gibi her bir milyon verilirken, örnek veriyorum, bir milyon TL verilirken,
0: o da 200 bin lira olan da var.
2: Ya isterse 100 bin lira olsun.
0: Evet.
2: Bu kişilerin parası verilirken de bunlara bakacaklar. Yani bunların o sistemin içerisindeki kişilerle herhangi bir bağlantısı var mı? Yoksa tamamen tesadüfen mi bu işin içerisine girdi? Bu da ayrıca bakılacak buna.
1: Geride bıraktığımız günün de mal varlıklarına ek olan yeni isimler vardı. Onu da konuşalım istersen.
2: Onu konuşalım ama son bir kez de aslında seyircilerimize bunu hatırlatmamız lazım. Az önce değerli meslek büyüğüm Ercan Gürses dedi ya. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ben net yıl hatırlamadan söyledi. 16 yılda, tam 16 yıl gibi bir süre zarfında %94'ü henüz çözülebildi. Bir taraftan ana muhalefet, burada muhalefetin yapmış olduğu açıklamalar kafa karıştırıyor. İşte burada vatandaşın sırtına yükleyecekler, burada mağdurlar oluşturulacak. Ama şunu unutmayalım, sadece 21 gün içerisinde hükümetin göstermiş olduğu, daha doğrusu direkt ismini söyleyeyim, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle 21 gün içerisinde direkt 45 bine yakın vatandaşın mağduriyeti giderildi. Yani 21 gün gibi bir sürede refleks göstermiş olması göz ardı edilecek bir şey değil. Yani bu inanılmaz bir refleks.
1: Yeni isimleri nasıl değerlendireceksin Mehmet?
2: Yani burada isimler dikkat çekiyor. Tabii bazı medya kuruluşlarında, muhalefetin destekçisi olan medyalarda bu isimleri sadece birkaç saniye görüp geçersiniz ya da hiç görmeyebilirsiniz. İşte burada İsmet Öğüt'ü orada Fatma Betül Sayankaya'yı Kabe önünde durmadan fotoğrafını basan o kuruluşlarda, mesela İsmet Öğüt'ün altı okun önündeki fotoğraflarını göremezsiniz mesela. Yani burada zaten buradaki rakamlar çok büyük rakamlar bu arada. İşte İsmet Öğüt, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ensar

0: Sütün kardeşi.
1: Cihan Sütçürüp, Melis Sandal'ın babası. Çok evet. Manipülasyonla ilgili haberlerde daha çok bu ismi işittik.
2: Evet.
1: Geçmişte çok fazla manipülasyonla ilgili haberlerde yani Cihan Sütçürüp'ün ismi geçti.
0: Burada eski CHP milletvekili Ensar Öğüt'ün de yani kardeşinin böyle bir şeyde olması, abisinin de bununla ilgili bir referansı, bir bağlantısı, bir şey var mı? Bunlara da bakılması lazım. Yani bunu normalde dediğim gibi. Şimdi bazı medya kuruluşları, burada vatandaşın, biz şimdi yayına nasıl başladık? İşte Ercan Gürses olsun, Tuğba Hanım olsun, Kemal Hocam olsun. Biz ilk önce vatandaşın buradaki bu mağduriyetinin nasıl giderileceğini, bununla ilgili nasıl çalışmalar yapıldığını, biz bunu anlamaya ve bundan sorumlu kim varsa onları aktarmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bazı medya kuruluşlarında bu isimlerin ailesinin bir bağlantısı var mıdır? İşte abisi milletvekilidir, bir bağ var mıdır, yok mudur? Biz bu arada vardır demiyoruz. Ama bakılması lazım mı? Herhalde bakılması lazım. Yani bunları da konuşmamız lazım.
1: Şimdi bir virgül koyalım. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, mesajları önemliydi. Kemal Hocam'a geleceğim şimdi. Hemen okuyalım. Cerrah titizliğiyle gerekeni yapıyoruz. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Varsa yoksa yalan dolan spekülasyon. Muhalefetle ilgili sözleri. FETÖ taktiği kullanıyorlar dedi. Oyuna gelmeyiz dedi. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar dedi. Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz dedi. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin, biz gerekeni yapıyoruz diye de ekledi. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz dedi Başkan Erdoğan.
0: Sinan Tatlıs, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasını arkadaşlarımız başlıkla beraber toplamda 7 madde şeklinde yazmışlar değil mi? Şimdi bu söylenen her bir cümlenin altını çok rahatlıkla doldurabilir, örneklendirebiliriz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bu söylediklerinin hepsinin birer belgesi, birer kamera görüntüsü, birer ifadesi var. Örnek veriyorum. Şimdi sen çok yormadan 3 tanesini örnek verelim. Mesela en üstten başlayalım. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Özdağ'ın söylemiş olduğunun bir iftira olduğu, asılsız olduğu ortaya çıktı mı?
1: Çıktı.
0: Birinci madde burada. Ha, bunu bu arada bunun gibi 50 tane sayabiliriz. İkincisi, FETÖ taktiği kullanıyorlar. FETÖ taktiği neydi? Hemen çıkıp ne yapıyorlardı? Yalan yanlış bir şeyleri sosyal medyada yayıyorlardı. Ardından da açıklamazsanız biz açıklayacağız diyerek servis edip toplumu adeta kışkırtıp ayaklandırıyorlardı.
1: Açıklamazsanız bu, biz açık ama da, ortaya açıklanacak ya,
0: bunların
1: bir şey
0: hepsi FETÖ taktiği. Şimdi etti mi iki? Üçüncüsü, boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış. Birazdan seyircilerimiz ekranları başında ayrılmasınlar. Her birinin baklava kutularından başlayacağız. Balya balya, hatta bazı petrol tankerlerinden patlıcan çıktığını da göstereceğiz. Yani diyor ya, dün söyledim tekrar söylüyorum. Diyor ki benim arkadaşlarım da diyor, şunu söylüyor Özgür Özel. Diyor ki sütte leke vardır, arkadaşlarım da yoktur diyor. Leke dediğiniz belli bir şeyin üzerinde parça parça olandır. Ama burada dibine kadar tamamı battığı için leke kalmamış olabilir. Üçüncüsü, başkalarının laf söylemeden önce para kulelerinin baklava kutularının hesabını versin diyor. Şimdi bununla ilgili ne dedi baklava kutularıyla ilgili? Birazdan zannedersem onun sesini verdim. 32 saat görüntü var diyordu. Nerede bu 32 saat? 32 hafta geçti. Hala bir görüntü yok. Yani demek istediğim, bu maddelerin Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan her bir cümlenin mutlaka bir kanıtı var. İspatlanabilir sözler bunlar.
1: Bir virgül koyalım Mehmet. Kemal Hoca'nın hakkını yedik çok, çünkü yok, başından beri hiç konuşmadı. Kemal Hocam, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları böyle. Mehmet'in de dediği gibi altı dolu. Hepsinin belgesi var. Bununla ilgili altını dolduracağımız çok şey konuşacağız ama
3: evet.
1: Siyaseten iftiralar gelmeye başladı. Fon soruşturulması biraz bulandırılıyor gibi hissettim. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Çok doğru. Hocalarım zaten çok net ifade ettiler her ayağını bu işin. Ben biraz farklı bakıyorum meseleye. Şöyle farklı bakıyorum. Şimdi George Soros diye bir adam vardı biliyorsunuz. Şimdi nasıl bağlantı kuracağız ona bir bakalım. Open Society dedikleri açık toplum vakıfları vardır. Dünyanın her tarafında, her ülkede temsilciler açmışlardır. 32 milyar dolarlık bir bağış yapmışlardır bu açık toplum vakıflarına. Yaklaşık 9 milyar dolarlık bir bütçesi vardır. Milyar dolarlık. Ve bunlar spekülatif hareketler yaparlar. Mesela kadife devrimler, turuncu devrimler vesaire gibi renkli devrimlerin mimarıdır. Fon sokarlar piyasaya. Finans fonları üzerinden sokarlar bu parayı. Sonra 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl olgunlaşınca hemen çekerler parayı ve çok büyük 10 katı kadar bir vakum oluşur hazinelerde ya da fon borsa şeyinde bütçesinde. Şimdi çok benzer bir hareket var burada. Hani George Soros'a benzemesin ama hareket çok benziyor.
1: Bana şeyi hatırlatıyor hocam. Başkan Erdoğan'ın aramıza sızanlar, aramıza sızdırılanlar var. Evet,
3: bravo.
1: Cümlesini hatırlatıyor.
3: Oraya geleceğim. Şimdi ben bunu niye böyle bağlantı kuruyorum? Dikkatli olmamız gerekiyor. Şeytanın avukatlığını yapmayayım ama George Soros gerçeğini unutmayalım. Biz yıllardır bu Soros denen finansöre karşı, spekülasyonlara karşı çok dikkatli adımlar atıyorduk. Ve ilk defa böyle bir karanlık yapı ortaya çıktı. Ben açıklayayım bu konu isterseniz. Neden oluyor bu?
1: Hocam buyurun.
3: 2024. Bakın 2024. Lidon Rexepi diye bir Kosova vatandaşı yakalandı. Türkiye'de. Ne yapıyordu bu adam biliyor musunuz? Türkiye'de fonlarla ilgili bir takım manipülasyonlar yapıyordu. Bu Yahudi sermayesidir aslında. Mossad adına çalıştı ortaya çıktı. Ve Mossad Türkiye'deki karanlık işlerini, kirli işlerini yaparken kullandığı bütçeyi ve finans miktarını illegal yollarla toparlıyor. Bunun içerisinde bu da var. Bu tür fonların da spekülasyonları var. Sonra bunları Batı Balkan ülkelerine aktarıyordu. Ve bu adam, yani Rexepi dediğimiz adam 2024'te Türkiye tarafına yakalandı. Bir açığa çıktı. Mossad ajanı olduğunu itiraf etti. 2025'te bir olay daha oldu. Geçen sene işte Forex olayı, skandalı patladı. Orada da İsrail benşeri bir finans firması Türkiye'de dolandırıcılık yaptı ortaya çıktı. Yabancı uyruklu vatandaşları bu şekilde dolandırıyorlardı. Para aktarmasını sağlıyorlardı fonlara ve oradan fon derken Türkiye'deki legal fonlar değil bunlar. Bunlar yasa dışı, kripto paralar, şu bu falan. İnternet ortamında sahte bir takım şirketler kuruyorlar. O şirketlere insanların para yatırmasını sağlıyorlardı. Ve müteakiben insanlar parasını çekmek üzereyken yok işte bloke oldunuz, yok şu oldunuz, para aktarın, şu kadar para yatırırsanız ödeyeceğiz filan. Forex skandalında İsrail menşeli bir dolandırıcı şirketi olduğu, finans şirketi olduğu ortaya çıktı. Ne tesadüf 2006'da, 26'da böyle bir fon krizi ortaya çıktı.
1: Hocam şimdi, şunu mu diyorsunuz? Buradaki dış bağlantılarının araştırılması lazım
3: kesinlikle.
1: Mı diyorsunuz?
3: Kesinlikle. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? 4 tane kriter yakaladım bununla ilgili. Bakın bu olayları unutmayın. 2024, 2025 ve 2026. Birer yıl arayla. Yani 2023 7 Ekim'den sonraki meseleler sadece finansla ilgili.
1: Nedir hocam o 4 nokta?
3: Hemen söyleyelim. Bakın kurullar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız. Doğru mudur?
1: Evet.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aniden ve çok acil bir şekilde bir yapılanma ortaya çıktı. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu ve başına da Sayın Cumhurbaşkanımız yardımcısını getirdi. Sayın Cevdet Yılmaz Bey. Ya bu kadar meselenin büyük olduğunu buradan anlıyoruz. İşte Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, arkasından Fon Koordinasyon Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu ve nihayetinde Millet Meclisi karar alarak bugünlerde hocam açıkladılar. Ve bunların hepsine bakın, hepsi devletin en üst düzeyidir. Sonra ilk yapılan o kriz toplantısında tam bakanlar vardı, şu bu falan, biri daha vardı orada. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız da orada oturuyordu. Neden? Çünkü meselenin bir de istihbarat ayağı var. Şimdi birileri diyor ki yok kardeşim işte dış bir takım yapılara bunu aktarmayın, bu işi şey yapmayın, öyle değil bu iş. Bu işin başka ayakları da var. Onlara dikkat etmek lazım. Bir tanesi bu kurullar. Yani oluşturulan kurullar güvenlikle ilgili kurullar birçoğu. Sadece finans değil. Ondan sonra bakın meblağ konusu. Yani o kadar büyük bir hacim var ki 800 milyar liralık. Sadece 214 birim 100 milyonun üzerinde kar etmiş ve bunun toplamı 188 milyar liralık bir fon oluşuyor. Büyük bir hacim. 800 milyarlık bir fon, bu çapsız adamların yönetebileceği bir fon değil bu. Yüksek bir meblağ. Yani ülkeyi batırabilecek bir fon bu. Çünkü borsa ilgilendiriyor. Bir de bakın hacme, insan hacmine 455 bin kişi yaklaşık, değil mi? Bu kadar kişi bu işten etkileniyor.
1: Ya
3: bir de
1: bunun dolaylı etkileri var. Ekonomide bir çatlak yaratma.
3: Büyük bir yarık ortaya çıksın, çatlak ortaya çıksın hiç uğraşıyorlar. Soros da bunu yapıyordu. Soros da bunu yapıyordu. Aynısını. Ben şimdi Turuncu Devrimler'le ilgili özel çalışmalar yaptım 2004 yılında. Teker teker kimlerin fonlandığını Ukrayna'da sadece ve o günlerde sadece bu 1 milyar dolarlık bir fon sokuldu Ukrayna'nın kasasına ve dediğim gibi bir yıl sonra çekildi.

0: Amerika'daki o öğrenci olayları, maydan olayları, işte Rus yanlısı, Batı yanlısı liderlerin ani değişimleri, bütün bunların hepsi 2004'teki kriz, 2014 krizine sebep oldu.
1: Hocam
0: arkasından 2022 savaşına sebep oldu.
1: Şunu soracağım. Asılsız iftiraların kaynakları da yine bunlar olabilir mi?
0: Muhakkak bunlar. Muhakkak bunlar. Ama şimdi bu asılsız bir takım söylentiler ortaya çıkıyor ya, bunları bir kısmı gerçekten bilerek yapıyor, bir kısmı gerçekten bilmeden yapıyor.
1: Yani bir kısmı siyasi hesaplaşmaya
0: Tabii bir
1: çeviriyor.
0: kısmı başka hesaplar peşinde. Şimdi bakın, diğer kriterimiz şu: yurt dışına kaçırılan bir para var. Yurt dışına kaçırılan para olabilmesi için birkaç dışarıdan
2: Bağlantı
0: gücün
2: olması lazım.
0: bağlantı yapması lazım. Ben buradan şunu hatırladım. İşte İmamoğlu suç çetesinin içerisinde Hüseyin Gün diye bir adam var. Mehmet
1: Evet.
0: Bey çok iyi hatırlar, hocam da
1: Evet.
0: hatırlar. Mehmet Gün kimdi? MI6'te orta düzey liderlik yapmış ya da işte müdürlük yapmış diyelim, bir şahıs. Yıllarca İngiliz istihbaratla çalışmış bir şahıs. Bu şahıs vasıtasıyla o zamanlar hatırlarsanız 70 milyar Türk lirası dışarıdan İBB fon almıştı, kredi çekmişti. Ve bunun 50 milyar Türk lirası geri iade edilmiş. Daha doğrusu geri gönderilmiş yurt dışına. Ama kime gönderildi? Kim tarafından gönderildi? Nasıl gönderildi? Bilmiyorum. İstihbaratçılarımız biliyordur.
2: Hocam,
0: Şimdi
2: hocam.
0: dolayısıyla bakın, yurt dışına para çıktıysa eğer, işin içerisinde muhakkak ki ya karanlık yapılar var ya istihbarat grupları var. Şu anda Mossad biraz önce söylediğim o yıllara sahip hikayelerini yazmaya devam ediyor. 2026'daki fon krizi, bakın unutmayın, tekrar söyleyelim, Soros hikayesidir bu. Soros da çok yakın temas halinde olan FETÖ'dür. FETÖ'nün finans ayağıdır. Arkasından bunların hepsinin sonucu sosyal psikolojik bir yapı ortaya çıkacak. Travmatik bir ortam ortaya çıkacak. Türkiye'de 15 Temmuz'da yapılamayan, Gezi'de yapılamayan ve aralarda yapılamayan irili ufaklı krizlerden ders almışlar. Böyle bir büyük krizle yaklaşan seçimleri manipüle edeceklerdi. Şimdi dolayısıyla yurt dışına kaçış da önemli bir kriter. Onu da söyleyeyim. Dört tane kriter söyledim.
1: Evet hocam, bir virgül koyalım,
0: evet.
1: Devam edeceğiz. Tuğba hocam, size döneyim. Tabii arkadaşlarım o manşetleri, o yazıları yazıyorlar.
3: Evet.
1: 17-25 Aralık operasyonuyla benzerlik gösteriyor. Yapılan siyasi karalamalar ne hesaplanıyor hocam?
3: Şimdi Sinan Bey, ben Kemal Hocam'ın bu konudaki bu desteğini çok önemsiyorum. Çünkü hani tabii yapılan, işlenen suçu da küçümsemek de kesinlikle istemiyorum. Yani burada bir suç var. İşte vatandaşın parası dolandırılmış. Evet, katılıyorum. Ama konuşulan meblağlar, evet, Türkiye ekonomisi bütçesinde belki çok büyük paralar değil ama bazı şeyler de hani öyle bir planlama gerektiriyor ki. Yani bu suçu işleyen, şu an tutuklu bulunan kişiler hakkında bir iyi niyet sarf ettiğim anlamına gelmesin kesinlikle bu. Yani evet, bu kişiler bu suçu alet oldularsa, bunu işledilerse sonuna kadar cezaları çekmeler. Ama bir hukukçu olarak her zaman masumiyet karinesi çerçevesinde, biliyorsunuz,
1: Çünkü
3: konuşuyorum.
1: soruşturma aşamasında.
3: Soruşturma aşamasında. Yani bizim bilmediğimiz bazı isimler suçsuz da çıkabilir. Tanıdığımız çok tükaka yapılan, ekranlarda çok konuşulan isimler belki suçsuz çıkacaklar. Yani zaten mahkemeler bunun için var. Yani vatandaş ya da halk onu birden taşlama yapmasın diye hukuk sistemi kurulmuş yani sonuç olarak. Ama ya da ikinci adımım da şu bu konu. Konudaki benim öngörümde farkında olmadığımız, bizim bilemediğimiz çok daha farklı bir şeye de evrilebilir bu süreç. Yani o yüzden Kemal Hocam'ın buradaki katkısı çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Dolayısıyla kendi burada bu işe karışan isimleri aklamak için bunu söylemiyorum. Tekrar ediyorum bir kere daha, ama yani birazcık da bu adı geçen isimlerin, yani tabiri doğru bulamayacağım ama bu sorumluluğu da alıyorum. Yani çapının da üstünde bir konu varmış gibi geliyor bana. Yani hani dolandırıcılığın da bir çapı var gibi geliyor. Buradaki isimlerin bu kadar gerçekten bir bağlantısı olup da bu işi organize edebilecek güçteler mi? Yoksa burada bir CIA gibi başka bir dış bağlantı olup da bu iş bu kadar büyütüldü mü? Yani üst bir segmente çıkarıldı mı? Burada bir konu vardı, burada bir suç işleniyordu. Bu alınıp yukarı bir segmente mi taşındı acaba diye benim başından beriki şüphem de zaten
0: Hocam,
3: bu yönde.
0: Hocam, oraya çıksın diye beklediler.
3: Evet, belki.
0: Doğru zamanı beklediler.
3: Evet, yani
0: öyle bir darbe indirelim ki dediler. Zaten kırıldı ama ekonomik sistemimiz, finans sistemimiz çok büyük bir yara alacağını farz ettiler, ama Sayın Cumhurbaşkanımız aniden reaksiyon gösterince, tıpkı diğer olaylarda olduğu gibi Gezi'de ve 15 Temmuz'da,
3: evet,
0: bunda da çuvalladılar. Yani bu şahıslar, şu gördüğümüz şahıslar, Rında

0: mağduriyetleri, insan hakları mağduriyetlerini, temel hak mağduriyetlerini, bunları her zaman konuşuyoruz. Ama benim her zaman bu noktada dikkatimi çeken bir husus ve insanların dikkatini çekmeye çalıştığım bir husus da şu ki 28 Şubat'ın evet temel haklar anlamında bir mağduriyeti insanlara yaşatmıştır ama en büyük mağduriyeti ekonomik anlamda yaşatmıştır ve aslında çok büyük bir ekonomik darbedir. Burada rakamı yanlış söylemek istemiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam 28 Şubat'ın Türkiye bütçesine yani bizim devletimizin bütçesine maliyeti 36 milyar dolar gibi bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında 28 Şubat gibi bazı darbe gibi, postmodern darbe gibi yani bir takım vesayet odaklarının Türkiye üzerinde, milli irade üzerinde teyakkuz kurmaya çalışması, bir alan çalışması yapmasının altında her zaman ekonomik bir takım kasa boşaltması söz konusu olmuştur. Bence bu da çok önemli. Dolayısıyla burada da şu an Türkiye iyiye giden bir ekonomik seyir halinde. Yani evet bir petrol krizi var ama bu petrol krizinin dünyadaki bütün ülkelerde olduğunu, İran-Amerikan Savaşı'ndan dolayı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Evet bir takım sıkıntılar var ama seçime doğru yaklaşırken yine bir Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı söz konusuyken tabii ki hani Sayın Süleyman Demirel rahmetli diyor ya tencerenin deviremeyeceği bir iktidar yoktur diye bir ekonomik bir şeyle gündeme getirmek suretiyle vatandaşın kafasını karıştırmak istediler. Dolayısıyla evet yani bu 3-5 kişi arasında dönen küçük bir çete suçundan bahsetmiyoruz. Ya
1: aslında siyasi bir hesaplaşma
0: Hesaplaşma olacağı kanaatindeyim. Her zaman bir şeyler iyiye gittiğinde bir tencere operasyonu Türkiye'de olmuştur çünkü. Yani en fazla 28 Şubat temel hak özgürlükler, başörtüsü falan diye mağduriyetler öne çıkartılıyor ama buradaki en büyük darbe aslında ekonomiye yapılan darbedir. Dolayısıyla burada da buna benzer bir şey söz konusu olabilir Türkiye için. Ama burada yani hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp işte kanun teklifleri çıkarması, kurulların kurulması, ödemelerin hızlı bir şekilde yapılması vatandaşın arzuladığı güven ortamını, ekonomik güven ortamını tekrar tazelemiştir diye ben düşünüyorum.
2: Üç tane iyi şey söyleyeyim mi?
1: Buyurun hocam.
2: 7-8 Temmuz NATO toplantısı Türkiye'nin tarihi başarısıdır. Hemen arkasından Mekke Anlaşması, Mekke Paktı 100 yıllık bir başarıdır. Çünkü bu coğrafyada hiç kimse böyle üç ülkenin ve dahil açık kapıdan girebilecek ihtimali olan ülkeler dahil bir araya gelebileceğini asla düşünmemişlerdir. Dolayısıyla terörsüz Türkiye'de üçüncü başarıdır. Bakın bunlar evrensel başarılar yani küresel başarılar. Öyle ulusal ya da lokal çaplı şeyler değil. Sen Cumhurbaşkanımızın ortaya koy. Bakın üç tane şey söyledi.
1: İşte bunun temeline dinamit koymak i̇şte isteyen bunlar, bazı gruplar var.
2: Yani bunlar daha saymıyorum savunma sanayi işlemlerini, Suriye'deki başarıları saymıyorum bunları. Yani üç ana temel konu. ABD'yi de ilgilendiriyor. İsrail katil devletini de ilgilendiriyor. Çin'i de ilgilendiriyor. Küresel tüm güçleri ve yerel bölgesel tüm güçleri yakınları ilgilendiriyor. O yüzden bölgede at koşturamayacak olan küresel güçlerin dahli olduğunu söylemek artık boynumuzun borcu.
0: Hocam bir de şunu eklemek lazım belki müsaadenizle Sinan Bey. Evet bu üç sebep gerçekten çok önemli ve bu işin yapılan zamanlaması, patlatılması. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'e gitti. Dünyadaki bütün liderlerin önünde çok ciddi bir küresel liderlik sergiledi. İsrail'e karşı kafa tuttu. Orada dünya beşten büyüktür mottosunu yeniledi. Ve pek çok devlet başkanıyla sanki bir yani sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak değil, süpranasyonel bir lider olarak bütün ulusların üstüne lider olarak, bütün mazlumların sesi olarak orada o işi sahiplenip İsrail'e karşı bir mücadelesini yine verdi. Ama tam Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye döndüğü gün bu kriz patlatıldı. Neden? Çünkü biz Birleşmiş Milletler'deki o Cumhurbaşkanımızın o dik duruşunu konuşmayalım diye, bunları konuşalım diye bence bu yapıldı. Yani üç tane şeye ek bir de zamanlaması da gerçekten çok
3: anlamlı. Bir de aslında yolsuzluğunu konuşmayalım diye şu son üç gündür Silivri mahkemelerinde konuşulanlar, rüşveti verdim aldım diyenlerin ondan sonra yine o süreçte daha düne kadar operasyon anında şifreleri canı pahasına vermem deyip konuşan, soy ismini unuttum, Fatoş Pınar'dı zannedersem, vermeyen hanımefendi şimdi dönüp diyor ki siz
1: Medya Aşe'nin genel müdürü.
3: Biz içeride diyor perişan olduk, biz içeride heba olduk, siz dışarıda ne yapıyorsunuz diye. Belki de bunlar da konuşulması. Yani o 3 madde konuşacaksak 4. maddede bence bu olmalı.
1: Teşekkür ediyorum Mehmet. Tabii şimdi değerli dostumuza Ercan Gürses'e döneceğim. Ercan Hocam tabii asılsız bilgileri kim servis ediyor, kim siyasi malzemeye dönüştürüyor sorusu burada çok önem taşıyor. O yüzden size dönüyorum bu konuda.
4: Sinan Bey, bütün görüşlere iştirak ediyor.

0: Yani çok önemli görüşler ifade edildi Kemal Hoca tarafından, Mehmet Bey tarafından, Tuğba Hanım tarafından. Çünkü bunları biz yaşadık yani. Şimdi bazı insanlar böyle bu tarz görüşler ortaya konduğunda bunu böyle biraz hafife alıyorlar. Ne yani, burada bir tamahkarlık, soygun, işte dolandırıcılık vesaire yok mu diye. Var. Var yani, esasen bunları kullanarak buradaki tamahkarları, dolandırıcıları, burada manipülatörleri vesaire kullanarak ülke üzerine operasyon daha önce de çektiler. Bunları yaparlar, başka şeyleri kullanarak yaparlar. Bakın, 28 Şubat 1997'de ben muhabirdim Ankara'da. Başbakanlık muhabiriydim. O zaman Aczi Mendiler'le ilgili bir telefon geldi ve Kocatepe Camii'ne Aczi Mendiler bir anda böyle bir zikir yapmak için gelmişlerdi. Fadime Şahin'in, Müslüm Gündüz'ün filan ortaya çıkması bir anda. O zaman ne vardı? Hatırlayalım. Yani o zaman işte kamu bankalarından devletin böyle açıkçası daha doğrusu özel bankalardan borç almak yerine kamuda bir havuz sisteminin oluşturulması ve o özel bankaların kaynağının kesilmesi. Orada çok ciddi bir operasyon yapılması. Bakın, bunların hepsini beraber düşünmemiz lazım. Biraz önce anlatıldı, iştirak ediyorum. Yani işte o gezi olaylarında Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranını yakaladığımız bir dönemde %4.6'lık bir faiz. Bakın, sadece Cumhuriyet tarihi değil, Osmanlı tarihinden bu yana. Şimdi orada çekilen operasyon, ağaçları göz önünde bulundurularak yapılan operasyon. Burada da bazı muhterisler ön plana çıkartılarak bir anlamda dışarıdan Türk ekonomisini itibarsız hale getirmek için yapılan bir operasyon olduğunu düşünüyorum.
1: Özellikle bazı isimler de ortaya atıldı hocam.
0: Tabii. Yani buna kesinlikle katılıyorum. Şimdi bunlar hiç yaşanmamış olsaydı, evet, 2008 Madoff krizi, 2018 Güney Kore krizi, 2019 Endonezya, bunlara benzer şeyler oldu. Bakın, bunu da kabul ediyorum. Ama şimdi bunları tetiklediğiniz zaman muhalefetin, yani kendinizin böyle açıkçası Erdoğan'ın gitmesi durumunda gelebilecek iktidarın önüne açtığınızı düşünürseniz ve burada bir anlamda iktidarın gitmesi için bir itibarsızlaştırma gayreti yaparsanız, özellikle muhalefetin etrafında şekillenen yolsuzluk operasyonları, ihaleye fesat, irtikap, rüşvet, organize suç örgütü kurma, rüşvet alma verme ve ardından kara para aklamaya kadar işte ne varsa bütün suçların etrafındaki gölgeyi dağıtıp bambaşka bir yere işi yönlendirirseniz, o zaman bu iş bambaşka bir yere doğru gider. 128 milyar dolar yalanını hatırlıyorsunuz değil mi? 128 milyar dolar. Şimdi o para herhangi bir yere gitmedi. Para dövizden Türk lirasına, Türk lirasından dövize, zaten işin esası bu yani. Onu da ortaya koyalım. Böyle bir algı oluşturuldu. Şu anda da Sinan Bey, sorduğunuz sorudan ayrılmayayım. Burada FETÖ bağlantılı bazı hesaplarla içeriden kullanılan bazı kullanışlı aparatların devreye girdiğini görebiliyoruz. Bazıları belki farkında olmadan devreye giriyorlar. Bunlar siyasetçi görünümlü olabilir. Bazılarının dahli varsa bu işin içerisinde, o daha büyük bir vehamet. Onu da söylemem lazım. Burada doğru yanlış iddiaları ortaya koyuyorlar. İddialar çürütülse bile maalesef, bakın maalesef, o algıyı yürütüyorlar toplumun belirli kesimlerinde. Deniliyor ki listeler açıklansın, işin içerisinde şunlar da varmış, bunlar da varmış diyerek algı operasyonlarıyla, yine FETÖ'nün belli hesapları tarafından ortaya konulan hesaplarla birlikte bir algıyı yürütüyorlar. Burada hem AK Parti'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın yükleri üzerine yeni bir yük yüklemek, hem de bir anlamda bir algıyı yürüterek aynı zamanda Türk ekonomisini, Türk sermaye piyasalarını, Türk bankalarını ve aynı zamanda Türk fonlarını zor durumda bırakarak.
1: Hocam,
0: ekonominin
1: araya girip şunu da sorsam size.
0: Buyurun.
1: Bir iddia ortaya atılıyor. Sosyal medyada hızla yayılıyor. Birkaç saat sonra tweetler siliniyor. Peki o iddiayı gören milyonlarca insan ne olacak? Siyasetçiler yanlış bilgiyi yaydıktan sonra paylaşımı silerek sorumluluktan kurtulabilecekler mi?
0: Asla kurtulamayacaklar. Asla kurtulamayacaklar. Sinan Bey, bakın birkaç örnek anlatayım ben size. Çamur at izi kalsın deniyor ya. Bakın, ne kadar yalanlarsanız yalanlayın, bir kesim var, o kesim bunu satın alıyor. Diyor ki evet, böyle bir şey olmuş. Yalanlandı diyoruz bakın, tüm ayağıyla. Onun babası değil, başka bir yerde Bartın doğumlu vesaire, ya da Sayın Ömer Bulat'la ilgili ortaya atılan iddialar baştan sona yalan. Mesela, ama bir yandan da bu böyle bir algı ilerliyor. Mesela hatırlayın bakın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Hani vardı ya, bir başı kesildiği öne sürülen bir askerden bahsediliyordu. Var mı öyle birisi? Yok. Ama bugün hala buna inananlar var, biliyor musunuz? Bu darbe girişimi

0: tiyatro olduğunu düşünenler var. Onlarla ilgili bazı yalan argümanlar üretildi ve bunlar ilerliyor. Yine Gezi olaylarında panzerler tarafından ezildiği öne sürülen gençler. Böyle bir şey yoktu elbette. Bu algı öne sürüldü ve sosyal medyadan yayıldı. Bazı siyasetçileri kullandılar. Ama bu algıya inananlar, satın alanlar ve bu çamurun izini hala gözleri önünde bulunduranlar maalesef ve maalesef bu işi kullanmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla burada da ne kadar yalanlanırsa yalanlansın, bunu satın almaya böyle çok böyle mütemail bir kesim var. Onlar da diyorlar ki var, var bakın bu işin içerisinde bunlar var. Bu AK Parti'nin ya da bu açıkçası hükümetin etrafındaki bazı güçlerin bir operasyonu, bunlar yapmışlar diyerek aslında toplumun her kesiminden insanların, muhterislerin, tamahkarların, dolandırıcıların bulaşabileceği, manipülatörlerin bulaşabileceği böyle bir olayı algıyla bir kesime mal etmeye çalışıyorlar. Hem hükümeti itibarsızlaştırma gayreti içerisindeler, hem de Türkiye'ye dönük bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Elbette bunun istihbari yönü konusunda bir şey bildiğimi söyleyemem. Ama çok sayıda tahminimiz var. Bu tarz operasyonları yapanlar geçmişte çok oldu ve o operasyonlar, bakın 17-25, biraz önce siz örneklerini verdiniz. O süreci doğrudan içerisinden takip eden bir gazeteciydim ben. O dönem bazı köşe yazılarını yazdım. Mesela MİT operasyonu, MİT kriziyle ilgili ilk böyle o belgeli haberi ben yaptım. Korkunç narkoz planı haberi. Bulabilirsiniz o haberi mesela. Sayın Cumhurbaşkanı'na o zaman başbakanlığı döneminde düzenlenen o narkoz operasyonu ile birlikte MİT müsteşarıydı o zaman. Şimdi MİT Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın alınması ve onun bir anlamda ifadeye çağrılarak oradan Sayın Erdoğan'a, o zamanki başbakana gidilmesi. Bakın bununla ilgili olarak saat saat yapılan planlar. Bu planlar boşa değildi, onu söyleyelim. Altyapısı oluşturulmuştu. Şu anda da çok eminim, çok eminim, inşallah günün birinde ortaya konacak. Bir istihbari operasyonun altyapısı ortaya konulacak. Bunu diyebilirsiniz. Bazıları da der ki, yani bunu da diyorlar zaten, bu kesimden de diyenler var. Bakın siz böyle istihbarat vesaire dediğiniz zaman bu işin vehametini bambaşka bir yere taşıyorsunuz ve bu işte bir anlamda tırnak içerisinde tiye alınmasına neden oluyorsunuz. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Zaten sahte bayrak operasyonları vardır biliyorsunuz. Hı-hı. Bu aralar çok konuşuruz. Bunlar gibi şeylerdir bunlar. Sahte bayrak operasyonu nasıl yapılır? Sizin içinizden birisini bulup yaparlar. Sizin içinizden hain bulurlar. İşte tamahkar bulurlar, dolandırıcı bulurlar, zaafı olan birini bulurlar ve oradan yürürler. Oradan
1: onu yürürler. Söylüyor. Bu yaştaki şahısların, bu yaştaki şahısların bu kadar büyük fonları yönetemeyeceğini söylüyor Kemal Hocam da. Mutlaka dış bağlantılarını çok araştırmak doğru. lazım diyor.
0: %100 doğru. %100 katılıyorum Kemal Hoca'ya. %100 katılıyorum. Bunların bağlantıları araştırılmalı. Böyledir diyemem. Ama ben açıkçası burada son derecede yani kötü kokular olduğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Son olarak şöyle de kapatayım bu bahisi müsaadenizle. Yani biliyorsunuz İspanya'ya dönük bazı operasyonlar var. İspanya Sanchez, Başbakanı Sanchez. Pedro Sanchez'in biliyorsunuz İsrail'e dönük tavrı ve soykırım ifadesini kullanması. Şu anda kira krizi nedeniyle İspanya'da da sokaklar karıştı. Son zamanlarda Fransa'da da benzer sıkıntılar var. Fransa'nın İngiltere ile birlikte 12 Avrupa ülkesiyle birlikte İsrail'e bir yaptırım kararı ortaya konması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hiç beklemediğim şekilde Macron'un İsrail'e dönük çok sert sözlerinin ardından bunların yaşanması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı ortada. Ben açıkçası bu işin içerisinde, yani bunu da söylemek durumundayım, bir Mossad algısının çok ciddi anlamda görüldüğünü, hissedildiğini, ama elbette şu an itibariyle kanıt anlamında bir şey söyleyemeyiz ama çok net hissedildiğini düşünüyorum.
1: Bu arada çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii dünyaya Filistin'in sesini duyuran İki önemli isim. Pedro Sanchez evet. de öyle. Başkan Erdoğan da öyle. Elbette Mossad'ın hedefinde olacaktır.
2: Tabii, her şeyi kontrol etmek,
1: algı yönetimine bakmak lazım. Buyurun hocam.
2: Tabii. Yani gerçekten tebrikler Ercan Bey'in ifade ettiği yerden devam edeyim ben. Şimdi bakın Sanchez çok fazla son birkaç yıldır hatta saldırıya maruz kaldı. Biz bunların bir kısmını duyduk, bir kısmını duymadık. Özellikle mesela şu göç olayları hatırlarsınız belki, tartıştık burada. Ona yönelik tedbir alamadı İspanya. Mossad operasyonu durdurdu orada.

0: Yani başka bir şey planlıyordu orada, olmadı, geri çekti. Şimdi yani İspanya devlet olarak, İspanya devletinin, hatta AB üyesi bir devlet olarak İspanya'nın böyle bir göç olayını durduramaması çok enteresan. İkincisi, finansal operasyonlar orada da yapılıyor. Şimdi orada Sanchez'i devre dışı bırakacak her şey yapılabilir. Ki dün galiba ya da bugün bilmiyorum, Katz var ya şu katil, hı hı. Bakan, İsrail bakanı ne dedi? Yani bizim politikalarımıza karşı gelen, özellikle Filistin konusunda, Lübnan konusunda, Suriye konusunda, bu Arzu Mevlüt konusunda liderleri ölümle tehdit etti. Hatırlayınız. Oraya kadar getirdiler olayı. Yani Sanchez'e İspanya'da ne yapılıyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız da burada bu yapıyor. Ama
1: katil Netanyahu'yu hatırlayın, çağrı cihazını gösterdi Birleşmiş Milletler
0: Kürsüsü'nde. Tabii onlar da var yani, çıkmış göstermiş orada bir şeyler yapıyor falan. Ya dolayısıyla işte cep telefonu gösteriyor, bakın evlerinize kadar takibi, tehdit sürekli, sürekli gözdağı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işte Sanchez, tabii Sanchez çok sevilen bir lider ama Sayın Cumhurbaşkanımız kadar dirayetli değil. Tecrübeli değil. Başına bir gezi gelmemiş. Bir 15 Temmuz gelmemiş. Bir finansal saldırı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar dik duruyor ki ve dururken de altı dolu. O yüzden aynı operasyon Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yapılıyor. Onun cisminde bütün Türkiye yapılıyor. Dolayısıyla burada bir de şunu söyleyelim. Bu istihbarat operasyonlarda kanıt arayanlar gerçekten bu işi bilmeyen insanlardır. Hep öyle bakıyorum sağda solda, işte kanıt, kanıt. Ya kardeşim, sen Mossad'ın yaptığı operasyonun kanıtını nereden bulacaksın? Bulabilir misin? Nereden yola çıkarak bunu yapacaksınız? Küçük kırıntılardan. Mesela attack network diye bir kavram var. Yani tehdit şebekelerine saldırı diye bir yöntem var. MIT uyguluyor bunu şu anda. NATO da aldı şu anda. O da uyguluyor. Yani orada mesela kırıntılardan yola çıkarsınız. Emarelerden, izlerden yola çıkarsınız. Yani bir, hele Mossad gibi katil bir istihbarat sürüsünün yaptığı dünya çapındaki bir takım fon operasyonları, işte askeri operasyonlar, suikastler, aklınıza gelebilecek her türlü itibarsızlaştırma faaliyetlerinin kanıtlarını bulmanız imkansız. MIT belki temas ederse çok büyük bir tesadüf eseri bulabilir. Dolayısıyla yapılan operasyonlarda yoktur demek gaflet ve dalalettir. Onu net söyleyeyim burada.
1: O yüzden içerideki izleri de takip etmek lazım. Başkan Erdoğan mı hedefte diye Mehmet, yani. Tabii geride bıraktığımız günlerde yaşananlar akıllara bu soruyu getiriyor. Ümit Özdağlı'nın açıklamalarını hatırlatalım bir kez daha. Arkadaşlarımızdan da rica edeyim. Ekrana getirelim isterseniz, üzerine konuşalım Mehmet'le.
2: Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Bu işlemlerden birinin MKK numarası 235-42-284 mü?
1: Evet, şimdi sormak lazım. Yanlış bilgi, Sayın Bakan da cevapladı. Yalan olduğu da ortaya çıktı. Yanlış bilgiyi yayanların hukuki ve siyasi sorumluluğu yok mu?
3: Ya bu sorumluluğun
1: istifa gerektirmez mi?
3: Şimdi bu sorumluluğun olduğunun farkındalar ama bu sorumluluğu taşıma erdemi gösterebilecekler mi? Bu önemli. Ha, bana sorarsanız bir gazeteci olarak gösterir mi diye sorsanız asla diyorum. Yani bırakın normal göstermez herhalde demeyi bile yanlış bulurum. Asla göstermezler. Şimdi bir de şöyle bir şey geliştirmişler. Diyorlar ki burada Ümit Özdağlı sadece soruyor. O zaman ben de buradan Ümit Özdağlı'ya şunu sorayım. Eğer ki şu anda mesela biz bir rakam konuşuyoruz değil mi? 188 milyar gibi işte büyük bir rakam konuşuyoruz. İşte çokça sayıda 450 binden fazla çokça sayıda işte vatandaş mağduriyetini konuşuyoruz. Ama emin olun ki buradaki hedeflenen nokta bu rakamlardan da, bu mağduriyet sayısından da çok daha fazla. Eğer ki burada gerçekten Kemal Hocam'ın da, bizlerin de, değerli meslek büyüğüm Ercan Gürses'in de, hepimizin gördüğü aynı yerden bakıp da aynı şeyi gördüğümüz dış bağlantılar çözülürse ve bunun arkasında bunlar çıkarsa, bu soruşturmanın adı yarın öbür gün ne olur biliyor musun Sinan Tatlı? Finansal darbe girişimi olur. Yani burada bir finans göz önünde bulundurarak, yani bunu öne sürerek bir siyasi darbe girişiminde bulunuyorlar. Bunu ilerleyen süreçte çokça konuşacağız. Az önce

0: Dediği gibi zaten senin her bulabildiğin şey, aa burada da dış istihbarat varmış, aa burada da efendim Mossad varmış. Zaten sen bunu aa diye bulabildiğin zaman adı Mossad olmazdı, kusura bakma. Mossad bugün dünyanın her bir yanında, birçok kişinin, hatta birçok şirketlerin bile içerisine sızmış ve kendini hissettirmemiş bir örgüt. Ve her defasında söylüyorum, en çok belki de aparatlarını kaptırdıkları, ele geçirilen ülkelerin başında da bu arada Türkiye geliyor. Yani Milli İstihbarat Teşkilatımız da bu noktada oldukça deneyimli. Çünkü neden? En çok bu topraklarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve en çok da onlara bir şeyler yaptırmayan da haklı olarak bu toprakların sahipleri oluyor. Şunu söyleyeyim o zaman. Diyorlar ya, sadece işte sordu. Ne var efendim bunda? Ticaret Bakanı'na sordu diyor. Ne oldu ki bunda diyor. Aile Bakanı'na sordu. O zaman ben de burada tüm meslek büyüklerimin, buradaki değerli akademisyen hocamızın öngörüsünden yola çıkarak ben de buradan Ümit Özlale'ye şunu soruyorum. Sizin bu yanlış belgeleri size verenler FETÖ ile bağlantılı olabilir mi? Siz farkında olmadan dış mihraklara, dış istihbarata hizmet ediyor olabilir misiniz? Ya da bunu bilinçli bir şekilde, daha net sorayım, sizin dış istihbaratla FETÖ ile bir bağınız var mı? Buradan sadece soruyoruz. Çünkü neden? Sizin buradaki bu yaklaşımınız, burada bir çözüm bulmaktan ziyade iftirayla bu işi başka bir noktaya, siyasi bir krize dönüştürmeye çalışıyor olmanız sadece iki yere yarar.
1: Hayır.
0: Bir, dış istihbarata, iki, FETÖ. Bunu biz söylemiyoruz. Biz söylediğimizde bizi tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu yıllar, aylar geçtikten sonra bir gün kürsüye çıktı. Bizim her gün haberde söylediğimiz şeyi tekrar etti. Ne dedi? Evet, aramıza gerçekten sızmışlar. Günaydın. Çünkü biz nereden biliyoruz? Söylem diliniz FETÖ diline benziyordu o dönemde birilerinin. Bugün de söylüyoruz. Bugün öne sürdüğünüz şey, kardeşim, Gezi olaylarına benziyor. Bu ileri sürdüğünüz senaryo 17-25 Aralık senaryosuna benziyor. Ve bu senaryoların yazarlarının kim olduğunu iyi biliyoruz. Yazarlar onlar, sözcüsü her zaman olduğu gibi yine sizsiniz.
2: Burada bir şey ilave edeyim, çok özür dileyerek. Bakın, Mossad'ın şöyle bir şeyi var, taktiği var. Mossad ülkede bir operasyon yapacaksa, hangi sektörden yapacaksa o sektörün o ülke içerisinde en iyisini buluyor. Mesela fon operasyonu yapacaksa, üzülerek söylüyorum bunu ama, fon konusunda bütün o Türk kamuoyunun en iyi bildiği adam, en güvenilir kurumun başındaki adamı buluyor. Mesela Ahbap gibi, işte başında bir sanatçı vardı, en güvenilir çıktı ya, onun gibi düşünün. O, onunla bağlantı yok ama öyle düşünün. Yani bilmiyoruz tabii var mı yok mu, ama Ahbap'ın başındaki şahıs en güvenilir şahıs olarak Türkiye kamuoyunda biliniyor. Öyle bir anket yapıldı, sunuldu. Öyle bir algı oluşturuldu. Türkiye'de de mesela finansla ilgili bir operasyon yapacaksınız. Finans açısından Türkiye'de en bilinen akademisyen, en iyi bilinen ekonomist, en iyi bilinen şirketler, en güvenilir yapılar tek tek kullanılıyor. Bunları unutmayın. O yüzden Mossad'ın en büyük başarısı, gizleme başarısı burada yatıyor. Hayır ya, mümkün değil diyorsunuz. Bak, FETÖ de aynısını yapıyordu. Hatırlayın, FETÖ'cü çıkan karakterler medyada, silahlı kuvvetlerde, efendim söyleyeyim, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, hukukta. Bu da mı FETÖ'cü ya? İnanamıyorum lafını sıklıkla duymuşsunuzdur toplumda. Toplumda duymuşsunuzdur. Hatta siyasilerden de duymuşsunuzdur. İnanamazsınız.
0: Hatta çünkü öyle bir noktaya geldi ki, özür dilerim, inanamıyorum diyenlere inanamaz hale geldik yani.
2: Evet, o da.
3: Yani, en çok şaşıran odur. O da öyledir.
2: Onun için evet. Bakın, onun için en sert FETÖ karşıtı adamın FETÖ'cü çıktığını gördük bu memlekette. Onun için Mossad'ın operasyonlarını çok küçümsememek gerekiyor. Ama MIT'in istihbarata karşı koyma yeteneğini hiç küçümsememek gerekiyor. Bunu da yerine koymamız lazım.
1: Tuğba Hocam, şimdi deneyimli bir avukatsınız, deneyimli bir siyaseti de çok iyi biliyorsunuz. Ortaya çıkan tabloyu değerlendirmenizi isteyeceğim. Nasıl gözlemliyorsunuz?
4: Şimdi tabii burada bir yani bir dolandırıcılık, piyasayı manipüle etme suçundan biz evet bahsediyoruz ama bunun ileri aşaması bir dış istihbarat vakası, bir belki de FETÖ planlaması gibi görünüyor. Ben bu fikre çok yakınım, bu noktada katılıyorum. Yani ama bir yandan da şimdi mesela bu Ümit Özdağ'la çıkıyor, bir açıklama yapıyor. Sonrasında da çok mazlum bir şekilde, efendim bu böyle bir suçlama yapmıyor ki, bu soruyu soruyor diye. Yani yaptığının üstüne bir de daha da aklamaya, yani o iftirayı atanı da aklamaya çalışan bir

0: Milletin aklıyla dalga geçen bir grup var karşımızda.
1: Özür de yok.
0: Özür zaten yok. Bir de ne yapmış ki efendim, yani bu bir soru sormuş diye milletin aklıyla dalga geçen bir grupla karşı karşıyayız. Bizim şeyde bir hukuk başlangıcı hocamız vardı birinci sınıfta. Oradaki hocamız da avukatlıktan gelme, çok sağ tecrübesi olan birisiydi. Bize bir gün derste şey demişti, aklıma o geldi bunu anlatınca, bu konuyu konuşunca. Demişti ki, ben bir kişiye karşısında, çok affedersiniz, işte eşek demem. Beyefendi, siz eşek misiniz derim demişti. Yani bunların da tam bu kafada vatandaşın aklıyla dalga geçen, vay efendim ben bir şey demedik, biz buna bir şey demedik, bu soruyu sorduk. Ya Sayın Ümit Özlale, sen çamur at izi kalsın siyasetiyle iki kişi üzerinden bir algı yaratmaya çalışıyorsun. Ama senin yaratmaya çalıştığın algı bu sadece iki kişi üzerinden değil. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin ticaretinin emanet edildiği Ticaret Bakanı'na bir kere laf ediyorsun. Bu da ne demek? Orada Sayın Ömer Bolat'ın şahsı söz konusu değil ki. Ticaret Bakanlığı emanet edilen, yine vatandaşın bir kaygıya sürükleyebilecek, acaba orası Ticaret Bakanlığı emin ellerde değil mi diye bir kaygıya sürükleyebileceği bir makamdan bahsediyorsun. Yani sadece bir şahıs Ayşe Fatma'dan bahsetmiyorsun. Sen o makama olan güveni, AK Parti hükümetine olan güveni sarsmaya çalışıyorsun ve Sayın Cumhurbaşkanımız da dil uzatmaya senin cesaretin yetmediği için, öyle bir çapında olmadığı için sen kalkıyorsun onun etrafındaki yol arkadaşlarını laf ediyorsun ve üstüne kalkıyorsun. Gidiyorsun bir de Aile Bakanı'nın babası üzerinden laf atıyorsun. Orada da bir çamur at izi kalsın siyaseti üzerinden bir soru soruyorsun. Ne kadar...
1: Muhalefette bunu sahiplendi. Sen bunun üzerinden gitmeye başladı.
0: Buna sahiplenip bunun üzerinden gitmeye çalışıp Sayın Cumhurbaşkanımızın iki tane çok önemli. Biri Ticaret Bakanlığı'nı emanet ettiği kişi üzerinden Ticaret Bakanlığı'na laf ediyorsun. İkinci olarak da Aile Bakanlığı üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın aile 10 yılı ilan etmiş, özellikle nüfus planlaması bakımından çok büyük atılımlar yapmış, gençlerin evlenmesine yönelik bir takım teşvikleri olan ve çok çok önemsediği bir kurum üzerinden yine Sayın Cumhurbaşkanımızı saldırmaya çalışıyorsun. Yani biz burada saldırıların doğrudan Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın şahsına olmadığının farkındayız ya da Ömer Bolat'ın da şahsına olmadığının farkındayız. Ama senin Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına böyle bir şey, soruyu yöneltme cesaretin olmadığı için dolaylı yollardan bunu yapmaya çalıştığının da farkındayız. Ama Türk adaleti bunu yutmayacaktır. Bakın zaten buna ilişkin bu işi çanak tutan bir takım gazetecilik faaliyeti altında maalesef sınırları aşan bir yani ifade hürriyetinin sınırlarını aşan noktada bu kişi kullanan kişiler hakkında bir takım soruşturmalar yürütüldü. Tutuklama kararları verildi. Ama bu kişiler de dokunulmazlık zırhına arkasına saklanarak da bu işleri yapmaması gerekiyor. Bakın hani bunların bir Göbels taktiği vardı, hatırlıyor musunuz? Çıkmıştı Sedef Kabaş adlı bir gazeteci, demiştik ki bir yalan söyle, sonra git ortaya bir çok daha çok büyük bir yalan at ve tekrar o kadar et. Büyük bir yalan at ki karşındaki kitle ya bu kadar da büyük sallanmaz, bu kadar da büyük yalan atılmaz diye senin söylediğin bu yalana inansınlar demişti. İşte bunlar hala bu taktik üzerinden bir siyaset yapmaya çalışıyorlar. Sayın bakanları ağzınızda dolayacağınızda ki bunlar yalanlandı, iftira suçundan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan bir takım suç duyurularında bulunuldu bu kişiler hakkında. Çünkü buradaki hedef vatandaşı kışkırtmak, sokağa çıkartmak. Çünkü ona şaşırdılar bence. Bu krizi ortam hazırlayan işte dış istihbarat güçleri veya FETÖ, vatandaşın sakin kalmasına çok şaşırdılar. Çünkü vatandaş Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu kurduğu düzene, onun yaptığı yolsuzluklarla mücadele yıllardan beri güveniyor. Bugün değil ki Cumhurbaşkanı. Yıllardan beri Türkiye siyasetinde dünyada güven kazanan bir insan. Dolayısıyla hala daha vatandaşı elde istedikleri kışkırtmayı sağlayamadıkları için daha fazla bu yalanı büyüterek kışkırtmaya çalışıyorlar. Bakın daha önce çok Türkiye'ye güzel büyük hizmetleri olmuş Sayın Berat Albayrak Bakanımız hakkında da bunlar çok büyük yalanlar attı. Bir tane ortaya bir şey söylediler. 128 milyar dolar nerede diye bir ortaya bir laf attılar. Sayın Bakanımızın üzerinden, ailesi üzerinden bir takım tezviratlarla kendisini hedef aldılar. Ama sonuçta yargı bunun bir yalan olduğunu ortaya çıkardı. Aynı burada da şimdi o süreçleri göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi Özgür Özel'in açıklamaları vardı öncesinde. Arkadaşlarımdan rica edeceğim, o sesleri bir paylaşalım. Sonra Mehmet'le birlikte yorumlayalım istiyoruz. Buyurun arkadaşlar.
2: Üzerine hiçbir çamurun yapışmadığı, sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir

0: adayı yaptık. Üzerine...
1: Mehmet, şimdi bazı iddialar var. Muhalefet de bu söylemlere, Ümit Özdağ'ın söylemlerine sarılmış olacak ki iftira kampanyasına onlar da katıldılar. Ama daha öncesinde ekrana getirdiğimiz o mahkeme tutanaklarına bir yenisi daha eklendi. Geride bıraktığımız gün mahkeme salonunda rüşvet kavgası çıktı. İstersen birlikte yorumlayalım bunu.
2: Oraya geçmeden bir şey söyleyeyim. Heh. Şimdi Özgür Özel'i dinlemişken Özgür Özel'in söylediğine bir yorum getirmemek haksızlık olur. Şimdi şunu söyleyeyim. Özgür Özel eğer bugün birine kalkıp övüyorsa bilin ki yarın ona hain deme ihtimali %100.
1: İşte övdüğü zaman.
2: Mesela ne diyor? İşte sütte leke var diyor. Cemil Tugay'da yok diyor. Şimdi diyor ki giden hain oğlu haindir diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin başına cumhurbaşkanı olarak getireceğiz diyordu. Duvarlara ne yazdırdılar? Hain Kemal yazdırdılar. Yani ya. Başkan Kemal'den hain Kemal'e. Sütte leke var ama onda yok dedikleri Tugay'a da ne dediler? Giden hain oğlu haindir. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Siz yanındaysanız, neye karışırsanız karışın, böyle Özdağ'la gibi ne kadar iftiracı olursanız olun, ne kadar söylediğiniz şey yalan olursa olsun sorun yok. Ama olur da oradan ayrılırsanız siz artık birer hainsiniz.
1: Şu cümleleri perdeleme çabası mı siyaseten bazı isimlere saldırmaları? Mahkeme salonunda rüşvet kavgası, ayrıntılarını paylaşayım hemen. İmamoğlu suç örgütü davasının duruşmasında Cüneyt Yakut'la Murat Ongun arasında hakaret ve rüşvet tartışması gündem oldu. Tabii okumayayım hepsini çünkü günlerdir tartışıyoruz, konuşuyoruz. Çok kısa bir zamanım kaldı, sürem de bitti. Son 30 saniye. Nedir perdeleme
2: şunu
1: çabası?
2: Şunu söyleyeyim, bunda? Şu anda Silivri Mahkemesi artık öyle iddialar, beyanlar, şunlar bunlara değil, bir şeye sahipliği yapıyor. Ne oluyor? O salonun içerisinde ben sana rüşvet verdim diyen de var. Hı hı. Evet, kabul ediyorum. Şu kişinin talimatıyla biz o rüşveti aldık diyen de var. Rüşveti veren de alan da birbirlerinin gözün içerisine bakarak konuşuyorlar. Bu gerçeklerden kaçırmak için gündem değişikliği yapıyorlar. Ama Emrah Bağdatlı'yı neden kaçırdığını ve burada Ali Nuhoğlu nasıl milyon dolarlar vermek zorunda kaldığını gözlerin içine baka baka söylüyor.
1: Konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Hey Mehmet Karataş, çok teşekkür ediyorum. Tuba Arslan, çok teşekkür ediyorum. Kemal Olçar, çok teşekkürler efendim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ve uzaktan bağlantıyla gazeteci Ercan Gürses, Ercan Hocam, çok teşekkürler. Artık noktalama vakti geldi. Fon soruşturması üzerinden algı operasyonuna soyunan yeni parti genel başkanı Özgür Özel, CHP başında olduğu dönemde yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarına sahip çıktı. Analiz Haber'le bu kısmı noktalıyor.

0: adayımızı 23 Mart'ta ilan ettik. Sonuna kadar arkasındayız.
1: CHP Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde yolsuzluk ve rüşvet sarmalının merkezi haline geldi. Özel 3900 sayfalık iddianame ve itiraflara rağmen Ekrem İmamoğlu'nun suçsuz olduğunu savundu. Örgüt lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. Şehir şehir dolaştı, aylarca miting yaptı.
0: İki kelimeyle millet özetliyor. Suçüstü yakalandınız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili anında neşteri vurdu. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
2: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki, hadi oradan.
1: Özgür Özel ise tüm bu açıklamalara rağmen algı operasyonuna soyundu. CHP'nin başında olduğu dönemde yaşanan yolsuzlukları görmezden geldi. Belediye başkanlarının arkasında durdu.
0: Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum.
1: Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerde patlak veren yolsuzluk ve rüşvet sarmalı ülke

0: gündemine oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı Özgür Özel cephesinde tepkiyle karşılandı.
1: Yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
2: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
0: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları partiyi ikiye böldü. Bu duruma tepki gösteren isimler ya istifa etti ya da partiden ihraç edildi.
3: Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding, patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel.
0: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı. 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki belediye personeliyle rüşvet operasyonu kapsamında otel odasında gözaltına alındı ve tutuklandı. Parti yönetiminin ihraç kararında gecikmesi hem partililerin hem de kamuoyunun tepkisini çekti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayaktayız, dimdik ayaktayız.
2: Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için
4: üyeliği askıya alınarak bu süreç başlatıldı. Verilebilecek en net ve en sert karar verildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Özkan Yalım da dahil olmak üzere akçalı ve ahlaki meselelerde koyduğumuz kırmızı sınırların dışına çıkan herkesi ihraç edecektir.
0: Rüşvetten tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira verdiğini itiraf etmişti.
2: Burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekinoğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürmüştü.
2: Yürüyün arkadaşlar! Arkanızda millet var! Yürüyün arkadaşlar! Yanınızda millet var! Yürüyün arkadaşlar! Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün partisi iktidara yürüyor.
0: Özgür Özel yolsuzluk ve rüşvete kalkan oldu. Belediye başkanlarını ihraç etmek bir yana onlarla gurur duyduğunu söyledi. Özel'in bu tutumu kayıtlara geçti.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Boğazı'nda yine bir facianın eşiğinden dönüldü. Kanlıca önlerinde sürüklenmeye başlayan Malta bayraklı kimyasal madde yüklü tanker kıyıya sadece metreler kala durabildi. İstanbul Boğazı yine korku dolanlara sahne oldu. Bulgaristan'ın Varna limanından İtalya'nın Monopoli kentine gitmek için yola çıkan Malta bayraklı Evian adlı tanker İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında arızalandı. Kanlıca önlerinde kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tanker kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Yalıların ve insanların hemen yanı başında yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye görüntülendi. Dev tanker kıyıya sadece metreler kala mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Bölgeye EGM 4 ve Kurtarma 11 römorkolleri sevk edildi. Olası bir kazaya karşı İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tanker İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve kurtarma 7 römorkörü eşliğinde Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Tankerin güvenli bölgeye demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine vurgu yapan Erdoğan, ortak geleceğe dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan mesajında, Türk Dünyası arasındaki köklü bağlara dikkati çekerek, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların çok ötesinde, yol arkadaşlığımız gönül bağı üzerindedir ifadesini kullandı.
1: Dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

0: AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ortak miras tek yürek temasıyla Türk dünyasının gençlerini Kocaeli'nde bir araya getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da buluşmaya video mesaj gönderdi. Bizim yol arkadaşlığımız gönül bağı üzerine inşa edilmiştir dedi.
1: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
0: Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek olan 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de vurgu yaptı.
1: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hem Türkiye'de hem de dünya basınında geniş yankı uyandıran AK Parti'ye katılma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir için her şeyin çok iyi olacağını söyleyen Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güvene dikkat çekti.
3: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılım kararının perde arkasını Yeni Asır gazetesine anlattı. Başkan Erdoğan'ın kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.
0: Ben hayatım boyunca yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi. Yalnız bırakmadı beni. Yani bugün beni orada yalnız bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte İzmir'i de yalnız bırakmayacağına eminim.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın tarihi bir kararda AK Parti saflarına katılması Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Tugay kararında hizmet odaklı hareket ettiğini söyleyerek İzmir'in en önemli sorunu kentsel dönüşüme dikkat çekti.
0: Kentsel dönüşüm bence İzmir'in en önemli sorunu. En büyük korkumu bu görüşmelerimizde bakan kuruma ve cumhurbaşkanımıza da söyledim. Bir İzmir depremi olması ve bundan dolayı insanlarımızın hayatını kaybetmesi riski var. İzmir'in çok önemli bir tarihi mirası var. Pek çok antik kent var. Bunların hepsi turizm açısından çok önemli potansiyele sahip. Kemeraltı'nın Basmane bölgesinin derlenip toparlanması lazım.
4: Tugay katılım töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıf da AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri neden kullandığını da anlattı.
3: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.
0: Ben de siyasete açıkçası kimsesizlerin kimsesi olmak için girmiş bir insanım. Atatürk'ün sözünü kimse inkar etmez, edemez. Ama bu AK Parti'nin de o mirasa sahip çıkıp parti olarak kimsesizlerin kimsesi olmayı istemesine engel midir? Niye bu kadar eleştiriliyor anlamadım.
4: Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmede değinen Tugay, Erdoğan'ın kişiliğinden etkilendiğini söyledi.
0: Tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. Yakın diyalog kurduğumuz zaman her şeyden önce bir insan olduğunu, iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesine hizmet etmek için uzun yıllardır emek harcayan, çaba harcayan bir insan olduğunu görüyorsunuz.
4: Tugay aldığı kararın İzmir için olumlu sonuçlar vereceğini de savundu.
2: CHP ile yeni parti arasında gerilim sürüyor. CHP yönetimi belediye

0: Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi nedeniyle faturayı Özgür Özel'e kesti. Özel'dense ben de çok üzülüyorum, kafam kırılsaydı açıklaması geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise sadece transferler değil, butlan davası da var. Kılıçdaroğlu bir kez daha kurultayı parayla satın aldılar dedi.
1: Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
2: Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor.
3: CHP ve Yeni Parti'de kan kaybı sürüyor. Muhalefet partilerinden istifa eden isimler bir bir AK Parti'ye geçiyor. CHP yönetimi faturayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e kesti.
4: Siz kalkıp da belediye başkanlarını ben yapay zeka ile seçtik derseniz, yapay zekanın getirdiği bu. Sizin zekanız yok. Yapay zekaya gidiyorsunuz.
3: Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel, öz eleştiride bulundu. Ben de çok üzülüyorum, kafam kırılsaydı diyorum, bunu niye öngörmedin, kim öngördü de ben görmedim ifadesini kullandı.
4: Kaç tane belediye başkanı AK Parti'ye geçti?
3: İki parti arasında butlan tartışması da sürüyor.
4: Bu kurultay parayla satın alınıyor. Parayı veren kim? Partili. Parayı alan kim? Partili. Mahkeme dedi ki bu kurultayda şahibe var. CHP'li bir milletvekili yolsuzluktan ötürü suçlanamaz. Yolsuzluktan suçlanan birisi derhal ama derhal benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip mahkemede aklanmak istiyorum demesi lazım.
3: Özgür Özel'e seslendi Kılıçdaroğlu.
4: Niye yeni bir parti kuruluyor? Hangi yere şeyle kuruluyor? Bana birisi akıllı mantıklı bir şey söylesin. Özgür Bey ne diyordu? Sandığı koyalım, seçmenin %90'ı, daha sonra partililerimizin %90'ı bana oy verir. %90'ı oy veriyorsa o zaman niye ayrılıyoruz?
3: Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, genel başkan adaylığı konusunda ise güvenli liman vurgusu yaptı.
4: Bu partiyi güvenli limana getirdikten sonra bırakacağım dedim. Ne yapacağız yani, gidip kazık çakacak halimiz yok.
0: İBB davasına bu kez bir iç hesaplaşma damgasını vurdu. Reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakut, İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Murat Ongun'a hedef aldı. Zarf içinde 10 milyon lira rüşvet verdim, belgesi de var dedi. Ongun itiraz edince bu kez devreye Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker girdi ve bakın sonrasında o duruşmada neler yaşandı.
5: Vallahi de billahi de milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net.
6: Böyle demişti ama milyonlarca liralık yolsuzluk ve rüşvet iddianamesinde liste başında yer aldı. Adeta haraca bağlanan ve rüşvet çarkına dahil olmak zorunda kalan iş adamları, mağdur olan belediye çalışanları ise acabası.
7: Kul hakkını yiyen herkes hem bu dünyada hem öbür dünyada çok büyük hesap verecek.
6: İBB davası tüm hızıyla sürerken mahkeme salonunda bu kez bir iç hesaplaşma yaşandı. Taraflardan biri reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakut, diğeri İmamoğlu'nun sağ kolu tutuklu Murat Ongun'du.
8: Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bir yol arkadaşlığımız var. Benim hedefim başkanıma hizmet etmek. Benim için önemli olan başkanım.
6: Yakut ifadesinde Ongun'u kastederek burada bildiklerimi anlatmak istemiyordum ama kibri, megalomanlığı zihninin önüne geçmiş. Emrah Bağdatlı ile beraber dönüp bir düzen kurdu, sektörü haraca bağladı. Alt faturalar geldi, paraları indirdiler. Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim dedi. Rüşveti belgeleyeceğini de sözlerine ekledi.
8: Bahsettikleri rakamların hepsi yanlış. Ben hesabımı belediye başkanıma verdim. Faturamı gösterdim.
6: Tam bu sırada 19 aydır tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker devreye girdi. Biz denetim yaptık, alt yüklenici olarak Cüneyt Yakut'un şirketi çıktı. O dönem bizzat Murat Ongun'a gittim, bu adamı tanıyor musunuz dedim. Bana hayır tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş. Şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz, ayıp değil mi bize diyerek Ongun'a gözyaşları içinde tepki gösterdi. Yakut da Ongun'a dönerek çıkın delikanlı gibi kabul edin, Emrah'la yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar diye bağırdı. Öyle ki tansiyon yükselince duruşmaya ara verildi. İtirafçı Ali Nuhoğlu da çarpıcı iddialar dile getirdi. Değeri 480 milyon TL olarak ifade edilen, ancak İmamoğlu İnşaat'a yalnızca 48 milyon liraya devredilen 2

0: Villa soruldu Nuhoğlu'na, Nuhoğlu villaları hak edişlerini alıp yaşamını devam ettirebilmek amacıyla devrettiğini itiraf etti, sürecin İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu da sözlerine ekledi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dev fon operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında 141'i gerçek ve 73'ü tüzel olmak üzere 214 kişinin fondan elde ettiği 187 milyar 653 milyon liraya bloke konuldu. İlgili isimlere ise yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
2: 10 milyarlarca liraya bloke konuldu. Hesaplar donduruldu. Şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Fonlardan çıkan paranın izi sürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Dosyaya giren 141'i gerçek, 73'ü de tüzel olan 214 kişinin 3 fondan elde ettiği toplam 187 milyar 653 milyon liraya bloke konuldu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında da yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı. Savcılık tespit edilen isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. Listede yer alan kişilere paranın iadesi için resmi bildirimler gönderilmeye başlandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçurup Sandal, Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon lira kar ederek gerçek kişiler kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. MASAK'ın hazırlayacağı detaylı raporlarla fon hesaplarından çıkan 187 milyar 653 milyon liranın hangi hesaplara aktarıldığı araştırılacak. Raporların ardından soruşturma daha da genişleyecek.
1: İçişleri Bakanlığı çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak için dev bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Katıldığı televizyon programında yeni çalışmanın müjdesini veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çocuklardaki değişimi en önce annelerin fark ettiğini vurguladı. Ailelere çocuklarının her anını takip etmeleri çağrısında bulundu.
3: Çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder. Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizi de yürürlüğe koyacağız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında aileyi ve gençleri korumaya yönelik yeni projenin müjdesini verdi. Şefkat Kalkanı projesinin yürürlüğe gireceğini açıkladı.
3: En iyi narkotik polisi anne diye bizim İçişleri Bakanlığımızın geçmişte uygulamaya koyduğu bir proje vardı. Çünkü bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder. Eve geldiği zaman çocuğun hal ve hareketlerinden, yani herhangi bir rahatsızlığı var mı, hastalığı var mı, çocuk normal davranışlar sergiliyor mu, anne bunu bilir. İşte buna benzer Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizi de yürürlüğe koyacağız.
2: Bakan Çiftçi yeni projenin detaylarını paylaşırken aileleri de çocukların dijital dünyada nasıl vakit geçirdiklerini yakından takip etmeleri konusunda uyardı.
3: Aileler çocuklarını mutlak surette takip etmeliler. Yani odasında ne yapıyor? Hangi sitelere giriyor? Hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Bir sızıntı var mı? Onu gözlemlemeliler. Yine okula gönderirken acaba çocuk okula gidiyor mu? Oyun salonlarına gidiyor mu? İnternet kafelere gidiyor mu? Gitmemesi gereken yerlere gidiyor mu? Mesela bunu takip etmek ailelerin görevi.
2: Projenin önümüzdeki günlerde düzenlenecek tanıtım toplantısıyla resmen başlatılması bekleniyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 18 yaşın altındakilere yaş doğrulaması yaparak tütün satışının engellenmesine yönelik kanun taslağı açıklamalarının ardından sosyal medyada yeni yasal düzenlemenin nasıl olacağı konusunda bazı tartışmalar gündeme geldi. O kafa karışıklığını giderecek açıklama ise Bakan Memişoğlu'ndan geldi. Memişoğlu yeni kanun taslağı hazırlıklarını kişisel verilerin korunması çerçevesinde ele aldıklarını söyledi.
4: belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda

0: Zaten yasak.
1: Evet.
0: Ama ya daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak.
2: O açıklamanın ardından tütün ürünlerine ilişkin yapılacak düzenleme sosyal medyada çokça tartışıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla eleştirilere yanıt verdi. Vatandaşların akıllarındaki soru işaretlerini giderdi. Bu gördüğümüz tablo önlenebilir bir yıkımdır. Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür. Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır dedi. Sigara sebebiyle zarar görmüş bir akciğer görseli de paylaşan Bakan Memişoğlu, 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışının engellenmesini önceliklendirdiklerini belirterek, konuya ilişkin yeni kanun taslağı hazırlıklarını kişisel verilerin korunması çerçevesinde ele aldıklarını açıkladı. Mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor. Yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz. Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşımızın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi biliyoruz. Sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Amacımız başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır. Hep birlikte daha sağlıklı, daha rahat nefes alabilen bir Türkiye'yi inşa etmektir. Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir ifadelerini kullandı.
3: Filistin'in yanında olan Türkiye yine İsrail'in hedefi oldu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas liderlerini ölümle tehdit etti. Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi de hedef gösterdi. Ankara çok sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamların İsrail'in soykırımcı sicilini örtmeyeceğini vurguladı.
4: Soykırımcı İsrailli bakan Hamas liderlerini tehdit etti, Türkiye'yi hedef aldı. Soykırımcı İsrail'in savunma bakanı Yisrael Katz provokatif açıklamalarına yenisini ekledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Katz, Hamas'ın şehit liderleri Haniye ve Sinvar'ın Gazze'de öldürüldüğünü hatırlattı. Mevcut Hamas lideri El Hayya'yı da ölümle tehdit etti. Katz'ın hedefinde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Başkan Erdoğan'ın İsmail Haniye ile olan bir fotoğrafını da paylaşan Katz, üstü kapalı şekilde Türkiye'yi hedef aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın El Hayye ile görüşmesine ait bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi. İsrail'den Türkiye'yi hedef alan açıklamalara Ankara'dan da yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in tehditleri ve provokasyonları Türkiye'nin duruşunu değiştirmeyecektir açıklamasında bulundu. Duran, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamların İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini örtemeyeceğini de ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, zalimin karşısında olmaya devam edeceğini vurguladı.
3: Amerikan eski başkanı Joe Biden'ın danışmanlarından Phil Gordon, Hamas'ın esir takasını kabul ettiği dönemde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırıları sürdürmeyi tercih ettiğini ileri sürdü.
5: Netanyahu anlaşmayı değil soykırımı uzatmayı tercih etti. Kendi iktidarını korumak için 6 aylık dönemde 9 bin Filistinli'de 6 İsrail esirin ölümüne sebep oldu. Bu itiraf eski ABD'li yetkili Phil Gordon'a ait.
6: İsrail ordusu bizi bombalamaya karar verdi.
5: Dönemin Orta Doğu koordinatörü Brett McGurk'un yazdığı kitap, son dönemde Netanyahu destekçilerinin soykırımı haklı çıkarmaya yönelik girişimlerinde sözde kanıt olarak kullanılıyor. Ancak buna aynı dönemde eski başkan Joe Biden'ın ekibindeki Phil Gordon tepki gösterdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun esirleri kurtarabileceğini ancak savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini söyledi.
6: İsrail devletinin size söylediklerine inanmayın. Hamas herhangi bir esir serbest bırakılmadan önce İsrail'in kalıcı bir ateşkese taahhütte bulunması yönündeki talebinden vazgeçerek temel çerçeveyi nihayet kabul etmişti.

0: tam zafere ve koalisyonun devamına öncelik verdiği gerçeğini değiştirmez.
1: Gordon yalnızca dünya merkez mutfağı çalışanlarının İsrail saldırısında öldürülmesi üzerine ABD baskısının işe yaradığının da altını çizdi.
2: Rusya'nın petrol ve gaz altyapısına saldırılar düzenleyen Ukrayna'yı eleştiren Amerikan Başkanı Trump dikkat çeken bir duyuruda bulundu. Tarafların enerji ateşkesi ilan ettiklerini açıkladı. Ancak Zelenski'den söz konusu anlaşma için bu sürpriz olduğu yorumu geldi. Herhangi bir ateşkesten haberinin olmadığını iddia etti.
3: Zelenski'ye dedim ki Rusya'ya dilediğinizi yapabilirsiniz ancak rafinerileri vurmayın çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açar.
4: Trump enerji ateşkesi duyurdu. Zelenski'den haberim yok açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump Rusya ve Ukrayna'nın kısıtlı ateşkes anlaşmasına vardığını öne sürdü. Tarafların enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşılıklı olarak son vermekte uzlaştığını söyledi.
3: Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki tarafta anlaştı. Bunu bozmayın.
4: Ancak Amerikan yayın kuruluşu Axios'a konuşan Ukrayna lideri Zelenski herhangi bir anlaşmadan haberdar olmadığını savundu.
3: Ateşkesten haberim yok ama Ruslar kabul ettiyse biz de ederiz. Eğer Başkan Trump bunu Putin'le müzakere ettiyse lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize de haber verin.
4: ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya'daki petrol ve gaz rafinerilerine yönelik saldırılarını eleştirmişti. Zelenski derhal durmalı uyarısını yapan Trump, Ukraynalıların kendilerine yeni bir başkan seçmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
3: Bu asla başlamaması gereken bir savaştı ve bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanına kavuşma vakti geldi.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Londra'da düzenlenen Helal Forum kapsamındaki Filistin Kahvaltısı etkinliğine katıldı. Burada A1'e konuştu. Filistinli girişimci ve iş adamlarına uzun vadeli destek çağrısında bulundu. İnsani yardım çalışmalarının yanı sıra sürdürülebilir ekonomik girişimlere ve stratejik adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
5: Filistinli girişimci ve iş insanlarına dikkat çekti, daha fazla destek çağrısı yaptı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Londra'da düzenlenen Helal Forum kapsamındaki Filistin Kahvaltısı etkinliğine katıldı. Etkinliğin ardından A Haber'e konuştu Bilal Erdoğan. Filistinli girişimcilere daha fazla destek çağrısında bulundu.
6: Filistinli girişimciler kendi topraklarında kazanabilsinler, kendi topraklarında iş kurabilsinler ki ülkelerinde daha güçlü bir bireyler, vatandaşlar olarak yaşayabilsinler. Onun için biraz daha böyle sürdürülebilirlik temalı, biraz daha böyle uzun soluklu. İnsani yardım tarafı ağır basıyor tabii ama insani yardım faaliyeti devam ederken bir yandan da daha uzun soluklu işler planlanıyor. Anlamak, stratejik adımlar atmak lazım. Bu buradaki Filistin Kahvaltısı Helal Forum bünyesinde genelde buna odaklanıyor.
5: Helal ekonomi kavramına da değinen Bilal Erdoğan, bu anlayışın yalnızca helal gıda ve faizsiz finans uygulamalarıyla sınırlandırılmaması gerektiğini belirtti.
6: Helal dendiğinde işte yemeğin helal olması anlaşılıyordu. İslamik ekonomi dendiğinde işte faizsiz ekonomi anlaşılıyordu. Ama artık helal ekonomi diye bunların hepsini içinde barındıran, artık etik kuralları da içinde barındıran, yani sadece faizsiz olmak, sadece helal yemek değil, bunun ötesinde Müslümanca ekonomi nasıl inşa edilir? İşte her şeyle helal olan çalışanın hakkından tutun da efendim etik pratiklere, dünyaya saygı duymaya, hayvanların haklarını korumaya varıncaya kadar hepsini içinde barındıran bir anlayış. Bu helal forumda bu anlayışı biraz daha desteklemeye yönelik bir çok adımlama, yani bebek adımlarında belki ilk senelerinde. Ama inşallah büyüdükçe bu helal ekonomi anlayışının da dünyada biraz anlaşılmasına vesile olacaktır.
5: Filistin'in İngiltere Büyükelçisi Hüsam Zonlot da Helal Forum'daydı. İngiltere'deki Filistin'e destek eylemlerinin giderek büyüdüğünü söyledi. İşgalcilere yönelik yaptırımları önemli bir adım olarak nitelendirdi.
7: On binlerce kişi sokaklara çıkarak Filistin ile dayanışma gösteriyor. Bu hareket daha güçlü, daha görünür ve daha etkili hale geldi. İngiltere, İsrail'in yasa dışı ve hukuka aykırı işgaliyle bağlantılı olan tüm kurum ve kuruluşlara karşı yaptırım paketini duyurdu. Bu doğru bir adım. Bu dayanışmayı halk nezdinde görmemiz çok önemli. Çünkü hükümetler halkın taleplerini dikkate almak zorunda.

Manisa'da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Feci kazanın tur otobüsünün emniyet şeridinde geri gittiği esnada meydana geldiği ortaya çıktı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken her iki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

0: Kazanın ne kadar vahim olduğunun göstergesi tam arkamda işte.
1: Tur otobüsü şoförünün hatası 11 kişinin canına mal oldu.
0: İşte gördüğünüz gibi vatandaşlardan kalan eşyalar, çantalar, valizler, aynı zamanda işte o şu anda otobüsün içindeki olanlar da tek tek jandarma ekipleri tarafından kayıt altına alınıyor.
1: Manisa'nın Akhisar ilçesinde can pazarı yaşandı.
0: Gördüğüm en vahim trafik kazalarından bir tanesi.
1: Seyir halindeki tur otobüsüyle tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü de tırda yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı.
0: Tırdan şu açıdan geliyor, bakın gösteriyorum size. Buradan geliyor, fren izleri sağlı sollu, muhtemelen tır olarak değerlendiriyorum. İşte buradan itibaren emniyet şeridine taşmış ve emniyet şeridinden devam ederek bu noktada zaten bariyerlere sağ tarafını, tırın sağ tarafı sürtünmeye başlamış ve ondan sonra da sağ taraf yönüne devrilmiş.
1: Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden tur otobüsü şoförünün hatası sonucu yaşandı.
0: Otobüs gişelerden yanlışlıkla çıkıyor. Yanlış noktaya doğru gidiyor. İşte emniyet şeridini de kaplayan bir alandan geri gidiyor. Ve tır şoförü işte onun arka tarafından en sağ şeritten, yani şeridinde olarak ilerliyor. Ve işte o otobüsün geri gelmesini algılayamadığı için otobüsü arkadan çarpıyor. Ve onun sonucunda da işte bu vahim kaza meydana geliyor. 250 metre geri gitme gafletinde bulundu. Halbuki o kadar insanın hayatını tehlikeye atmak yerine yaklaşık 25 kilometre sonra Saruhanlı'da bir çıkış var. Oradan gidebilirdi ancak onu yapmadı. Yapmadığı için de işte bu kaza oldu.
1: Manisa Valisi Vahdettin Özkan kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.
2: Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz.
1: Kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken her iki aracın sürücüsü de gözaltında. Tur otobüsünün takograf cihazı incelenmek üzere sökülürken kazayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.
3: MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un makam otomobili kaza yaptı. Kazada otomobilin çarptığı kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti. Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişi de yaralandı.
4: Milliyetçi Hareket Partisi heyetinin içerisinde olduğu otomobil kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza Kahramanmaraş-Afşin-Elbistan karayolunda meydana geldi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve koruma polisiyle Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın içerisinde bulunduğu araç kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle makam aracı metrelerce savruldu, kamyonetse devrildi. Kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybederken her iki araçtan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zuhal Karakoç buradaki tedavisi sonrası Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıları hastanede ziyaret eden Vali Mükerrem Ünlüer sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
5: Diğer yaralılarımızın şu anda durumları iyi. Biz hepsini ziyaret ettik. Vekilimizin ileri düzey bir tetkike ihtiyacı var. Şu anda bu gece inşallah onu Ankara'ya nakledeceğiz.
3: İstanbul Bahçelievler'de 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol'un 6. kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, Oğuzhan'ı pencereden atarak öldürdüğü iddia edilen dayısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Baba Ersin Moğol, bizim için çok iyi bir haber ama evdekilerin de büyük ihmali nedeniyle yargılanmalarını talep edeceğiz dedi.
6: 8 yaşındaki Oğuzhan'ın ölümünde dayısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
7: Dayının müebbet hapis cezasıyla yargılanması söz konusu. Bu bizim için çok iyi bir haber.
6: 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol, 20 Ağustos 2024'te Bahçelievler'de 6. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Oğuzhan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
7: Kızımızı aylar sonra aldığımızda kızımızın ifadesinde abisini, dayısının camdan aşağı yaptığını beyanı var.
6: Savcılık, Oğuzhan'ın dayısı Mustafa Uğur Sey'nin çocuğu camdan atarak öldürdüğü şüphesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapise cezalandırılmasını talep etti. İddianamede en dikkat çeken ifade ise Oğuzhan'ın 9 yaşındaki kız kardeşinden geldi. Dayısının Oğuzhan'ı kucağına alarak açık pencerenin önünde oturduğunu, ardından seni atayım mı dediğini ve kardeşinin camdan aşağı attığını anlattı. Küçük kız olayın ardından yakınlarının kendisini tehdit ettiğini de ileri sürdü. İddianamede tanık beyanları ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Suçlamaları reddeden dayı ise Oğuzhan'ı kurtarmaya çalıştığını ancak yetişemediğini savundu. Adli tıp raporunda ölümün yüksekten düşme sonucu meydana gelebileceği belirtildi. Ancak çocuğun kendiliğinden mi yoksa birinin müdahalesiyle mi düştüğü ayırt edilemedi. Baba Ersin Moğol, karardan memnun olduklarını ancak soruşturmada eksiklikler bulunduğunu söyledi.
7: Ama evdekilerin de büyük ihmali olduğu ve evdekilerin de yargılanmasını talep edeceğiz.
3: Sırada üzücü bir haberimiz var. 48 yaşındaki Müyesser Kartav, mide küçültme ameliyatından bir süre sonra evinde ölü bulundu. Geriye annesini hareketsiz halde bulan 16 yaşındaki kızının çığlığı ve yakınlarının ihmal iddiaları kaldı.
8: Kendisi çok iyi bir insandı. Bundan 2 ay önce mide ameliyatı oldu.
1: Mide küçültme ameliyatı oldu, evinde ölü bulundu.
8: Ya bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bence.
1: İstanbul Sarıyer'de yaşandı olay. Müyesser Kartal bir süre önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Ancak iddiaya göre ameliyat sonrası sağlığına kavuşamadı. Sık sık rahatsızlandı, defalarca hastaneye gitti.
8: Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. Sürekli yediğini çıkarıyordu. Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı.
1: 6 Ekim akşamı ise acı haber geldi. Okuldan eve dönen 16 yaşındaki kızı annesinin yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Müyesser Kartav'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Kartav'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Karabük'e gönderilen Kartav, Safranbolu'da toprağa verildi. Ailesi ve yakınları ihmal olduğunu düşünüyor. Müyesser Kartav'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
8: İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
3: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 7 katlı bina çalışmalar sırasında çöktü. Çevredeki binaların doğalgaz ve su tesisatları zarar gördü. Kontrolsüz yıkım cep telefonu kamerasına yansıdı.
9: Bir anda aynı yere çöktü. Allah korusun, yan yatsaydı karşıdaki

0: bütün binaların hepsini götürürdü.
1: Kontrolsüz yıkım az kalsın faciaya neden oluyordu. İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı vardı. Ekiplerin yürüttüğü yıkım çalışması sırasında diğer bina aniden çöktü. Molozlar çevredeki bina, doğalgaz, su tesisatı ve aydınlatma direğine zarar verdi.
0: 7 katlı bir binaydı. Bina bir anda, bina da değil, blok, site şeklinde bir bloktu. Yaklaşık 54-55 daireli olan bir blok. Bir anda aynı yere çöktü. Allah korusun, yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü.
1: Neyse ki sokakta kimse yoktu. Yapılan incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.
2: Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından Marmara depremine ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi. Profesör Doktor Şükrü Ersoy konuyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.
3: Çınarcık çukuru dediğimiz 1200 metreye varan bir çukur var. Bu çukurun kuzeyinde Adalar Fayı, güneyinde ise Çınarcık Fayı var. Belki bu deprem bu Çınarcık Fayı'nın en doğu ucunda meydana geldi diye düşünüyorum. Tabii izlemek gerekiyor. 3,5 büyüklüğündeki bir deprem Marmara için çok normal. Herhangi bir yıkıcı etkisi olan bir deprem değil. Ama yeri itibariyle izlenmesi gereken depremlerden biri olarak düşünüyorum.
4: Marmara Denizi'ndeki deprem korkuttu. Yalova açıklarında cumartesi gecesi saat 22.08 sıralarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7,96 kilometre derinlikteki sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
3: Buralar gerilim noktalarıydı. Dolayısıyla bu gerilim noktalarının bir tanesinde bu deprem. O bakımdan yeri kritik. Yani herkes adalar tarafına doğru deprem olabilir diyor ama bu kısımda da bir fay var.
4: Profesör Doktor Şükrü Ersoy konuyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bölgedeki fayların diri olduğuna dikkat çekti.
3: Çok sayıda binlerce deprem olursa elbette büyük depremlerin enerjisini aldığı durumlar var. Böyle durumları yaşadık. Yani örneğin Kumburgaz Fayı üzerinde aylarca depremler olmuştu. Orada önemli bir enerjiyi boşaltmıştı ama enerji boşalması için çok sayıda olması gerekiyor diyorum. Şöyle açıklayayım. Mesela bu bölgede 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini alması için 32 tane 6 büyüklüğünde 900 tane ya daha doğrusu 1000'e yakın 5 büyüklüğünde deprem olması gerekir. 27 bin tane 4 büyüklüğündeki deprem olması gerekir ki bu bölgenin deprem enerjisini alsın. Bu kadar sayıda deprem olmadığına göre olsa olsa bu depremlerin bize verdiği mesaj enerji almaktan çok bölgenin diri ve canlı olduğunu göstermesidir.
4: Peki bu deprem neyin habercisi?
3: Öncü olduğunu söyleyemeyiz tabii. Çünkü büyük deprem yaşamadan önce olduğunu bilme imkanımız yok. Ama vatandaş için gerekli olan şu. Bu depremler eninde sonunda olacak. Yani yıkıcı depremler de olacak. Çünkü Türkiye'nin her yerinde oluyor zaten. Dolayısıyla bizim depremlerin ne zaman olacağına odaklanmaktan çok oturduğumuz binaların güvenli mi yoksa değil mi onları bilmemiz gerekiyor. Bunu da uzmanlara danışarak halletmek gerekiyor. Eğer bir şüphe varsa, riskli bir bina ise zaten bir gün bile kalmak kendi riskimizi de beraberinde getirir.
2: Kış aylarının vazgeçilmezi beyaz örtüye bürünen Anadolu'nun masalsı yolculuğu için yeri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu sezon toplam 70 sefer olarak planladığı Turistik Doğu Ekspresi 21 Aralık'ta yola çıkıyor. Ankara'dan Kars'a uzanan bu görkemli rotanın biletleri 26 Ekim'den itibaren satışa çıkıyor.
4: Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-27 sezonuna ilişkin bilgi verdi. Buna göre Anadolu'nun tarihi ve doğal güzellikleri arasında eşsiz bir yolculuk sunan Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026'da başlayacak. Bireysel bilet satışları 26 Ekim'de başlıyor. Ankara-Kars yönünde tren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Yolcular güzergah üzerindeki Erzincan, Erzurum, İliç, Divri ve Sivas'ta verilecek gezi molalarıyla Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan trende her yataklı vagonda 10 kompartıman bulunuyor. Her kompartımanda 2 yatak yer alırken vagonlar 20 yolcu kapasitesine sahip. Kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir yolculuk yaşamak isteyenler için bireysel biletler 26 Ekim 2026'dan itibaren Devlet Demiryolları taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini kasırga vurdu. Üzerine ağaç devrilen 4 kişi hayatını kaybetti. 800 binden fazla haneye ise elektrik verilemiyor.
0: Ağaçlar kökünden söküldü. Araçlar devrildi. Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Isaias kasırgası ABD'nin Florida eyaletinin kıyılarını vurdu. Bu son 2 yılda Florida'yı vuran ilk kasırga olarak kayıtlara geçti. Şiddetli rüzgar ve sağanakla kendini hissettiren kasırga eyaletin birçok bölgesinde yıkıcıydı. Devrilen ağacın altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar da oldu. Ancak şiddetli kasırgaya karşı kendini şanslı hissedenler de vardı.
2: Tahmin edilen büyüklükteki bir kasırgaya kıyasla çok şanslıydık. Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi ama bu durum olabildiğinden çok daha iyiydi. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz.
0: Oluşan yıkım nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşandı. 800 binden fazla haneye elektrik verilemedi. ABD ordusu arama ve kurtarma çalışmaları için sahaya indi. Eyalet genelinde enkaz kaldırma çalışmaları başlarken Isaias kasırgası hızını kaybetti. Ancak yetkililer şiddetli rüzgarların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulunuyor.
1: Adanalı 3 lise öğrencisi Greenmorse Türkiye projesiyle Teknofest Güneydoğu'da yarıştı. Projeleri atıl durumdaki çöplükleri yeşil alanlara dönüştürmeyi hedefliyor. Öğrenciler üçüncülük ödülü aldıkları projeyi A Haber'e anlattı.
3: Çöplükleri yeşil alana dönüştürmek için proje geliştirdiler, üçüncü oldular.
4: Bu projenin aslında çıkış kaynağı özellikle yeraltı sularını koruma hedefimiz ve çöplüklerin yapmış olduğu kötü koku maruziyeti. Biz özellikle çöplükleri yeşil alana dönüştürerek bu maruziyetin tamamen önüne geçmiş oluyoruz.
3: Adanalı 3 arkadaş öğretmenleriyle birlikte Teknofest Güneydoğu'da iklim değişikliği araştırma projeleri yarışmasına katıldı. Sürdürülebilirlik ve refah kategorisinde Greenmore Türkiye projesini jüriye sundu.
5: Lise öğrencileri daha yeşil bir Türkiye için atıl durumdaki çöplük alanlarının tekrar çevreye kazandırılması için harekete geçti ve bir proje hazırladı. Liseli öğrencilerin hazırlamış olduğu proje ise TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri alanında üçüncü oldu.
4: Şu an aslında burası park olarak görmüş olduğumuz alan önceden bir çöplük olarak devam ediyordu. Çöp katmanımızın üstünde tekrardan bir toprak katmanı, bentonit, geotekstil, bir geomembran ve bir tane de geotekstil sayesinde yeşillendirme çalışmalarımızla birlikte biz bu alanı park ve bahçe oluşumu konusunda desteklemiş oluyoruz.
3: Peki üçüncülük ödülüne layık görülen sistem nasıl çalışıyor?
4: Biz şu an çöplüğün üzerine izole etmiş oluyoruz ve 7/24'te sensörlerimiz sayesinde izleyip uygulama altyapımıza aktarmış oluyoruz. Şurada görmüş olduğunuz drenaj suyu toplama kanalımız bulunuyor. Özellikle burada bir yapay göl oluşumunu desteklemeyi amaçlıyoruz. Yağmur sularının fazla yağmasıyla birlikte buradaki göle su aktarımı gerçekleşecek boylar sayesinde ve burada bir yapay göl oluşumu desteklenecek. Burada rüzgar enerjimiz, anlık olarak çalışabilen güneş panellerimiz, sensörlerimiz ve en kötü durumda gerçekleşmesi planlanan atık suyu tahliye kuyumuz burada bulunmakta.
3: Green More Türkiye projesiyle hedeflenense kötü koku ve neden olduğu hastalıkların önlenmesi.
6: Atık çöplerin izole olmamalı durumunda etrafa yaydığı kötü koku şikayetleri ve çevrede yaşayan insan topluluklarında yaşayan kortizol hormonunun azalmaması insanın stres seviyesini artıran ve kalp problemlerini de etkileyen sorunlar üretmekte. Bizler bu problemlerin hepsine tek bir çözüm bulmaktayız. Green More Türkiye ile bizler bunu başardık. İnşallah da devamında gerçekleştireceğiz.
5: Çevreye atmış olduğumuz bir plastik çöp yüzyıllarca çevreyi kirletmeye devam ediyor. Projedeki alan ise bir atıl durumdaki çöplük. Yani milyonlarca ton plastiğin olduğu yer. İşte bu proje sayesinde belki de 300 yıl sonra, belki de 400 yıl sonra işte atıl durumdaki bu alan tekrar kullanılabilir hale gelmiş olacak.
4: Biz alanda patlama yaşanmaması için burada görmüş olduğunuz gibi bir metan gazı tahliye borusu kullanıyoruz. Özellikle metan gazının seviyesini ölçen sensörlerimiz bulunuyor. Bu sensörler sayesinde uygulama altyapımızda anlık olarak takibini görebiliyoruz. Özellikle metan gazının ne kadar oluştuğunu. Biz bu sayede de parkın olası bir durumda tahliyesini gerçekleştiriyoruz.
1: Ankara'nın Çubuk ilçesi hem anlamlı hem de hareketli bir gençlik buluşmasına sahne oldu. Mevlana Camii'nde buluşan bisikletli 50 öğrenci önce birlikte öğle namazını kıldı, ardından da sağlıklı yaşam için rotalarını doğaya çevirdi.
7: Doğada pedallama etkinliğimize katıldım. Çok güzel geçti.
0: Camide buluştular, öğle namazını kıldıktan sonra doğaya pedal çevirdiler. Ankara'nın Çubuk ilçesinde gençler, ilçe müftülüğünün düzenlediği anlamlı etkinlikte bir araya geldi. 50 öğrencinin katıldığı programın ilk durağı Mevlana Camii oldu. Hep birlikte kılınan öğle namazının ardından gençler, sağlıklı bir yaşam ve doğayla iç içe bir gün için pedallara bastı.
7: Çok eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarımla da çok iyi geçiniyorum. Oyunlar oynuyoruz. Hem eğleniyorum hem öğreniyorum.
0: Bisiklet turunun ardından rotayı Abat Parkı'na çeviren gençleri burada gençlik liderleri karşıladı.
8: Gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz, değer veriyoruz. Bugün Mevlana Camii'nde öğle namazımızı gençlerimizle beraber kıldık. Şu anda Abat Parkı'ndayız. Abat Parkı'nda etkinliklerimize başladık.
0: Park alanında kurulan etkinliklerde öğrenciler liderlerin rehberliğinde geleneksel oyunlar oynadı, yarışmalarla doyasıya eğlendi. Camide başlayan, doğada sporla ve oyunlarla devam eden özel gün gençlerin yüzünü güldürdü. Hem öğrenen hem de arkadaşlarıyla sosyalleşen öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi.
8: Gençlere bugün köfte ekmek ikram edeceğiz. Akabinde de kendi namazımızı hemen parkımızın yanında bulunan Selimiye Camii'nde cemaatle idrak ettikten sonra inşallah gençlerimizi evlerine uğurlayacağız.
1: Ankara'da yaşayan Siirtliler buram buram tüten memleket hasretini nefis bir lezzetle dindirdi. Yerin metrelerce altında odun ateşinde saatlerce pişen meşhur Siirt büryanı için yüzlerce hemşeri aynı sofrada buluştu. İşte o lezzet dolu buluşmadan görüntüler.
9: Sever misiniz siz de büryanı?
10: Ya, bir Siirtli olarak, Güneydoğulu olarak çok seviyoruz tabii. Böyle arkadaşlarımız böyle organizasyonlar yaptıkları zaman da hemen koşa koşa geliyoruz.
11: Büryan hasretini de burada gidermiş bulunmaktayız.
12: Memleket hasreti başkentte büryan sofrasında dindi.
13: Tabii ki özlem oluyor memleket kültürü.
12: Siirt'in meşhur lezzeti büryan için hemşeriler bir araya geldi.
11: Başkent Ankara'da yaşayan tüm hemşerilerimizi, yaklaşık 50 bin nüfuslu olan hemşerilerimizi tekrar büryan aşkı için burada büryan yemeye davet ettik.
9: İşte Siirt'in meşhur lezzeti büryan. Üstelik bu lezzet odun ateşiyle birlikte derin kuyuda saatlerce pişiyor. Memleket hasreti çeken Siirtlileri ise bu sofrada buluşturuyor.
10: Bizden daha büyük işte Siirtliler var. Onlarla tanışıyoruz. Hasret gideriyoruz.
11: Evet. büryan yemeğimiz 3 metre derinlikte bir kuyuda pişiyor. Başkent Ankara'da büryancılar açıldı. Ama maalesef randuman verememiş. Son büryancımız da kapandığı için çareyi Siirt'ten getirtmekte karar verdik.
14: Ben de Siirtliyim. Büryan bizim geleneğimizin ve kültürümüzün bir parçası. Ankara'da da büryanımızın bu şekilde lezzetini tanıtılmasından çok mutlu olduk.
11: Çok sağlıklı yemeğimiz, çok lezzetli yemeğimiz. Bu biryani yemeğimizi 81 ile yaymak istiyoruz. Şu an 25 ilimizde ve zaman zaman birkaç ülkede de açılmış çünkü takip ediyoruz.
9: Oldukça lezzetli gözüküyor.
10: Evet, çok lezzetli. Özeldir eti, pişirimi özeldir. Yani her yerde yapılamaz.
9: Şimdi büryanın tadına biz de bakacağız. Ben daha önce hiç büryan yemedim ama bu özellikle elle yeniyormuş. Hemen bir tane alıp tadına bakıyorum ve gerçekten oldukça lezzetli.
13: Şimdi bu hayla pişir. Yani bunu sabah saat 6.30'da servis etmeye başlarlar. Saat 9'da bulamazsınız. Bu öyle bir lezzet.
1: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uçurumun kenarında 168 metre yükseklikteki kayalık üzerinde bulunan ev ve bitişiğindeki bahçe görenlerin dikkatini çekiyor. Evin bahçesine ise köprüyle ulaşılıyor.
0: İki kayayı birbirine bağlayan köprü evi ve bahçeyi birleştiriyor.
15: Ev ayrı bir yerde, kayanın üzerinde. Yapı ayrı bir şeyin, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde. İkisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
0: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki yapı kanyonun 168 metre üzerinde bulunuyor. Ev bir kayada, bahçe ise başka bir kayada yer alıyor. İki bölüm köprüyle birbirine bağlanıyor. Kayalık üzerinde 1965 öncesine kadar kerpiç bir yapı bulunuyordu. Daha sonra betonarme yapı inşa edildi. Günümüze kadar ulaşan ev görenlerin yüreklerini ağzına getiriyor.
15: Çok güzel bir yapı. Arada arka alt tarafında büyük bir kanyon var.
0: Uçurumun kenarındaki bu sıra dışı yapı hem konumuyla hem de iki kayayı birbirine bağlayan köprüsüyle dikkat çekiyor.
1: Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle arıcıların kış mesaisi başladı. Bal sahamının ardından kovanlarda bakım çalışmaları yürüten üreticiler arı kolonilerini soğuk havalara hazırlıyor. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
12: Havalar soğudu, arıcıların kış mesaisi başladı.
16: Artık yavaş yavaş kış aylarına girmeye başladık. Havalar her geçen gün soğuyor. Özellikle yüksek yaylalara, tepelere giden arı yetiştiricileri ise artık bahçelerine, evlerinin önüne geri döndüler. Şu anda kışlık bakımlarını gerçekleştiriyorlar.
17: Şu aydan itibaren bal sahamı bitmiştir. Tamamen arıların kendi stoğunu tamamlamaya, yani kışlık yiyeceğini tamamlamaya çalışıyoruz.
16: Şu anda arılar peteklerde hala bal üretiyor. Ana arılar ise koloninin kışlık bakımına diğer arılara destek veriyor.
17: Her arının kendi kovanı vardır. Her kovanın da kendine has bir partikül kokusu vardır. Yani dışarıdan başka bir koloniden gelen bir arı bal sezonu haricinde dışarıdan gelip de giremez.
12: Peki kovanlarda bakım nasıl yapılıyor?
17: Arının varroa denen bir parazitin ilaçlaması yapılır. Sonrasında bal stoğunu kontrol ederiz. Kışa yeterli yiyecek ihtiyacı var veya yok, bunu kontrol ederiz. Genelde bunlarla ilgileniriz yani.
16: Ana arı yaz aylarında 1500-2000 adet yumurta üretebiliyor. Kış aylarında bu rotasyona uğruyor. Bu sayı yaklaşık 200-300'e kadar düşüyor.
17: Sağlıklı bir koloninin ben üşüyeceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğimiz gibi bu varroa karında genellikle 40 kadar bir virüs taşıdığı için arıları hasta durumuna düşürürse o zaman üşüme veya işte kolonilerde sönme durumu, kış aylardaki kayıplar bununla alakalı.
12: Kovanlarda yapılan bakım ve kontroller, arı kolonilerinin kışı sağlıklı geçirmesi ve bahar aylarında güçlü şekilde üretime devam etmesi açısından büyük önem taşıyor.
18: A Haber Radyo, haberin radyosu. Tekrar program.

0: akşamlar, iyi pazarlar. Sevgili izleyiciler, yine çok heyecanlı günler yaşıyoruz. Bence geçen haftanın en önemli olayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin aday olduğunu bundan sonraki dönem için söylemesi oldu. Bu tabii iç dünyada da dış dünyada da büyük yankılar yarattı. Büyük münakaşalara sebep oldu. Fakat bence bir stabilite getirdi siyasi ortama gibi geliyor. Küresel olaylarda kaotik ortamlar yaşıyoruz. Bu küçük savaşların küçültülerek yer yer genişletilmeye çalışmış gibi yapıp tekrar vazgeçilerek sürdüreceği gibi bir durum var. Küresel oligarkların yeni düzeni henüz tayin etmediğini Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. O ne tarafa savrulacak kürenin siyaseti, bu henüz belli değil. Evet, fonlarla temizlik diye düşünüyoruz. Ülkemiz bir kere daha bağırsaklarını temizliyor olmalı. Bu konuda herkese gideceğini biz inanmış vaziyetteyiz. AK Partisi iktidarı da bunu tekrarlayarak söylüyor. Biz şimdilik...
1: Evet, sevgili seyirciler, gündemimiz yoğun. Şimdi bildiğiniz gibi iç olaylarla dış olaylar hep birbirleriyle iç içe gidiyor. Şimdi içeride bir fon krizi yaşıyoruz ama tabii ki bunun dış bağlantıları da var. Yani fonda ahlaki sınırların dışında hareket edenler olduğu gibi dışarıdan kurulan bir tuzak olduğu da çok belli. Çünkü kimse oturup kimseye durduk yere böyle paraları vermiyorlar. Bütün bunları konuşacağız. Bir yandan da Suudi Arabistan'la Husilerin arasında çok ciddi sorun var. Suudi Arabistan'ın hava alanları bombalandı. Bütün bunları konuşacağız. Fakat önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu işlerle ilgili ne demiş? Onunla bir başlıyoruz.
2: Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın. Bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam